0: 1936, the signing of the Montreux Convention gave Turkey the right to remilitarize the straits, thus restoring to her the control she had lost after the First World War. Throughout World War II, Turkey, protecting her neutrality, cut off all passage of warships to and from the Black Sea. Since the war, Russia has persistently sought, through every political expedient, to take joint control of the straits with Turkey.
1: 1950'li yıllardan itibaren Türkiye'nin 5 deniz mücadelesi içinde olduğunu aslında görmemiz gerekiyor. Bunlar Karadeniz, Akdeniz, Kızıldeniz, Hazar Denizi ve Arap Denizi. Dolayısıyla işte bugün de yine aynı şekilde Türkiye'nin bu 5 deniz etrafında vermiş olduğu mücadelenin temeli 1950'li yıllardaki Kıbrıs meselesinden başladığını söylemek gerekir. Kıbrıs Adası'nı kontrol eden Doğu Akdeniz siyasetini, dolayısıyla Orta Doğu siyasetini ve burayı zaten kontrol eden enerji kaynaklarıyla beraber bu jeopolitiği aslında kontrol eden bir gücün de Karadeniz'le beraber işte bu saydığımız diğer denizlerde de hakimiyet alanı kuracağını da söylememiz gerekir. Çünkü mesele bugün aslında ilgilendiren büyük okyanusları kontrol etmek değil, büyük okyanusları birbirine bağlayan stratejik denizlerin kontrolü meselesi olduğunu görmemiz gerekir. İşte Fatih Nuri Zorlu'nun o dönemlerde başlatmış olduğu çok yönlü proaktif dış siyasetinin temelinde Türkiye'nin denizlerdeki misak-ı millisi bugün bizim mavi vatan mücadelesi verdiğimiz mücadele olduğunu söylememiz gerekir. Yani Fatih Nuri Zorlu aslında bugünkü mavi vatan mücadelesini başlatan en önemli dışişleri bakanlarımızdan biriydi.

0: İkinci Dünya Savaşı sonrası Arap-İsrail savaşları nedeniyle bölgedeki barış bozulmuş ve ekonomik hayata önemli derece zarar vermişse de, bu süreç Kıbrıs adasının stratejik öneminin tanımlandığı bir zaman olmuştu. Özellikle Mısır'ı kaybedeceğini anlayan İngiltere için Kıbrıs'ın önemi bir kat daha artmıştı. 1946'da Türkiye Demokrat Parti'nin kurulmasıyla çok partili hayata geçti. Parti tüzüğünde amacını Atatürk'ün ilke ve devrimleri ışığı ve doğrultusunda hür, bağımsız, demokratik, güçlü ve itibarlı bir ülke olarak Türkiye'yi çağdaş ülkeler seviyesinin üzerine çıkarmak şeklinde belirleyen Demokrat Parti, dış politika hususunda yeni bir anlayış ortaya koyuyordu. Demokrat Parti, dış politikasını ulusların hukuki eşitliğine, uluslararası siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliğine, kolektif güvene, iyi komşuluk ilişkileri esasına dayandırmayı benimsemişti. Demokrat Parti iktidarının ilk aylarında gerçekleşen en önemli icraatlardan biri, Türk dış politikası için bir dönüm noktası olan NATO'ya üyelik başvurusuydu. Amerika, Avrupa'daki Sovyet yayılmacılığına karşı 4 Nisan 1949'da Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü, yani NATO'yu kurdu.
1: On 4 April 1949, the North Atlantic Treaty was signed by Norway, Denmark, the Netherlands, Belgium, Luxembourg, France, Italy, Portugal, the United Kingdom, Iceland, Canada and the United States.
0: 45 gün sonra üyelik talebi reddedilen Demokrat Parti'nin önüne daha sonra Kore Savaşı çıkmış, Güney Kore'ye yapılan saldırıya karşı Birleşmiş Milletler'in tüm dünyadan beklediği çağrıya ilk cevap verenlerden biri Türkiye olmuştu. Kore Savaşı'na katılmak NATO üyeliği için Türkiye'nin eline geçen en büyük kozdu. 25 Haziran 1950'de patlak veren Kore Savaşı'na Türkiye'nin katılması, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında ittifak bağlarının kurulması bakımından büyük öneme sahipti. 12 Mart 1947'de ilan edilen Truman Doktrini ve bu bağlamda imzalanan 12 Temmuz 1947 anlaşmasıyla taraflar arasında yardımlaşma bakımından askeri bağ kurulsa da bu bağ hiçbir zaman tam anlamıyla ittifak şeklinde olmamıştı. 25 Haziran 1950'de başlayan Kore Savaşı'nda 4500 kişilik Türk

0: Tonga'yı yerine almıştı. Amerikan ve Güney Kore birliklerinden sonra en büyük üçüncü birlik olan Türk Tugay'ı savaş süresince gösterdiği başarıyla Batı dünyasının takdirini kazanmıştı. Türkiye'nin Kore Savaşı'na katılmış olması iki devlet arasında samimi ilişkilerin kurulmasına büyük katkı sağlıyordu. Bazı batılı devletlerin muhalefetine karşın Amerika Birleşik Devletleri NATO'nun güney kanadını güçlendireceği düşüncesiyle Türkiye'nin üyeliğine sıcak bakıyordu. Nitekim Türkiye Şubat 1952'de NATO üyesi olmuştu.
1: World attention centers on Washington as in the State Auditorium representatives of 12 nations of Western Europe and North America assemble for the signing of the North Atlantic Treaty.
0: Kıbrıs, Türkiye'nin gündemine önemli bir mesele olarak 1940'lı yılların sonunda girmiş, zaman içerisinde Demokrat Parti döneminin Türk dış politikasını en çok meşgul eden konuların başında gelmişti.
2: Hello, I'm Sonny Fox, and I'm standing in conference room 4 here at the United Nations. The room where for the last few weeks a debate has been going on about the tragic situation in Cyprus. While many of the political discussions coming up here at the United Nations have concerned themselves with basic differences of views between the East and the West, here is a situation which has involved three allies, the United Kingdom, Greece, and Turkey. The island of Cyprus, situated in the northeastern neck of the Mediterranean, about 40 miles off the coast of Turkey, and about 500 miles off the coast of Greece, is a gateway to the Middle East. The solution of its problems is of great concern to the several powers with interests in that area.
3: Bilhassa 1950'li yıllardan itibaren Türkiye'nin Orta Doğu politikasında Kıbrıs Adası'nın tabii ki artan bir değeri vardı. Fatemişu Zorlu'nun 1955'te siyasete girmesi ve bilhassa 1957'de Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturmasıyla beraber Türkiye'nin Osmanlı'dan kalan Osmanlı bakiyesi topraklarda tıpkı bugün olduğu gibi çok yönlü aktif dış politikasını yürütmek adına bir siyaset güttüğünü görüyorum. Ve işte bu Gazi Mausa ve Maraş bölgesinin de bilhassa konumu gereği Orta Doğu siyaseti bakımından Türkiye açısından büyük önem arz etmekte. Dolayısıyla Fatemişu Zorlu için Kıbrıs'ın bir milli dava haline gelmesinde ve Kıbrıs'ın aslında hukuki kaidelere bağlı olarak adanın tamamının Türklere bırakılması noktasında harcamış olduğu mesaide Türkiye'nin Orta Doğu siyasetinin, Türkiye'nin Afrika siyasetini ve Akdeniz siyasetiyle alakalı olduğunu görmemiz gerekiyor. Diğer taraftan İngiltere'nin bilhassa Rumlar eliyle ve Yunanistan'ın Enosis dediğimiz anadın tamamını Yunanistan'a bağlama ve Akdeniz'den bugün bizim Mavi Vatan dediğimiz denizlerdeki misak-ı milliden Türkleri silmek adına 1950'li yıllardan itibaren başlatmış olduğu siyasette de aslında bu amacı görmek gerekiyor. Çünkü Türkler eğer Doğu Akdeniz'den silinirse, Akdeniz coğrafyasından koparılıp kendi ana karasına hapsedilirse o zaman Orta Doğu bölgesinden, Kuzey Afrika bölgesinden, genel olarak Akdeniz'den ve Hazar coğrafyasıyla beraber Karadeniz havzasını ve siyasetini ve jeopolitiğini ilgilendiren bölgeden tamamen arındırılmış, uzaklaştırılmış olacak. Dolayısıyla Kıbrıs dediğimiz zaman Anadolu'nun doğal uzantısı, batmayan uçak gemisi Kıbrıs, Türkiye'nin Anadolu'nun güvenliği bakımından çok çok önemli bir stratejik ada olduğunu söylememiz gerekiyor.
0: Orta Doğu'da değişen konjonktüre göre İngiltere'nin Kıbrıs politikası değişirken bu da Türkiye'nin savunduğu Kıbrıs politikalarına doğrudan etki etti. Türkiye 1952-1954 döneminde NATO'ya girmekle sağladığı güvenlik şemsiyesini daha da güçlendirmek istiyor.
1: Lisbon, where 600 delegates to the 9th session of the North Atlantic Treaty Organization were joined by Britain's representative, Mr. Eden.
4: Kıbrıs meselesi, Kıbrıs Rumunun meselesi olarak çıkmamıştır. Yunanistan'ın meselesidir. 1878'de İngilizler gelir gelmez Yunan kilisesi İngiliz valinin karşısına çıkmış, Kıbrıs'ı Yunanistan'a veriniz, Hristiyan bir hükümet olarak demiştir.
0: Türkiye-Yunanistan ilişkileri 1950'den başlayarak gelişirken iki ülke 1952'de NATO, 1953'te de Balkan Paktı içinde müttefik oldu. Ancak 1954'ten itibaren bu ilişkiler

0: de gerginlik dönemine girildi. Bu dönemde Türk dış politikası üzerinde büyük etkisi olan Fatih Rüştü Zorlu'nun çözüme kavuşturmak için çaba sarf ettiği konuların başında Kıbrıs vardı. Ayrıca buna ek olarak Türk dış politikasına genel etki yapacak olan Kıbrıs ve Ege sorunları da Kıbrıs konusunda başlıca nedenlerden birkaçıydı.
1: Zürih ve Londra anlaşmaları ile Kıbrıs Türklerine, daha doğrusu Türkiye'ye tanınan garantörlük hakkı, 3 garantör ülkeden biri olması Kıbrıs Türkleri için can kurtaran simidi durumundadır. Nedeni şu, bu anlaşmalar imzalandıktan sonra Londra'dan adaya dönen dönemin Cumhurbaşkanı Başpiskopos Makarios, Rum halkına hitaben yaptığı konuşmada siz bu anlaşmalara inanmayın, bunlar Enosis'e giden yolda sıçrama tahtasıdır demişti.
2: Onların mücadelesi Enosis içindi, yani Yunanistan'a ilhak.
3: Enosis means the union of, it's a Greek word for the union of Cyprus with Greece. For the Greek Cypriots, it's something of the heart. We have exactly the same characteristics as the other Greek nation. We have the same language, the same religion, the same culture, the same civilization. We are therefore Greeks.
0: Adada sömürge idaresi tesis eden İngilizler, Rumlara birinci sınıf, Türklere ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapmaya başladı.
4: Nicosia, the capital, shows evidence of the major political influences. The Greek Orthodox Church has managed to survive for centuries, playing a dominant role in the life of the island. Its authority has had almost as powerful an influence as the ruling government, and in recent times it has championed Enosis, the island's movement for a union with Greece. But one in every five is Turkish, practicing the Muslim faith.
2: 1931'den 1945'e kadar Enosis mücadelesi durduğu için Türkler ve Rumlar arasında bir uyum vardı. 1950'de Makarios başpiskopos ilan edildi. Bu genç başpiskopos bütün hazırlıklarını tamamladı. Kilisedeki gençlik teşkilatını silahladı gizlice. 1955'te EOKA başladı.
0: Bu bağlamda Rumlarla İngilizlerin baskılarından, hilelerinden usanan çok sayıda Türk, Türkiye ve başka ülkelere göç etmek durumunda kaldı. Mevcut düzen 1960 yılına kadar devam ederken bu tarihten sonra Kıbrıs adasının statüsünde yeni gelişmeler meydana geldi. Yunanistan ve Kıbrıs'ta yaşayan Rumların da çalışmaları ve çabasıyla adanın Yunanistan'a ilhak edilmesi, yani Enosis istenmesi, adadaki Türklerle Rumların yanı sıra Türkiye ile Yunanistan arasında Kıbrıs uyuşmazlığını ve sorununu ortaya çıkardı.
5: Biz hepimiz aslında Zürih ve Londra anlaşmalarını biliriz ama Zürih ve Londra anlaşmaları, ki Zürih anlaşması 1959 yılının Şubat ayının ilk haftasında yapılmıştır. İkinci haftasında da Londra anlaşmaları yapılmıştır. Birinde anayasanın taslağı, ikincisinde de anayasanın kendisi taraflarca imzalanmıştır.
2: 21-22 yaşında insanlar doktor küçüğün etrafında toplanarak Enosis'e hayır, Kıbrıs Türk kalacaktır diye yola çıktık.
5: Aslında Kıbrıs konusunun temel taşları 15 Haziran 1958'de Fatih Rüştü Zorlu'nun yaptığı bir açıklamadır. Arkasından 18 Aralık 1958'de veya 15 Aralık diyelim 1958'de önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Selwyn Lloyd, İngiltere Dışişleri Bakanı, Averof, Yunanistan Dışişleri Bakanı ve Fatih Rüştü Zorlu, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'nın BM Genel Kurulu'nda bir araya gelip Kıbrıs konusunu konuşmaları, arkadan 3 gün sonra NATO Dışişleri Bakanlarının

0: Paris'te yaptığı toplantı aslında Kıbrıs konusuna Türkiye'nin dahil olmasının, resmi olarak dahil olmasının temelini oluşturur.
1: What is this, the core of the problem? The core of the problem is that a Greek-Turkish conflict has found a manifestation on the island of Cyprus as well. It is impossible to solve the problem merely by shutting one's eyes to that fact. If the government of the United Kingdom is hampered on the island of Cyprus, it is because they have been faced for years with the opposing national aspirations of these two communities. It is because of the incompatibility between these two communities that Greece and Turkey face each other in a dispute under the pressure of their respective public opinions.
2: Yunanistan 1954 Ağustos'unda Kıbrıs için Birleşmiş Milletler'e başvurduğu zaman İngiltere'nin Orta Doğu'daki durumunda önemli değişiklik yoktu.
3: The opposition were insistent on some action being taken to advance the situation, and a lot of our own backbenchers were very worried. And all the more because all during this period the talks were going forward for the removal of the British troops from Egypt. And that made our right wingers, including of course the so-called Suez rebels who were fighting the withdrawal from Egypt, it made them even more nervous about Cyprus.
4: We were no longer prepared, the Conservative Party as a whole, to look at Cyprus as a little local difficulty because it had assumed a quite new importance in view of our withdrawal from the zone.
2: İngiltere'nin Süveyş'ten çekilmesi konusunda 1945'ten beri devam eden İngiliz-Mısır görüşmeleri sona ermiş ve Mısır'la imzaladığı anlaşmayla İngiltere Süveyş'ten çekilmişti. Doğal olarak bu durum İngiltere için Kıbrıs'ın önemini artırmıştı.
5: Rum ve Yunanlılar kilisenin de baskısıyla, tabii İngiltere'de Hristiyan ve akrabadırlar çünkü neyse de İngiliz kraliçesi Elizabeth'in kocası Prince Philip Yunanistan kralının oğludur. Yani bunlar akraba. Dolayısıyla İngiliz'in içinde de bu işe sıcak bakanlar vardır. Ama biz şu anda Mısır'da başımız dertte. Ne olacağımız belli değil. Eğer Kıbrıs'ı terk edersek, egemenliğimizi devredersek çok şeyler kaybedebiliriz. Çünkü Doğu Akdeniz'deki tüm kontrolümüzü, Suez kanalının ticaret yollarındaki etkinliğimizi hep kaybedebiliriz. Dolayısıyla İngiltere'nin çıkarına bu olmaz.
6: Kıbrıs Adası da o zaman İngiliz yönetimine bırakıldı ama İngilizler hiçbir zaman Osmanlı Devleti'ne dönüp bu konuda yardım etmediler. Hatta İngilizlerin esas hedefi Süveyş kanalını kontrol etmek, Cebeli Tarık Boğazı'nı kontrol etmek. Çünkü biliyorsunuz Cebeli Tarık'ta hala daha bir İngiliz egemenliği var. İngilizler Kıbrıs Adası'ndan çekildi ama Kıbrıs Adası'nda iki ayrı İngiliz egemen askeri üsleri vardır. Dolayısıyla o egemen üsler yine İngiltere'nin işini Doğu Akdeniz'de, Orta Doğu'da veya Uzak Doğu'ya doğru yine onlar için yeterlidir.
2: Diğer taraftan Türkiye ve İngiltere Kıbrıs meselesiyle ilgili Bağdat Paktı içinde ortak bir cephe meydana getirme şansı buldu. Yunanistansa bu durumdan elbette memnun kalmadı. Süveyş Anlaşması'yla Orta Doğu'dan çekilen İngiltere'nin Bağdat Paktı aracılığıyla tekrar Orta Doğu'ya girmek istediği gibi bir görüntü ortaya çıkıyordu.
7: The word never rang round all Britain's colonies. It enraged anti-imperialists everywhere. This was just what Makarios had been waiting for. The uproar compelled the Greek Prime Minister to give in to Makarios and to force Britain's hand by raising the issue at the United Nations.
2: ...1955 yılının ilk 6 ayında Kıbrıs konusundaki tek önemli demeç, Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü'nün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütçe görüşmeleri sırasında 27 Şubat günü söylemiş olduğu şu sözlerdi. Bu sene yeni bir olay olarak Birleşmiş Milletler'e Kıbrıs meselesinin getirildiğini biliyorsunuz. Memleketimizi pek yakından ilgilendiren bu davada dostluk ve ittifaklarımızın havasını bozmamak için azami özen göstermekle birlikte bu konuya ilişkin yakın ilgimizi ortaya koyduk.
5: EOKA hareketiyle Rumların artık işin dozunu artırmışlar. İngiltere

0: Türkiye'nin kendi diğer sömürgelerinde de yavaş yavaş başının derde girmesi, sıkıntıya girmesi, işi sürdürememesi ve bazı ülkelere bağımsızlık vermesi aşamasında artık Kıbrıs'ta da çanlar çalmaya başlamış.
1: Türk kamuoyu davranışlarıyla Kıbrıs'ta statükonun değişmesine bile taraftar olmamış, adanın İngiltere elinden alınıp doğrudan Türkiye'ye verilmesini istememişti. Türkiye'nin istediği, İngiltere'nin çekilmesi durumunda adanın Türkiye'ye verilmesiydi.
2: Şimdi onların davası Enosis, bizim davamız Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır. Türkiye gelecektir. Bizim inancımız bu. Türk toprağındayız. İngiliz çıkarsa Türk gelecek. Dolayısıyla biz doğal olarak kendimizi Rum'un vurduğu İngiliz'in yanında gördük. Çünkü düşman Enosis istemeyen herkesi yok edecek. İngiliz Enosis'e engel, biz engel.
0: Ama buna karşın özellikle İngiliz İşçi Partisi, Rumlara daha yakın, sol zihniyette olan, onlar Rumlara daha yakın, onların da AKEL Partisi, sol zihniyette. Onların da dedikleri, bu bir milli meseledir. Rumlar, Yunanlar İngiltere'nin dostudurlar. Artık bu saatten sonra İngiltere egemenliğini Rumlara devretmeli ve Yunanistan'la Rumların birleşmesine vesile olması lazım. İngiltere'de üst verilebilir şeklinde hep siyaset o şekilde gelişti. İngiltere'deki bazı çevreler, özellikle konservatifler buna direndi. Birleşmelere taşıdıklarında meseleyi ve orada konferansta bu yavaş yavaş gündeme geldi. Yani İngiltere'nin adadan çekilmesiyle buranın Yunanistan'a bağlanması. O zaman Türkiye devreye giriyor. Ve o zaman Fatih Rüştü Zorlu'nun Dışişleri Bakanı olması ve ağırlığını koyması işi tamamıyla çeviriyor. Ve orada Türkiye'nin ağırlığı ve Adnan Menderes ve Fatih Rüştü Zorlu'nun dedikleri, Türkiye buranın Yunanistan'a bağlanmasına seyirci kalamaz. Çünkü bu ada bizim adamız. 307 sene bu adayı Osmanlı yönettiler.
1: Bu esnada İngiltere'de 26 Mayıs 1955'te genel seçimler yapılmış ve Eden Başbakanlık, Harold Macmillan da Dışişleri Bakanlığı koltuklarına oturmuştu. İngiltere'nin yeni başbakanı Eden, taşıdığı öneme istinaden Türkiye'yi Kıbrıs konusunda gücendirmekten kaçındı. Eden, Doğu Akdeniz'de ve Orta Doğu'daki NATO ile İngiltere'nin çıkarlarını Türkiye'nin desteği olmadan korumanın mümkün olamayacağını düşünüyordu. Dolayısıyla Kıbrıs'la ilgili yeni bir anayasa ve özellik önerisini Yunanistan kadar Türkiye ile de görüşmek ve Türkiye'nin rızasını almadan adada statükoyu değiştirecek herhangi bir adım atmamak gerektiğine inanıyor. Bu tarihe kadar Türk hükümetinin benimsediği politikayı Başbakan Adnan Menderes birçok zorlu süreçten geçilse de Türk-Yunan dostluğunun geliştiği ve yine Kıbrıs meselesi üzerinde de aynı şekilde Türk-Yunan dostluğuna önem verilerek hareket edildiği yönünde özetliyordu. 1955 Temmuz ayından itibaren Kıbrıs meselesi yeni bir döneme giriyordu.
3: The perception at that time was that
4: O dönemdeki anlayış, Kıbrıs'ın Yunanistan'la İngiltere arasında konuşulacak bir sorun olduğuydu. Türkiye bize göre ve Yunan halkına göre taraf değildi.
5: Bugünkü tıkanıklığın tek nedeni İngiltere'nin izlediği hatalı politikadan. Özellikle de Türkleri bir taraf olarak ortaya çıkarıp Kıbrıs'ın kendi geleceğini kendini saptamasını engellemek istemesidir. İngiltere, Türkiye'ye Kıbrıs'ın geleceği ile ilgili veto hakkı tanıdığı sürece bu sorunun çözümü güçtür. Çok iyi bilinmelidir ki Kıbrıs sorunu sadece Kıbrıslıları ve İngilizleri ilgilendirir.
1: Yunanistan'ın sorunu uluslararası bir sorun haline getirme çabalarına karşı İngiltere'de Türkiye'nin soruna taraf olması için çalışıyordu. İngiltere'nin politikası dünya kamuoyuna Kıbrıs'ta yaşananların karmaşık bir uluslararası sorun olduğu izlenimi vererek sorunun basit bir dekolonizasyon konusu olmadığını göstermekti. Ayrıca İngiltere, Kıbrıs'ta yükselmekte olan Helen milliyetçiliğine karşı Türk milliyetçiliğini denge unsuru olarak kullanabileceğini düşünüyordu. İngiltere

0: davet etti.
1: Averrofen Zorlu flew straight to London and found the British delighted with any solution which let Britain escape from Cyprus and hang on to two military bases. The British Foreign Secretary, Selwyn Lloyd, agreed to invite the Greek and Turkish Cypriots to a conference in London. The Turkish Cypriots also were delighted. The deal gave generous minority rights, guaranteed by a contingent of Turkish troops on the island.
2: Türkiye'nin Kıbrıs'la ilgili konferansa resmen davet edilmesi, İngiltere açısından Türkiye'nin meseleye taraf olduğunun resmen kabulü anlamına geliyor. Dolayısıyla bu gelişme Türkiye'de büyük bir sevinç ve Yunanistan'daysa hayal kırıklığına neden oldu. Artık Türk hükümeti Kıbrıs meselesi üzerinde çekimser ve hareketsiz politikadan vazgeçiyor, sorunun üzerine eğilmeye başlıyordu.
3: Kıbrıs Türk'ü Rum toplumunun peşinde sürüklenecek ikinci sınıf bir toplum değildir. Kıbrıs Türk'ü eşit şartlarla oluşturduğu bağımsız Kıbrıs Devleti'nin içerisinde bu bağımsızlığı korumakla yükümlü olduğunu bilmenin bilinci içerisinde Makarios'un siyaseti neticesinde meydana gelmiş olan iki bölgeyi yine Kıbrıs'ın bağımsızlığı çerçevesinde idame ettirmek suretiyle iki bölgeli federasyonu oluşturmaya, eşit şartlarla oluşturmaya hazırdır. Fakat bizimle dört duvar arkasında konuşulanları işlerine geldiği an inkar edip beynelmiler forumları aldatma siyasetini sürmekle böyle bir sonuca varamaz.
2: İngiltere'nin Kıbrıs için üçlü konferans toplaması meseleye bir çare bulma niyetinde olduğunu göstermiştir. Bu durum karşısında Türk hükümeti bir karar almak ve bunu uygulamak zorunda kalmıştır. Türkiye'nin konferansa davet edilmesi Yunanistan tarafında şok etkisi yaptı. Bundan sonra ise Türkiye'nin yumuşak bir tavır takınması imkansız bir hal aldı. Londra konferansı Türk kamuoyu tarafından büyük heyecanla karşılanmıştı. Türk halkı meselenin çözümünün artık çok yakın olduğunu görmüştür. Amerika Birleşik Devletleri üçlü Londra konferansının asıl konusunun Kıbrıs olacağını biliyordu ve bu girişime destek vereceğini ilan ediyordu.
4: Amerikan Dışişleri Bakanlığı basın bürosu tarafından yapılan açıklama şu şekildeydi. İngiltere'nin bu önerisini güç bir sorunun çözümü için doğru yönde atılmış bir adım saymaktayız. Kıbrıs sorunu aslında en yakın dostumuz ve üç müttefikimiz olan İngiltere, Yunanistan ve Türkiye'nin çıkarlarıyla yakından ilgilidir. Bu nedenle biz görüş ayrılıklarını doğrudan ve yapıcı tartışmalarla çözümleme yolundaki bu girişimi memnuniyetle karşılamaktayız. Başbakan Menderes 24 Ağustos 1955'te Londra Konferansı'nın arifesinde basın mensuplarına liman lokantasında yemek düzenledi. Bu toplantı sırasında başbakanın kullanmış olduğu sert üslup Türkiye'nin sertleşecek tutumunun habercisiydi. Menderes konuşmasında bir yandan adada kendi kaderini tayin hakkına karşı çıkarken, diğer taraftan Kıbrıs meselesinin artık Türkiye'nin güvenlik sorunu olarak algılandığını ileri sürüyordu. Şurasının herkesçe açık olarak bilinmesi gerekir ki, Türkiye sahillerinin büyük bir kısmı başka devletlere ait gözlem ve tehdit araçlarıyla çevrelenmiştir. Bir Kıbrıs sahası bugün güvenli görünmektedir. Bu bakımdan Kıbrıs Anadolu'nun devamından ibarettir ve onun güvenliğinin asıl noktalarından biridir. Bu nedenle Kıbrıs'ın el değiştirmesi söz konusuysa bunun etnik temellere değil çok daha önemli gerekçelere göre kararlaştırılması ve Türkiye'ye geri verilmesi gerekecektir.
5: NATO Dışişleri Bakanlarının Paris'te yaptığı toplantı aslında Kıbrıs konusuna Türkiye'nin dahil olmasının, resmi olarak dahil olmasının temelini oluşturur.
6: Kırılma noktası.
4: Zaten Zorlu'nun Londra konferansı süresince savunduğu görüşler, Menderes'in liman lokantasında ifade ettiği fikirlerle örtüşüyordu. Konferans süresince Zorlu, görüşlerini jeopolitik değerlendirmelere dayandırmış, Kıbrıs'ta ulusların kendi kaderlerini tayin etme hakkının uygulanmasının

0: imkansızlığını savunmuştu. İngiltere'nin davetiyle Türkiye ve Yunanistan hükümetlerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda Türkiye'yi temsil eden zorlu, adadaki statükonun korunmaması durumunda adanın Türkiye'ye verilmesi gerekliliğini savunarak uzun vadede öz yönetim çözüm yolunu önerdi. Zorlu, görüşmeler süresince adanın önemine vurgu yaparak Kıbrıs'ın Lozan Anlaşması'yla İngiltere'ye bırakıldığını, bunda bir değişiklik olması durumunda bu anlaşmanın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini hatırlatıyordu. Başbakan Adnan Menderes, 24 Ağustos 1955'te yaptığı açıklamada, Kıbrıs'ın geleceğinin belirlenmesinde yalnız etnik faktörlerin etkili olamayacağını, bununla birlikte coğrafi, ekonomik, siyasi ve tarihi gerçeklerin de göz önünde bulundurulması gerektiğini söylüyordu. Başbakan Adnan Menderes, Londra konferansına katılacak heyete Kıbrıs'ın Türkiye'nin güvenliği açısından çok önemli bir noktada bulunduğunu, sorunun sadece etnik kökenlere dayanmadığını, Kıbrıs'ın Anadolu'nun bir parçası olduğunu ve bu nedenle görüşmeler sırasında adanın etnik yapısından çok siyasi, ekonomik yapı ve uluslararası barışın göz önünde bulundurulmasını istedi. Menderes ayrıca Türkiye heyetinden Kıbrıs'taki mevcut statükonun değiştirilmesini kesinlikle kabul etmemelerini isteyerek Türkiye'nin Kıbrıs meselesi hakkındaki genel düşüncelerini ifade ediyordu.
1: London, a three-power conference opens at Lancaster House as Britain's Foreign Secretary escorts the foreign ministers of Greece and Turkey into the conference room. Under the chairmanship of Mr. Macmillan, the delegations were trying primarily to reach an agreement on Cyprus. For Turkey, Mr. Zorlu put the case of the Turkish minority on the island, while Mr. Stephanopoulos brought the Greek viewpoint of self-determination.
2: In fact, on Cyprus, there are two national communities.
3: O zaman arzu edilen gerçekten bir taksim değildi ama taksimi istemek de enerjisi sağlayacak self-determinasyonu önlemek esas gayeydi. Halka intikal eden şekli ise ya taksim ya ölüm gibi bir formülle bir slogan haline getirilmiştir.
4: Fatih Rüştü Zorlu, rahmetli Denktaş Bey, rahmetli Doktor Küçük, Londra ve Zürih anlaşmalarında Türk askerinin adaya fiili olarak gelmesini istemiş rahmetli kurucu Cumhurbaşkanımız Denktaş Bey. Yani sadece garantör olmak yeterli değildir. Adaya Türk askerinin çıkması gerekir. Fiili durum olması gerekir. Fiili durum olmazsa biz bunu kabul etmeyiz.
5: Ben birçok konularda her şeye razı olur göründüğüm halde iki şeye razı olmadım. Birincisi, biz azınlık değiliz. Makaryos'un azınlık talebini reddettim. İkincisi, bütün bu bize saldırı Türkiye'nin garantörlüğünü ve garantisini ortadan kaldırmak içindi. Bunu da reddettim. Garantiye saldırırsanız, garantinin kalkmasını isterseniz uzlaşma olmaz dedim.
4: Hatta o zaman biz bunu Yunanlılara kabul ettirebilir miyiz diye epey düşünülmüş. İngilizler de kendileri iki askeri bölge istemişler. Kendi hani adadan tamamen çekilmeyiz de iki askeri bölgemiz olsun diye istemişler. Onların askeri bölgesi olacaksa neden Türk askeri de adada olmasın, neden Yunan askeri de adada bulundurulmasın diye konuşmalar, müzakereler yapılmış. Bunun üzerine Yunanistan demiş ki tamam, asker kabul etmiş ama demiş ki biz 950 asker konuşlandıracağız. Türkiye'de oraya 650 asker konuşlandıracak. Bunu da rahmetli Fatih Rüştü Zorlu gelip Denktaş Bey'e söylediğinde, ben senden 650 asker değil bir Türk askeri bile oraya gelse bu bizim için çok önemlidir demiş. Tek bir Türk askerinin ayağa basması bile bizim gelecekte direnişimize büyük destek verecektir, moral verecektir şeklinde cevaplamış.
6: Ben oraya dedim, Meraçim kıtası çıksın diye bu mücadelenin içine girmedim dedi. Benim isteğim dedi, Türk askeri çıkacak oraya ve herkes de anlayacak ki Türkiye mevcuttur, Kıbrıs'ta mevcuttur.
7: By the summer of 1955, Makarios's plan was succeeding. Ayoko sabotage had attracted world attention to the Greek Cypriots' cause.

0: The British feared that this year the Greeks would win the United Nations vote. They turned for support to the other country opposed to Ennis's, Turkey, just visible 40 miles from the island.
1: Konferansın açılışında ilk sözü İngiltere Dışişleri Bakanı Harold Macmillan aldı. Bir diğer söz sahibi olan Fatih Rüştü Zorlu, Kıbrıs meselesini hukuki bir zemine oturtmak istiyor. Türkiye'nin Kıbrıs adası üzerinde durmasının tarihi, coğrafi, etnik ve stratejik nedenleri bulunmaktadır. Ada 400 yıla yakın bir süre Türklerin elinde bulunmuş ve tarihin hiçbir döneminde Yunan yönetimi altına girmemiştir. Kıbrıs, Anadolu kıyılarına 40, Yunanistan'a ise 1000 mil uzaklıktadır. Güvenlik açısından Kıbrıs'ın önemi Türkiye için çok büyüktür. Bütün bu nedenlerle Yunanistan'a karşı Kurtuluş Savaşı vermiş olan yeni Türkiye Devleti, Kıbrıs üzerindeki egemenlik hakkından vazgeçmek niyetinde değildir. Kıbrıs adası sahibine dönmelidir. Yunanistan, Kıbrıs meselesinde Türkiye için muhatap bile değildir. Zorlu'nun bu çıkışı, Türkiye'nin Kıbrıs yüzünden Yunanistan'la ilişkilerini bozacağına imkan vermeyen Yunanistan temsilcilerinin sarsılmasına neden olur.
2: I don't think this was our doing necessarily. We leaned on the Turks, we used the Turks, but I don't think we hotted them up.
3: There has never been a time when British sovereignty over Cyprus was more vital than in the present day. The fears and anxieties of Turkey are constantly forgotten. Turkey that ruled Cyprus for 300 years. Turkey that is only 40 miles away from the shores of Cyprus.
1: Fatih Rüştü Zorlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Macmillan'la yaptığı özel görüşmede, İngiliz bakana ülkesinin Lozan'da kendisine verilen rolü sürdürdüğü sürece Türkiye'yi yanında bulacağı, ancak Yunanistan'ın ilhakçı emellerine dayanacak başka bir politikaya yönlendiğinde iki ülkenin yollarının ayrılacağı uyarısında bulunuyor.
4: Özellikle Rauf Denktaş ve Fazıl Küçük'ün Türk direniş örgütlerini bir araya getirme düşüncesi ve bilhassa Türk askerinin adaya gelmesi isteğini duyurmaya çalıştığını, fakat o dönemde bilhassa Fatih Rüştü Zorlu öncesinde bizim Kıbrıs diye bir meselemiz yoktur veya Yunanistan'la kurulan dengenin bozulmaması adına pek de fazla gündeme gelmediğini görüyoruz.
5: Rahmetli Menderes şu veya bu şekilde idam edildi. Kıbrıs davasına buradan heyet gidip yardım istediğinde ilk İnönü rahmetlik, gidin oturunuz oturduğunuz yerde, İngiliz'le başımı belaya sokmayınız dedi. Ama tekrar heyet gittiğinde Menderes kabul etti İstanbul'da heyeti ve her türlü yardımı yapacağı sözü verdi ve yaptı.
6: Türk cemaati, evkafçılar, yani İngiliz'den yana olanlar ve antiler diye ikiye ayrılmış bir durumda. Büyük baskı var memlekette. O baskıya rağmen öne atılan, yolu açan, ışık tutan ve yavaş yavaş güven kazanarak yürüyen bir lider. Doktor Küçük, Türk hükümetine buradaki problemi anlatmaya çalışıyor, uyandırmaya çalışıyor. Halbuki Türkiye, dokunmayın uyuyan yılana kabilinden, canım Kıbrıs meselesini de nereden çıkarttınız durumunda.
7: Doktor Fazıl Küçük, Rauf Denktaş gibi liderler Anadolu'nun birçok yerlerine gidip Kıbrıs'ta Türkler vardır, yakında Kıbrıs Enosis olacak, Enosis faaliyetleri hızlanıyor, kilise faaliyetleri hızlandı, Kıbrıs'taki Türklerle ilgilenin şeklinde çalışmalar yapıyorlardı. O zaman bir Kıbrıs meselesi yoktur, İngilizlerle başımızı derde sokmayız, biz onu Lozan'da hallettik diye söyleyen siyasetçiler, politikacılar vardı. İsimlerini söylemeye gerek yok şimdi. Ama daha sonraki yıllarda Kıbrıs meselesi bir milli mesele olarak benimsendi ve Kıbrıs'la ilgilenilmesi gerektiği kararına varıldı. Fatih Rüştü Zorlu sahneye çıktı. Menderes sahneye çıktı. Ve 1956 yılının 15 Şubat'ında Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk defa bir karar üretti ve İngilizler adadan çekilecekse bu konu önce bizi ilgilendirir, bizimle konuşmalıdır diye. Bizim milli

0: meselemiz olur, Kıbrıs meselesi. O günden sonra işler değişmeye başladı. 1956 15 Şubat'ından sonra.
1: Kendisinden önceki Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'nin Kıbrıs meselesi diye bir meselesi yoktur dediği noktada döndü. Bir, politikayı 180 derece geri çevirdi. İki, şimdi o döneme bakarsanız Başbakan Adnan Menderes Yunanistan'da barış ilişkilerine çok önem veriyordu. Hatta Başbakan Menderes'in Amerika Birleşik Devletleri'nin ziyaretinde mesela Amerikan Başpiskoposu Başbakanlığına emek vermiş. Yani ilişkiler bu kadar sıcaktı.
2: Daha önceki bazı dışişleri bakanlarının bizim Kıbrıs diye bir davamız yoktur demelerine karşın yürekli çıkışı, cesur adımlar atması pek tabii ki bazı ülkelerin pek de hoşuna gitmiş değildir.
3: Fatih Rüştü Zorlu, Türkiye'nin konferanstan istediği sonucu elde ettiğini, bunun en önemli göstergesinin konferansta Türkiye ve İngiltere gibi iki hak sahibi devletle, Yunanistan gibi haksız bir taleple ortaya çıkan bir devletin yer aldığının anlaşılması olduğunu söylüyordu. Zorlu, konferanstaki uzun konuşmasında öncelikle Kıbrıs'ı 308 yıllık Türk yönetimi sonrasında 1878'de hangi nedenlerle elden çıkarttığımızı ve hangi koşullar altında İngiltere'ye devrettiğimizi şu şekilde anlatıyordu. Bu hükümler karşısında adanın kaderinin sadece İngiltere ve Türkiye'yi ilgilendiren bir mesele olduğu belirlenmiştir. Bu açık hükümler karşısında Kıbrıs'ı geleceği tayin edilecek bir ada olarak kabul etmeye olanak yoktur. Böyle bir iddiada bulunmak, Lozan'ın revizyonunu talep eden bir girişim olmaya mahkumdur. Kıbrıs'ın geleceği ancak Türkiye ile İngiltere arasında tayin edilebilir. Zira Lozan Anlaşması yapılırken Kıbrıs hakkındaki ilgililer yalnız bir taraftan Türkiye, diğer taraftan İngiltere'ydi. Çünkü biri bu ada üzerindeki egemenlik hakkını devreden, diğeri de adayı kendi paylaşımına katmış olan devlettir. Başka bir devlet değil. Konferans süresince Kıbrıs'ın statükosunun değişmesi gerekiyorsa, adanın mutlak sahibi olan Türkiye'ye geri verilmesi gerektiğinin ısrarla üzerinde duruyor. Zorlu ayrıca uzun tarihi boyunca Kıbrıs'ın Anadolu'ya bağlı kaldığını, Osmanlıların da Anadolu ve civarına egemen bir ülke olarak Kıbrıs'ı fethettiklerini hatırlatarak, adadaki mevcut nüfusun geleceğinin belirlenmesinde bir ölçüt kabul edilemeyeceğinin altını çizdi. Eylül 1955 tarihinde Londra'da Türk gazetecileriyle bir basın toplantısı yapan Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu, belirtilen Türk görüşü hakkında şu ifadede bulundu. Türk-Yunan dostluğu Lozan'da özel bir sınır dengesi üzerine kurulmuştur. Bu sınırları aşmak istemek, Megali İdea'yı ele almak ve emperyalizme gitmek demektir. Kıbrıs meselesinde Yunanistan'a taviz vermek olasılık dışıdır.

0: Makarios came to the next meeting with an idea he thought would make it easier for Harding to recognize his people's right. He would be prepared to concede he couldn't have self-determination just yet. He'd agree to wait for Enesis. He would accept the self-determination.
1: Londra Konferansı'nın ikinci bölümü 6 Eylül'de başladı. İngiltere Dışişleri Bakanı Macmillan konuşmasında üç ülke arasında dostluk ve işbirliğine olan gereklilik ve Kıbrıs'ta refahın arttırılmasına yardım etmeleri konusunda görüş birliği içinde olduklarını saptadığını söyledi. Macmillan'a göre Kıbrıs'ın geleceğinin belirlenmesinde iki ana sorun vardı. Bunlardan ilki, uluslararası durumun gerektirdiği kabul edilebilir güvencelerin, ilgili toplumların yararının korunduğu, ayrıca Kıbrıs halkını tam özerkliğe götürecek yeni bir anayasa sunmak ve bunu uygulamaktı. İkincisi ise Kıbrıs'ın gelecekteki uluslararası statüsüydü.
2: That means a great effort by all concerned.
1: Fatih Rüştü Zorlu, Macmillan'ın önerilerini iki nedenden ötürü sakıncalı buldu. Birincisi, adadaki kışkırtmalar ve olaylar sonucu iki toplum arasında büyük ayrılıklar oluşmuştu. Özellikle ilişkileri iyi olan, iyi geçinen toplumlara uygulanabilirdi. Bu nedenle

0: açıklanan özellik önerilerinin Kıbrıs'ta uygulanmasına şimdilik imkan yoktu. İkincisi, Rumlar ilhak düşüncesinden vazgeçmedikçe özerk yönetim Enosisçileri daha da cesaretlendirecek ve onlara bu yoldaki faaliyetleri için daha uygun bir zemin hazırlayacaktı. Türkiye'ye adanın yönetiminde tanıdığı haklar sebebiyle Yunanistan da bu teklifleri kabul etmeyeceğini bildirmişti. Ayrıca Başpiskopos Makarios, Yunanistan daha bir yanıt vermeden koşullar ne olursa olsun herhangi bir özellik teklifini kabul etmeyeceklerini belirtmişti.
1: İngiltere people of Cyprus will oppose by all means the unilateral application of this plan. If the British government insists on its plan, the result will be disastrous.
2: Makarios zaten Enosis için yemin eden bir din adamı idi ve 13 rakamı onun için şanslı bir rakam idi kendisine göre. Nedeni de şu, yani 12 adalar maalesef zamanında Türkiye'den çıkarılmış ve Yunanistan'a verilmişti. 13. ada olarak da Kıbrıs'ı Yunanistan'a hediye etmeye and içmişti. O bakımdan 13 rakamını uğurlu saymaktaydı. Ama tabii ki sonunda uğursuz geldi, o ayrı mesele.
0: Londra konferansının tam olarak başarıya ulaşmamış olmasına karşın Türkiye için konferanstan elde edilen birinci kazanç, Türkiye'nin Kıbrıs meselesinde taraf olduğunu uluslararası platformda kabul ettirmiş olmasıydı. Yunanistansa Türkiye'nin karşısına oturmuş olmakla kendiliğinden bu gerçeği kabul etmek durumunda kaldı.
3: Onun ilk hedefi halkı ikna etmekti. Evet, Enosis için yola çıkmış ancak Türkiye'nin tutumu nedeniyle bir orta yol formülü kabul etmek zorunda kalmıştı. Halk hayal kırıklığı içindeydi. Enosis yerine bağımsızlığa da benzemeyen bir şey elde edilmiş ve Türklere fazla haklar verilmişti. Anlayış buydu.
4: This is the solution we have now.
5: Londra'daki görüşmelerin meyvesini toplama vakti geldi Fatih. Kıbrıs'la birlikte 12 ada dahil kaybettiğimiz bütün yerleri geri almamız gerek.
6: İngiltere Başbakanı Mr. Eden bu konuda çok istekli. Türkiye'nin Kıbrıs konusunda taraf olmasını kabul etti.
5: Sadece Kıbrıs değil Fatih. Lozan'da bırakmak zorunda olduğumuz yerler için de aynı durum söz konusu. Git ve ihtilaflı olduğumuz ne kadar yer varsa çöz. Çöz ki adın Türk tarihine altın harflerle yazılsın.
6: Şüpheniz olmasın efendim. Ancak muhalefet bunu bir milli mesele olarak görmekten uzak. Kıbrıs'ı satacaklar deyip duruyorlar.
5: Vermeye değil, almaya gidiyoruz Fatih.
6: Muhalefet her yerde nümayiş yaptırıyor. Halkı sokağa döküyorlar.
5: Ülke amirleri Kıbrıs konusunda nümayişlere izin vermemeleri için talimat yollayacağım. İçin vaat et. Fatin olarak git, Fatih olarak dön.
6: Merak buyurmayınız efendim.
7: 1955 senesi büyük bir kırılma. Çünkü birinci Londra konferansı, özellikle Türkiye, İngiltere ve Yunanistan arasında başlatılan birinci Londra konferansında Fatih Nüşüzoğlu hem Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını hem de Lozan Anlaşması'na dayanan haklarını çantasını koyarak Londra konferansına gitmişti. Fakat Londra konferansında tabii ki Yunanistan açısından işlerin iyi gitmediğini, çünkü Fatih Nüşüzoğlu eğer İngiltere adadan bir gün çekilecekse adanın aslında rücu edeceğini, yani gerçek sahibine döneceğini, gerçek sahibi Osmanlı Devleti, Osmanlı Devleti tabii tarih sahnesinden çekildiği için ardıl devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne geçmesi gerektiğini ifade etmişti. İşte tam bu toplantı sonuçlanacakken, hem de bu toplantı adanın tamamının Türkiye'ye geçmesi söz konusuyken Yunanistan Dışişleri Bakanı bir ara talep eder ve Atina'ya gitmek ister. Atina'ya dönen Yunanistan Dışişleri Bakanı orada tabii ki Yunanistan derin güçleriyle ve Türkiye'deki işbirlikçileriyle beraber Türkiye'nin elini zayıflatmak ve Türkiye'nin adanın tamamına sahip olmasını engellemek üzere bazı çareler ararlar ve en tabii ki kuvvetli çare olarak da Atatürk'ün evinin bombalanma hadisesinin tertiplenmesi söz konusu olur.
8: İstanbul'da çok kötü olaylar olmuş. Gayrimüslim vatandaşlarımızın dükkanları yağmalanıyor.
9: Baş üstüne efendim.
6: Evet Mükerrem, dinliyorum.
8: Efendim, İstanbul karışmış. Taksim alt üst olmuş. Gayrimüslim vatandaşlarımızın dükkanları yağmalanıyor.
6: Sen neler söylüyorsun doktor? Daha 2 saat evvel oradaydım. Gençler toplanmış, sakin sakin yürüyorlardı.
8: Maalesef Selanik'te Atatürk'ün evi bombalanmış. Orası savaş alanına dönmüş.
6: Ne? Doktor, söylediklerini kulağın duyuyor mu senin? Hem de böyle bir zamanda. Fatih Londra'da Kıbrıs görüşmeleri yaparken. Aman Allah'ım. Derhal Fatih'i arayıp bilgilendirin. Buyurun başvekilim.
9: Namık.
6: İstanbul yakılıp yıkılırken sen nasıl orada oturursun? Bu milli bir felaket Namık.
9: Efendim, büyütülecek bir şey yok. Öyle milli felaket falan değil.
10: Ne demek büyütülecek bir şey yok?
6: İstanbul'da devlet yok, emniyet yok, can güvenliği yok. Mağazalar yakılıp yıkılıyor. Sen büyütülecek bir şey yok diyorsun. Derhal gereğini yap.
0: Londra konferansında müzakereler devam ederken Selanik'teki Türkiye konsolosluğu bahçesinde bir bombanın patlatıldığı ve hemen yanındaki Atatürk'ün evinin patlamadan hasar gördüğü haberi Express gazetesinde haber oldu. Bunun üzerine Ankara, İstanbul ve İzmir'de Rum azınlığa yönelik yağma hareketi başladı. Binlerce genç ellerinde Atatürk posterleriyle gösteriler düzenleyip Kıbrıs Türktür sloganı atarak Yunanistan'ı protesto ediyordu.
11: Arkadaşlar, Kıbrıs Türk'ü sahipsiz kalmaz. 33 yıl önce yaptık, yine yaparız. Yunan'ı denize dökeriz. Kıbrıs Türktür.

0: disiplin ve organizasyondur. Hafislerin hazırlanması, bayrakların tedariki
1: bildirilmesi
0: olmalı. Herkes üstüne düşeni yapacak. Bu bir milli davadır. Ama işin esası fire vermeden orada bulunmaktır.

0: Fakat bu olay 6-7 Eylül tarihlerinde protesto yürüyüşünü aşarak Ankara, İstanbul ve İzmir'deki Rum azınlığa karşı yağmalama hareketine dönüştü. Böylece Türk heyetinin, özellikle Fatih Rüştü Zorlu'nun Londra'da kazandığı diplomatik başarı 6-7 Eylül olaylarının gölgesinde kaldı.
1: Fatih Rüştü Zorlu'nun can pahasına Kıbrıs'ı savunması, can pahasına Kıbrıs'ı Türklerin yanında olması ve tam tabirle söylüyorum, kelleyi koltuğun altına alarak adada 1960 anayasasının içinde Türkiye'nin garantör olması çok önemli.
2: The policy invites the cooperation and participation of the Greek and Turkish government in a joint effort to achieve the peace, progress and prosperity of the island. As a symbol of this cooperation, the Greek and Turkish governments have been invited each to appoint a representative to cooperate with the governor in his task. To the Cypriots, it offers a liberal, self-governing constitution with separate houses of representatives for each of the two communities. Each house will have final legislative authority in its own communal affairs. Authority for internal administration, other than communal affairs, and internal security will be undertaken by a single council, presided over by the governor.
3: İki kurucu ortak Kıbrıs Türkler, Kıbrıs Rumlar ve o anlaşmanın altında Türkiye Cumhuriyeti'nin imzası garanti ülke olarak. Adnan Menderes garanti ülke olarak. Ve o garantörlük hakkıyla 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nda Türkiye buraya çıkabildi. Bir o, ikincisi de bugün ben Kıbrıs'ta iki devlet tezini ileri sürebiliyorsam tabii Türkiye Cumhuriyeti tam desteğiyle, işte o 1960 anlaşmalarından dolayı orada egemenlik iki kurucu ortaktan neşet eder demesiyle ben bu siyaseti şu anda sürdürmekteyim.
1: Meclisin yapısı 35 Rum, 15 Türk.

0: bir yasanın kabul edilmesi için 35 tane Rum'un evet demesi yetmiyor. 15 tane Türk milletvekilinin yarıdan bir fazlasının da evet demesi gerekiyor. Yani 8 tane Türk evet dediği vakit 50 kişilik bir mecliste 43 kişinin evet demesi gerekiyor. Bakın siz Fatih Rüştü Zorlu'nun Kıbrıs'ı Türklere kazandırdığı haklara bakın.
1: Bu insanlar olmaydı bugün Kıbrıs davamız olmayacaktı. Bu açık ve nettir. O zaman Türkiye yönetenler, başta tabii ben öyle biriyim, Adnan Menderes ve onun Dışişleri Bakanı, çok önemli birisi Fatih Rüştü Zorlu.
2: Could not even if he did give it up completely.
3: Enosis mücadelesini sürdürmüş bir insan için halkın karşısına çıkıp ben yanlış yol göstermişim diyemezdi. Tamamen bırakamazdı. Üstelik uygulanması çok güç bir anayasaydı bu. Ne zaman orta yol aransa bir başka madde o yolu kapatıyordu. Makarios anlaşma maddelerini değiştirerek bir çözüm bulacağını sandı. Hatası iki toplum arasında güven havası yerleşmeden harekete geçmesi oldu.
2: This was the desirable. Now we are talking about the feasible.
0: Bakanlar Kurulu'ndan bir tüzüğün geçmesi için, bir emirnamenin geçmesi için, bir kararnamenin geçmesi için 7 Rum bakanın evet demesi yetmiyor. 3 Türk bakandan ikisinin de evet demesi gerekiyor. Yani 9 kişi, 10 kişilik Bakanlar Kurulu'nda 9'unun evet demesi. Bu inanılmaz, yani Kıbrıslı Türklerin haklarının korunmasının inanılmaz bir şekilde sağlanması. Bu fikrin babası kim? Fatih Rüştü Zorlu. Bunu bütün bu saydıklarımı anayasaya koyduran, anayasanın güvencesi altına Kıbrıslı Türkleri aldıran tabii ki Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu dehalarının kararları.
1: Kıbrıs'tan baktığımda Kıbrıs için bu kadar mücadelenin, Kıbrıs için bu kadar önemli anlaşmalara, imzaya vesile olan adanın tümü az kaldı Birleşik Devletler'de kararlarla Yunanistan'a bağlama noktasına, Enosis'in ilan edilme noktasına geldiği noktada Türkiye ağırlığını koyuyor, dengeleri değiştiriyor, İngiltere'ye baskı yapıyorlar. Siz İngiltere olarak Osmanlı Devleti'nden kiraladığınız belli bir dönem, şimdi Yunanistan'a mı teslim ediyorsunuz bu adayı? Biz asla buna müsaade etmeyeceğiz. Bunu yaparsanız biz de bu işe savaşır mıyız? Başkalarını devreye sokarız, Rusya'yı mı devreye sokarız? Her türlü diplomatik oyun oynandı ve o ağırlığı ile Türkiye Cumhuriyeti'nin yapamadılar. Ve dediler ki biz Kıbrıs Cumhuriyeti'ni bağımsız bir devlet olarak o yola sokacağız. Ve İngiltere ayrıldı ve Kıbrıs Cumhuriyeti ilan edildi. Yani Yunanistan'a bağlanmadı.
4: Türkiye, hükümeti ve kamuoyuyla birlikte Londra Konferansı'nda kendi tezi bağlamında bir başarı sağladığı sırada, İstanbul'da 6 Eylül 1955 gecesi meydana gelen olaylar, Kıbrıs sorunu tarihinin Türkiye bakımından hiç hoş olmayan acı bir sürecini teşkil etti. Meydana gelen olaylar, yol açtığı maddi tahribatın yanı sıra Türkiye'yi uluslararası platformda da manevi zarara uğrattı. 6-7 Eylül olayları için birçok görüş ve iddialar ortaya atıldı. Özellikle vatani hislerle düzenlenen ölçülü bir hareketin, komünistlerin kışkırtmalarıyla yağma ve bozgunculuk hareketine dönüştüğü görüşü genel olarak kabul gördü. Fakat bu olayları tam anlamıyla aydınlığa kavuşturmak mümkün olmadı. Dikkat çeken önemli noktalardan biri, İstanbul Ekspres gazetesinin daha olay gerçekleşmeden 2 saat önce "Atamızın evi bombalandı" manşetiyle ikinci baskısını yapmasıydı. Tirajı 20 bin civarında olan gazete 6 Eylül'de 290 bin adet basılmıştı.
5: İngilizce arşivlerine bazı değişik yazışmalar var. Mesela Türkiye'de bunlara karşı bazı olaylar olsa bizim işimize ne kadar yarar? Bu mektupta şöyle yazar: ya Türklerle Yunanların arası iyi, fakat aslında orada herhangi Atatürk'ün evinde, Selanik'te herhangi bir şey olsa, bir olay olsa, bir patlama olsa büyük bir ihtimalle ortalık karışır. Bu tabii ki çok ilginç, yani bir İngiliz diplomatın bir sene evvel ne olacağını bilebilmesi.
6: Yazıyor, yazıyor. Atamızın evinin bombalandığı yazıyor.
4: Kıbrıs Türktür Cemiyeti Taksim'de protesto mitingi düzenleme kararı aldı. Ardından Taksim Meydanı'nda toplanıp heyecanlanan halk, "Kıbrıs Türktür, Türk kalacaktır" sloganlarıyla Rum mallarına zarar verdi.
6: Bizim evin arkasında Ayios Atanasios Kilisesi vardı. Çok çok iyi hatırlıyorum. Yani o geceyi unutmak mümkün değil tabii. Kilisenin ateşe verdiler ve kurşunlar, kubbedeki kurşunlar eridi. Mangal gibi o kilise yanıyordu. Ve bizim evin tabii çok yakınında olduğu için yani o ateşin sıcaklığını bile hissediyordum.
7: Maalesef ben de evdeydim o akşam. Eve gideceğim. Bir çıktım. Ortalık alt üst. Dükkanlar şeyler kapalı, kırık, camlar kırık, yerlerde bir sürü mallar, şeyler, demir fincanlar, bilmem neler, kumaşsa kumaşlar. Felaketti yani, aklım alamadı bu işi. Nasıl olabilir, nasıl olabilir? Bir insan kendi malını, bu senin malındır, yani memleketinin malıdır. Senin cebinden çıkmıyor belki ama şeyden, hükümetten çıkıyor.
0: Ertesi sabah yola çıktım ve onunla yürüyerek şaşırdım kaldım. O kadar çok malın var olabileceğini düşünememiştim. Yani diyebilirim ki evlerin ve dükkanların kapıları yarısına kadar yığılmış, kırılmış, parçalanmış mallarla doluydu. Ondan sonra Şişli mezarlığına gittim. Orasını hiç sormayın, orada da aynı şey. Burada da aynı şey. Ama Beyoğlu'nun bambaşkaydı. Çünkü Beyoğlu'da hem dükkanların kısmı azamı, %90'ı azınlık mağazası ve yollar da dar. Yol dar. Beyoğlu'nu siz böyle geniş bak, görmeyin. Dar bir yoldur. Mahmut Paşalar daha böyle geniş bir şeydi ve daha böyle az gibi gözüktü bana. Yani az değil de yolu tamamen tıkanmıştı. Yolda dolaşılabiliyordu. Arada bir yerde asfalt yahut taş görebiliyordum paket taşı. Ve onun da yeri görmek imkansızdı.
6: Büyük annemin karşıda, şimdi adını hatırlayamayacağım, çok değerli bir Türk dostu vardı, bir hanımefendi. O geldi saat 4 civarında. Babama dedi ki fazla soru sorma, çocuğu al sen evine git, sen de evini kilitle dedi büyük anneme, bana gel. Ve öyle yaptık. O gün babam beni iyicene tembih etti, aman çocuğum Balat'tan dolmuşa bindik. O zaman Taksim, o desotolar, 52 desotolar vardı. Çok iyi hatırlıyorum, orada bir tedirginlik sezdim. Yani çocuktum ama babam devamlı aman çocuğum sakın Rumca konuşma yolda dedi. Valla bakın, o geceyi bir kere unutmak mümkün değil. Çok etkili bir şekilde yaşadım o geceyi. Çünkü etrafımda 7 yaşında bir çocuk, yani bir o korkuyu hissettim. Ve devamlı acaba sağ kalabilecek miyiz diye bir tedirginlik, etraf büyüklere bakıyordum. Çok büyük bir korku ve tedirginlik yaşıyorlardı. O beni çok etkiledi. Yani o geceyi unutmam pek mümkün değil.

Şimdi olay şöyle cereyan ediyor. Biz akşam üzerleri Büyükada'daki saat meydanına giderdik. Orada sinemaların afişleri vardı. O afişlere bakardık hangi filme gideceğimizi. Fakat gittik baktık ki sinema afişinin olduğu tahtada Express gazetesi var. Atatürk'ün evi bombalandı diye. Sonra abilerimiz var tabii. Hadi gidin bir eve. Bugün dışarı çıkmayın dediler. Ben de geldim. Dükkanımızın üstündeki evde kalıyoruz çarşıda. Karşımızda Faccio lokantası var. Anneme dedi ben yemeği dedim pencerenin kenarında yemek istiyorum bugün dedim. Masayı oraya koy. Niye dedi öyle. Peki dedim ben. Bir şeyler olacak ya ben onu bana büyüklerim hissettirdi. Nitekim saat 8'i geçiyordu 9'a doğru.

0: karşıdaki Madame Marika'nın dükkanında çalışan bir Abidin isminde biri vardı, hiç unutmuyorum. Elinde bir tane odun sergisinden almış odunla sine sine geldi, şeyin camlarını kırdı, Faço lokantasının camlarını kırdı. İçeriden canhıraş sesler, millet kaçmaya başladı. Bu sefer yan sokaklardan bir çapulcu grubu gitti. Ellerinde odunlar, levyeler, kazmalar, küreklerle bütün gayrimüslimlerin dükkanlarını yıkmaya başladılar. Zaten o mıntıkada yani Müslüman olan dükkan bir benim babamınki, bir de yanımızdaki Hacı Bayram Efendi'nin de. Diğerleri hepsi Rum'du, esnaf.
1: 11 yaşındaydım. Kumsal'da bizim fıstık ahmetin karşısında ama sokakta oturuyorduk. Unutulacak gibi değil. Annem biraz yapılı bir kadındı. Üstüme uzandı. Korkma dedi. Ve derken şangır diye bir ses çıktı. Bir parket taşı annemin kalçasına geldi. Ben şaşkın ne olduğunu bilmiyorum. Annem pencerede perdeyi açacak cesareti buldu. Böyle yaptı bana. Sonradan anlatıyor. Taşı atan bizim alışveriş yaptığımız tezgahla gezen manavdı.
2: Camlar kırılmaya başladı. Cam sesleri gelmeye başladı. Camlar kırılmaya başladı. O sırada babam geldi annemle beraber. Babamın amelesi Erzincanlı Ali. Babamın amelesi Erzincanlı Ali beni sırtına aldı. 8 yaşındaydım. Salih Peker'in evine getirdi. Salih Peker'in evinde orada saklandık. Sonra babaannemi getirdi. Babaannemden sonra annemi, ablamı, halamı hepimiz orada bir odada sakladık. Sabaha kadar uyumadık.
3: Şimdi benim babamın dükkanı şurasıydı, şuradaydı. O tarihte, o karanlık günde babam fotoğrafçılık yapıyordu. Fotoğrafçılığı da bir gayrimüslim tarafından beraber çalıştırıyorlardı. Fakat o sabah buraya gelen eli sopalı kişiler işaretlenmiş olan gayrimüslimlerin dükkanlarını taşlıyorlardı, kırıyorlardı, yağmalıyorlardı. Onlardan bir tanesi de benim babam Anadolu'dan gelmiş, paraya ihtiyacı olan bir insan ama zıpkın gibi bir insandı. Ondan sonra buraya gelen o eli sopalı insanlara karşı bir şey yapmak istedi. Bir şey yapmalıydı da ve yaptı. Şöyle bir şey yaptı. Türk bayrağını dükkanına asarak, kendi de eline alarak buraya gelen o eli sopalı kalabalığa tek başına bir mücadele verdi. Mücadele de şuydu. Burası benim ekmek tekkem. Eğer buradaki dükkan ve dükkanlara herhangi bir zarar gelirse ben de size zarar veririm diye bunlara karşı bir tavır koydu ve aşağı yukarı hem kendi dükkanını, patronunun gayrimüslim dükkanını, hem de yandaki diğer gayrimüslim insanların dükkanını kurtararak böyle bir hamle yaptı.
4: Bizi yandaki komşumuz, çok iri yarı bir Arnavut kökenli bir komşumuz vardı. Bizim evi de taşlamaya başladılar. Fakat o kurtardı. Yani fazla bir zarar vermeden gittiler. Çünkü tabii bizim ev zarar görseydi onunki de yan yana bitişikti. Ertesi gün son duyduğuma göre eline bir balta almış. Dedi ki yani fazla bir artık ısrar ederseniz bunu dedi sallayacağım kaç kişiyi götürürse. Epey hatırlıyorum iri yarı bir adamdı. Beni de severdi yani böyle oturup konuşurduk tabii komşu. Enteresan olan yani bizi de seven böyle komşularımız, Türk komşularımız hakikaten birçok olayda korudu.
5: Apartmanın aşağısında bir tane terlikçi vardı. Sakallı takeli bir amca. O bayrak astı, saldırılmadı. Neden saldırılmadı? Çünkü demin sözünü ettiğim terlikçi sandalyesini dışarıya koymuş, bayrağını da asmış. Geçenleri bunlar bizim diye hem bizim eve hem de karşıki eve saldırmalarını engelledi. Ve sabaha kadar o iskemlenin üzerinde durdu onu.
6: Sol taraftaki binada birinci katta babamın muayenehanesi ve benim evim. Tarlabaşı Caddesi 230 numara. 6 katlı bir apartman. İkinci kattaki Mühibe Hanım hariç hep gayrimüslimler var. 5 Rum, 1 Ermeni ve bir de Mühibe Hanım. 6-7 aile. Kapıcımız var Ahmet Efendi. Ahmet Efendi kapıda elinde bayrak. Beni uzaktan gelirken görüyor. Hadi Mihalek bir tek sen kalın gel içeri falan diye çabucak içeri aldı. Ne oldu Ahmet Efendi falan? Yok bir şey yok bir şey. Git hadi git eve sen dedi. Eve girdik. Tabii bu arada biz gelinceye kadar bütün yol

0: larda aynı durum var ama henüz Etrus gazetesi çıkmamış. Kapı kapandı. Demir kapı, böyle kale kapısı gibidir. Bizim kapıcı Ahmet Efendi dışarıda kaldı, elinde bir Türk bayrağı. Birazdan şey çıktı, gazeteler, Express gazetesi çıktı. Atamızın evine bomba atıldı, şu bu falan diye kaberumlar, şunlar bunlar diye bir dolaşıldı. Şaşırdık. Perdeleri kapattık. En büyük hata da o oldu. Perdeleri kapatan evin Rum evi olduğu anlaşılıyordu. Halbuki Türk evleri pencereleri açıp, ışıkları açıp dışarı çıkıp bağırıp selamlıyorlardı. Neyse. Vurup kırıp döküp bize doğru ilerlemeye başladılar. Tarla başından Ömer Hayyam'dan bize doğru gelirken sağdaki soldaki bütün dükkanları kırdılar. Bize geldiklerinde Ahmet Efendi elinde bayrak, burada gavur yok, burada hep Türkler oturuyor falan diye adamları oyaladı. Adamlar geçti gitti. Bizim eve dokanmadı.
1: Yanlış işaretlemişler. Burada hiç gavur yok. Hepsi bizdendir. Hadi yollar mahalle. Hadi yollar mahalle.
2: Hiç tanımadığınız insanlar Kartal'dan vapurlarla geldi veya Maltepe'den teknelerle gelerek buraya hazırlanmış, organize bir şekilde geldiler.
3: Babamın keresesini yangına vermeye kalktılar.
4: Hanımın cesareti de mühimdi. Kimin attığını görmek için perdeyi açtı. Perdeyi kapattı ki cam kırıkları gelmesin diye.
3: Benim yatağımda iki tane böyle taş vardı gözümün içinde. Ablamın yatağında yine böyle cam çerçeve, buzdolabı, perde. Her şey yerdeydi, hiçbir şey kalmamıştı.
5: Faço lokantasını kıran adamlardan birini ben çok iyi biliyorum. Ve Faço'nun sahibi Müsü Petro'nun çok yakın arkadaşıydı. Şahit olarak Müsü Petro gitti ve yanlış adam getirdiniz dedi. Bu böyle bir şey yapmadı dedi. Babam da dedi ki ya niye böyle söyledin dedi. Fahri dedi biz bu arada bir arada burada yaşayacağız dedi. Olur böyle şeyler dedi. Unutacağız dedi.
6: Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakan Adnan Menderes süreci kontrol altına almak için devredeydi. Adım adım olayların yaşandığı sokakları gezdiler.
2: Bu tamamen yapılmış bir organize ile bu hale geldi. Bizim aramızda hiçbir zaman öyle bir şey olmadı.
5: Organize bir iştir bu. Fakat bu konuda olaylara karşı çıkan bir adam vardı. Sonradan okuduklarımdan öğrendiğimi söylüyorum. O zamanın Dışişleri Vekili Fatih Rüştü Zorlu Avrupa'da Kıbrıs görüşmeleri yaparken bu olayların cereyan etmesi üzerine hükümetle ters düşüyor. Hatta bir ara istifa etmeyi bile düşünüyor.
4: Kızgınlığımı o dönemin kandırılmış insanlarında tükettim. Ve ondan sonra bir şey olmamış gibi devam ettik. Ada da devam ettik.
6: Olaylar durulmuştu. Yaralar sarılacaktı belki ama artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Demokrat Parti ve Menderes hükümeti güç kaybetmişti. Bu güç kaybı 27 Mayıs 1960 darbesine kadar da devam edecekti. 6-7 Eylül olayları çok büyük bir Rum göçüne de sebep oldu. Asırlardır İstanbul'da yaşayan Rumlar artık bu toprakların kendileri için güvenli olmadığını düşünmüşlerdi. Onları bunun tersine ikna etmek maalesef mümkün olmayacaktı. Başvekil Adnan Menderes ise hem kısa hem de uzun vadede bu kanlı süreçten en zararlı çıkan kişiydi. ...6 Eylül gecesi olayları öğrenen Londra'daki Türk heyeti görüşmelerine devam etti. Lancaster House'da 7 Eylül sabahında bir araya gelindiğinde Zorlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Macmillan'a Kıbrıs'ın akıbetinin ne olacağı sorusunu yöneltmiştir. Macmillan'sa cevap olarak İngiltere hükümeti ada üzerinde kendisine ait olan egemenlik hakkından vazgeçmek istemiyordu. Hükümetin sert determinasyon prensibinin her yerde uygulanabilecek evrensel bir prensip olmadığı fikrindeyim. Nitekim bunun coğrafi, hukuki, stratejik ve tarihi sebepler nedeniyle uygulanmadığı pek çok yer bulunmaktadır.

0: diyordu.
1: Heyet başkanı zorluysa konuşmasında İngiltere hükümetinin altını çizdiği iç egemenlik fikrinde hemfikir olduklarını belirtiyor. Bunu belirlemek için tarafların kendi aralarında üçlü komite kurulmasını teklif ediyordu. Ardından zorlu, uluslararası konumuna bağlı olarak Kıbrıs'ın statüsüne saygı duyulmasını, bir değişiklik olması durumunda adanın Türkiye'ye iadesini talep ediyordu. Fatih Rüştü Zorlu, Londra konferansında Yunan Dışişleri Bakanı'na oldukça sert bir üslupla "Atatürk'ün evine nasıl sahip çıkamazsınız? Sizin yüzünüzden İngiltere Kıbrıs'ta OHAL ilan etti." demiş ve Yunan Dışişleri Bakanı özür dileyerek suçluların derhal bulunacağı sözünü vermişti. Nitekim eğer 6-7 Eylül olayları olmamış olsaydı, 1. Londra Konferansı'nın sonuç bildirgesinde Yunanistan'ın Kıbrıs konusunda taraf olamayacağı ibaresi yer alacaktı.
2: I am opposed to the use of violence, but at the same time I am opposed to the British policy which has provoked violence. However, I don't think wise to condemn violence in public, because I understand that a Greek section of the people is in favor of this method.
3: Türk Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu, 1. Londra Konferansı'nda Kıbrıs Adası'nın tamamının Türkiye'ye katılması noktasında büyük başarı elde edecekti. Fakat 6 Eylül hadiselerinin başlaması sebebiyle kendisi özellikle Adnan Menderes'e müjdeli haberi vermek üzere telefon açtığında Başvekil Adnan Menderes olayları yatıştırmakla uğraşmaktaydı. Telefon ucundaki Başbakan Adnan Menderes, "Fatih Bey, Fatih Bey, siz ne diyorsunuz? Derhal toplantıyı bırakın ve İstanbul'a geri dönün. Çünkü İstanbul yanıyor." şeklinde cevabını duyan Fatih Rüştü Zorlu, telefonu kapattıktan sonra elini sert bir şekilde masasına vurarak "bütün emeklerin bir gecede heba oldu" demiştir. Fakat işte bu mahkeme salonunda 6-7 Eylül hadiselerinin tertipçisi, bunu yapmak isteyenin Fatih Rüştü Zorlu olduğu iddia edildi. Ve bu mahkemece kabul edildi. Bu haksız bir mahkemeydi. Çünkü bunu Fatih Rüştü Zorlu'nun yaptığına dair hiçbir ellerinde belge yoktu. Sadece bir kişi dışında. Fatih Rüştü Zorlu öncesindeki Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü'nün damadı Coşkun Kırca işte bu mahkeme salonuna gelerek Fatih Rüştü Zorlu aleyhine tanıklık yaptı. Ve özellikle kendisinin elinde Fatih Rüştü Zorlu'nun Adnan Menderes'e yazmış olduğu mektup olduğunu iddia etti. Ve o mektupta Fatih Rüştü Zorlu'nun 1. Londra Konferansı'nda elinin kuvvetlenebilmesi için Adnan Menderes'in bir şeyler yapması gerektiğini, yani bir provokasyon, bir iç karışıklık çıkarmasını istediği yazdığını söylüyordu, iddia ediyordu. Mahkeme Başkanı Salim Başol bu mektubu istedi. Fakat mahkeme süresince o mektup gelmedi. Çünkü böyle bir mektup yoktu. Olmayan mektup üzerinden Fatih Rüştü Zorlu 6-7 Eylül hadiselerinin tertipçisi olarak aslında idama giden yolda büyük bir etki sahibi olduğunu ve büyük bir aslında önemli dosya olduğunu da görmek gerekiyor.
4: Coşkun Kırca, hürmet ettiğim Türkiye mensuplarından biriydi ama bu hareketinde çok yanlış hareket ettiği kanaatindeyim. Kendisine Allah'tan rahmetler dilerim. Yaptığı bu olayla Türkiye siyasi tarihine bir kara leke olarak düştüğünü kabul ediyorum.
5: Oradan dönerken hiç unutmam, şeyde uçakta Zorlu böyle düşünceli, tabii üzüntülü, yanına gittim. Bir gecede dedi bütün şeyimiz, çabamız şey oldu. Ne yapayım ben dedi.
3: Fatih Rüştü Zorlu Türk dış politikasını milli çizgiye çıkarmak, özellikle tek yönlü dış politikadan çok yönlü proaktif bir anlayışa evrilmesinde ve bilhassa da bizim en önemli davalarımızdan biri olan Kıbrıs'ın milli bir dava haline gelmesinde büyük mesai harcayan bir dışişleri bakanıydı. Fatih Rüştü Zorlu bu mahkemede çok argo kelimelere maruz kaldı. Özellikle kendisinin Türkiye'deki bazı ihalelerden pay aldığını ve kendisinin bay %10 şeklinde isminin çıktığı ibarelerinin bu mahkeme kayıtlarında yer aldığını görmekteyiz. Fakat Fatih Rüştü Zorlu'yu idama götüren en önemli sebeplerden biri Kıbrıs meselesiydi. Çünkü o güne kadar bizim Kıbrıs diye bir meselemiz yoktur diyenlere karşı Fatih

0: Zorlu, Kıbrıs'ın Anadolu'nun ayrılmaz bir parçası olduğunu, Kıbrıs olmadan Anadolu'nun güvenliğini sağlanamayacağını ve Kıbrıs meselesiyle beraber Türk dış politikasının çok daha farklı yönlere evrilebileceğini Fatih Önüşü Zorlu biliyordu. Ve bu sebeple Kıbrıs'ın özellikle Lozan Anlaşması ve uluslararası hukuk kaidelerine bağlı olarak Türkiye'ye ait olduğunu ispat edecek belgelerin 1. Londra Konferansı'nda gösterilmesi ve İngiltere ile Yunanistan'ın bunu görmesine rağmen Yunan Derin Devleti ile Türkiye'deki işbirlikçilerin bir araya gelerek Atatürk'ün evinin Selanik'teki evinin bombalanma hadisesinin düzenlendiğini ve arkasından da 6-7 Eylül hadiselerinin patlak verilerek Türkiye'de Demokrat Parti ile azınlıklar karşı karşıya getirilmeye çalışıldı.
1: Fatih Rüştü Bey gibi bir kişinin kalkıp da bu işte kazançlı çıkabilmek için 6-7 Eylül hadiselerini tertipleyen kişi olarak gösterilmesini sadece Fatih Rüştü Bey'e karşı yapılmış bir atak değil, Türkiye'ye karşı yapılmış bir atak olarak kabul ediyorum. Zaten mahkemelerde de bunu söylemiştir ve kalkıp bunun aksine yalancı şahitlik yapmak cesaretini gösterenlere oraya bu konuyu getirip de yatsıya da mahkemelerinde böyle bir sual sorulmasını Türklük bakımından da aşağılık bir hareket olarak değerlendiriyorum. Fatih Rüştü Bey'in böyle kalkıp da Beyoğlu'nda çıkacak, yıkılacak bir şeyle Kıbrıs olaylarına cevap bulacak tipte bir adam değildi. Onun bulduğu cevaplar zaten Zürih ve Londra anlaşmalarında vardı.
2: Onu siyaseten bir cümle söyletemezdiniz Fatih Rüştü Zorlu'ya. Açık sözlüydü. Açık sözlü olmanın bedelinin onun hayatında nelere yol açtığını da biliyoruz. Hayatının sonlanmasına neden oldu. Ama şunu söylemekte fayda var. Aldığı eğitimin hakkını veren, Türkiye'nin ağırlığını masaya doğru koyan ve dolayısıyla da bu uğurda can verirken bile o mertliğinden bir adım geri atmamış bir adamdan bahsediyoruz.
3: 6-7 Eylül olayları NATO içerisinde özellikle Amerika'da ciddi kaygılar oluşturdu. Amerikan Dışişleri Bakanı John Foster Dulles, Başbakan Menderes'e mesaj göndererek Amerika'nın 1947 yılından beri Türkiye ve Yunanistan'a özgür dünyanın bir parçası olarak varlıklarını sürdürmeleri, sosyal ve ekonomik gelişmeleri sağlamaları için yardım etmekte olduğunu hatırlattı. Bu yardımlar vesilesiyle iki ülkenin böylesine hassas bir coğrafyada özgür dünyaya katkıda bulunacak şekilde karşılıklı dostluklarını geliştirerek bir set oluşturmayı başaracaklarını söyledi. Dolayısıyla iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi ve işbirliğinin bozulmaması için özen gösterilmesini rica etti. Başbakan Adnan Menderes ise 20 Eylül 1955'te verdiği yanıtta Türkiye'nin Yunan dostluğuna büyük önem verdiğini, 6-7 Eylül olaylarının gizli komünist örgüt ve solcu unsurların eseri olduğunu öne sürdü. Fatih Rüştü Zorlu, Kıbrıs adasındaki Türklerin adaletsizliğe, insanlık suçuna maruz kalmaması için ve Albay Gribas'ın EOKA'sına karşı koyabilme adına güçlü bir örgütün kurulup kurulamamasını Genelkurmay Başkanı Orgeneral Rüştü Erdal Hun'a sormuştu. Bunun üzerine Genelkurmay Başkanlığı'nda kuvvet komutanlarının da katılımıyla gizli bir toplantı düzenlenmiş ve bu görevin özel harp dairesine verilmesine karar verilmişti.
4: Milli şuur sahibi birisiydi Fatih Rüştü Zorlu. Milli şuur sahibi olmasa bu meseleyi fazla idrak edemezdi. Ondan önceki Dışişleri Bakanı gibi diyebilirdi Kıbrıs meselesini ele almayalım, sonra başımız belaya girer. Ama Fatih Rüştü Zorlu öyle düşünmedi. Menderes'i de ikna etti. Aslında Fatih Rüştü Zorlu Menderes'i ikna etti. Genelkurmay'ı da ikna ettiler ve Genelkurmay'la birlikte, Menderes'le birlikte çok gizli bir şekilde Türk Mukavemet Teşkilatı'nın Kıbrıs'ta kurulmasını sağladılar.
2: Fatih Rüştü Zorlu gelen tehlikeyi görüp mesela Türk Mukavemet Teşkilatı'nın oluşmasında TMT üyeleri, yani Kıbrıs'taki ilk direnişçiler Ankara'ya Zir Vadisi'ne getirilip Zir Vadisi'nde Tarım Bakanlığı'na bağlı çiftliklerde eğitim görmüştür. Bütün bunları yapan isimdir Fatih Rüştü Zorlu. Daha ilginci, zaman zaman Başbakan'ın Yunanistan'la ilişkilere, Menderes'in Yunanistan'la ilişkilere çok önem vermesinden dolayı riskler de almıştır.
3: Sonuçta Başbakan Menderes, Yunanlara güvenilmeyeceği konusunda Zorlu ile aynı görüşü paylaşarak TMT'nin kurulmasına razı oldu.

0: kıyımının devam edeceğini görmek gerekir.
1: Türk Mukavemet Teşkilatı kuruldu. 1958'de yine Fatih Rüştü Zorlu'nun, rahmetlik Menderes'in ve o zamanın genelkurmayının bilgisi dahilinde Türk Mukavemet Teşkilatı Kıbrıs adasında kurulan o küçük direniş örgütleri vardı. Volkan, 9 Eylül, Karaçete gibi. Bunları da birleştirerek Türk Mukavemet Teşkilatı kuruldu.
2: Böyle bir örgütün oluşumunda bizzat Fatih Rüştü Zorlu'nun başrolü oynaması tarihi bir vakadır.
3: TMT'nin kurulmasından Rumların ve İngilizlerin haberi olmuyor. Son derece güzel hücre çalışmasıyla kurulan bir örgüt. Tabii TMT'nin hedefi saldırı değil, TMT'nin hedefi savunma. Asıl savunma üzerine kuruluyor. Türkiye'den demin de söylemiştim, çok çok kaliteli askerlik mesleğini yüreğinde hisseden insanlar buraya gelmiş. Abilerimizi, babalarımızı, büyüklerimizi eğitmişler.
1: Yöneten işte o zamanın Türkiye'den gelen komutanları, subayları artık yönetmeye başladılar ve Türk Mukavemet Teşkilatı ada genelinde konuşlandırıldı ve mücahitler oluşmaya başladı ve EOKA Teşkilatı'na karşı müthiş direnişler oldu.
3: Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs'a İş Bankası'nın bir şubesini kurmuş. Bu İş Bankası'nın şubesinde çalışanların büyük çoğunluğu, bazıları bankacı, bazıları da bankacı kısmesi altında subaylarımız, başarılı subaylar. Kıbrıs'ı Türkleri eğitmek için burada görev almışlar.
4: Vakıflarda çalışır. O efendim İş Bankası memurudur. Öteki öğretmen değil. Halbuki subaydı. Onlar bizi toparladı. Örgütlendik. Her bölgede de Türkiye'den gelen bir subayımız vardı.
2: Türklerin de ayrı bir örgüt oluşturulmasını hazmetmek kolay değildi İngiltere açısından. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri açısından da onların da istemi bugün olduğu gibi, yani adanın tamamen bir Kıbrıs Elen Cumhuriyeti'ne dönüştürülmesi ve İşte Türklerin de bu cumhuriyet, sözde cumhuriyet adı altında azınlık olarak Batı Trakya'da olduğu gibi böyle boynu bükük insanlar olarak yaşamasıydı.
0: Bu anlamda İngilizlerin Fatih Rüştü Zorlu'ya büyük bir baskı uyguladığını ve adadaki bu milli politikasını durdurmaya çalıştığını görmekteyiz. Özellikle İngiltere Büyükelçisi'nin, dönemin Büyükelçisi'nin Sir James Bowker'ın Fatih Rüştü Zorlu'yu makamında ziyaret ederek Kıbrıs'taki TMT'cilere destek vermeme noktasında ve daha önceki politika olan bizim Kıbrıs'ta bir davamız yoktur şeklinde eski politikaya dönmesi yönünde baskılarda bulunduğunu görüyoruz. Fakat Fatih Rüştü Zorlu bu konuda çok net bir tavırla Türkiye'nin milli davası olan Kıbrıs'ta Türklerin hakkını korumaya sonuna kadar her ne olursa olsun devam edeceklerini söylemesiyle o görüşmede İngiliz Büyükelçisi'nin son derece sinirlenerek buna karşı koymaya çalıştığını ve Fatih Rüştü Zorlu'nun da odasından çıkması şeklinde kendisini uyardığını görmek gerekir.
4: Erki bir mukavemetçi olarak Fatih Rüştü Zorlu'nun girişimleri sonucu biz ayakta bulunduk, dayandık ve bugünlere ulaştık. O zaman Zürich ve Londra toplantılarında ayak basıp dik durmasaydı bu ülkeye ne Türk askeri gelirdi ne garanti anlaşmaları konurdu. Kabul ettirdi. Hizmetleri için minnettarız Fatih Rüştü Zorlu'ya. Zorlu'nun girişimleri sonucu her türlü yardım bize, maddi manevi silah yardımları. TMT nasıl kuruldu? Türk Mukavemet Teşkilatı bu liderlerimizin ileri görüşüyle. Rum o tarafta EOKA kurdu. Amacı ne? Türkleri adadan temizlemek. Niye? En üst ise engel Kıbrıs Türkleri. En üst ise adanın Yunanistan'a ilhakı demeydi. Rodos'u yuttular. Kirit'i yuttular. Megalonisi, büyük ada dedikleri Kıbrıs'ı da yutalım havasına girdiler ve mücadele başlattılar.
5: TMT'yi

0: kuran Fatih Müslü Zorlu'dur. TMT'ye silah götürüyor bizim Mavna'mız. El koyuyorlar. Diyor ki zalim başol, hazırlıyordunuz değil mi? Öldürecektiniz halk partilileri. O silahlar neydi? Menderes diyor ki efendim bu bir devlet sırrıdır, söyleyemem. Demiyor ki bu silahlar Kıbrıs'a gidiyordu. Devlet sırrıdır diyor. Dar ağacının altında devletini düşünüyor.
1: Özellikle İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği'nden İngiltere Başbakanlığı'na, dönemin başbakanı Macmillan'a yazılan bazı telgraflarda, bazı mektuplarda bilhassa Fatih Üçü Zorlu'yu artık kontrol edemeyeceklerini, Fatih Üçü Zorlu'yu artık idare edemeyeceklerini ve kendi politikalarına aykırı hareket etmesi sebebiyle Adnan Menderes ve Fatih Üçü Zorlu'dan kurtulmaları gerektiği yönünde telgrafların başbakanlığa, İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği'nden başbakanlığa gönderildiğini görmekteyiz. Yani Fatih Üçü Zorlu tamamen milli bir politika takip etmesinin bedelini iktidardan düşürülmesi veya büyük bir cezalandırma şeklinde karşılığını bulmasını İngiltere Büyükelçisi'nin başbakandan dilediğini görüyoruz.
2: Bugün ayakta isek, şu anda konuşuyorsak, Kıbrıs Türk halkı ikinci bir Girit faciasına kurban olmamışsa Fatih Üçü Zorlu'nun büyük emeği vardır.
3: Biz bunları Türkiye'mizin, Türk ulusunun, gelmiş geçmiş hükümetler ama Türk ulusunun bilfiil yardımları, desteğiyle bugünlere ulaştık.
4: Bunların hepsinin organizasyonunu yapan kişi Fatih Üçlü Zorlu, Adnan Menderes ve Hasan Polatkan. Bu üçünün hakkını hiç yememek lazım. Bu üçünün aslında altından heykellerini bizim dikmemiz gerekir. Biz bugünkü eğer barış harekatında başarılı olmuşsak, eğer biz 63-74'te ayakta durabildiysek, bu üçünün başlattığı ve yaktığı ateşle ayakta durabildik.
5: Türkiye'nin dış politika çizgisinin çok yönlü olması gerekliliği, Zorlu'nun Dışişleri Bakanlığı süresince savunduğu önemli argümanlardan biriydi. Bu görüşe istinaden Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra Sovyetler Birliği ile de ilişkilerini geliştirmesi gerektiğine inanıyordu. Nitekim 1957 yılından itibaren hem iç ve dış politikada yaşanan olumsuz gelişmeler hem de siyasi ve ekonomik buhranın tansiyonu hızla yükseltmesi nedeniyle Türkiye 27 Mayıs 1960 askeri darbesine doğru sürüklendi.
6: Darbe bu ziyareti engellemek için yapıldığına dair de teori vardır. Ben buna da inanıyorum. Yani Sovyet Rusya ile Türkiye'nin münasebetinin iyileştirilmesini baltalamak için, nasıl ki Fatih Üslü Bey hakkında kalkıp da 6-7 Eylül yaptık demişlerse, ona karşılık da bunu gösterilmesinin doğru olacağı kanısını taşımaktayım.
5: 27 Mayıs 1960 sabahı saat 4.36'da Ankara Radyosu'ndan yapılan bir anonsla ordunun yönetime el koyduğu bildirildi.
7: Çıkarılan kanunlar, takip edilen hareketler Türk milletini zincire vurmak karşısında olduklarını gösteriyor. İşte bu düşünceler ve mülahazalarla bu feci gidişe son vermeye karar verdim ve devletin idaresine el koydum. Derhal bütün vatandaşlara şunu ifade etmek isterim ki asla bir diktatör olmak hevesinde değil. Bütün emelim süratle bu memlekette temiz, dürüst bir demokratik düzen kurmak ve devletin iradesini milletin iradesine terk etmektir. Bana inanınız ve güveniniz.
5: Cumhurbaşkanı Celal Bayar Çankaya Köşkü'nde, darbe sırasında Eskişehir'de bulunan Başbakan Adnan Menderes haberi aldıktan sonra gittiği Kütahya'da gözaltına alındı. Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu askeri darbenin gerçekleştiği sırada evinde uyurken telefonla uyandırılıp bilgilendirildi. Gelişmeleri evinden takip eden Zorlu, ilerleyen saatlerde Menderes ve Bayar'la diğer kabine üyelerinin harp okuluna götürüldüğünü öğrendikten sonra merkez komutanlığını arayarak bulunduğu yeri

0: askerlere söyledi.
1: Eylül kararlarını İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da mürettep bir şekilde başarması hakkında en ufak bir malumata ve bilgiye sahip değilim.
2: Bu kadar geniş bir tahrip hareketi niçin izah etmiş olabilir? Kendiliğinden olamaz. Elbette bunun bir mürettebi olmak gerektir. Siz o zaman Cumhurbaşkanı bulunduğunuza göre ve Hase Mahallede gelmiş olduğunuza göre ne diyebilirsiniz? Kim terkip etmiştir?
1: Arz ettim bunu. Her milli hareketi takip etmekliğimize hatta maddeten imkan yoktu. Çünkü o zaman efkar-ı umumiye şu haldeydi ki en küçük köyde dahi nümayiş ve miting yapmak arzu ediliyordu. Ve binaenaleyh bunların yakinen takip etmek benim için mümkün değildi.
3: Muhterem Reis Beyefendi, anayasayı ihlal adıyla anılan bu davanın aslı ve esas mahiyeti yüksek malumları olduğu üzere siyasidir. Bu dava ile birleştirilen diğer davalar da hemen hemen aynı mahiyeti taşımakta ve birçok bakımlardan eşine rastlanması pek nadir siyasi davalar oldukları da aşikar bulunmaktadır.
0: A Haber Radyo, 24 saat haber. Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin.
4: Ajans hafta sonundan herkese merhaba. Ben Hasan Zaytezim. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla karşınızdayız. Sıcak bir gelişme. 182 metre boyundaki kimyasal madde yüklü gemi Çanakkale Boğazı'nda arıza yaptı. Gemi çekilerek limana demirlendi. Detaylara bakacak olursak İspanya'dan Tuzla'ya giden Liberya bayraklı kimyasal tanker Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu bildirmesi üzerine Bölge Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekip ve kurtarma römorkörü sevk edildi. 182 metre boyundaki gemi çekilerek karanlık liman demir sahasına götürüldü. Bir yangın haberiyle karşınızdayız. İstanbul Güngören'de kentsel dönüşüm için başlatılan 5 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatının alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler Güngören'de. Kentsel dönüşüm için boşaltılan 5 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu alevler söndü. Bir yangın haberi de Konya'dan. Konya Beyşehir'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı. Çatı ustası alevlerin ve yoğun dumanın ortasında mahsur kaldı. Zamana karşı yarışan itfaiye ekipleri ustayı merdivenlerle son anda kurtardı.
5: Adam yanacak ya.
6: Alevlerin arasında mahsur kalan usta son anda kurtarıldı. Konya'nın Beyşehir ilçesinde 5 katlı binanın çatısında izolasyon çalışması yapıldığı sırada yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı sardı. Bu sırada çatıda bulunan usta alevlerin ve yoğun dumanın arasında mahsur kaldı. İhbarda adrese ekipler sevk edildi. Ve ustayı kurtarabilmek için zamana karşı yarış başladı. Bu sırada çevrede büyük panik yaşandı. Usta itfaiye aracından uzatılan merdivende alevlerin arasından kurtarıldı ve herkes rahat bir nefes aldı. Usta daha sonra kontrol amaçlı ambulans

0: hasarlandım.
1: Bir şey yok değil mi abi? Geçmiş olsun abi.
0: Eyvallah. Yangın ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.
2: Bir yangında Sakarya'dan, Sakarya'da bir restoranda yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
0: Tesis alevlere teslim oldu. Yoğun duman şehrin birçok noktasından görüldü. Sakarya'nın Serdivan ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu bulvarındaki bir restoranda yangın meydana geldi. Alevler kısa sürede bütün tesisi sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangının restoranın yanındaki binalara sıçramaması için seferber oldu. Ekiplerin çalışmasıyla alevler söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
2: Kilis'te sokakta oyun oynayan 13 yaşındaki çocuk su kuyusuna düştü. Çocuk hızlı müdahale sayesinde kurtarıldı. Detaylara bakacak olursak olay Kilis'in Hakverdi mahallesinde yaşandı. Evinin bahçesinde oyun oynayan 13 yaşındaki çocuk su kuyusuna düştü. Küçük çocuk su boyunu aşmadığı için boğulmaktan kurtuldu. Bölgeye giden itfaiye ve AFAD ekipleri hızla müdahale ederek çocuğu kuyudan kurtardı. Sağlık durumu iyi olan çocuk tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kocaeli'de bir kişi sokakta kovaladığı eski eşini silahla vurdu. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Olay gece saatlerinde Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşandı. Bir kişi sokakta yakaladığı eski eşi Fatma Çi ile tabanca ile ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği 37 yaşındaki kadın kanlar içinde yere yığıldı. Ağır olarak hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis katil zanlısının peşine düştü. Konya'da doktor tavsiyesiyle yürüyüşe çıkan fizik öğretmeni parkta tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan 49 yaşındaki Cumhur Öztürk yaklaşık bir aydır komada. Kaçan saldırgansa yakalanarak tutuklandı.
0: Yürüyüş yapmak için gittiği parkta saldırıya uğrayarak komaya girdi. 49 yaşındaki fizik öğretmeni 6 ay önce geçirdiği kalp krizi sonrası doktorunun tavsiyesiyle düzenli yürüyüş yapıyordu. 28 Ağustos akşamı Konya'nın Selçuklu ilçesindeki bir parkta iddiaya göre hiç tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradı. Aldığı darbelerle kanlar içinde yere yığıldı. İhbarda olay yerine ekipler sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Öztürk'ün beyin kanaması geçirdiği ve kafatasında çatlak olduğu belirlendi. İki kez ameliyat edilen Öztürk yaklaşık bir aydır komada. Olayın ardından görgü tanığı parkta kavga sesi duyduğunu, ardından bir kişinin Öztürk'ü darp ettiğini gördüğünü anlattı. Saldırganın yanında bir kişinin daha olduğunu ve olay sonrası otogar yönüne kaçtıklarını söyledi.
3: Polis görgü tanıklarının ifadesinin ardından Abdullah Erdal'ı yakaladı. Erdal verdiği ifadede Öztürk'ü tanımadığını ve kendisine küfür ettiğini belirtti. Erdal çıkartıldı ve mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.
0: Meydana gelen olayın ardından savcılık soruşturma başlattı. Polis olayı çok yönlü araştırıyor.
2: Manisa'da yakınlarının haber alamadığı çift evlerinde tabancayla vurulmuş halde bulundu. Geçen yıl evlendikleri öğrenilen çiftin ölümüyle ilgili jandarma geniş çaplı çalışma başlattı. Detaylara bakın.
0: Yeni evli çift evlerinde ölü bulundu. Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde oto kaporta dükkanı işleten 56 yaşındaki İsa Acar ve eşi 54 yaşındaki Mümir Acar'dan haber alamayan yakınları durumdan şüphelenip evlerine gitti.

0: Eve giren yakınları bir yıl önce evlenen çifti kanlar içinde hareketsiz yatar halde buldu. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekibi çiftin hayatlarını kaybettiğini belirledi. Polis ve jandarmanın olay yeri incelemesinde çiftin tabancayla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Cansız bedenleri otopsi için morga kaldırılırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
1: Antalya'da önce yaya çarpan sonra da otobüs durağına dalan otomobil sürücüsü burnu bile kanamadan araçtan indi. Kazada biri doktor adayı, 3 kişi ölümden döndü.
0: Direksiyon hakimiyetini kaybetti. 3 kişiye çarptı. Bir otobüs durağına dalarak durabildi. Kazaya sebep olan otomobil sürücüsü araçtan burnu bile kanamadan indi. Görüntüler Antalya'nın Alanya ilçesinden. Oba Mahallesi çevre yolunda kontrolden çıkan otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen doktor adayı genç kıza çarptı. Ardından durakta bekleyen yaşlı çifte çarptı. Durağa giren otomobil ağır hasar aldı. Sürücüsü ise burnu kanamadan araçtan indi. Kazayı görenler 112 acil çağrı merkezini aradı. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç kızınsa durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazanın ardından konuşan çevre esnafı, aynı yol güzergahında defalarca benzer kazaların meydana geldiğini, yetkililerin duruma çözüm bulmadıklarını dile getirdi.
2: Söyleyeyim, daha önce burada yaya geçit tabelası vardı, yol çizgileri vardı. Bu sene yol çizgilerini kaldırdılar, yaya geçit tabelasını kaldırdılar ama geçidi kapatmadılar. Bunun için de ortalama 8 yıldır hemen hemen her sene 5 tane 6 tane kişiyi burada kaybediyoruz. Herhangi bir üst geçit veya herhangi hiçbir şekilde bir önlem alınmıyor.
1: İstanbul Eyüp Sultan'da bir ay önce başlayan altyapı çalışması bir türlü bitmek bilmedi. Çalışmalara doğalgaz borusunun patlaması da eklenince bölge halkı isyan etti.

0: Yarın öbür gün daha beter olacak burası.
1: Bir türlü bitmeyen altyapı çalışması vatandaşı isyan ettirdi.
2: Bu bir aydır biz burada ızdırap çekiyoruz.
3: Bir Eyüp Sultanlı'la rezalet bir haldeyiz. Ortalama 3-4 aydır çekiyoruz. Yani bir vatandaşa bu çile...
1: İstanbul Eyüp Sultan'da İSKİ ekipleri yaklaşık bir ay önce atık su, yağmur suyu kanalı ve deri ıslahı çalışmaları başlattı. Ancak o çalışmalar bir türlü sonlanmadı.
0: Biri açıyor, biri kapatıyor. Çok güzel bir çalışma sistemi var.
4: Yol çalışması nedeniyle yolun belli kısımlarında çukurlar da oluştu. İşte sürücüler zaman zaman o çukurların içine giriyor. Zaman zaman da çukurlardan kaçmaya çalışıyor.
5: Yol yok. Çalışmıyorlar. İki kişi bir kepçeyle bu iş başa gider mi kardeşim?
6: Her gün bu yolda girip geçiyoruz ama gerçekten burada sorun çözülmesi lazım. Her zaman aynı sorun yaşanıyor.
4: Yapılan çalışmalar sırasında ana arterdeki doğalgaz borusu da patladı ve ardından bölgede İGDAŞ doğalgazı kesti. Polis de güvenlik önlemi aldı. Eyüp Sultan'da gerçekleştirilen çalışmalar nedeniyle özellikle hafta içi yoğun bir trafik oluşuyor. İşte sürücüler bu trafikten şikayetçi, bu çalışmaların bir an önce bitirilmesini istiyor.
2: Yani ızdırap tek bizim için değil, okullar da açıldı, zaten trafik yoğun. Yani mağdur oluyor insanlar.
7: Mersin'de bir grup iddiaya göre aralarında husumet olan 40 yaşındaki kadının dükkanına gitti. Çıkan kavgada kadının kolu ve bacağı kırıldı. Olayla ilgili 4 tane tutuklandı.
8: Daha önce, yani olaydan önce torunum Burak Civan'ı da kovaladıklarını

0: karakola sığındığını daha sonra ben öğrendim.
1: Kadını iş yerinde öldüresiye dövdüler. Görüntüler Mersin'in Akdeniz ilçesinde 20 Eylül'de kayda geçti. 40 yaşındaki Arife Civan tatlıcı dükkanında çalışıyordu. O sırada iddiaya göre Civan'ın husumetli olduğu bir grup iş yerine gitti. Taraflar arasındaki gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü ve gruptakiler Civan ve yakınlarına saldırdı.
0: Kızımı çalıştığı yerde 15-20 kişi gelerek darp ettiler. Ayağını kırdılar, kolunu kırdılar.
1: Bıçak, sopa ve zincirlerin karıştığı kavgada 3 çocuk annesi Arife Civan ağır yaralandı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin araya girmesiyle kavga sona erdi. Kolu ve bacağı kırılan Arife Civan hastaneye kaldırıldı. Kavga öncesi aynı grup tarafından kovalandığını öne süren Civan'ın oğlu Burak Civan'sa kaçarak karakola sığındığını yoksa kendisini öldüreceklerini söyledi.
2: Kavganın olduğu gün beni de kovaladılar. Karakola gittim, hemen oraya sığındım. Belki öldüreceklerdi.
1: Arbede sonrası gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
3: Geçen yıl saatler gece yarısını gösteriyordu. Televizyonlar, ajanslar peş peşe acı haberi geçmeye başladı. Arabesk müziğin güçlü sesi namı değer Güllü, Yalova'daki evinin penceresinden düşerek öldüğü haberiydi bu. O gece cansız bedeninin başında ağlayan öz kızı Tuğyen Ülkem Gülter'in birkaç gün sonra Güllü'nün katili olduğu iddiaları yayılmaya başladı. Kısa süre sonra da kabusun yaşandığı gece evde olan arkadaşın itirafıyla dehşete düşüren şüpheliler bir bir doğrulandı. Şimdi tüm gözler 1 Ekim'e çevrildi. Şüpheliler ilk kez hakim karşısına çıkacak. O karanlık gecenin hesabı mahkemede verilecek.
4: Herkes tamam mı?
5: Sultan'la beraber oynuyorduk.
4: Annem yedim ama! Annem yedim ama!
6: Bir yıl önce Güllü'nün ölümüyle başlayan soruşturma aylar içinde bir cinayet davasına dönüştü. Dosyaya giren ses kayıtları, tanık ifadeleri, kamera görüntüleri cinayet iddiasını daha da güçlendirdi. Sanık koltuğunda ise Güllü'nün kızı Tuğyen Ülkem Gülter var.
7: Cinayet işiniz mi işlediniz?
8: Hayır.
9: Pişmanlık bile duymadan.
6: Şarkıcı Güllü 26 Eylül 2025'te Yalova Çınarcık'taki evin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. İlk anda ölümü bir kazaya işaret ediyordu ama şüphe de vardı. Soruşturma başlatıldı, derinleştikçe de şüpheler arttı.
4: Herkes tamam mı?
6: Bilirkişi incelemesinde bu görüntünün arkasından bir ses kaydına ulaşıldı. Ve bu sesin Tuğyen Ülkem Gülter'e ait olduğu iddia edildi. Dosyadaki bir başka detaysa Güllü'nün çok sevdiği Malkata isimli roman havasının olaydan önce açılması. İddianameye göre şarkı Güllü'yü kızının bulunduğu odaya getirmek için açıldı. Güllü müziği duyunca odaya geldi, bir süre müziğe eşlik edip roman havası oynadı. Savcılık bu durumu iddianamede tasarlamaya ilişkin delillerden biri olarak değerlendirdi.
4: Herkes tamam mı?
10: Fransa'ya gitmek mi, Gürcistan'a gitmek mi?
11: Fransa'ya nasıl gideceğini anladın değil mi?
10: Fransa'ya bizzat gidebiliriz.
12: İddiaya göre Tuğyen Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu Aralık ayında yurt dışına kaçacaklardı. İşte tam da o sırada ellerinde valizler varken gözaltına alındılar. Ve bu gözaltı süreci yeni bir dönemi başlattı. Çünkü Sultan Nur Ulu gözaltındayken bir itirafta bulundu. Tuğyen Ülkem Gülter annesi şarkıcı Güllü'yü itti dedi. Ve gözaltında o anları ise canlandırdı.
9: Pişmanlık bile duymadan.
6: Tuğyen Ülkem Gülter tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklandı. Sultan Nur Ulu içinse ev hapsi kararı verildi.
11: Annesini candan atıyor ve sen bunu gözünde görüyorsun. Büyük ihtimalle kafasında kurgulamış, planlamış.
12: İlk duruşma 1 Ekim Perşembe günü saat 13.50'de Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak. Bircan Dülger, Çağrı Kutlu, Kervan Eminoğlu ve Sultan Nur Ulu sekbis aracılığıyla ifade verecek.
6: Mahkeme Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Tuğyen Ülkem Gülter'in de duruşma günü mahkemede hazır edilmesine karar verdi. Bir yıl önce Güllü'nün ölümüyle başlayan süreçte şimdi gözler mahkemede.
7: Cinayet işiniz mi işlediniz?
8: Hayır.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Müsuat Expo ve Uluslararası İş Forumu'nda konuştu ve mesajların ağırlıklı olarak Gazze meselesi üzerinden verdi. Birleşmiş Milletler toplantısına damga vuran sözlerini yineledi Erdoğan, Siyonist zihniyetin maskesini indireceğiz dedi.
8: Kendisini seçilmiş zanneden, kendisini diğer tüm insanlardan üstün gören, insafı, vicdanı, ahlakı, ilkesi olmayan işgalci Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar, geri adım atmayacağız.
6: Kararlılık vurgusu yaptı, ardından sözü Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya verdiği Gazze ve Lübnan mesajlarına getirdi.
8: Gazze'de, Lübnan'da on binlerce masumu katleden soykırımcı caniler bizim gerçekleri yüzlerine vurmamızdan rahatsız olsalar da hamdolsun biz bir kez daha doğru olanı, doğru bildiklerimizi cesaretle dile getirdik. Ceza mahkemesinin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil. İşledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan 21. Müsiat Expo Uluslararası Ticaret Fuarı ve 29. Uluslararası İş Forumu'nda konuştu. Küresel sistemdeki krizin artık sadece siyasi değil, güvenlik boyutuyla da derinleştiğini söyledi.
8: Bilhassa ülkemizin merkezinde yer aldığı coğrafya tabiri caizse tam bir kriz fırtınası yaşıyor. Pek çok alanda bu fırtınanın etkilerine hepimiz az ya da çok maruz kalıyoruz. Yakın geçmişte fikir tatilleriyle çözülen meseleler bugün füze ve drone tatilleriyle çözülmeye çalışılmaktadır. Gücü yetene düzeni ilk defa bu kadar uluslararası ilişkilere damga vurmaktadır.
6: Erdoğan, yapay zekanın sunduğu fırsatlara dikkat çekerken, insani değerler ve iş ahlakı göz ardı edilirse teknolojinin faydadan çok zarar getirebileceği uyarısında da bulundu.
8: Bazı kritik eşikler vardır ki bir defa aşıldığında artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Son yıllarda yapay zeka başta olmak üzere teknolojide yaşadığımız devrim niteliğindeki dönüşüm bunlardan biridir.
6: Konuşmasının son bölümünü ekonomiye ayıran Erdoğan, Türkiye'nin kesintisiz büyüme eğilmesini rakamlarla ortaya koydu.
8: Geçtiğimiz yıl Türkiye ekonomisini %3,7 oranında büyüterek 16 yıllık kesintisiz büyüme performansımızı sürdürdük. Ekonomimiz 2026'nın ilk çeyreğinde %2,6, ikinci çeyreğinde ise %2,3 oranında büyüdü. Böylelikle Türkiye ekonomisi son 24 çeyrektir kesintisiz büyüme yaşadı. Şu anda dünyanın 16. Avrupa'nın ise 6. en büyük ekonomisiyiz.
6: Erdoğan'ın İstanbul programındaki bir sonraki durağı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi oldu. Cumhurbaşkanı Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın final heyecanını takip etti. Erdoğan'a geleneksel sporların simgesi altın kemer hediye edildi.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Abant'taki milletvekili kampında yolsuzluk ve siyasi ahlak üzerinden dikkat çeken mesajlar verdi. Yolsuzluk yapanlar arasında ayrım yapılmaması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu'nun sözleri, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik mesaj olarak yorumlandı. Özel de İzmir'deki konuşmasında Kılıçdaroğlu'na göndermelerde bulundu. İki isim arasındaki gerilim sürerken Malatya Arapgir'de CHP ve Yeni Parti teşkilatları arasında tartışma çıktı. Sarf edilen sözlerse hayli çarpıcı.
13: Pavyonda delegat hatırlanan biz miydik? AK Parti kimseyi geride bırakmayan, arkadaşlarını satmayan, muhalefetle yetinmeyenlerin partisidir.
14: Kim yolsuzluk yaptıysa hesabını soracağız. Yok bu benim adamım, bu bizim arkadaş, bu bizim partili, yok arkadaş.
6: Yolsuzluk yapanın kim olduğuna bakılmaz dedi Özgür Özel'i ve arkadaşım diyerek sahip çıktığı Ekrem İmamoğlu'nu isim vermeden hedef aldı.
14: Siyasetin ahlaklı olması lazım. Belediye başkanısın, bir süre sonra köşeyi dönüyorsun. Ya aldığın maaş belli. Nasıl oluyor bu işler?
6: Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Abant'taki milletvekili kampında yolsuzluk ve siyasi ahlak üzerinden dikkat çeken mesajlar verdi.
14: Soygunu yapanın partisine bakmayacağız, kimliğine bakmayacağız. Siyaset ahlaklı değilse yolsuzluğu engelleyemezsiniz arkadaşlar.
6: Daha önce İBB davasının siyasi olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, bu kez de yolsuzluk söz konusu olduğunda kişinin kim olduğunun önem taşımadığını vurgulayarak mesajını daha da netleştirdi.
14: Yok bu benim adamım, bu bizim arkadaş, bu bizim partili, yok arkadaş. Biz bunun hesabını soracağız.
6: Özgür Özel ise aynı dakikalarda İzmir'de kürsüdeydi. Onun da satır aralarındaki mesajının hedefinde Kemal Kılıçdaroğlu vardı.
13: Yeni parti teslim olma Bayanların partisidir. Eskimişin, yaşlanmışın devri geride kalmıştır.
6: Genel başkanlar arasındaki karşılıklı göndermeler sürerken tabanda da gerginlik dikkat çekiyor. Son adres Malatya'nın Arapgir ilçesi oldu.
15: Atatürk'ün emanetine ihanet ediyorsunuz. Lan pavyonda delegat hatırlanan biz miydik? Atatürk'ün emanetine ihanet etmek.
16: Doğru konuştun.
6: CHP İl Başkanı Ahmet Satılmış'la yeni parti Arapgir ilçe teşkilatı parti binasının mülkiyeti üzerinde karşı karşıya geldi.
15: Burak, Cumhuriyet Halk Partisi terk edin.
16: Partinin mi?
15: Cumhuriyet Halk Partisi terk edin.
16: Orada git.
15: Ya sen kimsin ya?
16: Terim
15: çıksana, dışarı çık ya.
16: Ne çıkıyorum ya? Zoruna mı gidiyorsun?
17: Bir kuranın, oy kullanan insanlarıyız.
15: Belediye başkanına çağrı geldi.
6: İki parti arasındaki gerilim kısa sürede sözlü tartışmaya dönüştü.
15: Lan her teknik yapma oğlum. Dışarı çık, dışarı çık. Gelmiyoruz dışarı çık. Lan sizin yüzünüzden, sizin yüzünüzden eşimi, gücümü bıraktım. Cumhuriyet Halk Partisi'ne uğraşıyorum ya.
16: Ben mi uğraşıyorum?
15: Lan senin yüzünden, senin. Sosyal medyada erkeklik yapmaya benzemezmiş. Gel de yüzüme.
16: Belediye başkanı çağır.
15: Belediye başkanı çağır lan. Belediye başkanı çağır.
3: Yeni haftanın ilk gününde kabine toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kritik başlıklarla toplanacak. Toplantının ana gündem başlığı Başkan Erdoğan'ın 16. kez kürsüden tüm dünyaya seslendiği Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun sonuçları olacak. Erdoğan'ın BM mesajında devlet ve hükümet başkanlarıyla gerçekleştirdiği ikili görüşmeler masaya yatırılacak. Ayrıca terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son durum ve fon krizi de kabine toplantısının önemli başlıklarından olacak.
8: 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı kabul edelim ki ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir. Güvenlik Konseyi dünya 5'ten büyüktür ilkesine göre mutlaka reforme edilmelidir.
6: Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nun sonuçları, terörsüz Türkiye süreci, kamuoyunda fon krizi olarak anılan 455 bin yatırımcıyı ilgilendiren soruşturma. Kabine yeni haftanın ilk günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kritik başlıklarla toplanıyor. Kabine toplantısının ana gündem başlığı ise Başkan Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun sonuçları olacak.
8: Devletler arası münasebetlerin merkezine koyan
6: Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler marşında birçok devlet başkanı ve liderle görüşme gerçekleştirdi. O temaslarda ele alınan başlıklar kabine toplantısında masaya yatırılacak. O görüşmelerden biri de terörsüz bölge hedefi doğrultusunda kritik bir anlaşmaya sahne oldu. Türkiye ve Irak güvenlik alanında işbirliğini derinleştirme konusunda mutabık kalarak Sincar'da devlet otoritesinin bütünüyle tesisi ve yasaklı yabancı silahlı unsurların varlığına son verilmesi konusunda anlaştı. Böylece PKK'nın Sincar'dan çıkacağı ve Başika'nın Irak'a devredileceği duyuruldu. Bu çerçevede terörsüz Türkiye süreci ilgili birimlerin kontrolünde adım adım ilerliyor.
18: Çerçeve yasanın uygulanabilmesi için örgütün fiilen silah bırakması ve tasfiye sürecinin tamamlanmasının tespit ve teyidi aralıksız sürüyor. Hem kabine toplantısında hem de yeni haftada gerçekleştirilmesi beklenen Milli Güvenlik Kurulu toplantısında gelinen son durum tüm ayrıntılarıyla masaya yatırılacak. Ve kamuoyunda fon krizi olarak anılan 455 bin yatırımcıyı ilgilendiren soruşturma. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen borsa manipülasyonu soruşturması kapsamında operasyonlar devam ederken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fonlardaki varlıkların transferi ve yatırımcılarına ödemelerle ilgili kurum ve kuruluşlarla toplantı halinde. Toplantıda 7 portföy yönetim şirketinin tasfiye ve ödeme süreçlerine yönelik teknik çalışmalar ele alındı. Başkan Erdoğan New York'ta basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği söyleşide konuya ilişkin Türkiye ekonomisine yönelik bir riskin söz konusu olmadığını vurgularken Bakan Şimşek'in toplantılarda elde edilen verilere ilişkin kabine toplantısında sunum yapması bekleniyor. Dış politika başlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun Mekke Anlaşması görüşmesi çerçevesindeki Suudi Arabistan ziyaretinin sonuçları, Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisinin korunması için atılabilecek adımlar ve Gazze'deki son durum ele alınacak. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırı sonrası okullardaki güvenlik önlemleri ve erken risk tespitine yönelik çalışmalar da masada olacak. Son dönemde Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen faili meçhul soruşturmalar ve eski davalara ilişkin gelişmeler de kabine toplantısında mercek altına alınacak. Ayrıca 29 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ve 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da 190'dan fazla ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek COP31 zirvesi için yapılan hazırlıklara da ayrı parantez açılacak.
3: Meclis yeni yasama yılına 1 Ekim'de başlıyor. 28. dönem 5. yasama yılında yargı paketlerinin geniş yer tutacağı gündem yoğun olacak.
18: Meclis 1 Ekim Perşembe günü açılıyor. Milletvekillerini yoğun bir gündem bekliyor.
19: Osmaniye.
20: Burada.
18: Saatler 14'ü gösterdiğinde ilk olarak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş kürsüde olacak. Yeni dönemin açılışını yapacak. Kurtulmuş'un ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, meclis kürsüsünden milletvekillerine seslenecek. Yeni yasama yılı açılış konuşması yapacak. Törenle karşılanacak olan Başkan Erdoğan'a MHP'li Başkan Vekili Celal Adan eşlik edecek.
21: Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği mesajlarda olacak. Pek çok konuya değinecek kuşkusuz ama terörsüz Türkiye başlığına geniş yer ayıracak.
18: Meclis son olarak terörsüz Türkiye kapsamındaki milli dayanışma ve bütünleşmenin güçlendirilmesi yasasını görüşerek tatile girmişti. 467 oyla kabul edilen yasaya ilişkin Erdoğan'ın başta MHP Genel Başkanı Bahçeli olmak üzere tüm partilerin milletvekillerine teşekkür etmesi bekleniyor.
22: Değerli milletvekillerimiz, Türkiye oluşan bu huzur ve güvenlik iklimini en güçlü şekilde muhafaza edecektir. 86 milyonun bir, beraber ve kardeş olduğu bir Türkiye enerjisini terörle mücadele için değil, refah için seferber edecektir. Her alanda elde edilen başarılar terörsüz Türkiye ortamında pekişecek, kuvvetlenecek, inşallah yeni atılımlara fırsat oluşturacaktır.
18: Dış politikadan ekonomiye, enerjiden sanayiye, Başkan Erdoğan'ın birçok başlıkta mesajlar vermesi bekleniyor. Genel kurulda MHP lideri Bahçeli, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu da bulunacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise milletvekili olmadığı için genel kurulu ziyaretçi kısmından izleyecek. Tokalaşmalar her yıl olduğu gibi gündem oluşturacak. Meclis Genel Kurulu Erdoğan'ın konuşmasından sonra kapanacak. Akşam saatlerinde de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde resepsiyon verilecek. Önümüzdeki yasama yılında 7 partinin grubu görev yapacak. Bugüne kadar en fazla 6 gruplu olan mecliste genel kurul çalışmalarının eskisine göre daha uzun olacağı belirtiliyor. Yargı paketleri gündeme damga vuran başlıklar olacak.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın Washington'a önerdiği 7 günlük ateşkes teklifini reddetti.

0: Teklif kabul edilmez olarak nitelendiren Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki abluka nedeniyle İran'ın ekonomisinin çöktüğünü öne sürdü. Gündeminde Ukrayna-Rusya savaşı ve Küba'da vardı.
1: Onların önerdiği teklifi reddediyorum.
2: Tahran yönetiminin 7 günlük ateşkes önerisini elinin tersiyle itti. Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın İran'ı bitirdiğini öne sürdü.
1: Onların önerdiği teklifi reddediyorum. İran'ın yaptığı teklif kabul edilemez. Hürmüz'ü bir an önce açmak için anlaşma yapmak istiyorlar. Çünkü çok fena yeniliyorlar.
2: ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi'nin Washington'a önerdiği 7 günlük ateşkes teklifini reddeden Trump, Tahran yönetiminin Hürmüz konusunda kendi ayağına sıktığını söyledi.
1: Kendi kendilerini alt ettiler. Ben devreye girdim ve askeri tarihin en büyük ablukasını uyguladık. Ne oldu biliyor musunuz? Artık paraları kalmadı. Çünkü boğazı kapatmak istediler. Biz de onlara bunu yaptık.
2: 5. yılına girmeye yaklaşan Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin de konuştu.
1: Zelenski'den ne yapmasını istiyorum biliyor musunuz? Bir anlaşma yapmasını, Putin'le uzlaşmasını, Putin'den de Zelenski'yle uzlaşmasını istiyorum. Bir gün umarım çok da uzak olmayan bir gelecekte belki de sert kış gelmeden önce bir anlaşmaya varacaklar.
2: Trump, Ukrayna lideri Zelenski ile Patriot hava savunma sistemlerinin Ukrayna'da üretimine ilişkin lisans sürecini masaya yatırdıklarını açıkladı. Ardından sözü Küba'ya getirdi.
1: Küba ve biz bir anlaşma yapacağız. Askeri müdahaleye ihtiyaç duyacağımızı sanmıyorum. Küba çok kötü durumda. Küba'ya yardım etmek istiyoruz.
2: Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmesine de değindi ABD Başkanı. Yapay zekanın gelişiminin önünü kapamayacaklarını belirtti.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde akıllara durgunluk veren bir skandal patlak verdi. Wisconsin Madison Üniversitesi yakınlarında bodrum kattaki bir öğrenci kulübüne düzenlenen baskında yarı çıplak, üzerleri soslarla kaplı ve yaralı halde bulunan yaklaşık 30 genç görenleri dehşete düşürdü. Korsan kulübün yöneticileri gözaltına alındı.
3: ABD'de öğrenci kulübünde skandal görüntüler ortaya çıktı. Adres Wisconsin Madison Üniversitesi yakınlarında bir bodrum katındaki öğrenci kulübü. İsimsiz bir ihbarı değerlendiren polis kulübe düzenlediği baskında insanlık dışı bir manzarayla karşılaştı. Çoğu 18 yaşında olan yaklaşık 30 yeni üye kirli, sıcak ve nemli bir ortamda kilitli tutuluyordu. Yarı çıplak haldeki gençlerin üzerleri yiyecek, baharat ve soslarla kaplanmış, bazılarının vücudunda darp izleri vardı. Skandalın merkezindeki isim Alpha Epsilon Pi. 1913'te kurulan öğrenci örgütü 2015 yılında üniversiteden ihraç edilmiş ancak illegal olarak faaliyetlerine devam etmişti. Polis şefi müdahalenin sebebini net bir dille özetledi.
4: Alpha Epsilon Pi.
5: İşlerin çok ileri gittiği ve insanların hayatlarının ya da fiziksel sağlıkların tehlikeye girdiği durumlar, işte o zaman kesinlikle müdahale edeceğiz.
3: Baskının ardından 20 yaşındaki kulüp yöneticileri Brandon Klein ve Samuel Wayne zorbalık ve kamu düzenini bozma suçlamalarıyla gözaltına alındı. İkisi de daha sonra kişi başı $400 kefaretle serbest bırakıldı. Wisconsin Madison Üniversitesi de olayla ilgili idari soruşturma başlattı. Polis şefi öğrenci kulüplerine güvenlik çağrısı yaptı.
5: Etkinliklerin her zaman güvenli bir şekilde düzenlenmesini umuyoruz ve onlarla her zaman işbirliği yapmaya hazırız. Eğer herhangi birinin gördüklerimizi ve gözlemlediklerimizi doğrulamaya ya da çürütmeye yardımcı olacak daha fazla bilgisi varsa bu soruşturmalar açısından yararlı olacaktır.
0: Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in dünyanın sırt çevirdiği soykırımcı İsrail'in başbakanıyla görüşmesi Atina'da tepkiyle karşılandı. Yunan basını görüşmeyi tehlikeli kucaklaşma olarak nitelendirdi. Muhalefet ise İsrail hükümetiyle yakınlaşmanın Yunanistan'a zarar verdiğini öne sürdü.
2: Tehlikeli kucaklaşma, utanç verici, bize zarar veriyor.

0: dünyanın el çektiği katil Netanyahu'ya Yunan Başbakan'ın el uzatması Atina'da işte bu sözlerle tepki çekti. Gazze'deki soykırım peşlerini bırakmadı. İsrail ve Netanyahu'ya dünya yüz çevirdi. Gazze kasabı Netanyahu, Birleşmiş Milletler kürsüsüne çıkınca protesto sesleri yükseldi. 77 ülke heyeti salonu terk etti. Dünya liderleri Netanyahu ile görüşmedi. Ancak imzaladığı hava savunma sistemi anlaşmasıyla ülkesini İsrail'e teslim eden Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, New York'ta soykırım başbakanıyla bir araya geldi. Bu durum ülkesinde de büyük tepkiyle karşılandı.
1: Göz ardı edemeyeceği bir şey var Sayın Mitsotakis'in. O da hem Yunan halkının hem muhalefet partilerinin şu anda soykırımcı İsrail'e ve onun başbakanına karşı takınmış olduğu tavır. Eski Maliye Bakanı Varoufakis, ben şunu söyleyebilirim dedi. Varoufakis, dünyada İsrail'le birlikte bizim de vizyonumuz düşüyor baktığımız zaman. Çünkü bir soykırımcı devletle birlikte hareket ediyoruz.
0: Yunan basınında hükümetin İsrail politikası eleştirilirken, Mitsotakis'in dış politika tercihlerinin ülkeyi zor durumda bıraktığı belirtildi. Yunanistan'da yayın yapan savunma sitesi Militair, New York'taki görüşmeyi tehlikeli kucaklaşma başlığıyla duyurdu. Mitsotakis'in Netanyahu ile görüşen tek Avrupalı lider olduğu ifade edildi. Dünya dışlıyor, biz kucaklıyoruz ifadesine yer verildi. Yunan muhalefet partileri Elas, Siriza ve Yeni Sol Partisi de görüşmeyi eleştirdi. Yapılan açıklamalarda hükümetin dış politikada ülkeyi çıkmaza sürüklediği ve uluslararası alanda izole ettiği belirtildi. İsrail hükümetiyle yakınlaşmanın Yunanistan'a zarar verdiği uyarısında bulunuldu.
2: Fon vurgunu ile ilgili soruşturmada her geçen saat sıcak gelişme yaşanıyor. Son olarak Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bugüne kadar tutuklananların sayısı ise 51 oldu.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması derinleşiyor. Soruşturma kapsamında daha önce yurt dışı çıkış yasağı uygulanan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Karar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özat'a denizcilik paylarındaki işlemler sebebiyle 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından geldi. Soruşturmanın başladığı günden bu yana haklarında adli işlem uygulanan 76 kişiden 51'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Destek Yatırım Bankası'nın sahibi Altunç Kumova ve Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp de bulunuyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından soruşturmanın bilançosunu açıkladı. Gürlek, 1 Temmuz 16 Eylül tarihleri arasında fonlardan para çıkışlarının incelendiğini, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığının dondurulduğunu duyurdu. Gürlek ayrıca haklarında daha önce herhangi bir tedbir uygulanmayan 37 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini de paylaştı.
0: Para hangi hesaba aktarılmış, mal varlığı hangi şirketin veya kişinin üzerine geçirilmiş olursa olsun izini sonuna kadar süreceğiz. İyi niyetli vatandaşlarımızın yılların emeğiyle oluşturduğu birikimlerin bir takım kişi veya yapılar tarafından istismar edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Portföy, Buls Yatırım, A1 Kapital, Atlas ve Pardus'a bağlı fonlara ilişkin kayıtların incelenmesini de istedi.
2: Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında Ankara'da yürütülen soruşturma kapsamında operasyon İstanbul'a sıçradı. Tançalan'a ait olduğu tespit edilen iki otomobilde yaklaşık 934 milyon lira değerinde döviz ele geçirildi.
4: Sosyal medya fenomeni Çağla Öz'le yaptıkları düğünle gündeme gelen, Vanlı Kara Havdar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançolan, kara para suçlamasıyla tutuklanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama soruşturması kapsamında Vanlı Kara Haydar'a yönelik ikinci bir operasyon gerçekleştirildi. Ankara Emniyeti Tançolan'a ait nakit paranın İstanbul'un Sarıyer ilçesi Maslak Mahallesi'ndeki bir otoparkta bulunan araçlarda saklandığını belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda çok sayıda döviz banknotu ele geçirildi. Araçlarda yapılan aramalarda 934 milyon lira değerinde 16 milyon 440 bin euro ve 700 bin dolar nakit para bulundu. Operasyonda suçta kullanıldığı değerlendirilen iki otomobile de el konulurken bir şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında ele geçirilen milyonlarca liranın kaynağı ise araştırılıyor.
2: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması yeni telsiz kayıtlarıyla bir kez daha alevlendi. Kayıtlar koordinatların doğruluğuna dair şüpheleri belgeler nitelikte. Telsiz kayıtları dosyanın daha da derinleşeceğini işaretini verirken ortaya çıkan her yeni bir delil gerçeğe bir adım daha yaklaştırıyor.

0: Kemal.
1: Evet o.
0: Üçüncü verdiğin noktaya çıktılar. İşte Ali Rüstemen orada.
1: Evet komutan.
0: Herkes orada. Akurçular orada. Yok orada bir şey.
2: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması derinleşiyor.
3: FETÖ'nün bir organizasyon halinde eylem yapmış olduğunu gördük. Çünkü eyleme götüren çok fazla FETÖ ile irtibatlandıran çok fazla olay var.
2: Soruşturmada 4 dakika 15 saniyelik yeni telsiz kayıtları ortaya çıktı.
1: Komutanım bunu genelkurmaydan aldık komutanım.
0: Aldığınızda bir yanlışlık var bu işte gene. 1200 metre diyordunuz, hep sabit kaldı diyorsunuz. Bölge komutanımız öyle diyor. Evet.
2: Telsiz kayıtlarında dönemin Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Albay Sezai Akgün, koordinatların genelkurmaydan geldiğini söyleyen Yüzbaşı Kemal Sarıtaş'a bir yanlışlık var bu işte cevabını veriyor.
0: Şimdi oraya tepedeler, zirvedeler, çok da ciddi bir tipi var orada.
1: Evet komutanım.
0: Nedir konu, bir yanlışlık var bu işte.
2: Yaşanan bu diyaloğun ardından Kemal Sarıtaş, ben genelkurmayı tekrar arayayım komutanım diyerek telsizi bölge komutanına iletiyor. Sonrasında Sezai Akgün bölge komutanına briefing veriyor. Komando ve özel harekat timlerinin dört koldan zirveye çıktı. Verilen noktada helikopter enkazına ilişkin bir iz olmadığı belirtiliyor. Bölge komutanı ekibe kendilerine teknik bilgi gerektiğini belirtiyor. Ardından o tepede aranmadık yer bırakmayın sözleriyle koordinatları verilen tepenin karış karış aranmasını emrediyor. Ortaya çıkan telsiz kayıtları soruşturma safhasında yeni perde aralarken cinayet şüphesine ilişkin yeni bir operasyon daha gerçekleştirildi. FETÖ faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme ve olayın açığa çıkarılmasını engellemeye çalıştıkları değerlendirilen 47 şüpheli tespit edildi. 33 kişi gözaltına alındı. Gözaltı listesinde o dönem jandarma arama kurtarma faaliyetlerinde görev yapan ve ses kaydında koordinatların genelkurmaydan geldiğini söyleyen emekli kıdemli albay Kemal Sarıtaş da yer aldı. Listede ayrıca ilaç ve emekli askerlerden, emniyet müdürlerine, kaymakam ve savcılardan, avukat ve gazetecilere kadar çok sayıda isim bulunuyor. Gözaltına alınanlar arasında aktif görevde olan isimler de dikkat çekiyor. O isimlerin başında ise dönemin Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı var. 2011 yılında hazırlanan kandaki karbon monoksit oranının ölümünden sonra da kendiliğinden artabileceği şeklindeki tespiti içeren raporda imzası bulunan adli tıp uzmanı da listede. Soruşturmanın seyrini değiştirecek telsiz kayıtları ve yeni operasyonlar dosyanın daha da derinleşeceğini gösteriyor.
4: Beton çok soğuk. Üşüyorum.
5: Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK'taki dev casusluk deşifre edildi. FETÖ'cü casusların MASAK'ın entegre mali istihbarat sistemine sızdığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan casuslar şimdi hesap verecek.
6: Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun beynine sızdılar. Başkan Erdoğan ve bakanların bilgilerini usulsüz sorguladılar. MASAK'ın entegre mali istihbarat sistemine sızdığı tespit edilen FETÖ'cü casuslar yakayı ele verdi. 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 5 kişi gözaltına alınırken 1 kişi yakalama çalışması ise sürüyor. 16 kişi ise yurt dışı

0: Başkan Erdoğan, yakınları ve bazı bakanlar hakkında usulsüz sorgulamalar yapıldığı ortaya çıktı. Sistemde denetim izni olan audit log kayıtları ise bilinçli olarak tutulmadı. Veriler silindi veya değiştirildi. Soruşturmanın 2012-2018 dönemindeki kurumsal süreçlerini tüm yönleriyle aydınlatmak amacıyla önemli bir adım daha atıldı. O dönem MASAK Başkanlığı koltuğunda oturan 3 kritik isim adli makamlara davet edilerek ifadelerine başvurulacak. Öte yandan şirket ortakları arasında 15 Temmuz gecesi Akıncı üssünde yakalanan FETÖ'nün mahrem imamı Hakan Çiçek ve diğer üst düzey örgüt mensupları bulunduğu belirlendi.
1: Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Rus İHA'ları başkent Kiev'i hedef aldı. Bir veri depolama merkezinin vurulduğu anlar kameraya yansıdı. Ukrayna'da iki kente bombardıman düzenledi.
2: Moskova ile Kiev arasındaki gerilim tırmandı. Rus füzeleri Ukrayna'daki iş merkezini böyle vurdu. Rusya'nın hedefinde Kiev'deki veri depolama merkezi vardı. İHA'lar ve füzeler gönderildi. Saldırı sırasında iş merkezinin önünde siviller vardı. Patlamanın şiddetiyle korku dolu anlar yaşandı.
3: Artık dayanamıyorum. Orada insanların yattığını görebilirsiniz. Hiçbir suçları yoktu. Sadece işlerine gidiyorlardı.
2: Saldırılar bununla sınırlı değildi. Kiev'in merkezinde bir süpermarket ve sivil binada hedef alındı. Zaporijya'da ise bir konut ve pazar yeri vuruldu. İtfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti. Rusya'nın Ukrayna genelinde yaptığı saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişi de yaralandı. Ukrayna ise Rusya'nın Perm ve Ulyanovsk kentini hedef aldı. İHA'lar iş merkezlerinin üzerine düştü. Vurulan noktalardan dumanlar yükseldi. Rusya Devlet Başkanı Putin ise müzakerelere ilişkin konuştu. Her seçeneğin masada olduğunu söyledi.
4: Müzakerelerin yeniden başlatılması için yapılan tüm girişimler ve müzakerelerin yeniden başlatılması önerileri, evet, hepsi masada. Ancak hangi adımları atmamız gerektiğini dikkatlice düşünmemiz gerekecek.
1: Şimdi dünyadan haber turu var.
5: Şenliğe katılmak, eğlenceli vakit geçirmek için sokağa çıkan yüzlerce kişi kabusu yaşadı. Havai fişek yüklü araç insanların yanından geçtiği esnada infilak etti, bir kişi hayatını kaybetti, onlarca yaralı var. Mikonos adası açıklarında seyreden bir kargo gemisini alevler sardı. Yangın söndürme ve kurtarma botları hemen devreye girdi. Gemideki 29 mürettebat yara almadan tahliye edildi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin güneyinde bir küçük uçak yere çakıldı. Feci kazada uçakta bulunan 17 kişi can verdi. Yetkililer hayatını kaybedenler arasında 2 askeri personelin de bulunduğunu açıkladı. Meksika'da gaz tankı bomba gibi patladı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Bölgede yaşayan 2000 kişi güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Japonya'daki Haneda Havalimanı'na inen yolcu uçağı pistte kontrolden çıkıp bir küçük uçağa çarptı. Kaza sonrası yolcu uçağının motoru alev aldı. Uçakta bulunan 367 kişi ve 12 mürettebat alevlerin arasında acil durum kaydıraklarıyla tahliye edildi. Hindistan'da 69 yaşındaki yolcu dengesini kaybedip raylara düştü. Hızla gelen tren talihsiz adamı metrelerce sürükledi. Çevredekiler tren durur durmaz yardıma koştu. Yolcu kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattı. Turun son görüntüsü Namibya'dan.

0: öfkeli bir gergedan ulusal parkta gezen safaricilerin yolunu kesti. Ardından da araçlardan birine saldırdı. Turistler büyük korku yaşadı. Safari aracı ciddi hasar aldı.
1: Efes 2026 tatbikatıyla Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde görev yapan personele yönelik sağlık desteği, zorlu arazi koşullarına uyarlanmış mobil diş aracıyla sağlanıyor. Milli Savunma Bakanlığı araçla bugüne kadar 23'ü sivil olmak üzere toplam 655 kişiye diş tedavi hizmeti verildiğini açıkladı. İşte detaylar.
2: Zorlu arazi şartlarına uygun, yüksek manevra kabiliyetine sahip. Efes 2026 tatbikatıyla Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde görev yapan personele yönelik sağlık desteği işte bu araçla sağlanıyor. Unimog araca diş ünitesi monte edilerek tasarlanan mobil diş aracı, harekat alanı ve sınır birliklerinde görev yapan personelin diş tedavilerinin yerinde ve zamanında yapılmasına imkan sağlıyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, mobil diş aracıyla bugüne kadar 23'ü sivil olmak üzere toplam 655 kişiye diş tedavi hizmeti sunuldu. Tam donanımlı araçta muayeneden diş çekimine, diş taşı temizliğinden dolgu ve kanal tedavisine kadar sabit diş kliniklerinde gerçekleştirilen tedaviler uygulanabiliyor.
1: Zayıflamak uğruna bilinçsizce kullanılan ilaçlar ölümcül bir etkiyle çıkabiliyor karşımıza. 15 yaşındaki Azra da yaşayarak deneyimledi bunu. Doğuştan gelen bir kalp rahatsızlığı vardı ancak bilmiyordu ta ki zayıflama hapı kullanmaya başlayana kadar. O haplar sayesinde tam 42 kilo verdi ama sadece kilolarını değil sağlığını da yitirdi. Yapay kalple yaşamaya mahkum oldu.
3: Zayıflamak için internetten ailemden gizli zayıflama ürünleri, ilaçları getirttirdim.
4: Zayıflamak için yaptığı bu hata onu ölümün eşiğine getirdi.
5: Kuluçka döneminde olan bir kalp hastalığının bilinçsizce tüketilen bir zayıflama ürünüyle tetiklenmesi sonucu hastamız genç yaşlarda yapay kalp cihazıyla yaşamak zorunda kalmıştır.
4: Daha ince bir bedene sahip olmak isterken yapay kalple yaşamaya mahkum oldu.
3: O zamanlar küçüktüm tabii, hiçbir şeyin farkında değildim. Şu an olsa o ilaçları kullanmazdım. Şu şekilde cihazım.
4: Çanakkale'de yaşayan 15 yaşındaki Azra Kurtul internette gördüğü zayıflama ilaçlarını eve sipariş etti ve 2 ayda 107 kilodan 65 kiloya kadar düştü. Ancak sonrasında hayatını kabusa çeviren o günler başladı.
3: Kullandığım ilaçları bırakmak zorunda kaldım. Bırakınca tekrar bir kilo artışım oldu. Aniden zayıfladığım gibi aniden kilo aldım. Çarpıntım olduğunu söyledim.
4: Kalbiyle ilgili sıkıntılar yaşamaya başlayan genç kızın hastalığını bulmak için doktorlar uzun bir süre araştırma yaptı. Yolun sonuysa zayıflama ilaçlarına çıktı.
3: Bir anjiyom oldu. Ailemden iki kez genetik test alındı. Onlarda da bir şey çıkmadı. Kullandığım zayıflama ilaçlarından bahsettim.
5: Tetikleyici etken madde içeren zayıflama ilaçlarını aldıktan sonra hastalığın ortaya çıkmasına sebep olabilir.
3: Normalde 35-40 yaşlarda ortaya çıkacak olan hastalığım, ben ilaçları kullandığım için erkenden ortaya çıkmış.
4: Azra Kurtul şimdi 21 yaşında ve kalp yetmezliğiyle mücadele ediyor. Yanında yapay kalbi olmadan nefes bile alamıyor. Öyle ki kurtulmasının tek yoluysa kalp nakli. Organ bağışı için çağrı yapan genç kız hızlıca zayıflamak için bu ilaçları kullanmak isteyenleri de uyardı.
3: Zayıflama hapları, zayıflama ürünleri kullanmasınlar.
5: Zayıflamak için kullanılan mucizevi kapsüller, bazı çaylar veya da takviye gıdalar kalpte aşırı çalışmaya, çarpıntıya, ritim bozukluğuna sebep olabiliyor.
3: Organ nakli yaparlarsa daha iyi olacağımı inanıyorum. Lütfen organlarınızı bağışın.
1: İzmir'in Urla ilçesindeki 700 yıllık bir Yörük Köyü Birleşmiş Milletler tarafından dünyanın en iyi turizm köyü seçildi. Kendine özgü mimarisi ve her köşe başındaki korkuluklarıyla ünü sınırları aşan Barbaros Köyü şimdilerde ziyaretçilerin akınına uğruyor.
6: çok hoş. Gelir gelmez zaten korkuluklarla başladık. Çok da beğendik.
7: Gerçekten çok güzel, çok farklı bir köy.
0: Her köşe başında rengarenk korkuluklar, kendine has köy evleri. Ziyaretçilerin eksik olmadığı köy, Birleşmiş Milletler'den de en iyi turizm köyü ödülü aldı.
8: Hem köy ruhunu yaşıyorsunuz hem çok etnik, kendine özgü bir köy. Seviyoruz, sık sık geliyoruz buraya.
0: Burası İzmir Urla'ya bağlı 700 yıllık geçmişe sahip Barbaros Köyü.
9: Burada sokakta yürüdüğünüz zaman herkes size hoş geldin der.
10: Barbaros Köyü'nün neşeli korkulukları 2016'dan bu yana Barbaros Köyü'nde Oyuk Festivali yapılıyor. Köy halkı yaptıkları bu korkulukları köyün her noktasına koymuş.
11: Biz köyümüzü seviyoruz. Ben yıllarca İzmir'de kaldım. Çalıştım, emekli oldum. Emekli olsa dakikada köyündeyim burada.
12: Hem huzur hem de temiz hava, bol oksijen.
13: 4 sene oldu buraya geri yerleşeli. İyi ki de gelmişim. Böyle bir yer, böyle bir köy yok.
10: Barbaros Köyü uluslararası bir başarıya imza attı. Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü Barbaros Köyü'nü yaşanabilecek en güzel köyler arasında seçti.
12: Hem köy statüsünü koruyup hem de turizmi ön planda tutarak yolumuza devam edeceğiz.
10: Beğendiniz mi?
14: Beğendim. Çok güzel köylerimiz vardı burası gibi.
15: Yüzünüz gülüyor burada. Büyük şehirde bu yok. İnsanların suratı asık.
1: Hatay'da deprem sonrası kendisini sanal dünyaya kapatan Barış Özbay 3 yıl sonra evinden çıkarak tedavi altına alınmıştı. 3 aylık tedavinin ardından evine dönen Özbay ilaçlarını kullanmayı bıraktı ve gününü yeniden cep telefonuyla geçirmeye başladı. Tedavi olmak istemediğini söyleyen 25 yaşındaki genç nasıl düzeleceğimi bilmiyorum, istesem yaparım ama gerek yok dedi.
16: Telefonla falan zaman öldürüyorum işte. Bahçeye bile çıkmıyorum, gerek yok. Ne gerek var? Çıksam ne olacak? Bir şey değişmeyecek.
0: Hatay'da yaşayan 25 yaşındaki Barış Özbay 6 Şubat depreminde evini ve yakınlarını kaybetti. Üniversite eğitimini yarıda bıraktı. Günlerini bilgisayar ve telefon başında geçirmeye başladı.
16: Uykum gelince uyuyorum. Dün 5'te uyudum. Elimde olsa yemek bile yemem.
0: Yaklaşık 3 ay hastanede tedavi gördü. Ancak taburcu olduktan sonra ilaçlarını kullanmayı bıraktı. Özbay yeniden telefon başındaki yaşamına döndü.
16: Ben farkındayım zaten her şeyin. Yani nasıl düzeleceğimi de biliyorum. İstesem düzelirim. Ama istemiyorum işte, hani düzelmek istemiyorum, gerek yok. Şu an düzelmek istesem en basitinden duş alarak başlayacağım. İlk başta rahatsız edecek ama alıştıktan sonra rahatsız etmeyecek bu düzelme taktiği yani. Güzel, mükemmel. Mutluyum ben gayet, hiç sıkıntı yok.
1: İzmir'in Çeşme ilçesinde Orkinosov yarışları başladı. Yarışmada balıklara zarar vermeyen kancalar kullanıldı ve 140 santimden küçük balıklar denize geri bırakıldı. İşte yarışmanın ilk gününde öne çıkanlar.
17: Teknelerle denize açıldılar, en büyük Orkinos'u yakalamak için kıyasıya yarıştılar.
10: Orkinos yarışması Çeşme açıklarında tüm hızıyla devam ediyor. Görmüş olduğunuz gibi yarışmacılar bir tane balık yakaladılar. Burada slogan yakala, bırak, yaşat sloganıyla devam ediyor. Evet, görmüş olduğunuz bu balık da birazdan denize bırakılacak.
18: Bu organizasyonun asıl amacı sportif balıkçılığa dikkat çekmek. O yüzden yaşat ve bırak sloganıyla yarışmayı düzenliyoruz. Yakalanan balıkları öldürmeyecek şekilde, zaten bundan kullandığımız kancalar da tek tırtıklı kancalar. Dolayısıyla balığa herhangi bir zarar vermeden balığı tekrar denize salıyoruz.
17: 140 santimden küçük balıklar denize geri bırakıldı.
18: Bu seneki sınırlamamız 140 santim. Yani 140 santimden ufak balıkları teknemize almıyoruz. Bu bir spor. Aslında biz gençlere de örnek olmak istiyoruz. Yani gençlere de bu konuda, yani bunun için büyük bir tekneyle başlamana gerek yok. Yani bir sandalla, küçük bir motorla, yeter ki denizde olsunlar, küçük balıklarla başla. Bu bir aslında bir merak yani. Bu iş iyi ama bunda da merakın olup olmadığını anlaman için denemen lazım. Denemeden bilemezsin.
1: Müzik Isparta'da asırlık yayla geleneği yaşatılıyor. Ekibimiz yaylacıların bir gününü görüntüledi. İzleyelim.

0: bir başkadır yaylada yaşam. A Haber ekibi olarak kameraman arkadaşım Köksal Kılıç'la birlikte Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Bağcık mevkisindeyiz. Bağcık Yaylası burası. Şimdi şu geldiğimiz yollara şimdi göstereceğiz size. Bakar mısınız o dağların arasından? Dere tepe düz gittik derler ya. Aslında biz hiç de düz gitmedik. Kıvrımlı kıvrımlı yollardan tam 2500 rakımlı yaylaya geldik. Demirtaş ailesinin misafiri olacağız. Peki yaylada yaşayanlar neler yapıyor, ne yiyor, ne içiyor? Hepsini ekranlarınıza getireceğiz. Şimdi Veli abiyle birlikteyiz. Nefes nefese kaldık. Aşağıdan o yayladaki evden yukarıya doğru tırmanıyoruz değil mi şimdi Veli abi?
1: Evet.
0: Daha biz keçiler gibi tırmanamayız herhalde oraya.
1: Mutlaka hani insanlar ayrı, o hayvanlar ayrı.
0: Değil mi?
1: Tabii onların 4 tane bacağı var diye.
0: 4 tane bacağı var değil mi?
1: Evet.
0: Vallahi dağ tepeye tırmanmış bu keçiler böyle.
1: Evet.
0: Çağırınca geliyor mu bunlar şimdi?
1: Gelir. Çağırınca gelir.
0: Nasıl çağırıyorsunuz abi? İlmi var mı bunun?
1: Ya ben bunları şimdi kendim güttüğüm için, benim sesime alışkın olduğu için hayvanlar benim sesimi duyduğumu gelir. Ama başka biri çağırsa gelmeyebilir. Neden? Yabancı ses diye gelmez. Ama ben sesten de sonra gelir.
0: Nasıl yaylada yaşarlar? Soğuyor artık.
1: Ya, havalar mutlaka soğuyacak. Gündüzler sıcak, geceler ayaz olacak gayri. Tabii ya.
0: Ama tertemiz hava var değil mi abi?
1: Temiz. Tabii canım aynen. Dağda yaşayan bir kişi mutlaka parlak olur. Her zaman ki.
0: Değil mi?
1: Aynen.
0: Hadi bir çağıralım mı o zaman şimdi bu keçileri ne yapıyor? Evet. Taktik öğreniyoruz şimdi. Evet, evet. Harbiden de geliyorlar Veli abi. Çağırmaya başladı. Ben konuşunca duruyorlar bakar mısınız? Gerçekten de çok ilginç. Durdu hepsi şu anda ben konuşurken. Veli abi ben konuşurken durdu onlar. Değil mi? Diyor ki saygısızlık yapmıyorlar diyor. Bakın sanki böyle şey gibi, donup

0: Abi o dağda kalan son keçileri de topladı geldi. Ama bizim kaçak hala burada. Onun pek içeriye girmeye niyeti yok gibi. Dur bakalım ne olacak. Ama girecek herhalde değil mi bu?
1: Girecek.
0: Başka çaresi yok. Şimdi böyle fışır fışır sesler akmaya başladı. Fadime ablamız geldi. Keçinin sütünü sağıyor. Şimdi Elif ablamız da... Abla sen ne yapıyorsun şimdi? Keçileri mi eğiliyorsun?
2: Evet. Annemin sağması için, onun doğması için bu şekilde yemle sağıyor.
0: Yem mi var onun için?
2: Evet. Yem. Besiye mi?
0: Evet. Şimdi onları onu yerken değil mi?
2: Annemle keçiler... sağıyor. Yoksa doğmaz.
0: Durmuyorlar mı?
2: Evet. Durmaz.
0: Tabii keçi inatçı hayvan değil mi? Değil mi? Fadime ablam şimdi orada gördüğünüz gibi sütleri sayıyor. Bir tane keçiden Fadime abla kaç litre süt çıkar?
2: İyisi oldum 3 kilo çıkar.
0: Günlük 3 kilo?
2: Evet.
0: Maşallah.
2: Ama gıcıklardan birer kilo.
0: Gıcıklardan?
2: Evet.
0: gıcık niye diyorsunuz mesela? İnatçılardan mı?
2: Evet. İnatçılardan 1 kilo çıkar. Oğlana saklar çünkü sütü.
0: Öyle mi?
2: Evet.
0: Ha, oğlana saklıyormuş bak. Ne yapıyor onlar? Kavga mı ediyor? Oyun mu oynuyorlar? Ha? Ne yapıyorlar? Güç gösterisi. Oo. Bakar mısınız? Burada ağılda güç gösterisi de var.
2: Evet.
0: Oo, Fadime abla maşallah bunda iyi süt çıkıyor.
2: Evet, bunun oğlağı yok. Sattık oğlağını.
0: Ya bunun besleyeceği bir oğlağı yok.
2: Hayır, yok.
0: O yüzden?
2: Erkek oğlakları sattık.
0: Erkek oğlaklar satıldı. Şimdi oğlağına süt vermeyenler sağılıyor. Keçiler sağılıyor. Ama şu çok ilginç gerçekten. Şimdi Elif ablamız elinde böyle poşetle. Değil mi? Hani bir nevi böyle kandırıyorlar gibi sanki. Ama bu işin de herhalde raconu bu. Gel bakalım Köksal. Veli abi sen ne yapıyorsun burada? Gel.
3: Bunlar da hoş mu gel?
0: Ha.
3: Bunlar da tutuyor mu de hoş.
0: Dövüşüyor mu bunlar? Oo. Bunları ayıralım abi. Bunları ayıralım. Neden? Şimdi şey dedi, Elif ablam dedi, güç gösterisi yapıyorlar dedi, öyle mi? E kime güç gösterisi yapıyor bunlar abi?
4: O yol, bu oğlaklı olduğu için, o kendine güvendiği için bunu dövmek istiyor.
0: Ha, o bunu dövmek istiyor.
4: Aynen öyle, bak gene geliyor bak.
0: Sen de mazlumun yanındasın yani şu anda.
4: Bunun yanında olun sıra yanaştırmayacağım.
0: Gel, bak.

0: Şimdi yayla kültüründe köpeğin de ayrı bir yeri var değil mi? Veli abi, var. Kaç köpek var burada?
1: 7.
0: 7 tane köpek var.
1: Şimdi 7 köpek var ama 6 da canavar var.
0: 6 da canavar var.
1: Yani köpek bir fazla da tabii öyle hakkında geleceğin değilse yiyecek.
0: O derece. Bu, canavar diye kime diyorsun?
1: Kurt.
0: Ha, kurt.
1: Kurt diye geçer evet.
0: Yukarıdaki mi o?
1: Ya bu dağlarda olan.
0: Dağlarda onlar tabii zararlı.
1: Zararlı mutlaka. Yani bize karşı bir zarar vermiyor da hayvanla inek olsun, davar olsun, koyun olsun böyle küçük baş, büyük baş kendi başına kaldıktan sonra kesinlikle kaybediyor.
0: Değil mi? O yüzden köpek seçimi önemli.
1: Köpek olman önemli.
0: Şimdi şu
1: burada 200 davar var, 7 tane köpek var. Yani bu insan işi değil.
0: Değil mi?
1: Ama çaresizlikten yapıyoruz yani bu kurda karşı. Bu korumayı
0: canavara karşı
1: bu köpeği böyle besliyoruz. Değil de bizden fazla yiyor zaten yerken. Hani bunun da kahri çok.
0: Şimdi en tehlikeli köpek yukarıdaki mi?
1: Evet, aynen o.
0: Şimdi dedim ki Veli abiye, dedim abi onun yanına doğru bir gidelim dedim. Dedi ki gitmeyelim çünkü yabancıya saldırıyormuş gerçekten. O yüzden bağlı değil mi?
1: Bağlı, evet. Bağlı olmasa zaten o dayamaz. Beni dinlemez yani.

0: Şimdi yayla kültüründe amaç zaten yaylada yaşamak. Demirtaş ailesi de hemen arkamda gördüğünüz bu barakanın içerisinde yaşıyor ve içerisinde hani küçücük, fıçıcık, içi dolu turşucuk derler ya, bir bilmece vardır. Tıpkı o gibi bütün yaşam alanlarını bu barakanın içerisine oluşturmuş durumdalar. Tabii ki yemek önemli, aş önemli, azık önemli yaylada. Dolayısıyla burada artık ailemiz her şeylerini kendi imkanlarıyla karşılıyor. Değil mi? Fadime abla, kolay gelsin.
1: Allah razı olsun.
0: Şimdi sütü sağdık.
1: Sağdık.
0: Ateşi yaktık, sacı yaktık.
1: Evet.
0: Ne yapıyoruz şimdi?
1: Gözleme yapıyoruz.
0: Gözleme yapıyoruz.
1: Evet.
0: Bunların hepsini siz yapıyorsunuz.
1: Hepsini
0: hemen.
1: Biz yapıyoruz, evet.
0: Maşallah diyelim. Şimdi içinde sen dolduruyorsun hemen.
2: Evet, patatesli ve peynirli yapacağız içine. Normalde tereyağı da yaparız ama bu da buzdolabımız olmadığı için tereyağını yapamayacağız.
0: İşte abi. Mi? Tereyağının...
2: sürmemiz lazım. Daha kırmızı olurdu hem daha lezzetli olurdu.
0: Şimdi gözlemeler yapılıyor, orada çay pişiyor. Fadime abla, şurada bir şey var. Bu ne? Dur bakayım. Bu ne?
1: Köpeklere tepit yaparız bunu.
0: Ne?
1: Tepit.
0: Tepit?
1: Evet.
0: Bunlar tepit mi?
1: Evet.
0: Bununla mı ocakta pişiriyorsun?
1: Ocakta pişiriyorsun.
0: Aa, ne var bunun içinde?
1: Kepek.
0: Kepek. Un kepek.
1: Bunlar da kepek, evet. Köpekler bunu yiyor.
0: Vay anasını, bakar mısınız? Yani az önce konuşmuştuk ya Vela abiyle, yani köpeklerin bakımı da önemli diye. Onlar için de ayrı mesai mi harcıyorsunuz bu, evet, ocağın başında?
1: Evet. Basacağım. Onlara da.
0: Kepit kepit diye ben ilk kez duydum. Çok ağır da bir şeye benziyor.
1: Evet, doymazlar yoksa.
0: Doymazlar mı?
1: Hayır, doymaz.
0: 7 tane köpek var dediler. Değil mi? Bakar mısınız? Bir kasa yapılmış burada. Şimdi burada hanımefendiler, ablalarımız o hamur işlerini yapmaya devam ediyor. Şimdi ben şuradan şöyle içeriye doğru gireceğim. Yavaş yavaş Göksal'la birlikte biraz da dikkat ediyorum. Dedik ya, işte bu barakanın içerisi yaşam alanları. Selamun aleyküm. Şimdi şöyle bir oturacağım bir Fela abimin yanına. Tabii misafir de ağırlıyoruz. Burada da Mustafa abimiz var. O da yaylanın misafiri.
3: Evet, aynen.
0: Şurada mı geçiyor hayat?
3: Evet, burada işte bizim ev bu.
0: Ev bu.
3: Ev bu. Burada evimiz, yayla evimiz bu.
0: Şimdi üstte naylon var.
3: Naylon,
0: karton var. Evet. Ahşap var biraz.
3: Evet.
0: Ama televizyon da var Bela abi.
3: Var televizyon. Var var.
0: Maşallah, oraya bir tane pencere yapılmış.
3: Evet. Pencere şavk için tabii ki.
0: Tabii. Pencere şavk, yani ışık için. Bu ışıklar da herhalde şey, akü var orada. Akü.
3: Aynen, akü. Dışarıda panel var. Yani bu televizyonun çalıştırması, ışık yakma için bunları kullanıyoruz yani.
0: Değil mi? Mecburen.
3: Mecburen.
0: Peki kaç ay kalıyorsunuz yaylada?
3: Burada Nisan'da çıkıyoruz, Kasım'da iniyoruz. Yani 6 ay.
0: Hemen. 6 ay Nisan ayından Kasım ayına kadar.
3: 6 ay köyde yaşam yapıyoruz, 6 ay burada yaylada.

0: Şimdi de yayla sofrasındayız. Az önce o hazırlıklar yapıldı malum. Katmerler pişirildi. İsti çaydanlıkta çay da demlendi ve şu anda soframızda Allah ne verdiyse, değil mi Elif abla? Ne var şimdi? Bunların içinde neler vardı bu katmerli?
1: Patatesli, peynirli ve babam özel çökelekli.
0: Oo, baba Veli abi çökelekli mi yiyor?
2: Başka bir şey yağlı yemen hiç. İşte davarın yani böyle bir tereyağı peynirini yemem ben. Sadece benimki bir his yani havas yani. Ha.
0: Bir havas evet, sana özel. Çökelekli sana özel. Siz ayırmıyorsunuz herhalde.
1: Biz ayırmayız. Babam sadece davan bir çökeleğini bir de yoğurdun ya. Başka bir şeysini yemez.
0: Ama şunların hepsi doğal değil mi?
1: Evet. Domatesi abim yetiştirdi. Peynir annem yaptı. Yine yoğurt. Bal da komşumuzun. Yani hepsi doğal.
0: Her maşallah. Şey doğal.
1: Evet.
0: Allah birliğinizi, beraberliğinizi daim etsin inşallah.
1: Amin inşallah.
0: Anadolu'nun üretken insanlarının yaşadığı verimli yaylalardaydık bugün. Demirtaş ailesinin bir gününe tanıklık ettik ve artık şimdi yaylaya veda vakti.

0: saatlerimiz 6'yı gösteriyor. Ben Hasan Zaytezin. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle A Haber ve A Haber Radyo ile karşınızdayız. Gecenin sıcak bir haberiyle başlayalım. Gaziantep'te gecenin sessizliğini silah sesleri bozdu. Dur ihtarına uymayan şüpheli polislerle çatıştı. Kaçış yolu kalmayınca da kendi yaşamına son verdi. Yapılan araştırmada 17 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.
1: Firari hükümlü ortalığı savaş alanına çevirdi. Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde asayiş denetimi yapan polisler şüpheli gördükleri otomobilin sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Sürücü durmak yerine gaza bastı. Polisler de peşinden gitti. Nefes kesen kovalamaca kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Otomobilden inen şüpheli polislere tabancayla ateş açarak kaçmaya çalıştı. Polisler de karşılık verdi. Çatışma bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Silah sesleri çevre sakinlerinde paniğe yol açtı. Bölgeye takviye polis ekipleri gönderildi. Etrafının sarıldığını gören, daha fazla kaçamayacağını anlayan şüpheli tabancasıyla başına ateş ederek kendi yaşamına son verdi. Yapılan araştırmada 39 suç kaydı bulunan şüphelinin 17 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Firari hükümlünün cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
0: Fon vurgunuyla ilgili soruşturmada her geçen saat sıcak gelişme yaşanıyor. Son olarak Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Serpyanır hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bugüne kadar tutuklananların sayısı ise 51 oldu.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması derinleşiyor. Soruşturma kapsamında daha önce yurt dışı çıkış yasağı uygulanan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'le Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Karar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özat'a denizcilik paylarındaki işlemler sebebiyle 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından geldi. Soruşturmanın başladığı günden bu yana haklarında adli işlem uygulanan 76 kişiden 51'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Destek Yatırım Bankası'nın sahibi Altunç Kumova ve Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp de bulunuyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından soruşturmanın bilançosunu açıkladı. Gürlek, 1 Temmuz 16 Eylül tarihleri arasında fonlardan para çıkışlarının incelendiğini, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığının dondurulduğunu duyurdu. Gürlek ayrıca haklarında daha önce herhangi bir tedbir uygulanmayan 37 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini de paylaştı.
2: Para hangi hesaba aktarılmış, mal varlığı hangi şirketin veya kişinin üzerine geçirilmiş olursa olsun izini sonuna kadar süreceğiz. İyi niyetli vatandaşlarımızın yılların emeğiyle oluşturduğu birikimlerin bir takım kişi veya yapılar tarafından istismar edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Portföy, Burs Yatırım, A1 Kapital, Atlas ve Pardus'a bağlı fonlara ilişkin kayıtların incelenmesini de istedi.
0: Ankara'da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan Arda Birinci'nin dijital materyallerinde önemli bulgulara ulaşıldı. Deşifre edilen mesajlarda Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem ve tutuklu Muhittin Böcek lehine adli tıp sürecinde iş takibi yapılması amacıyla 5 milyon dolarlık rüşvet ödemesi yapıldığı saptandı.
3: Ankara'da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının dördüncü dalgasında gözaltına alınan Arda Birinci'nin dijital materyallerinden dikkat çekici yazışmalar çıktı. Soruşturmanın dördüncü dalgasında gözaltına alınan Arda Birinci'nin telefonu ve diğer dijital materyalleri incelemeye alındı. Kayıtlarda Birinci'nin Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem'le yaptığı görüşmeler bulunuyor. Birinci'nin telefonundaki bazı mesajlarda Erdem'e doğrudan hitap edildiği, Muhittin Böcek lehine yürütülmesi planlanan süreçte 5 milyon dolarlık ödeme meselesinin birlikte konuşulduğu görülüyor. İncelenen mesajların içeriğine göre 5 milyon doların Muhittin Böcek lehine adli tıp sürecinden sonuç alınmasına yönelik iş takibi amacıyla verildiği ileri sürülüyor. Yazışmalarda işin sonuçlandırılamadığı, bunun üzerine 5 milyon doların geri verilmesinin gündeme geldiği belirtiliyor. Para iadesi konusunda taraflar arasında tartışma yaşandığına ilişkin ifadeler de mesajlarda yer alıyor. Mesajlardan birinde Mustafa Erdem'e hitaben, "Sayın Vekilim beni dolandırdın, 5 milyon dolar için" ifadesinin kullanıldığı görülüyor. Aynı mesaj trafiğinde Murat Etöz'ün de adı geçiyor. Yazışmalarda 5 milyon dolarlık paranın akıbeti ve iadesi tartışılırken konunun parti yönetimine ve medyaya taşınacağı yönünde ifadeler bulunuyor.
4: Çekiyorum efendim. Tamam, arkadaşlar da çekiyorum.
3: Dijital materyallerde Arda Birinci'nin Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında tutuklu yargılanan Ayhan Bora Kaplan ve hakkında yakalama kararı bulunan firari sanık avukat Cengiz Haliç ile çekilmiş fotoğrafları da bulundu. Birinci'nin Kaplan ve Haliç'te yakın pozlar verdiği görüntülerin hangi tarihte ve nerede çekildiği araştırılacak. Soruşturmanın ilerleyen aşamasında Mustafa Erdem'le yapılan yazışmaların dijital ve mali boyutları birlikte incelenecek.
0: Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturmasında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanık hakkında mütalaa hazırlandı. Özcan için 217 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
1: Bolu Belediyesi'ndeki rüşvet ve irtikap iddialarına ilişkin davada Cumhuriyet Savcısı mütalasını mahkemeye sundu. Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada görevinden uzaklaştırılan CHP'li eski belediye başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 19 sanık yargılanıyor. Cumhuriyet Savcısı hazırladığı mütalasında Tanju Özcan için 32 mağdura karşı eylemleri sebebiyle 69 yıl 5 aydan 217 yıla kadar hapis cezası istedi. Mütalada Özcan için zincirleme şekilde icbar suretiyle irtikap, rüşvet alma ve nitelikli dolandırıcılık suçlamaları yer aldı. Mütalaadaki skandal detaylarda zabıta baskısıyla zincir marketlere reklam sözleşmesi zorlandığı ve bu yolla vakfa 8 milyon 712 bin lira gelir sağlandığı vurgulandı. Sözleşmeyi kabul etmeyen marketlere yaptırım uygulandığı da mütalada yer aldı. Bir müteahhitten belediye ile işlerinin yürütülmesi karşılığında toplam 2 milyon 500 bin lira istendiği, bunun 1 milyon lirasının nakit, 1 milyon 500 bin lirasınınsa çek yoluyla ödendiği, daha sonra paranın farklı hesaplar üzerinden iade edildiği de mütalaadaki iddialar arasında. Kurban bağışı adı altında toplanan 845 bin lirayla hiç kurban kesilmediği ve dini inançların istismar edildiğine mütalaada yer verildi. Cumhuriyet Savcısı diğer 18 sanık hakkında da değişen oranlarda hapis cezası talep etti.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bolu kampı başladı. Kampın açılışında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu siyasi ahlak üzerinden adrese teslim mesajlar gönderdi. Kemal Kılıçdaroğlu dış politika ile ilgili de birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.
5: Siyasetin ahlaklı olması lazım. Milletvekilisin, bir süre sonra köşeyi dönüyorsun. Ya aldığın maaş belli ya. Yüzüne gözüne dursun ya. Nereden çıktı bu? Belediye başkanısın, bir süre sonra köşeyi dönüyorsun. Ya aldığın maaş belli. Nasıl oluyor bu işler?
3: İsim vermeden adrese teslim mesajlar gönderdi. Siyasi ahlak vurgusu yaptı.
5: Kim yolsuzluk yaptıysa hesabını soracağız. Yok, bu benim adamım. Bu bizim arkadaş. Bu bizim partili. Yok arkadaş.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bolu kampı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı.
5: Soygunu yapanın partisine bakmayacağız. kimliğine bakmayacağız. Yaşına, boyuna bakmayacağız.
6: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında dış politikaya da geniş yer ayırdı. Dış politikada iktidar muhalefet olmaz dedi, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Konuşmanın ardından kapalı toplantıya geçildi.
5: Cumhuriyet Halk Partisi milli eğitim konusunda, dış politika konusunda, milli savunma konusunda bunların günlük siyasal malzeme konusu olmadığını, milli savunma adı üstünde milli, milli eğitim adı üstünde milli, dış politika bizim beraber olmamız, Türkiye'nin çıkarlarını savunmamız gereken bir politika olduğunun bilincindeyiz. Biz ülkenin çıkarları söz konusu olduğunda diğer sorunları bir kenara bırakmasını biliriz. Dış politikada iktidar muhalefet olmaz. Çünkü dış politikada asıl olan Türkiye'nin çıkarlarıdır. Biz bunu savunuyoruz.
3: Kılıçdaroğlu kapalı toplantıda ise başta siyasi ahlak kanunu olmak üzere mahkemenin butlan kararı sonrası yaşanan gelişmeler konusunda milletvekillerinin görüş ve önerilerini aldı.
7: Ajans hafta sonundan devam ediyoruz. Bir gazetelere göz atalım, gazete manşetlerine göz atalım. İlk olarak Sabah gazetesinden başlayalım. Sabah gazetesi manşetinde küresel şoklara rağmen kesintisiz büyüyoruz başlığı atmış. Küresel ekonomi şoklarla boğuşurken Türkiye'yi istikrar rotasında tuttuklarını söyleyen Başkan Erdoğan, son 24 çeyrektir kesintisiz büyüyoruz. Dünyanın 16. Avrupa'nın 6. en büyük ekonomisiyiz başlığıyla ekonomi politikamızın 4 sütunu üretim, yatırım, istihdam ve ihracat artırmak için her türlü adımı attık. Çevremizi saran istikrarsızlığa rağmen iş dünyamızın geleceğe güvenle bakabileceği iklimi oluşturmaya çalışıyoruz. Geçen yılı Türkiye ekonomisinin %3.7 oranında

da büyüterek 16 yıllık kesintisiz büyüme performansını sürdürdük. 2002'de 36 milyar dolar seviyesinde olan ihracatımız müsiat ve iş dünyasının desteğiyle 2025'te 273.2 milyar dolara yükseldi. 2002'de 3616 dolar olan kişi başına gelirimiz yaklaşık 5 kat artışla 2025'te 18.103 dolara çıktı. 20 gün önce açıkladığımız yeni orta vadeli programla büyüme hedeflerimizi doğrultusunda karar ilerleyeceğiz demiş Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajlarını vermiş. Ayrıca İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen yağlı güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı izleyen Başkan Erdoğan'a altın kemer takdim edildi. Erdoğan Arap Osman olarak tanınan 11 yaşındaki Tanzanyalı pehlivan Osman Ali Davutoğlu ile yakından ilgilendi. Yine aynı şekilde başka mesajlar da verilmiş Sabah gazetesinde. Siyonist zihniyetin maskesini indireceğiz. Ülkemizin merkezinde yer aldığı coğrafya tabiri caizse tam bir kriz fırtınası yaşıyor. Gücü gücene yetene düzeni ilk defa bu kadar uluslararası ilişkilere damga vurmaktadır. Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Eğer soykırım yapanlar adalete hesap vermezse, eğer bunlardan hukuk önünde, tarih önünde hesap sorulmazsa aynı vahşet tekrar yaşanacaktır demiş. Sabah gazetesinin manşeti bu şekildeydi. Devam edelim. Hürriyet gazetesine bir göz atalım. Hürriyet'in manşetinde son çıkana dur dendi başlığı atılmış ve fon soruşturmasıyla alakalı manşete taşımış haberini. Fon soruşturmasında kritik bir adım geldi. Adalet Bakanı Gürlek son 3 ayda fonlardan çıkan kurum ve kişilerin mal varlığının dondurulduğunu açıkladı. Gürlek 1 Temmuz 16 Eylül tarihleri arasındaki fonlardan para çıkışları en yüksek tutardan başlamak üzere incelenerek 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığı dondurulmuş. Haklarında daha önce herhangi bir tezbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştır açıklamasını yaptı. Tüm kurumlarda müzakereler yazıldığını ifade eden Gürlek, amacın mal varlığı değerlerinin kaçırılmasına, el değiştirilmesine veya üçüncü kişilere geçirilmesine imkan vermemek olduğunu söyledi. Gürlek, para hangi hesaba aktarılmış, mal varlığı hangi şirketin veya kişinin üzerine geçirilmiş olursa olsun izini sonuna kadar süreceğiz dedi. Hürriyet'in manşeti bu şekildeydi. Baktığımız zaman yine Hürriyet'in haberlerine yerini Birleşmiş Milletler kürsüsü değil mahkeme. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yakalama kararı verdiği Netanyahu için konuştu. Savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil, mahkeme salonlarıdır. Maskesini indireceğiz başlığıyla Gazze'de, Lübnan'da on binlerce masumu katleden soykırımcı caniler, bizim gerçekleri yüzlerine vurmamızdan rahatsız olsalar da hamdolsun biz bir kez daha doğru olanı, doğru bildiklerimizi cesaretle dile getirdik. Kendisini seçilmiş zanneden, kendisini diğer tüm insanlardan üstün gören insanı, vicdanı, ahlakı, ilkesi olmayan işgalci siyonist zihniyetin maskesini indirmekle kararlıyız haberini taşımış Hürriyet gazetesi Başkan Erdoğan'ın yeni açıklamalarında bulunmuş. Kara Haydar'ın hazinesi bulunduğu başlığı atıldı ve Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'a ait İstanbul'daki bir otoparkta bulunan iki otomobilde 934 milyon lira tutarında döviz ele geçirildi. Kara para aklama suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan Tançalan'ın İstanbul Maslak'ta kendisine ait otoparkta iki otomobile para gizlediği belirlendi. Polis gece otoparka baskın yaptı. Otomobillerde yapılan aramalarda 16 milyon 440 bin euro ile 700 bin dolar yani yaklaşık 934 milyon lira bulundu. Dövize ve otomobillere el koyuldu. Bir kişi gözaltına alındı. Hürriyet'in haberleri de bu şekildeydi. Devamında ise Akşam Gazetesi'ne bir göz atalım. Akşam Gazetesi'nin manşetinde vurguncu listesi çıkartılıyor başlığı atılmış ve devamında Merkezi Kayıt Kuruluşu'na müzakere yazan Başsavcılık özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında fonlardan çıkış yapan yatırımcıların adet, tutar ve bakiye bilgilerinin ivedilikle gönderilmesini istedi. Gelecek Cevap'la krizden önce kimlerin fonlardan çıktığı, en büyük kazancı kimin sağladığı, fonlara ilk girenlerin ne zaman ve hangi karla çıktıkları, hangi ortak yöneticinin nereye kaç lira transfer ettiği belirlenecek haberine yer verdi.
vermiş yine Akşam Gazetesi. Devamında 5 milyon dolar rüşvetin üstüne yattı başlığıyla uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan Arda Birinci ile Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem'in rüşvet yazışmaları ortaya çıktı. İkili arasındaki WhatsApp yazışmaları, yolsuzluktan tutuklu eski belediye başkanı Muhittin Böcek lehine adli tıptan karar çıkması

0: için Erdem'in birinciden 5 milyon dolar aldığını ortaya koydu. Süreç böcek lehine sonuçlanmayınca birinci parayı Erdem'den geri istedi. Ancak alamadı. Bunun üzerine meclisten seni tasmayla alıp Özel'in önüne atmazsam köpek olayım diye yazdığı haberine yer vermiş Akşam gazetesi de. Son olarak Yeni Şafak gazetesine bir göz atalım. Yeni Şafak gazetesi de yine aynı şekilde fon soruşturmasını manşete taşımış. Fon soruşturmasında önemli gelişme başlığı atılmış ve hepsinin mal varlığı donduruldu manşetiyle paranın izini süreceğiz. Bakan Gürlek'in açıklamalarına yer vermiş. Bakan Gürlek alınan diğer tedbirleri de şu şekilde sıraladı. Devir, temlik, satış, bağış, yüksek tutarlı nakit çekimi, EFT havale ve mal varlığını azaltıcı diğer işlemlerin önlenmesi amacıyla ilgili tüm kurumlara müzakereler yazılmıştır. Para hangi hesaba aktarılmış, mal varlığı hangi şirketin veya kişinin üzerine geçirilmiş olursa olsun izini sonuna kadar süreceğiz. Erdoğan talimat verdi başlığıyla New York'ta gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluğu olan kim varsa hukuk önünde hesap sorulacak demişti. Erdoğan, Türkiye'ye döndükten hemen sonra da Dolmabahçe Sarayı'nda Ekonomi Yönetimi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'le bir araya geldi. Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre Erdoğan bu toplantıda kim olursa olsun üzerine gidin talimatı verdi. Yeni Şafak'ta manşeti bu şekildeydi. Devamına baktığımız zaman Yeni Şafak'ta Batık'ta, Baltık'ta yeni Hürmüz oluyor başlığı atılmış. Hürmüz ve Babilmendep boğazların ardından Avrupa'nın işlek ticaret yollarından biri olan Baltık'ta Rusya ile Avrupa'daki gerilimden dolayı kapanmaya doğru gidiyor haberine yer vermiş Yeni Şafak'ta bu şekildeydi. Gazetelerle yine devam edeceğiz. Birazdan ilerleyen dakikalarda ve saatlerde devam edelim bültenlerimize kaldığımız yerden yine önemli bir haberimizde. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 21. Müsuat Expo Uluslararası Ticaret Fuarı ve 29. Uluslararası İş Forumu kapanış programında önemli açıklamalarda bulundu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasına değinen Erdoğan, vicdanı ve ilkesi olmayan işgalci Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız dedi. Erdoğan ekonomiye yönelik de net mesajlar verdi.
1: Diplomatik heyetlerin salonu terk ederek sergiledikleri ilkeli tavır, soykırım şebekesinin yüzüne adeta bir tokat gibi inmiştir.
2: Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler'de konuşan Netanyahu'ya sert tepki gösterdi. Savaş suçlularının yeri mahkeme salonlarıdır dedi.
1: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil. İşledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 21. Müsiat Expo Uluslararası Ticaret Fuarı ve 29. Uluslararası İş Forumu kapanış programında önemli açıklamalarda bulundu. New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı hatırlattı. Türkiye'nin Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini belirtti.
1: Filistin halkı yalnız değildir. Asla sahipsiz değildir. Gazze'li kardeşlerimiz hak ve adalet arayışlarında tek başına değildir. İnsafı, vicdanı, ahlakı, ilkesi olmayan İşgalci Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar, geri adım atmayacağız.
2: Başkan Erdoğan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu konuşması sırasında yapılan protestoya da değindi.
1: Diplomatik heyetlerin salonu terk ederek sergiledikleri ilkeli tavır, soykırım şebekesinin yüzüne adeta bir tokat gibi inmiştir.
2: Yapay zeka teknolojileri konusunda uyarılarda bulunan Erdoğan, insan faktörünün göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkat çekti.
1: İnsanı insan yapan değerleri, aileyi, toplumu, milli ve manevi hasletlerinizi korumazsanız, iş ahlakınızı saf dışı bırakıp rekabeti ne pahasına olursa olsun galip gelmeyi merkeze koyarsanız, geliştirdiğiniz yazılım ve algoritmalar, tüm bu teknolojiler fayda değil, tam tersine zarar getirir. Allah muhafaza, geniş çaplı bir yıkıma, sebebiyet verir.
2: Küresel ekonominin şoklarla boğuştuğu bir dönemde Türkiye ekonomisinin rotasında tutulduğunu da vurguladı.

0: şu anda dünyanın 16. Avrupa'nın ise 6. en büyük ekonomisiyiz. 2002'de 3616 dolar olan kişi başına gelirimiz yaklaşık 5 kat artışla 2025'te 18.103 dolara çıktı. Ekonomimizin büyüklüğü ise cari fiyatlarla 1 trilyon 602 milyar dolar oldu. İhracat tarafındaki başarılarımızı sizlerin de desteğiyle sürdürüyoruz. 2002'de 36 milyar dolar seviyesinde olan ihracatımız 2025'te 273,2 milyar dolara yükseldi.
1: Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in dünyanın sırt çevirdiği soykırımcı İsrail'in başbakanı ile görüşmesi Atina'da tepkiyle karşılandı. Yunan basını görüşmeyi tehlikeli kucaklaşma olarak nitelendirdi. Muhalefet ise İsrail hükümetiyle yakınlaşmanın Yunanistan'a zarar verdiğini öne sürdü.
2: Tehlikeli kucaklaşma. Utanç verici. Bize zarar veriyor. Dünyanın el çektiği katil Netanyahu'ya Yunan Başbakanı'nın el uzatması Atina'da işte bu sözlerle tepki çekti. Gazze'deki soykırım peşlerini bırakmadı. İsrail ve Netanyahu'ya dünya yüz çevirdi. Gazze kasabı Netanyahu Birleşmiş Milletler kürsüsüne çıkınca protesto sesleri yükseldi. 77 ülke heyeti salonu terk etti. Dünya liderleri Netanyahu ile görüşmedi. Ancak imzaladığı hava savunma sistemi anlaşmasıyla ülkesini İsrail'e teslim eden Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, New York'ta soykırım başbakanı ile bir araya geldi. Bu durum ülkesinde de büyük tepkiyle karşılandı.
3: Göz ardı edemeyeceği bir şey var Sayın Mitsotakis'in. O da hem Yunan halkının hem muhalefet partilerinin şu anda soykırımcı İsrail'e ve onun başbakanına karşı takınmış olduğu tavır. Eski Maliye Bakanı Varoufakis, ben şunu söyleyebilirim dedi. Varoufakis, dünyada İsrail'le birlikte bizim de vizyonumuz düşüyor baktığımız zaman. Çünkü bir soykırımcı devletle birlikte hareket ediyoruz.
2: Yunan basınında hükümetin İsrail politikası eleştirilirken Mitsotakis'in dış politika tercihlerinin ülkeyi zor durumda bıraktığı belirtildi. Yunanistan'da yayın yapan savunma sitesi Militair, New York'taki görüşmeyi tehlikeli kucaklaşma başlığıyla duyurdu. Mitsotakis'in Netanyahu ile görüşen tek Avrupalı lider olduğu ifade edildi. Dünya dışlıyor, biz kucaklıyoruz ifadesine yer verildi. Yunan muhalefet partileri Elas, Siriza ve Yeni Sol Partisi de görüşmeyi eleştirdi. Yapılan açıklamalarda hükümetin dış politikada ülkeyi çıkmaza sürüklediği ve uluslararası alanda izole ettiği belirtildi. İsrail hükümetiyle yakınlaşmanın Yunanistan'a zarar verdiği uyarısında bulunuldu.
1: Sağlık Bakanı Profesör Doktor Kemal Memişoğlu Birleşmiş Milletler'de konuştu. Gazze'deki korkunç duruma vurgu yapan Memişoğlu, tüm insanların eşit koşullarda sağlığa ulaşabildiği yaşam hakkını savunuyoruz mesajını verdi.
4: İnsanların tedaviye erişemediği için göz göre göre can verdiği bir dünyada ne küresel sağlık güvenliğinden ne de vicdandan söz edilebilir.
2: Gazze'deki korkunç durumu işaret etti. Herkesin sağlığa ulaşabilmesi gerektiğini söyledi. Sağlık Bakanı Profesör Doktor Kemal Memişoğlu Birleşmiş Milletler'de konuştu.
4: Bugün Gazze'de kadınların ve çocukların acımasızca öldürüldüğü, masum insanların bir aşıya, temel bir ilaca dahi ulaşamadığı vahim tablolarla karşı karşıyayız.
2: İsrail ablukası altındaki Gazze'de bir yanda İsrail bombardımanı altında katledilen bir halk, diğer yanda ise zorlu yaşam şartları var. Siviller derme çatma çadırlarda yaşıyor. Ne beslenme, ne barınma, ne de sağlık hizmetlerine ulaşabiliyorlar. Bakan Memişoğlu da New York'taki BM kürsüsünde bunu anlattı.
4: Savaşların körüklendiği, kardeşin kardeşe kırdırıldığı ve masumların acıları üzerinden kazanç edildiği kötülük mantığıyla inşa edilmiş bu zulüm düzenini asla kabul etmiyoruz. Biz tüm insanların eşit koşullarda sağlığa ulaşır

0: bildiği yaşam hakkını savunuyoruz.
1: Sağlığın yaşam hakkı gibi en temel haklardan biri olduğunu söyleyen Bakan Memişoğlu, hiçbir ülkenin yalnız bırakılmaması gerektiğini dile getirdi.
0: Ülkenin tek başına üstesinden gelemeyeceği bu sınavları ancak birlikte hareket ederek aşabiliriz.
1: Memişoğlu pandemi dönemini hatırlattı. Türkiye'nin elde ettiği kazanımları paylaştığını anlattı. İhtiyaç duyan ülkelere destek sağlandığını belirtti. Küresel sağlık için birliktelik çağrısı yaptı.
0: Gelin sağlığı korumayı bir yaşam biçimine, barışı ise ortak bir sorumluluğa dönüştürelim. Bilgi ve tecrübelerimizi paylaşalım. Teknolojiyi daha sağlıklı bir gelecek için seferber edelim.
2: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma İttifakı kapsamında Riyad'da düzenlenen toplantıya katıldı. Bayraktaroğlu, Türkiye'nin verebileceği destekler konusunda tekliflerde bulundu. Bunlar arasında silah ve istihbarat desteği var.
3: Suudi Arabistan toprak bütünlüğüne, egemenliğine, altyapısına yönelik çok ciddi saldırıların olduğunu görüyoruz.
1: Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının ardından Türkiye ve Pakistan harekete geçti. Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Mekke Ortak Savunma İttifakı çerçevesinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen toplantıya katıldı. Zirvenin ardından yapılan açıklamada 3 ülke kolektif savunmaya bağlılıklarını güçlü bir şekilde yeniden teyit etti ve Suudi Arabistan'ın güvenliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünü savunma kararlılığının altını çizdi. Ayrıca istihbarat paylaşımı, askeri koordinasyon ve kabiliyet entegrasyonunu geliştirme konularının da görüşüldüğü belirtildi. Edinilen bilgilere göre toplantıya katılan Bayraktaroğlu, yardım talep etmesi halinde Türkiye'nin vereceği desteğe ilişkin önerilerde bulundu. Bayraktaroğlu'nun ajandasında Türkiye'nin teknik kapasitesi ve savunma sistemlerinin entegrasyonu konusunda katkı sunabileceği yer aldı. Bu kapsamda Türkiye'nin Suudi Arabistan'a erken uyarı sistemleri, radar ve sensörler, elektronik harp unsurları, hava savunma sistemleriyle komuta kontrol mekanizmalarının birlikte çalışmasını sağlayacak çözümler sunacağı belirtiliyor. İstihbarat paylaşımı da bu kapsamda değerlendiriliyor. Suudi Arabistan'a verilecek muhtemel destek kapsamında Türkiye'nin kırmızı çizgisinin İran'la karşı karşıya gelmemek olduğu ifade ediliyor. Mekke İttifakı yalnızca güncel tehditlere karşı anlık bir kalkan oluşturmayı hedeflemiyor. Üç ülke savunma sanayi işbirliği, ortak teknoloji geliştirme ve ortak üretim alanlarında uzun vadeli bir savunma mimarisinin zeminini hazırlıyor.
2: Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Rus İHA'ları başkent Kiev'i hedef aldı. Bir veri depolama merkezinin vurulduğu anlar kameraya yansıdı. Ukrayna da bazı kentlere bombardıman düzenledi.
4: Moskova ile Kiev arasındaki gerilim tırmandı. Rus füzeleri Ukrayna'daki iş merkezini böyle vurdu. Rusya'nın hedefinde Kiev'deki veri depolama merkezi vardı. İHA'lar ve füzeler gönderildi. Saldırı sırasında iş merkezinin önünde siviller vardı. Patlamanın şiddetiyle korku dolu anlar yaşandı.
5: Artık dayanamıyorum. Orada insanların yattığını görebilirsiniz. Hiçbir suçları yoktu. Sadece işlerine gidiyorlardı.
4: Saldırılar bununla sınırlı değildi. Kiev'in merkezinde bir süpermarket ve sivil binada hedef alındı. Zaporijya'da ise bir konut ve pazar yeri vuruldu. İtfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti. Rusya'nın Ukrayna genelinde yaptığı saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişi de yaralandı. Ukrayna ise Rusya'nın Perm ve Ulyanovsk kentini hedef aldı. İHA'lar iş merkezlerinin üzerine düştü. Vurulan noktalardan dumanlar yükseldi. Rusya Devlet Başkanı Putin ise müzakerelere ilişkin konuştu. Her seçeneğin masada olduğunu söyledi.
6: Müzakerelerin yeniden başlatılması için yapılan tüm girişimler ve müzakerelerin yeniden başlatılması önerileri, evet, hepsi masada. Ancak hangi adımları atmamız gerektiğini dikkatlice düşünmemiz gerekecek.

değişti. Otel sahibiyle tanışıp kısa sürede genel müdür oldu. Otelde konaklayan eski SPK başkanı ile samimiyet kurup otel hisselerini halka açmayı öğrendi. Hisselerde manipülasyon yaparak ticari sırları rakiplere verince kovuldu. Bu defa rotasını finans dünyasına çevirdi ve pusulada yöneticiliğe başladı. Devamında planlar villadaki sağır odada başlığıyla herhangi bir hukuki sorumluluk almadan fonların başına geçen İE, kardeşine imza yetkisi bulunan bir makama yerleştirdi. Levent'teki iki katlı bir villa 131 fonun temsilcilerinin buluşmada adresi oldu. Telefonun çekmediği sağır odada para trafiği, manipülasyon, kripto ve kara para operasyonu yöneltildi. Gözaltına alınınca bilmiyorum, görmedim, duymadım dedi. O denetimli serbest kaldı. Kardeşi tutuklandı haberine yer verilmiş ve yine aynı şekilde Kara Haydar'ın ganimeti otoparkta çıktı başlığı da atılmış. Nişanda takılan altınlara gündeme gelen Vanlı Kara Haydar'ın gizli servetine ulaşıldı. Masak'taki otoparkta duran iki aracı operasyon düzenlendi. 16 milyon 440 bin euro ve 700 bin dolar ele geçirildi. Otomobillere el konulurken yaklaşık 954 milyon lirayı bulan paranın kaynağı araştırılıyor. Yine aynı şekilde devamına baktığımız zaman Türkiye gazetesinde İsrail artık ağır bedel ödeyecek diyerek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın sözlerine yer verilmiş. İsrail'in zulüm ve katliamlarının diplomatik çabalar neticesinde artık eskisi kadar sonuçsuz kalmadığını belirterek her eylemin sonucunda çok ağır bedeller ödemek zorunda dedi. Devamında ise yine aynı şekilde Mavi Vatan'a yerli temizlikçi başlığıyla Türkiye'nin ilk yerli tarama gemisi UAP Mavi Vatan suya indirildi. 85 metrelik gemi 20 metre derinliğe kadar tarama yapacak. 2000 metreküp kapasiteye sahip UAP Mavi Vatan özellikle kirlilikle boğuşan körfezlerdeki temizlik çalışmalarına katkı verecek haberine yer varmış Türkiye gazetesi. Devam edelim, Türk Gün gazetesine bir göz atalım. Türk Gün gazetesinin önce sür manşetine bir bakalım. Sür manşetinde Türkçeyi korumak milli bir görev başlığı atılmış ve MHP lideri Devlet Bahçeli Türkçeyi sevmek, korumak, geliştirmek ve gelecek kuşaklara bütün zenginliğiyle aktarmanın milli bir görev olduğunu söyledi Türk Gün gazetesinin sür manşetinde. Manşete baktığımız zamansa MHP'den çerçeve yasağı açıklaması, mahkumiyet hükümleri ortadan kalkmıyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili mecliste büyük bir çoğunlukla kabul edilen çerçeve yasanın mahkumiyet hükümlerini ortadan kaldırmadığını, suçların hukuki niteliğini veya ceza sorumluluğunu değiştirmediğini açıkladı. Hukukçularla buluşma başlığıyla İstanbul İkinoğlu Barosu üyesi hukukçularla bir araya gelen Yıldız, terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısını oluşturan çerçeve yasa hakkında bilgi verdi. Yıldız, söz konusu yasa mahkumiyet hükümlerini ortadan kaldıran, suçluların hukuki niteliğini değiştiren veya sorumluluğun sona erdiğini bir düzenleme niteliğinde değildir dedi. Soruşturmayla kesinleşmiş mahkumiyet hükümlerinin bütün hukuki suçlarıyla varlığını koruduğunu belirten Yıldız, suçun vasfına, mahkumiyet kararına veya ceza sorumluluğuna ilişkin bir değişiklik yapılmadı. Bu yönüyle kanun, ceza adalet sistemi ile infaz hukukuna ilişkin sınırlı ve koşullu bir kanuni düzenleme niteliğini taşımaktır diye konuştu. Devamında talimat verenle öldürene af yok. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, çerçeve yasa kapsamında güvenlik güçlerimizi şehit edenlere, terör saldırısı talimatı verenlere yönelik kesinlikle af olmadığını belirterek, terör örgütü ve uzantıları ancak silahlarını teslim ettiğinde ve bunun devletimizin kurumlarınca teyit ve tespit edilmesi neticesinde bu kanun işletecektir dedi. Türk Gün gazetesindeki haberler de bu şekildeydi. Son olarak Takvim gazetesine bakalım. Takvim gazetesinde bakalım hangi haberlere yer verilmiş. Takvim'in manşetinde Başkan Erdoğan'dan soykırımcı Netanyahu'ya çok sert mesaj başlığı atılmış ve hesabı sorulacak başlığıyla Başkan Erdoğan Müsuat Expo'da konuştu. Gazze ve Lübnan'da soykırım yapan katil devlet İsrail'e meydan okudu. İşgalci Siyonist zihniyetinin maskesini indirmekte kararlıyız. Geri adım atmayacağız, hesap soracağız. Savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil. İşledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır. Eğer soykırım yapanlar adalete hesap vermezse aynı vahşet tekrar yaşanacak, aynı trajediye çocuklarımız da karşılaşacak. Biz son nefesimize kadar adalet mücadelesi içinde olacağız. Filistin halkı yalnız değildir, sahipsiz değildir. Gazze'li kardeşlerimiz asla tek başına değildir.
Birleşmiş Milletler

0: devletlerde diplomatik heyetlerin salonu terk edilerek sergiledikleri ilkeli tavır soykırım şebekesinin yüzüne adeta bir tokat gibi inmiştir. Haberin devamına bakacak olursak soykırım ortakları başlığı atılmış ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı İsrail yerleşimlerine 11 ülkeden 214 şirketin ticari faaliyet yürüttüğünü duyurdu. Yayınlanan yeni rapor tarımdan teknolojiye, ulaşımdan turizme kadar birçok dev markanın işgale ve insan hakları ihlallerine nasıl ortak olduğunu gözler önüne serdi. Takvim gazetesiyle devam edecek olursak zehirli vale haberi var. İstanbul'da lüks mekanlarda vale kisvesi altında organize uyuşturucu ticareti yapan bir şebeke narkotik şube ekiplerinin operasyonuyla çökertildi. Gözaltına alınan 179 şüpheliden 160'ı tutuklandı. Uyuşturucu ve sevkiyatının bagaj ve torpidoya gizlenerek yapıldığı, ödemelerin ise bahşiş adı altında alındığı tespit edildi. Takvim gazetesindeki haber bu şekildeydi. Devam edelim haberlerimize kaldığımız yerden. Yine oldukça önemli bir haberle karşınızdayız şu anda. Ev sahipleriyle alakalı. Mülk sahibi evini satmak için birden fazla emlakçıyla anlaşıyor. İlanlara farklı farklı fiyatlar ekleniyordu. Artık bu dönem sona erdi. Emlak alım satımdaki yeni sistemin ayrıntıları geliyor ekrana.
1: Devlet de, vatandaş da muhatabını bilecek.
2: Uyanıkların devri artık bitiyor. Bundan böyle tek konuta farklı fiyat yazılamayacak, fiyat kargaşasına son verilecek. İnternetten emlak alım satımında yeni dönem başlıyor. Aynı konutu sadece tek bir emlakçı satışa çıkarabilecek.
1: İlan verirken vatandaş kendi de verse, bir yakınına da yani birinci derece yakınına da verdirse, bir emlak işletmesine de verdirse bunu E-Devlet üzerinden doğrulayıp bu yetkiyi veriyordu.
3: Her bir emlakçının kendine ait bir kodu var. Bu kod E-Devlet'e girilerek daha önce tek bir konut için birden fazla emlakçı yetkilendirilebiliyordu. Ancak artık bu değişti. Bir konutun satışını bir emlakçı yapacak.
1: 5 milyon TL'lik bir mülk için eğer mülk sahibi benim son fiyatım 4500 diyorsa emlakçının birisi 4500 girerken bir tanesi pazarlık payı kalsın diye 4700, bir diğeri ben ağırdan satayım diye 4800 giriyordu.
2: Müşterinin emlak ofisleriyle yaptığı yetkilendirme sözleşmesi de yine E-Devlet'e yüklenecek. Emlakçılar için yetki süresi en fazla 3 ay olacak. Sözleşme bittiğinde o ilan da kalkacak.
4: Yetki sözleşmesini E-Devlet üzerinden yükledikten sonra bu süreçte satış gerçekleştiğinde otomatikman düşecek.
1: Önümüzdeki dönemde ilerleyecek aşamalar da var. Bunların bir tanesi güvenli ödeme sistemi. Biliyorsunuz 1 Ekim'de devreye girecekti ama bu yılbaşına doğru devreye girecek.
4: Gayrimenkuller şu anda satılık rakamları tam rakamdan gösterecek.
3: Tek bir konut için birden fazla fiyat biçilemediğine ve ilana koyulamadığına göre bundan sonraki süreçte de tapu harç ücretlerinde düşüş bekleniyor.
4: Aslında bu süreç çok kolay, eksiksiz ve kurallarına uygun bir şekilde tamamlanmış olacak.
0: Türkiye'nin narenciye deposu Çukurova'da limon hasadı sürüyor. Ancak üretici ve tüccar ihracatta büyük bir tıkanıkla karşı karşıya. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Karadeniz'de deniz yolu nakliyesi durma noktasına gelirken karayolundaki yüksek maliyet ve küresel rekabet yüz binlerce ton limonun bahçede kalma riskini artırıyor.
5: Rusya-Ukrayna savaşı ihracata da engel oldu. Yüz binlerce ton limon bahçede kaldı. Türkiye'nin narenciye ihtiyacının %40'ını tek başına karşılayan Adana'da 218 bin dönüm alanda hedeflenen 710 bin tonluk ürün için hasat sürüyor. Devasa limon rekoltesi için gözler ihracat rotalarına çevrildi. Ancak üreticiler bu yıl dış pazarı açılamadı.
6: Çukurova bölgesinde Maya limon türünden sonra Enter Donat türü limonda da artık hasat işlemi başladı. Daha çok Enter Donat limon ihracata gidiyordu. Rus pazarında rağbet görüyordu. Ancak şu anda Rusya-Ukrayna savaşı işte buradaki Çukurova'daki limon ihracatını da engellemiş durumda.
7: İhracatçı firmalar arkadaşlar Rusya'ya göndermeye çalışıyor ama nasıl gönderecek? Onu bilemiyorum. Ukrayna-Rusya savaşından dolayı.
6: Ukrayna Rusya'ya

0: Rusya ise Ukrayna'ya gıda gemilerinin yaklaşmasına izin vermiyor. İşte bu nedenle de limonun Rusya'ya ulaşmasında tek seçenek karayolu kalıyor.
1: Karayolundaysa maliyetler katlanıyor.
2: Maliyet kiloya yarım dolar falan biniyor sadece nakliye. 12.000-12.500 dolara mal oluyor. 20 tonun bir maliyeti. Nakliye sadece nakliye maliyeti yani.
1: Piyasadaki bir diğer engel de küresel rekabet. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok pazarda Arjantin ve Güney Afrika ülkelerinin yer alması yerli limonu olan talebin düşmesine neden oluyor. Rakip ülkelerin sezonu Eylül sonu itibarıyla tamamlamasıyla Türk limonuna talebin artması ve ihracatın hızlanması öngörülüyor.
3: Doğunun yükselen değeri Van, tarım ve hayvancılığın yanı sıra tekstil sektöründeki dev yatırımlarıyla da adından söz ettiriyor. Kentte bulunan bir tekstil fabrikası özellikle kadınlar başta olmak üzere 150 kişiye istihdam kapısı oldu. Günlük binlerce ürün imal edilen fabrikada hedef üretimi 2 katından fazla arttırmak.
1: Tekstil sektöründe hızla büyüyen Van, yeni yatırımlarla bölge istihdamına güç katmaya devam ediyor. Van'da genç girişimcinin hayata geçirdiği tekstil fabrikası bölge ekonomisine can suyu oldu.
4: Bir genç girişimci olarak devletin bütün kanallarından da destek aldık. KOSGEB, İşkur, SGK.
1: Çoğunluk olarak kadınlara istihdam sağlayan tesiste şu anda 150 kişi çalışıyor.
5: Van'da tekstil fabrikalarında üretim yapılmaya devam ediyor. Günlük 3000 kapasiteyle çalışan fabrikada özellikle genç kadınlara iş istihdamı sağlanıyor.
4: Özellikle genç kadınlarımızın burada hem öğretiyoruz, ustalık ve ustabaşılık gibi pozisyonlarda da çalıştırıyoruz.
1: 1001 emekle üretilen tekstil ürünleri Türkiye'nin önde gelen kurumsal firmalarına ve mağazalarına gönderiliyor.
3: Gıda sahtekarları zeytinyağına da hile karıştırdı. Ucuz zeytinyağları hileyle saf diye satıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı zeytinyağına tohum yağı karıştıran o 21 markayı ifşa etti.
6: Şimdi bunlardan hangisi gerçek, nasıl ayırt edeceğiz?
1: Rengi, kokusu ve hatta tadı bile aynı. Gerçeğini sahtesinden ayırt etmek neredeyse imkansız.
6: Donmaz testiyle anlaşılır, akıtma testiyle anlaşılır. Vatandaşın bunu gözle anlaması mümkün değil.
5: Yemeklerde, salatalarda, hatta sabah kahvaltılarında bile tükettiğimiz bu zeytinyağına gıda sahtekarları hile karıştırdı.
1: Zeytinyağına hile karıştıran 21 markayı Tarım ve Orman Bakanlığı ifşa etti. Bakanlık, natürel, soğuk sıkım denilerek piyasaya sürülen zeytinyağlarına, tohum yağı karıştıran firmalara taklit ve tahşiş listesinde yer verdi.
6: Bu en baştaki gerçek, bu tohum yağı karıştırılmış olan, bu ayçiçek yağı karıştırılmış olan, bu da piyasada kızartma yağlarından toplanan sahtecilik yapanlar ne yapıyorlar? Diyorlar ki bu çok maliyeti yüksek, bunun tamamını vatandaşa vermeyelim. Bir kısmını içinden alalım, kendimize saklayalım. Ne katalım içine? O miktarı doldurmak adına karışım yağlar. Şimdi karışım yağlar dediğimiz içerisine bakanlığın yakaladığı şunlar. Kolza yağı, pamuk yağı, kanola yağı, ayçiçek yağı, mısır yağı. Ne ucuzsa o dönem ne geçiyorsa eline bir bitkisel karışım yapıyor. Bu artık tüketilemez. Bunu topluyorlar, geri dönüşüm tesislerine gitmesi lazım. Fakat el altından bunu toplayan bir şebeke yakalandı. Bu şebeke bu kirli yağ, bu kızartma yağını filtre ediyor. Filtre ettikten sonra biraz deodorizasyon yani koku giderici, biraz da içerisine boyalar yani rengi iyileştiriyor.
1: Peki tüketici ne yapmalı?
6: Şüpheli olan depolar görürseniz, içerisinde yağ karışımları ile ilgili bir şeyler yapıyorsa birileri lütfen ihbar edin. Alo 174 gıda ihbar attı. Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Bölgesi ise Jandarma Komutanlığı. Kayıt dışının önüne geçmek önemli.
3: Dünya Etli Spor Birliği Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen diplomasi atölyesine katılarak gençlerle bir araya geldi. Türk dünyasında kültürel diplomasi konusuna değinen Erdoğan, Türkiye yüzyılı vizyonunun sadece ekonomik büyümeden ibaret olmayacağını belirtti. Bilal Erdoğan programın ardından Sultanbeyli 10. Kitap Fuarı'nı ziyaret etti. Detaylara bakalım.
7: İşte önce Türk dünyası, ondan sonra da İslam dünyasıyla

0: bizim güçlenmemiz, gücümüzü çarpan etkisini artırmamız lazım.
1: Türk Dünyası Birliği İslam dünyasını güçlendirecek dedi. Türkiye yüzyılının sadece ekonomik değil bölgesel bir vizyon olduğunu vurguladı. Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları'nın düzenlediği diplomasi atölyesine katıldı. Gençlerle bir araya geldiği programda Türk dünyasında kültürel diplomasi başlığını ele aldı. Erdoğan, Türkiye yüzyılı hedefinin sadece zenginleşmek veya ekonomik büyüme olamayacağını vurguladı.
0: Niye Türkiye yüzyıl gibi bir hedefi ciddiye alalım? Yani zengin olacağız, güçlü olacağız, ne olacak yani? Bu Türkiye'nin ekonomik olarak daha güçlü olmasından, daha müreffeh olmasından daha büyük bir mesele. Dünyada bu kadar dengesizlik, bu kadar işte İsrail'in soykırımı yaşanırken, bu kadar savaşlar yaşanırken, bu kadar adaletsizlikler sürüp giderken bunlara seyirci kalmak bizim DNA'mızda olmadığı için.
1: Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan ve Mısır'ın kuvvetli işbirliği de İslam dünyasının birlikte güçlü olmasına öncülük edilebileceğini sözlerine ekledi.
0: Türkiye, Suudi Arabistan ekonomik gelişmişlik düzeyine hepsi geldiği zaman ekonomik büyüklüğü 5 trilyon dolar oluyor arkadaşlar. Yani birdenbire karşımıza gelen imkanları görün diye söylüyorum. Ve Mısır da daha güçlü oluyor, Türkiye de daha güçlü oluyor, Pakistan da çok daha güçlü oluyor.
1: Bilal Erdoğan bu programının ardından Sultanbeyli 10. Kitap Fuarı'na katıldı.
2: Kitap bütün bu güçlü toplumun temelinde olmazsa olmazı. 5 yaşında, 10 yaşında bir çocuğu bir okuma alışkanlığıyla buluşturabilirsek o zaman o çocuk Allah'ın izniyle ömrü boyunca ne yapacak? Okuyacak, araştıracak, soracak, öğrenecek. Dolayısıyla biraz böyle...
3: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin İstanbul'a başladı. Festival 26 Eylül-4 Ekim arasında sanatseverlerle buluşacak.

0: yıl 26 şehri kapsayan Kültür Yolu Festivali'nin 20. durağı İstanbul oldu. Festivalin açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptı.
1: Dünyanın en büyük festivali olan Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin İstanbul durağındayız.
0: İstanbul'un güzellikleri Kültür Yolu Festivali'de de yeniden gün yüzüne çıkarılırken birbirinden eşsiz sanat eserleri de sanatseverlerle buluşturulacak.
1: Türkiye Kültür Yolu Festivali uluslararası sanata açılan çok güçlü bir kapıdır. Ancak bu festivalin özünde Türkiye'nin ve Türk milletinin kültür varlığını, değerlerini, geleneklerini, sanatçısını ve yerel sanat üretimini korumak, yaşatmak, desteklemek, ulusal ve uluslararası vitrine çıkarmak fikri ve iradesi vardır.
0: Kültür Yolu Festivali'nin İstanbul'a ya konserden operaya, sergiden tiyatroya birçok dalda ziyaretçilerini ağırlayacak. Festival 26 Eylül 4 Ekim arasında sanatseverlerle buluşacak.
2: İzmir'in Urla ilçesindeki 700 yıllık bir Yörük Köyü, Birleşmiş Milletler tarafından dünyanın en iyi turizm köyü seçildi. Kendine özgü mimarisi ve her köşe başındaki korkuluklarıyla ünü sınırları aşan Barbaros Köyü, şimdilerde ziyaretçilerin akınına uğruyor.
3: Hoş. Gelir gelmez zaten korkuluklarla başladık. Çok da beğendik.
4: Gerçekten çok güzel, çok farklı bir köy.
0: Her köşe başında rengarenk korkuluklar, kendine has köy evleri. Ziyaretçilerin eksik olmadığı köy, Birleşmiş Milletler'den de en iyi turizm köyü ödülü aldı.
5: Hem köy ruhunu yaşıyorsunuz hem çok etnik, kendine özgü bir köy. Seviyoruz, sık sık geliyoruz buraya.
0: Burası İzmir Urla'ya bağlı 700 yıllık geçmişe sahip Barbaros Köyü.
6: Burada sokakta yürüdüğünüz zaman herkes size hoş geldin der.
7: Barbaros Köyü'nün neşeli korkulukları 2016'dan bu yana Barbaros Köyü'nde Oyuk Festivali yapılıyor. Köy halkı yaptıkları bu korkulukları köyün her noktasına koymuş.
8: Biz köyümüzü seviyoruz. Ben yıllarca İzmir'de kaldım. Çalıştım, emekli oldum. Emekli olsa dakikada köyündeyim burada.
9: Hem huzur hem de temiz hava, bol oksijen.
10: 4 sene oldu buraya geldi yerleşeli. İyi ki de gelmişim. Böyle bir yer, böyle bir köy yok.
7: Barbaros Köyü uluslararası bir başarıya imza attı. Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü Barbaros Köyü'nü yaşanabilecek en güzel köyler arasında seçti.
9: Hem köy statüsünü koruyup hem de turizmi ön planda tutarak yolumuza devam edeceğiz.
7: Beğendiniz mi?
11: Beğendim. Çok güzel köylerimiz vardı burası gibi.
12: Yüzünüz gülüyor burada. Büyük şehirde bu yok. İnsanların suratı asık.
2: Karakeçili bir gelenek haline gelen Ertuğrul Gazi'yi alma ve uluslararası kültür şenliğini 32. kez ev sahipliği yaptı. 7'den 70'e katılımın olduğu şenlikte renkli görüntüler vardı.
13: Şenlik nasıl geçiyor?
14: Oho, nefes alamıyorum.
15: İyi çocuğa şenliği yapmışlar.
13: Her sene oluyor zaten. Bugün benim favorim olacak yani bence.
16: Şu anda çok gururluyuz. Çünkü şenlik yapıyoruz.
13: Her şeyi getirmişler. Şarkıcılarımız gelecek. Bence çok güzel bir etkinlik olacak.
0: Görüntüler Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinden.
17: Oyunlar var. Yemekler var.
18: Hepsini oynuyorum.
0: Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi anma ve uluslararası kültür şenliğinin 32.'si düzenlendi. Şenlik Yörük kültüründen kara kucak güreşlerine, gösteri ve konserlere kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yaptı.
13: Halaylar çekiliyor, yemek ikramları yapılıyor. Yörük çadırlarında vatandaşlar keyifli anlar geçiriyor. Karakeçili'de kurulan şenlik alanında renkli görüntüler çıkıyor.
19: İlk önce atasporumuz olan güreş, Türk gelenek ve görenekleri gösteren, geçmişimizden geleceğe, tarihimizi bize anlatan geleneksel oyunlarımız var. Burada halat çekme oyunumuz var. Halat çekme yarışımız var. Tabii burada halkımızın da yoğun bilgisi var buna. Sonra güreşimiz, arkasından bilek güreşi gibi faaliyetlerimiz var. Gençlerimizi daha çok eğlendirecek faaliyetlerimiz var. Akabinde büyük bir kara kucak güreş faaliyeti yapacağız. Arkasından da gençlerimize yönelik yine konserlerimiz başlayacak.
20: Geçmişi geleceğe bir kültür köprüsüdür. Kültürümüzü yaşıyoruz. Sanatçılarımız var, halk oyunlarımız var. İlçemizin gelenek göreneklerini, kültürlerini, geçmişimizi günümüze taşımaya çalışıyoruz.
13: Ben de bu festival için ta Ankara'dan geldim. Kendi memleketim zaten. İlk defa katılacağım. Çok heyecanlıyım ondan dolayı.
0: Şenlikte Türk kültürü ve yörük gelenekleri yaşatıldı.
21: Burada oyunlar hazırlanıyor. Herkes oynadı zaten sabah gelince. Şeyler oluyor, yarışmalar oluyor. Çok eğlenceli geçiyor yani zaman.
13: Şenlikle gerçekleştirilen halk oyunları ise vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Nasıl geçiyor şenlik?
22: Çok güzel. Çok güzel burası.
13: Bora 12 keskin nişancı tüfeğinden SAR 762 makineli tüfeğe, Ozan mayın dedektöründen T-40 bomba atara kadar Türk savunma sanayinin göz bebeği yerli ve milli silahlar şenlikte sergileniyor.
19: Türk milletinin, Türk savunma sanayisinin göz bebekleri. Türk yapımı silahlarımız var. Jandarmamız, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bunları kullanıyor.
2: Uluslar Beyligi 1. grupta Slovenya'nın İskoçya'yı ağırladığı maçta gol sesi çıkmadı.
23: Orat Üfeştik düdüğünü çalıyor ve mücadele başlıyor. Keyifli seyirler diliyoruz. Pokonyol ekranda değerli futbol severler. Şimdi Slovenya etkili geliyor. Ceza sahasına girme çabası. Gol pozisyonu ve top ağları gidiyor. Sporar golü atıyor. Ve gözler bir anda yardımcıya dönüyor. Yardımcının bayrağı havada. Etkili geldi Slovenya. Bir kez daha izliyorsunuz. Topun ayaktan çıktığı an. Ve Sporer top ağları gönderse de ağları giden bu top gol değeri kazanmıyor. 14. dakika savunmanın arkasına güzel bir pas. Hareketlenen futbolcu Sturm. Karşısına Jack Henry geldi. Sturm orta pozisyonu yaptı ortayı. Gol durumu inanılmaz bir pozisyon. Sporer. Mutlak fırsat. İşte pozisyon. Bu vuruş

istediği gibi değil. Orada ayağını uzatmaya çalıştı. Matko, o da dokunamıyor. Adam paylaşımı konusunda uyarı yaptı. Ceza sahası iç hareketli, köşe vuruşu kullanıldı. Kafa vuruşu dışarıya. Vanya Durkušić. Sürpriz bir kafa vuruşu Vanya Durkušić. Ama Yandre'ye isabet ediyor. Solda bir boşluk vardı. Makin ters bir top atıyor. Brekalo karşıladı. Gol pozisyonu olacak. Yerden vuruş. Direkten dışarıya. Robi Yur. İlk milli maçı böyle vuruyor direkten dışarıya. İkinci yarı başlayacak. İskoçyalı futbolcular hazırlık yapıyorlar ve ikinci yarı başladı. Keyifli seyirler, bakalım neler olacak ikinci yarıda. Slovenya savunması yine dikkatli. Şimdi Robi Yur. Baskı var. Ceza sahası. Gol pozisyonu. Kaleciden kurtarıyor ama. McBurney. İnanılmaz bir pozisyon. Oblak. İşte bir kez daha izliyoruz. McBurney ile gole çok yaklaşıyor. İskoçya kaleci Oblak. Gilmore. İyi paslaşmalar Gilmore. Gol pozisyonu kaleci. İkinci pozisyon. Oblak. İzin vermiyor. Ben buradayım diyor Oblak. Bir kez daha izliyoruz. Top İskoçya'da. Scott McKenna ve Gilmore. Bir ara pas savunmanın arkasına. Top kaybı. Atak devam edecek. Dönen topları da topluyorlar. Güzel bir pas. Bovi. Gol pozisyonu. Bovi. Müthiş bir fırsat. İskoçya. Golle burun buruna. Bovi istediğini yapamıyor. Bir kez daha izliyoruz. Pozisyon bu. Gilmore. Bovi. Mücadelenin hakemi 90 dakika bitti diyor. İskoçya deplasmanda Slovenya ile karşı karşıya geldi ve maç 0-0 tamamlanıyor.

0: Ajans hafta sonundan herkese günaydın. Ben Hasan Zaytezim. Saatlerimiz artık 7'yi gösteriyor. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla karşınızdayız. İlk haberimize başlayalım. Yeni haftanın ilk gününde kabinede Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında kritik gündem maddeleriyle toplanılacak. Masadaki en önemli başlık Başkan Erdoğan'ın 16. kez tüm dünyaya hitap ettiği Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yansımaları ve yapılan ikili temaslar olacak. Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen nokta ve fon krizi de kabine toplantısının önemli başlıkları arasında.
1: ...190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı kabul edelim ki ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir. Güvenlik Konseyi dünya beşten büyüktür ilkesine göre mutlaka reforme edilmelidir.
2: Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nun sonuçları, terörsüz Türkiye süreci, kamuoyunda fon krizi olarak anılan 455 bin yatırımcıyı ilgilendiren soruşturma. Kabine yeni haftanın ilk günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kritik başlıklarla toplanıyor. Kabine toplantısının ana gündem başlığı ise Başkan Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun sonuçları olacak.
1: Devletler arası münasebetlerin merkezine koyan
2: Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler marşında birçok devlet başkanı ve liderle görüşme gerçekleştirdi. O temaslarda ele alınan başlıklar kabine toplantısında masaya yatırılacak. O görüşmelerden biri

0: bölge terörsüz bölge hedefi doğrultusunda kritik bir anlaşmaya sahne oldu. Türkiye ve Irak güvenlik alanında işbirliğini derinleştirme konusunda mutabık kalarak Sincar'da devlet otoritesinin bütünüyle tesisi ve yasaklı yabancı silahlı unsurların varlığına son verilmesi konusunda anlaştı. Böylece PKK'nın Sincar'dan çıkacağı ve Başika'nın Irak'a devredileceği duyuruldu. Bu çerçevede terörsüz Türkiye süreci ilgili birimlerin kontrolünde adım adım ilerliyor. Çerçeve yasanın uygulanabilmesi için örgütün fiilen silah bırakması ve tasfiye sürecinin tamamlanmasının tespit ve teyidi aralıksız sürüyor. Hem kabine toplantısında hem de yeni haftada gerçekleştirilmesi beklenen Milli Güvenlik Kurulu toplantısında gelinen son durum tüm ayrıntılarıyla masaya yatırılacak. Ve kamuoyunda fon krizi olarak anılan 455 bin yatırımcıyı ilgilendiren soruşturma. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen borsa manipülasyonu soruşturması kapsamında operasyonlar devam ederken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fonlardaki varlıkların transferi ve yatırımcılarına ödemelerle ilgili kurum ve kuruluşlarla toplantı halinde. Toplantıda 7 portföy yönetim şirketinin tasfiye ve ödeme süreçlerine yönelik teknik çalışmalar ele alındı. Başkan Erdoğan New York'ta basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği söyleşide konuya ilişkin Türkiye ekonomisine yönelik bir riskin söz konusu olmadığını vurgularken Bakan Şimşek'in toplantılarda elde edilen verilere ilişkin kabine toplantısında sunum yapması bekleniyor. Dış politika başlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun Mekke Anlaşması görüşmesi çerçevesindeki Suudi Arabistan ziyaretinin sonuçları, Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisinin korunması için atılabilecek adımlar ve Gazze'deki son durum ele alınacak. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırı sonrası okullardaki güvenlik önlemleri ve erken risk tespitine yönelik çalışmalar da masada olacak. Son dönemde Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen faili meçhul soruşturmalar ve eski davalara ilişkin gelişmeler de kabine toplantısında mercek altına alınacak. Ayrıca 29 Ekim'de Ankara'da gerçekleşecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ve 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da 190'dan fazla ülkenin katılımıyla gerçekleşecek COP31 zirvesi için yapılan hazırlıklara da ayrı parantez açılacak.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılına 1 Ekim'de başlıyor. 28. dönem 5. yasama yılında yargı paketlerinin geniş yer tutacağı gündem oldukça yoğun.
0: Meclis 1 Ekim Perşembe günü açılıyor. Milletvekillerini yoğun bir gündem bekliyor.
2: Osmaniye.
3: Burada.
0: Saatler 14'ü gösterdiğinde ilk olarak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş kürsüde olacak. Yeni dönemin açılışını yapacak. Kurtulmuş'un ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, meclis kürsüsünden milletvekillerine seslenecek. Yeni yasama yılı açılış konuşması yapacak. Törenle karşılanacak olan Başkan Erdoğan'a MHP'li Başkan Vekili Celal Adan eşlik edecek.
4: Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği mesajlarda olacak. Pek çok konuya değinecek kuşkusuz ama terörsüz Türkiye başlığına geniş yer ayıracak.
0: Meclis son olarak terörsüz Türkiye kapsamındaki milli dayanışma ve bütünleşmenin güçlendirilmesi yasasını görüşerek tatile girmişti. 467 oyla kabul edilen yasaya ilişkin Erdoğan'ın başta MHP Genel Başkanı Bahçeli olmak üzere tüm partilerin milletvekillerine teşekkür etmesi bekleniyor.
5: Değerli milletvekillerimiz, Türkiye oluşan bu huzur ve güvenlik iklimini en güçlü şekilde muhafaza edecektir. 86 milyonun bir, beraber ve kardeş olduğu bir Türkiye enerjisini terörle mücadele için değil, refah için seferber edecektir. Her alanda elde edilen başarılar terörsüz Türkiye ortamında pekişecek, kuvvetlenecek, inşallah yeni atılımlara fırsat oluşturacaktır.
0: Dış politikadan ekonomiye, enerjiden sanayiye, Başkan Erdoğan'ın birçok başlıkta mesajlar vermesi bekleniyor. Genel kurulda MHP lideri Bahçeli, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu da bulunacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise milletvekili olmadığı için genel kurulu ziyaretçi kısmından izleyecek. Tokalaşmalar her yıl olduğu gibi gündem oluşturacak. Meclis Genel Kurulu

0: Erdoğan'ın konuşmasından sonra kapanacak. Akşam saatlerinde de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde resepsiyon verilecek. Önümüzdeki yasama yılında 7 partinin grubu görev yapacak. Bugüne kadar en fazla 6 gruplu olan mecliste genel kurul çalışmalarının eskisine göre daha uzun olacağı belirtiliyor. Yargı paketleri gündeme damga vuran başlıklar olacak.
1: Dokunulmazlık fezlekelerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi rekora koşuyor. Geçen yasama yılında TBMM 160 fezleke geldi. Karma komisyonun gündeminde 1096 fezleke bulunuyor.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dokunulmazlık fezlekelerinin sayısı giderek artıyor. Meclis Başkanı Kurtulmuş açıkladı. Komisyonun gündeminde 1096 fezleke bulunuyor.
2: Bu dördüncü yasama yılında 160 yasama dokunulmazlığı fezlekesi sunulmuştur. Hali hazırda karma komisyonda bekleyen 1096 fezlekenin olduğunu hatırlatmak isterim.
0: Mecliste en fazla dokunulmazlık fezlekesi Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkında. 60 fezlekeyle Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor. Geçtiğimiz yasama yılında meclis dokunulmazlık fezlekelerini gündemine almadı. Önümüzdeki süreçte de aynı tavrını sürdürmesi bekleniyor. Meclis geçtiğimiz yasama yılında yoğun bir çalışma ortaya koydu.
2: Fevkalade yoğun ve zorlu bir yasama dönemi geride kaldı. Bu süre içerisinde 125 birleşimde toplam 929 saat 21 dakika çalışılmış ve yaklaşık 24.150 sayfa tutanak tutulmuştur.
1: Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK'taki dev casusluk deşifre edildi. FETÖ'cü casusların MASAK'ın entegre mali istihbarat sistemine sızdığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan casuslar şimdi hesap verecek.
3: Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun beynine sızdılar. Başkan Erdoğan ve bakanların bilgilerini usulsüz sorguladılar. MASAK'ın entegre mali istihbarat sistemine sızdığı tespit edilen FETÖ'cü casuslar yakayı ele verdi. 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 5 kişi gözaltına alınırken 1 kişi yakalama çalışması ise sürüyor. 16 kişi ise yurt dışında firari. Gözaltına alınanlar arasında eski MASAK Başkan Yardımcısı İnönü Akgün Alp, sisteme admin yetkisiyle erişen Eda Aydoğan, Güner Eke ve Zehra Yılmaz da bulunuyor. Baylok kullanıcısı eski Başkan Yardımcısı Faruk Eli Eyüoğlu ve Daire Başkanı Kemalettin Kolutekse yurt dışında olan firari isimlerden birkaçı. Tespitlere göre entegre mali istihbarat sistemi yazılımı 2012-2018 yılları arasında FETÖ bağlantılı şirketler tarafından yönetildi. Bu şirketler kamu kurumlarından yüzlerce milyon liralık ödeme aldı. Sistemdeki PEP listesinin 2016'da kapatılmasının ardından Başkan Erdoğan, yakınları ve bazı bakanlar hakkında usulsüz sorgulamalar yapıldığı ortaya çıktı. Sistemde denetim izni olan audit log kayıtları ise bilinçli olarak tutulmadı. Veriler silindi veya değiştirildi. Soruşturmanın 2012-2018 dönemindeki kurumsal süreçlerini tüm yönleriyle aydınlatmak amacıyla önemli bir adım daha atıldı. O dönem MASAK Başkanlığı koltuğunda oturan 3 kritik isim adli makamlara davet edilerek ifadelerine başvurulacak. Öte yandan şirket ortakları arasında 15 Temmuz gecesi Akıncı üssünde yakalanan FETÖ'nün mahrem imamı Hakan Çiçek ve diğer üst düzey örgüt mensupları bulunduğu belirlendi.
1: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması yeni telsiz kayıtlarıyla bir kez daha alevlendi. Kayıtlar koordinatların doğruluğuna dair şüpheleri belgeler nitelikte ortaya çıkan her yeni bir delil gerçeğe bir adım daha yaklaştırıyor.

0: ama istemedim komutan. Çünkü verdiğin noktaya çıktılar işte. Ali Rüstemen orada.
1: Evet komutan.
0: Herkes orada. Akurçular orada. Yok orada bir şey.
2: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması derinleşiyor.
3: FETÖ'nün bir organizasyon halinde eylem yapmış olduğunu gördük. Çünkü eyleme götüren çok fazla FETÖ ile irtibatlandıran çok fazla olay var.
2: Soruşturmada 4 dakika 15 saniyelik yeni telsiz kayıtları ortaya çıktı.
0: Komutan bunu genelkurmaydan aldık komutanım. Aldığınızda bir yanlışlık var bu işte gene. 1200 metre diyordunuz.

0: diyorsunuz, bölge komutanımız öyle diyor. Evet.
1: Telsiz kayıtlarında dönemin Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Albay Sezai Akgün, koordinatların genelkurmaydan geldiğini söyleyen Yüzbaşı Kemal Sarıtaş'a bir yanlışlık var bu işte cevabını veriyor.
0: Şimdi oraya tepedeler, zirvedeler, çok da ciddi bir tipi var orada. Evet komutanım. Nedir konu, bir yanlışlık var bu işte.
1: Yaşanan bu diyaloğun ardından Kemal Sarıtaş, ben genelkurmayı tekrar arayayım komutanım diyerek telsizi bölge komutanına iletiyor. Sonrasında Sezai Akgün bölge komutanına briefing veriyor. Komando ve özel harekat timlerinin dört koldan zirveye çıktığı, verilen noktada helikopter enkazına ilişkin bir iz olmadığı belirtiliyor. Bölge komutanı ekibe kendilerine teknik bilgi gerektiğini belirtiyor. Ardından o tepede aranmadık yer bırakmayın sözleriyle koordinatları verilen tepenin karış karış aranmasını emrediyor. Ortaya çıkan telsiz kayıtları soruşturma safhasında yeni perde aralarken cinayet şüphesine ilişkin yeni bir operasyon daha gerçekleştirildi. FETÖ faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme ve olayın açığa çıkarılmasını engellemeye çalıştıkları değerlendirilen 47 şüpheli tespit edildi. 33 kişi gözaltına alındı. Gözaltı listesinde o dönem jandarma arama kurtarma faaliyetlerinde görev yapan ve ses kaydında koordinatların genelkurmaydan geldiğini söyleyen emekli kıdemli albay Kemal Sarıtaş da yer aldı. Listede ayrıca ihraç ve emekli askerlerden, emniyet müdürlerine, kaymakam ve savcılardan, avukat ve gazetecilere kadar çok sayıda isim bulunuyor. Gözaltına alınanlar arasında aktif görevde olan isimler de dikkat çekiyor. O isimlerin başında ise dönemin Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı var. 2011 yılında hazırlanan kandaki karbon monoksit oranının ölümünden sonra da kendiliğinden artabileceği şeklindeki tespiti içeren raporda imzası bulunan adli tıp uzmanı da listede. Soruşturmanın seyrini değiştirecek telsiz kayıtları ve yeni operasyonlar dosyanın daha da derinleşeceğini gösteriyor.
2: Beton çok soğuk. Üşüyorum.
3: Ankara'da kişisel verilerin yasa dışı şekilde sorgulanmasına imkan sağlayan Dragon Hacker isimli panele operasyon düzenlendi. Operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı. Panelin sunucusunun da milyonlarca kimlik vergisi ve GSM numarası tespit edildi. Peki kimlik ve telefon bilgilerini ele geçiren dolandırıcılar vatandaşı nasıl hedef alıyor? Adli bilişim uzmanı Ali Murat Kırık kritik detayları A Haber'e açıkladı.
4: Sunucuda 101 milyon kimlik bilgisiyle 118 milyon GSM TC kimlik numarası eşleşmesinin bulunduğu tespit edildi.
1: Ankara'da milyonlarca kimlik verisi ve GSM numarasının satılmasının önünü açtılar. Düzenlenen operasyonda yakalandılar.
5: Bizim hedefimiz bu sene bu suç örgütlerini eylem yapamaz, iş yapamaz hale getirmek. Bu konuda kesin kararlıyız.
1: Panelin yasa dışı veri temini, yasa dışı sorgu sistemleri, ortalama altyapıları ve dolandırıcılık faaliyetlerine aracılık eden bir yapı olarak kullanıldığı belirlendi.
4: Panelin yalnızca kişisel verilerin sorgulanması için değil, yasa dışı veri temini, işte ortalama dediğimiz bu kişilere gönderilen mesajların altyapıları ve dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı olarak da kullanıldığı bildirildi.
1: Adli bilişim uzmanı Ali Murat Kırık, kişisel verilerin tek bir sistemde toplanmasının getirebileceği risklere değindi.
4: Burada üstünde durmamız gereken en temel risk, milyonlarca verinin tek bir sistemde toplanması ve aranabilir hale gelmesi. Yani bir veri tabanı oluşturulması olarak görüyoruz. Yani özellikle işte telefon numarası gibi, kimlik bilgileri gibi, TC kimlik numarası, ev adresleri gibi kişiye özel bilgilerin var olması sosyal mühendislik ve oltalama girişimlerinin inandırıcı hale gelmesinde kullanılıyor.
1: Veri hırsızlığı da vatandaşın tuzağa çekildiğine dikkati çekti Ali Murat Kırık.
4: Bu tarz kişisel verilerin ele geçirilmesiyle birlikte vatandaşlarımıza ciddi tuzaklar kuruyorlar. Kendi oluşturdukları senaryoyu uygulama safhasına geçiyorlar.
1: Adli bilişim uzmanı alınması gereken önlemleri sıraladı.
4: Hiçbir polis, hiçbir hakim, hiçbir savcı telefonda sizden bilgi istemez, bilgi talep etmez, sizden para istemez. Dolayısıyla yapılacak işlem hemen devletin kolluk kuvvetleri ve adli mercilerine başvurmaktır.
3: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayankaya görevinden affını istedi. Sürecin sağlıklı ve selamet içerisinde tamamlanması önemsediğini vurguladı.
6: Fatma Betül Sayankaya

0: Ya görevinden affını talep etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya hakkında bir takım iddiaların gündeme getirildiğini hatırlattı. İddiaların hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturulmasını isteyen Kaya, yürütülecek sürecin sağlıklı ve selamet içerisinde tamamlanmasını önemsediğini vurguladı. Siyasette sorumluluğun yalnızca hukuki sorumlulukla sınırlı olmadığını ifade eden Kaya, iddiaların açıklığa kavuşturulacağı bir sürecin bağımsız ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi adına siyasi sorumluluk almayı gerekli gördüğünü dile getirdi. Fatma Betül Sayan Kaya, sürecin selameti ve iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulabilmesi amacıyla yürütmekte olduğu tüm görevlerden affını istediğini duyurdu.
1: Ajans haftasıyla devam ediyoruz. Gazetelere göz atalım. İlk olarak Hürriyet gazetesine bir bakalım. Hangi haberlere yer verilmiş Hürriyet gazetesinde? Manşetinde son çıkana dur dendi başlığı atılmış ve fon soruşturmasında kritik bir adım geldi. Adalet Bakanı Gürlek son 3 ayda fonlardan çıkan kurum ve kişilerin mal varlığının dondurulduğunu açıkladı. Gürlek 1 Temmuz 16 Eylül tarihleri arasındaki fonlardan para çıkışları en yüksek tutardan başlamak üzere incelenecek. 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığı dondurulmuş. Haklarında daha önce herhangi bir tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştır açıklamasını yaptım. İzini süreceğiz başlığı atılmış ve tüm kurumlara müzakereler yazıldığını ifade eden Gürlek, amacın mal varlığı değerlerinin kaçırılmasına, el değiştirilmesine veya üçüncü kişilere geçirilmesine imkan vermemek olduğunu söyledi. Gürlek, para hangi hesaba aktarılmış, mal varlığı hangi şirketi veya kişinin üzerine geçirilmiş olursa olsun izini sonuna kadar süreceğiz dedi. Haberin devamını okumak isteyenler için sayfa 5'te devam ediyor. Yine önemli bir habere vurgu yapmış Hürriyet gazetesi. Kara Haydar'ın hazinesi bulunduğu başlığı atılmış. Hemen alt tarafta Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'a ait İstanbul'daki otoparkta bulunan iki otomobilde 934 milyon lira tutarında döviz ele geçirildi. Detaylarına bakacak olursak kara para aklama suçlamasıyla hakkında soruşturulmuş. Soruşturma açılan Tançalan'ın İstanbul Maslak'ta kendisine ait otoparktaki iki otomobile para gizlediği belirlendi. Polis gece otoparka baskın yaptı. Otomobillerde yapılan aramalarda 16 milyon 440 bin euro ile 700 bin dolar yani 934 milyon lira bulundu. Dövize ve otomobillere el koyuldu. Bir kişi gözaltına alındı demiş Hürriyet gazetesi. Türk savcının şok ölümü başlığı var yine hemen alt tarafta. Acil serviste fenalaştı. Almanya'da savcılık yapan Türk kökenli Sibel Tunç tatile geldiği İstanbul'da kusma şikayetiyle gece Silivri Devlet Hastanesi'ne gitti. Muayene için acil serviste bekleyen Tunç aniden fenalaştı ve hayatını kaybetti. Tunç'un 4 gündür kustuğu bildirildi. Savcılık soruşturma başlattı. Yakınları Tunç'un kronik tansiyon hastası olduğunu söyledi. Hürriyet gazetesindeki haberler bu şekildeydi. Yine ilerleyen dakikalarda farklı gazetelerle ajans hafta sonuyla devam ediyor olacağız. Ancak haberimiz var, bir ona göz atalım. Yine oldukça önemli bir gelişme. Zira Dışişleri Bakanı Hakan Fidan New York'taki diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, El Salvador ve Guinea-Bissau Dışişleri Bakanları ile görüştü. Daha sonra KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman ve mevkidaşı Tahsin Ertuğrul'la bir araya geldi. Detaylara bakın.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için dünyanın gözlerini çevirdiği New York'taki diplomasi trafiğini hız kesmeden sürdürüyor. Fidan, El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hin ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Türkiye ile El Salvador arasında çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşması imzalandı. Fidan'ın bir diğer konuğu Guinea-Bissau Cumhuriyeti'nden mevkidaşı Fatma Jua oldu. Fidan New York'ta KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'yla da bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-KKTC ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
1: İsrail'in Gazze'deki soykırımı sadece Filistinlileri değil, katliamı dünyaya duyuran gazetecileri de hedef alıyor. Gazze hükümeti 2023'ten bu yana düzenlenen saldırılarda 262 basın mensubunun hayatını kaybettiğini, 433'ten fazlasının ise yaralandığını açıkladı.

0: On binlerce Filistinli hayattan kopardılar. Soykırımı örtbas etmek için gazetecileri bile hedef aldılar. Gerçekler karartılamadı. Açıklanan veriler İsrail katliamını tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Gazze Hükümeti Medya Ofisi 26 Eylül Filistinli gazetecilerde Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla açıklama paylaştı. Açıklamada basın mensuplarının ve medya kuruluşlarının Gazze'de maruz kaldığı İsrail saldırganlığına ilişkin bilgi verildi. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana 262 basın mensubunu katlettiği, 433'ten fazlasını da yaraladığı kaydedildi.
1: Bizim gazeteci olduğumuz biliniyordu. 10 kilometreden daha fazla mesafe olduğu halde bize hedef aldılar. Aracımızın üzerinde TV yazıyordu. Yani İsrail bizim orada olduğumuzu biliyordu.
0: Verilerin detaylarını da paylaşan Gazze hükümeti, yaşamını yitiren basın çalışanlarının 26'sının kadın olduğunu, buna dahil olarak 28 medya aktivistinin de katledildiğini belirtti. Soykırımcı İsrail yönetiminin bugüne kadar 50 gazeteciyi alıkoyduğu açıklanırken, bu habercilerden 23'ünün hala tutuklu olduğu, 3'ünden de haber alınamadığı paylaşıldı. İşgal devleti, Filistinli gazetecileri öldürmekte de sınırlı kalmadı. 32 basın çalışanının ailesini yok etti. Onlara ait 53 evi tamamen yıktı. Medya sektöründe 800 milyon dolara aşan zarar meydana geldi. Buna rağmen 143 medya kuruluşunun faaliyetlerini sürdürdüğü ifade edildi. Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumdan İsrail'in hesap vermesi istendi. Benzer bir açıklama Hamas'tan da geldi. İsrail'in bölgedeki basın mensuplarını hedef almayı sürdürdüğünü belirten Hamas, soykırım devletinin uluslararası hukuk ve insan haklarını ayaklar altına aldığına dikkat çekti. Aynı konuya ses yükselten Uluslararası Gazeteciler Federasyonu ve Arap Gazeteciler Birliği de dünya medyasına acil çağrıda bulundu. İsrail'in işlediği suçların kınanması, Tel Aviv'in hesap vermeye zorlanması, Filistinli habercilerin korunması ve Filistin medyasına uygulanan sansür için somut adımlar atılması istendi.
2: Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in dünyanın sırt çevirdiği soykırımcı İsrail'in Başbakanı Netanyahu ile görüşmesi Atina'da tepkiyle karşılandı. Yunan basını görüşmeyi tehlikeli kucaklaşma olarak nitelendirdi. Muhalefet ise İsrail hükümetiyle yakınlaşmanın Yunanistan'a zarar verdiğini öne sürdü.
3: Tehlikeli kucaklaşma. Utanç verici. Bize zarar veriyor. Dünyanın el çektiği katil Netanyahu'ya Yunan Başbakanı'nın el uzatması Atina'da işte bu sözlerle tepki çekti. Gazze'deki soykırım peşlerini bırakmadı. İsrail ve Netanyahu'ya dünya yüz çevirdi. Gazze kasabı Netanyahu Birleşmiş Milletler kürsüsüne çıkınca protesto sesleri yükseldi. 77 ülke heyeti salonu terk etti. Dünya liderleri Netanyahu ile görüşmedi. Ancak imzaladığı hava savunma sistemi anlaşmasıyla ülkesini İsrail'e teslim eden Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, New York'ta soykırım başbakanı ile bir araya geldi. Bu durum ülkesinde de büyük tepkiyle karşılandı.
4: Göz ardı edemeyeceği bir şey var Sayın Mitsotakis'in. O da hem Yunan halkının hem muhalefet partilerinin şu anda soykırımcı İsrail'e ve onun başbakanına karşı takınmış olduğu tavır. Eski Maliye Bakanı Varoufakis, ben şunu söyleyebilirim dedi. Varoufakis, dünyada İsrail'le birlikte bizim de vizyonumuz düşüyor baktığımız zaman. Çünkü bir soykırımcı devletle birlikte hareket ediyoruz.
3: Yunan basınında hükümetin İsrail politikası eleştirilirken, Mitsotakis'in dış politika tercihlerinin ülkeyi zor durumda bıraktığı belirtildi. Yunanistan'da yayın yapan savunma sitesi Militair, New York'taki görüşmeyi tehlikeli kucaklaşma başlığıyla duyurdu. Mitsotakis'in Netanyahu ile görüşen tek Avrupalı lider olduğu ifade edildi. Dünya dışlıyor, biz kucaklıyoruz ifadesine yer verildi. Yunan muhalefet partileri Elas, Siriza ve Yeni Sol Partisi de görüşmeyi eleştirdi. Yapılan açıklamalarda hükümetin dış politikada ülkeyi çıkmaza sürüklediği ve uluslararası alanda izole ettiği belirtildi. İsrail hükümetiyle yakınlaşmanın Yunanistan'a zarar verdiği uyarısında bulunuldu.
2: Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da barış çöktü. 2020

0: 2022 yılında sona eren iç çatışmalar yeniden başladı. İsyancı Tigray Halk Kuruluş Cephesi diğer 6 milis grubuyla anlaşarak federal hükümete savaş açtı.
1: Yıllık barışın ardından ateşkes bozuldu. Çatışmalar alevlendi. Etiyopya'da iç savaş yeniden başladı. ...2020-2022 yıllarında Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da federal hükümet ve isyancı gruplar arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı. Yüz binlerce kişi hayatını kaybetti. Çatışmalar Pretoria Barış Anlaşması ile sona ermişti. Ancak 23 Eylül'de silahlı gruplar Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesinde federal polisin kontrolündeki 3 havalimanını ele geçirerek komşu eyaletlere taarruz başlattı. İsyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi 6 milis grubuyla anlaşarak federal hükümete karşı savaş ilan etti. Tigray güçleri şu anda topyekun bir savaş durumundayız açıklaması yaptı. Hedefte ise Başbakan Abiy Ahmed hükümetini devirmek var. Etiyopya'daki çatışmaların genişlemesi Afrika boynuzunda yeni bir krize yol açma riski var. Uyarı Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stefan Dujarric'ten geldi.
2: Etiyopya'nın kuzeyindeki güvenlik durumunun giderek kötüleşmesi ve çatışmaların birçok cephede yayılması konusunda ciddi endişelerimizi sürdürüyoruz. Özellikle insansız hava araçlarının kullanıldığına dair haberler ve sivillere zarar veren olaylar bizi derinden endişelendiriyor.
1: Birleşmiş Milletler Sözcüsü anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesi çağrısında da bulundu. Önceki iç savaşta Fano milisleri ve Eritre, Tigray güçlerine karşı federal ordunun yanında yer almıştı. İki taraf 2022'de imzalanan barış anlaşmasından duydukları memnuniyetsizliğin ardından federal hükümetten uzaklaşmıştı. Birbiriyle savaşan milis grupların şimdi ise ittifak kurması endişeleri arttırıyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde akıllara durgunluk veren bir skandal patlak verdi. Wisconsin Madison Üniversitesi yakınlarında Bodrum kattaki bir öğrenci kulübüne düzenlenen baskında yarı çıplak, üzerleri soslarla kaplı ve yaralı halde bulunan yaklaşık 30 genç görenleri dehşete düşürdü. Korsan kulübün yöneticileri gözaltına alındı.
3: ABD'de öğrenci kulübünde skandal görüntüler ortaya çıktı. Adres Wisconsin Madison Üniversitesi yakınlarında bir bodrum katındaki öğrenci kulübü. İsimsiz bir ihbarı değerlendiren polis kulübe düzenlediği baskında insanlık dışı bir manzarayla karşılaştı. Çoğu 18 yaşında olan yaklaşık 30 yeni üye kirli, sıcak ve nemli bir ortamda kilitli tutuluyordu. Yarı çıplak haldeki gençlerin üzerleri yiyecek, baharat ve soslarla kaplanmış, bazılarının vücudunda darp izleri vardı. Skandalın merkezindeki isim Alpha Epsilon Pi. 1913'te kurulan öğrenci örgütü 2015 yılında üniversiteden ihraç edilmiş ancak illegal olarak faaliyetlerine devam etmişti. Polis şefi müdahalenin sebebini net bir dille özetledi.
4: İşlerin çok ileri gittiği ve insanların hayatlarının ya da fiziksel sağlıklarının tehlikeye girdiği durumlar, işte o zaman kesinlikle müdahale edeceğiz.
3: Baskının ardından 20 yaşındaki kulüp yöneticileri Brandon Klein ve Samuel Wayne zorbalık ve kamu düzenini bozma suçlamalarıyla gözaltına alındı. İkisi de daha sonra kişi başı $400 kefaretle serbest bırakıldı. Wisconsin Madison Üniversitesi de olayla ilgili idari soruşturma başlattı. Polis şefi öğrenci kulüplerine güvenlik çağrısı yaptı.
4: Etkinliklerin her zaman güvenli bir şekilde düzenlenmesini umuyoruz ve onlarla her zaman işbirliği yapmaya hazırız. Eğer herhangi birinin gördüklerimizi ve gözlemlediklerimizi doğrulamaya ya da çürütmeye yardımcı olacak daha fazla bilgisi varsa bu soruşturmalar açısından yararlı olacaktır.
0: Saatlerimiz 7.30 gösteriyor. Gazetelerle devam edelim.

0: kere yazan başsavcılık özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında fonlardan çıkış yapan yatırımcıların adet, tutar ve bakiye bilgilerini ivedilikle gönderilmesini istedi. Kritik sorular yanıtlanacak başlığı atılmış ve gelecek cevapla krizden önce kimlerin fonlardan çıktığı, en büyük kazancı kimin sağladığı, fonlara ilk girenlerin ne zaman ve hangi karla çıktıkları, hangi ortak yöneticinin nereye kaç lira transfer ettiği belirlenecek demiş. Hemen yan başlığına bakacak olursak savaş suçlusunun yeri Birleşmiş Milletler değil. Başkan Erdoğan, katil İsrail Başbakanı Netanyahu'nun BM'de konuşturulmasına tepki gösterdi. Diplomatik heyetlerin salonu terk ederek sergiledikleri tavır soykırım şebekesinin yüzüne tokat gibi inmiştir. Türkiye vicdanlı, onurlu duruşuyla diğer ülkelere cesaret aşılamıştır. İşgalci Siyonist zihniyetinin maskesini indirmekte kararlıyız. Savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil, işledikleri cinayetlerin hesaplarını verecekleri mahkeme salonlarıdır. Netanyahu'nun vagonu olduk başlığı atılmış ve Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesi Atina'da tepkiyle karşılandı. Yunan Sol İttifakı, Türkiye yeni ittifaklar kurarken biz dünyanın izole ettiği Netanyahu'nun vagonuna takılı kaldık şeklinde açıklama yaptı. Akşam gazetesiyle devam edelim. 5 milyon dolar rüşvetin üstüne yattığı başlığı atılmış ve uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan Arda Birinci ile yeni parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdemir rüşvet yazışmaları ortaya çıktı. Detaylarına bakalım. İkili arasındaki WhatsApp yazışmaları yolsuzluktan tutuklu eski belediye başkanı Muhittin Böcek lehine adli tıptan karar çıkması için Erdem'in Birinci'den 5 milyon dolar aldığını ortaya koydu. Süreç Böcek lehine sonuçlanmayınca Birinci parayı Erdem'den geri istedi ancak alamadı. Bunun üzerine meclisten seni tasmayla alıp Özel'in önüne atmazsam köpek olayım diye yazdı. Devam edelim akşam gazetesiyle. 20 milyon dolarlık bagaj başlığı atılmış ve fenomen Çağla Öz'le yaptığı düğünle gündeme gelen Vanlı Karahaydar'ın Maslak'ta bir otoparka sakladığı araçla baskın yapıldı. Bagajlardan 934 milyon liralık döviz çıktı. İşte akşam gazetesindeki haberler de bu şekildeydi. Devam edelim kaldığımız yerden bültenlerimize. Kiralık konutla başvurusuyla alakalı zira TOKİ kiralık sosyal konut projesinde başvuru aşamasını tamamladı. Sıra kuraya geldi. Kuralar Ekim ayında çekilecek ve kiralık konutların anahtarları yeni sahiplerine teslim edilecek. Detaylara bakalım.
1: Türkiye'de ilk kez uygulanacak kiralık sosyal konut projesinde ilk aşama tamamlandı. Başvuru işlemleri sona erdi. Müjdeli haberi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından verdi.
2: Özellikle İstanbul'da ilk defa bir kiralık konut projesi başlatılıyor ki belki de Türkiye'ye örnek olacak bir proje.
3: Başvuru sürecinin tamamlanmasıyla birlikte gözler kura çekilişine çevrildi. Kura çekilişi Ekim ayında yapılacak ve sonuçlarsa E-Devlet üzerinden görülebilecek.
4: İnşallah Ekim ayında İlk 1000 kiralık konutumuzu kurasını çekeceğiz.
1: Koşulları sağlayanlar arasından 1071 konutun yeni kiracısı belli olacak.
3: Sosyal konutlara taşınacak kiracılar piyasa değerinin neredeyse 3-4 kat altında kiralar ödeyecekler. İşte şu anda da örnek bir dairedeyiz. Burası 2+1'lik bir daire. Ve özellikle bu dairelere geçtikten sonra ise devlet bir yıl boyunca kira ücretlerine zam yapmayacak.
2: İlk yıl aslında bir tüfe zammı yok. 2027 Ocak'ta değil, 2028 Ocak'ta ilk teslim alanların tüfe oranında zammı olacak ve süreç 3 yıl boyunca bu evleri kullanacakları şekilde ilerleyecek.
1: 10 bin liradan başlayan tutarlarla kiralanacak evler gruplara göre 1+1, 3+1 ve 4+1 şeklinde olacak.
2: Kira bedelleri aslında oldukça makul seviyelerde. 1+1'ler İstanbul'da 10 bin liradan başlıyor. 2+1'ler 12 bin, 3+1'ler 15 bin ve 4+1'ler 18 bin.
1: Evler İstanbul'un 12 farklı ilçesinde yer alıyor. Her başvuru sahibi sadece başvurduğu ilçedeki konutta hak sahibi olabilecek.
2: Özellikle Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu ve Güngören'de 360 konut, Maltepe, Tuzla, Kartal'da 330 konut, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar'da 291 konut ve Arnavutköy'de 90 konut olmak üzere.
1: Kiracılar

0: Yerine taşındıktan sonra kiraların düzenli ödenip ödenmediği de kontrol edilecek. İlerleyen dönemlerde kiralık konut sayısı 15 bine kadar çıkartılacak. Projenin Türkiye geneline yayılması da planlar arasında.
1: Artık belki biz 2-3 ayda bir çeşitli dönemlerde kiralık sosyal konut teslimlerini görüyor olacağız. 15 binin kısa bir süre içerisinde, belki de bir sene içerisinde hemen kiraya verilmesi planlanıyor.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin dört bir yanında aile yapısını güçlendirecek tarihi adımlar attıklarını söyledi. Göktaş, bugüne kadar 222 bin gencimizi evlendirdik, gençlerimizin yuva kurmalarını sağlamak bizler için çok değerli dedi.
3: Hepiniz hayatınızın aslında en önemli kararını bir evet demekle başladınız.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında Ankara Gölbaşı Hakim Evi'nde bir program düzenlendi.
3: Hayatınızın en önemli evetlerinden bir tanesi.
0: Programa katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurmak isteyen gençlere birçok fırsat sunduklarını söyledi.
3: Türkiye genelinde aile odaklı pek çok çalışma yürütüyoruz. Gençlerimizin evlilik yolunda yuva kurmalarını sağlamak, onlara destek olmak bizler için çok değerli, çok kıymetli. 2024 yılında Aile ve Gençlik Fonumuzu meclisimizin güçlü destekleriyle oluşturduk. Halihazırda tüm Türkiye'de 222 bin gencimizi Aile ve Gençlik Fonu destekleriyle evlendirmekten büyük mutluluk duyuyoruz.
0: Bakan Göktaş sadece evlilik öncesi değil, evlilik sonrası da çiftlerin yanında olmayı sürdürdüklerini ifade etti.
3: Evlendikten sonra da sizleri yalnız bırakmıyoruz. Ziyaret ediyoruz, bir araya geliyoruz. Çünkü biliyoruz ki yuva kurmak, evet, çok kıymetli, çok değerli. Halihazırda Türkiye genelinde 222 bin gencimizi evlendirdik ve 22 bin bebeğimiz oldu. Biz her gün bebek sayıyoruz.
0: Göktaş genç çiftlere seslendi.
3: Sofra aslında bize aile olmanın, bir olmanın, birlikte paylaşmanın da anlatıldığı, öğretildiği ilk yerdir. O sofrada bizim için en kıymetli olan o çocukların sesidir. Zaman zaman sofralarda muhakkak bir araya gelmeye çaba sarf edelim. Özellikle akşamları sohbet etmeye gayret edelim.
2: Türkiye Tarımsal Gıda Sektörünün Dönüşümü Projesi Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylandı. Dünya Bankası, Türkiye Tarımsal Gıda Sektörünün Dönüşümü Projesi'ne 750 milyon dolar finansman sağlayacak.
4: Son zamanlarda tarım diplomasisi konusunda çok önemli temaslarımız oluyor.
0: Dünya Bankası, Türkiye'nin tarımsal gıda sektöründeki dönüşümüne destek olmak için 750 milyon dolarlık kaynak sağladı. Tarımsal işletmelerin verimliliğini ve katma değerini artırmayı hedefleyen proje, kırsal kalkınmayı ivme kazandıracak. Türkiye'nin uygun koşullu dış finansman temin çalışmaları sürerken, Türkiye Tarımsal Gıda Sektörünün Dönüşümü Projesi, Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylandı. Türkiye'nin sürdürülebilir büyüme hedeflerini de destekleyecek olan proje, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yürütülecek. Söz konusu 750 milyon dolarlık kaynakta Dünya Bankası'ndan 2026 yılında tüm sektörleri için sağlanan uzun vadeli ve uygun koşullu dış finansman 9 milyar doları aşacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise konu ilişkin değerlendirmesinde Dünya Bankası ile Türkiye'nin üretim ekosistemini güçlendirecek konularda tesis edilen işbirliğinin devam edeceğini belirterek söz konusu krediyle tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik desteklerin güçlü şekilde süreceğini söyledi.
2: Ankara Keçiören'de bulunan bir caddede altyapı çalışması başlatıldı. Çalışmanın yapıldığı bölgede bir de ilkokul var. Ancak projeyi yürütenler bunu hesaba katmamış olacak ki o yol çocuklar için sınava dönüştü. Derin çukurlar, göçükler, hatta kaldırımların altında oluşan boşluklar var.
5: Berbat. Gerçekten çok kötü. Hiç öyle tatilken neden yapmadılar?
6: Dev beton borular, açıkta ve korumasız bırakılan inşaat demirleri, adım başı karşılarına çıkan derin çukurlar. Öğrenciler ders ziline yetişmek için her sabah adeta engellerle dolu bu zorlu parkuru aşıyor.
7: Çok korkuyorum. Bir de tek başına gelenler yoldan şuradan falan düşebilir.
6: Gülsazak Caddesi'nde Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin başlattığı altyapı çalışması Keçiören İlkokulu'nun kapısına kadar uzandı.
8: İddiaya göre Keçiören'de bulunan bu yola okulların tatil olduğu 3 ay boyunca bir kazma dahi vurulmadı. Ancak ne zaman ki ilk ders zili çaldı, çalışmalarda işte o zaman başladı. Üstelik hiçbir güvenlik önlemi alınmadan.
7: Kırlara düşeceğiz diye ödüm kopuyor. Bu yılın hemen bitmesini istiyorum. Yaz tatilinde yapılabilirdi. Burada geçmekte zorlanıyoruz.
8: Valla yol çok kötü durumda. İnsanlar çok muzdarip bu konuda. Altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen toprak kayması nedeniyle kaldırımların altında işte bu şekilde boşluklar oluşmuş durumda. Öyle ki kaldırımın üzerinden yürümek bile adeta büyük bir faciaya davetiye çıkartıyor.
9: Bakın burası karşı taraftan gelen insanlara yol açık. Ve kaldırımı görüyorsanız kaldırımın hizasında devam ettiğimiz zaman kaldırımın altı boş. Ve biraz ilerisinde göçük var. İnanılmaz bir hayati tehlike oluşuyor burada. Ya küçük çocuklar ite kaka burada yürüyorlar.
8: Okulun önünde açılan derin çukurlar nedeniyle öğrenciler özellikle giriş ve çıkış saatlerinde zor anlar yaşıyor. Öğrenciler de veliler de can güvenliklerinden endişe ediyor.
10: Çocuklarımızın can sağlığı hiç güvende değil şu anda. Bizler de öyle. Misal eve gelip giderken çok zorlanıyoruz.
6: Velilerin tek beklentisi çalışma alanında güvenlik önlemlerinin eksiksiz alınması ve okul önündeki bu çilenin bir an önce sona ermesi.
7: Tatilde yapsalar güzel olurdu. Okul zamanı yorucu oluyor.
11: Her yerde kazdıkları için felaket durumdayız.
2: İstanbul sokaklarında asayişin motorize gücü olan Yunus timleri kadrosunu güçlendiriyor. Trafiğin yoğun olduğu megakentte olaylara hızla müdahale eden motorize timlere 100 polis daha katıldı. Son dersi İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız verdi.
12: Üzerinizde taşıdığınız şanlı üniforma, kullandığınız motosikletler ve sahip olduğunuz üstün cesaret İstanbul'umuzun huzuruna adanmış büyük bir sorumluluğun parçasıdır.
0: Yoğun trafiğe rağmen asayiş olaylarına hızla müdahalede bulunuyor. Sokakların güvenliğini her daim takip ediyorlar. Motosikleti Yunus timleri kadrosu genişliyor. İstanbul'da motosikleti polis timlerinde görev yapacak 100 kursiyerin eğitimleri İstanbul Havalimanı İGA yerleşkesinde tamamlandı. Kursiyerlere son dersi İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız verdi.
12: İki teker üzerinde suç işleyerek İstanbul'un huzuruna kasteden kendine düzen kurmaya çalışanlara karşı bu düzenin hukuk düzeni olduğunu hatırlatacağız.
0: Yıldız eğitim alanında kursiyer polislerle bir araya gelerek uygulamalı çalışmaları takip etti. Eğitim için motosiklete bindi. Timlerin olaylara müdahale kabiliyetlerini arttıracak taktikleri uygulamalı anlattı.
12: Sizin hızınız vatandaşımızın güvene ulaşma hızıdır. Sizin çevikliğiniz suçlunun kaçış alanını daraltan gücümüzdür.
0: Eğitim kapsamında şüpheli motosiklet için nefes kesen takip tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryoda ekiplerin hem karadan hem de havadan koordineli şekilde hareket etme kabiliyeti gösterildi. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan yüz yeni personel İstanbul'un huzur ve güvenliği için yakında motosikleti polis timleri içerisinde görev alacak.
2: Bir zamanlar adı sadece terörle ve güvenlik operasyonlarıyla anılan Hakkari'nin Çukurcu ilçesinde bugün bambaşka bir tablo var. Bölgede sağlanan huzur ortamının ardından gündem turizm oldu. İlçede bulunan 400 yıllık tarihi taş evler restore edilerek kapılarını ziyaretçilerine açtı. Çukurca'daki bu tarihi dönüşümü ve yeni atmosferi ekranlarınıza getiriyoruz.
13: Terörün yerini turizm aldı. Restore edilen 400 yıllık tarihi taş evler ziyaretçilerini bekliyor. Tarihte Urartular, Abbasiler, Selçuklular ve Osmanlı İmparatorluğu'nun izlerini taşıyan Hakkari'nin Çukurca ilçesi turizme kazandırılıyor. Mimari kökenlerinin orta çağa uzandığı 400 yıllık taş evler restore edildi. Bölgede Türkiye'nin en uzun rafting parkuru da bulunuyor.
14: Tabii taş evlerle beraber bugün yine DAKA'nın desteğiyle bizim inşa ettiğimiz

0: bungalov evler var. Burada yine aynı zamanda Türkiye'nin en uzun rafting parkuru Çukurca'da. Biz bungalov evlerde bu parkuru fazlasıyla halkımızın hizmetine sunabiliyoruz buradan.
1: Dünyadaki ilk kat mülkiyeti örneklerinden biri olarak bilinen taş evlerden 7'sinin restorasyonu tamamlandı.
0: 21 evden oluşmaktadır. Kesme taştan yapılmıştır. 7 tanesini restore ettik. Önümüzdeki yıl tamamını bitirmeyi planlıyoruz. Restore ettiğimiz tarihi taş evleri şu an butik otel, Dengbej evi, kitap kafe olarak değerlendiriyoruz. Çukurca tarihi taş evlerin yaklaşık 400 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu biliyoruz. Dünyada ilk kat mülkiyetinin olduğu taş evlerdir.
1: Yapılan yatırımlar ve oluşan güven ortamı sayesinde turizmde büyük bir ivme yakalanması hedefleniyor.
0: Sayacağımız bir sürü yatırım terörsüz Türkiye sürecinden sonra ilçemize gelmeye başladı. İnsanlar geri dönmeye başladı. Vatandaşımız köylerine geri dönmeye başladı. Yaylasına gitmeye başladı. Tarımsal faaliyetler gelişmeye başladı. Hayvancılık gelişmeye başladı. Terör zamanında bitme noktasına gelmiş tarım ve hayvancılık şu an yeniden canlanmaya başladı.
2: Taş evlerini görmek istedik. Şimdi gezeceğiz. İlk karşılaştığımızda insanları gerçekten güzel. Hemen iletişim kuran, sıcakkanlı, cana yakın insanlardı. O anlamda geldiğimizde iyi ettik diye düşünüyorum. Tabii ki yani taş evler her zaman için ilgimizi çeken, dikkatimizi çeken yerler.
3: Araştırmalara göre Türkiye'de yaşayanların %70'i fazla kilolu. Kilo fazlası olan 4 kişiden biri de obez. Veriler oldukça ürkütücü. Peki sağlıklı beslenme için neler yapmalı? İzleyelim.
4: Hareketli bir yaşamımız yok. Önceden yapıyorduk da evlendikten sonra özellikle çok da dikkat edemiyoruz.
5: Kendi vücudumda hissediyorum fazlalıklarımı. Önlem almaya çalışıyorum ama çok da başarılı olamıyorum.
1: Hareketsiz yaşam ve sofradan eksilmeyen karbonhidrat. Sonuçsa tartıda sürekli artan rakamlar.
6: Buradaki temel matematik kural, harcadığınızdan fazlasını alırsanız üstünüze depolanıyor.
7: Çalıştığımız için akşam eve gel, işte ev işleri, yemek vesaire, gün bitmiş oluyor. Ama yediğimize içtiğimize dikkat etmeye çalışıyoruz tabii.
1: Türkiye'de obezite riski günden güne artıyor. İdeal kiloda olanların oranı %30.
6: Beden kitle indeksi diye bir ifade var. Genelde işte bunun 25'in üzerinde olması kilo sorunu olduğunu gösterir. 30'a kadar fazla kilolu diye ifade ediyoruz ki işte toplumumuzun sorunu o.
1: Mesele sadece nasıl göründüğünüzde değil.
6: Kalp damar sistemini, dolaşım sistemini, sindirim sistemini, üreme sistemini, sinir sistemini, her şeyini etkiler. Uykuyu, uykusuzluğu, akciğer problemlerini, dışkılamayı, idrar problemlerini, çocuk sahibi olmaya kadar adet problemlerini, her şeyi etkileyebilecek bir sorunu yüklüyor insanlara.
8: Son yıllarda değişen yaşam ve beslenme şekli beraberinde fazla kiloları da getirdi. Peki bu fazla kilolardan kurtulmak ve buna sebebiyet vermemek için nelere dikkat etmeli?
9: Sabah sporu benim için önemli. Yeme içme her şeyden önce geliyor. Ama bana işin sırrı ne diye sorarsanız disiplin.
6: Bu işteki en temel mottom şu oluyor genellikle. Dengeli ve özenli beslenin. Hayatınızdan hareketi eksik etmeyin.
3: Ajans hafta sonunda bu saat diliminde gazetelerle tekrar bir devam edelim. Yeni Şafak gazetesine göz atalım. Bakalım hangi haberlere yer vermiş. Sürmanşete bakacak olursak Kültür Yolu coşkusu İstanbul'da başlığı atılmış ve Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin İstanbul'a 23 mekan ve 50'den fazla noktada yüzlerce etkinlikle başladı. Festivalde 40 konser, 15 sergi, 200'den fazla lezzet noktası ve 5 gastronomi rotası ziyaretçileri bekliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy her yıl daha zengin ve kapsamlı bir program sunduklarını vurguladı. Manşetine bakalım. Fon soruşturmasında önemli gelişme. Hepsinin varlığı, mal varlığı donduruldu başlığı atılmış ve fon soruşturmasının kapsamı genişliyor. Manipülatif işlemlerle 10 milyarlarca liralık vurgun yapanların mal varlığı donduruldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek 1 Temmuz 16 Eylül tarihleri arasında fonlardan büyük paralarla çıkış yapan 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığının dondurulduğunu açıkladı. 37 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Detaylarına bakalım. Paranın

0: izini süreceğiz başlığıyla Bakan Gürlek alınan diğer tedbirleri de şu şekilde sıraladı. Devir, temlik, satış, bağış, yüksek tutarlı nakit çekimi, EFT, havale ve mal varlığını azaltıcı diğer işlemlerin önlenmesi amacıyla ilgili tüm kurumlara müzakereler yazılmıştır. Para hangi hesaba aktarılmış, mal varlığı hangi şirketin veya kişinin üzerine geçirilmiş olursa olsun izini sonuna kadar süreceğiz. New York'ta gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluğu olan kim varsa hukuk önünde hesap sorulacak demişti. Erdoğan, Türkiye'ye döndükten hemen sonra da Dolmabahçe Sarayı'nda Ekonomi Yönetim ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'le bir araya geldi. Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre Erdoğan bu toplantıda kim olursa olsun üzerine gidin talimatını verdi. Yine Yeni Şafak'ın önemli başlıklarından bir tanesi, soykırımcının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil mahkemedir başlığı atılmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan 21. Müsuat Expo Uluslararası Ticaret Fuarı'nın kapanışında soykırımcı Netanyahu'nun BM kürsüsünde konuşturulmasına tepki gösterdi. Erdoğan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil, işledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır. İnşallah o günlerde mutlaka gelecektir diye konuştu işte. Yeni Şafak'tan da haberler bu şekildeydi. Devam edelim, bir maçlara göz atalım. Zira Uluslararası Ligi 3. grupta dünya şampiyonu İspanya nefes kesen maçta İngiltere'yi 3-2 mağlup etti.
1: Teşviğe ışık gösterisi Wembley'de. Ortam daha da ısınmaya başladı değerli izleyiciler. İlk düdük geldi Davide Massa'dan. İspanyollar başladı zorlu mücadeleye. İyi seyirler. O'Reilly tekrar geyi, iki City'li Manchester City'li, top kaybı geldi şimdi Yamal. Gole gidiyor Yamal ve gol! Lamine Yamal! Neler oluyor? Henüz ikinci dakika, İspanya öne geçti Wembley'de. Lamine Yamal! Büyük bir şok yaşanıyor.
2: Çok büyük bir
1: soğuk duş.
2: Hata.
1: Fabian Ruiz. Fabian Ruiz'in ortası tehlikeli geldi. İkinci gol, aman Allah'ım. Topağlarda Ferran Torres ama bayrak havada, offside.
3: Saka'nın da karşısında Kukureya var.
1: Londra derbilerinde ligde defalarca karşılaştılar. Şimdi Ferran Torres nefis aldı önüne. Ferran Torres. İnanılacak gibi değil. İnanılacak gibi değil. Lamine Yamal. Yamal, O'Reilly karşısında Lamine Yamal, harika pas. Dani Olmo direğin yanından dışarı gitti top. Anderson karşısında. Anderson topu kaptı Williams'tan. Hızlı çıkabilecek mi İngiltere? Gordon'dan iyi dokunuş. Bellingham şimdi. İyi yakaladılar savunmayı. Gordon gole gidiyor. Gordon! Anthony Gordon! İngiltere beraberliği yakaladı. Çok iyi çıktılar. Nefis dokunuşuyla Bellingham'a. Sonrasında harika bir koşu. Ve işte ceza sahasına girmeden plaseyi yaptı Anthony Gordon. Şimdi Bukayo Saka girdi içeriye. Harry Kane oynamadı Gordon'la. Harry Kane dışarı attı. Harry Kane kendi istedi. Kendi aradı. Bulamadı çerçeveyi. O'Reilly. Momentumu yakaladı İngiltere. Şimdi Gordon. Gordon'dan O'Reilly'ye bir kez daha. O'Reilly çevirdi ortaya. Harry Kane, Kukureya ve gol! Harry Kane! Harry Kane! İngiltere geri dönüyor değerli izleyiciler. İngiltere İspanya karşısında yenik duruma düştüğü maçta 2-1 önde. Evet, İngiltere müthiş bir geri dönüş yap ilk yarının son dakikalarında. Kukureya. Bellingham, Kukureya topu kurtardı. Ortası, direkten döndü top. Çok ilginç, çok enteresan bir an. Trafford'u geçti top, direkten döndü. Yine Bellingham, Bellingham sıyrıldı. Jude Bellingham taşıdı, bıraktı Gordon'a. Anthony Gordon sıyrılamadı. Bellingham yerde kaldı. Rodri müdahaleyi yaptı. Devam dedi Davide Massa. Çağırdılar. Evet, gidiyor izlemeye. Topa dokunmuş Bellingham, topu kurtarmış ve Davide Massa penaltı noktasını gösterdi değerli izleyiciler. Harry Kane usta ayak topun arkasında. Geldi Kane. Harry Kane direkten döndü top. İspanya direği galip ayrıldı. Üst direği nişanladı topu Harry Kane. Lamine Yamal araya girdi. Geyiği tekrar Yamal aldı. Aradan oynadı. Alex Varane nefis pas. Lamine Yamal'la dışarı attı inanılmaz. Lamine Yamal bunu nasıl kaçırdı? Hata geldi şimdi Dani Olmo. Bir şans anı şimdi İspanya için. Alex Baena! Alex Baena! Az önce Lamine Yamal'ın yapamadığını Alex Baena yaptı. 2-2'ye geldi skor. Kubarsin. Laporte'dan nefis bir görüş orada. Alex Baena hemen oynadı karşı karşıya. Ve mükemmel bir gol Oyarzabal'dan. Çok soğukkanlı. Topun altına girdi. Trafford'un üzerinden topu ağlara yolladı. İşte Laporte Alex Baena'ya. Bir gol bir asist Alex Baena'dan. Oyarzabal nefis bıraktı topu. Çok şık bir dokunuş. İspanya bir kez daha önde İngiltere karşısında. Harika tiplemiş. Ve son düdük geldi Davide Massa'dan. Bu nefis maçtan, 5 gollü karşılaşmadan İspanya galip ayrılıyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Türkiye'nin tarımsal gıda sektörünün dönüşümü için Dünya Bankası'ndan önemli bir kaynak sağlandı. 750 milyon dolarlık finansman, tarımsal gıda işletmeleri ve üretici örgütlerinin verimlilik, katma değer ve pazara erişim kapasitesinin artırılmasında kullanılacak. Proje, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yürütülecek. Kaynakla tarımsal gıda değer zincirlerinin rekabet gücünün artırılması ve üretimle pazar arasındaki entegrasyonun güçlendirilmesi hedefleniyor. Dünya Bankası'ndan 2026 yılında Türkiye'ye sağlanan uzun vadeli ve uygun koşullu dış finansman 9 milyar dolara aşacak.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Önce tabela direğine, ardından da alt geçidin duvarına çarptı. Kazada 11 kişi yaralandı. Direksiyon başında sıkışan sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı. Yaralılar çevredeki hastaneye kaldırıldı. Gecenin bir başka sıcak haberiyle devam edelim. Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde silah sesleri yankılandı. Dur ihtarına uymayan şüpheli polislerle çatıştı. Kaçış yolu kalmayınca da kendi yaşamına son verdi. Yapılan araştırmada 17 yıl hapis kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.
5: Firari hükümlü ortalığı savaş alanına çevirdi. Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde asayiş denetimi yapan polisler şüpheli gördükleri otomobilin sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Sürücü durmak yerine gaza bastı. Polisler de peşinden gitti. Nefes kesen kovalamaca kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Otomobilden inen şüpheli polislere tabancayla ateş açarak kaçmaya çalıştı. Polisler de karşılık verdi. Çatışma bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Silah sesleri çevre sakinlerinde paniğe yol açtı. Bölgeye takviye polis ekipleri gönderildi. Etrafının sarıldığını gören, daha fazla kaçamayacağını anlayan şüpheli tabancasıyla başına ateş ederek kendi yaşamına son verdi. Yapılan araştırmada 39 suç kaydı bulunan şüphelinin 17 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Firari hükümlünün cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
0: Geçen yıl saatler gece yarısını gösteriyordu. Televizyonlar, ajanslar peş peşe acı haberi geçmeye başladı. Arabesk müziğin güçlü sesi namı diğer Güllü, Yalova'daki evinin penceresinden düşerek öldü.

0: Haberiydi bu. O gece cansız bedenini başında ağlayan öz kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in birkaç gün sonra Güllü'nün katili olduğu iddiaları yayılmaya başladı. Kısa süre sonra da kabusun yaşandığı gece evde olan arkadaşın itirafıyla dehşete düşüren şüpheler bir bir doğrulandı. Şimdi tüm gözler 1 Ekim'e çevrildi. Şüpheliler ilk kez hakim karşısına çıkacak ve o karanlık gecenin hesabı mahkemede verilecek. Saçların
1: herkes tamam mı?
2: Sultan'la beraber oynuyorduk.
3: Annem yedi baba! Annem yedi baba!
4: Bir yıl önce Güllü'nün ölümüyle başlayan soruşturma aylar içinde bir cinayet davasına dönüştü. Dosyaya giren ses kayıtları, tanık ifadeleri, kamera görüntüleri cinayet iddiasını daha da güçlendirdi. Sanık koltuğunda ise Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter var.
5: Cinayet işiniz mi işlediniz?
6: Hayır.
7: Pişmanlık bile duymadan.
4: Şarkıcı Güllü 26 Eylül 2025'te Yalova Çınarcık'taki evin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. İlk anda ölümü bir kazaya işaret ediyordu ama şüphe de vardı. Soruşturma başlatıldı, derinleştikçe de şüpheler arttı.
1: Herkes tamam mı?
4: Bilirkişi incelemesinde bu görüntünün arkasından bir ses kaydına ulaşıldı. Ve bu sesin Tuğyan Ülkem Gülter'e ait olduğu iddia edildi. Dosyadaki bir başka detaysa Güllü'nün çok sevdiği Malkata isimli roman havasının olaydan önce açılması. İddianameye göre şarkı Güllü'yü kızının bulunduğu odaya getirmek için açıldı. Güllü müziği duyunca odaya geldi, bir süre müziğe eşlik edip roman havası oynadı. Savcılık bu durumu iddianamede tasarlamaya ilişkin delillerden biri olarak değerlendirdi.
1: Herkes tamam mı?
2: Fransa'ya gitmek mi, Gürcistan'a gitmek mi?
8: Fransa'ya nasıl gideceğini anladın değil mi?
2: Fransa'ya bizzat gidebiliriz.
9: İddiaya göre Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu Aralık ayında yurt dışına kaçacaklardı. İşte tam da o sırada ellerinde valizler varken gözaltına alındılar. Ve bu gözaltı süreci yeni bir dönemi başlattı. Çünkü Sultan Nur Ulu gözaltındayken bir itirafta bulundu. Tuğyan Ülkem Gülter annesi şarkıcı Güllü'yü itti dedi. Ve gözaltında o anları ise canlandırdı.
7: Pişmanlık bile
4: Tuğyan Ülkem Gülter tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklandı. Sultan Nur Ulu içinse ev hapsi kararı verildi.
8: Annesini camdan atıyor ve sen bunu gözünde görüyorsun. Büyük ihtimalle kafasında kurgulamış, planlamış.
9: İlk duruşma 1 Ekim Perşembe günü saat 13.50'de Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak. Bircan Dülger, Çağrı Kutlu, Kervan Eminoğlu ve Sultan Nur Ulu sekbis aracılığıyla ifade verecek.
4: Mahkeme Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Tuğyan Ülkem Gülter'in de duruşma günü mahkemede hazır edilmesine karar verdi. Bir yıl önce Güllü'nün ölümüyle başlayan süreçte şimdi gözler mahkemede.
5: Cinayet işiniz mi işlediniz?
6: Hayır.
0: Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında Ankara'da yürütülen soruşturma kapsamında Operasyon İstanbul'a sıçradı. Tançalan'a ait olduğu tespit edilen iki otomobilde yaklaşık 934 milyon lira değerinde döviz ele geçirildi.
10: Sosyal medya fenomeni Çağla Öz'le yaptıkları düğünle gündeme gelen, Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan kara para suçlamasıyla tutuklanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama soruşturması kapsamında Vanlı Kara Haydar'a yönelik ikinci bir operasyon gerçekleştirildi. Ankara Emniyeti Tançalan'a ait nakit paranın İstanbul'un Sarıyer ilçesi Maslak Mahallesi'ndeki bir otoparkta bulunan araçlarda saklandığını belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda çok sayıda döviz banknotu ele geçirildi. Araçlarda yapılan aramalarda 934 milyon lira değerinde 16 milyon 440 bin euro ve 700 bin dolar nakit para bulundu. Operasyonda suçta kullanıldığı değerlendirilen iki otomobile de el konulurken bir şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında ele geçirilen milyonlarca liranın kaynağı ise araştırılıyor.
0: Fox fon vurgunu ile ilgili soruşturmada her geçen saat sıcak gelişme yaşanıyor. Son

0: olarak Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyanır hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bugüne kadar tutuklananların sayısı ise 51 oldu. Adalet Bakanı Gürlek de bilançoya ilişkin açıklamada bulundu. Detayları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan'dan alacağız.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen fon soruşturması kapsamında son bir duyuru dün akşam saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapıldı. Yapılan açıklamada Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpkaya ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarıldığını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yapmış olduğu açıklamada duyurdu. Aslında ilk yapılan operasyonlarda toplamda 55 şüpheli gözaltına alınmıştı. 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, 51 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Bu iki isim de o 51 kişinin arasındaydı. Dün akşam itibariyle de her iki isim için de yakalama kararı çıkarıldı. Yeni günle birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından henüz bir açıklama yapılmadı. Fakat her iki ismin de gözaltına alınmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yine bir açıklama yapılması bekleniyor. Öte yandan son dalga operasyonlara bakacak olursak aslında biraz önce sizler de belirttiniz. Tutuklu sayısı 45'ti. Son operasyonla birlikte sulh ceza hakimliği kararı ile birlikte operasyonlar kapsamında tutuklu sayısı 51'e yükselmiş durumda. Genel bilançodan da bahsedecek olursak aslında toplamda şu anda soruşturma kapsamında 51 tutuklu bulunuyor. Adli kontrol şartıyla yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kişi sayısı 14, firari olan kişilerin ise sayısı 12 olduğunu söylemek mümkün. Öte yandan şuna da bir parantez açmak gerekiyor. Gerçekten geçtiğimiz günlerde hayli fazla konuşulmuştu kamuoyunda. Biliyorsunuz ki Muhammed Yarız bu soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturma başlamadan yaklaşık bir ay kadar önce üzerine kayıtlı olan 5 lüks aracı vardı. Bu 5 lüks aracı da piyasa değeri yaklaşık 200 ila 220 milyon TL arasındaydı. Bu kapsamda hemen bu operasyonlardan önce 26 bin liraya toplamda o piyasa değeri 220 milyon olan araçları toplamda 26 bin liraya 4 farklı kişiye devrettiği tespit edildi. Bu kapsamda da aslında Muhammed Yarız'ın hesabına HK isimli kişiden 6.256 TL, HD isimli vatandaşın hesabından 4.756 TL, BB isimli vatandaşın hesabından 4.756 TL, İHR isimli vatandaşın hesabından Muhammed Yarız'ın hesabına ise 4.756 TL'lik bir işlem gerçekleşti ve bu lüks araçlar bu kişilerin üzerine geçti. Şu anda 5 araçtan 4'üne el konulmuş şekilde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde muhafaza ediliyor. Bir lüks aracınsa aranma işlemi halen daha devam ediyor diyelim. Fon soruşturması kapsamında yeni gelişmeler oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım.
0: Ankara'da ekmek teknesinin başında sadece hesabını isteyen bir esnaf gözü dönmüş bir müşterisinin saldırısına uğradı. Altındağ'da köfte tezgahı işleten 46 yaşındaki Ali Arduç hesap yüzünden çıkan tartışmada kaldırım taşıyla acımasızca darp edildi. Ağır yaralanan Arduç hastanedeki yaşam savaşını kaybetti. Mahalle esnafı ise yasta.
2: Tek kişiydi. Tek kişi şey yapıyor. Hatta taşla falan vurmuşlar falan diye duydum ama bayağı bir darp almış.
3: Ankara Altındağ'da da hesap tartışması ölümle bitti. Müşterisinin kaldırım taşıyla saldırdığı köfteci hayatını kaybetti.
2: 4-5 aydır buraya geliyordu. Tezgahını kuruyordu. Düzgün bir esnaftı. Kimseye bir zararı yoktu. Akşamları çalışıyordu genelde.
3: 46 yaşındaki Ali Arduç her gece olduğu gibi Karapürçek Mahallesi'ndeki tezgahının başına geçti. Ancak o gece gelen bir müşteri hem onun hayatını hem de bir ailenin geleceğini kararttı. İddiaya göre müşteri yemeğini yedi, sıra hesap ödemeye geldi. İşte ne olduysa o an oldu. Ödeme konusundaki anlaşmazlık küfürlü tartışmaya, ardından da sokak ortasında acımasız bir kavgaya dönüştü.
4: Çok iyi bir insandı. Müşteri çevresi de güzeldi.
3: Gözü dönen saldırgan yerden aldığı kaldırım taşıyla köfteciye defalarca vurdu. Başına aldığı ağır darbelerde kanlar içinde yere yığılan Ali Arduç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda 2 gün boyunca hayata tutunmaya çalıştı.

0: Ancak acı haber geldi. Talihsiz köfteci kurtarılamadı.
1: Arkadaş yemeğini yemiş. Hesap isteyince de aralarında küfürlü bir tartışma oluyor. Ondan dolayı olduğunu biliyorum. Yoğun bakıma alınmış. Herhalde geçenlerde de refahat etmiş. İyiydi, ekmeğinde biriydi yani. Birkaç kere ben böyle hani alışverişim oldu. Hiç öyle saygısızlığı yoktu.
0: Olayın ardından kaçan saldırgan, emniyet güçlerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli daha sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Sivas'ta 10 Eylül'de kaybolan 11 aylık Büşra bebeği arama çalışmaları sürüyor. Gözler bebeğe ait olduğu değerlendirilen eşyalardan çıkacak adli tıp sonuçlarına çevrilmiş durumda.
3: Ekipler Büşra bebeği ararken gözler adli tıp kurumundan gelecek sonuçlardı. Sivas'ın Divri ilçesinde yaşayan balıkçı ailesinin 11 aylık bebekleri Büşra 10 Eylül'de kayboldu. Annenin ihbarı üzerine bölgede geniş çaplı arama başlatıldı. Yapay zeka destekli insansız hava aracının destek verdiği çalışmalarda Gönduren Köyü İncedere Yaylası didik didik tarandı. Arama çalışmaları sürerken anne Elif Balıkçı önce bebeğinin para karşılığında satıldığını söyledi. Daha sonra ise bebeğinin öldürüldüğünü öne sürdü. Çelişkili ifadelerinden sonra ailenin 4 çocuğu devlet koruması altına alındı. Çocuklar ifadelerinde babalarının borcu olduğunu, borçlarına karşılık kardeşlerini verdiğini iddia etti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne, baba ve 4 zanlı tutuklandı. Ayrıca arama çalışmaları sırasında ailenin yaşadığı çadırın 3 kilometre uzağında Büşra'ya ait olduğu değerlendirilen tişört, zıbın ve bebek bezi bulundu. Eşyalar adli tıp kurumuna gönderildi. Soruşturmadaki şüphelerin netleşmesi için adli tıp kurumundan gelecek sonuçlar bekleniyor.
2: Ajans hafta sonuyla devam ediyoruz. Gazetelere bir bakalım. Sabah gazetesiyle başlayalım tekrardan. Sabah gazetesinin sür manşetine öncelikle bakacak olursak, müthiş düelleri İspanya kazandı demiş. Uluslararası Ligi 3. grupta İspanya nefes kesen maçta İngiltere'yi 3-2 yendi. A Haber'den yayınlanan karşılaşmada önce İspanya sonra İngiltere öne geçti. Pes etmeyen matadorlar zafere koştu. Devam edelim Sabah gazetesiyle, manşetine bakalım Sabah gazetesinin. Küresel şoklara rağmen kesintisiz büyüyoruz. Küresel ekonomi şoklarla boğuşurken Türkiye'yi istikrar rotasında tuttuklarını söyleyen Başkan Erdoğan, son 24 çeyrektir kesintisiz büyüyoruz. Dünyanın 16. Avrupa'nın 6. en büyük ekonomisiyiz. Ekonomi politikamızın 4 sütunu üretim, yatırım, istihdam ve ihracatı arttırmak için her türlü adımı attık. Çevremizi saran istikrarsızlığa rağmen iş dünyamızın geleceğe güvenle bakabileceği iklimi oluşturmaya çalışıyoruz. Geçen yıl Türkiye ekonomisini %3.7 oranında büyüterek 16 yıllık kesintisiz büyüme performansını sürdürdük. 2002'de 36 milyar dolar seviyesinde olan ihracatımız, müsiat ve iş dünyasının desteğiyle 2025'te 273.2 milyar dolara yükseldi. 2002'de 3616 dolar olan kişi başına gelirimiz yaklaşık 5 kat artışla 2025'te 18.103 dolara çıktı. 20 gün önce açıkladığımız yeni orta vadeli programla büyüme hedeflerimiz doğrultusunda kararlılıkla ilerleyeceğiz demiş Sabah gazetesi, Başkan Erdoğan açıklamalarına yer vermiş. Devam edelim. İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen yağlı güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı izleyen Başkan Erdoğan'a altın kemer takdim edildi. Erdoğan, Arap Osman olarak tanınan 11 yaşındaki Tanzanyalı pehlivan Osman Ali Davutoğlu ile yakından ilgilendi. Ve Siyonist zihniyetin maskesini indireceğiz başlığıyla ülkemizin merkezinde yer aldığı coğrafya, tabiri caizse, tam bir kriz fırtınası yaşıyor. Gücü yetene düzeni ilk defa bu kadar uluslararası ilişkilere damga vurmaktadır. Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Eğer soykırım yapanlar adalete hesap vermezse, eğer bunlardan hukuk önünde, tarih önünde hesap sorulmazsa, aynı vahşet tekrar yaşanacak demiş Sabah gazetesi. Haberin devamını okumak isteyenler için sayfa 10'da. Yeni partili vekil Böceki 5

0: milyon dolar dolandırdı. Soruşturma dosyasına giren belgelerde Muhittin Böcek'in cezaevinden çıkmak için milletvekili Erdem'e rüşvet verdiği belirlendi. 2024 seçiminde İmamoğlu ve ekibi tarafından rüşvet kıskacına alınan Böcek'in yeni partili Mustafa Erdem'e 5 milyon dolar kaptırdığı ortaya çıktı. Rüşvet karşılığı adli tıptan rapor alarak tahliye olma hayalini kuran Böcek'in dolandırıldığına ait yazışmalar uyuşturucu zanlısı Arda Birinci'nin telefonunda çıktı. Evet, Sabah gazetesindeki haberler işte bu şekildeydi. Yine ilerleyen dakikalarda, ilerleyen saatlerde farklı gazetelerle devam edeceğiz bültenimize. Devam edelim haberlerimize. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 21. Müsait Expo Uluslararası Ticaret Fuarı ve 29. Uluslararası İş Forumu kapanış programında önemli açıklamalarda bulundu. BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasına değinen Erdoğan, vicdan ve ilkesi olmayan işgalci Siyonist zihniyetinin maskesini indirmekte kararlıyız dedi. Erdoğan ekonomiye yönelikte net mesajlar verdi. İzleyelim.
1: Diplomatik heyetlerin salonu terk ederek sergiledikleri ilkeli tavır, soykırım şebekesinin yüzüne adeta bir tokat gibi inmiştir.
2: Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler'de konuşan Netanyahu'ya sert tepki gösterdi. Savaş suçlularının yeri mahkeme salonlarıdır dedi.
1: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil. İşledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 21. Müsiat Expo Uluslararası Ticaret Fuarı ve 29. Uluslararası İş Forumu kapanış programında önemli açıklamalarda bulundu. New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı hatırlattı. Türkiye'nin Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini belirtti.
1: Filistin halkı yalnız değildir. Asla sahipsiz değildir. Gazze'li kardeşlerimiz hak ve adalet arayışlarında tek başına değildir. İnsafı, vicdanı, ahlakı, ilkesi olmayan işgalci Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar, geri adım atmayacağız.
2: Başkan Erdoğan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu konuşması sırasında yapılan protestoya da değindi.
1: Diplomatik heyetlerin salonu terk ederek sergiledikleri ilkeli tavır, soykırım şebekesinin yüzüne adeta bir tokat gibi inmiştir.
2: Yapay zeka teknolojileri konusunda uyarılarda bulunan Erdoğan, insan faktörünün göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkat çekti.
1: İnsanı insan yapan değerleri, aileyi, toplumu, milli ve manevi hasletlerinizi korumazsanız, iş ahlakınızı saf dışı bırakıp rekabeti ne pahasına olursa olsun galip gelmeyi merkeze koyarsanız, geliştirdiğiniz yazılım ve algoritmalar, tüm bu teknolojiler fayda değil, tam tersine zarar getirir, Allah muhafaza, geniş çaplı bir yıkıma sebebiyet verir.
2: Küresel ekonominin şoklarla boğuştuğu bir dönemde Türkiye ekonomisinin rotasında tutulduğunu da vurguladı.
1: Şu anda dünyanın 16. Avrupa'nın ise 6. en büyük ekonomisiyiz. 2002'de 3616 dolar olan kişi başına gelirimiz yaklaşık 5 kat artışla 2025'te 18.103 dolara çıktı. Ekonomimizin büyüklüğü ise cari fiyatlarla 1 trilyon 602 milyar dolar oldu. İhracat tarafındaki başarılarımızı sizlerin de desteğiyle sürdürüyoruz. 2002'de 36 milyar dolar seviyesinde olan ihracatımız 2025'te 273,2 milyar dolara yükseldi.
0: Başkan Erdoğan'ın müsiattan sonraki durağı Cumhurbaşkanlığı Kupası yağlı güreşlerinin düzenlendiği Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi oldu. 57 yıl sonra ilk kez İstanbul'da düzenlenen müsabakaları izleyen

0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a altın kemer hediye edildi. Günün yıldızı ise Arap Osman olarak bilinen 11 yaşındaki Tanzanyalı güreşçi Osman Ali'ydi.
1: Yağlı güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı.
2: Ne büyüksün ki kanını kurtarıyor demeyi. Benim aslanlara ancak.
1: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen organizasyonda pehlivanlar kupayı kazanmak için kıyasıya mücadele etti.
3: Yağlı güreş deyince aklımıza geleneksel kültür geliyor, atasporumuz geliyor.
4: Bir iki isim hariç hepsi favori. Onun için çekişmeli, bitmiyor maçlar, uzun sürüyor.
1: Pehlivanlar kupa için er meydanında ter döktü. Nefes kesen anlar yaşandı.
5: Yağlı güreş zaten ben emekli bir hakemim. Yağlı güreşin içinden gelen birisiyim. Bu güreşleri Antalya'dan izlemeye geldim. Federasyon başkanlığı kurmaylarına hepsini çok tebrik ediyorum.
6: İstanbul'da er meydanı kuruldu. Pehlivanlar kisvetlerini çekti ve güreş müsabakalarına başladı.
7: Yağlı güreş deyince peygamber sporu. Yani dualı çayırda güreş yapmak çok güzel. Çok gurur verici bir spor.
8: Her güreşçinin bir seyircisi var. Her yerden insanlar geliyor bu tarihi yerlere güreşleri izliyorlar.
1: Güreşleri izlemek için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne gelen Başkan Erdoğan'a Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş altın kemer hediye etti.
9: Olarak da Caner Aslan duyuruldu.
1: Erdoğan müsabakalar sırasında Tanzanya Büyükelçisi Ali Davutoğlu ve eşi tarafından evlat edinilen ve güreşe merak saran namı diğer Arap Osman'la sohbet etti. Hatıra fotoğrafı çekildi. Yağlı güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi ise finalde Mustafa Taş'ı yenen Orhan Okullu oldu. 57 yıl aradan sonra İstanbul'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası, geleneksel Türk sporunun önemli organizasyonlarından biri olarak tarihe geçti.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bolu kampı başladı. Kampın açılışında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi ahlak üzerinden adrese teslim mesajlar gönderdi. Kemal Kılıçdaroğlu dış politika ile ilgili de birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.
10: Siyasetin ahlaklı olması lazım. Milletvekilisin, bir süre sonra köşeyi dönüyorsun. Ya aldığın maaş belli ya. Yüzüne gözüne dursun ya, nereden çıktı bu? Belediye başkanısın, bir süre sonra köşeyi dönüyorsun. Ya aldığın maaş belli. Nasıl oluyor bu işler?
11: İsim vermeden adrese teslim mesajlar gönderdi. Siyasi ahlak vurgusu yaptı.
10: Kim yolsuzluk yaptıysa hesabını soracağız. Yok bu benim adamım, bu bizim arkadaş, bu bizim partili. Yok arkadaş.
11: Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bolu kampı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı.
10: Soygunu yapanın partisine bakmayacağız. Kimliğine bakmayacağız. Yaşına boyuna bakmayacağız.
12: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında dış politikaya da geniş yer ayırdı. Dış politikada iktidar muhalefet olmaz dedi. Birlik ve beraberlik mesajları verdi. Konuşmanın ardından kapalı toplantıya geçildi.
10: Cumhuriyet Halk Partisi milli eğitim konusunda, dış politika konusunda, milli savunma konusunda bunların günlük siyasal malzeme konusu olmadığını, milli savunma adı üstünde milli, milli eğitim adı üstünde milli, dış politika bizim beraber olmamız, Türkiye'nin çıkarlarını savunmamız gereken bir politika olduğunun bilincindeyiz. Biz ülkenin çıkarları söz konusu olduğunda diğer sorunları bir kenara bırakmasını biliriz. Dış politikada iktidar muhalefet olmaz. Çünkü dış politikada asıl olan Türkiye'nin çıkarlarıdır. Biz bunu savunuyoruz.
11: Kılıçdaroğlu kapalı toplantıda ise başta siyasi ahlak kanunu olmak üzere mahkemenin buddan kararı sonrası yaşanan gelişmeler konusunda milletvekillerinin görüş ve önerilerini aldı.
0: Ajans haftasıyla devam ediyoruz. Gazetelere bir göz atalım. Şimdi Takvim Gazetesi'ne bakalım. Takvim Gazetesi manşetinde Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına yer vermiş. Netanyahu'ya çok sert mesaj diyerek hesabı sorulacak başlığı atılmış. İçeriğine bakacak olursak Başkan Erdoğan Müsuat Expo'da konuştu. Gazze ve Lübnan'da soykırım yapan katil devlet İsrail'e meydan okudu. İşgalci Siyonist zihniyetinin maskesini indirmekte kararlıyız. Geri adım atmayacağız. Hesap soracağız. Savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler Kürsüsü örtüsü değil. İşledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme.

0: Mahkeme salonlarıdır. Eğer soykırım yapanlar adalete hesap vermezse aynı vahşet tekrar yaşanacak, aynı trajediye çocuklarımız da karşılaşacak. Biz son nefesimize kadar adalet mücadelesi içinde olacağız. Filistin halkı yalnız değildir, sahipsiz değildir. Gazze'li kardeşlerimiz asla tek başına değildir. Birleşmiş Milletler'de diplomatik heyetlerin salonu terk ederek sergiledikleri ilkeli tavır soykırım şebekesinin yüzüne adeta bir tokat gibi inmiştir. Haberin devamı sayfa 13'te detaylara bakacak olursak. Kara para haydar başlığı atılmış. Vanlı Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik ikinci dalga operasyon yapıldı. İstanbul Maslak'taki otoparkta bulunan iki lüks aracında 943 milyon liralık nakit döviz bulundu. Fenomen Çağla Öz'de yaptığı gösterişli düğünle gündeme gelen Tançalan, milyonlarca liralık takılar nedeniyle Masak kıskacına takıldı. Van'da tutuklanıp cezaevine gönderildi. Tüm takıların emanet alındığı iddia edildi. Organize suçlarla mücadele ekipleri ise teknik ve fiziki takibin ardından gece yarısı otoparkına baskın düzenledi. Tançalan'a ait iki lüks araçta özel kutulara gizlenmiş halde 16 milyon 440 bin euro ve 700 bin dolar ele geçirildi. Balya balya paraların nereden geldiği araştırılacak. Devam edelim Takvim gazetesiyle soykırım ortakları başlığıyla. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı İsrail yerleşimlerinde 11 ülkeden 214 şirketin ticari faaliyet yürüttüğünü duyurdu. Yayımlanan yeni rapor, tarımdan teknolojiye, ulaşımdan turizme kadar birçok dev markanın işgali ve insan hakları ihlallerine nasıl ortak olduğunu gözler önüne serdi. Dişten ölüm başlığı atılmış. Muğla Fethiye'de özel bir klinikte diş tedavisi gören 5 yaşındaki Hatice Serra Kıl, genel anestezi sonrasında fenalaşıp hayatını kaybetti. Şüpheli ölümle ilgili adli soruşturma başlatıldı. Kesin neden otopsi raporunun ardından netleşecek. Ve uyuşturucu operasyonu başlığıyla yeni gözaltı. Ankara Merkezli Uyuşturucu Soruşturması kapsamında çok sayıda ilde operasyon düzenlendi. Konya'da yeni parti il başkanı Nejat Türktaş gözaltına alınarak ifade işlemleri için Ankara'ya gönderildi. CHP Konya'da il başkanlığı görevi yürütürken atama sonucunda görevden alınan Nejat Türktaş yeni partiye geçmişti. Türktaş yeni parti genel başkanı Özgür Özel'e en yakın isimlerden biri olarak biliniyor. İşte Takvim gazetesindeki haberler de bu şekildeydi. Devam edelim kaldığımız yerden haberlerimize. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın Washington'a önerdiği 7 günlük ateşkes teklifini reddetti. Teklifi kabul edilemez olarak nitelendirdi ve Hürmüz Boğazı'ndaki abluka nedeniyle İran'ın ekonomisinin çöktüğünü öne sürdü. Gündeminde Ukrayna-Rusya savaşı ve Küba da vardı.
1: Onların önerdiği teklifi reddediyorum.
2: Tahran yönetiminin 7 günlük ateşkes önerisini elinin tersiyle itti. Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın İran'ı bitirdiğini öne sürdü.
1: Onların önerdiği teklifi reddediyorum. İran'ın yaptığı teklif kabul edilemez. Hürmüz'ü bir an önce açmak için anlaşma yapmak istiyorlar. Çünkü çok fena yeniliyorlar.
2: ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın Washington'a önerdiği 7 günlük ateşkes teklifini reddeden Trump, Tahran yönetiminin Hürmüz konusunda kendi ayağına sıktığını söyledi.
1: Kendi kendilerini alt ettiler. Ben devreye girdim ve askeri tarihin en büyük ablukasını uyguladık. Ne oldu biliyor musunuz? Artık paraları kalmadı. Çünkü boğazı kapatmak istediler. Biz de onlara bunu yaptık.
2: 5. yılına girmeye yaklaşan Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin de konuştu.
1: Zelenski'den ne yapmasını istiyorum biliyor musunuz? Bir anlaşma yapmasını, Putin'le uzlaşmasını, Putin'den de Zelenski'yle uzlaşmasını istiyorum. Bir gün umarım çok da uzak olmayan bir gelecekte belki de sert kış gelmeden önce bir anlaşmaya varacaklar.
2: Trump, Ukrayna lideri Zelenski ile Patriot hava savunma sistemlerinin Ukrayna'da üretimine ilişkin lisans sürecini masaya yatırdıklarını açıkladı. Ardından sözü Küba'ya getirdi.
1: Küba ve biz bir anlaşma yapacağız. Askeri müdahaleye ihtiyaç duyacağımızı sanmıyorum. Küba çok kötü durumda. Küba'ya yardım etmek istiyoruz.
2: Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmesine de değindi ABD Başkanı. Yapay zekanın gelişiminin önünü kapamayacaklarını belirtti.

0: Klinikler işletiyoruz. Bunlardan bir tanesi de buradaki kliniğimiz.
1: Savaştan çıkan Suriye'de hastane eksikliğini Türk dernekleri tamamlıyor.
2: Canı yemeyebiliyor.
3: Pediatri kliniği, kadın doğum kliniği, diş hastalıkları, aşı takibi ve eczane alanı var. Ve bunların hepsi %100 ücretsiz.
4: Fakirlik, hastane yoksunluğu ve özel hastanelerin pahalılığı. İşte bu üçü birleşince Suriye'de hastane ve sağlık konularına ihtiyaç bir hayli fazla oluyor. Yeryüzü doktorları da Halep'e bağlı. Soran'da bir aile sağlığı merkezi kurdu ve burada hem annelere hem de çocuklara gerekli tedaviler uygulanacak.
1: Özellikle doğum polikliniği en büyük eksikliklerden. Bunun yanında kadın hastalıkları kliniği ve çocuk tedavileri de yine bu sağlık merkezinde yapılıyor. Tüm bu hizmetlerde Türkiye'nin katkıları ise büyük. Üstelik bütün tedaviler ücretsiz yapılıyor.
4: Burada böyle bir sağlık merkezine ihtiyaç var mıydı? Neden ihtiyaç vardı?
3: Bölgede yaşam alanları konteyner kentler var. Burada sağlık merkezi hiç yoktu. Bu bölgede böyle bir merkez kalmamıştı. Burada yaşayan insanların özel hastaneye gitme imkanı olmadığı için bu sağlık merkezi ihtiyaçları karşılayacak.
0: Burası çevreye baktığımızda aslında hastanenin tam teşekküllü hastanelerin olmadığı bir lokasyon. Ve burada dün bile iki tane doğum yapıldı. Yani doğum ihtiyacının aslında çok bariz olduğu bir lokasyon burası.
5: Tayland'ın başkenti Bangkok şiddetli yağışlara teslim oldu. Caddeler sular altında kaldı, araçlar sürüklendi. Binlerce kişi için alarm verilirken yetkililerden tahliyeye hazır olun uyarısı geldi.
6: Tayland'ın başkenti Bangkok şiddetli yağışların ardından suya gömüldü, devasa bir göle dönüştü. Yağış özellikle başkentin orta ve doğu kesimlerinde etkisini gösterdi. Caddelerde yükselen su otomobilleri ve motosikletleri yuttu. Toplu taşıma araçları da su baskınından nasibini aldı. Bangkok'un içinden geçen Chao Phraya nehrinde de su seviyesi kritik seviyeye ulaştı. Büyükşehir valisi Chatchat Sittipunt özellikle doğu bölgelerinde riskin yüksek olduğunu duyurdu. 50 ilçenin tamamı afet bölgesi ilan edildi. Halka yüksek kesimlere kaçın çağrısı yapıldı.
7: Ben de endişeliyim çünkü önceden yiyecek stoklamadım ve daha önce hiç böyle bir durumla yalnız başıma karşılaşmadım. Ailem yanımda değil, bu yüzden endişeliyim.
6: Tehlike sadece Bangkok'la sınırlı değil. Tayland genelinde 21 eyalette 84 binden fazla kişi sel ve su baskınlarından etkilendi. Meteoroloji dairesine göre şiddetli yağışlar devam edecek. Bu sebeple ülke genelinde ani sel, heyelan ve nehir taşkınlarına karşı alarm sürüyor.
8: Dürüst olmak gerekirse çok garip görünüyor. Sanırım arkamızdaki kanal yakında taşacak ve şu ankinden çok daha kötü olacak.
5: Kış mevsimi yaklaştı, havalar soğumaya başladı. Haliyle sabahları çorba tüketimi de arttı. Güne hem sıcak hem de şifalı bir başlangıç yapmak isteyenler kahvaltı tercihlerini çorbadan yana kullanıyor. Tokat'a uzanacağız. A Haber muhabiri Murat Onur konuyla birlikte bizleri bekliyor.
9: Teşekkür ederim Hasan Zahit. Günaydın. Bizler de sizlere Tokat'tan iyi yayınlar dileyelim. Sen de söyledin aslında, havalar Anadolu'da yavaş yavaş artık soğumaya başladı. Hem sabahları hem de geceleri oldukça soğuk oluyor. Vatandaşlar ne yapıyor? Kahvaltı yerine o mis gibi buram buram üzerine tereyağlar dökülmüş çorbaları tercih ediyor. Şimdi biz de Metin Şef'imizin yanındayız efendim. Metin Şef'imiz de birbirinden çeşitli çorbalar şu anda kazanlarda kaynıyor. Tabii vatandaşlar da yavaş yavaş artık pazar sabahında kalkıyor. Geliyor Metin Şef'im. Günaydın.
10: Günaydın,
9: kolay gelsin.
10: Abicim, nasılsın, iyi misin?
9: Teşekkür ederim Metin Şef'im. Şimdi ne çorbalarımız var?
10: Çorbalarımızdan kolajen deposu, ayak paçamız, ezogelin çorbamız, tavuk suyu çorbamız, kelle paça çorbamız, mercimek çorbamız ve işkembe çorbamız.
9: Şimdi özellikle kolajen diyoruz ya. Evet. Kolajen şu yüzündeki, bir gösterebilir misin?
10: Yüzündeki antibiyotik şu. Şurup gibi. Aman Allah'ım, bak şöyle.
9: Bu kolajeni.
10: Kolajeni.
9: Peki şimdi bir tane bir atom diye bir çorba var. Evet. Hepsinden

0: karışık. Şöyle senin o özel atomundan sabah güzel mis gibi üzerine tereyağı neler koyacağız içine?
1: İçerisine kelle paça katacağız bunun. Şöyle mis gibi. Sonra olmazsa olmaz ayak paçamız. Şöyle of.
0: Sonra
1: işkembemizi koyuyoruz. Buraya geliyoruz.
0: Hangisinin suyundan? Kolajen suyu değil mi?
1: Kolajen suyu. Az da işkembe suyu atacağız ki bunu şöyle ne yapacağız? Bu tabağa sakatatın krallığı yapacağız. Üç suyu birleştiriyoruz. İşkembe suyu, paça suyu ve ayak suyu. Of Allah'ım, her derde deva.
0: Evet, çorbamız hazır. Şimdi üzerine de birazcık yağından böyle. Ve üzerine tereyağı mı dökeceğiz? Tereyağı. Şimdi tereyağımız burada.
1: Of, tereyağımız hakiki köy tereyağı. Şöyle koyalım.
0: Evet, çorbamızı koyduk. Şimdi Metin şef getirecek. Üzerine o mis gibi köylerde yapılan özel tereyağı.
1: Özel tereyağımız.
0: Evet. Efendim ben sesini duyun diye, o cızırtıyı duyun diye o mikrofonu oraya doğru düzelttim. O ses, Joss sesi çok
1: Joss
0: önemli.
1: Joss edecek. Joss etmezse olmaz.
0: Şimdi burada da yanındaki garnitürlerle.
1: Evet. Çünkü sabahları insanlar hani yeşillikten de hiç olmasın diye kuzu kulağımız, maydanozumuz, karalahanamız, turpumuz, patatesimiz, limonumuz bu şekilde yanına zeytinyağlı ekmekle de servis ediyoruz.
0: Afiyetle tüketiyoruz. Evet. Peki şimdi bir de sadece ezogenin çorbası isteyenler var. Sakatat istemiyorlar. Evet. Ezogenin veya mercimek. Onu nasıl servis ediyoruz?
1: Ezogenin şöyle, bizim kaselerimiz eski tabire göre aşurma kazanı deriz biz bunlara.
0: Aşurma kazanı gibi derler değil mi Tokatlı?
1: Evet, Tokatlı öyle. Biz az kasemiz bu normalde. Bu da tam kasemiz büyük olduğu için.
0: Hı-hı. Şimdi ezogelen çorbası, o da aslında kış aylarında tam bir şifa deposu değil mi?
1: Evet abi, bunun hatta şey yapmışlar, türküler, şiirler yazmışlar ezogelen için.
0: Evet, ezogelen çorbamız da bu şekilde servis ediliyor. Onu da hemen yanına koyalım. Hemen ben senden bir çorba daha isteyeceğim. Evet. Tavuk suyu. Kış aylarında özellikle vatandaşlar şifa bulmak için efendim tavuk suyu çorbası içiyorlar. Şimdi Metin Şef'im, göster Halil İbrahim orayı. Tavuk parçaları özel hazırlanmış öncesinde.
1: Küçük küçük parçalanmış şekilde sunuyoruz bu şekilde.
0: İçinde neler var? Havuç mu var?
1: Havuç var, unu var. Yoğurdu var, tavuk suyu var sadece.
0: Şimdi işte böyle tavuk suyu çorbamız da hazır. Onu da aslında şöyle ben kaşığı çekeyim. Evet. Oraya bırakalım. Üzerine de bir tereyağı gene olmazsa olmazlardan değil mi şefim? Evet, mis gibi kokuyor. Bu arada tabii ben şöyle, müsaadenizle efendim sabah sabah şöyle şu atomun size göstermek istiyorum bir kez daha. Bakın şunun tadına. Şöyle bir bakalım, bismillah diyelim. Metin Şef'im, gerçekten muhteşem bir çorba olmuş. Şimdi yağımız hazır. Yine tavuk suyunun üzerine de yağ dökeceğiz.
1: Tüm çorbalarımızın üzerine biz tereyağı mutlaka döküyoruz.
0: Çünkü Anadolu'da tereyağı olmazsa olmaz.
1: Olmazsa olmaz. Her sofrada, her saatte, her öğünde tereyağı mutlaka vardır. Bizim.
0: Hadi dökelim o zaman. Ben o sesi de dinleteyim.
1: Şöyle yapalım.
0: Efendim o ses buram buram geliyor. Peki şefim, yine senin özel çorbalarından bir tanesi işkembe var.
1: Evet, işkembe bizde şeydir, el temizlemesi kesinlikle. Kostik ve kireç kullanmamız. İşkembede çoğu zaman çok hile vardır. Ama biz şunu şöyle gösterelim. Şöyle. İşkembenin rengi şu şekilde olacak. Bak.
0: Bembeyaz.
1: Ya beyaz rengine biraz yakın olması lazım, gri olacak bu şekilde. Çünkü el temizlemesi bu şekilde belirliyor. Tam beyaz olursa bunun içerisinde mutlaka kireç ve kostik vardır. O da insan sağlığına tamamen zarardır.
0: Evet, mis gibi sabah sabah işte bakın o işkembe çorbasında Metin Şef'im hazırladı. Yine onu da şu tepsinin bir kenarına bırakabiliriz. Onun üzerine de yine olmazsa olmaz tereyağı.
1: Tabii ki.
0: Onu da dökelim şöyle. Efendim sesi duyuyorsunuzdur umut ediyorum ki. Evet, onun yanında ne çorbamız var? Başka?
1: Mercimek çorbamız var.
0: Mercimek var. Onlar yine isteyenlere servis ediliyor.
1: Tabii, nasıl isterlerse.
0: Peki Metin Şef'im, çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık.
1: Rica ederim Murat abicim, iyi ki varsın.
0: Bıyıklarınızda gerçekten ilgi odağı olmuş.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet. Evet, bizler Metin Şef'in yanındaydık.

0: bugün gerçekten birbirinden çeşit. Bir daha şöyle son bir kez çorbaları bir gösterelim. Sözü İstanbul'a, Hasan Zahit'e bırakacağız. Evet, muhteşem, birbirinden lezzetli çorbalar. Sabah kahvaltı yerine şifa deposu bu çorbalar Anadolu'da tüketiliyor. Olmazsa olmazlardan. Bize afiyet olsun, yiyemeyenlere de nasip olsun diyelim. Sözü İstanbul'a sana bırakalım Hasan.
1: Ordu'da bir fırıncı balık ekmekten esinlenerek Karadeniz'in vazgeçilmez lezzeti hamsiyi simidin içine taşıdı. Ortaya ise görenleri şaşırtan, tadanların beğenisini kazanan hamsili simit çıktı.
2: Balık ekmek oluyor da balık simit niye olmasın? Yaptık, oluyor. Çok güzel oluyor.
3: Güzel olmuş ama, değil mi? Değişik. Ben beğendim.
4: Simitle hamsi aynı fırında buluştu, ortaya alışılmadık bir lezzet çıktı. Hamsili simit müşterilerden de tam not aldı.
5: İlk kez hamsili bir simit deniyorum. Lezzetini beğendim. Daha çok böyle hamsili pilav tadı aldım.
6: Bir hamsi simidi bu kadar mı yakışır? Denilecek kadar var.
4: Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaklaşık 20 yıldır fırıncılık yapan Bahtiyar Bodur, daha önce fındıklı, cevizli, fıstıklı ve tahinli simitler denedi, sonra aklına bir fikir geldi.
6: Yaptığımız bütün ürünler çok lezzetli ve çok kaliteli oldu. En sonunda dedik ki biz bunu güzel Karadeniz'imizin ürünü olan hamsiyle birleştirsek nasıl olur diye bir denemeler yaptık. Birkaç denemeden sonra başarılı olduğunu tabii ki bize müşteriler tarafından iletildi.
4: Peki hamsili simit nasıl yapılıyor?
7: Fırında ön pişirme yaptığımız hamsimizin içerisine baharatlarımızı, tuz, karabiber, pul biber, toz biber koyup böyle bir hamur kıvamı alana kadar hamsiyi biraz yoğuruyoruz. Serdiğimiz mürfe hamurumuzun içerisine hamsimizi koyduktan sonra simit kıvamımızı, simit şeklimizi veriyoruz. Tabii bir köşede tepside susam, çörek otu ve pekmezden oluşan dış kaplamasını yapmamız için gerekli malzemelerimizi de hazır ediyoruz. Simit şeklimizi verdikten sonra dış kaplamasını yapıyoruz. Daha sonra fırınımıza veriyoruz. 15-20 dakikada çok süper lezzetli bir ürün yemeye hazır.
4: Hamsili simidin mevsimsel bir ürün olduğunu belirten Bodur, farklı balık çeşitlerini de deneyeceklerini ifade etti.
6: Yaptığımız hamsili simidin değişik balık türlerinden de deneyeceğiz. İşte levreklisini mezgitle deneyeceğiz, istavritle deneyeceğiz, barbunla deneyeceğiz. Hangisi daha iyi olursa gelen, bize dönüşüm olan tekliflere göre değerlendireceğiz.
1: Zayıflamak uğruna bilinçsizce kullanılan ilaçlar ölümcül bir etkiyle çıkabiliyor karşımıza. 15 yaşındaki Azra da yaşayarak deneyimledi bunu. Doğuştan gelen bir kalp rahatsızlığı vardı ancak bilmiyordu. Ta ki zayıflama hapı kullanmaya başlayana kadar. O haplar sayesinde tam 42 kilo verdi. Ama sadece kilolarını değil, sağlığını da yitirdi. Yapay kalple yaşamaya mahkum oldu.
8: Zayıflamak için internetten ailemden gizli zayıflama ürünleri, ilaçları getirttirdim.
9: Zayıflamak için yaptığı bu hata onu ölümün eşiğine getirdi.
10: Kuluçka döneminde olan bir kalp hastalığının bilinçsizce tüketilen bir zayıflama ürünüyle tetiklenmesi sonucu hastamız genç yaşlarda yapay kalp cihazıyla yaşamak zorunda kalmıştır.
9: Daha ince bir bedene sahip olmak isterken yapay kalple yaşamaya mahkum oldu.
8: O zamanlar küçüktüm tabii, hiçbir şeyin farkında değildim. Şu an olsa o ilaçları kullanmazdım. Şu şekilde cihazım.
9: Çanakkale'de yaşayan 15 yaşındaki Azra Kurtul internette gördüğü zayıflama ilaçlarını eve sipariş etti ve 2 ayda 107 kilodan 65 kiloya kadar düştü. Ancak sonrasında hayatını kabusa çeviren o günler başladı.
8: Kullandığım ilaçları bırakmak zorunda kaldım. Bırakınca tekrar bir kilo artışım oldu. Aniden zayıfladığım gibi aniden kilo aldım. Çarpıntım olduğunu söyledim.
9: Kalbiyle ilgili sıkıntılar yaşamaya başlayan genç kızın hastalığını bulmak için doktorlar uzun bir süre araştırma yaptı. Yolun sonuysa zayıflama ilaçlarına çıktı.
8: Bir anjiyom oldu. Ailemden iki kez genetik test alındı. Onlarda da bir şey çıkmadı. Kullandığım zayıflama ilaçları. ilaçlarından bahsettim.
10: Tetikleyici etken madde içeren zayıflama ilaçlarını aldıktan sonra hastalığın ortaya çıkmasına sebep olabilirler.
8: Normalde 35-40 yaşlarda ortaya çıkacak olan hastalığım, ben ilaçlar kullandığım için erken ortaya çıkmış.
9: Azra Kurtul şimdi 21 yaşında ve kalp yetmezliğiyle mücadele ediyor. Yanında yapay kalbi olmadan nefes bile alamıyor. Öyle ki kurtulmasının tek yoluysa kalp nakli.
11: Organ bağışı için çağrı yapan genç kız hızlıca zayıflamak için bu ilaçları kullanmak isteyenleri de uyardı.
8: Zayıflama hapları, zayıflama ürünleri kullanmasınlar.
10: Zayıflamak için kullanılan mucizevi kapsüller, bazı çaylar veya da takviye gıdalar kalpte aşırı çalışmaya, çarpıntıya, ritim bozukluğuna sebep olabiliyor.
8: Organ nakli yaparlarsa daha iyi olacağımı inanıyorum. Lütfen organlarınızı bağışlayın.
1: Hatay'da deprem sonrası kendisini sanal dünyaya kapatan Barış Özbay 3 yıl sonra evinden çıkarak tedavi altına alınmıştı. 3 aylık tedavinin ardından evine dönen Özbay ilaçlarını kullanmayı bıraktı ve gününü yeniden cep telefonuyla geçirmeye başladı. Tedavi olmak istemediğini söyleyen 25 yaşındaki genç nasıl düzeleceğimi biliyorum. İstesem yaparım ama gerek yok dedi.
12: Telefonla falan zaman öldürüyorum işte. Bahçeye bile çıkmıyorum, gerek yok. Ne gerek var? Çıksam ne olacak? Bir şey değişmeyecek.
11: Hatay'da yaşayan 25 yaşındaki Barış Özbay 6 Şubat depreminde evini ve yakınlarını kaybetti. Üniversite eğitimini yarıda bıraktı. Günlerini bilgisayar ve telefon başında geçirmeye başladı.
12: Uykum gelince uyuyorum. Dün 5'te uyudum. Elimde olsa yemek bile yemem.
11: Yaklaşık 3 ay hastanede tedavi gördüm. Ancak taburcu olduktan sonra ilaçlarını kullanmayı bıraktım. Özbay yeniden telefon başındaki yaşamına döndü.
12: Ben farkındayım zaten her şeyin. Yani nasıl düzeleceğimi de biliyorum. İstesem düzelirim. Ama istemiyorum işte, hani düzelmek istemiyorum, gerek yok. Şu an düzelmek istesem en basitinden duş alarak başlayacağım. İlk başta rahatsız edecek ama alıştıktan sonra rahatsız etmeyecek bu düzelme taktiği yani. Güzel, mükemmel. Mutluyum ben gayet, hiç sıkıntı yok.
1: Son zamanlarda tırmanan şiddet olayları çocukların sosyal medya kullanımını yeniden tartışmanın odağına yerleştirdi. Uzmanlar kontrolsüz dijital mecraların çocuklar üzerindeki tehlikelerine dikkat çekiyor. Peki anne babalar bu süreçte nelere dikkat etmeli? Çocuklarını şiddetli içeriklerden nasıl korumalı? İzleyelim.
13: Maalesef sanal dünya bu noktada çocukların şiddete eğilimini fazlaca tetikleyen noktalardan bir tanesi.
4: Çocuklar ve gençler arasında şiddet olayları arttı. Uzmanlar sosyal medya konusunda uyardı.
13: Birçok yapılan hata var çocuklarla ilgili. Nasıl gerçek dünyada çocuğu yalnız bırakmak ya da tanımadığımız kişilerle birlikte bırakmak çok büyük bir risk ise, sanal dünya için de geçerli. Onu yalnız bırakmak ya da tanımadığı kişilerle iletişim halinde olmasını sağlamak ve bunun kontrolünü yapmak, bu çok büyük bir risk olarak karşımıza çıkıyor.
4: Sanal dünya çocukların şiddete eğilimini tetikleyen unsurlardan biri. Uzmanlara göre çocukların tanımadığı kişilerle iletişim kurması ise büyük risk taşıyor.
13: Bugün çocukların şiddete meyilli kişilerle kapalı gruplarda yaptığı konuşmalar, mesajlaşma uygulamalarının dışarıdan masum gibi görünmesi ama kapalı gruplar arkasında başta silahlar, silah eğitimleri, şiddete yönelik terör örgütlerinin övülmesi, onlara sempatizan toplanılması ya da herhangi bir sorunla karşılaşıldığında o sorunun şiddetle çözülebileceğini gösteren maalesef çok fazla bu grupların içerisinde materyal dolanıyor.
14: Henüz 18 yaşına gelmemiş bir çocuk dahi telefon kullanabiliyor. Hatta sosyal medya uygulamalarında kendisi kendi ismiyle var olabiliyor. Ancak bu durum oldukça yanlış, çünkü sosyal medya uygulamalarının içerisinde artı 18 içerikli o içeriklere bu çocuklar eriştiği takdirde doğal yollardan özenme yoluna doğru ilerleyebiliyor ve bunun sonucunda da ne yazık ki çocuklarda bir şiddet eğilimi ortaya çıkabiliyor.
15: Bir takım travmatik öykülerin anlatılmış olduğu diziler bazen yaralı kişilere daha çok geçer. Ve bu kişiler bir zaman sonra bu dizilerdeki karakterde kendisini görmeye başlar.
16: Yasaklandı. Hala da bakın evlerde annesi çocuğuna telefonu veriyor. Ufacık çocuğa el arabasında da olsa da evde de olsa devamlı çocuğun elinde telefon.
17: Gençler şu an mesela çok şeye uyuyorlar abi. Şarkılara, filmlere, dizilere abi. Mesela çok özeniyorlar.
15: Tam olarak kimliği veya kişiliğinin oturmadığı ve kendisini aradığı, kendisini toplumda yer edindirmeye çalıştığı bir ergenin izlemesi ve yorumlaması çok daha farklı bir boyuta götürebilir işi.
18: Yaptırımlar yapılmalı tabii ki de. Yani okulda atıyorum makyaj yapan kıza sakal bırakan çocuğa bu kadar tepki gösteriyorlarsa yanında silah çocuğu taşıyan, bıçak taşıyan çocuğa da aynı tepkiyi vermeleri gerekiyor. Hatta daha fazlasını vermeleri gerekiyor.
4: Sosyal medya platformlarındaki ebeveyn denetimleri aktif hale getirilmeli ve çocukların kimlerle iletişim kurduğu takip edilmeli.
13: Çocuklarının sosyal medyada ne yaptıklarını, kimlerle canlı yayın açtıklarını ya da kimlerle iletişim halinde olduklarını, kimlerle mesajlaştıklarını mutlaka kontrol etsinler. Bu sadece sosyal medyayla da sınırlı kalmamalı. Ebeveyn takip programları mutlaka aileler tarafından kullanılmalı. Ebeveyn takip programlarında telefon istenildiği zaman kilitlenebilir, uzaktan erişim sağlanabilir ve bu çocuk hangi uygulamayı neyi kullanıyorsa, kimlerle iletişim halindeyse bunların hepsinin satır satır kayıtları tutulacağı için ya da online canlı görebilecekleri için herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadan önce aile önlemini çocuğu üzerinde alabilir.
1: Uluslararası Ligi 3. grupta Hırvatistan kaptanı Luka Modrić'in açılışını yaptığı karşılaşmada Çekya'yı mağlup etti. Bu haberle de bültenimizi sonlandırıyoruz. Birazdan Esra Akgürek sizlerle birlikte olacak.
19: Maçta ilk düdük sesi geliyor. Orta Avrupa'da keyifli bir kapışma başlıyor. Çekya Hırvatistan. Merkezden geliyor Hırvatistan. Kovačić bıraktı. Ivanović ayak dışıyla arka bölüme doğru savunma gelişine bir vuruş dışarı gitti. Hırvatlar etkili geldi. Savunmanın uzaklaştıramadığı top. Sučić vurdu. Top dışarı çıktı. Çalım geldi ama sonrasında top kaybı. Kovačić ayakta kaldı. Kovačić, Kovačić'ten pas. Hırvatistan etkili geliyor. Luka Sučić çekti topu, gol şansı. Vuruş, kaleci başarılı. Kaleci başarılı Hornicek. Şilama. Yine top kaybı Çekya'da. Luka Modrić. Luka Modrić. 41 yaşında ama atmaya devam ediyor. Luka Modrić. Ceza sahasına girdi. Köşeye nefis bırakıyor Luka Modrić. Harika bir vücut çalımı. Sonrasında gol vuruşu. Kaptan takımını öne taşıyor. Vlošek ayakta kaldı. Vlošek çevirdi. Arka bölümde boşluk var. Gol şansı. Vuruş. Gol. Karabek atıyor. Çekya dengeyi buluyor. Şufal tacı kullandı. Gvardiol ve Vlošek. Sonrasında Vuškovic ayakta kaldı. Vlošek çevirdi topu. Arka bölümde boştu. Karabek düzgün bir vuruşla ağları buluyor. Maçtaki ilk şutunda ilk isabeti ve ilk golü de buluyor Çekya. Gvardiol. Perišić. Perišić çevirdi topu. Gelişine vuruş. Hornicek. Matanović ve Hornicek. Karabek. Şalupek. Çerv. Çerv'den top kaybı. Kovačić aldı topu. Kovačić vurdu. Granat kaleye yöneldi. İlginç bir an. Hornicek'te kaldı. Şimdi Schultz'a doğru. Schultz Radosa kendisini gösterdi. Ona doğru Radosa gol kaçtı. Çok net bir şans. İlk milli maçında golü de bulabilirdi ama dışarı atıyor. Radosta. Schultz Radosta bindirmeye yaptığı koşuya

attı. Nefis bir ayaklı Şişoltusan. İyi servis ama bu topu içeri atamıyor Radosta. Perisic, Modric'ten sonra Pazubantonta. Perisic yaptı ortayı. Kafa, kaleci, gol kararı mı gelecek ve gol! Bu topu çıkartamadı. Hornicek Hırvatistan öne geçiyor. Elinden geleni yaptı ama gol kararı geldi. Perisic kafayı vuran arka bölümde Marko Pašalić, oyuna sonradan dahil olan Marko Pašalić'in golüyle Hırvatistan bir kez daha öne geçiyor. Granat, Çalupek, savunmanın arkasına Hložek. Hložek hareketli, Hložek bıraktığı gol, şansı gol! Radosta az önce dışarı attı ama bu kez affetmedi. Radosta bıraktı, tribünler bir kez daha ayakta. Hırvatistan kaçıyor, Çekya yakalıyor. Golle ilgili tabii ki bir inceleme de var. Bekleyin diyor Simone Sosa. Şinama'dan pas Hložek'e. Hložek offside'da mı değil mi? Buna bakılıyor. Ve offside kararı, gol geçerli kazanmıyor. İşte offside çizgisi. Schubert'e baskı. Mario Pašalić'ten. Hata geldi. Budimir. Budimir. Top dışarı çıktı. Sadilek'ten hata. Budimir'den vuruş. Son anda dokunuyor ve golü çıkartıyor Hornicek. Simone Sosa'dan son düdük geliyor. Maçın skoru Çekya 1, Hırvatistan 2.

Ajans hafta sonundan merhaba efendim. Saatleri 9 yaptık. Esra Akgürek ben. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıkları yaklaşık 4 saat boyunca aktarıyor olacağız. Ama önce gelin geçen hafta neler oldu bir bakalım dilerseniz. Geride bıraktığımız haftanın öne çıkan başlıklarına bir göz gezdirelim efendim. Tarihler 21 Eylül'ü gösterdiğinde, yani pazartesi günü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturması kapsamında 15 şüpheli daha gözaltına alındı. Sermaye piyasasındaki işlemlere yönelik operasyonlar devam ediyor. Salı günü, yani 22 Eylül'de ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan toprağı olmasını istediği Grönland, Washington, Kopenhag hattında varılan anlaşmayla kalıcı güvenlik kontrolü çerçevesine alındı. Ve çarşamba gününe geldiğimizde Başkan Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler kürsüsünden bir kez daha dünyaya seslendi. Tüm ezberleri bozan tarihi uyarılarda bulundu. Birleşmiş Milletler'in yapısı, Gazze, Filistin konusu, bölgesel krizler ana başlıklardan da efendim. Perşembe gününe geldiğimizde Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Başkanlığında 131 fonun tasfiyesi ve ödeme süreçleri için bir toplantı yapıldı. 7 portföy yönetim şirketinin fonlarının tasfiye ve ödeme süreçleri ele alındı. Tarihler 25 Eylül'ü gösterdiğinde ise Suudi Arabistan'la Yemen arasındaki o gerilim doruğa ulaştı. Mekke ve Cidde başta olmak üzere birçok bölgede acil durum ilan edildi. Ve tarihler 26 Eylül'ü gösterdiğinde Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralandığı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 10 kişiden 7'sinin tutuklanmasına karar verildi. Bir hafta boyunca dünyanın ve Türkiye'nin gündemi böyle şekillendi. Şimdi ise tarihler 27 Eylül'ü gösteriyor. Yeni günün yeni başlıklarını Ajans hafta sonunda aktarıyor olacağız.

0: Son soruşturması ile ilgili soruşturmada her geçen saat sıcak bir gelişme yaşanıyor. Son olarak Terafort Böl Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bugüne kadar tutuklananların sayısı ise 51'e ulaştı.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması derinleşiyor. Soruşturma kapsamında daha önce yurt dışı çıkış yasağı uygulanan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Karar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özat'a denizcilik paylarındaki işlemler sebebiyle 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından geldi. Soruşturmanın başladığı günden bu yana haklarında adli işlem uygulanan 76 kişiden 51'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Destek Yatırım Bankası'nın sahibi Altunç Kumova ve Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp de bulunuyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından soruşturmanın bilançosunu açıkladı. Gürlek, 1 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasında fonlardan para çıkışlarının incelendiğini, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığının dondurulduğunu duyurdu. Gürlek ayrıca haklarında daha önce herhangi bir tedbir uygulanmayan 37 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini de paylaştı.
2: Para hangi hesaba aktarılmış, mal varlığı hangi şirketin veya kişinin üzerine geçirilmiş olursa olsun izini sonuna kadar süreceğiz. İyi niyetli vatandaşlarımızın yılların emeğiyle oluşturduğu birikimlerin bir takım kişi veya yapılar tarafından istismar edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Portföy, Burs Yatırım, A1 Kapital, Atlas ve Pardus'a bağlı fonlara ilişkin kayıtların incelenmesini de istedi.
0: Efendim, Vanlı Karahaydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında Ankara'da yürütülen soruşturma kapsamında Operasyon İstanbul'a sıçradı. Tançalan'a ait olduğu tespit edilen iki otomobilde yaklaşık 934 milyon lira değerinde döviz ele geçirildi. Ayrıntılar alacağız. A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin'e aktaracak. Hemen sözü Gültekin'e bırakalım.
3: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Kolaylıklar diliyorum sizlere. Evet, sosyal medya fenomeni Çağla Öz ile yaptıkları düğün ile gündeme gelmişti. Aslında Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan ve kara para suçlama aklamadan tutuklanmıştı. Burada özellikle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama soruşturması kapsamında Vanlı Haydar'a yönelik ikinci bir operasyon düzenlenmiş oldu. Ankara Emniyeti Tançalan'a ait nakit paranın İstanbul Sarıyer ilçesi Maslak mahallesindeki bir otoparkta bulunan araçlarda saklandığını belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda çok sayıda dövizin ele geçirildiğini aktarmış olalım. Yine araçlarda yapılan aramalarda 934 milyon lira değerinde 16 milyon 440 bin euro ve 700 bin dolar nakit paranın bulunduğunun altını çizmiş olalım. Yine operasyonda suçta kullanıldığı değerlendirilen iki otomobile de el konulmuş oldu ve bir şüpheli operasyon kapsamında gözaltına alınmış oldu. Son olarak tabii ki soruşturma kapsamında ele geçirilen milyonlarca liranın kaynağının da araştırılma çalışmalarının devam ettiğini belirtelim. Sözü Ankara stüdyolarından tekrar sizlere bırakalım.
0: Konya Beyşehir'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı. Çatı ustası alevlerin ve yoğun dumanın ortasında mahsur kaldı. Zamana karşı yarışan itfaiye ekibi ustayı merdivenle son anda kurtardı.
4: Adam yanacak ya.
5: Alevlerin arasında mahsur kalan usta son anda kurtarıldı. Allah. Konya'nın Beyşehir ilçesinde 5 katlı binanın çatısında izolasyon çalışması yapıldığı sırada yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı sardı.

0: Bu sırada çatıda bulunan usta alevlerin ve yoğun dumanın arasında mahsur kaldı. İhbarda adrese ekipler sevk edildi. Ve ustayı kurtarabilmek için zamana karşı yarış başladı. Bu sırada çevrede büyük panik yaşandı. Usta itfaiye aracından uzatılan merdivende alevlerin arasından kurtarıldı ve herkes rahat bir nefes aldı. Usta daha sonra kontrol amaçlı ambulansa alındı.
1: Bir şey yok değil mi abi? Geçmiş olsun abi.
0: Yangın ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.
2: Manisa'da yakınlarının haber alamadığı çift evlerinde silahla vurulmuş halde bulundu. Geçen yıl evlendikleri öğrenilen çiftin ölümüyle ilgili jandarma geniş çaplı bir soruşturma başlattı.
0: Yeni evli çift evlerinde ölü bulundu. Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde oto kaporta dükkanı işleten 56 yaşındaki İsa Acar ve eşi 54 yaşındaki Mümir Acar'dan haber alamayan yakınları durumdan şüphelenip evlerine gitti. Eve giren yakınları bir yıl önce evlenen çifti kanlar içinde hareketsiz yatar halde buldu. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekibi çiftin hayatlarını kaybettiğini belirledi. Polis ve jandarmanın olay yeri incelemesinde çiftin tabancayla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Cansız bedenleri otopsi için morga kaldırılırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
2: Efendim, Sivas'ta 10 Eylül'den itibaren kayıp olan 11 aylık Büşra bebekten hala bir iz yok. Arazide bulunan eşyalar adli tıp kurumuna gönderilmişti. Soruşmada bir gelişme var mı? Adli tıptan bilgi geldi mi? Tüm ayrıntıları öğreneceğiz. Detaylara haber muhabiri Murat Onur'da olacak. Günaydın diyerek gelişmeler için sözü Onur'a bırakalım.
3: Teşekkür ederim Esra. Evet, bizler de sizlere günaydın diyelim, iyi yayınlar dileyelim. 11 aylık Büşra bebek 10 Eylül tarihinde Sivas'ın Divri ilçesinde kırsalda hayvancılık yapan ailesinin yanından kayboldu. Annesinin yaptığı ihbar neticesinde olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Jandarma, AFAD bölgede arama faaliyetlerini sürdürdü ancak 11 aylık Büşra bebekten bir ize rastlamadı. Bunun üzerine soruşturma yine Divri Savcılığı tarafından kapsamlı bir şekilde sürdürülmeye başlandı ve anne, baba, hala, amcanın da içerisinde bulunduğu 6 kişi şu an itibariyle tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Bu bilgiyi daha önceki yayınlarımızda da paylaşmıştık. O Divri'nin kırsal alanındaki Mera'da yaklaşık 2-3 kilometre uzaklıkta ekipler arama faaliyetlerini sürdürürken bebek kıyafetlerine rastladılar. Bebek üst kıyafeti, bebek alt kıyafeti, bunları hemen adli tıp kurumuna gönderdiler. Adli tıp kurumundan gelecek neticenin sonucu şu an itibariyle hala bekleniyor. Bir müddet kırsalda aramalara ara verilmişti ama dün itibariyle yine 11 aylık Büşra bebeği arama faaliyetlerine AFAD, jandarma, istakip köpekleri, dronlarla birlikte Sivas'ın Divri ilçesinde yeniden başlandı. Kırsal alan adeta ekipler tarafından didik didik aranıyor. 11 aylık Büşra bebeğe ait bir iz daha bulabilecek miyiz diye. Aslında biraz önce söyledim. Bebek kıyafetleri bulundu demiştim. Onlar adli tıp kurumuna gönderildi dedim. Ama o adli tıpa giden kıyafetler acaba Büşra bebeğe mi ait veya Büşra bebeğin aileleri tarafından sonradan oraya götürülüp bırakıldı mı? İşte bu da adli tıptan gelecek raporla birlikte kesinleşmiş olacak. Yine konuyla ilgili 11 aylık Büşra bebeğin 4 kardeşi daha bulunuyor. O 4 kardeşin de psikolog eşliğinde ifadelerine başvuruldu küçük çocukların. Onlar da bir kişinin gelip çadırdan 11 aylık Büşra bebeği götürdüğünü iddia ettiler. Bunun üzerine Diyarbakır'da bir kişi gözaltına alındı ve Sivas'ın Divri ilçesine getirildi. Onun yapılan soruşturmasında izlenen araç PTS kayıtlarında bir ize rastlanmadığı için o Diyarbakır'dan getirilen vatandaş şu an itibariyle serbest bırakıldı adli kontrol şartıyla. Evet, 11 aylık Büşra bebekten 10 Eylül tarihinden itibaren hala bir haber yok. Ekiplerin sahada arama faaliyetleri devam ediyor. Savcılık da kapsamlı şekilde soruşturmasını sürdürüyor. Umut ediyoruz ki 11 aylık Büşra bebekten iyi bir haber alalım. Çünkü hepimizin dileği, umudu budur. Gelişmeler oldukça aktaracağımızı biz A Haber ekranlarından belirtelim ve sözü şimdilik sana İstanbul'a bırakalım Esra.
2: Ve devam edelim efendim. Yeni haftanın ilk gününde kabine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında kritik gündem maddeleriyle toplanıyor. Masadaki en önemli başlık Başkan Erdoğan'ın 16. kez tüm dünyaya hitap ettiği Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yansımaları ve yapılan ikili temaslar olacak. Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen nokta ve fon krizi de yine kabine toplantısının önemli başlıkları arasında yer alıyor.
4: %90'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı kabul edelim ki ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir. Güvenlik Konseyi dünya 5'ten büyüktür ilkesine göre mutlaka reforme edilmelidir.
0: Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nun sonuçları, terörsüz Türkiye süreci, kamuoyunda fon krizi olarak anılan 455 bin yatırımcıyı ilgilendiren soruşturma. Kabine yeni haftanın ilk günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kritik başlıklarla toplanıyor. Kabine toplantısının ana gündem başlığı ise Başkan Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun sonuçları olacak.
4: Devletler arası münasebetlerin merkezine koyan
0: Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler Marşı'nda birçok devlet başkanı ve liderle görüşme gerçekleştirdi. O temaslarda ele alınan başlıklar kabine toplantısında masaya yatırılacak. Bu görüşmelerden biri de terörsüz bölge hedefi doğrultusunda kritik bir anlaşmaya sahne oldu. Türkiye ve Irak güvenlik alanında işbirliğini derinleştirme konusunda mutabık kalarak Sincar'da devlet otoritesinin bütünüyle tesisi ve yasaklı yabancı silahlı unsurların varlığına son verilmesi konusunda anlaştı. Böylece PKK'nın Sincar'dan çıkacağı ve Başika'nın Irak'a devredileceği duyuruldu. Bu çerçevede terörsüz Türkiye süreci ilgili birimlerin kontrolünde adım adım ilerliyor. Çerçeve yasanın uygulanabilmesi için örgütün fiilen silah bırakması ve tasfiye sürecinin tamamlanmasının tespit ve teyidi aralıksız sürüyor. Hem kabine toplantısında hem de yeni haftada gerçekleştirilmesi beklenen Milli Güvenlik Kurulu toplantısında gelinen son durum tüm ayrıntılarıyla masaya yatırılacak. Ve kamuoyunda fon krizi olarak anılan 455 bin yatırımcıyı ilgilendiren soruşturma. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen borsa manipülasyonu soruşturması kapsamında operasyonlar devam ederken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fonlardaki varlıkların transferi ve yatırımcılarına ödemelerle ilgili kurum ve kuruluşlarla toplantı halinde. Toplantıda 7 portföy yönetim şirketinin tasfiye ve ödeme süreçlerine yönelik teknik çalışmalar ele alındı. Başkan Erdoğan New York'ta basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği söyleşide konuya ilişkin Türkiye ekonomisine yönelik bir riskin söz konusu olmadığını vurgularken Bakan Şimşek'in toplantılarda elde edilen verileri ilişkin kabine toplantısında sunum yapması bekleniyor. Dış politika başlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun Mekke Anlaşması görüşmesi çerçevesindeki Suudi Arabistan ziyaretinin sonuçları, Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisinin korunması için atılabilecek adımlar ve Gazze'deki son durum ele alınacak. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırı sonrası okullardaki güvenlik önlemleri ve erken risk tespitine yönelik çalışmalar da masada olacak. Son dönemde Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen faili meçhul soruşturmalar ve eski davalara ilişkin gelişmeler de kabine toplantısında mercek altına alınacak. Ayrıca 29 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ve 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da 190'dan fazla ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek COP31 zirvesi için yapılan hazırlıklara da ayrı parantez açılacak.
2: Dokunulmazlık fezlekelerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi rekora koşuyor. Geçen yasama yılında TBMM'ye 160 fezleke geldi. Karma komisyonun gündeminde 1096 fezleke bulunuyor.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dokunulmazlık fezlekelerinin sayısı giderek artıyor. Meclis Başkanı Kurtulmuş açıkladı. Komisyonun gündeminde 1096 fezleke bulunuyor.
5: Bu dördüncü yasama yılında 160 yasama dokunulmazlığı fezlekesi sunulmuştur. Hali hazırda karma komisyonda bekleyen 1096 fezleke.

0: ülkenin olduğunu hatırlatmak isterim.
1: Mecliste en fazla dokunulmazlık fezlekesi Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 60 fezlekeyle Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor. Geçtiğimiz yasama yılında meclis dokunulmazlık fezlekelerini gündemine almadı. Önümüzdeki süreçte de aynı tavrını sürdürmesi bekleniyor. Meclis geçtiğimiz yasama yılında yoğun bir çalışma ortaya koydu.
0: Fevkalade yoğun ve zorlu bir yasama dönemi geride kaldı. Bu süre içerisinde 125 birleşimde toplam 929 saat 21 dakika çalışılmış ve yaklaşık 24.150 sayfa tutanak tutulmuştur.
2: CHP'nin Bolu kampı başladı. Kampın açılışında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu siyasi ahlak üzerinden adrese teslim mesajlar gönderdi. Kemal Kılıçdaroğlu dış politika ile ilgili de birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.
3: Siyasetin ahlaklı olması lazım. Milletvekilisin, bir süre sonra köşeyi dönüyorsun. Ya aldığın maaş belli ya. Yüzüne gözüne dursun ya, nereden çıktı bu? Belediye başkanısın, bir süre sonra köşeyi dönüyorsun. Ya aldığın maaş belli. Nasıl oluyor bu işler?
1: İsim vermeden adrese teslim mesajlar gönderdi. Siyasi ahlak vurgusu yaptı.
3: Kim yolsuzluk yaptıysa hesabını soracağız. Yok, bu benim adamım. Bu bizim arkadaş. Bu bizim partili. Yok arkadaş.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bolu kampı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı.
3: Soygunu yapanın partisine bakmayacağız. Kimliğine bakmayacağız. Yaşına, boyuna bakmayacağız.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında dış politikaya da geniş yer ayırdı. Dış politikada iktidar muhalefet olmaz dedi, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Konuşmanın ardından kapalı toplantıya geçildi.
3: Cumhuriyet Halk Partisi, milli eğitim konusunda, dış politika konusunda, milli savunma konusunda bunların günlük siyasal malzeme konusu olmadığını, milli savunma adı üstünde milli, milli eğitim adı üstünde milli, dış politika bizim beraber olmamız, Türkiye'nin çıkarlarını savunmamız gereken bir politika olduğunun bilincindeyiz. Biz ülkenin çıkarları söz konusu olduğunda diğer sorunları bir kenara bırakmasını biliriz. Dış politikada iktidar muhalefet olmaz. Çünkü dış politikada asıl olan Türkiye'nin çıkarlarıdır. Biz bunu savunuyoruz.
1: Kılıçdaroğlu kapalı toplantıda ise başta siyasi ahlak kanunu olmak üzere mahkemenin buddan kararı sonrası yaşanan gelişmeler konusunda milletvekillerinin görüş ve önerilerini aldı.
2: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayankaya görevinden istifa etti. Sürecin sağlıklı ve selamet içerisinde tamamlanmasını önemsediğini söyledi.
5: Fatma Betül Sayankaya görevinden affını talep etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayankaya hakkında bir takım iddiaların gündeme getirildiğini hatırlattı. İddiaların hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturulmasını isteyen Kaya, yürütülecek sürecin sağlıklı ve selamet içerisinde tamamlanmasını önemsediğini vurguladı. Siyasette sorumluluğun yalnızca hukuki sorumlulukla sınırlı olmadığını ifade eden Kaya, iddiaların açıklığa kavuşturulacağı bir sürecin bağımsız ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi adına siyasi sorumluluk almayı gerekli gördüğünü dile getirdi. Fatma Betül Sayankaya, sürecin selameti ve iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulabilmesi amacıyla yürütmekte olduğu tüm görevlerden affını istediğini duyurdu.
6: Bunun ve insani gelişme açığını en hızlı kapatan.
2: Efendim, fon soruşturmasında yeni bir gelişme var. O gelişmeye hemen bir göz gezdirelim efendim. Fon soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında TELAÜF Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı. Hakkında daha önce yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanmıştı. Ardından gece saatlerinde hem Erdin Özel hem de TERA Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener hakkında bir yakalama kararı çıkarılmıştı. Ve şimdi soruşturmadaki en yeni gelişme, Erdin Özel yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevki gerçekleştirecek. Konuyla ilgili elbette ilerleyen süreçte yeni gelişmeler yaşanmaya devam edecektir. Soruşturmanın odağında sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemler ve şirketler üzerinden gerçekleştirilen para hareketleri bulunuyor. Başsavcılık daha önce MASAK'ta Pusula Finans Holding, Tera Yatırım, Hedef Holding, Buğuz Yatırım ve bunlara alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin gönderilmesini istemişti. Özellikle 2024 yılından bu yana gerçekleştirilen yurt dışı para ve kripto varlık transferleriyle hesap hareketleri incelemeye alınmıştı. Dolayısıyla soruşturma genişliyor. Bu sabah itibariyle en kritik gelişme, Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel artık gözaltında. Özel'in emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk sürecinin de nasıl ilerlediğini takip ediyor olacağız. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Washington'a önerdiği 7 günlük ateşkes teklifini reddetti. Teklifi kabul edilemez olarak nitelendiren Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki abluka nedeniyle İran'ın ekonomisinin çöktüğünü öne sürdü. Gündeminde Ukrayna-Rusya savaşı ve Küba da vardı.
7: Onların önerdiği teklifi reddediyorum.
8: Tahran yönetiminin 7 günlük ateşkes önerisini elinin tersiyle itti. Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın İran'ı bitirdiğini öne sürdü.
7: Onların önerdiği teklifi reddediyorum. İran'ın yaptığı teklif kabul edilemez. Hürmüz'ü bir an önce açmak için anlaşma yapmak istiyorlar. Çünkü çok fena yeniliyorlar.
8: ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın Washington'a önerdiği 7 günlük ateşkes teklifini reddeden Trump, Tahran yönetiminin Hürmüz konusunda kendi ayağına sıktığını söyledi.
7: Kendi kendilerini alt ettiler. Ben devreye girdim ve askeri tarihin en büyük ablukasını uyguladık. Ne oldu biliyor musunuz? Artık paraları kalmadı. Çünkü boğazı kapatmak istediler. Biz de onlara bunu yaptık.
8: 5. yılına girmeye yaklaşan Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin de konuştu.
7: Zelenski'den ne yapmasını istiyorum biliyor musunuz? Bir anlaşma yapmasını, Putin'le uzlaşmasını, Putin'den de Zelenski ile uzlaşmasını istiyorum. Bir gün umarım çok da uzak olmayan bir gelecekte belki de sert kış gelmeden önce bir anlaşmaya varacaklar.
8: Trump, Ukrayna lideri Zelenski ile Patriot hava savunma sistemlerinin Ukrayna'da üretimine ilişkin lisans sürecini masaya yatırdıklarını açıkladı. Ardından sözü Küba'ya getirdi.
7: Küba ve biz bir anlaşma yapacağız. Askeri müdahaleye ihtiyaç duyacağımızı sanmıyorum. Küba çok kötü durumda. Küba'ya yardım etmek istiyoruz.
8: Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmesine de değindi ABD Başkanı. Yapay zekanın gelişiminin önünü kapamayacaklarını belirtti.
2: İsrail'in Gazze'deki soykırımı sadece Filistinlileri değil, katliamı dünyaya duyuran gazetecileri de hedef alıyor efendim. Gazze hükümeti 2023'ten bu yana düzenlenen o saldırılarda 262 basın mensubunun hayatını kaybettiğini, 433'ten fazlasının ise yaralandığını açıkladı.
1: On binlerce Filistinli hayattan kopardılar. Soykırımı örtbas etmek için gazetecileri bile hedef aldılar. Gerçekler karartılamadı. Açıklanan veriler İsrail katliamını tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Gazze Hükümeti Medya Ofisi 26 Eylül Filistinli gazetecilerde Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla açıklama paylaştı. Açıklamada basın mensuplarının ve medya kuruluşlarının Gazze'de maruz kaldığı İsrail saldırganlığına ilişkin bilgi verildi. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana 262 basın mensubunu katlettiği, 433'ten fazlasını da yaraladığı kaydedildi.
9: Bizim gazeteci olduğumuz biliniyordu. 10 kilometreden daha fazla mesafe olduğu halde bize hedef aldılar. Aracımızın üzerinde TV yazıyordu. Yani İsrail bizim orada olduğumuzu biliyordu.
1: Verilerin detaylarını da paylaşan Gazze hükümeti, yaşamını yitiren basın çalışanlarının 26'sının kadın olduğunu, buna dahil olarak 28 medya aktivistinin de katledildiğini belirtti. Soykırımcı İsrail yönetiminin bugüne kadar 50 gazeteciyi alıkoyduğu açıklanırken, bu habercilerden 23'ünün hala tutuklu olduğu, 3'ünden de haber alınamadığı paylaşıldı. İşgal devleti Filistinli gazetecileri öldürmekte de sınırlı kalmadı. 32 basın çalışanının ailesini yok etti. Onlara ait 53 evi tamamen yıktı.

0: medya sektöründe 800 milyon dolara aşan zarar meydana geldi. Buna rağmen 143 medya kuruluşunun faaliyetlerini sürdürdüğü ifade edildi. Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumdan İsrail'in hesap vermesi istendi. Benzer bir açıklama Hamas'tan da geldi. İsrail'in bölgedeki basın mensuplarını hedef almayı sürdürdüğünü belirten Hamas, soykırım devletinin uluslararası hukuk ve insan haklarını ayaklar altına aldığına dikkat çekti. Aynı konuya ses yükselten Uluslararası Gazeteciler Federasyonu ve Arap Gazeteciler Birliği de dünya medyasına acil çağrıda bulundu. İsrail'in işlediği suçların kınanması, Tel Aviv'in hesap vermeye zorlanması, Filistinli habercilerin korunması ve Filistin medyasına uygulanan sansür için somut adımlar atılması istendi.
1: Tayland'ın başkenti Bangkok şiddetli rüzgara teslim oldu. Yağışlara teslim oldu efendim. Caddeler sular altında kaldı. Araçlar sürüklendi. Binlerce kişi için alarm verilirken yetkililerden tahliyeye hazır olun uyarısı geldi.
2: Tayland'ın başkenti Bangkok şiddetli yağışların ardından suya gömüldü, devasa bir göle dönüştü. Yağış özellikle başkentin orta ve doğu kesimlerinde etkisini gösterdi. Caddelerde yükselen su otomobilleri ve motosikletleri yuttu. Toplu taşıma araçları da su baskınından nasibini aldı. Bangkok'un içinden geçen Chao Phraya nehrinde de su seviyesi kritik seviyeye ulaştı. Büyükşehir valisi Chat Chat Sittipunt özellikle doğu bölgelerinde riskin yüksek olduğunu duyurdu. 50 ilçenin tamamı afet bölgesi ilan edildi. Halka yüksek kesimlere kaçın çağrısı yapıldı.
3: Ben de endişeliyim çünkü önceden yiyecek stoklamadım ve daha önce hiç böyle bir durumla yalnız başıma karşılaşmadım. Ailem yanımda değil, bu yüzden endişeliyim.
2: Tehlike sadece Bangkok'la sınırlı değil. Tayland genelinde 21 eyalette 84 binden fazla kişi sel ve su baskınlarından etkilendi. Meteoroloji dairesine göre şiddetli yağışlar devam edecek. Bu sebeple ülke genelinde ani sel, heyelan ve nehir taşkınlarına karşı alarm sürüyor.
4: Dürüst olmak gerekirse çok garip görünüyor. Sanırım arkamızdaki kanal yakında taşacak ve şu ankinden çok daha kötü olacak.
1: Efendim, İstanbul Valiliğinden de uyarılar var. Marmara Denizi'nde akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtınaya karşı valilik uyardı. Rüzgarın saatte 75 kilometreye ulaşabileceği duyuruldu. Ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbir çağrısı yapıldı. Son durumu alacağız. Haber muhabiri Merve Köleoğlu bizleri bekliyor. Arkasında da İstanbul Boğazı'ndan güzel bir manzara var. Bu akşam uyarılar geldi Merve. O uyarıların belirtileri var mı?
5: Günaydın sevgili Esra Kürek, iyi yayınlar diliyorum. Evet, İstanbul'da bugün gözler gökyüzünde. Eylül ayının son hafta sonuna girdik. Artık takvim yaprakları Ekim ayına doğru bizleri götürüyor. İstanbul'dayız, Mega Kent'te Beşiktaş'tan havanın notlarını aktaracağız. Artık havalar iyiden iyiye iyice serinlemeye başladı. Meteorolojinin ve AKOM'un peş peşe yaptığı uyarılar var sizin de belirttiğiniz gibi. Marmara bölgesini etkisi altına almaya başlayacak olan serin ve yağışlı hava dalgasıyla birlikte özellikle akşam saatlerinden itibaren yağışların başlaması ve serin havanın şiddetini artırması bekleniyor. İstanbul açısından baktığımızda ise özellikle akşam saat 6 ve sonrası kritik seviyede. Gün içerisinde yerel geçişler şeklinde görülecek yağışların akşam saatlerinden itibaren kent genelinde kuvvetlenmesi bekleniyor. Ve yağışla birlikte Poyraz da etkisini artıracak. Dolayısıyla İstanbul'da akşam saatlerinde hem kuvvetli sağanak hem de zaman zaman sert esecek rüzgar karşı karşıya kalabiliriz. Yetkililerin uyarılarında özellikle bazı risklerin altı çiziliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgar bunların başında geliyor. Özellikle kısa sürede yoğun yağış alan noktalarda cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşabilir. Alt geçitler ve su baskını açısından riskli bölgelerde yaşayan vatandaşların da daha dikkatli olmaları isteniyor. Tabii yağışın İstanbul trafiğine etkisi de yakından takip edilecek. Özellikle akşam saatlerinde yağışın kuvvetlenmesiyle birlikte görüş mesafesinin azalması, yolların kayganlaşması ve bazı noktalarda su birikintilerinin oluşması nedeniyle trafikte aksamalar yaşanabilir.

0: Görülebilir. Yağış miktarının yer yer metrekareye yaklaşık 35 kilogram seviyesine kadar ulaşabileceği değerlendiriliyor. Dolayısıyla salı günü içinde kuvvetli sağanak ihtimaline karşı tedbirli olunması gerekiyor. Yağışlar çarşamba ve perşembe günü de tamamen İstanbul'u terk etmeyecek. Kentte çok bulutlu bir gökyüzüyle birlikte aralıklı yağmur geçişlerinde devam etmesi bekleniyor. Evet, İstanbul'dan mega kentte Beşiktaş sahilinden arkamızda İstanbul'un eşsiz boğaz manzarasıyla havanın notlarını aktar. Vatandaşlarımızı uyardık. Sözü yeniden merkeze bırakalım.
1: İstanbul Eyüp Sultan'da bir ay önce başlayan altyapı çalışması bir türlü bitmek bilmedi. Çalışmalara doğal gaz borusunun patlaması da eklenince bölge halkı isyan etti.

0: yarın öbür gün daha beter olacak burası.
1: Bir türlü bitmeyen altyapı çalışması vatandaşı isyan ettirdi.
2: Bu bir aydır biz burada ızdırap çekiyoruz.
3: Bir Eyüp Sultanlı'la rezalet bir haldeyiz. Ortalama 3-4 aydır çekiyoruz. Yani bir vatandaşa bu çile...
1: İstanbul Eyüp Sultan'da İSKİ ekipleri yaklaşık bir ay önce atık su, yağmur suyu kanalı ve deri ıslahı çalışmaları başlattı. Ancak o çalışmalar bir türlü sonlanmadı.
0: Biri açıyor, biri kapatıyor. Çok güzel bir çalışma sistemi var.
4: Yol çalışması nedeniyle yolun belli kısımlarında çukurlar da oluştu. İşte sürücüler zaman zaman o çukurların içine giriyor, zaman zaman da çukurlardan kaçmaya çalışıyor.
5: Yol yok. Çalışmıyorlar. İki kişi bir kepçeyle bu iş başa gider mi kardeşim?
6: Her gün bu yolla girip geçiyoruz ama gerçekten burada sorun çözülmesi lazım. Her zaman aynı sorun yaşanıyor.
4: Yapılan çalışmalar sırasında ana arterdeki doğalgaz borusu da patladı ve ardından bölgede İGDAŞ doğalgazı kesti. Polis de güvenlik önlemi aldı. Eyüp Sultan'da gerçekleştirilen çalışmalar nedeniyle özellikle hafta içi yoğun bir trafik oluşuyor. İşte sürücüler bu trafikten şikayetçi, bu çalışmaların bir an önce bitirilmesini istiyor.
2: Yani ızdırap tek bizim için değil, okullar da açıldı, zaten trafik yoğun. Yani mağdur oluyor insanlar.
7: TOKİ kiralık sosyal konut projesinde başvuru aşamasını tamamladı efendim. Sıra artık kuraya geldi. Kuralar Ekim ayında çekilecek ve kiralık konutların anahtarları yeni sahiplerine teslim edilecek.
1: Türkiye'de ilk kez uygulanacak kiralık sosyal konut projesinde ilk aşama tamamlandı. Başvuru işlemleri sona erdi. Müjdeli haberi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından verdi.
8: Özellikle İstanbul'da ilk defa bir kiralık konut projesi başlatılıyor ki belki de Türkiye'ye örnek olacak bir proje.
4: Başvuru sürecinin tamamlanmasıyla birlikte gözler kura çekilişine çevrildi. Kura çekilişi Ekim ayında yapılacak ve sonuçlarsa E-Devlet üzerinden görülebilecek.
9: İnşallah Ekim ayında İlk 1000 kiralık konutumuzu kurasını çekeceğiz.
1: Koşulları sağlayanlar arasından 1071 konutun yeni kiracısı belli olacak.
4: Sosyal konutlara taşınacak kiracılar piyasa değerinin neredeyse 3-4 kat altında kiralar ödeyecekler. İşte şu anda da örnek bir dairedeyiz. Burası 2+1'lik bir daire. Ve özellikle bu dairelere geçtikten sonra ise devlet bir yıl boyunca kira ücretlerine zam yapmayacak.
8: İlk yıl aslında bir tüfe zammı yok. 2027 Ocak'ta değil, 2028 Ocak'ta ilk teslim alanların tüfe oranında zammı olacak ve süreç 3 yıl boyunca bu evleri kullanacakları şekilde ilerleyecek.
1: 10 bin liradan başlayan tutarlarla kiralanacak evler gruplara göre 1+1, 3+1 ve 4+1 şeklinde olacak.
8: Kira bedelleri aslında oldukça makul seviyelerde. 1+1'ler İstanbul'da 10 bin liradan başlıyor, 2+1'ler 12 bin, 3+1'ler 15 bin ve 4+1'ler 18 bin.
1: Evler İstanbul'un 12 farklı ilçesinde yer alıyor. Her başvuru sahibi sadece başvurduğu ilçedeki konutta hak sahibi olabilecek.
8: Özellikle Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu ve Güngören'de 360 konut, Maltepe, Tuzla, Kartal'da 330 konut, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar'da 291 konut ve Arnavutköy'de 90 konut olmak üzere.
1: Kiracılar evlerine taşındıktan sonra

0: sonra kiraların düzenli ödenip ödenmediği de kontrol edilecek. İlerleyen dönemlerde kiralık konut sayısı 15 bine kadar çıkartılacak. Projenin Türkiye geneline yayılması da planlar arasında.
1: Artık belki biz 2-3 ayda bir çeşitli dönemlerde kiralık sosyal konut teslimlerini görüyor olacağız. 15 binin kısa bir süre içerisinde, belki de bir sene içerisinde hemen kiraya verilmesi planlanıyor.
2: Fast food yiyecekler çocukların sebze tüketiminde en büyük engellerin başında geliyor efendim. Peki anne babalar hamburger ve pizza gibi yiyeceklerin yerine çocuklarına sebze yemeği nasıl sevdirebilir? A Haber muhabiri Kübra Kılıçtepeci bu soruya yanıt aradı. İşte uzmanından öneriler.

0: Efendim, çocuğunuz sebze seviyor mu?
1: Sevmiyor.
2: Biraz zorlanıyoruz ama yedirmeyi de başarıyoruz. Tadım aşamasında gidiyoruz ama genelde sebze tattırırken biraz daha böyle öğürmeleri falan daha fazla oluyor.
3: Tadına bakabilirsin. Bir kaşık yer misin? Acaba çok mu güzel? Ay ben de mi yesem acaba falan yaparak o şekilde durumu iyi bir yönde koordine etmeye çalışıyorum.
4: Brokoli, ıspanak, kereviz, kabak. Faydaları saymakla bitmez ama çocuklara bunları yedirmek her zaman kolay olmuyor.
1: Evde sebze yemeği olunca çocuğa onu yedirene kadar savaş hali oluyor. İnanın hepimiz hadi bunu ye, hadi şundan son bir kaşık, bir tane daha al diye bizim yemekler soğuyor inanın.
0: İşte bu durum her gün milyonlarca anne babanın yaşadığı o ortak sorun. Peki sizlere çocuğunuza sebze yedirmenin artık bir krizden çıkıp tamamen eğlenceli hale dönüşeceğini söylesem?
2: Nasıl olacak?
5: Sebze sevmeyen çocuklara sebze yedirmenin aslında çok kolay yolları var.
4: Çocuğunuza sebze yedirmenin yolu askeri disiplinden değil, yaratıcı bir festivalden geçiyor. İşte çocukların hayır diyemeyeceği o sihirli taktikler.
5: Yani çocuğa sürekli sadece sebzenin yeşil halini vermektense bir gökkuşağı gibi ona bir tabak hazırlamak, sebzenin her rengini göstermek, her şekilde işte güzel kalıplar var onlarla işte şekillendirip ya da işte ekmekle vesaire şekillendirerek onu sunmak. Kedi şeklinde, köpek şeklinde artık çocuk hangi karakteri seviyorsa o şekilde ona sunarak yemeği daha eğlenceli hale getirebilirler.
0: Bade, en sevdiğin yemek, yiyecek, sebze hangisi? Neleri daha çok seviyorsun?
6: Ben sebze olarak salatalık ve havucu çok seviyorum.
0: Brokoli sever misin?
6: Brokoli sevmiyorum aslında.
4: Özellikle 5 yaşından küçük çocuklara farklı türde sebzeleri sık sık sunmak oldukça önemli.
5: Çocuk bir sebzeyi denedi ve sevmediyse bu çocuk bu sebzeyi sevmiyor demememiz gerekiyor. Ona belki 10 belki 12 kez farklı şekillerde o sebzeyi tekrar sunmamız gerekiyor. Çünkü bir çocuk karşısına çıktıkça o yemeğe aşina olur ve sevmeye başlar.
2: Zorlayınca bir daha hiç yemez. O yiyeceğe karşı farklı korkuları ve antipatisi olur diye korkuyor ona.
5: Eğer o yemeği reddediyorsa, yemek istemiyorsa illa da yiyeceksin o tabak bitirecek gibi çocuğu zorlarsak bu sefer çocukta o yemeği hiç sevmeme davranışı başlayabilir. Ara ara farklı şekillerde sunarak tekrar deneyebiliriz.
4: Sebze yemeklerinin sağlıklı olduğunu dile getirmek yerine lezzetli olduğunu söylemek de gerekiyor.
5: Çocuklarına bu yemek çok sağlıklı demek yerine çok lezzetli diyerek yönlendirirlerse çocuk daha rahat olacaktır.
3: Çocuk bir şey öğrenirken oyun yöntemiyle öğrenir ve bir şey yerken de aslında oyun yöntemiyle öğrenir ve yer. Aynı sistemi öğrencilerime de uyguluyorum ve inanılmaz derecede katkı sağladığını düşünüyorum.
4: İşte bu durumda en büyük yanlışlardan biri. Sağlıklı yiyeceklerin porsiyonu her zaman daha büyük olmalı.
5: Porsiyon konusunda da çocuğa tabii ki de sevdiği ve sevmeyeceğini düşündüğümüz yemekleri bir arada vermemiz gerekiyor. Ama sevdiği yemekleri biraz daha az verirsek en azından yeni tanıştığı besini daha çok oyalanarak yeme ihtiyacı olacak ve daha fazla tüketecek. Bu sebeple sebze porsiyonunu bir tık daha fazla tutmamız gerekiyor. Şimdi mevsimi patlıcan, taze fasulye, kabak bunları yaptıklarında daha fazla porsiyonda pilav makarnadan sunabilir.
1: Sebze yemeği olduğunda yine mi sebze? İşte yanında bir şey yemeyecek miyiz? Köfte yok mu? Bu gibi geri dönüşler alıyoruz çocuktan.
0: Bir diğer önemli olan şey ise sunum. Çünkü çocuklar yemeği önce ağzıyla değil gözleriyle tadar.
5: Yemeği hazırlamaya teşvik ederek birlikte hazırlarsak çocuk hem kendi yaptığı şey olduğu için daha çok benimseyecektir. O yüzden çocuğu sadece yemek masasında dahil etmek yerine mutfakta da dahil etmek gerek.
4: Ebeveynlerin ne yediği de çocukların neyi yemenin normal olduğuna karar vermesinde önemli bir rol oynuyor.
5: Öğretmeninin sevdiğini görür, arkadaşının sevdiğini görür, annesinin babasının o yemeği çok sevdiğini görür. O yüzden çocuğa bir noktada rol model de olmamız gerekir.

0: kokuyu aldığı gibi sofraya yöneldi. Aç karnını bir güzel doyurdu.
1: Son zamanlarda gerek şehir içerisinde gerek kırsal bölgelerde tilki popülasyonla pek çok defa karşılaşmaktayız. Bunun yanında doğal alanlarda piknik yapan vatandaşlar da bunlarla karşılaşabilmektedir.
0: Görüntüler Bitlis'te kayıtlara geçti. Piknik yapan vatandaş beklemediği misafirle karşılaştı.
2: Pikniğimizi yaparken akşama doğru havanın da kararmasıyla beraber tilki, kurt ve benzeri vahşi hayvanların bolca yaşadığına tanıklık ettik burada.
0: Kurnazlığıyla nam salan tilki etin kokusunu alır almaz yaklaştı. Masanın etrafında dolaşan tilki karşılıksız bırakılmadı. Yiyeceklerden nasibini aldı. Yaklaşık 2 saat boyunca bölgeden ayrılmayan tilkinin görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler yine Bitlis'ten. Yine bir cana yardım eli uzatıldı. Ancak bu ormanların dev cüsselileri olunca tehlike kaçınılmazdı. Nemrut Krater Gölü'ne gezmeye gidenler göl çevresinde yiyecek arayan boz ayılarla karşılaştı.
3: Yok hani bir şey yapmazlar.
0: Yaşlı bir adam riske aldırış etmeden boz ayıları eliyle besledi. Ayılarınsa saldırmadan verilen ekmeği yemesi dikkatlerden kaçmadı. Elazığ'ın Gözebaşı köyünde nesli tehlike altında olan bir tür kayıtlara geçti. Oklu kirpi şanslı günündeydi. Açlıkla girdiği bahçeden eli boş dönmedi. Nasibine kavun düştü. Kirpi kavunu ağzıyla kaptığı gibi bahçeden çıkardı. Ardından gecenin karanlığına karıştı. Görüntüler bu defa Elazığ Arıcak'tan. Kayaların usta tırmanıcıları Rıdvan Güler isimli vatandaşın kamerasına yansıdı. Doğal yaşam alanlarında görülen keçiler, bölgedeki yaban hayatının zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
4: Efendim, Başkan Erdoğan'ın müsiyattan sonraki durağı Cumhurbaşkanlığı Kupası yağlı güreşlerinin düzenlendiği Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi oldu. 57 yıl sonra ilk kez İstanbul'da düzenlenen müsabakaları izleyen Başkan Erdoğan'a altın kemer hediye edildi. Günün yıldızı ise Arap Osman olarak bilinen 11 yaşındaki Tanzanyalı güreşçi Osman Ali'ydi.
5: Güreşlerimizde
0: Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen organizasyonda pehlivanlar kupayı kazanmak için kıyasıya mücadele etti.
6: Yağlı güreş deyince aklımıza geleneksel kültür geliyor, atasporumuz geliyor.
7: Bir iki isim hariç hepsi favori. Onun için çekişmeli, bitmiyor maçlar, uzun sürüyor.
0: Pehlivanlar kupa için er meydanında ter döktü. Nefes kesen anlar yaşandı.
8: Yağlı güreş zaten ben emekli bir hakemim. Yağlı güreşin içinden gelen birisiyim. Bu güreşleri Antalya'dan izlemeye geldim. Bu federasyon başkanlığı kurmaylarına hepsini çok tebrik ediyorum.
9: İstanbul'da er meydanı kuruldu. Pehlivanlar kisvetlerini çekti ve güreş müsabakalarına başladı.
10: Yağlı güreş deyince peygamber sporu. Yani dualı çayırda güreş yapmak çok güzel. Çok gurur verici bir spor.
11: Her güreşçinin bir seyircisi var. Her yerden insanlar geliyor bu tarihi yerlere güreşleri izliyorlar.
0: Güreşleri izlemek için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne gelen Başkan Erdoğan'a Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş altın kemer hediye etti.
12: Olarak da Caner Aslan
0: Erdoğan müsabakalar sırasında Tanzanya Büyükelçisi Ali Davutoğlu ve eşi tarafından evlat edinilen ve güreşe merak saran namı diğer Arap Osman'la sohbet etti, hatıra fotoğrafı çekildi.

0: Yağlı güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi ise finalde Mustafa Taş'ı yenen Orhan Okullu oldu. 57 yıl aradan sonra İstanbul'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası, geleneksel Türk sporunun önemli organizasyonlarından biri olarak tarihe geçti.
1: Uluslar B Ligi 1. grupta Slovenya'nın İskoçya'yı ağırladığı maçta gol sesi çıkmadı.
2: Horatio Feštić düdüğünü çalıyor ve mücadele başlıyor. Keyifli seyirler diliyoruz. Hakan Yol ekranda değerli futbol severler. Şimdi Slovenya etkili geliyor. Ceza sahasına girme çabası. Gol pozisyonu ve top ağları gidiyor. Sporer. Sporer golü atıyor. Ve gözler bir anda yardımcıya dönüyor. Yardımcının bayrağı havada. Etkili geldi Slovenya. Bir kez daha izliyorsunuz. Topun ayaktan çıktığı an. Ve Sporer top ağları gönderse de ağları giden bu top gol değeri kazanmıyor. 14. dakika, savunmanın arkasına güzel bir pas. Hareketlenen futbolcu Sturm. Karşısına Jack Hendry geldi. Sturm orta pozisyonu yaptı, ortayı. Gol durumu, inanılmaz bir pozisyon. Sporer. Mutlak fırsat. İşte pozisyon. Bu vuruş istediği gibi değil. Orada ayağını uzatmaya çalıştı. Matko, o da dokunamıyor. Adam paylaşımı konusunda uyarı yaptı. Ceza sahası iç hareketli, köşe vuruşu kullanıldı. Kafa vuruşu dışarıya. Vanya Durkušić. Sürpriz bir kafa vuruşu Vanya Durkušić. Ama Yandre'ye isabet ediyor. Solda bir boşluk vardı. Makin ters bir top atıyor. Brekalo karşıladı. Gol pozisyonu olacak. Yerden vuruş. Direkten dışarıya. Robi Jur. Robi Jur. Milli maçı. Böyle vuruyor direkten dışarıya. İkinci yarı başlayacak İskoçyalı. Futbolcular hazırlık yapıyorlar ve ikinci yarı başladı. Keyifli seyirler, bakalım neler olacak ikinci yarıda. Slovenya savunması yine dikkatli. Şimdi Robi Jur. Baskı var. Ceza sahası. Gol pozisyonu. Kaleciden kurtarıyor ama. McBurney. İnanılmaz bir pozisyon. Oblak. İşte bir kez daha izliyoruz. Burnley ile gole çok yaklaşıyor. İskoçya kaleci Oblak. Gilmore. İyi paslaşmalar Gilmore. Gol pozisyonu kaleci. İkinci pozisyon. Oblak. Oblak. İzin vermiyor. Ben buradayım diyor Oblak. Bir kez daha izliyoruz. Top İskoçya'da. Scott McKenna ve Gilmore. Bir ara pas savunmanın arkasına. Top kaybı. Atak devam edecek. Dönen topları da topluyorlar. Güzel bir pas. Bobby. Gol pozisyonu. Bobby. Müthiş bir fırsat. İskoçya. Golle burun buruna. Bobby istediğini yapamıyor. Bir kez daha izliyoruz. Pozisyon bu. Gilmore. Bobby. Mücadelenin rakibi 90 dakika bitti diyor.
3: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdülhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke.

0: kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan, iyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir, kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Önce halk, sonra bankayız.
7: Katılım evim ve bir evimde devir süreci hızlandı. Türkiye Emlak Katılım Bankası'ndan Katılım Evim, Bir Evim ve İktisat Katılım Bankası'nın pay devir sürecine ilişkin yeni açıklama geldi. Banka, taraflar arasında yürütülen görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini duyurdu. Devir işlemleri kapsamında gerekli resmi izin ve onaylar için Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu ve BDDK'ya başvurular yapıldı.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
8: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
5: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
9: Ailelerin refah düzeyini yükseltmek ve dar gelirli vatandaşların yanında olmak amacıyla hayata geçirilecek gelir tamamlayıcı aile destek sistemi için devasa adımlar atılıyor. Kamuoyunda vatandaşlık maaşı olarak da bilinen ve sosyal yardım mekanizmasını sil baştan değiştirecek olan tarihi reformda il il, ilçe ilçe etki analizleri başladı. 2027 yılında uygulamaya girecek sistemle geliri belirli bir eşiğin altında kalan her haneye asgari gelir desteği sağlanacak.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
10: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
8: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
5: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Bir reklam.
6: Umran Oto Ekspertiz.
5: Bir reklam.
1: A Haber Radyo. 24 saat haber.
11: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
9: COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, New York'ta iklim dirençli şehirlerin finansmanına yönelik SURF girişimini başlattı. Birleşmiş Milletler kuruluşları, İlbank ve uluslararası belediye yapılanmalarının işbirliğiyle hayata geçirilen girişimle, iklim hedefleriyle projeler ve finansman arasındaki mesafenin azaltılması hedefleniyor. Kurum, Türkiye'nin deprem bölgesindeki yeniden inşa çalışmalarını örnek göstererek, "Biz bunu sağda çok büyük bir ölçekte uyguladık," dedi.
11: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
11: Trabzon 99.8, Samsun 92, Rize 90.8, Tokat 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Ajans hafta sonunda birlikte ilk saatimizi geride bıraktık efendim. Saatlerimiz artık 10'a yaklaşıyor. Türkiye'den ve dünyadan en sıcak başlıkları aktarmayı sürdürüyoruz. Adana'ya uzanacağız. Adana'da sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü alt geçidin duvarına çarptı. Kazada 11 kişi yaralandı. Kazanın adresi Adana'nın Seyhan ilçesi. Hatay'dan Giresun'a seyreden yolcu otobüsü sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce tabela direğine ardından da alt geçidin duvarına çarptı. Kazada 11 kişi yaralandı. Direksiyonun başında sıkışan sürücü itfaiye ve sağlık ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik uğraşları sonucu kurtarıldı. Yaralılar çevredeki hastaneye kaldı. Kimyasal madde yüklü gemi Çanakkale Boğazı'nda arıza yaptı. 182 metre boyundaki gemi çekilerek limana demirlendi. İspanya'dan Tuzla'ya gelen Liberya bayraklı kimyasal tanker Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekip ve kurtarma römorkörü sevk edildi. 182 metre boyundaki gemi çekilerek karanlık liman demir sahasına götürüldü. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturmasında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanık hakkında mütalaa hazırlandı. Özcan için 217 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
1: Bolu Belediyesi'ndeki rüşvet ve irtikap iddialarına ilişkin davada Cumhuriyet Savcısı mütalaasını mahkemeye sundu. Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada görevinden uzaklaştırılan CHP'li eski belediye başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 19 sanık yargılanıyor. Cumhuriyet Savcısı hazırladığı mütalaasında Tanju Özcan için 32 mağdura karşı eylemleri sebebiyle 69 yıl 5 aydan 217 yıla kadar hapis cezası istedi. Mütalaada Özcan için zincirleme şekilde icbar suretiyle irtikap, rüşvet alma ve nitelikli dolandırıcılık suçlamaları yer aldı. Mütalaadaki skandal detaylarda zabıta baskısıyla zincir marketlere reklam sözleşmesi zorlandığı ve bu yolla vakfa 8 milyon 712 bin lira gelir sağlandığı vurgulandı. Sözleşmeyi kabul etmeyen marketlere yaptırım uygulandığı da mütalaada yer aldı. Bir müteahhitten belediye ile işlerinin yürütülmesi karşılığında toplam 2 milyon 500 bin lira istendiği, bunun 1 milyon lirasının nakit, 1 milyon 500 bin lirasınınsa çek yoluyla ödendiği, daha sonra paranın farklı hesaplar üzerinden iade edildiği de mütalaadaki iddialar arasında. Kurban bağışı adı altında toplanan 845 bin lirayla hiç kurban kesilmediği ve dini inançların istismar edildiğine mütalaada yer verildi. Cumhuriyet Savcısı diğer 18 sanık hakkında da değişen oranlarda hapis cezası talep etti.
0: Efendim, yeni haftanın ilk gününde Kabine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında kritik gündem maddeleriyle toplanıyor. Masadaki en önemli başlık Başkan Erdoğan'ın 16. kez tüm dünyaya hitap ettiği Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yansımaları ve yapılan ikili temaslar olacak. Kabine toplantısının detaylarına ilişkin son başlıkları Damla Kuşkapan bizlere aktaracak efendim. Sözü Damla'ya bırakalım.
2: Günaydın Esra. Kabine yarın Başkan Erdoğan'ın önderliğinde toplanıyor masadaysa. Evet de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun sonuçları, terörsüz Türkiye süreci ve kamuoyunda fon krizi olarak bilinen 455 bin yatırımcıyı ilgilendiren soruşturma gibi konular geniş bir şekilde yer alacak. Kabine toplantısının ana gündem başlığı elbette New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun sonuçları olacak. Başkan Erdoğan da BM marjında aslında New York'ta bir dizi görüşme gerçekleştirmişti liderlerle. O temaslarda ele alınan başlıklarda kabine toplantısında yer bulacak. Başkan Erdoğan'ın görüşmelerinden biri de terörsüz bölge hedefi doğrultusunda kritik bir anlaşmaya sahne olmuştu. Türkiye ve Irak güvenlik alanında işbirliğinin derinleştirilmesi konusunda mutabık kaldı. Sincar'da devlet otoritesinin bütünüyle tesisi ve yasaklı yabancı silahlı unsurların varlığına son verilmesi konusunda anlaştı iki ülke. Böylece aslında PKK'nın Sincar'dan çıkacağı ve Başkanı'nın Irak'a devredileceği duyuruldu. Öte yandan tabii ki bu çerçeve kapsamında terörsüz Türkiye süreci ilgili birimlerin kontrolünde hız kesmeden devam ediyor. Çerçeve yasanın uygulanabilmesi için örgütün fiilen silah bırakması ve tasfiye sürecinin tamamlanmasının tespit ve teyidi aralıksız sürüyor. Hem kabine toplantısında hem de bu hafta gerçekleşecek olan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında aslında bu gelinen son durum ele alınmış olacak. Ve önemli bir konu kamuoyunda fon krizi olarak adlandırılan ve 455 bin yatırımcıyı ilgilendiren fon soruşturmasında yine kabinenin önemli başlıkları arasında yerini almış olacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen borsa manipülasyonu soruşturmasında operasyonlar bir yandan devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek transferler ve yatırımcılara ödemelerle ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşmeler, toplantılar halinde. Başkan Erdoğan da New York'ta basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği söyleşide konuya ilişkin Türk ekonomisine yönelik bir riskin olmadığını söylemişti. Bakan Şimşek'in de toplantılarda elde edilen verilerle ilişkin kabine toplantısına bir sunum yapması bekleniyor. Dış politika başlığındaysa elbette Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun Mekke Anlaşması kapsamındaki Suudi Arabistan ziyareti olmuş olacak. Bu ziyaretin sonuçları ele alınacak. Hürmüz Boğazı'ndaki seyri sefer serbestliğinin korunması için atılabilecek adımlar ve Gazze'deki son durumda yine masadaki konulardan olacak. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşanan silahlı saldırı sonrası okullardaki güvenlik önlemleri ve de erken risk tespitine yönelik çalışmalarda yine masadaki konulardan olacak. Öte yandan son dönemde Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturmalar var. Faili meçhul soruşturmalar ve eski davalara ilişkin gelişmelerde kabine toplantısında mercek altına alınmış olacak. Ayrıca 29 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirecek olan Türk Devletleri Teşkilatı ile 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan COP31 zirvesi için yapılan hazırlıklarda kabinede bunun için de ayrı parantez açılmış olacak diyerek söz sizlere bırakalım.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılına 1 Ekim'de başlıyor. 28. dönem 5. yasama yılında yargı paketlerinin geniş yer tutacağı gündem oldukça yoğun efendim.
4: Meclis 1 Ekim Perşembe günü açılıyor. Milletvekillerini yoğun bir gündem bekliyor.
5: Osmaniye.
6: Burada.
4: Saatler 14'ü gösterdiğinde ilk olarak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş kürsüde olacak. Yeni dönemin açılışını yapacak. Kurtulmuş'un ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan meclis kürsüsünden milletvekillerine seslenecek. Yeni yasama yılı açılış konuşması yapacak. Törenle karşılanacak olan Başkan Erdoğan'a MHP'li Başkan Vekili Celal Adan eşlik edecek.
7: Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği mesajlarda olacak. Pek çok konuya değinecek kuşkusuz ama terörsüz Türkiye başlığına geniş yer ayıracak.
4: Meclis son olarak terörsüz Türkiye kapsamındaki milli dayanışma ve bütünleşmenin güçlendirilmesi yasasını görüşerek tatile girmişti. 467 oyla kabul edilen yasaya ilişkin Erdoğan'ın başta MHP Genel Başkanı Bahçeli olmak üzere tüm partilerin milletvekillerine teşekkür etmesi bekleniyor.
8: Değerli milletvekillerimiz, Türkiye oluşan bu huzur ve güvenlik iklimini en güçlü şekilde muhafaza edecektir. 86 milyonun bir, beraber ve kardeş olduğu bir Türkiye enerjisini terörle mücadele için değil, refah için seferber edecektir. Her alanda elde edilen başarılar terörsüz Türkiye ortamında pekişecek, kuvvetlenecek, inşallah yeni atılımlara fırsat oluşturacaktır.
4: Dış politikadan ekonomiye, enerjiden sanayiye, Başkan Erdoğan'ın birçok başlıkta mesajlar vermesi bekleniyor. Genel kurulda MHP lideri Bahçeli, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu da bulunacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise milletvekili olmadığı için genel kurulu ziyaretçi kısmından izleyecek. Tokalaşmalar her yıl olduğu gibi gündem oluşturacak. Meclis Genel Kurulu Erdoğan'ın konuşmasından sonra kapanacak. Akşam saatlerinde de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde resepsiyon verilecek. Önümüzdeki yasama yılında 7 partinin grubu görev yapacak. Bugüne kadar en fazla 6 gruplu olan mecliste genel kurul çalışmalarının eskisine göre daha uzun olacağı belirtiliyor. Yargı paketleri gündeme damga vuran başlıklar olacak.
3: Efendim, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan New York'taki diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, El Salvador ve Gine-Bissau Dışişleri Bakanları ile görüştü. Daha sonra KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve mevkidaşı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için dünyanın gözlerini çevirdiği New York'taki diplomasi trafiğini hız kesmeden sürdürüyor. Fidan, El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hin ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Türkiye ile El Salvador arasında çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşması imzalandı. Fidan'ın bir diğer konuğu Gine-Bissau Cumhuriyeti'nden mevkidaşı Fatma Jua oldu. Fidan New York'ta KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'yla da bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-KKTC ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
3: Almanya'da on binlerce öğrenci 1 Ocak'ta yürürlüğe giren ve ordudaki asker sayısını artırmayı amaçlayan yeni askerlik hizmeti yasasını ve zorunlu askerliği protesto etti. Yüz şehirde düzenlenen protestolara 45 bin kişi zorunlu askerliğe hayır sloganları attı.
4: Rusya-Avrupa gerilimi fitili ateşledi. Almanya'da gençlere askerlik yolu gözüktü. Binlerce kişi sokağa döküldü. Almanya'da zorunlu askerlik 2011'de askıya alınmıştı. Ancak Avrupa'daki güvenlik endişeleri Berlin'i asker sayısını artırmaya itti. Merz yönetimi 18 yaşındaki gençleri askere alma niyetinde. ...18 yaşına giren Alman vatandaşlarına anket gönderiliyor. Erkeklerin anketi doldurması zorunlu, kadınların ise gönüllü. Askerlik muayenesi de yeniden zorunlu hale getirildi. Ancak askere gitmek şu anda zorunlu değil. Fakat gönüllü asker sayısı yeterli olmazsa... ...ihtiyaç doğrultusunda zorunlu askerlik uygulamasının hala önü açık. Alman öğrenciler de buna tepki olarak sokağa çıktı. Ülke genelinde yüzden fazla kentte gösteri düzenlendi. Alman basınına göre protestolara yaklaşık 45 bin öğrenci katıldı.
5: Tüm bu genç insanları savaşa göndermek kabul edilemez. Sadece müzakere etmeye ve uzlaşmalara gitmeye hazır olunmadığı için insanları askere çağırıyorlar.
4: Berlin'de öğrenciler meydanları doldurdu. Gençler kendilerine gelen askerlik kağıtlarını öğütücüye attı. Pankartlar açıldı, zorunlu askerliğe hayır sloganları atıldı.
3: Efendim, Latin Amerika'dan Asya'ya çok sayıda ülke sel felaketiyle karşı karşıya. ABD ve Meksika şiddetli hortum endişesiyle teyakkuzda. Dünyanın en kurak çöllerinden birine sahip olan Şili de su altında kaldı. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta da acil durum ilan edildi.
4: Mevsim dönerken kürenin her iki tarafında da sel var. Tayland'dan Şili'ye aşırı yağışlar günlük yaşamı felç etti. Fırtına, sel, kasırga çok sayıda ülkeyi sardı. Amerika'da Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde çok sayıda evi su bastı. Sokaklar nehre dönüştü. Komşu eyaleti New York'ta ise fırtına hazırlığı var. Uyarı New York Belediye Başkanı Zoran Mamdani'den geldi.
6: Nor'easter arrives today. Don't travel if you don't.
9: Şiddetli fırtına bölgeye yaklaşırken Nassau, Suffolk, New York ve Westchester için olağanüstü hal ilan ediyorum. Sel ve sert rüzgar bekleniyor. Olası elektrik kesintisine hazırlıklı olalım. Bu fırtınayı ciddiye alın, tetikte olun, gereksiz seyahatlerden kaçının.
4: Ülkenin batı kıyısında ise Kaliforniya'da kasırga sonucu yükselen okyanus dalgaları evleri vurdu. Çok sayıda yapı hasar aldı. Kaliforniya'nın güneyindeki Meksika'da da durum farklı değil. Polo kasırgası sele yol açtı.
9: Kasırganın etkisi hissediliyor, deniz sakinleşmiyor. Daha yeni başlamasına rağmen maddi hasar oluştu bile.
4: Şili'de de yağışlar günlük yaşamı felç etti. Onlarca kişi mahsur kaldı. Binlerce haneye elektrik verilemedi. Kurtarma ekipleri tehlikeli bölgelerden çok sayıda kişiyi tahliye etti. Bazı evlerde hasar meydana geldi.
5: Su seviyesi çok hızlı yükseliyor. Nehir de taştı. Bu nedenle daha fazla evin zarar görmesinden endişeliyiz.
4: Sel felaketi Asya'ya da uzandı. Tayland'ın başkenti Bangkok'a 48 saat boyunca aralıksız yağış düştü. Sokaklar göle döndü. Araçlar su altında kaldı. Başkente acil durum ilan edildi. Bölge sakinleri yiyecek stoklamak için marketlere akın etti.
5: Endişeliyim çünkü daha önce hiç yiyecek stoklamadım. Ailem yanımda değil. Daha önce hiç tek başıma böyle bir durumla karşılaşmadım.
3: Efendim, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta etkili olan o şiddetli sağanak sonrası 50 kentte acil durum ilan edildi. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta Perşembe öğleden sonra başlayarak aralıksız devam eden yağışlar, başta kentin orta ve doğu kesimleri olmak üzere birçok bölgede su baskınlarına yol açtı. Gelen görüntüler Tayland'dan geliyor efendim. Canlı görüntüleri izliyorsunuz. Çok sayıda araç ve motosiklet sular altında kalırken halk otobüsleri ve taksiler dahil olmak üzere bazı sürücülerin araçlarını yollarda bırakmak zorunda kaldığı görülüyor. Chat Chat ve Sitipan kentinin 50 ilçesinin tamamı afet bölgesi ilan edildi. Tayland genelinde bugün itibariyle 21 eyalet, 93 ilçe ve 1425 köyde sel ve su baskınlarından toplam 84 bin aşkın kişinin etkilendiği bildirildi. Efendim, Almanya'da sağlık sektöründeki fatura dolandırıcılığı soruşturmasında operasyon düzenlendi. Dolandırıcılığın baş şüphelisi olan Türk kadın ve eşi ise tutuklandı. Ayrıntılar alacağız. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz detayları aktarmak için bizi bekliyor. Hemen sözü Yılmaz'a bırakalım.
10: Evet, Almanya bu operasyonu konuşuyor. Düsseldorf bölgesinde hasta bakım hizmeti veren bir şirketin ifade ettiğiniz üzere 39 yaşındaki sahibi Zeynep C. ve 44 yaşındaki eşi yoğun bakım hizmetlerinde usulsüz faturalandırma şüphesiyle tutuklandı. Soruşturmanın merkezinde yaklaşık 11 milyon euroluk bakım hizmeti faturası bulunuyor. Dosya kapsamında Almanya genelinde 200'den fazla polisin katılımıyla geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Çok sayıda şüphelilere ait adrese baskın yapıldı. Yaklaşık 5 milyon 900 bin euro değerindeki mal varlıklarına el konuldu. El konulanlar arasında çok lüks otomobiller dikkat çekiyor. Bu araçların bakım hizmeti adına kayıtlı olduğu belirtiliyor. Peki soruşturmanın merkezinde ne var? İddiaya göre yoğun bakım hizmetine ihtiyaç duyan bazı hastalara gerekli mesleki yeterliliğe sahip olmayan

0: personel tarafından bakım hizmeti verildi. Ancak sağlık sigortalarına gönderilen faturalarda bu hizmeti yeterli donanıma sahip uzman personel tarafından sunulmuş gibi gösterildi. Soruşturma makamları bu yöntemle sağlık sigortalarından milyonlarca euroluk haksız ödeme alınmış olabileceği şüphesini araştırıyor. Çok yeni bir şirket olmasına rağmen şirket kısa sürede çok büyük karlar elde etmiş. 2023 yılında 1 milyon euro, 2024 yılında 3 milyon euro kar elde ederken 2025 yılı için beklenen ciro hedefi 11 milyon euro olarak belirtildi. Şirkete yönelik anonim ihbarların ardından soruşturma başlatılmıştı. Çok sayıda ihbar gelmişti. Bu Pertal Savcılığı ve polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında şirket sahibinin Metman'daki evi de arandı. Şimdi gözler soruşturmanın sonucunda diyelim. Sözü tekrar size bırakalım Esra Akyürek.
1: Efendim, Adana'ya gideceğiz. Adana'nın Seyhan ilçesinde uzun süredir çözülemeyen çöp ve kötü koku sorunu üzerine Pınar Mahalle Muhtarı Saniye Çelik harekete geçti. Detayları alacağız. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ve konu detayları aktarmak üzere hazır. Günaydın diyerek sözü Uğur'a bırakayım.
2: Esra Akgürek, bizler şu anda Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeyiz. Sabahın erken saatlerinden itibaren aslında mahalleyi dolaştık ama temiz bir sokak bulamadık. İşte bizler de şu anda yayınımızda maalesef bu kirliliği ekranlara getirmiş olacağız. Tabii ki sadece buradaki kirlilik bu şekilde kalmıyor. Vatandaşlar da bu durumdan rahatsız oluyor. Kırılmış şişeler var. Yine içerisinde ne olduğu belli olmayan sıvılar var şişeler içerisinde ve Mahalle Muhtarı Saniye Çelik de dün Adana Valisi'yle görüştü ve şikayetini dilekçe olarak sundu. Çünkü çöpler toplanmıyor, mahalle temizlenmiyor. Nedir efendim sorunumuz?
3: Sorunumuz çok büyük. 2024 seçimi itibariyle temizlik başta olmak üzere ne fen işleri ne park bahçeler işleri askıya aldılar. Hizmet yok. Biz belediyelerden halkımıza hizmet etmesini, asli görevini yapmasını istiyoruz. Şu anda gördüğünüz bu çöpler toplum sağlığını, hak sağlığını tehdit etmektedir. Çevre sağlığını tehdit etmektedir. Belediyeler asli görevlerini yapmadığı için şu anda kara sinekleri kovalayarak biz haber yapıyoruz. Her yer çok kötü. Temizlik istiyoruz değil mi ablacığım? Temizlik istiyoruz. Her yer çok kötü. Burası aylardan bu yana böyle. Biz ağaç dallarını birazcık ufaladığımızda inanın elimizin içinde ufalanıyorlar. Çünkü iyice kurudular. Ve yerlere baktığımızda 2024 seçimi itibariyle sokak süpürme işi yoktur. Hiçbir şekilde temizlik yoktur. Eskiden süpürge aracı vardı, el ekibi vardı. Ne zaman vardı? 2024 seçimi öncesi vardı. Şu anda az personelle çok iş yapılamıyor. Ben buradan tekrar ediyorum. Başkan vekilinin kendi meclis toplantısında söylediği şudur. 700 işçinin 400'ü işe gelmemektedir. Ben de onlara maaş ödüyorum demektedir. Dolayısıyla 400 kişi işe gelmiyorsa bunun hesabını başkan vekili verecektir. Eğer o 400 kişi sahada olsaydı belki bu kadar kirli bir şehirde olmayacaktık. Sadece Pınar Mahallesi değil, emin olun. Tüm Seyhan ilçesi 96 mahallede araştırma yapılsın. Bütün mahalleler bu durumda. Her yer enkaz, her yer çöplük, çukur içinde. Hizmet istiyoruz.
2: Çok teşekkürler, çok sağ olun.
3: Çok teşekkür ediyorum.
2: Evet, görmüş olduğunuz gibi sokakta çocuklar var ancak o çocuklar da maalesef bu çöpten içerisinde vakit geçirmeye, hatta oyun oynamaya çalışıyorlar. Tabii ki çevre kirliliğinin yanı sıra pis koku yine etrafa yayılmaya devam ediyor. Aynı şekilde kemirgenlerin ve uçkunların da yine burada bu çöpler yine yuvası haline dönmüş durumda. Ancak vatandaş bu kadar şikayetçiyken belediye işte buraları iddiaya göre temizlemiyor diyelim ve sözü Adana'dan, Seyhan'dan, Pınar Mahallesi'nden, çöplerin toplanmadığı yerden, belediyenin görevini yapmadığı yerden tekrar size bırakalım. Esra Akgürek.
1: İstanbul sokaklarında asayişin motorize gücü olan Yunus timleri kadrosunu güçlendiriyor. Trafiğin yoğun olduğu mega kentte olaylara hızla müdahale eden motorize timlere 100 polis daha katıldı. Son dersi İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız verdi.
4: Üzerinizde taşıdığınız şanlı üniforma, kullandığınız motosikletler ve sahip olduğunuz üstün cesaret İstanbul'umuzun huzuruna adanmış büyük bir sorumluluğun parçasıdır.
5: Yoğun trafiğe rağmen asayiş olaylarına hızla müdahalede bulunuyor. Sokakların güvenliğini her daim takip ediyorlar. Motosikleti

0: Yunus Simleri kadrosu genişliyor. İstanbul'da motosikleti polis simlerinde görev yapacak 100 kursiyerin eğitimleri İstanbul Havalimanı İGA yerleşkesinde tamamlandı. Kursiyerlere son dersi İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız verdi.
1: İki teker üzerinde suç işleyerek İstanbul'un huzuruna kasteden kendine düzen kurmaya çalışanlara karşı bu düzenin hukuk düzeni olduğunu hatırlatacağız.
0: Yıldız eğitim alanında kursiyer polislerle bir araya gelerek uygulamalı çalışmaları takip etti. Eğitim için motosiklete bindi. Timlerin olaylara müdahale kabiliyetlerini arttıracak taktikleri uygulamalı anlattı.
1: Sizin hızınız vatandaşımızın güvene ulaşma hızıdır. Sizin çevikliğiniz suçlunun kaçış alanını daraltan gücümüzdür.
0: Eğitim kapsamında şüpheli motosiklet için nefes kesen takip tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryoda ekiplerin hem karadan hem de havadan koordineli şekilde hareket etme kabiliyeti gösterildi. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan yüz yeni personel İstanbul'un huzur ve güvenliği için yakında motosikleti polis timleri içerisinde görev alacak.
2: Efendim, Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından faili meçhul suçlara ilişkin bir açıklama yaptı. 19, 15 ve 11 yıldır aydınlatılmayı bekleyen 3 faili meçhul dosyada yeni sonuçlara ulaşıldığını açıkladı. Eski delillerin yeni teknolojilerle yeniden incelenmesi ve HTS kamera kayıtlarıyla saha çalışmalarının genişletilmesi soruşturmada belirleyici oldu dedi. Aksaray'da 2007 yılında kaybolan Fadime Görgülü dosyasında 2 şüpheli tutuklandı. Görgülü'ye ait olduğu belirtilen 3 bilezik ele geçirildi. Kişinin akıbetine ilişkin soruşturma ise sürüyor. Gaziantep'te 2011'de silahlı saldırıda öldürülen Mehmet Kaya dosyasında HTS ve bas kayıtları yeniden incelendi. 3 ilde düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Manisa'da 2015'te yol kenarında ölü bulunan 20 yaşındaki Meral Babacan dosyasında kritik delil yıllardır adli emanette bulunan bir araç parçası oldu. Parçanın belirli bir araç modeline ait yan ayna çerçevesi olduğunun belirlenmesinin ardından araç ve olay tarihinde aracın sahibi olan şüpheli tespit edildi. R.Ç. tutuklandı. Gürley'in ana mesajı ise aradan ne kadar zaman geçerse geçsin hiçbir faili meçhul dosyanın peşini bırakmayacağız şeklinde oldu. Adaletin hafızası yıllar sonra 3 dosyayı yeniden açtı. 19, 15 ve 11 yıllık faili meçhul olaylarda eski deliller yeni yöntemlerle incelendi, şüphelilere ulaşıldı. Efendim, Uluslararası Ligi 3. grupta dünya şampiyonu İspanya nefes kesen maçta İngiltere'yi 3-2 mağlup etti.
3: Ateş ve ışık gösterisi Wembley'de. Ortam daha da ısınmaya başladı değerli izleyiciler. İlk düdük geldi Davide Massa'dan. İspanyollar başladı zorlu mücadeleye. İyi seyirler. O'Reilly tekrar geyi, 2 City'li Manchester City'li, top kaybı geldi şimdi Yamal. Gole gidiyor Yamal ve gol! Lamine Yamal! Neler oluyor? Henüz ikinci dakika, İspanya öne geçti Wembley'de. Lamine Yamal. Büyük bir şok yaşanıyor.
4: Çok büyük bir
3: soğuk duş. Hata. Fabian Ruiz. Fabian Ruiz'in ortası tehlikeli, geldi ikinci gol, aman Allah'ım. Topağlarda Ferran Torres ama bayrak havada, offside.
5: Saka'nın da karşısında Kukureya var.
3: Londra derbilerinde ligde defalarca karşılaştılar. Şimdi Ferran Torres nefis aldı önüne. Ferran Torres. İnanılacak gibi değil. İnanılacak gibi değil. Lamine Yamal. Yamal, O'Reilly karşısında Lamine Yamal, harika pas. Dani Olmo direğin yanından dışarı gitti top. Anderson karşısında. Anderson topu kaptı Williams'tan. Hızlı çıkabilecek mi İngiltere? Gordon'dan iyi dokunuş. Bellingham şimdi. İyi yakaladılar savunmayı. Gordon gole gidiyor. Gordon! Anthony Gordon! İngiltere beraberliği yakaladı. Çok iyi çıktılar. nefis dokunuşuyla Bellingham'a, sonrasında harika

0: koşu. Ve işte ceza sahasına girmeden plaseyi yaptı Anthony Gordon. Şimdi Bukayo Saka girdi içeriye. Harry Kane oynamadı Gordon'la. Harry Kane dışarı attı. Harry Kane kendi istedi, kendi aradı, bulamadı çerçeveyi. O'Reilly momentumu yakaladı İngiltere. Şimdi Gordon. Gordon'dan O'Reilly'ye bir kez daha. O'Reilly çevirdi ortaya. Harry Kane, Kukure'ye ve gol! Harry Kane! Harry Kane! İngiltere geri dönüyor değerli izleyiciler. İngiltere İspanya karşısında yenik duruma düştüğü maçta 2-1 önde. Evet, İngiltere müthiş bir geri dönüş yap ilk yarının son dakikalarında. Kukureya. Bellingham, Kukureya topu kurtardı. Ortası direkten döndü top. Çok ilginç, çok enteresan bir an. Trafford'u geçti top, direkten döndü. Yine Bellingham. Bellingham sıyrıldı. Jude Bellingham taşıdı, bıraktı Gordon'a. Anthony Gordon sıyrılamadı. Bellingham yerde kaldı. Rodri müdahaleyi yaptı. Devam dedi Davide Massa.
1: Ah, çağırdı.
0: Ve çağırdılar. Evet, gidiyor izlemeye. Topa dokunmuş Bellingham. Topu kurtarmış. Ve Davide Massa penaltı noktasını gösterdi değerli izleyiciler. Harry Kane usta ayak topun arkasında. Geldi Kane. Harry Kane direkten döndü top. İspanya direği galip ayrıldı. Üst direği nişanladı topu Harry Kane. Lamine Yamal. Araya girdi. Geyiği tekrar Yamal aldı. Aradan oynadı. Alex Varane nefis pas. Lamine Yamal'la dışarı attı, inanılmaz. Lamine Yamal bunu nasıl kaçırdı? Hata geldi şimdi Dani Olmo. Bir şans aldı şimdi İspanya için. Alex Baena! Alex Baena! Az önce Lamine Yamal'ın yapamadığını Alex Baena yaptı. 2-2'ye geldi skor. Kubarsi. Laporte'dan nefis bir görüş orada. Alex Baena hemen oynadı karşı karşıya. Ve mükemmel bir gol Oyarzabal'dan. Çok soğukkanlı. Topun altına girdi. Trafford'un üzerinden topu ağlara yolladı. İşte Laporte Alex Baena'ya. Bir gol bir asist Alex Baena'dan. Oyarzabal nefis bıraktı topu. Çok şık bir dokunuş. İspanya bir kez daha önde İngiltere karşısında. Harika tiplemiş. Ve son düdük geldi Davide Massa'dan. Bu nefis maçtan, 5 gollü karşılaşmadan İspanya galip ayrılıyor 3-2'lik skorla. İngiltere 2, İspanya 3 maçın sonucu değerli izleyiciler.
2: Ve efendim Anadolu Diyarı programında bu hafta karayollarının kesişim noktasında yer alan Afyon Karahisar'ın Daskarı ilçesine gidiyoruz. Lavanta hasadından 200 yıllık tescilli halılara uzanan bu renkli üretim hikayesini şimdi birlikte keşfedeceğiz.

Anadolu Diyarı ekibi olarak Anadolu'nun kadim topraklarını adım adım dolaşmaya devam ediyoruz. Bu haftaki durağımız birçok karayolunun kesişme noktasında bulunan ve Acıgöl'ün de hemen yanı başındaki Afyon Karahisar'ın Dasgırı ilçesi. Bakalım burada bizi neler bekliyor. Hazırsanız hadi başlıyoruz. Dasgırı ilçesi son yıllarda lavanta yetiştiriciliğiyle de ön plana çıkan ilçelerden bir tanesi ve bu lavanta yetiştiriciliği ağırlıklı olarak kırsal kesimlerde gerçekleştiriliyor. İdris köyündeyiz şu anda. Aslında lavantanın da adeta ana vatanı olan bir köy burası, gördüğünüz gibi.

0: İdris Köyü'nün muhtarı Sami Şahit yanımızda. Muhtarım, nasıl gidiyor hasat?
1: Çok şükür, Allah'a şükür, bu sene Levanta'da verimimiz iyi. Geçen seneye göre ikiye katladık. Bu sene mesela bir kazandan 17-16 kilodan aşağı yağ almıyoruz. Ve zaten biliyorsunuz, yani bizim Levanta'mız meşhur. Laskır İdris Köyü olarak biz şu anda Türkiye'nin ikinci sırasındayız. Yani 2300 dakar Levanta'mız var. Ve köylünün de cebine Allah'ın bereket versin para girecek inşallah bu sene. Yağını da buradan kestiğimiz Levantaları da fabrikaya götürüyoruz. Sayın Kaymakamımızın ve Valimizin bize kurmuş olduğu fabrikada bunun yağını elde ediyoruz. Ve buradan da başka firmalara sevk ediyoruz. Allah'ın bereket versin. Çok güzel gidiyor inşallah. Daha iyi olacak.
0: Bereket olsun.
1: Amin.

0: Şimdi Daskırı'da ne yenilir, ne içilir diye sorduk. Dediler ki Daskırı'nın pidesi meşhur ve biz de 25 yıldır bu işi yapan Ali abimizin yanında aldık Solu.
1: Daskırı'na hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
0: Hoş bulduk, teşekkürler. Şimdi Ali abi, pide her yerde var ama sizinkinin özelliği ne?
1: Bizimkinin özelliği olur ateşinden taş fırın olması ve dana etinin en yumuşak yerinden ve birinci sınıf meslek sırrı unumuzdan.
0: Neden şimdi tek bir un mu var? Kaç tane un kullanıyor?
1: O meslek sırrı diyelim onu. O farklı bir formül. Odun ateşinde, kıymanın en güzel yerinden hayvanın ve taş fırında unumuz da birinci kalite olduğu için damak çatladan bir lezzet çıkıyor ortaya.
0: Kaç çeşit pide var? Şimdi Köksal da şuradan aradan bir girsin, bir göstersin. Gerçekten malzemeden de çalmıyorsunuz abi. Tabii,
1: malzememiz bol. Ustalarımız da diyoruz zaten. Bol malzeme kullanın. Hiç elinizi şey yapmayın. Korku alıştırmayın. Kıymalı pidemiz var. Kuşbaşılı, mantarlı, kaşarlı, sucuklu, tahinli pidemiz var.
0: 8-10 çeşit yapıyorsunuz.
1: Yani, çeşit var. En favorimiz de...
0: Evet, onu soracaktım. En fazla ilgi gösterdiği vatandaşların hangi pide?
1: En favori kıymalı ve kuşbaşılı.
0: Et olduğu için.
1: Et olduğu için.
0: Orijinal et.
1: Orijinal dana etinden yapıyoruz. Hayvanın en yumuşak ve en güzel yerinden.
0: O zaman yiyene afiyet olsun diyelim. Daskırı ilçesini anlatın desek ne anlatırsın?
2: Halısıyla, kilimiyle, turizmiyle meşhur bir ilçemiz. Şu anda da köylerimizde lavanta ve gül var. Eskiden de 1960'lı yıllarda Daskırı folklor ekibi hakikaten Türkiye'de ses getiren bir ekipti. O şartlarda gençler yetişmiş. Şu anda da yine folklorumuzu canlandırıyorlar. Daskırı Adana dolaylarından gelme, kökü Adana dolaylarından gelme. Yüreğil köyü vardır. Oranın Yüreğil ilçesiyle bağdaşır. Aynı insanların sülaleleri var burada. Bizim Daskırımızda motor fabrikası, tekstil, balık fabrikası, iş imkanları çok.
0: Yaşam... İnsanları nasıl?
2: İnsanları da güzeldir. Atabey, insanları sıcakkanlıdır. Misafirperverlerdir. Dışarıdan gelenlere karşı ilgi ve alakaları vardır.
0: Daskırı ilçesi son yıllarda tekstil alanında da ön plana çıkan ilçelerden bir tanesi ve ilçede kurulan bu tekstil fabrikalarında toplam 1500 kişi çalışıyor. Bakın, ucu bucağı yok, adeta bir arı kovanı gibi herkes bir işin ucundan tutmuş rızkını sağlamaya çalışıyor. Daskırı'da tekstil organize sanayi bölgesi var ve artık önümüzdeki süreçte de karma organize sanayi bölgesi kurulacak Daskırı'da ve istihdama daha fazla katkı sağlanmış olacak Afyonkarahisar'ın bu güzel ilçesinde. Firmanın işletme müdürü Hakan Tatlıcan yanımızda. Hakan abicim, kolay gelsin. Nasıl gidiyor çalışma?
3: Geldiniz. Valla çok şükür çalışıyoruz, bu yıl daha yoğun. İşte bizim 2005'te açıldığımız firma.
0: Burada kaç kişi çalışıyor şu anda?
3: 600 çalışanımız var bu an.
0: 600 kişi çalışıyor.
3: Evet.
0: Neler üretiyorsunuz?
3: Burada bayan

0: var, çocuk var, erkek grubumuz var. Genelde konfeksiyon dikim üzerine kurulan bir şirketimiz burası.
1: Bozkır ilçesinde çok ilginç bir fabrikanın içerisindeyiz. Motosiklet üretim fabrikası burası. Birbirinden farklı çeşitler, birbirinden farklı renkler var. Yanımızda da firmanın sahibi Mustafa Alkan var. Mustafa abicim kolay gelsin. Neler var burada? Bir sürü değişik renk, çeşit.
2: Evet. Nasıl gidiyor üretim? Biz burada çok güzel gidiyor. Kendi markamızla üretim yapıyoruz. Türkiye'nin 81 iline dağıtım gerçekleştiriyoruz. 250'ye yakın servis ve bayi ağımızla Türkiye'de hizmet sunuyoruz.
1: Bu tasarımlar sizin mi?
2: Tasarımların %70'i bizim kendimize ait. Kendim mesemden yetişmeyim. Otomotiv gövde tasarım ve onu...
1: Evet, nereden aklınıza geldi onu soracağım.
2: Evet, işte biz burada aslında çocukluktan beri mesemin bize katmış olduğu bir görsel tasarım eğitiminden dolayı birçok modelimizi kendimiz tasarlıyoruz.
1: Şimdi yürüdükçe görüyoruz. Şimdi Köksal o tarafı çekiyor. Bakın bu tarafta farklı bir versiyonlara geçtik.
2: Gördükleriniz burada 5-6 tane ürünümüz. Bizim toplamda 40 tane modelimiz var.
1: 40 ayrı model var.
2: Türkiye'nin her bölgesinde Ege'de ayrı ürün, işte Marmara'ya ayrı bir ürün, Doğu Karadeniz'e ayrı bir ürün, Karadeniz'e ayrı bir ürün.
1: Her yani köyde yaşayana da farklı bir ürün var. Şehirde yaşayana da, ne bileyim iş insanına da, çiftçiye de, öyle mi?
2: Aynen öyle.
1: Ben doğru söyledim.
2: Doğru söylediniz, evet.
1: Çünkü 40 tane modelden bahsediyoruz gerçekten. Peki kaç kişiye istihdam sağlıyorsunuz burada?
2: Toplam 105 tane çalışanımız var.
1: 105 kişi.
2: Bayilerimiz tabii ayrı. Onlar kendi bağlarında çalışıyor ama şu anda 105 kişi burada istihdam sağlanıyor.
1: Ne kadar güzel. Bakın şimdi Köksal gösterecek. Orada da yine farklı modeller var. Devasa bir alandan bahsediyoruz. Arka tarafta da üretim bantları var. Çarklar dönmeye devam ediyor. Edecek herhalde, değil mi?
2: İnşallah. Bundan sonra devam edecek.
1: Allah kolaylık versin.
2: Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık.
1: Motosiklet üretim fabrikasında kadın istihdamına da önem veriliyor. Huri ablamız da o kadınlardan bir tanesi. Elinin hamuruyla. Ne yapıyorsun abla burada?
3: Geliyoruz sabahtan. Herkes gibi işimizin başına geçiyoruz. Bizim bayan olarak yapabileceğimiz her şeyi yapabiliyoruz mesela. Sadece erkeklere özgü bir çalışma değil.
1: Zor mu peki? Çünkü motosiklet fabrikası burası.
3: Yok, hayır, zor değil. Bir bayan istedikten sonra her şeyi yapabilir. Ve biz de bunun örneğini zaten de gösteriyoruz.
1: Yani bir kadın yeter ki istesin, öyle mi?
3: Yeter ki istesin. Bir bayanın yapamayacağı hiçbir şey yok.
1: Ne yapıyorsunuz?
3: Biz ne yapıyoruz? Gelen ürünlerimizi yeniden montajını sağlayarak motorumuzu indiriyoruz. Bayilerimize sevk ediyoruz. Yani ilk baştan başlayarak gerekli olan her aşamada...
1: Kadınların imzası var diyor.
3: Aynen.

0: Bozkır Belediyesi'nin giriş kısmı burası ve buraya gelenleri halılar karşılıyor gördüğünüz gibi. Bunun da bir sebebi var. Çünkü Bozkır ilçesinde tam 200 yıldır halı dokunuyor ve bu ilçenin halıları coğrafi işaret tescilli. Gelenek yaşatılıyor, yaşatılmaya devam ediyor. Kaymakamlık tarafından belediyenin de destekleriyle bir aile destek merkezi kuruldu ve oradaki kadınlar ilmik ilmik Bozkır halısını dokumaya devam ediyor. Şimdi sizi oraya götüreceğiz. Bozkırlı kadınların harıl harıl çalıştığı ve halı dokuduğu o geleneği yaşattığı aile destek merkezine adımımızı attık. Gördüğünüz gibi her bir tarafta böyle ilmik ilmik işleniyor ve en iyi halı dokuyucunun yanına oturdum. Emine ablamızın yanına. Abla kolay gelsin.
1: Sağ olun, hoş geldiniz.
0: Nasıl gidiyor? Ne örüyorsun? Ne yapıyorsun? Ne örüyorsun diyorum bak. Evet. Örüyormuş gibi sanki.
1: Evet, dokuyor.
0: Halı dokunur.
1: Dokunur, o örülür de. Eskiden öyle söyleniyor.
0: Öyle mi söylenir?
1: Öyle söylenirdi.
2: Efendim, fon soruşturması kapsamında Ankara'dan peş peşe açıklamalar geliyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik fon soruşturmalarına ilişki sosyal medya hesabı üzerinden

0: açıklamalarda bulundu. Sorumlu kim varsa hesap sorulacak ifadelerini kullanan Çelik, vatandaşın mağduriyetini gidermek adına da çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri Damla Kuşkapan son detayları aktarmak üzere hazır. Hemen söz Damla'ya bırakayım.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, kamuoyunda fon krizi olarak bilinen ve 455 bin yatırımcıyı ilgilendiren olayı ve sonrasında yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu. AK Partimiz her zaman doğruların yanında, yanlışların karşısındadır. AK Partimizin kuruluş felsefesi ve varlık sebebi budur diyerek başladı Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya. Fon krizi olarak adlandırılan gündemin her bir madde ve detayının Başkan Erdoğan'ın talimatıyla ilk günden itibaren titizlikle takip edilip değerlendirildiğini söyledi. Bu değerlendirmeyi yaparken temel ilkemiz Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacaktır ifadesidir. Bu ilke çerçevesinde her türlü yanlış, yolsuzluk, istismar ve usulsüzlükle mücadele tavizsiz verilecektir açıklamasında bulundu Ömer Çelik ve o açıklamanın devamında da fon krizi olarak adlandırılan bu süreçten olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın hak ve hukuku titizlikle ele alınacaktır. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Adalet Bakanımız ve Hazine ve Maliye Bakanımız başta olmak üzere tüm kurumlarımızın tam bir koordinasyon içinde kapsamlı çalışmaları olayların tüm boyutlarını açığa çıkaracak, karanlıkta hiçbir şey kalmayacak ve gereği yapılacak ifadelerini kullandı. Ortada bir iddia varsa araştırılacaktır. Tüm usulsüzlükler ortaya çıkarılacaktır. Yanlış yapanlar hukuk önünde hesabını vereceklerdir dedi Ömer Çelik ve o açıklamanın devamında da finansal sistemimize ve Türk ekonomisine yönelik sistemik bir risk yoktur. Temellerimiz sağlamdır. Sermaye piyasalarının sınırlı bir bölümünde belli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorundur. Bu sorunun üzerine gidilirken Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi benzer problemlerin yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil hangi tedbirlere ihtiyaç duyuyorsa bunların da hayata geçirilmesini sağlayacak çalışmaları kapsamlı bir şekilde yapıyoruz dedi açıklamasında. Tüm denetim kurumları görevinin başındadır. Şeffaflık, denetim, hesap verilebilirlik ilkelerini koruyacak ve güçlendireceğiz. Milletimizin her alandaki emanetine sahip çıkma irademiz tamdır. Milletimizin emanetine sahip çıkarken hiçbir taviz, istisna ve kararsızlık söz konusu olamaz açıklamasında bulundu Çelik. AK Partimiz'de siyasetimizin alfabesi her türlü yanlışla sonuna kadar mücadele etmektir diye de önemli bir vurgu yaptı diyerek söz sizlere bırakalım.
0: Karaman'da otomobilin arkadan çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü metrelerce havaya savrularak işçi servisinin altına girdi efendim. Kaza anı servis aracının kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza Şeyh Edebali Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobil aynı yönde seyreden elektrikli bisiklete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle elektrikli bisiklet ve sürücüsü metrelerce savruldu. Havada taklalar atan sürücü yolun emniyet şeridinde yolcu almak için bekleyen işçi servisinin altına düştü. Kazada yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise işçi servisinin araç kamerası tarafından saniye saniye işte böyle kaydedildi. Efendim Kastamonu'da iki katlı ahşap evde çıkan yangın ahıra da sıçradı. Yangında ev ve ahır kullanılamaz hale gelirken ahırdaki hayvanlarsa telef oldu. Yangın İnebolu ilçesinin Akgüney köyünde sabaha karşı çıktı. İki katlı ahşap evde başlayan alevler kısa sürede ahıra sıçradı. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürülürken ev ve ahır kullanılamaz hale geldi. Ahırda bulunan 5 büyükbaş, 1 koyun ve yaklaşık 20 tavuk telef oldu. Ayrıca evde bulunan 4 ton fındık da yandı. Alevlerin sıçradığı 2 evde de hasar oluştu.

Yangın sırasında fenalaşan ev sahibi Hatice Kaya ise hastaneye kaldırıldı. Güney Afrika'da bir eğlence mekanına silahlı saldırı düzenlendi. 17 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Suç oranlarının yüksekliğiyle bilinen Johannesburg kentinin batısındaki bir eğlence merkezine silahlı saldırı düzenlendi. Yaşamını yitirenlerin 13'ünün erkek, 4'ünün ise kadın olduğu belirlendi. Saldırının nedeni henüz bilinmezken şüphelilerin kaçmadan önce iki aracı ateşe verdiği belirtildi. Geçtiğimiz günlerde de yine bir eğlence merkezine saldırı düzenlenmiş, 10 kişi hayatını kaybetmişti. Güney Afrika'da bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırı sonrası görüntüler ekranlara geliyor. O saldırıda 17 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı. Suç oranlarının yüksekliğiyle bilinen Johannesburg kentinin batısındaki bir eğlence merkezine silahlı bir saldırı düzenlendi ve yaşamını yitirenlerin 13'ünün erkek, 4'ünün ise kadın olduğu belirlendi. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor. Şüphelilerin kaçmadan önce iki aracı da ateşe verdiği belirtildi. Geride bıraktığımız günlerde yine bir eğlence merkezine saldırı düzenlenmiş. O saldırıda ise 10 kişi hayatını kaybetmişti. İstanbul'da yüzyıllardır yaşatılan geleneksel el sanatlarından biri yazmacılık efendim. O yazmacılıkla ilgili haberlerimiz ilerleyen süreçte yine ekranlarımıza geliyor olacak. Ama öncesinde bu saatimizi noktalayacağız. Kısa bir araya gideceğiz. Yeni saatte yeni haberlerle buluşmak üzere.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin mali aracı kuruluş istatistiklerini yayımladı. Buna göre mali aracı kuruluşlar sektöründe 2025 yılında 22.113 girişim faaliyette bulundu. Finansal hizmet faaliyetlerinde 273, sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında 74, finansal hizmetlerle sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde ise 21.766 girişim hizmet verdi. Söz konusu kuruluşların faktör maliyetiyle katma değeri 2 trilyon 993 milyar lira, üretim değeri de 4 trilyon 610 milyar lira oldu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam. Bu ses değişimin habercisi. Eski model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30 TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
6: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde

0: Öztürk indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında. Reklam. A Haber Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Meclisimizin açılmasıyla birlikte bu süreçte önemli bir görev görecek olan meclisteki izleme komisyonu da hızlı ve süratli bir şekilde kurulacak.
5: 1 Ekim'de çalışmalarına başlayacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk gündem maddelerinden biri terörsüz Türkiye olacak. Meclis Başkanlığı bünyesinde izleme komisyonu kurulacak.
4: Ve yasanın kendisine yüklediği sorumluluğu yerine getirerek İnşallah bu sürecin bir şekilde izlenmesiyle ilgili üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir.
5: İzleme komisyonu daha önce kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun benzeri olacak. Ancak daha az sayıda milletvekili yer alacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş partilerle istişare ederek komisyonun üye sayısını ve çalışma usullerini belirleyecek.
4: Partilerden de kendi güçleri oranında kendilerine düşen sayı kadar bu komisyona üye vermelerini talep edeceğiz. Çok geniş bir komisyon olmasına ihtiyaç yok. Hazırlayacağı bir rapor da bu komisyonun olmayacağı için daha fonksiyonel bir komisyon şeklinde bunu kurarız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturulacak komisyonda tabir caizse millet adına bu süreci murakabe edecek bir komisyon olarak görev yapacaktır.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Rusya Avrupa gerilimi fitili ateşledi. Almanya'da gençlere askerlik yolu gözüktü. Binlerce kişi sokağa döküldü. Almanya'da zorunlu askerlik 2011'de askıya alınmıştı. Ancak Avrupa'daki güvenlik endişeleri Berlin'i asker sayısını artırmaya itti. Merz yönetimi 18 yaşındaki gençleri askere alma niyetinde. Müzik. 18 yaşına giren Alman vatandaşlarına anket gönderiliyor. Erkeklerin anketi doldurması sorunlu, kadınlarınsa gönüllü. Askerlik muayenesi de yeniden zorunlu hale getirildi. Ancak askere gitmek şu anda zorunlu değil. Fakat gönüllü asker sayısı yeterli olmazsa ihtiyaç doğrultusunda zorunlu askerlik uygulamasının hala önü açık. Alman öğrenciler de buna tepki olarak sokağa çıktı. Ülke genelinde yüzden fazla kentte gösteri düzenlendi. Alman basınına göre protestolara yaklaşık 45 bin öğrenci katıldı.
6: Tüm bu genç insanları savaşa göndermek kabul edilemez. Sadece müzakere etmeye ve uzlaşmalara gitmeye hazır olunmadığı için insanları askere çağırıyorlar.
5: Berlin'de öğrenciler meydanları doldurdu. Gençler kendilerine gelen askerlik kağıtlarını öğütücüye attı. Pankartlar açıldı, zorunlu askerliğe hayır sloganları atıldı.
7: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

Ajans hafta sonundayız efendim. Yeni saate giriyoruz. Saatlerimiz artık 11'e ulaşmak üzere. Türkiye'den ve dünyadan en sıcak başlıkları yeni saatimize de aktaracağız. Ama FOS soruşturmasına ilişkin Ankara'dan peş peşe açıklamalar var. AK Parti sözcüsü Ömer

0: Çelik o fon soruşturmalarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Konuyla ilgili geride bıraktığımız dakikalarda Adalet Bakanı Akın Gülrek'ten de bir açıklama gelmişti. Özellikle Ömer Çelik'in açıklamalarında kim varsa, sorumlu kim varsa hesap sorulacak ifadesini kullandı. Detayları alacağız. Haber muhabiri Damla Kuşkapan bizleri bekliyor. Son gelişmeler için sözü Damla'ya bırakalım.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, kamuoyunda fon krizi olarak bilinen ve 455 bin yatırımcıyı ilgilendiren soruşturmaya yönelik açıklamalarda bulundu. AK Partimiz her zaman doğruların yanında yanlışların karşısındadır. AK Partimizin kuruluş felsefesi ve varlık sebebi de budur diyerek başladı Ömer Çelik açıklamasına. Fon krizi olarak adlandırılan gündemin her bir madde ve detayının Başkan Erdoğan'ın talimatıyla ilk andan itibaren titizlikle takip edilip değerlendirildiğini söyledi. Temel ilkemiz Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacaktır ifadesidir. Bu ilke çerçevesinde her türlü yanlış, yolsuzluk, istismar ve usulsüzlükte mücadelede tavizsiz verilecektir ifadelerini kullandı AK Parti sözcüsü. Fon krizi olarak adlandırılan bu süreçten olumsuz etkilenenlerin hak ve hukukunun titizlikle ele alınacağını da belirttiğini Ömer Çelik. AK Parti sözcüsü Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Adalet Bakanlığımızla Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere tüm kurumlarımızın tam bir koordinasyon içinde kapsamlı çalışmaları olayın tüm boyutlarını açığa çıkaracak, karanlıkta hiçbir şey kalmayacak ve gereği yapılacaktır dedi. Ortada bir iddia varsa araştırılacaktır. Tüm usulsüzlükler ortaya çıkarılacaktır. Yanlış yapanlar hukuk önünde hesabını verecektir diye de belirttiğine o açıklamanın devamında finansal sistemimize ve de Türk ekonomisine yönelik sistemik bir riskin olmadığını da yine belirtti AK Parti sözcüsü. Temellerimiz sağlamdır. Sermaye piyasalarının sınırlı bir bölümünde belli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorundur mesajını verdi. Bu sorunun üzerine gidilirken benzer problemin yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil hangi tedbirlere ihtiyaç duyuluyorsa bunların da hayata geçirilmesini sağlayacak çalışmaların kapsamlı bir şekilde yapılacağını söyledi. Tüm denetim kurumları görevinin başındadır. Şeffaflık, denetim ve hesap verilebilirlik ilkelerini koruyacak ve güçlendireceğiz. Milletimizin her alandaki emanetine sahip çıkma irademiz tamdır. Milletimizin emanetine sahip çıkarken hiçbir taviz, istisna ve kararsızlık söz konusu olamaz diye de belirtti AK Parti sözcüsü. AK Partimizde siyasetimizin alfabesi her türlü yanlışla sonuna kadar mücadele etmektir vurgusunda yaptı diyerek söz sizlere bırakalım.
0: Efendim, fon soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkarılan TRE Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in gözaltına alındığı bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosu tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen o soruşturma devam ediyor. Başsavcılık 17 Eylül'de masa müzekkere göndererek Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Burs Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesini istemişti. Soruşturmanın devamında TRE Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile TRE Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İki isim hakkında daha önce yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanmıştı. Yakalama kararının ardından Erdin Özel gözaltına alındı. Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümü dolayısıyla 9 gemiyle 9 liman ziyareti ve 15 gemiyle İstanbul Boğazı'nda geçit töreni düzenleniyor efendim. Mustafa Kadir Mercan notlarıyla yayına hazır olacak ve gelişmeleri aktaracak. Hemen sözü Kadir Mercan'a bırakayım.
2: Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümünde Boğaz'da adeta şölen var desek yeridir. Geçtiğimiz dakika itibariyle TCG İstanbul geçişini tamamladı. Bulunduğumuz dakika itibariyle de

0: TCG Savorana Boğaz'dan o geçişini sürdürüyor ve hemen arkasından da TCG Oruç Reis ve TCG Salih Reis gemileri olacak. Onlar da geçişini yapacaklar. Aslında Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılmıştı açıklama. Bugün itibariyle sabah saat 10.30'da 11.30 arasında Boğaz'da bir geçiş düzenleneceği duyurulmuştu ve bu kapsamda da burada bulunan vatandaşlar o geçişi izliyorlar. Aslında 488 yıl önce Akdeniz'deki Osmanlı donanmasının üstünlüğünü pekiştirecek bir savaş yapılmış ve bu kapsamda da o donanmanın başında Barbaros Hayrettin Paşa vardı ve burada da yine burada bulunan Türk savunma sanayisinin denizdeki unsurları şu anda hem Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesini selamlıyorlar hem de bugüne atıfta bulunarak Boğaz'da bir geçiş yapıldığını söylemek mümkün. Söylemiş olduğumuz gibi en önde TCG İstanbul gemisi vardı. Hemen arkasında TCG Savonara var ve hemen onların arkasındaysa TCG Oruç Reis ve TCG Salih Reis. Aslında isimleri dahi bizi Türk denizcilik tarihinin asırlar öncesine götürüyor. Bir tarafta işte Oruç Reis, bir tarafta Salih Reis. Bugün onların isimlerini taşıyan Türk donanması gemileri Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümünde İstanbul Boğazı'ndan geçişini tamamlıyorlar. Hemen onların arkasında yine milli gemilerimizi göreceğiz. TCG Heybeliada, TCG Büyükada gemilerimizi göreceğiz. Şunu da söylemekte fayda var. 15 farklı gemimiz, savaş gemimiz Boğaz'dan geçişini yapacak ve 9 limanda 9 gemimizde yine tıpkı TCG Anadolu gibi belli limanlarda demirleyerek vatandaşın ziyaretine açılacak. Şunu da söylemekte fayda var. Hemen burada Dolmabahçe'de de yine TCG Salih Reis gemisi demirleyecek ve vatandaşlar ziyaretlerini yapabilecekler. Yaklaşık 2 gün boyunca da bu ziyaretlerin yapılacağını söyleyelim. Hemen çok kısaca bugünün öneminden de bahsedecek olursak aslında Akdeniz'de Osmanlı donanmasının üstünlüğünü tamamen ele geçirdiği bir savaş olduğunu söylemek mümkün. Tarihler 27 Eylül 1538'i gösterdiğinde Avrupa'da oluşturulan Haçlı ordusuyla Osmanlı ordusu Akdeniz'de karşı karşıya gelmişti. Sayı olarak oldukça Haçlı ordusunun üstün olduğunu söylemek mümkün. Fakat Osmanlı donanmasının başında Barbaros Hayrettin Paşa vardı. Ve o denizlerdeki o büyüklüğünü, denizlerdeki o üstün başarısını yine bu savaşta da tekrar göstermiş ve üstün savaş kabiliyetleriyle birlikte Akdeniz'i adeta Türk Gölü haline getirmişti Barbaros Hayrettin Paşa. Şu anda da bir yandan da hemen sağ tarafımızda bir bando var. Bir taraftan burada bulunan geçiş yapan gemileri gemiler hakkında bilgi verirken bir yandan da o bando ile birlikte buradaki halkın coşkusu da kat ve kat artıyor desek yeridir. Söylemiş olduğumuz gibi denizin üzerinde yelkenler yükselmişti ve Preveze Deniz Zaferi bu kapsamda 27 Eylül 1538'de büyük bir üstünlükle kazanılmıştı. Yavaş yavaş toparlayacak olursak yaklaşık 20 dakika kadar daha bu geçişin tamamlanması bekleniyor. Geçiş tamamlandıktan sonra da burada yine bir tören yapılacak ve törenin hemen ardındansa buradaki programın son bulacağını söyleyelim. Gelişmeler oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım. Esra Akyürek.
1: Kütahya ve Antalya'daki motosiklet kazalarından maalesef acı haber geldi efendim. Iğdır'da esas sürücüsünün yola çıkan eşeğe çarpmamak için manevra yaptığı kamyon devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Çorum'da ise kırmızı ışık ihlali yapan kamyon sürücüsü kavşakta 2 otomobile çarptı. O anları getiriyoruz şimdi ekranlara.
2: Dikkatsizlik, kural ihlali, aşırı sürat. Çok sayıda ilde meydana gelen kazalardan ölüm ve yaralanma haberleri geldi. Kütahya'da seyir halindeki otomobil karşı şeride geçmek için manevra yapan motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletli hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı. Antalya'nın Manavgat ilçesindeki sanayi sitesinde seyir halindeki motosikletli forklift ataşmanına çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan 17 yaşındaki motosikletli kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Forklift sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Iğdır'da seyir halindeki kamyon sürücüsü yola aniden çıkan eşeğe çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen kamyondaki sürücü ve yanındaki yolcu araçta sıkıştı. Ekipler tarafından çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Çorum'un Alaca ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan kamyon sürücüsü kavşaktaki otomobile çarptı. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayda araçlarda hasar meydana geldi. Kamyon sürücüsünün ehliyetine ise 2 ay süreyle el konuldu.
1: Efendim, Kilis'te evinin bahçesinde oyun oynayan 13 yaşındaki çocuk su kuyusuna düştü. Çocuk hızlı müdahale sayesinde kurtarıldı. Olay Kilis'in Hakverdi mahallesinde yaşandı. Evinin bahçesinde oyun oynayan 13 yaşındaki çocuk su kuyusuna düştü. Küçük çocuk su boyunu aşmadığı için boğulmaktan kurtuldu. Bölgeye giden itfaiye ve AFAD ekipleri hızla müdahale ederek çocuğu kuyudan kurtardı. Sağlık durumu iyi olan çocuk tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Mersin'de akıllara durgunluk veren bir kardeş kavgası yaşandı. Sokak ortasında başlayan tartışma kısa sürede dehşete dönüştü. Bir genç tartıştığı ağabeyinin üzerine gözünü kırpmadan otomobilini sürdü. Çarpmanın etkisiyle savrulan ağabey de otomobildeki kardeş de yol kenarındaki inşaat temeline uçtu.
3: Öfkesine yenildi, ortalığı savaş alanına çevirdi. Mersin'in Anamur ilçesinde iki kardeş arasındaki kavga katliam girişimine dönüştü. 22 yaşındaki genç kendisine taş atmaya çalışan 29 yaşındaki ağabeyinin üzerine otomobil sürdü. Hem çarptığı ağabeyi hem de otomobille birlikte kendisi yol kenarındaki inşaatın temel çukuruna uçtu. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaralanan iki kardeş sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
1: Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK'taki dev casusluk deşifre edildi. FETÖ'cü casusların MASAK'ın entegre mali istihbarat sistemine sızdığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan casuslar şimdi hesap verecek.
2: Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun beynine sızdılar. Başkan Erdoğan ve bakanların bilgilerini usulsüz sorguladılar. MASAK'ın entegre mali istihbarat sistemine sızdığı tespit edilen FETÖ'cü casuslar yakayı ele verdi. 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 5 kişi gözaltına alınırken bir kişi yakalama çalışması ise sürüyor. 16 kişi ise yurt dışında firari. Gözaltına alınanlar arasında eski MASAK Başkan Yardımcısı İnönü Akgün Alp, sisteme admin yetkisiyle erişen Eda Aydoğan, Güner Eke ve Zehra Yılmaz da bulunuyor. Baylok kullanıcısı eski Başkan Yardımcısı Faruk Eli Eyüoğlu ve Daire Başkanı Kemalettin Kolutekse yurt dışında olan firari isimlerden birkaçı. Tespitlere göre entegre mali istihbarat sistemi yazılımı 2012-2018 yılları arasında FETÖ bağlantılı şirketler tarafından yönetildi. Bu şirketler kamu kurumlarından yüzlerce milyon liralık ödeme aldı. Sistemdeki PEP listesinin 2016'da kapatılmasının ardından Başkan Erdoğan, yakınları ve bazı bakanlar hakkında usulsüz sorgulamalar yapıldığı ortaya çıktı.

0: sistemde denetim izni olan audit log kayıtları ise bilinçli olarak tutulmadı. Veriler silindi veya değiştirildi. Soruşturmanın 2012-2018 dönemindeki kurumsal süreçlerini tüm yönleriyle aydınlatmak amacıyla önemli bir adım daha atıldı. O dönem MASAK Başkanlığı koltuğunda oturan 3 kritik isim adli makamlara davet edilerek ifadelerine başvurulacak. Öte yandan şirket ortakları arasında 15 Temmuz gecesi Akıncı üssünde yakalanan FETÖ'nün mahrem imamı Hakan Çiçek ve diğer üst düzey örgüt mensupları bulunduğu belirlendi.
1: Ankara'da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan Arda Birinci'nin dijital materyallerinde önemli bulgulara ulaşıldı. Deşifre edilen mesajlarda Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem ve tutuklu Muhittin Böcek lehine adli tıp sürecinde iş takibi yapılması amacıyla 5 milyon dolarlık rüşvet ödemesi yapıldığı saptandı.
2: Ankara'da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının dördüncü dalgasında gözaltına alınan Arda Birinci'nin dijital materyallerinden dikkat çekici yazışmalar çıktı. Soruşturmanın dördüncü dalgasında gözaltına alınan Arda Birinci'nin telefonu ve diğer dijital materyalleri incelemeye alındı. Kayıtlarda Birinci'nin Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem'le yaptığı görüşmeler bulunuyor. Birinci'nin telefonundaki bazı mesajlarda Erdem'e doğrudan hitap edildiği, Muhittin Böcek lehine yürütülmesi planlanan süreçte 5 milyon dolarlık ödeme meselesinin birlikte konuşulduğu görülüyor. İncelenen mesajların içeriğine göre 5 milyon doların Muhittin Böcek lehine adli tıp sürecinden sonuç alınmasına yönelik iş takibi amacıyla verildiği ileri sürülüyor. Yazışmalarda işin sonuçlandırılamadığı, bunun üzerine 5 milyon doların geri verilmesinin gündeme geldiği belirtiliyor. Para iadesi konusunda taraflar arasında tartışma yaşandığına ilişkin ifadeler de mesajlarda yer alıyor. Mesajlardan birinde Mustafa Erdem'e hitaben, "Sayın Vekilim beni dolandırdın, 5 milyon dolar için" ifadesinin kullanıldığı görülüyor. Aynı mesaj trafiğinde Murat Etöz'ün de adı geçiyor. Yazışmalarda 5 milyon dolarlık paranın akıbeti ve iadesi tartışılırken konunun parti yönetimine ve medyaya taşınacağı yönünde ifadeler bulunuyor.
3: Çekiyorum efendim. Tamam, arkadaşlar da çekiyor. Tamam.
2: Dijital materyallerde Arda Birinci'nin Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında tutuklu yargılanan Ayhan Bora Kaplan ve hakkında yakalama kararı bulunan firari sanık avukat Cengiz Haliç ile çekilmiş fotoğrafları da bulundu. Birinci'nin Kaplan ve Haliç'te yakın pozlar verdiği görüntülerin hangi tarihte ve nerede çekildiği araştırılacak. Soruşturmanın ilerleyen aşamasında Mustafa Erdem'le yapılan yazışmaların dijital ve mali boyutları birlikte incelenecek.
1: Efendim, Amerika Birleşik Devletleri'nde akıllara durgunluk veren bir skandal patlak verdi. Wisconsin Madison Üniversitesi yakınlarında Bodrum kattaki bir öğrenci kulübüne düzenlenen baskında yarı çıplak, üzerleri soslarla kaplı ve yaralı halde bulunan yaklaşık 30 genç görenleri dehşete düşürdü. Korsan kulübün yöneticileri ise gözaltına alındı.
4: ABD'de öğrenci kulübünde skandal görüntüler ortaya çıktı. Adres Wisconsin Madison Üniversitesi yakınlarında bir bodrum katındaki öğrenci kulübü. İsimsiz bir ihbarı değerlendiren polis kulübe düzenlediği baskında insanlık dışı bir manzarayla karşılaştı. Çoğu 18 yaşında olan yaklaşık 30 yeni üye kirli, sıcak ve nemli bir ortamda kilitli tutuluyordu. Yarı çıplak haldeki gençlerin üzerleri yiyecek, baharat ve soslarla kaplanmış, bazılarının vücudunda darp izleri vardı. Skandalın merkezindeki isim Alpha Epsilon Pi. 1913'te kurulan öğrenci örgütü 2015 yılında üniversiteden ihraç edilmiş ancak illegal olarak faaliyetlerine devam etmişti. Polis şefi müdahalenin sebebini net bir dille özetledi.
5: İşlerin çok ileri gittiği ve insanların hayatlarının ya da fiziksel sağlıklarının tehlikeye girdiği durumlar, işte o zaman kesinlikle müdahale edeceğiz.
4: Baskının ardından 20 yaşındaki kulüp yöneticileri Brandon Klein ve Samuel Wayne zorbalık ve kamu düzenini bozma suçlamalarıyla gözaltına alındı. İkisi de daha sonra kişi başı $400 kefaretle serbest bırakıldı. Wisconsin Madison Üniversitesi

0: Polisi de olayla ilgili idari soruşturma başlattı. Polis şefi öğrenci kulüplerine güvenlik çağrısı yaptı.
1: Etkinliklerin her zaman güvenli bir şekilde düzenlenmesini umuyoruz ve onlarla her zaman işbirliği yapmaya hazırız. Eğer herhangi birinin gördüklerimizi ve gözlemlediklerimizi doğrulamaya ya da çürütmeye yardımcı olacak daha fazla bilgisi varsa bu soruşturmalar açısından yararlı olacaktır.
2: Efendim, Yunanistan'da Netanyahu'nun Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik sözleri dikkat çekti ve gündemde. Erdoğan ittifaklar kurarken biz vagon olduk çıkışısı Atina'da adeta yankılandı. Detayları alacağız. Sağ haber muhabiri İlhan Tahsin detayları aktaracak efendim. Hemen sözü Tahsin'e bırakayım.
3: Teşekkür ederim. Mesela gerçekten Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu oturumu belki geçti, bitti. Ancak yankıları bu defa sonunda Atina'da devam ediyor. Senin de belirttiğin gibi tabii ki İsrail'in ve Netanyahu'nun vagonu olduk. Bu çok ağır bir eleştiri. Bunu da eski başbakanlardan Tsipras'ın Elas Partisi'nden yapılan bir yazılı açıklama. Dedik ya, yazı oturum sonrası devam ediyor yankılar. Çok eleştiriliyor Mitsotakis yapmış olduğu bu kucaklaşma ve görüşmesiyle ilgili. Çünkü Avrupa Birliği'nde açıklamasında, buna da yer veriliyor partinin, Avrupa Birliği'nde tek Avrupa Birliği lideri olarak Mitsotakis'in diğer liderler sırtını dönerken o bırakın görüşmeyi, buluşmayı veya geçerken bir selam vermeyi, kucaklaşarak, işte bu kucaklaşmanın bir felakete sürüklediğini Yunanistan'ı, derhal İsrail'le ikili stratejik ve askeri anlaşmaların ilişkileri kesilmeli ve askıya alınmalı vurgusu da yapılıyor. Tabii ki diğer yandan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ittifaklar kurarken tüm dünya ülkeleriyle, tüm dünya liderleriyle ittifaklar kurarken Mitsotakis'in sadece ve sadece kucaklaşması Yunanistan'ın bir dış politikasının olmadığını ve bunun iflas ettiğinin bir kanıtıdır eleştirilerine de geri veriliyor açıklamada. Tabii şu anda diğer partiler de eleştirilerine devam ediyor Mitsotakis'e. Dün Varoufakis eski ekonomi bakanı da konuşmuştu, maliye bakanı da konuşmuştu ve bize bir şey olsa, Türkiye ile bir sıcak temasa girsek İsrail parmağını dahi oynatmaz, kıpırdatmaz. Biz nereye doğru gidiyoruz? Kiminle bu yolda yürüyoruz, kiminle yatağa giriyoruz gibi açıklamalar da vardı. Oldukça sert açıklamalar. Bugün o açıklamalar, dediğim biraz önce, partiler, diğer partiler bazında devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de oldukça eleştirilere maruz kalacak Mitsotakis. Çünkü şu anda İsrail'in kuyruğuna yapışan ve dünya bu katil İsrail'in yaptıklarını, Gazze'de yaptığı soykırımı kınarken Mitsotakis'in kucaklaşması ülkesinin yararına olduğunu zannetmesi Yunanistan'ı felakete sürükleyecek gibi görünüyor. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Bizler A Haber olarak takip etmeye devam edeceğiz Esra.
2: Efendim, kiracılara Yargıtay'dan kötü haber geldi. Sözleşmede yer alan şartlara uymadan taşınmazı terk eden kiracı tazminat ödeyecek. Detayları alacağız. A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin ve konu detayları aktarmak üzere yayına hazır. Hemen dönelim ve sözü Gültekin'e, aynı zamanda konuğuna bırakalım.
4: Evet, siz de söylediniz tabii ki Yargıtay aldığı kararla özellikle artık sözleşmede yer alan şartlara uymayan, taşınmazı erken terk eden kiracıların tazminat ödemesine hükmetti. Tabii ki burada bu hüküm herkes için geçerli olacak mı? Bunun müeyyidileri neler? Bu konular hakkında bilgi almak üzere yanımızda kıymetli konuğumuz Türkiye Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akçam'la birlikteyiz. Bizlere kendisi detayları paylaşacak. Efendim, hoş geldiniz yayınımıza.
5: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim.
4: Teşekkür ediyoruz. Hakan Bey, dediğimiz gibi Yargıtay'ın bir kararı var. Bu kararla ilgili detayları aktaracak olursak neler söylersiniz bizlere?
5: Evet, bir kere tüm kiracıların bundan endişe etmesine gerek yok. Çünkü kira kontratındaki özel şartlarda eğer erken tahliye edilirse bu şartları uymayan kişilere bir tazminat hükmetti. Dolayısıyla 12 ay oturup sözleşme yapıp kira kontratı tesis edip sonra 7 ay sonra çıkan kişiler burada eğer sözleşme şartlarında da erken tahliyede bu kalan kira bedeli ödenecek diye bir madde yazılırsa bu şekilde tahliye etse bile bu tazminatı ödemek zorunda kalacak. Tabii zaruri şartlar tarafında da hukuki anlamda Eğer kiracı o konutu çıkmasıyla ilgili bir zaruriyeti varsa da bu bundan muaf olacak. Tabii kiracıların bir yıllık kira kontrat tesis etmesi genelde bu şekilde oluyor. Ve hukuki açıdan da eğer erken tahliyesi söz konusu olduğu zaman da böyle bir tazminatla karşı karşıya getiriliyor. Yargıtay'ın verdiği karar tabii ki burada detay şu, bu kiracıların hususi şartlarda erken çıkarsa tazminat ödeyecek diye bir maddesi var. Dolayısıyla bu maddenin geçerliliği kiracı tarafından ihlal edildiği vakit bu şekilde Yargıtay'ın kararı çok doğru ve nettir.
4: Yani aslında burada alınan kararı yıllık yapılan kira sözleşmesi üzerine ev sahibi ve kiracının işlemesi gerekiyor öncelikle. Yanlış anlamadım değil mi?
5: Tabii kira kontratındaki hususi şartlarda bu detaylı bir şekilde yazılması gerekiyor. Tabii hukuki anlamda da tabii bir hukukçuyla da bunun desteklenebilir kira kontratı tesis ederken. Ama en önemlisi şu, lütfen kira kontratı yaparken, tesis ederken her iki tarafında bu şartları ciddi anlamda çok ince ayrıntılarına kadar incelemelerini öneriyoruz.
4: Efendim verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Kolaylıklar diliyoruz. İyi günler.
5: Sağ olun. İyi yayınlar.
4: Sağ olun. Evet, Yargıtay'ın vermiş olduğu karara ilişkin detayları bizlere Türkiye Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akşam aksardı diyelim. Sözü bir kez daha sizlere bırakalım.
2: Vücut sağlığı için oldukça sağlıklı olan balığın doğru mevsimde tüketilmesi de bir o kadar önemli. Havaların yavaş yavaş soğumaya başladığı şu günlerde de artık balık mevsimine girmiş bulunuyoruz efendim. Peki hangi balıklar ne zaman tüketilmeli? Şu anda tezgahta hangi balıklar var? Merve Köloğlu bizleri bekliyor balık tezgahının önünde. Hemen dönelim Merve'ye soralım, tezgahlarda hangi balıklar var diye sözü bırakalım.
6: Sevgili Esra Akürek, iyi yayınlar diliyorum. Evet, sabahki hava durumu yayınımızdan sonra şimdi bir balık tezgahının önündeyiz. Havalar artık serinlemeye başladı. Balık sezonu da başlamıştı. 1 Eylül'de genel av yasağının sona ermesiyle birlikte balıkçılar vira bismillah dedi. Ağlarını denizle buluşturdu ve bu sezon çok şükür bereket taşıyor tezgahlardan. Yanımızda canlı yayın konuğumuz Coşkun Aslan var. Coşkun Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Çok güzel inci gibi balıklarınızı dizmişsiniz. Efendim, bu sezon tezgahlarda hangi balıkları görüyoruz? Hangi ayda hangi balığı yememiz lazım? Vatandaşlarımıza neler önerelim?
7: Hoş bulduk. Bu sene son 100 yılın senesi diyebiliriz. Deniz balık kaynıyor. Ama ne yazık ki, üzülerek söylüyorum, bizim bilir kişilerimiz, doktorlarımız Norveç somonunu omega 3 diye tanıtıyorlar. Bizim yerli ve milli balıklarımız çok. Bizdeki olan hamsi omega 3 10 numara. Demir yok, civa yok, palamut omega 3 10 numara. Karadeniz'de çıkan bütün balıklarda birçoğunda omega 3 var. Bizim doktorlarımız tanıtmıyor, bilirkişilerimiz tanıtmıyor. Ve dip balıkları değil, civa ve demir yok. Yüzey balıkları, palamut, istavrit, mezgit, hamsi, tekir, lüfer, çinekop, bunların hepsi yüzey balığı. Bizim yerli ve milli balıklarımızı tüketicimiz bilmesi lazım.
6: Peki ay ay bakacak olursak, şimdi artık Ekim ayına girdik. Hangi balıklardan başlayalım?
7: Şu an palamut mevsimi, hamsi mevsimi, istavrit mevsimi. Yani öyle bir balık var ki, öyle bir bereket var ki, böyle bir şey olamaz. Ekmekten ve sudan ucuz balık.
6: Fiyatları kısaca değinecek olursak, nasıl bir bereket var, nasıl bir bolluk var, fiyatlarda da nasıl yansıyor bunlar?
7: Yani Eylül'ün başında palamutun tanesi 80-100 liraydı, 300-350 gramdı. Şimdi balık 700-800 grama vurdu, 100 lira. Yani balık %70 neredeyse ucuz gibi görünüyor. Ekmekten, sudan ucuz. Boy boy tabii ki 150'ye var, 200'e var. Boy boy gidiyor.
6: Bizim... Mesela 3 kişilik, 4 kişilik bir aile 2 boy palamut alsa yeterli olur mu?
7: 2 tane palamutu 200'e alacak. 4 kişilik bir aile rahat rahat bir şekilde yiyebilir. Bolama yaparsa 6 kişi yiyebilir.
6: Tamam. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, İstanbul'un balık bereketini tezgahtan canlı canlı aktardık. Sözü yeniden merkeze bırakalım.
2: Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Yeşil Yuva Mahallesi'nde ayakkabıcılık yüzyıllardır nesilden nesile aktarılıyor efendim. Yılda yaklaşık 3 milyon çift ayakkabının üretildiği mahalleden çıkan ürünlerin %25'i yurt dışına gönderiliyor.

0: imalathanelerde çekiş sesleri hiç susmuyor. Binlerce kişi gece gündüz ayakkabı üretiyor. Burası Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Yeşil Yuva Mahallesi.
1: Yeşil Yuva yaklaşık 5000 nüfuslu bir mahalle ve mahallenin hemen her tarafında küçüklü büyüklü işletmeler var. Ve Yeşil Yuvalıların %90'ı ayakkabıcılıkla uğraşıyor.
0: Yeşil Yuva'da ayakkabıcılığın geçmişi 1100'lü yıllara kadar uzanıyor. Hatta antik çağda bile bu zanaatın yapıldığını gösteren kaynaklar var.
2: Ta Selçuklu'dan günümüze ahilik de teşkilatı kurularak çok köklü bir gelenek süreci olarak üretim devam etmektedir.
1: Yeşil Yuva'da ayakkabıcılık sadece bir meslek değil, ata yadigarının devam ettirildiği bir gelenek olmuş. Nesilden nesile, babadan oğula köklü bir miras gibi.
2: Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde halen üretimimizi devam etmekteyiz. Eskiden çarşıdaki küçük atölyelerimizde çalışıyorduk. Zamanla sanayi sitemiz kuruldu. İşte 80'li, 90'lı yıllarda, 2000'lerde teslim ettik. Bu sanayi sitemizde daha geniş ferah dükkanlarda üretim yapmaktayız.
0: Bir zamanlar yemini ve çarık dikilen atölyelerde şimdi üretim modernleşti. Yeşil Yuva'da üretilen ayakkabılar sadece Türkiye'ye değil, dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor.
2: Tarihi çok eski olduğu için burası geçim kaynağı ayakkabı. Ayakkabı olunca Türkiye'de başka bölgelerdeki ayakkabıcılardan da Yeşil Yuva'mıza ilgi alaka olmaktadır. Gerek çalışmayla, gerek alışveriş, ticaret maksatlı. Çok insan buraya gelip gitmektedir.
1: Yeşil Yuva'da yıllık yaklaşık 3 milyon çift ayakkabı üretiliyor ve bu ayakkabıların %25'i yurt dışına ihraç ediliyor. Ünlü markaların mağazalarında üzerinde hakiki deri yazan ayakkabıların birçoğu işte burada üretiliyor.
2: Piyasadaki bütün talepleri değerlendirerek güzel bir şekilde deri, hakiki deri ayakkabılarımızı üreterek vatandaşlarımızın tüketimini sunmaktayız.
0: Deriyi sanata dönüştüren ustalar, Türkiye'nin ve dünyanın ayakkabı ihtiyacını karşılarken kültürel mirası da gururla yaşatıyorlar.
3: Efendim, İrlanda milli takımının kalecisi Gavin Bazunu İsrail ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçlarında forma giymeme kararı aldı. 24 yaşındaki kaleci kararım tamamen masum insanların öldürülmesinin yanlış olduğuna dair kişisel inancıma dayanıyor ifadesini kullandı. Ayrıntılar alacağız. A Haber muhabiri Alpaslan Düven'de olacak. Detaylar hemen sözü Düven'e bırakalım.
4: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Ayrıca İrlandalı futbolcular Gazze'deki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin anısına İsrail ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçında siyah kol bandı takmayı da planlıyorlar. Tabii kaleci Bazunu sosyal medya hesaplarından önemli bir açıklama yaptı ve o açıklamada ülkemi temsil etmek için benim için her zaman önemli bir şey ve takım arkadaşlarıma, menajere, ekibine ve İrlanda halkına son derece büyük saygı duyuyorum. Ancak kolayca almadığım bir karara vardım dedi ve güçlü bir inanca sahip bir insan olduğunu ifade ederek karakterli, ilkeli biri olarak elinden geleni yapmaya çalıştığını ve bu nedenle İsrail'e karşı yakın zamanda oynanacak maçlarda ve bu maçlara katılmama kararının alındığını, kendisi tarafından alındığını ifade etti ve diğer yandan da bunun aslında bu maçın yapılmasının da yanlış olacağını düşündüğünü de ifade ediyor ve böylelikle takım arkadaşlarına da çağrıda bulunuyor. 24 yaşında bir kaleci kendisi ve kararın tamamen masum insanların öldürülmesinin yanlış olduğuna dair kişisel inancından kaynaklandığını da ifade ediyor. Diğer yandan tutumunun İsrail halkına veya Yahudi toplumuna karşı olmadığını, bölgedeki zulümlere karşı olduğunu belirterek bunun kendisi için önemli bir değerlendirme olduğunu ve ayrıca hayatta daha büyük bir şey uğruna duruş sergileme fırsatının çok nadir geldiğini ve bunun da onlardan biri olduğunu ve buna kesinlikle inandığını söyleyerek bu takımdaki maçta karşılaşmada yer almak istemedi.

0: ve ışık gösterisi Wembley'de. Ortam daha da ısınmaya başladı değerli izleyiciler. İlk düdük geldi Davide Massa'dan. İspanyollar başladı zorlu mücadeleye. İyi seyirler. O'Reilly tekrar geyi, iki City'li Manchester City'li, top kaybı geldi şimdi Yamal. Gole gidiyor Yamal ve gol! Lamine Yamal! Neler oluyor? Henüz ikinci dakika, İspanya öne geçti Wembley'de. Lamine Yamal! Büyük bir şok yaşanıyor.
1: Çok büyük bir
0: soğuk duş. Hata. Fabian Ruiz. Fabian Ruiz'in ortası tehlikeli, geldi ikinci gol, aman Allah'ım. Topağlarda Ferran Torres ama bayrak havada, offside.
2: Saka'nın da karşısında Kukureya var.
0: Londra derbilerinde ligde defalarca karşılaştılar. Şimdi Ferran Torres nefis aldı önüne. Ferran Torres. İnanılacak gibi değil. İnanılacak gibi değil. Lamine Yamal. Yamal, O'Reilly karşısında, Lamine Yamal, harika pas! Dani Olmo direğin yanından dışarı gitti top! Anderson karşısında, Anderson topu kaptı Williams'tan. Hızlı çıkabilecek mi İngiltere? Gordon'dan iyi dokunuş, Bellingham şimdi, iyi yakaladılar savunmayı. Gordon gole gidiyor, Gordon! Anthony Gordon! İngiltere beraberliği yakaladı, çok iyi çıktılar. Nefis dokunuşuyla Bellingham'a. Sonrasında harika bir koşu. Ve işte ceza sahasına girmeden plaseyi yaptı Anthony Gordon. Şimdi Bukayo Saka girdi içeriye. Harry Kane oynamadı Gordon'la. Harry Kane dışarı attı. Harry Kane kendi istedi. Kendi aradı. Bulamadı çerçeveyi. O'Reilly. Momentumu yakaladı İngiltere. Şimdi Gordon. Gordon'dan O'Reilly'ye bir kez daha. O'Reilly çevirdi ortaya. Harry Kane, Kukureya ve gol! Harry Kane! Harry Kane! İngiltere geri dönüyor değerli izleyiciler. İngiltere İspanya karşısında yenik duruma düştüğü maçta 2-1 önde. Evet, İngiltere müthiş bir geri dönüş yaptı ilk yarının son dakikalarında. Kukureya. Bellingham, Kukureya topu kurtardı. Ortası, direkten döndü top, çok ilginç. Çok enteresan bir an. Trafford'u geçti top, direkten döndü. Yine Bellingham, Bellingham sıyrıldı. Jude Bellingham taşıdı, bıraktı Gordon'a. Anthony Gordon sıyrılamadı. Bellingham yerde kaldı. Rodri müdahaleyi yaptı. Devam dedi Davide Massa.
2: Ah, çağırdı.
0: Ve çağırdılar, evet, gidiyor izlemeye. Topa dokunmuş Bellingham, topu kurtarmış. Ve Davide Massa penaltı noktasını gösterdi değerli izleyiciler. Harry Kane usta ayak topun arkasında. Geldi Kane. Harry Kane direkten döndü top. İspanya direği galip ayrıldı. Üst direği nişanladı topu Harry Kane. Lamine Yamal. Araya girdi Gueye, tekrar Yamal aldı. Aradan oynadı. Alexis'e nefis pas, Lamine Yamal'la dışarı attı, inanılmaz. Lamine Yamal bunu nasıl kaçırdı? Ta geldi şimdi Dani Olmo. Bir şans anı şimdi İspanya için. Alex Baena! Alex Baena! Az önce Lamine Yamal'ın yapamadığını Alex Baena yaptı. 2-2'ye geldi skor. Kubarsi. Laporte'dan nefis bir görüş orada. Alex Baena hemen oynadı karşı karşıya ve mükemmel bir gol Oyarzabal'dan. Çok soğukkanlı, topun altına girdi. Trafford'un üzerinden topu ağlara yolladı. İşte Laporte Alex Baena'ya. Bir gol bir asist Alex Baena'dan. Oyarzabal nefis bıraktı topu. Çok şık bir dokunuş. İspanya bir kez daha önde İngiltere karşısında. Harika tiplemiş. Bittim. Ve son düdük geldi Davide Massa'dan. Bu nefis maçtan, 5 gollü karşılaşmadan

0: İspanya galip ayrılıyor 3-2'lik skorla. İngiltere 2, İspanya 3 maçın sonucu değerli izleyiciler.
1: Ve sırada da doğanın en büyük mucizelerinden biri, arıların hayranlık uyandıran hikayesi var. Onlar sadece bal üretmiyor, dahi mimarlar gibi altıgen petekler inşa ediyor, insan gözünün göremediği ışığı algılıyor ve matematikçilerin hala hayranlıkla incelediği bir düzen kuruyorlar. Üstelik Kur'an-ı Kerim'de adlarına sure indirilen bu minik kanatlar, bugün apiterapi olarak bilinen doğal tedavi yöntemlerinin de ilham kaynağı. Şimdi sizleri A Haber editörü Bahadır Kerimoğlu'nun hazırladığı şifa Şifaya açılan kanatlar dosyasıyla arıların büyüleyici dünyasına götürüyoruz.

0: binlerce yıldır aynı görevin peşindeler. Durmadan çalışıyor, durmadan üretiyorlar. Arılar, onlar bir çiçekten aldıklarını başka bir çiçeğe taşıyan muhteşem kanatlar. Doğanın yeşillenmesine, toprağın bereketlenmesine hizmet eden ve insanoğluna şifa sunan kadim mucize.
1: Arılar kendi kovalarından 3 ya da 5 kilometre uzağa gidebiliyorlar. Hatta bazı açık havalarda bu 10 kilometreye kadar da uzayabiliyor. Güneş ışıklarına göre yönlerini belirleyebiliyorlar.
2: Arılar bize çeşitli ürünlerle şifa dağıtıyorlar. Ta insanlığın başlangıcından bugüne kadar, yani ilaç yokken, sentetik ilaçlar yokken arı ürünleri ilaç olarak kullanılıyordu tarihte.
0: Arılar küçücük bedenlerine rağmen mühendislik harikaları inşa ederler. Matematiği peteklere işleyen, geometrinin sınırlarını zorlayan benzersiz mühendislerdir. İşte bu yüzden onlar, Yüce Allah'ın kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de adını zikrettiği, insanlığa ibret gösterdiği o nadir canlılardan biridir.
1: Kovana döndüğünde de arı dansı yaparak diğer arılara bu bitkilerin olduğu kaynakları dans hareketleriyle diğer arılara aktarıyorlar.
2: Hangi hastalık, hangi dert, hangi etmene karşı doğadan neyi kullanması gerektiği onlara vahyedilmiş. Biz de onları takip ederek apiterapi denilen bilimin gelişmesine katkıda bulunuyoruz.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbin bal arısına şöyle ilham etti. Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan, kovanlardan kendine evler edin. Sonra meyvelerin hepsinden ye de Rabbinin sana kolaylaştırdığı yaylım yollarına gir. Onların karınlarından çeşitli renklerde bal çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için bir ibret vardır.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
0: Milyarlarca canlı arasında yalnızca birine, bir arıya, Kur'an-ı Kerim'de bu benzersiz görevle yer verildi. Üstelik bir sure adını doğrudan ondan aldı. Nahl, yani arı. Peki bu küçücük canlılar dünyayı nasıl görüyor? İnsan gözünün göremediği mor ötesi ışınları nasıl fark ediyor? Çiçeklerin üzerindeki elektrik alanlarını nasıl okuyorlar? Onlar güneşi bir pusula gibi kullanıp yönlerini bulurlar. Tek bir milim bile sapmadan kovanlarına dönerler. Bir damla balın peşine çıktıkları o yolculuk aslında yeryüzündeki yaşam zincirinin ta kendisidir.
2: Gerçekten çok da kıymetli olduğu bilimsel çalışmalarla ortaya konulmuştur. Hem klinik çalışmalarla hem hücre kültürü çalışmalarıyla işte onların

0: balları alınıp tamamen şekerle beslenmediği, işte zira ilaçlar kullanılmadığı sürece arılar kendi kendilerine bir şehir, bir koloni şeklinde yöneten bir aile.
1: Bir arı kovanına dışarıdan bakıldığında sadece bir hareketlilik ve karmaşa görülür. Oysa içeride Yüce Allah'ın tasarımının eseri olan muhteşem bir organizasyon ve mükemmel bir sistem çalışmaktadır.
0: İnsanoğlu meraklı, acaba uzun yaşamın sırrı nedir diye. Ve uzun yaşamın sırrı aslında kovanda saklı. Bir kraliçe arı herhangi bir şekilde öldüğü zaman, yok olduğu zaman koloniden, bütün işçi arılar bir araya gelip bir tane arı seçiyorlar ve o arıyı arı sütüyle besliyorlar. Larvadan çıkmış genç işçi arılar 5-6 günlük olunca böyle çenelerinden bir salgı, yani royal jelly dediğimiz salgıyı salgılıyorlar ve kraliçe arı olacak olan, aday olan arı bununla besleniyor ve kraliçe arının genetiği değişiyor. Biz buna epigenetik diyoruz aslında. Yaşam süresi, o 2 ay olan işçi arının yaşam süresi 4 yıla, 5 yıla çıkıyor.
1: İşçi arılar, bakıcılar, muhafızlar ve kraliçe arı. Her biri görevini eksiksiz yerine getirir. Görünüşte ne bir emir komuta zinciri vardır ne de bir eğitim. Ama binlerce arı aynı anda tek bir aklın yönetimindeymiş gibi sofistike bir planı yürütür.
2: Kovanda ana arı, içi arı ve erkek arı olmak üzere 3 farklı arı bulunuyor. Ana arı tamamen yumurtlama görevini üstlenmiş durumda. Ve kovanın devamını sağlıyor.
1: Bir arı kilometrelerce uzağa uçabilir ama dönerken milyonlarca çiçek arasından kendi kovanını rahatlıkla bulabilir. Üstelik bunu yaparken ne bir pusula ne de bir haritası vardır. Güneşin konumunu ve dünyanın manyetik alanını kullanarak yuvasını herhangi bir sapma olmadan bulur.
2: Arılar kendi kovalarından 3 ya da 5 kilometre uzağa gidebiliyorlar. Hatta bazı açık havalarda bu 10 kilometreye kadar da uzayabiliyor.
1: Onlar sadece üretici değil, aynı zamanda dahi birer mimar gibidir. İnşa ettikleri altıgen petekler, bilim dünyasını asırlardır hayran bırakan bir hesap harikasıdır. Neden altıgen? Çünkü en az bal mumuyla en fazla depolama alanını açmanın yeryüzündeki tek yolu budur. Matematik ve doğadaki mucize dengesi bu peteklerin mimarisinde saklıdır.
2: Arıların birçok farklı özellikleri var ve ben her kovan açtığımda bunu hissediyorum. Bir düzen var arıların içerisinde. Arıların beni en büyük hayrete düşüren özellikleri düzenleri.
1: Üstelik bu deha sadece geometriyle de sınırlı değildir. Bilimsel araştırmalar, bir toplu iğnebaşı kadar beyni olan bu canlıların, matematiğin en soyut kavramı olan sıfırı anladığını ve basit işlemler yapabildiğini ortaya koymaktadır.

0: Arıların dünyayı asıl hediyesi baldan çok daha büyüktü. Onlar sessizce dünyayı besleyen gizli çiftçilerdir. Çiçekten çiçeğe taşıdıkları o polenler olmasa meyveler oluşmaz, sebzeler yetişmez, tohumlar çoğalmaz. Bugün dünya üzerindeki tarımsal üretimin ve soframıza gelen gıdaların 2/3'ü arıların o yorulmak bilmeyen tozlaşma mesaisine bağlıdır.
1: FAO verilerine göre çiçekli üretimin %90'ını, bitkisel üretiminde %75'i arılar tarafından sağlanıyor. Dolayısıyla bitkisel üretimde çok önemli tozlaşma açısından arılar. O nedenle birçok gıdada arısız tozlaşamıyor. Bunların en önemlilerinden bir tanesi ceviz. Ceviz arılar olmadan maalesef tozlaşma yapamıyor ve verim %100 düşüyor.
0: Bu yüzden yıllar önce Albert Einstein'a atfedilen o meşhur ifade hala gündemde. Arılar yeryüzünden kaybolursa insanın sadece birkaç yıl ömrü kalır. Sözün gerçekten Einstein'a ait olup olmadığını

0: Adı kesin olmasa da bilim dünyası arıların yaşam için vazgeçilmez olduğu konusunda hemfikir.
1: Bir arı ilk doğduğunda ilk yaptığı şey, ilk görevi, işçi arının ilk görevi kendi petek gözünü temizlemekle başlıyor. Yani doğdukları anda çalışmaya başlıyorlar. Daha sonra bu çalışmaları hiç bitmiyor. 45 günlük bir ömürleri boyunca sürekli çalışıyorlar. Bu çalışkanlıkları, bu düzenleri beni her zaman hayrete düşürmüştür.
0: Arının insana sunduğu en bilinen armağansa baldır. Binlerce yıldır sofralarda yer alır. Daha da önemlisi bir şifa kaynağıdır bal. İnsan yaşamının başlangıcından bugüne ayrılmaz bir parçadır. Antik Mısır'da bal altın kadar kıymetliydi. Saraylarda vergi ödemeleri balla yapılır. Firavunların mezarlarına bozulmayan bir mucize olarak gömülürdü. Bin yıl geçse de bozulmayan tek gıdadır bal.
2: İnsanlık nerelerde bunu fark etmiş ve faydalanmış? Tarihe baktığımızda bugün Firavun'un mezarından bal çıkıyorsa ve bu bal bozulmamışsa aslında arıların tarihinin de ne kadar eski olduğunu ve insanlıkta da en başta yara yanık tedavisinde, işte bu hastalıkların tedavisinde propolisten, arı sütünden, baldan yararlanılmış. Daha sonra yıllar içerisinde de mesela Hipokrat tıbbın babası kabul edilir. Onun reçetelerine girmiş. İbn Sina yine hem ülkemizde hem de Osmanlı döneminde tıbbın babası kabul edilir. Onun da reçetelerine girmiş. Aslında birer doğal doğanın ilacı diyebiliriz.
0: Bal, İslam tıbbının da şifa merkezinde yer almıştır. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde ve tavsiyelerinde bal, birçok hastalığın dermanı olarak anılmıştır. Şifa üç şeydedir. Bal şerbeti içmekte, hacamat yaptırmakta ve dağlamayla tedavi olmakta buyurur. Başka bir rivayette ise karın rahatsızlığı yaşayan bir kişi için kardeşine bal içir tavsiyesinde bulunmuştur.

Anadolu topraklarındaysa arıcılık sadece bir meslek değil, binlerce yıllık kadim bir gelenektir. Torosların dik yamaçlarından, Kafkasların uçsuz bucaksız yaylalarına, Karadeniz'in sisli ormanlarından, Ege'nin çam kokulu vadilerine kadar Anadolu insanı arıyla yan yana, omuz omuza bir hayat sürer. Ülkemizde bal sadece bir gıda değil, köklü bir sağlık ve yaşam kültürüdür.

0: Bence insanları en çok şaşırtan arı ürünü arı zehri. Çünkü insanlar hani adı zehir olup faydalı olduğu bilinen, biliyorsunuz, botoks var. O da yılan zehrinden yapılıyor. Arı zehri de aslında bir anlamda doğal botoks. Ama tabii ki arıyı alıp kendinizi sokturmanıza gerek yok. Arı zehrinin ağrı kesici, ciltte kan dolaşımını arttırıcı, elastin ve kolajeni tetikleyici etkileri var. Yine immün sistem üzerine de çok önemli etkileri var. Literatürde en az araştırılmış ve halen yoğun araştırmaları devam eden arı zehri var.
1: İnsanoğlu değişiyor, dünya değişiyor. Ama o minik kanatların şifa yolculuğu hiç mi hiç bitmiyor? Günümüzde arıya bakarken sadece küçük bir canlı görmüyoruz. Sınırları zorlayan bir mühendisi, dünyayı doyuran bir çiftçiyi, dertlere derman arayan bir eczacıyı görüyoruz. Ve aslında şifayı açılan kanatlarıyla yüce yaratıcının insanoğluna sunduğu en asil, en kıymetli mucizevi canlıları ve müthiş eserlerini görüyoruz.

Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye'nin tarımsal gıda sektörünün dönüşümü için Dünya Bankası'ndan önemli bir kaynak sağlandı. 750 milyon dolarlık finansman, tarımsal gıda işletmeleri ve üretici örgütlerinin verimlilik, katma değer ve pazara erişim kapasitesinin artırılmasını

0: tarımasında kullanılacak. Proje Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yürütülecek. Kaynakla tarımsal gıda değer zincirlerinin rekabet gücünün artırılması ve üretimle pazar arasındaki entegrasyonun güçlendirilmesi hedefleniyor. Dünya Bankası'ndan 2026 yılında Türkiye'ye sağlanan uzun vadeli ve uygun koşullu dış finansman 9 milyar dolara aşacak.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin Radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: A Haber Radyo. Haberin Radyosu.
5: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dop dolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
6: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
7: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
6: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: İdefix. Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Reklam.
8: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
9: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Haber Radyo, haberin radyosu.
10: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.
2: A Haber Radyo.
11: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
13: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
11: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
14: Konya 92.6, Kayseri 102.9, Eskişehir 91.8, Sivas 90. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81.

0: Sürdürüyoruz. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik fon soruşturmalarına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Sorumlu kim varsa hesap sorulacak ifadelerini kullanan Çelik, vatandaşların mağduriyetlerini gidermek adına çalışmaların da sürdüğünü kaydetti. Ömer Çelik, fon krizi olarak adlandırılan sürecin ilk andan itibaren titizlikle takip edildiğini belirterek her türlü usulsüzlükle tavizsiz mücadele edileceğini ve yanlış yapanların hesap vereceğini açıkladı. Türk ekonomisinde sistemik bir risk bulunmadığını vurgulayan Çelik, olayların tüm boyutlarıyla açığa çıkarılacağını ve vatandaşların haklarının korunacağını bildirdi. Açıklamaların devamında tüm denetim kurumları görevinin başındadır. Şeffaflık, denetim ve hesap verilebilirlik ilkelerini koruyacak ve güçlendireceğiz. Milletimizin her alandaki emanetine sahip çıkma irademiz tamdır. Milletimizin emanetine sahip çıkarken hiçbir taviz, istisna ve kararsızlık söz konusu olamaz ifadesini kullandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 21. Müsiat Expo Uluslararası Ticaret Fuarı ve 29. Uluslararası İş Forumu kapanış programında önemli açıklamalarda bulundu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasına değinen Erdoğan, vicdanı ve ilkesi olmayan işgalci siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız dedi. Erdoğan ekonomiye yönelik de yine net mesajlar verdi.
1: Diplomatik heyetlerin salonu terk ederek sergiledikleri ilkeli tavır, soykırım şebekesinin yüzüne adeta bir tokat gibi inmiştir.
2: Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler'de konuşan Netanyahu'ya sert tepki gösterdi. Savaş suçlularının yeri mahkeme salonlarıdır dedi.
1: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil. İşledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 21. Müsiat Expo Uluslararası Ticaret Fuarı ve 29. Uluslararası İş Forumu kapanış programında önemli açıklamalarda bulundu. New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı hatırlattı. Türkiye'nin Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini belirtti.
1: Filistin halkı yalnız değildir. Asla sahipsiz değildir. Gazze'li kardeşlerimiz hak ve adalet arayışlarında tek başına değildir. İnsafı, vicdanı, ahlakı, ilkesi olmayan İşgalci siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar, geri adım atmayacağız.
2: Başkan Erdoğan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu konuşması sırasında yapılan protestoya da değindi.
1: Diplomatik heyetlerin salonu terk ederek sergiledikleri ilkeli tavır, soykırım şebekesinin yüzüne adeta bir tokat gibi inmiştir.
2: Yapay zeka teknolojileri konusunda uyarılarda bulunan Erdoğan, insan faktörünün göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkat çekti.
1: İnsanı insan yapan değerleri, aileyi, toplumu, milli ve manevi hasletlerinizi korumazsanız, iş ahlakınızı saf dışı bırakıp rekabeti ne pahasına olursa olsun galip gelmeyi merkeze koyarsanız, geliştirdiğiniz yazılım ve algoritmalar, tüm bu teknolojiler fayda değil, tam tersine zarar getirir, Allah muhafaza, geniş çaplı bir yıkıma sebebiyet verir.
2: Küresel ekonominin şoklarla boğuştuğu bir dönemde Türkiye ekonomisinin rotasında tutulduğunu da vurguladı.
1: Şu anda dünyanın 16. Avrupa'nın ise 6. en büyük ekonomisiyiz. 2002'de 3616 dolar olan kişi başına gelirimiz yaklaşık 5 kat artışla 2025'te 18103 dolara çıktı. Ekonomimizin büyüklüğü ise cari fiyatlarla 1 trilyon 602 milyar dolar oldu.

0: ihracat tarafındaki başarılarımızı sizlerin de desteğiyle sürdürüyoruz. 2002'de 36 milyar dolar seviyesinde olan ihracatımız 2025'te 273,2 milyar dolara yükseldi.
1: Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in dünyanın sırt çevirdiği soykırımcı İsrail'in Başbakanı Netanyahu ile görüşmesi Atina'da da tepkiyle karşılandı. Yunan basını görüşmeyi tehlikeli kucaklaşma olarak nitelendirdi. Muhalefet ise İsrail hükümetiyle yakınlaşmanın Yunanistan'a zarar verdiğini öne sürdü.
2: Tehlikeli kucaklaşma, utanç verici, bize zarar veriyor. Dünyanın el çektiği katil Netanyahu'ya Yunan başbakanın el uzatması Atina'da işte bu sözlerle tepki çekti. Gazze'deki soykırım peşlerini bırakmadı. İsrail ve Netanyahu'ya dünya yüz çevirdi. Gazze kasabı Netanyahu Birleşmiş Milletler kürsüsüne çıkınca protesto sesleri yükseldi. 77 ülke heyeti salonu terk etti. Dünya liderleri Netanyahu ile görüşmedi. Ancak imzaladığı hava savunma sistemi anlaşmasıyla ülkesini İsrail'e teslim eden Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, New York'ta soykırım başbakanı ile bir araya geldi. Bu durum ülkesinde de büyük tepkiyle karşılandı.
3: Göz ardı edemeyeceği bir şey var Sayın Mitsotakis'in. O da hem Yunan halkının hem muhalefet partilerinin şu anda soykırımcı İsrail'e ve onun başbakanına karşı takınmış olduğu tavır. Eski Maliye Bakanı Varoufakis, ben şunu söyleyebilirim dedi. Varoufakis, dünyada İsrail'le birlikte bizim de vizyonumuz düşüyor baktığımız zaman. Çünkü bir soykırımcı devletle birlikte hareket ediyoruz.
2: Yunan basınında hükümetin İsrail politikası eleştirilirken Mitsotakis'in dış politika tercihlerinin ülkeyi zor durumda bıraktığı belirtildi. Yunanistan'da yayın yapan savunma sitesi Militair, New York'taki görüşmeyi tehlikeli kucaklaşma başlığıyla duyurdu. Mitsotakis'in Netanyahu ile görüşen tek Avrupalı lider olduğu ifade edildi. Dünya dışlıyor, biz kucaklıyoruz ifadesine yer verildi. Yunan muhalefet partileri Elas, Siriza ve Yeni Sol Partisi de görüşmeyi eleştirdi. Yapılan açıklamalarda hükümetin dış politikada ülkeyi çıkmaza sürüklediği ve uluslararası alanda izole ettiği belirtildi. İsrail hükümetiyle yakınlaşmanın Yunanistan'a zarar verdiği uyarısında bulunuldu.
1: Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Rus İHA'ları başkent Kiev'e hedef aldı. Bir veri depolama merkezinin vurulduğu anlarsa kameraya yansıdı. Ukrayna'da Perm ve Ulyanovsk kentlerine bombardıman düzenlendi.
4: Moskova ile Kiev arasındaki gerilim tırmandı. Rus füzeleri Ukrayna'daki iş merkezini böyle vurdu. Rusya'nın hedefinde Kiev'deki veri depolama merkezi vardı. İHA'lar ve füzeler gönderildi. Saldırı sırasında iş merkezinin önünde siviller vardı. Patlamanın şiddetiyle korku dolu anlar yaşandı.
5: Artık dayanamıyorum. Orada insanların yattığını görebilirsiniz. Hiçbir suçları yoktu. Sadece işlerine gidiyorlardı.
4: Saldırılar bununla sınırlı değildi. Kiev'in merkezinde bir süpermarket ve sivil binada hedef alındı. Zaporijya'da ise bir konut ve pazar yeri vuruldu. İtfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti. Rusya'nın Ukrayna genelinde yaptığı saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişi de yaralandı. Ukrayna ise Rusya'nın Perm ve Ulyanovsk kentini hedef aldı. İHA'lar iş merkezlerinin üzerine düştü. Vurulan noktalardan dumanlar yükseldi. Rusya Devlet Başkanı Putin ise müzakerelere ilişkin konuştu. Her seçeneğin masada olduğunu söyledi.
6: Müzakerelerin yeniden başlatılması için yapılan tüm girişimler ve müzakerelerin yeniden başlatılması önerileri, evet, hepsi masada. Ancak hangi adımları atmamız gerekiyor?

0: gerektiğini dikkatlice düşünmemiz gerekecek.
1: CHP'nin Bolu'da gerçekleştireceği milletvekili kampı bugün sona eriyor. Kapanış konuşmasında vereceği mesajlar merak edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun basına kapalı bölümde milletvekillerine mecliste ve illerinde aktif çalışma talimatı verdiği öğrenildi. Ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş yayına hazır. Gelişmeler için sözü İlter'e bırakalım.
2: Esra Kürek artık kampın son günü ve güne erken saatte başladı Kemal Kılıçdaroğlu. Önce bir sabah yürüyüşü gerçekleştirdi ve şu anda da milletvekilleriyle kapalı toplantıda bir araya geldi. Tabii bu toplantılar önemli çünkü bundan sonraki sürece dair Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni politikaları belirleniyor ve bir yol haritası ortaya konuluyor. Burada milletvekilleri hem örgütlenme çalışmalarına dair hem de kurultaya dair değerlendirmelerde bulunacaklar. Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüş ve önerilerini paylaşacaklar. Tabii kapalı toplantılarda özellikle belediyelerin durumu da masaya yatırılıyor. Malum yeni partinin kurulmasıyla birlikte CHP'li belediyelerin büyük bir bölümü yeni partiye katılmıştı. Ve şimdi bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izlenecek? Belediyelerle ilgili birlik ve beraberlik sağlanacak mı? Buna dair bazı değerlendirmeler yapıldı dünkü kapalı toplantılarda. Ve CHP sözcüsü Müslüm Sarı Bolu kampında belediyelere dair sunum yaptı. Kaç belediye CHP'de kaldı, kaçı yeni partiye geçti şeklinde bazı sayısal bilgileri paylaştı ve burada bazı milletvekillerinin de yorumu oldu. Giden gitsin, kalan kalsın, biz kendi yolumuza devam edelim şeklinde milletvekilleri belediye başkanları ile ilgili yorumda bulundular. Tabi burada kampta en önemli gündem başlıklarından biri de 10 Eylül itibariyle başlayan olağan kurultay süreci, olağan kurultay takvimi. Malum 12 Aralık'ta ilçe kongreleri, 16 Ocak'ta da il kongreleri başlayacak ve 14 Şubat'a kadar tüm ilçe ve il kongreleri tamamlanacak. Ve Yargıtay'dan çıkacak karara göre ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük kurultay tarihi belirlenecek. Burada Kemal Kılıçdaroğlu yeniden aday olacak mı? Buna dair milletvekilleri neler söylüyor? İşte bu konularda yine kampın önemli gündem başlıkları arasında ve hatta şu anda devam eden toplantıda bu konunun gündeme getirileceğini tahmin ediyoruz ki çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olması gerektiğini savunan milletvekilleri var. Türkiye ve parti önemli bir süreçten geçiyor, kritik bir süreçten geçiyor ve burada gemiyi limana en sağlıklı götürecek olan isim Kemal Kılıçdaroğlu'dur şeklinde yorum yapan milletvekilleri var. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden adaylığı olmazsa olmaz şeklinde değerlendirmeler yapan milletvekilleri var. Bunun yanında bazı milletvekilleri ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olmasının doğru olmayacağını ifade ediyorlar. Yani bir itiraz da söz konusu. İşte bu karşılıklı farklı görüşler bugünkü Bolu kampında değerlendirilecek. Milletvekilleri kurultaya dair, bundan sonrasına dair görüş ve önerilerini Kemal Kılıçdaroğlu'yla ve dolayısıyla parti yönetimiyle paylaşacaklar. Ve kampın sonrasında da bir açıklama yapacak CHP Grup Başkanı Faik Öztürak. Kamp nasıl geçti? Bundan sonrasına dair hangi kararlar alındı? Ve yeni yasama yılında nasıl bir çalışma sistemi ortaya koyacak Cumhuriyet Halk Partisi grubu, buna dair bir değerlendirme yapacak. Biz de takip ediyoruz, Hikmet Aydın'la birlikte gelişmeleri aktaracağız. Esra.
1: İBB davasında tutuksuz sanıkların ifadeleri alınmaya devam ediyor. Son duruşmada da etkin pişmanlıktan faydalanan iş adamlarından peş peşe itiraflar geldi. Ve muhalefet cephesinden bir bilgi notu. Eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın irtikap soruşturması kapsamında 217 yıla kadar hapsi isteniyor.
3: Milyon dolarlık rüşvet pazarlığı iddiaları, araçtan araca yapılan para teslimatı itirafları, İBB davasında tutuksuz sanıkların savunmaları devam ediyor.
4: İstanbul'daki dosyaya baktığınızda verdim dedikleri, aldım dedikleri, kasetleri, affederse her şeyi var. Bunu savunulacak bir tarafı var mı?
3: Son duruşmada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan iş adamı Süleyman Atik, Tarabya'daki bir otelde yapılacak işlemlere göz yumulması karşılığında 250 bin dolar aldığını itiraf etti. Atik rüşvet paralarının teslimat yöntemine ilişkinde ayrıntılar verdi. Sokağa giderdik, birbirimizi aramadan tam saatinde buluşurduk, araçtan inip sohbet etmek yoktu, parayı araçtan araca teslim eder, hemen ayrılırdım dedi. Duruşmaya iş adamı Mehmet Faruk Baştürk'ün ifadeleri de damga vurdu. Baştürk kendisi

0: 13 milyon lira rüşvet alındığını öne sürdü. Bu paraların sosyal yardım ve kreş yapımı kılıfında istendiğini ekledi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin gördük ki DNA'larına hatta şöyle söyleyeyim, kılcal damarlarına kadar yerleşmiş yolsuzluk kültürünü sahiplenen bir kadro oluşmuş.
0: Bir başka iş adamı Burak Karakuş'sa Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı'nın yönlendirmesiyle şirket devraldığını, o şirkete de 67 milyon liralık ihale verildiğini anlattı. Kendisine ise sus payı olarak para ödendiğini iddia etti. Karakuş her ayın 15'i ile 20'si arasında 100 bin lirayı Bağdatlı'dan elden nakit olarak aldım dedi. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturmasında ise savcılık mütalasını açıkladı. Tanju Özcan hakkında 217 yıla kadar hapis cezası talebinde bulunuldu.
2: İçişleri Bakanlığı göçmen kaçakçılarına darbe indirdi. 81 ilde gerçekleştirilen denetimlerde yaklaşık 280 bin kişi sorgulandı. 19 göçmen kaçakçısı ve 230 düzensiz göçmeni yakalandığı belirtildi.
3: Asıl hedefimiz suçun azalması ve vatandaşımızın kendisini daha güvende hissetmesidir.
4: İçişleri Bakanlığı göçmen kaçakçılarına nefes aldırmıyor. Göçmen kaçakçılığı şebekelerine yönelik 81 ilde düğmeye basıldı. Metruk binalar, umuma açık yerler dahil olmak üzere 7334 noktaya baskın yapıldı. 279.575 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde 19 göçmen kaçakçısıyla 230 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin geri gönderilme işlemleri başlatıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ülkenin huzur ve güvenliği için göçmen kaçakçılığı ile ilgili mücadelenin süreceği belirtildi.
2: Doğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Dallıkavak ve Kırık tünellerinde artık sona gelindi. Ayrıntıları alacağız efendim. Haber muhabiri Yüksel Akalan gelişmeleri aktarmak üzere hazır. Hemen sözü Yüksel'e bırakalım.
5: Evet, yurdumuzun dört bir yanında ulaşımı daha konforlu, daha güvenli. Aynı zamanda yakıttan ve zamandan tasarruf sağlamak amacıyla birçok proje hayata geçiriliyor. Ve o projelerden birisi de Doğu Anadolu bölgesini Karadeniz'e bağlayan güzergahta yer alan Erzurum-Rize arasındaki Dallıkavak tüneli. An itibariyle bizler şu an itibariyle Dallıkavak geçidinin olduğu bölgedeyiz ve tünelde de artık son rütuşların yapıldığını belirtelim. Önümüzdeki günlerde ise artık açılışı gerçekleşecek ve vatandaşların da hizmetine sunulacak. Tabi tünelin bu noktada yapılması oldukça önemliydi. Çünkü kış aylarında yüksek rakımlı olan Dallıkavak geçidini aşmakta sürücüler bir hayli zorluk çekiyordu. Adeta bu güzergahta ulaşım çile haline dönüşebiliyordu. Ancak tünelin yapılmasıyla birlikte artık Dallıkavak geçidi 3 kilometre uzunluğundaki tünelle aşılacak ve ulaşım daha konforlu, daha güvenli hale gelecek. Aynı zamanda sürücülerin yakıttan ve zamandan da tasarruf sağlaması hedefleniyor. Tabi bölgede yapılan sadece Dallıkavak tüneli değil. Aynı zamanda bu zorlu coğrafyayı aşmak için bir taraftan da yine Erzurum'un İspir ilçesinde Kırık Tüneli'nde yapım çalışmaları devam ediyor. 7 kilometre uzunluğunda gidiş, 7 kilometre uzunluğunda geliş olmak üzere toplamda 14 kilometreyi bulan Kırık Tüneli'nde de artık yapım çalışmalarının %90 seviyesine geldiğini belirtebiliriz. İlk olarak şu an itibariyle bulunduğumuz Dallıkavak Tüneli'nin açılışı önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. Kameraman arkadaşım da ekranlarınıza getiriyor. Artık son çalışmaların yapıldığını da belirtelim. Yine bağlantı yollarında da asfaltlama ve aynı zamanda peyzaj çalışmalarında sürüyor ve çok kısa bir süre içerisinde artık Dallıkavak tüneli de hizmete açılacak. Şöyle hemen kameraman arkadaşım gösterebilirse sürücüler an itibariyle eski yolu kullanmaya devam ediyor. Tabi görmüş olduğunuz 2350 rakımlı Dallıkavak geçidi artık tünelle aşılacak ve tünel sayesinde de sürücülerin artık kış aylarında kesintisiz bir şekilde ulaşım sağlaması hedefleniyor. Tabi yapılan yatırımlarla birlikte Erzurum-Rize arası da 1,5 saate düşecek. Öyle ki Ovi tünelinin yapılmasıyla birlikte zaten zaten bölgedeki ulaşım bir hayli rahatlamıştı. Dallıkavak ve Kırık tünellerinin de tamamlanmasıyla birlikte artık sürücülerin de bu güzergahta 1,5 saat içerisinde Doğu Anadolu bölgesinden Karadeniz'e, Rize'ye ulaşması da sağlanacak. Toparlayacak olursak an itibariyle Dallıkavak geçidinde 2350 rakımlı Dallıkavak geçidinde

0: yapımı tamamlanan Dallıkavak Tüneli'ndeki artık son çalışmalarda gerçekleştiriliyor. Tünelin içerisindeki ışıklandırma, aydınlatma sistemlerinde tamamen kurulduğunu belirtelim. An itibariyle bağlantı yolları tamamlandıktan sonra ise önümüzdeki günlerde açılış yapılacak diyelim. Söz tekrar sizlere bırakalım.
1: Efendim, yeni haftada yurt genelinde yağışlı havayla birlikte sıcaklıklar da düşecek. Özellikle İstanbul'da sağanakların aralıksız sürmesi beklenirken meteorolojiden ise bugün için 14 ile sarı kodlu uyarılar geldi. Mustafa Kadir Mercan konuğuyla birlikte yayına hazır. Hemen dönelim ve havanın notlarını Kadir Mercan ve konuğundan öğrenelim.
2: Geçtiğimiz hafta haftanın başında pazartesi ve salı günleri özellikle İstanbul için metrekare başına 60 kilogramla 100 kilogram arasında bir yağış beklendiği uyarıları vardı. Bu haftada benzer uyarılar var. Bakalım yeni haftaya nasıl başlayacağız? Hepsi ve daha fazlasını konuşacağız. Meteoroloji mühendisi Adil Tek'le birlikteyiz. Hocam öncelikle hoş geldiniz yayınımıza.
3: Bulduk, teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum.
2: Hocam şimdi geçtiğimiz haftadan beri aslında İstanbullular montlarımızı giyelim mi, şemsiyelerimizi hazırda tutalım mı, sürekli bir teyakkuz halindeler. Geçtiğimiz haftalarda özellikle metrekare başına 60 kilogramla 100 kilogram arasında bir yağış bekleniyordu. Bu haftada yine bugün saat 14 itibariyle sarı kodlu uyarılar var. Neler bekliyor bizi öğleden sonrası için?
3: İstanbul için şu an için özellikle İstanbul'un doğusunda kuvvetli olmayan zayıf yağışlar var. İstanbul'da bugün için çok kuvvetli yağış yok. Bunu söylüyorum özellikle. Yağış İstanbul'da akşam saatleri biraz daha kendini gösterecek. Yani gece saatlerine doğru ilerleyen saatlerde, ama şu anda rüzgarın şiddeti artmış bu vaziyette ki az önce Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son durumlar listesinden baktığımızda özellikle Karadeniz kıyılarına yakın olan bölgelerde saatteki hızı fırtına değerlerine, yani 60 kilometrenin üzerine çıkmaya başlamış durumda. Bulunduğumuz noktada 40-50 kilometreye kadar yer yer çıkıyor bu rüzgarın şiddeti, ama yakın plan için öyle kuvvetli yağış İstanbul için şu anda gözükmüyor. Akşam ve gece saatlerinde yarın İstanbul'da yağmur var. Yine salı günde İstanbul yağmurlu olacak, ama esas yağmur İstanbul için çarşamba günü gözüküyor. Yani salıyı çarşambaya bağlayan gece kuvvetli yağış olasılığı var İstanbul için ve devam eden günlerde de İstanbul'daki yağış de sürüyor olacak, ama o çarşamba günkü yağışın biraz daha etkili olacağını tahmin ediyoruz. O günkü yağış biraz daha sel su basını riski oluşturabilir. Şu anda Poyraz var. Akşam saatleri yağmurlu. Yarın İstanbullular şemsiyeden çıkabilir, ama sele falan kapılmazlar. Bunu söyleyelim yani. Normal bir yağış var. Çok yüksek yağışlar değil. Önümüzdeki hafta içerisinde de özellikle çarşamba günü yüksek yağışlar gözüküyor. Bu yağışlar riskler oluşturabilir. Tabii İstanbul'da tablo böyle, ama şu anda ülke genelinde özellikle Ege'nin güneyinde kuvvetli yağışlar var. İstanbul'daki bu yağışları oluşturan yapı, kuzeyde bulunan bir İskandinavya yüksek basıncı diye adlandırdığımız bir yapı var. Onun doğusundan, kuzeyden serin hava üzerimize geliyor ve orada bir blokaj oluştu. O oluşan blokaj da önümüzdeki haftada günlerde devam edecek ve ülke genelinde yağışlı bir haftayla başlamış olacağız ve devam edecek. Bugün için özellikle Ege'nin güneyinde, yani İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, o civarlar kuvvetli yağışlar var ve gece saatlerinde İç Anadolu ile birlikte Batı Karadeniz'de iç kesimlerde kuvvetli yağışlar bulunur. Sel ve su baskını riskleri beraberinde gelecek gözüküyor.
2: Hocam çok teşekkürler vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Meteoroloji mühendisi Adil Tek'le birlikteydik diyelim. Detaylar da bu şekildeydi diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım. Esra Akkürek.
1: Efendim, tarihi Nevşehir Kalesi'nde kurulan antika pazarı eski eşyalara tutku duyanları ve koleksiyonerleri tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. Ayrıntıları alacağız, o noktaya döneceğiz. A Haber muhabiri Yağmur Aksu bizleri bekliyor. Hemen sözü Yağmur'a bırakayım.
4: Esra Akkürek, Nevşehir'de bugün adeta zamanın sayfaları geriye çevriliyor. Tabi bir yandan Nevşehir Kalesi'nin içerisindeyiz, bir yandan da geçmişten günümüze kadar ulaşmayı başaran onlarca farklı eşya var. Tabi geçmişe baktığımız zaman geçmişin hatıraları da bugünün ziyaretçileri, bugün de buraya gelen ziyaretçilere de sunulduğunu ifade edelim. Tabi eski radyolardan, saatlere, plaklardan, fotoğraf makinelerine, bakır eşyalardan, yıllar öncesinin günlük kullanım araçlarına kadar pek çok parça burada ziyaretçilerin karşısına çıkıyor elbette. Tabii bugün burada kurulan antika pazarı yalnızca koleksiyonerleri değil, geçmişe merak duyan vatandaşları da tarihi kalede buluşturuyor. Tabii bir yandan da o eskiden kullanılan malzemelerin hasret gidermek için gelen bir sürü insanlar da var elbette. Hemen bir mikrofonu uzatayım. Antika pazarına geldiniz. Nasıl hissediyorsunuz?
5: Çok güzel. Eskileri hatırladım.
4: Çok güzel. Peki bu masalarda, onlarca eşya arasında kullandığınız bir ürün var mı burada?
5: Çok var. Şunlar,

0: şunlara ineklerden.
1: Geçmişe bir yolculuk yapıyorsunuz bugün burada.
0: Evet.
1: Çok kıymetli. Çok evet. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tabii görmüş.
0: Biliyorum da çokları da ben ordudan geliyorum bu arada. Burada değilim.
1: Tabii orada da kullanılıyordu bunlar.
0: Evet, şunlar falan mesela şunlar falan hepsinden vardı.
1: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tabii görmüş olduğunuz gibi bin bir çeşit burada geçmişten günümüze kadar ulaşmaya başaran eşyalar da var. Tabii dolayısıyla burada yalnızca eski eşyaların alınıp satıldığı bir pazar yok. Her tezgahta farklı bir dönem, farklı bir hikaye ve farklı bir hatıra olduğunu da ifade edelim. Son olarak da birkaç cümle söyleyeceğim. Antika pazarını size yerine aldınız. Neler söyleyeceksiniz?
2: Merhaba, hoş geldiniz. Valla biz burada her hafta bir başka yerde antika pazarı kuruyoruz. Bu hafta Nevşehir Kalesi'ndeyiz. Burada biz tarihin içinde tarihi yaşatıyoruz. Eski bakır eşyalar, eski sandıklar, bütün halılar, kilimler, saatler, burada gençler, çocuklar burada bilmedikleri eşyaları sorup bizden bilgi alıyorlar. Belki bir koleksiyona başlayacak burada bir şey görüp. Yaşlılarımız eski dönemleri hatırlıyorlar. O şekilde biz burada bir sunum yapıyoruz.
1: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tabii Mehmet Yuğuran anlattı. Antikacı kendisi. Aynı zamanda eskilerin hatırasını bugün gençler de burada ziyaret edebiliyor. Diyelim ve söz tekrar sizlere bırakalım.
3: UEFA Uluslar Ligi maçlarının özetleriyle devam ediyoruz efendim. Grupta dünya şampiyonu İspanya nefes kesen maçta İngiltere'yi 3-2 mağlup etti. Slovakya ise Moldova karşısında sahadan galibiyetle ayrıldı.
4: Ateş ve ışık gösterisi Wembley'de. Ortam daha da ısınmaya başladı değerli izleyiciler. İlk düdük geldi Davide Massa'dan. İspanyollar başladı zorlu mücadeleye. İyi seyirler. O'Reilly tekrar G'yi 2 City'li Manchester City'li top kaybı geldi şimdi Yamal. Gole gidiyor Yamal ve gol! Lamine Yamal! Neler oluyor? Henüz ikinci dakika İspanya öne geçti Wembley'de. Lamine Yamal! Büyük bir şok yaşanıyor.
5: Çok büyük bir
4: soğuk duş. Fabian Ruiz. Fabian Ruiz'in ortası tehlikeli geldi. İkinci gol, aman Allah'ım. Topağlarda Ferran Torres ama bayrak havada offside.
6: Saka'nın da karşısında Kukureya var.
4: Londra derbilerinde ligde defalarca karşılaştılar. Şimdi Ferran Torres nefis aldı önüne. Ferran Torres. İnanılacak gibi değil. İnanılacak gibi değil. Lamine Yamal. Yamal, O'Reilly karşısında. Lamine Yamal harika pas. Dani Olmo direğin yanından dışarı gitti top. Anderson karşısında. Anderson topu kaptı Williams'tan. Hızlı çıkabilecek mi İngiltere? Gordon'dan iyi dokunuş. Bellingham şimdi. İyi yakaladılar savunmayı. Gordon gole gidiyor. Gordon! Yakaladı. Çok iyi çıktılar. Nefis dokunuşuyla Bellingham'a. Sonrasında harika bir koşu. Ve işte ceza sahasına girmeden plaseyi yaptı Anthony Gordon. Şimdi Bukayo Saka girdi içeriye. Harry Kane oynamadı Gordon'la. Harry Kane dışarı attı. Harry Kane kendi istedi. Kendi aradı. Bulamadı çerçeveyi. O'Reilly momentumu yakaladı İngiltere. Şimdi Gordon. Gordon'dan O'Reilly'ye bir kez daha. O'Reilly çevirdi ortaya. Harry Kane, Kukureya ve gol! Harry Kane! Harry Kane! İngiltere geri dönüyor değerli izleyiciler. İngiltere İspanya karşısında yenik duruma düştüğü maçta 2-1 önde. Evet, İngiltere müthiş bir geri dönüş yaptı ilk yarının son dakikalarında. Kukureya. Bellingham, Kukureya topu kurtardı. Ortası direkten döndü top. Çok ilginç. Çok enteresan bir an. Trafford'u geçti top, direkten döndü. Yine Bellingham. Bellingham sıyrıldı. Jude Bellingham taşıdı, bıraktı Gordon'a. Anthony Gordon sıyrılamadı. Bellingham yerde kaldı. Rodri müdahaleyi yaptı.

0: Devam dedi Davide Massa.
1: Çağırdı.
0: Ve çağırdılar, evet, gidiyor izlemeye. Topa dokunmuş Bellingham, topu kurtarmış ve Davide Massa penaltı noktasını gösterdi değerli izleyiciler. Harry Kane usta ayak topun arkasında. Geldi Kane, Harry Kane direkten döndü top. İspanya direği galip ayrıldı. Üst direği nişanladı topu Harry Kane. Lamine Yamal araya girdi, geyiği tekrar Yamal aldı, aradan oynadı. Alex Varane nefis pas, Lamine Yamal'la dışarı attı, inanılmaz. Lamine Yamal bunu nasıl kaçırdı? Hata geldi şimdi Dani Olmo. Bir şans anı şimdi İspanya için. Alex Baena! Alex Baena! Az önce Lamine Yamal'ın yapamadığını Alex Baena yaptı. 2-2'ye geldi skor. Kubarsi. Laporte'dan nefis bir görüş orada. Alex Baena hemen oynadı karşı karşıya. Ve mükemmel bir gol Oyarzabal'dan. Çok soğukkanlı. Topun altına girdi. Trafford'un üzerinden topu ağlara yolladı. İşte Laporte Alex Baena'ya. Bir gol bir asist Alex Baena'dan. Oyarzabal nefis bıraktı topu. Çok şık bir dokunuş. İspanya bir kez daha önde İngiltere karşısında. Harika tiplemiş. Ve son düdük geldi Davide Massa'dan. Bu nefis maçtan, 5 gollü karşılaşmadan İspanya galip ayrılıyor 3-2'lik skorla. İngiltere 2, İspanya 3 maçın sonucu değerli izleyiciler.
2: Uluslar Ligi, C Ligi 3. grupta, Preşov'da, Tatran Arena'da, Milan Škriniar'la Slovakya, Moldova'yı konuk ediyor. Vladimir Weiss, Slovakya teknik direktörü ekrana yansıdı. Moldova savunmadan çıkmaya çalışıyor. Bir hata. Slovakya hatağına dönüştü. Vuruş geldi. Kaleci başarılı. Seliadnik. Şutun sahibi Lobotka. Korneri kullandı Slovakya. Kafa vuruşu. Kale alanında bir temas. Topağlarda gol. Ivan Şiraz'la 32'de Slovakya öne geçiyor. Moldova kilidini Şranz'la açıyor Slovakya. Suslov'dan orta, Şranz'ın kafası, kale alanında ters bir dokunuş da var o noktada. 1-0 önde Slovakya. Slovakya ikinci golü arıyor. Harasin yerde kaldı. Gözler maçın hakeminde. Juhin Hacı beyaz noktaya işaret ediyor. Bu pozisyonda penaltı kazanıyor Slovakya. Ondrej Duda topun gerisinde. Duda 2-0. 8 dakika içerisinde 2 gol Slovakya'dan. Fark 2'ye çıkıyor. Seliadnik'le top farklı noktalarda. Son düdük geliyor ilk yarıda. 2-0 üstünlüğü var Slovakya'nın Moldova karşısında. İkinci yarıda da senaryo farklı değil. Slovakya yüklenmeye devam ediyor. Suslov sağına çekti. Suslov vurdu. Top direkten döndü. Atak devam ediyor ama Harasin de sonuç alamıyor. Suslov'un şutu. Direği geçemedi Suslov. Gol arayışları devam ediyor Slovakya'nın. Ceza sahasında tehlike.

0: Günün iyi isimlerinden Slovakya'da şansını uzaklardan denedi Suslov. En azından bir gol bulmak istiyor. Moldova iyi de bir vuruş ama çerçeveyi bulamadı. Bodiseanu son düdükte geliyor. Slovakya ilk yarıda bulduğu gollerle Moldova'yı 2-0'la geçiyor.
1: Efendim şimdi sizlere İstanbul Eyüp Sultan'a Fatih Sultan Mehmet'in çadırını kurduğu noktalardan birine götüreceğiz. Şu anda seyir terası olarak kullanılan o tepede bakın Fatih Sultan Mehmet savaşı nasıl yönetmiş, izleyeceğiz ve Ajans Hafta sonunun bu saatini noktalayacağız.

0: cesaretimizle bu surları aşacağımızı biliyorum. Sabah olduğunda hiçbir kulun uyanmadığı kutlu bir günü açacağız gözlerimizi.
1: Fatih Sultan Mehmet İstanbul kuşatması sırasında farklı noktalara otağını yani çadırını kurmuştu. İşte biz de o noktalardan birindeyiz. Burası Eyüp Sultan'daki seyir terası ve Halic'i özellikle tepeden gören bu noktada Fatih Sultan Mehmet nasıl savaşı yönetmişti? İşte gelin bu sorunun cevabını birlikte arayalım. Selçuk Bey, Eyüp Sultan seyir terasındayız. Arkamızda çok güzel bir manzara var. İstanbul'un belki en iyi izlenebilecek noktalarından birindeyiz. Ama neden buradayız? Buranın önemi nedir? Hikayeleri neler?
2: Yaptığımız çalışmalarda aslında İstanbul'un fethiyle ilgili çok önemli burada izler olduğunu anladık. Hatta Osmanlı öncesinde buradaki bir manastır kalıntısını Bizans döneminde ne kadar önemli bir yer olduğunu da anlamış olduk. Eyüp Sultan seyir terası olarak adlandırılan bu yer yakın zamana kadar Köprülü ailesinin av köşkü olarak bilinirdi. Ama aynı zamanda burası stratejik olarak baktığımızda bir savaşın da yönetilebileceği en ideal nokta. Çünkü hem deniz savaşını hem kara savaşını Fatih Sultan Mehmet buradan idare edebileceğini anlamış ve buraya bir çadır kurdurmuş. Fatih Sultan Mehmet'in çadırı bazı gravürlerde de görebileceğimiz şekilde tam burada kurulmuş ve Karasuru dediğimiz hemen arkamızda bulunan Edirne Kapı istikametinden Marmara Denizi'ne doğru akan o 7,5 kilometrelik kuvvetli surları yıkmak ve kente girmek için projeyi burada tasarlıyor ve buradan savaşı yönetiyor. Deniz savaşını buradan çok rahat görebiliyorsunuz, gözlemleyebiliyorsunuz. Karadan ordularınızı buradan yönlendirebiliyorsunuz.
3: Aslında Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u kuşatmadan önce çok kapsamlı bir araştırma yapıyor.
2: Tüm bu sur boyunu ince ince araştırdığını biliyoruz Fatih Sultan Mehmet'in ve kara surlarının en zayıf noktalarını belirlemiş. Ve kara surlarına saldırabileceği en doğru nokta burası. Hemen arkamızdaki Topçular semti, aşağı satan Otakçılar semti. Ama surların en zayıf yeri ise hemen karşımızda bulunan Eğri Kapı. Eğri Kapı surlarının zayıflığını tespit edince buradan yapılan topçu atışlarıyla 6 Nisan 1453 senesinde şehir surları yıkılmaya çalışılmış.
1: Efendim aslında sizin bahsettiğiniz noktalara geldik. O tepeden bu tarafa doğru atışlar yapılıyormuş değil mi?
2: Eğri Kapısı ve Eğri Kapı Suru burada ve burası ilk hedef alınan noktalar. Fatih Sultan Mehmet'in belirlemiş olduğu ve ilk top atışlarına başladığı yerler. Tabii daha sonra burayı değiştirip mecburen Topkapı'ya doğru kaymak zorunda kalıyor. Çünkü surlar her gündüz top atışıyla yıkılıp akşam tamir edilir ve ertesi gün yeniden savaş devam ettiği için bu nokta değiştirmek zorunda kalmış.
3: Fatih Sultan Mehmet'in buraya gelmesiyle birlikte sultanın akıl hocası Akşemseddin de bölgeye çadır kuruyor. Ve rivayete göre Sultan II. Mehmet kendisine Ebu Eyyub el-Ensari'nin kabrini bulma görevini veriyor. Akşemseddin ise bir noktayı işaret ediyor. O gösterdiği nokta kazılınca altından Eyüp el-Ensari Hazretlerinin kabrine ait taş çıkıyor. Ve o günden İstanbul'un fethine kadar tüm cuma namazları şu an Eyüp Sultan Camii'nin bulunduğu alanda kılınıyor.
2: İstanbul'un fethi uzun zaman aldığı için askerde bir moral bozukluğu olmuştu. Molla Akşemseddin, Molla Gürani, Molla Zeyrek gibi birçok Molla'nın İstanbul'un

0: Fethi için burada olduğunu biliyoruz ve her biri Fethi için çok büyük mücadelelerde bulundu. Ama Molla Akşemseddin'in burada kılmış olduğu bir namaz neticesinde Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbesini bulması ve bu türbenin bulunuşuyla, onun mezar yerinin buluşuyla aslında fetih ruhunun bir anda canlandığını ve İstanbul'un fethinin daha mümkün olduğunu biliyoruz.
1: Bizans surları sürekli onardığı için Sultan II. Mehmet de hedefini değiştirdi. Yeni rotası Aya Romanos kapısı oldu.
0: Fatih Sultan Mehmet bu topları Davutpaşa istikametine, yani fetih kapısına, Aya Romanos kapısına doğru aktarıyor. Oradan yapılan mücadeleyle 54 günün sonunda İstanbul'u fethediyor.
1: Araştırmacı yazar Selçuk Eracun fetih sırasında yaşanan Ya Vedud Sultan rivayetini de aktardı.
2: Onunla ilgili neler yaşanmış burada?
0: Araştırmalara göre Ya Vedud Sultan'ın İstanbul'un fethine karşı çıktığıyla ilgili bir konu ortaya çıkıyor. Ne yapabiliriz diye araştırdıklarında onun birkaç gün içerisinde öleceğini ve İstanbul'un fethinin o zaman mümkün olacağı söyleniyor.
1: Teras ve park olarak kullanılan alanda şu anda çadıra ilişkin bir ibare yok. Ancak 12. yüzyıldan kalan bazı kalıntılar halen o yılların izini taşıyor.
0: Şimdi burada hem Osmanlı hem Bizans döneminden kalıntılar görmek mümkün. Daha önce keşfetmiş olduğumuz o sütun başlığı maalesef artık toprak altında kaldı gene. Fakat alt kısımda 12. yüzyıldan kalma bir Bizans duvarı var. Ve Osmanlı'dan kalma amcazade ailesine ait olan vakıf arazi zaten burası. Yine onlara ait olan av köşkünün mesela sarnıcıydı, çeşmesiydi, havuzuydu gibi yapıları görmek mümkün burada.

0: Şu anda da seyir terasının hemen altındaki sokağa geldik. Peki Selçuk Bey, buraya niye geldik?
1: Evet, aslında bu sokaktan hem seyir terasını hem geçmiş tarihini izlemek çok daha mümkün. Burada Bizans ve Osmanlı döneminden kalma yapıların kalıntıları var. Ama işlerinde en özel olan, daha eski olan 12. yüzyıldaki gizli tuğla tekniğine yapılmış bir duvar kalıntısını görüyoruz.
0: Manastırın kalıntısı mı?
1: Muhtemelen manastırdan kalma bir kalıntı. O kompleksin bir parçası. Bir kale duvarı gibi, bir istinat duvarı gibi yapılmış. Yukarıdaki tüm o heybetli, o görkemli araziyi taşıyacak kadar da güçlü bir taşıma sistemi. Buranın tarihsel önemini anlatan ve geçmişindeki o hikayeyi, geçmişinde yaşanmışlıkları, İstanbul'un fethiyle olan o ilişkisini hem yerli hem yabancı misafirlere daha iyi aktarabilmek adına burada bir belki anıt ya da belki o şenlikler döneminde bir çadır kurularak bu fetih ruhunu burada yaşatabiliriz diye düşünüyorum.
0: İstanbul kuşatması 53 günün ardından fetihle sonuçlandı. Bir çağ kapandı, yeni bir çağ başladı. Fatih Sultan Mehmet Peygamber Efendimizin onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır hadisine nail oldu ve özellikle bugün İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet'in otağını kurduğu o noktanın hikayesini anlatmaya çalıştık. Bir başka haberde bir başka hikayeyle yeniden görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

Emine Erdoğan liderliğinde 2017'de başlatılan sıfır atık projesinin ünü ülke sınırlarını aştı. Bugüne kadar çok sayıda uluslararası ödüle layık görülen proje dünyaya adeta kök saldı. Emine Erdoğan projenin küresel lideri seçildi. 30 Mart tarihi Birleşmiş Milletler kararıyla Dünya Sıfır Atık Günü ilan edildi. Dünyaya mal olan o projenin dünden bugüne yolculuğu geliyor ekranlarınıza. Ardından da Merve Özkan Yeni Saat'te yeni gelişmelerle sizlerle olacak.

0: Gelin insanlığın karşı karşıya kaldığı en büyük krizlerden biri olan iklim değişikliği ile hep birlikte mücadele edelim.
1: Daha az atık, daha temiz bir dünya için adım atıldı. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 2017'de sıfır atık projesi başlatıldı. Proje Türkiye'de başladı. Küresel harekete dönüştü. Emine Erdoğan sıfır atık projesinin uluslararası alanda mimarı oldu. Türkiye'nin girişimleriyle 30 Mart Birleşmiş

0: Birleşmiş Milletler kararıyla sıfır atık günü ilan edildi.
1: Birleşmiş Milletler çatısı altında Sıfır Atık Danışma Kurulu'nu kurduk. Ülkemizde Sıfır Atık Vakfımızı faaliyete geçirdik. Ne mutlu ki sıfır atık artık küresel bir harekettir.
0: 2017'de atılan tarihi imzaların ardından projenin ünü bugün ülke sınırlarını aştı.
2: Ülkemle gurur duyuyorum. Emine Erdoğan ve Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan Beyefendi ile gurur duyuyorum. Ülkemize sıfır atık projesini hayata geçirdiği için.
0: Emine Erdoğan'ın sıfır atık hareketi herkesi gururlandırdı. Bu kararlılığı sayesinde projenin küresel lideri oldu.
1: Atıksız ve sürdürülebilir yaşam bilincinin gelecek nesillere bırakabileceğimiz en güzel miraslardan biri olacağına inanıyorum.
3: Sıfır Atık projesi Türkiye sınırlarını aşarak dünya çapında kurumsallaştı. Projenin başından bu yana en büyük hamisi Emine Erdoğan oldu. Emine Erdoğan gece gündüz demeden çalıştı ve süreci adeta ilmek ilmek dokudu. Tek bir amacı vardı. O da toplumda çevre bilincini oluşturmak ve gelecek nesillere yeşil bir dünya bırakmaktı.
0: Emine Erdoğan amacına adım adım ulaştı. Proje çok kısa sürede ülke çapına yayıldı ve geniş kitleler sıfır atık konusunda bilinçlendi. Çevre kirliliği, israf ve boşa giden kaynaklar daha görünür hale geldi. Tüm bunları önlemek için başlatılan sıfır atık projesi artık Türkiye için bir seferberlik haline dönüştü.
4: Çok biriktirdik biz. Nasıl diyeyim size, bizim bir karavanımız var. Karavanın içi pet şişelerle dolu. Hepsini biriktiriyorum ben, hiçbir şey atmıyorum. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın yaptığı bu proje çok güzel proje.
0: Proje kapsamında her yeni başarıya yeni bir amaç daha eklendi. Önce Cumhurbaşkanlığı, sonra meclis, ardından bakanlıklar ve belediyeler bir bir sıfır atık projesine uyumlu hale getirildi.
1: Dünyamızı ilgilendiren çevre krizi sadece bir çevre kirliliği meselesi değil, hayatın tüm yönlerini etkileyen bir konudur. Daha da önemlisi, insan neslinin devamlılığı ile ilgilidir. Yani bir nevi ölüm kalım meselesidir. O nedenle çevre sorunlarıyla ilgilenmek önümüzdeki iki şıktan biri ya da bir gönüllülük konusu olmaktan çok zorunluluktur.
0: İşte bu nedenle projenin üzerinden gölgesini hiçbir zaman çekmedi Emine Erdoğan.
5: Bir kararlılıkla bir şey başlatmak güzel bir şey, güzel bir adım. İnsan için faydalı olan bir süreç. Nasıl yapılıyorsa, kim tarafından nasıl yapılıyorsa ben bunu desteklerim her zaman.
0: Emine Erdoğan, yetişen neslin ekolojik okuryazar olabilmesi için de elinden geleni yaptı. Yaş grubu ayırt etmeksizin sıfır atık eğitim projesini başlattı.
1: Sıfır Atık Eğitim Projesi şu anda 20 ilimizdeki okullarda yaygın bir şekilde sürüyor. 3 yıl gibi kısa bir sürede 280 bin çocuğumuza sıfır atık eğitime verilmesi hedefleniyor.
0: Proje geliştikçe taşın altına elini koymak isteyen gençlerin de sayısı arttı. İklim elçisi olan o gençler Emine Erdoğan'la sıfır atık gururunu paylaştı.
1: Lütfen okulda öğrendiklerinizle kendinize doğa dostu bir hayat kurun ve herkese örnek olacak şekilde yaşayın. Başkasına verilecek en güzel nasihat insanın kendi davranışlarıdır. Unutmayın ki tabiat sizin geleceğinizdir. Ona sahip çıkın.
0: Tüm bu çaba sadece sözde kalmadı. 30 çevre dostu insanın katılımıyla kitaba dönüştü. Doğayla insan arasındaki bağlantı Dünya Ortak Evimiz kitabıyla anlatıldı. Yazarların arasında Emine Erdoğan da vardı.
1: Bu çabanın temelinde rahmetli anne babamın muazzam örnekliği var. Kalbimde büyüyen doğa sevgisinin tohumlarıdır. Naçizane ben de kendi hikayemi ve sıfır atık projesini anlatmaya çalıştım. İstedim ki ülkemize uluslararası platformlarda büyük takdir kazandıran sıfır atık projesinin ruhu daha çok insana ulaşsın.
0: Ulaştı da o ruh bir anda tüm dikkatleri üzerine çekti. Projenin uygulanmaya başlandığı günden bu yana 90 milyon ton atık dönüştürüldü ve ülke ekonomisine 365 milyar lira katkı sağlandı. Ayrıca 270 milyar kilowatt saat enerjiden 2 trilyon litre sudan tasarruf edildi. 613 milyon ağacın kesilmesi ise önlendi.
6: Geriye dönüşünür o kadar çok şey var ki. Bunları dönüştürüp de milli servete kazandırmak çok güzel bir şey.
1: Denizler çöple doldurmak için değil, bakıp ilham bulmak içindir. Üç tarafı denizlerle çevrili ve akarsu yatakları açısından son derece zengin olan ülkemizin havasını, suyunu, toprağını temiz tutmak istisnasız herkesin vatani görevidir. Deniz mahsulü yediğimizi sanırken mikroplastiklerle besleniyoruz. Her yıl yaklaşık 8 milyon ton çöp denizlere ve okyanuslara karışıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Her dakika bir çöp kamyonunun denize boşaltılması demek. İşte durum bu kadar vahim.
0: Çok yönlü yürütülen ve iklimle ilgili her konuya dikkat çekilen projenin başarısı zaman içinde büyük takdir gördü. Ödüllerin ardı arkası kesilmedi. Dünya Bankası da sıfır atık projesiyle iklim konusunda gösterdiği liderlik için Emine Erdoğan'ı ödüle layık gördü.
1: Bu son derece anlamlı ödülü çocuklarımızın adil bir geleceğe kavuşması için tek yürek olmuş tüm doğaseverler adına kabul ediyorum.
0: Ve Birleşmiş Milletler, ilk günden bu yana projeyi en yakından takip eden uluslararası örgüt oldu. Bir ilk gerçekleştirilerek ilk kez Türkiye'den bir isme, Emine Erdoğan'a Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın Küresel Amaçlar Eylem Ödülü verildi. Ardından BM çatısı altında tarihi bir imza atıldı. Emine Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzaladı. Beyan kapsamında Emine Erdoğan, sıfır atığın küresel liderliğini yürütme görevini üstlendi. Başkan Erdoğan, 19 Eylül 2023'te New York'taki Türk Evi'nde düzenlenen imza töreninde Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nın yer aldığı web sitesine ilk imzayı attı. Ardından da eşi Emine Erdoğan'la beraber törene katılanlar için hazırlanan panoyu imzaladı. Emine Erdoğansa tüm dünyayı sıfır atık gönüllüsü olmaya davet etti.
1: Bugün ülkemde ektiğimiz sıfır atık tohumunun gölgesi dünyayı ferahlatacak bir çınara dönüşmesine tanıklık ediyoruz.
3: Türkiye'de ekilen sıfır atık tohumu artık bir dünya hareketine dönüştü. Emine Erdoğan o hareketin lideri oldu. 2017 yılında çıktı yola ve insanlık bu anlamlı yolda Emine Erdoğan'ı yalnız bırakmadı. Gelecek güzel günleri inşa etmek adına tüm dünya elini taşın altına koydu.
2: Ben ülkeme çok güveniyorum. Etrafımızda çöp görmek istemiyoruz. Çocuklarımıza iyi bir gelecek bırakmak, kendi evimiz gibi dünyamızı korumak çok değerli ve önemli. Emine Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Katılım evim ve bir evimde devir süreci hızlandı. Türkiye Emlak Katılım Bankası'ndan Katılım Evim, Bir Evim ve İktisat Katılım Bankası'nın pay devir sürecine ilişkin yeni açıklama geldi. Banka, taraflar arasında yürütülen görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini duyurdu. Devir işlemleri kapsamında gerekli resmi izin ve onaylar için Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu ve BDDK'ya başvurular yapıldı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diliyor.

0: sahipleri Mil Plus Seyahat Programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
3: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber. Reklam.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
5: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Reklam. A Haber Radyo.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Ekran yoksa yemek yemiyorlar. 7/24 telefon elindedir.
8: Daha mı hızlı yemek yerler?
7: Çünkü şimdi dalıyorlar. Daldığı için evet daha hızlı yiyorlar.
9: Birçok anne baba için çocuğuna ekran önünde yemek yedirmek daha kolay. Yemeğe ikna etmek için harcanan süre azalıyor, tabaktaki yemek bitiyor, kriz çözülüyor ama...
10: Yemek yerken özellikle vermiyoruz, dikkati çok dağılıyor, yemeğe odaklanamıyor.
11: Evet, bu çocuk yemeğini yiyor ama aslında yediği yemeğin farkında olmadan yiyor.
7: Ekran açılıyor, çocuklar adeta hipnoz oluyor, lokmalar hızlanıyor, yemek saati sorunsuz geçiyor. Ancak uzmanlara göre işte bu esnada çocuklar bedenin en önemli sinyali duymaz oluyor.
11: Çocuk yemek yerken mide dolmaya başladığında beyne artık yeter, doydum sinyali gitmeye başlar. Ama çocuğun dikkati o sırada tamamen ekrandaysa beyninin bu sinyali fark etmesi çok daha zorlaşabilir.
12: Bu durumda ilerleyen dönemlerde sağlıksız beslenme alışkanlıklarına yol açabilir ve obezite riskini artırabilir.
13: Çoğu zaman izin vermiyorum. Yediği şeyin tadını bile almayabilir yani o şekilde.
11: Çocuğa yemek yemeyi değil, yediğini fark etmeyi, bedenini dinlemeyi ve sofrada bizimle birlikte olmayı mutlaka öğretmeliyiz.

0: Mutlu hafta sonları sevgili izleyenler. Bugün 27 Eylül Pazar, sıcak gelişmeleri birlikte yaşayacağız. Hoş geldiniz ekranlarınızın ve radyolarınızın başına. Efendim arkadaşlarımız canlı yayın noktalarında bizleri bekliyor. Kim nerede ve bizimle hangi haberleri paylaşacaklar, hemen bakalım. Hürkuş yarın törenle envantere giriyor. Peki bu uçağın özellikleri neler? Oğuzhan Gültekin Ankara'da bizi bekliyor. Almanya'da üniversite öğrencileri zorunlu askerliğe karşı ayakta. Fatih Yılmaz Almanya'dan canlı yayında. Karadeniz'in önde gelen turizm merkezlerinden Sümela Manastırı ziyaretçilerini ağırlıyor. Selman Kutlu Trabzon'da bizi bekliyor ve bültenimiz başlıyor efendim. Efendim sıcak gelişmeyle de hemen başlayalım. Fon soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener gözaltına alındı. Detayları paylaşalım hemen. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosu tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Başsavcılık 17 Eylül'de Masak'a müzekere göndererek Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Buls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesini istemişti. Soruşturmanın devamında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İki isim hakkında daha önce yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanmıştı. Yakalama kararının ardından Erdin Özel de gözaltına alındı. Evet sevgili izleyenler, gözaltı kararı verildiğini paylaştık. Son dakika gelişmesi olarak da hemen paylaşalım. Emir Münir Sarp Yener de gözaltına alındı değerli izleyenler. Efendim İstanbul Esenyurt'ta bir sanayi sitesinin içerisinden geçen derenin rengi değişti ve su köpürdü. Derenin son hali de havadan görüntülendi. Bakın ne hale geldi.
1: Rengi değişen dere tehlike saçıyor. Görüntüler İstanbul Esenyurt'tan. İddiaya göre Evren 2 sanayi sitesi içerisinden geçen derenin suyuna kimyasal madde karıştı. Suyun rengi değişirken yüzeyinde yoğun köpük oluştu. O manzara havadan görüntülendi. Ayrıca dereden çevreye kötü kokular da yayılıyor. Kirlilikten şikayetçi olan İstanbullular yetkililerden çözüm bekliyor.
0: Efendim okul güvenliğinde yeni dönem devreye giriyor. 7 bakanlığın ortak protokolüyle çocukların güvenliği için çember genişletiliyor. Devamsızlıktan evdeki silaha, siber zorbalığa kadar çocukların karşılaşabileceği riskler büyümeden tespit edilecek.
2: Bilmiyorum vallahi tam olarak.
1: Okul güvenliğinde çember genişliyor. 7 bakanlığın ortak protokolüyle çocukların güvenliği artık sadece okulda değil, evde, sokakta ve dijital dünyada da takip edilecek. Riskli haneler mercek altına alınırken devamsızlık, çocuk işçiliği, ruhsatlı silahlar ve siber zorbalık için yeni önlemler devreye girecek.
3: Bu sene tedbirleri arttırmış olduk okul güvenliğiyle ilgili. Bir daha böyle acılar yaşamamak için bu sene son derece dikkatli olmak, her ihbarı titizlikle değerlendirmek ve tehlikeyi büyümeden fark etmek mecburiyetinde olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum.
1: Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 15 yaşındaki bir çocuğun anneannesine ait pompalı tüfekle okul önünde düzenlediği saldırının ardından çocukların ev ortamında erişebildiği riskler yeniden gündeme geldi.
2: Bilmiyorum vallahi tam olarak.
1: 7 bakanlığın imzaladığı okul güvenliği protokolü bu kapsamda genişletildi. Yeni sistemle evde, sokakta ve dijital dünyada çocukların karşılaşabileceği risklerin eğitimden kopmadan veya ciddi bir güvenlik sorununa dönüşmeden önce tespit edilmesi hedefleniyor. Düzenlemeye göre Adalet, Aile ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gençlik ve Spor, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları çocukların karşı karşıya kaldığı risklere göre devreye girecek. Ruhsatlı silah sahibi ebeveynler silahlarını çocukların ulaşamayacağı şekilde muhafaza etmeleri konusunda bilgilendirilecek. En yüksek risk seviyesinde değerlendirilerek kolluğa bildirilen bir çocuğun yaşadığı hanede ruhsatlı silah bulunması halinde aile ayrıca uyarılacak.
4: Ailelerden istirhamımız, evinde silah olabilir. Ruhsatlı silahlar zaten kayıt altında ama lütfen bu çocukların erişemeyeceği yerlerde bu silahların olması gerekiyor.
1: Sık devamsızlık yapan, eğitimden kopma riski bulunan veya sosyal hizmet desteğine ihtiyaç duyduğu belirlenen öğrencilerin aileleri ziyaret edilecek. En az 2 sosyal çalışma görevlisinden oluşan çocuklar güvende ekipleri çocuğun durumunu yerinde inceleyecek. Güvenlik riski bulunan hane ziyaretlerine kolluk da eşlik edebilecek. Okula hiç başlamamış çocuklar da saha taramasıyla belirlenecek.
5: Atmosfer olmazsa dünya...
1: Açık öğretime kayıtlı olduğu halde kaydını yenilemeyen çocuklar da takip edilecek. Kendisi veya başkaları için ciddi tehlike oluşturduğu değerlendirilen çocuk sağlık kuruluşuna sevk edilecek. Uzman hekim tedaviyi gerekli gördüğü halde aile onay vermezse sağlık kuruluşu en geç 24 saatte rapor hazırlayacak. Ardından 24 saat içinde çocuk hakimine başvurulacak. Okulların ismiyle açılan anonim hesaplar ve ifşa gruplarında çocuklara yönelik hakaret, tehdit, şiddet çağrısı veya mahrem görüntü paylaşımına karşı doğrudan bildirim mekanizması kurulacak. Okul yönetimleriyle siber suçlarla mücadele birimleri arasında doğrudan bildirim kanalı oluşturulacak.
0: Zayıflamak uğruna bilinçsizce kullanılan ilaçlar ölümcül bir etkiyle çıkabiliyor karşımıza. Örneklerini görüyoruz. Son 5 yaşındaki Azra da yaşayarak deneyimledi bunu ne yazık ki. Doğuştan gelen bir kalp rahatsızlığı vardı ancak bunu bilmiyordu. Ta ki zayıflama hapı kullanmaya başlayana kadar. O haplar sayesinde tam 42 kilo verdi ama sadece kilolarını değil sağlığını da yitirdi. Yapay kalple yaşama mahkum oldu şimdi.
6: Zayıflamak için internetten ailemden gizli zayıflama ürünleri, ilaçları geçirttirdim.
7: Zayıflamak için yaptığı bu hata onu ölümün eşiğine getirdi.
8: Kuluçka döneminde olan bir kalp hastalığının bilinçsizce tüketilen bir zayıflama ürünüyle tetiklenmesi sonucu hastamız genç yaşlarda yapay kalp cihazıyla yaşamak zorunda kalmıştır.
7: Daha ince bir bedene sahip olmak isterken yapay kalple yaşamaya mahkum oldu.
6: O zamanlar küçüktüm tabii, hiçbir şeyin farkında değildim. Şu an olsa o ilaçları kullanmazdım. Şu şekilde cihazım.
7: Çanakkale'de yaşayan 15 yaşındaki Azra Kurtul internette gördüğü zayıflama ilaçlarını eve sipariş etti ve 2 ayda 107 kilodan 65 kiloya kadar düştü. Ancak sonrasında hayatını kabusa çeviren o günler başladı.
6: Kullandığım ilaçları bırakmak zorunda kaldım. Bırakınca tekrar bir kilo artışım oldu. Aniden zayıfladığım gibi aniden kilo aldım. Çarpıntım olduğunu söyledim.
7: Kalbiyle ilgili sıkıntılar yaşamaya başlayan genç kızın hastalığını bulmak için doktorlar uzun bir süre araştırma yaptı. Yolun sonuysa zayıflama ilaçlarına çıktı.
6: Bir anjiyom oldu. Ailemden 2 kez genetik test alındı. Onlarda da bir şey çıkmadı. Kullandığım zayıflama ilaçlarından bahsettim.
8: Tetikleyici etken madde içeren zayıflama ilaçlarını aldıktan sonra hastalığın ortaya çıkmasına sebep olabilir.
6: Normalde 35-40 yaşlarda ortaya çıkacak olan hastalığım, ben ilaçları kullandığım için erkenden ortaya çıkmış.
7: Azra Kurtul şimdi 21 yaşında ve kalp yetmezliğiyle mücadele ediyor. Yanında yapay kalbi olmadan nefes bile alamıyor. Öyle ki kurtulmasının tek yoluysa kalp nakli. Organ bağışı için çağrı yapan genç kız hızlıca zayıflamak için bu ilaçları kullanmak isteyenleri de uyardı.
6: Zayıflama hapları, zayıflama ürünleri kullanmasınlar.
8: Zayıflamak için kullanılan mucizevi kapsüller, bazı çaylar veya da takviye gıdalar kalpte aşırı çalışmaya, çarpıntıya, ritim bozukluğuna sebep olabiliyor.
6: Organ nakli yaparlarsa daha iyi olacağımı inanıyorum. Lütfen organlarınızı bağışlayın.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kupası yağlı güreşlerinin düzenlendiği Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeydi dün. 57 yıl sonra ilk kez İstanbul'da düzenlenen müsabakaları izleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a altın kemer hediye edildi. Günün yıldızı ise Arap Osman olarak bilinen 11 yaşındaki Tanzanyalı güreşçi Osman Ali oldu.
1: Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı.
9: Ne büyüksün ki kanını kurtarıyor demedi. Bekir Aslanlar Ancak.
1: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen organizasyonda pehlivanlar kupayı kazanmak için kıyasıya mücadele etti.
10: Yağlı güreş deyince aklımıza geleneksel kültür geliyor, atasporumuz geliyor.
11: Geldiği iki isim hariç hepsi favori. Onun için çekişmeli, bitmiyor maçlar, uzun sürüyor.
1: Pehlivanlar kupa için er meydanında ter döktü. Nefes kesen anlar yaşandı.
12: Yağlı Güreş zaten ben emekli bir hakemim. Yağlı Güreş'in içinden gelen birisiyim. Bu güreşleri Antalya'dan izlemeye geldim. Federasyon başkanı.

0: Ellerine hepsini çok tebrik ediyorum.
1: İstanbul'da er meydanı kuruldu. Pehlivanlar kispetlerini çekti ve güreş müsabakalarına başladı.
2: Yağlı güreş deyince peygamber sporu. Yani dualı çayırda güreş yapmak çok güzel. Çok gurur verici bir spor.
3: Her güreşçinin bir seyircisi var. Her yerden insanlar geliyor bu tarihi yerlere güreşleri izliyorlar.
4: Güreşleri izlemek için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne gelen Başkan Erdoğan'a Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş altın kemer hediye etti.
5: Olarak da Caner Aslan duyuruldu.
4: Erdoğan müsabakalar sırasında Tanzanya Büyükelçisi Ali Davutoğlu ve eşi tarafından evlat edinilen ve güreşe merak saran namı diğer Arap Osman'la sohbet etti. Hatıra fotoğrafı çekildi. Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi ise finalde Mustafa Taş'ı yenen Orhan Okullu oldu. 57 yıl aradan sonra İstanbul'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası, geleneksel Türk sporunun önemli organizasyonlarından biri olarak tarihe geçti.
6: Siyasetle devam edeceğiz. Şimdi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Abant'taki milletvekili kampında yolsuzluk ve siyasi ahlak üzerinden dikkat çeken mesajlar verdi. Yolsuzluk yapanlar arasında ayrım yapılmaması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu'nun sözleri Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik mesaj olarak yorumlandı. Özel de İzmir'deki konuşmasında Kılıçdaroğlu'na göndermelerde bulundu. İki isim arasındaki gerilim devam ederken Malatya, Arapgir'de CHP ve Yeni Parti teşkilatları arasında tartışma çıktı. Sarf edilen sözlerse hayli çarpıcıydı.
7: Pavyonda delegat hatırlanan biz miydik?
8: Yeni Parti kimseyi geride bırakmayan, arkadaşlarını satmayan, muhalefetle yetinmeyenlerin partisidir.
9: Kim yolsuzluk yaptıysa hesabını soracağız. Yok bu benim adamım, bu bizim arkadaş, bu bizim partili. Yok arkadaş.
10: Yolsuzluk yapanın kim olduğuna bakılmaz dedi Özgür Özel'i ve arkadaşım diyerek sahip çıktığı Ekrem İmamoğlu'nu isim vermeden hedef aldı.
9: Siyasetin ahlaklı olması lazım. Belediye başkanısın, bir süre sonra köşeye dönüyorsun. Ya aldığın maaş belli. Nasıl oluyor bu işte?
10: Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Abant'taki milletvekili kampında yolsuzluk ve siyasi ahlak üzerinden dikkat çeken mesajlar verdi.
9: Soygunu yapanın partisine bakmayacağız, kimliğine bakmayacağız. Siyaset ahlaklı değilse yolsuzluğu engelleyemezsiniz arkadaşlar.
10: Daha önce İBB davasının siyasi olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, bu kez de yolsuzluk söz konusu olduğunda kişinin kim olduğunun önem taşımadığını vurgulayarak mesajını daha da netleştirdi.
9: Yok bu benim adamım, bu bizim arkadaş, bu bizim partili. Yok arkadaş, biz bunun hesabını soracağız.
10: Özgür Özel ise aynı dakikalarda İzmir'de kürsüdeydi. Onun da satır aralarındaki mesajının hedefinde Kemal Kılıçdaroğlu vardı.
8: Yeni parti teslim olmayanların partisidir. Eskimişin, yaşlanmışın devri geride kalmıştır.
10: Genel başkanlar arasındaki karşılıklı göndermeler sürerken tabanda da gerginlik dikkat çekiyor. Son adres Malatya'nın Arapgir ilçesi oldu.
7: Atatürk'ün emanetine ihanet ediyorsunuz. Lan pavyonda delegat hatırlanan biz miydik? Atatürk'ün emanetine ihanet etme.
11: Doğru konuştun.
10: CHP İl Başkanı Ahmet Satılmış'la Yeni Parti Arapgir ilçe teşkilatı parti binasının mülkiyeti üzerinden karşı karşıya geldi.
7: Cumhuriyet Halk Partisi terk edin.
11: Orada git.
7: Ya sen kimsin ya?
11: Terim
7: çıksana ya. Dışarı çık ya.
11: Ne çıkıyorum ya? Doruna mı gidiyorsun? Bir kuran, oy kullanan insanları git.
7: Belediye başkanına çağrı gelsin.
10: İki parti arasındaki gerilim kısa sürede sözlü tartışmaya dönüştü.
7: Lan erkeklik yapma oğlum. Dışarı çık. Lan sizin yüzünüzden işimi, gücümü bıraktım. Cumhuriyet Halk Partisi'ne uğraşıyorum ya.
11: Ben mi uğraşıyorum?
7: Lan senin yüzünden, senin. Sosyal medyada erkeklik yapmaya benzemez işte. Gel lan yüzüme.
11: Belediye başkanı çağır.
7: Belediye başkanı çağır lan. Belediye başkanı çağır.
6: Efendim, milli savunma teknoloji hamlelerimizle ilgili haberleri gururla sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Onlardan birini aktaracağız şimdi. Hürkuş yarın törenle envantere giriyor. Peki bu uçağın özellikleri neler? Gelin hemen öğrenelim biz de. Oğuzhan Gültekin, Ankara'da bizi bekleyen arkadaşımız. Oğuzhan, hoş geldin yayına. Detayları merakla bekliyoruz. O yüzden sözü hemen sana bırakalım.
12: Hoş buldum, iyi yayınlar, kolaylıklar diliyorum sizlere de. Siz de söylediniz tabii ki yerli ve milli savunma sanayinde

0: Her geçen gün farklı bir atılım, farklı bir alanında yenilikçi projeler hayata geçiriliyor. Özellikle Hürkuş 2'nin teslimatı için de artık geri sayım başlamış durumda. İlk Hürkuş 2 uçaklarının kabul faaliyeti 28 Eylül Pazartesi, yani yarın başlayacak ve yılın geri kalanında da özellikle teslim çalışmalarına yıl boyunca devam edilmiş olacak. Ayrıca tabii ki kullanıcı geri dönüşleriyle yapılan iyileştirmeler ve geliştirmelerle uçuş performans verileri sınıfının en iyisi haline gelen bir uçak tasarlanmış oldu. Yüksek verimlilik oranına da ulaşılmış olduğu sahadan alınan geri dönüşlerle birlikte yine proje kapsamında geliştirme, sertifikasyon ve kalifikasyon uçuş testleri kapsamında 2256 test noktası için yaklaşık 3000 sortilik uçuş icra edildi ve bu uçuşlarda testlerin tamamı başarıyla tamamlandı ve tip sertifikası 9 Eylül 2026'da alındı. Bu sertifikasyonun alınmasından itibaren de pilot ve bakım ekibinin eğitimlerinin ardından uçağın ilk kabul aşamasına gelinmiş oldu. Tabii ki bununla birlikte özellikle uçağın özellikleri merak konusu oldu. Hemen uçağın özelliklerine bir dönecek, bir bakacak olursak şöyle, Hürkuş 2'nin teknik özelliklerinde neler var? Hemen onları sizlere açıklamak istiyorum. Tandem oturma düzeni dediğimiz bir sistemle geliştirildi bu uçak. Yani arka arkaya iki koltuk aynı yöne bakacak şekilde çift pilotlu olarak tasarlandı. Alçak kanatlı, tek motorlu ve turboprop eğitim uçağı olarak ön plana çıkan bir Hürkuş 2'den bahsediyoruz. Yine kanat açıklığı 10.8 metre, azami kalkış ağırlığı ise 3.3 ton civarında. Azami menzili 1190 kilometre, azami seyir hızı ise 533 kilometre. Yani 140 knot test hızına ulaşabilen bir uçaktan bahsediyoruz. Yine servis irtifası 39.270 feet. Özel donanımlarına bir bakacak olursak anti-G sistemi bulunuyor. 30 saniye boyunca da ters uçuş gerçekleştirebilen bir uçağımız söz konusu. Yine yerleştirilen sistemlere bir bakacak olursak kanopi yerli sistem, soğutma sistemleri yerli, hidrolik pompa, telsiz ve dost düşman tanıma sistemleri yerli ve milli imkanlarla Türk mühendisleri tarafından geliştirilip bu uçağa entegre edilmiş oldu. Yine her iki kokpitte gelişmiş bir görüş açısı sağlandı. Bununla birlikte görerek uçuş kuralları ve aletli uçuş kuralları kabiliyeti eklenmiş oldu. Anti-G sistemi 1600 shaft beygirlik PT6A68 turboprop motoru entegre edildi bu uçağımıza. Yine fırlatma koltuğumuz, 30 saniye ters uçuş kabiliyeti, uçak içi oksijen üretme sistemi, kuş çarpması direnci için güçlendirilmiş kanopi ve yüksek şok emici iniş takımları da bu uçağın içinde mevcut sistemler arasında yer alıyor. Yine Hürkuş 2'nin kullanım alanları neler? Bir onlara bakacak olursak devriye ve sınır güvenliğinde de kullanılabilecek uçağımız. Yine narkotik mücadele operasyonları, yakın hava desteği, silahlı keşif, havadan tecrit, gözetleme ve keşif, havadan ileri hava kontrolü ve eskort ve tarama faaliyetleri de Hürkuş 2'nin kullanım alanları içerisinde yer alan sistemler arasında bulunuyor. Tabii ki dediğimiz gibi artık bu uçağın teslimi için geri sayım başlamış durumda. Yarın özellikle TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerinde Türk Hava Kuvvetlerimize teslim edilecek ve bundan sonra Türk pilotlarımız yerli ve milli imkanlarla yine Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ve her geçen gün geliştirilmeye de devam eden bu uçağımızı kullanacaklar, eğitimlerini bu uçakla alacaklar diyelim. Sözü Ankara'dan tekrar sizlere bırakalım.
1: Oğuzhan Gültekin'e teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Şimdiki haber durağımızda Almanya sevgili izleyenler. Almanya'da üniversite öğrencileri zorunlu askerliğe karşı ayakta. 45 binden fazla öğrenci sokağa çıktı bu sebepten ötürü. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz şimdi Almanya'da bizi bekliyor. Almanya'da neler yaşanıyor? Ciddi bir krizden mi söz ediyoruz Fatih? Söz sende.
2: Evet Merve Özkan, teşekkürler. İfade ettiniz, Almanya'da öğrenciler yeniden gündeme gelen zorunlu askerlik uygulamasına karşı oldukça tepkililer. Sokağa çıktılar, protesto ettiler. Ülke genelinde yaklaşık 100 kent, ki oldukça çok sayıda bir şehirde öğrencilerin sokağa çıktığını görüyoruz. 45 binden fazla öğrenci bu protestolara katıldı. Berlin, Dortmund, Hamburg, Münih, Nürnberg başta olmak üzere birçok kentte öğrenciler yürüyüş düzenledi. Ellerinde ise zorunlu askerliğe karşı okul grevi, savaş ve silahlanma almaya karşıyız, sizin savaşlarınıza gitmiyoruz şeklinde pankartlar taşıdılar. Peki Almanya'da askerlik konusunda ne değişiyor? Yeni askerlik yasası aslında 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girdi, ancak bu düzenlemeyle genel zorunlu askerlik uygulaması henüz geri getirilmedi. Yeni sistem

0: 18 yaşındaki gençlere askerlikle ilgili bir anket gönderiliyor. Erkeklerin bu ankete cevap vermesi zorunlu, kadınların ise cevap vermesi gönüllü. 1 Temmuz 2021'den itibaren ise 2008 doğumlu erkekler için zorunlu sağlık muayenesi getirilecek. Bu muayene başlayacak. Hükümet 2035 yılına kadar ordudaki asker sayısını 260 binin üzerine, yedek asker sayısını da 200 bin olmak üzere toplam 460 bine çıkarmayı hedefliyor. Ancak yeterli sayıda gönüllü bulunamaması veya bu güvenlik durumunun değişmesi halinde federal meclis yeni bir yasayla ihtiyaç halinde zorunlu askerlik uygulamasını devreye sokabilecek. İşte öğrenciler tam da bu noktada bu ihtimale karşı çıkıyorlar. Almanya'da askerlik tartışması önümüzdeki dönemde hem öğrenciler hem de hükümetin karşı karşıya kaldığı en önemli sınavlardan, zorluklardan biri olacak diyelim. Merve Özkan, sözü tekrar size bırakalım.
1: Fatih Yılmaz'a teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Sevgili izleyenler, sizin de dikkatinizi çekmiştir. Hollywood'un Orta Doğu tasviri yıllardır değişmiyor. Sarı tonlar, toz, pus ve karanlık bir atmosferi var. Peki neden bu coğrafya ekranda neredeyse hep aynı renklerle, aynı duygularla anlatılıyor? Sinemanın görsel dili Orta Doğu'yu anlatmanın ötesine geçip bir algı mı oluşturuyor? İşte soru da bu, yanıtı da haberimizde.

0: Hollywood'un sarı Türkiye'si.
1: Hollywood filmlerinde kullanılan sarı efektler bizlere ne anlatıyor? Özellikle bu sarı tonlarının kullanılması bir mekanın nasıl algılandığı yönündeki fikrimizi değiştiriyor mu?
2: Bütün Amerikan filmlerinde Türkiye'den itibaren aşağı doğru geldiğinizde her yer, bütün ortamlar, yani sokak, her yer sismiş gibi sanki kullanır. Çünkü sis de belirsizlik demektir. Ve bu sarı efekt ile sisi bir araya koyduğunuzda politik vurgunuzu, güvensiz alan, kuvvetle muhtemel yanlış şeyler yapan insanların olduğu yer ve onların kurtarılması gereken, tehlikenin olduğu yerde kahramanlık yapacak kişinin de kurtarmak için oraya gittiğini ortaya koyuyor. Aslında Amerika nasıl ki demokrasi getiriyorsa buralara, Hollywood'da sarı efektle, bu sis ortamıyla, tekinsiz ortamla güvensizlik vurgusu yaparak güvenli yer, aslında tehlikenin olmadığı yer, insanlığın kurtuluşu da buradadır demeye getiriyor.
0: Aynı mekan kullanılan renk değiştiğinde bambaşka bir hikaye anlatabiliyor. Hollywood'un yıllardır kullandığı bu görsel dil, coğrafyaları da belirli kalıplarla kodluyor.
3: Ülkeleri bu şekilde kodlayarak seyirciyi çok rahat coğrafi değişiklikleri anlatıyorlar. Ama bunu sürekli yaptıklarında bu estetik kullanım bir tür ideolojiye dönüşüyor. Ve ortaya kabaca şöyle bir temsil çıkıyor. Batı ülkeleri berrak, aydınlık, düzenli ve güvenli gösterilirken renk üzerinden, Doğu ülkeleri puslu, kirli, karanlık ve kalabalık gösteriliyor.
1: Hayır, ekranlarınızın ayarlarıyla oynamadınız. Bu bir Hollywood etkisi ve sarı efektle kullanılmış bir görüntü. Gelin bir de mavi efekte bakalım. İki görüntü arasında duygu farkı var mı? Karar sizin.
3: Bu renklerin anlamını herkes bilir. Mesela aydınlık mavi ile genellikle özdeşleştirilmiştir. Mavi ne anlama gelir? Açık mavi, güven, açıklık ve huzur anlamına gelir. Karanlık daha ziyade gri, yeşil ve siyah. Bu ne anlama gelir? Tedirginlik yaratır, yabancılık, tehdit hissi yaratır. Tam da Türkiye'de kullanılan, İstanbul'da veya Türkiye'de kullanılan kirli sarı dediğimiz sarı ve kahverengi, bir de buna toz efekti ekliyorlar. Bunlar ne anlama gelir? Genellikle sıcaklık, kuraklık ve kaos anlamına gelir.
0: Türkiye'nin sürekli puslu, kirli ve tekinsiz bir atmosferle gösterilmesi ülkeye dair algıyı değiştirebiliyor ve dolayısıyla turizm imajını etkileyebilecek bir temsil biçimine de dönüşebiliyor.
3: Türkiye'yi tekinsiz göstermeleri turist sayısını da etkiliyor ve bunu da kasten yaptıkları söylenebilir.

İstanbul'un tarihi meydanlarında ve asırlık yapılarda yüzyıllardır yaşayan güvercinler kentin silüeti arasında yerini aldı. Geçmişte haberleşmeden askeri iletişime kadar kullanılan güvercinlerin hikayesi mega kente de asırlar önce başladı. Şimdi İstanbul'un güvercinleriyle ilgili hazırladığımız dosya haberimizi izleyeceğiz.

İstanbul'un kalabalığı hiç bitmiyor ama bu şehrin kalabalığı yalnızca insanlardan oluşmuyor. Birçok canlı da bizlere eşlik ediyor. İşte o canlılardan bir tanesi de güvercinler. Bazıları meydanlarda, bazıları ağaçlarda, bazıları da çatılarda vakit geçiriyor. Gelin bu eşsiz canlıların bilinmeyen dünyasını birlikte keşfedelim.

0: zaman seni tanıyabilir miyiz?
1: Benim adım Kayra.
0: Güvercinleri beslemeye mi geldin?
1: Evet.
0: Çok mu seviyorsun güvercinleri?
1: Evet. Ben de uçmak istiyorum.
0: Onlarla birlikte sen de mi uçmak istiyorsun?
1: Evet. Evet, ben de onlarla beraber uçmak istiyorum.
0: Efendim, güvercinleri çekiyorsunuz. Size neler hissettiriyor?
2: Ya güvercin daha çok zaten bizim miniğimiz orada. Onu çekmek daha güzel oluyor. Bir de İstanbul'un keyfine varıyoruz diyelim yani.
3: Burası dünyanın merkezi. Hani İstanbul'un merkezi ama dünyanın da merkezi. Hangi taraftan, hangi ülkeden gelen olursa Eminönü'ne uğramadan gitmez.
0: Birçok hayvanla iç içe yaşıyoruz. Evet. Bunlardan bir tanesi de güvercinler. Siz buralara gelip güvercinleri besliyor musunuz?
2: Ya biz bir ara sıra bir vuruyoruz aslında İstanbul Metropol. Güvercinlere bazen zaman ayıramıyoruz. Çocukluğumuzda severdik. Ahırlarımızda falan besledik köyde. Ben köyde yetişmeyim. Burada gördüğümüz zaman bize normal geliyor.
0: Çünkü geçmişi mi hatırlatıyor biraz da?
2: Geçmişi hatırlatıyor.
3: Kuşlarımız olmasa biz aç kalırız. Bunlar güzel bir hayvanlar yani.
4: Çocukluğumdan beri kuşçuluk yapıyorum. Güvercin besliyorum. Güvercinde çeşit çok. Mardin var, baska var, kelebek var, bango var. Yani çeşit çok.
0: Geçmişte internet, telefon, tablet yoktu. Posta güvercinleri vardı. Özellikle askeri konularda bu güvercinler iletişim aracı olarak kullanılıyordu.
2: Tatlı, güzel hayvanlar. Zaten burada hepimiz beslemek için zaten buradayız. Tabii ki de eski amacı gibi kullanılmıyor. Burada daha çok görsel şölen olarak güzel oluyor ama dediğim gibi biz de bu anın keyfini çıkartıyoruz diyeyim yani.
3: Kuşlarla şey olduk biz. Aile dostu olduk. Avucuma yem koyduğum zaman gelini yiyordu. O benim bir stresimi atıyordu yani.
5: Geçmişte de posta güvercin olarak da kullanılıyordu. Günümüzde de insanlarla iç içe. İstanbul'un simgesi. Çocuklar burada eğleniyor bunlara. İnsanlar yem veriyor. Ya ne bileyim, bir huzur veriyor insana.
0: Peki bu güvercinler gideceği yeri nasıl biliyorlardı?
4: Gideceği yeri bilemez. Nasıl oluyor biliyor musun? Mesela ben burada besliyorsam güvercini, buradan sen götürüp Ankara'ya ayağına bir şey bağlayıp salıyorsun, buraya geliyor. Herhangi bir yere gitmez. Şuraya git götür, öyle bir şey yok.
0: Bir güvercini Kars'a bıraksak Edirne'ye yuvasına gelir mi?
4: Gelir. Posta güvercini gelir ama diğer güvercinler gelmez.
0: Mesafe hiç önemli değil.
4: Yok, değil.
0: Peki posta güvercinleri nasıl oluyor?
4: Posta güvercinleri bunlara benziyor. Ama onlar biraz daha yapılıdır. Uçuş şekilleri daha farklıdır. Daha hızlı uçarlar. Yani saldığın gibi direkt hedefine gider. Başka hiçbir yere gitmez.
3: Geliyor annesine diyor, babasına diyor. Yem diyor. Hani doyurmak güzel bir şey yani. Hayvan sevgisi olmayan insan da insan sevgisi olmaz. Hayvan sevgisi olan insana hiç korkmak.

0: Güvercinlerin hikayesi yalnızca haber taşımayla sınırlı değil. Onlar aynı zamanda umut ve barışı temsil ediyor.
1: Güvercinler öyle zararsız ki, bildiğin gibi değil. Sadece yem atarsan yiyor işte bak. Vatandaş poşetle atıyor. Allah razı olsun, hani atanlarımız oluyor.
0: Geçmiş tarihlerde anlatılanlara göre Nuh tufanı sonrası Hazreti Nuh yeryüzünde suların çekilip çekilmediğini anlamak için gökyüzüne bir güvercin bırakır. Güvercin belli bir süre sonra gagasında bir zeytin dalıyla gemiye tekrar döner. Gagasındaki zeytin dalını gören Hazreti Nuh da yeryüzünde yaşamın tekrar canlandığını anlamış olur.
2: Böyle yavru gelmişti camıma, masanın üstünde ben onu baktım. Geldi, ben onu evin içinde yani banyoya alıştırdım. İnanır mısın, dışarıda uçardı, gelirdi. Kendi evin içine gezer, doğru gittiği yeri bulurdu. Giderdi banyoda dururdu, biliyor musunuz? Ben ona 5-6 ay baktım. Gelirdi, uçardı, burama konardı. O kadar ki yani.
1: Suyunu dolduruyoruz işte. Kuşlara da vatandaşlar yem atıyor, öyle doyuyorlar yani.
0: Sadece buğday mı yiyorlar?
1: Yani. Ya buğday, darı, bulgur, ama bulgur gagalarını kırıyor, alamıyorlar yerden. Çoğuna diyoruz, atmayın diyoruz bulgur. Çünkü yere gagasını vurdu zaman kırılıyor hayvanların gagası.
3: Çok ekmek veriliyor, simit veriliyor. Aslında verilmemesi lazım. Çünkü rahatsız eder onları. Yani hayvan buğday yer sadece.
4: Yani direkt buraya koşuyor zaten hayvanları görünce. Direkt geliyor zaten. Şimdi birazdan da yem alıp yem vereceğiz güvercinlere.
0: Çok sık geliyor musunuz peki?
4: Ya müsait oldukça geliyorum.

Kimi zaman önemli bir mesaj taşıdılar, kimi zaman barışı temsil ettiler. Yüzyıllar boyunca insanlarla bir arada yaşayan güzel hayvanlar bugünlerde İstanbul'un gökyüzünde süzülmeye devam ediyorlar.

Çin topraklarından altın kadar değerli bir ürün hasat ediliyor. İç Moğolistan özerk bölgesinde ulusal selenyum zengini sertifikası alan tatlı mısırların ve şifa deposu mor mısırların hasadı başladı. A Haber ekibi çiğ yenilebilen bu özel mahsulün fabrikaya zamanla yarışı ve bölgede kurulan o devasa ekonomiyi yerinde görüntüledi.

0: uçsuz bucaksız tarladar, hummalı bir çalışma. Kuru toprağın içinden adeta altın çıkıyor.
1: A Haber olarak Çin'in kuzeyinde İç Moğolistan bölgesindeki Ulançap kentindeyiz. Eylül ayıyla birlikte bu geniş coğrafyada mısır hasadı başladı. Bizler de bugün tarlada işçilerin mesaisine katılacağız ve tarladan sofraya uzanan mısırın hikayesini inceleyeceğiz.
0: Burada kelimenin tam anlamıyla zamanla yarışılıyor. Tarladan çıkan ürünün oksijenle teması kesiliyor. Fabrikaya ulaştırılması için dakikalar sayılıyor.
1: Bu devasa tarlalardaki mısırlar makinelerle dakikalar içinde hasat ediliyor ve hemen tırlara yükleniyor. Çünkü bu mısırların tazeliğini koruması en önemli unsur ve saatler içinde tarladan fabrikaya lezzeti mühürleniyor.
2: Burası geç hasat edilen tatlı mısır ekimi sümüsü. Şu an gördüğünüz tür bölgenin iklimine özel bir süt mısırı. Neden bu kadar lezzetli, yumuşak ve tatlı derseniz, Ulançap'ın soğuk iklimi, uzun güneşlenme süresi toprağı ve havasıyla birleştiğinde ürünün kalitesi artıyor. Ekolojik üretim ve iyi tasarım sertifikamızı aldık. Soğuk iklimimiz sayesinde hastalık ve haşere olmuyor.
0: Hasat doğal yöntemlerle yapılıyor. Ürün, zirai ilaç kullanılmadan yetiştiriliyor. Bu özel mısır türü tarladan toplandığı an tüketime hazır hale geliyor.
1: Pişmeden mi yiyeceğiz?
2: Evet, tamamen doğal ve ilaçsız yetiştirildiği için tarlada doğrudan kabuğunu soyup yiyebilirsiniz. Bu sıfır katkılı, tamamen doğal.
1: Böyle pişmeden Liu Bey yemeği tavsiye etti. İlk kez tadına bakacağız. Gerçekten pişmiş gibi. Ve oldukça yoğun bir aroması var. Süt tadı geliyor.

0: sisteminden geçiyor. Yıkandıktan sonra vakumlanıp 123 derecelik yüksek ısıda sterilize ediliyor. Sonrasında da depolara alınıp paketlenerek sevkiyata hazır hale geliyor.
1: Tesiste hiçbir şey israf edilmiyor. Geri dönüşüm, bölgenin bir diğer güçlü sektörü olan hayvancılıkla entegre edilmiş durumda.
2: Bu alanda bantlara yerleştiriliyor ve fabrikanın içinde birçok farklı alanda işlemden geçmeye hazırlanıyorlar. Ayrıştırılan kabuklar vakit kaybetmeden hemen burada hayvan yemi olarak hazırlanıyor. İç Moğolistan hayvancılığıyla da ön plana çıkan bir bölge ve bu bereketli topraklardan elde edilen mısır yemleriyle de hayvanlar besleniyor.
1: Süt mısırın dışında bu yıl ekimi %30 arttırılan güçlü antioksidan kaynağı mor mısırlar da dikkat çekiyor. İçerdiği yüksek antosiyanin sayesinde hücre yenilenmesini destekleyen ve bağışıklığı güçlendiren bu özel tür tam bir şifa deposu. Kurulan bu devasa sanayi zinciri sadece damakları tatlandırmakta kalmıyor, bölge halkının da kaderini değiştiriyor. Yoksullukla mücadele kapsamında hayata geçirilen sözleşmeli tarım modeli çiftçiye can suyu oluyor.
0: Çiftçilere siparişe dayalı sözleşmeli bir ekim modeli yürütüyoruz. Biz onlara tohum ve teknik destek sağlıyoruz. Hasat zamanı geldiğinde önceden belirlediğimiz sabit fiyatla alım yapıyoruz. Böylece piyasa risklerinden etkilenmiyorlar. Bu modelle bölgedeki 600'den fazla çiftçi hanesine destek olduk. Sadece ekimden hane başı 20 bin yuanın üzerinde ek gelir elde ediyorlar. Ayrıca fabrikamızda çalışan işçilere aylık 4 bin ila 5 bin yuan arası maaş ödüyoruz.
3: Efendim, şimdiki durağımız da Trabzon olacak. Karadeniz'in önde gelen turizm merkezlerinden Sümela Manastırı ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Şimdi kameralarımızı hemen o noktaya çevirelim. A Haber muhabiri Selman Kutlu ayrıntıları aktarmak için bizi bekliyor. O eşsiz manzarasıyla birlikte Selman, söz sende.
4: Evet, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sizin de söylediğiniz gibi Doğu Karadeniz'in, hatta Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi Trabzon'un Maçka ilçesinde bulunan Sümela Manastırı yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Aslında öncelikle rakamları vereyim, sonra biraz o manastırla ilgili size detayları da anlatacağım. 2026'nın yılının ilk 8,5 aylık döneminde 121 ülkeden tam 532 bin yerli yabancı turist buraya ziyarete geldi. Gerçekten önemli bir rakam, ama 121 ülke olması oldukça da daha da önemli tabii ki. Bu sayının yıl sonunda 750 bini bulması ve hatta geçmesi bekleniyor. Şu anda da gördüğünüz gibi yerli yabancı birçok turist bu bölgeye gelmeye devam ediyor. Az önce röportajlarımız oldu. Güneydoğu'dan, Ege'den, Akdeniz'den, yurt dışından özellikle yerli yabancı birçok turist bu bölgeye geliyor. Peki manastırın biraz tarihinden bahsedecek olursam, Maçka ilçesinin Altındere köyü sınırları içerisinde Sümela Manastırı Altındere Vadisi'ne hakim bir noktada Sümela Manastırı. Halk arasında ise Meryem Ana Manastırı olarak da bilinen bir yer ve baktığınız zaman da ismini siyah anlamına gelen Melas sözcüğünden aldığı biliniyor tarihte. Bu da tabii ki önemli bir detay. Aslında oldukça çok büyük bir tarihi var. 375-395 Atina'dan gelen iki isimli rahip tarafından aslında burada ilk olarak kilise yapılmış ve sonrasında devam edilmiş. 1204'te kurulan Trabzon Komnenoslu Prensliği zamanında manastırın daha da önemi artmış ve ziyaretlere açılmıştı. Tabii ki bölgede aslında birçok manastır var, ama en önemlisi tabii ki Trabzon'da bulunan Sümela Manastırı olduğunu diyebiliriz. Manastır 18. yüzyılın birçok bölümü de yenilendi. Daha bir rezil edilerek gördüğünüz gibi çok daha ziyaret edilebilir hale geldi. ve şu anda da birçok turist gördüğünüz gibi fotoğraf çekiliyorlar. Aslında hayranlıkla birçok noktayı inceliyorlar. Kütüphaneler var o dönemde kullanılan.

0: tarihi bakımdan çok fazla hareket edemiyoruz. Çünkü onun nedeni şu, dağlık ve dik bir yamaçta olduğum için sinyal sorunu yaşayabiliyoruz. Çünkü burası tam kuytu bir alan. Onun için aslında daha detaylı göstermek isterdik ama şu andaki o manzarada zaten aslında her şeyi anlatıyor. O duvarlardaki motifleri görebiliyorsunuz. Gerçekten önemli bir detay olarak göze çarpıyor. Manastırın aslında ana ünitesini meydana getiren Kaya Kilisesi'nin ve ona bitişik olan şapelin iç ve dış duvarları frankslerle donatılmış. Bu da tabii ki ayrı bir detay ortaya çıkarıyor. Trabzon Turizm Müdürlüğü de gerçekten burada yapılan o önemli restorasyonun ardından şu anda ziyaretçi akınına uğruyor. İlk 8,5 ayda 532 bin turist geldiğini belirtmiştik. Tam 121 ülkeden gelmeye de devam ediyor. Yıl sonu bu rakamın 750 bini geçmesi bekleniyor diyelim ve sözü Trabzon'dan size bırakalım.
1: Selvan Kutlu'ya teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Sevgili izleyenler, dünyanın ilk ve tek leblebi sanayi sitesine ev sahipliği yapan Denizli'nin Serinhisar ilçesinde günde 200 tona kadar leblebi üretiliyor. 2009'da da coğrafi işaret tescili alan Serinhisar leblebisi 40'a yakın ülkeye de ihraç ediliyor.
2: Çilekli, karpuzlu, kaymaklı, susamlı ve daha fazlası. Bu şehirden 40 ülkeye leblebi ihraç ediliyor.
3: Çorum'da Serinhisar'dan Serinhisar leblebisi gidiyor.
2: Makinalar durmadan çalışıyor. Nohutlar leblebiye dönüşüyor. Görüntüler Denizli'nin Serinhisar ilçesinde.
3: Serinhisar ilçesinde bulunan dünyanın ilk ve tek leblebi sanayi sitesinin içerisindeki bir tesisteyiz. Ve bu sanayi sitesinde toplamda 123 işletme var. Ve bu işletmelerde de günlük tam 200 ton leblebi üretimi yapılıyor.
2: Ancak nohudun leblebiye dönüşmesi hiç de kolay değil.
4: Nohut önceki ilk geldiğinde ısıtma ismini verdiğimiz makinelerde 140 dereceye varan ısılarda önce bir ısınıyor, sonra bir dinleniyor, sonra tekrardan bir ısınma işlemi alınıyor. Sonrasında biz buna bir 30-35 gün gibi bir dinlendirme süresi oluyor. Sonrasında kabuğun soyma işlemi meydana gelmeden bir gün öncesinde biz bunu ürünü ıslatıp bir gün dinlendiriyoruz. Dinlendirdikten bir gün sonrasında da makinelerde görüldüğü gibi kabukların soyup sarı leblebi haline geliyor. Bu işlemlerin hepsi de 60 gün, 65 gün gibi bulan zorlu bir süreçten geçiyor.
3: 5 bin nüfuslu ilçenin tek geçim kaynağı leblebi üretimi. Öyle ki Türkiye'nin leblebi ihtiyacının %80'i, dünyanın leblebi ihtiyacının da %65'i Serinhisar ilçesinden karşılanıyor.
2: 2009 yılında coğrafi işaret belgesiyle de tescillenen Serinhisar leblebisi Avrupa'dan Amerika'ya, Orta Doğu'dan Avustralya'ya kadar 40'a yakın ülkeye ihraç ediliyor.
3: Çilekli, karpuzlu, kaymaklı, susamlı, haşhaşlı liste uzayıp gidiyor. Serinhisarlı leblebi üreticileri artık günümüzde çağda ayak uydurmaya başladı. Ve ilçede onlarca çeşit leblebi üretiliyor artık.
2: Fabrikalar tam kapasiteyle çalışırken Muğla ve Antalya arasındaki karayolu üzerinde bulunan ilçede çok sayıda esnaf da leblebi satarak geçimini sağlıyor.
5: Leblebi çeşidimiz çok. Üstelik de talebe göre Ar-Ge çalışmamız devam ediyor. Her gün yeni bir ürün keşfetmeye çalışıyoruz. Piyasanın ihtiyacına göre yeni yeni ürünlerimiz devam ediyor. Şu anda yaklaşık 40'ın üzerinde leblebi çeşidimiz var.
1: Efendim, Anadolu'nun dört bir yanında yaban hayatının birbirinden çarpıcı ve renkli görüntüleri kameralara yansıdı. Şimdi o görüntüleri taşıyacağız ekrana.
2: Türkiye'nin dört bir yanından yaban hayatına dair görüntüler geldi. Avrupa'nın en büyük kartalı Sivas'ta yuvasında görüntülendi. Kanat açıklığı 2 metre 40 santimetreye, ağırlığı 7 kilograma kadar ulaşabilen ak kuyruklu kartal bu kez iki yavrusuyla kameraya yansıdı. Doğa fotoğrafçısı Mustafa Aslan'ın 4 yıldır takip ettiği yuvada bu yıl çok nadir görülen bir durum yaşandı. Anne kartal önceki yıllardan farklı olarak iki yavruyu birden büyütüyor.
6: Kaya kartalından daha da büyük. Her sene tek yavrunun yetiştiği yuvada bu sefer iki yavruyu yetiştirmeyi başarmışlardı ebeveynler. Onların da hayat mücadelesi zor.

0: Bu görüntülerde Sivas'tan. Kızılırmak kıyısında yaralı halde bulunduğu tedavi altına alındı. Doğa koruma ekiplerinin şefkatli bakımının ardından sağlığına kavuşan leylek yeniden gökyüzüyle buluştu. Düzce'de ise yol kenarında ayı ailesi vardı. Anne ayı önde, 3 yavrusu peşinde koştu. Akçakoca'da kameraya yansıyan ayı ailesi vatandaşı fark edince adımlarını hızlandırdı. Bir süre sonra ormanlık alanda gözden kayboldu. Bayburt'ta ise kameraya renkli görüntüler yansıdı. Mikail Şeker, Demirözü mesire alanında gördüğü tilkiyi yanına çağırdı. Önce ürkek davrandı, ardından yavaş yavaş yaklaştı. Şeker'in verdiği yiyecekleri yiyen tilki kısa süre sonra piknik alanından uzaklaştı. Yine bir tilki ancak bu kez doğada değil, yaşam alanına kadar indi. Osmaniye merkezde yiyecek arayan hayvan bir binanın 3. katına kadar çıktı. İtfaiye ekipleri tilkiyi zarar vermeden yakaladı ve yeniden doğal yaşam alanına bıraktı.
1: Uluslar A Ligi 3. grupta Hırvatistan, kaptanı Luka Modric'in açılışını yaptığı karşılaşmada Çekya'yı mağlup etti. Şimdi özeti taşıyacağız ekrana.
2: Maçta ilk düdük sesi geliyor. Orta Avrupa'da keyifli bir kapışma başlıyor. Çekya Hırvatistan. Merkezden geliyor Hırvatistan. Kovacic bıraktı. Ivanovic ayak dışıyla arka bölüme doğru savunma gelişine bir vuruş dışarı gitti. Hırvatlar etkili geldi. Savunmanın uzaklaştıramadığı top. Sučić vurdu. Top dışarı çıktı. Çalım geldi ama sonrasında top kaybı. Kovacic ayakta kaldı. Kovacic, Kovacic'ten pas. Hırvatistan etkili geliyor. Luka Sučić çekti topu, gol şansı. Vuruş, kaleci başarılı. Kaleci başarılı Hornicek. Şilama. Yine top kaybı Çekya'da. Luka Modric. Modric, Modric, Modric. Luka Modric. 41 yaşında ama atmaya devam ediyor. Luka Modric. Ceza sahasına girdi. Köşeye nefis bırakıyor Luka Modric. Harika bir vücut çalımı. Sonrasında gol vuruşu. Kaptan takımını öne taşıyor. Vlošek, Vlošek ayakta kaldı. Vlošek çevirdi, arka bölümde boşluk var. Gol şansı, vuruş, gol! Karabek atıyor, Çekya dengeyi buluyor. Şufal tacı kullandı, Gvardiol ve Vlošek. Sonrasında Vuškovic ayakta kaldı. Vlošek çevirdi topu, arka bölümde boştu. Karabek düzgün bir vuruşla ağları buluyor. Maçtaki ilk şutunda ilk isabeti ve ilk golü de buluyor Çekya. Gvardiol. Perišić. Perišić çevirdi topu. Gelişine vuruş. Hornicek. Matanović ve Hornicek. Karabek. Şalupek. Çerv. Çerv'den top kaybı. Kovacic aldı topu. Kovacic, Kovacic vurdu. Granat kaleye yöneldi. İlginç bir an. Hornicek'te kaldı. Şimdi Schultz'a doğru. Schultz, Radosa kendisini gösterdi. Ona doğru Radosa. Gol kaçtı. Çok net bir şans. İlk milli maçında golü de bulabilirdi ama dışarı atıyor Radosa. Schultz, Radosa bindirmeye yaptı, koşuyu attı. Nefis bir ayaklaşı Schultz'tan, iyi servis ama bu topu içeri atamıyor Radosa.

Perisic, Modric'ten sonra Pasupantonta. Perisic yaptı ortayı, kafa, kaleci, gol kararı mı gelecek ve gol! Bu topu çıkartamadı, Hornicek Hırvatistan öne geçiyor. Elinden geleni yaptı ama gol kararı geldi. Perisic kafayı vuran arka bölümde Marko Pašalić, oyuna sonradan dahil olan Marko Pašalić'in golüyle Hırvatistan bir kez daha öne geçiyor. Granat, Çalupek, savunmanın arkasına Hložek. Hložek hareketli, Hložek bıraktı, gol şansı, gol! Radosta az önce dışarı attı ama bu kez affetmedi. Radosta bıraktı, tribünler bir kez daha ayakta. Hırvatistan kaçıyor, Çekya'ya kalıyor. Golle ilgili tabii ki bir inceleme de var. Bekleyin diyor Simone Sosa. Şinama'dan pas Hložek'e. Hložek offside'da mı değil mi? Buna bakılıyor. Ve offside kararı, gol geçerli kazanmıyor. İşte offside çizgisi. Schubert'e baskı. Mario Pašalić'ten. Hata geldi. Budimir. Budimir top dışarı çıktı. Sadilek'ten hata. Budimir'den vuruş. Son anda dokunuyor ve golü çıkartıyor Hornicek. Simone Sosa'dan son düdük geliyor. Maçın skoru Çekya 1, Hırvatistan 2.

0: Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. Halkbank'ın katkılarıyla. Ailelerin refah düzeyini yükseltmek ve dar gelirli vatandaşların yanında olmak amacıyla hayata geçirilecek gelir tamamlayıcı aile destek sistemi için devasa adımlar atılıyor. Kamuoyunda vatandaşlık maaşı olarak da bilinen ve sosyal yardım mekanizmasını sil baştan değiştirecek olan tarihi reformda il il, ilçe ilçe etki analizleri başladı. 2027 yılında uygulamaya girecek sistemle geliri belirli bir eşiğin altında kalan her haneye asgari gelir desteği sağlanacak. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Hesabı alabilir miyim?
4: Buyurun.
3: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
4: Nasıl yani?
5: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
6: seninle. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
7: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
6: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Reklam.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
11: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
12: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: A Haber Radyo.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı, kabul edelim ki ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir. Güvenlik Konseyi dünya beşten büyüktür ilkesine göre mutlaka reforme edilmelidir.
3: Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nun sonuçları, terörsüz Türkiye süreci, kamuoyunda fon krizi olarak anılan 455 bin yatırımcıyı ilgilendiren soruşturma. Kabine yeni haftanın ilk günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kritik başlıklarla toplanıyor. Kabine toplantısının ana gündem başlığı ise Başkan Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun sonuçları olacak.
2: Devletler arası münasebetlerin merkezine koyan
3: Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler Marşı'nda birçok devlet başkanı ve liderle görüşme gerçekleştirdi. O temaslarda ele alınan başlıklar kabine toplantısında masaya yatırılacak. O görüşmelerden biri de terörsüz bölge hedefi doğrultusunda kritik bir anlaşmaya sahne oldu. Türkiye ve Irak güvenlik alanında işbirliğini derinleştirme konusunda mutabık kalarak Sincar'da devlet otoritesinin bütünüyle tesisi ve yasaklı yabancı silahlı unsurların varlığına son verilmesi konusunda anlaştı. Böylece PKK'nın Sincar'dan çıkacağı ve Başika'nın Irak'a devredileceği duyuruldu.

0: Haber Radyo.
1: Hafta sonları sevgili izleyenler, yeniden hoş geldiniz. A Haber ekranlarına ajans hafta sonunda yeni saat dilimindeyiz. Saatlerimiz 14 olmak üzere, gelişmeleri aktarmaya devam ediyor. Şimdi Antalya'dan bir hortum görüntüsü taşıyacağız ilk olarak ekranlarınıza. Deniz üzerinde hortum oluştu Antalya'da sevgili izleyenler. Ekranlarınıza da yansıyor. Çok net bir şekilde görünüyor kıyıdan hortum. Vatandaşlar ve turistler tarafından da cep telefonlarıyla kayda alındı. Hortum Alanya'nın İncekum Mahallesi açıklarında sabah saatlerinde oluştu. Deniz üzerinde yükselen hortum halk plajındaki vatandaşların dikkatini çekti. O anlar cep telefonu kameralarına da işte böyle yansıdı. Bir süre deniz üzerinde görülen hortum daha sonra etkisini kaybederek gözden kayboldu. Geriye ise işte bu çarpıcı görüntüler kaldı. Değerli izleyenler, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik fon soruşturmalarına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Sorumlu kim varsa hesap sorulacak ifadelerini kullanan Çelik, vatandaşın mağduriyetini gidermek adına çalışmalarında sürdüğünü kaydetti.
2: AK Parti'miz her zaman doğruların yanında, yanlışların karşısındadır. Partimizin kuruluş felsefesi ve varlık sebebi budur dedim. Sorumlulara hesap sorulacağının altını çizdim. Fon krizi olarak adlandırılan gündemin her bir madde ve detayının Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ilk andan itibaren

0: Yani titizlikle takip edilip değerlendirildiğini söyledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, kamuoyunda fon krizi olarak anılan 455 bin yatırımcıyı ilgilendiren soruşturma ve sonrasında yaşananlara dair açıklamalarda bulundu.
1: Temel ilkemiz, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacaktır ifadesidir. Bu ilke çerçevesinde her türlü yanlış, yolsuzluk, istismar ve usulsüzlükle mücadele tavizsiz verilecektir. Fon krizi olarak adlandırılan bu süreçten olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın hak ve hukuku titizlikle ele alınacaktır.
0: Çelik, Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kurumların kapsamlı çalışmaları sonucunda gereğinin yapılacağını belirtti.
1: Ortada bir iddia varsa araştırılacaktır. Tüm usulsüzlükler ortaya çıkarılacaktır. Yanlış yapanlar hukuk önünde hesabını verecektir.
0: Finansal sisteme ve Türk ekonomisine yönelik sistemik bir risk olmadığının da altını çizdi Çelik. Temellerimiz sağlamdır. Sermaye piyasalarının sınırlı bir bölümünde belli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorundur mesajını verdi. Benzer bir problemin yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil tüm tedbirlerin hayata geçirileceğini duyurdu.
2: Aynı şekilde ekonomi.
1: Şeffaflık, denetim ve hesap verilebilirlik ilkelerini koruyacak ve güçlendireceğiz. Milletimizin emanetine sahip çıkarken hiçbir taviz, istisna ve kararsızlık söz konusu olamaz. AK Parti'mizde siyasetimizin alfabesi her türlü yanlışla sonuna kadar mücadele etmektir.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bolu kampının son gününde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dış politikada ezber bozan açıklamalara imza attı. Şimdi ayrıntılar için hemen biz de o noktaya gidelim. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş yakından takip ediyor. Detaylar için sözü hemen kendisine bırakalım.
4: Merve Özkan, özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politika başlığı ile ilgili yapmış olduğu açıklamalar dikkat çekti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aynen şu ifadeleri kullandı bu konuya dair. Çoğu zaman Erdoğan'ı eleştiririz ama Libya ile yapılan anlaşma hem Akdeniz'de hem de Ege'de önemli haklara sahip olmasının yollarını açtı bize. Türkiye bu çerçevede önemli bir adım attı. Libya ile Mavi Vatan Sözleşmesi yaptık. Bu övünülecek bir şey. CHP kalkıp da buna niye yaptınız diyemez. Doğu Akdeniz'de güçlü olmalıyız. Türkiye'nin saygınlığı kazanması güzel bir şey. Suriye'de olayların sonlanması, oraya yatırımlar yapılması, PKK terör örgütü konusunda büyük adımlar atıldı. Biz de yasaya destek verdik ifadesini kullandı. Bu oldukça önemli açıklamaydı. Ve aynı zamanda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kurultayda aday olup olmayacağını da sorduk. Malum 10 Eylül itibariyle kurultay takvimi işlemeye başladı. 12 Aralık'ta ilçe kongreleri, 16 Ocak'ta il kongresi yapılacak. 14 Şubat'a kadar tüm ilçe ve il kongreleri tamamlandıktan sonra önümüzdeki yıl olağan kurultayın gerçekleşmesi bekleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na aday olacak mısınız diye sorduğumuzda yanıtı şöyle oldu. Adaylık konusunu konuşamadık. Çok erken, genel başkanlık konusunda şu ana kadar adayım diye bir cümle kurmadım. Genel başkanı seçecek olan delegeler, genel başkan olmak isteyen arkadaşlar var. Saygıyla karşılıyoruz. Bu tür tartışmaları gereksiz buluyorum. Bakılır, edilir. Partimizin duayenleri var. Oturur, konuşuruz. Ben ömür boyu CHP genel başkanı olacağım diye bir iddiam yok ifadesini kullandı Kemal Kılıçdaroğlu. Diğer yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifasına dair Kemal Kılıçdaroğlu'nun yorumunu ne olacağını da yine kendisine sorduğumuzda şöyle dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103. yıl etkinliğine katılmasını isterdim dedi. Kimseyi zorla üye yapmadık. Zorla da atmadık. Kendi tercihi, saygı duyarız. Yolunu seçmiştir dedi Mansur Yavaş. Tabii bununla birlikte arınma mesajları da verdi Kemal Kılıçdaroğlu. Şu ifadeleri kullandı bu konuya dair. Siyaset kirlilikten arınmadığı sürece toplum düzlüğe çıkamaz. CHP ile ilgili de pek çok dosya var. Yolsuzluk yapanın sağcısı solcusu olmaz. Bedelini ödemeli. parti tarihinde olmadığı kadar kirliliğin içine sokuldu. Bunun bedelini Türkiye ödüyor, siyaset ödüyor, istifalarla büyük ölçüde arınma oldu ifadesini kullandı. Yeni anayasaya dair de konuştu. Anayasanın değişmesi gerektiğini düşünüyorum dedi. İstanbul İl Başkanı'nın bir ay önce MYK'da belirlendiğini söyledi Kemal Kılıçdaroğlu. Bu ismin mahkeme kararı nedeniyle açıklanmadığını dile

0: getirdi. Kulislerde ise yeni il başkanının, İstanbul İl Başkanı'nın eski Kağıthane ilçe başkanı Mehmet Ali Yüksel olduğu ifade ediliyor Merve.
1: İlter Yeşiltaş, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Devam edelim şimdi sevgili izleyenler. Son zamanlarda özellikle yaşanan şiddet olayları çocukların sosyal medya kullanımını da gündeme taşıdı biliyorsunuz. Ve uzmanlara göre de kontrolsüz sosyal medya kullanımı çocukların şiddet içeriklerine maruz kalma riskini artırıyor. Peki nelere dikkat etmek gerekiyor? Yanıtlar haberimizde.
2: Maalesef sanal dünya bu noktada çocukların şiddete eğilimini fazlaca tetikleyen noktalardan bir tanesi.
3: Çocuklar ve gençler arasında şiddet olayları arttı. Uzmanlar sosyal medya konusunda uyardı.
2: Birçok yapılan hata var çocuklarla ilgili. Nasıl gerçek dünyada çocuğu yalnız bırakmak ya da tanımadığımız kişilerle birlikte bırakmak çok büyük bir risk ise, sanal dünya için de geçerli. Onu yalnız bırakmak ya da tanımadığı kişilerle iletişim halinde olmasını sağlamak ve bunun kontrolünü yapmak, bu çok büyük bir risk olarak karşımıza çıkıyor.
3: Sanal dünya çocukların şiddete eğilimini tetikleyen unsurlardan biri. Uzmanlara göre çocukların tanımadığı kişilerle iletişim kurması ise büyük risk taşıyor.
2: Bugün çocukların şiddete meyilli kişilerle kapalı gruplarda yaptığı konuşmalar, mesajlaşma uygulamalarının dışarıdan masum gibi görünmesi ama kapalı gruplar arkasında başta silahlar, silah eğitimleri, şiddete yönelik terör örgütlerinin övülmesi, onlara sempatizan toplanılması ya da herhangi bir sorunla karşılaşıldığında o sorunun şiddetle çözülebileceğini gösteren maalesef çok fazla bu grupların içerisinde materyal dolanıyor.
4: Henüz 18 yaşına gelmemiş bir çocuk dahi telefon kullanabiliyor. Hatta sosyal medya uygulamalarında kendisi kendi ismiyle var olabiliyor. Ancak bu durum oldukça yanlış çünkü sosyal medya uygulamalarının içerisinde artı 18 içerikli o içeriklere bu çocuklar eriştiği takdirde doğal yollardan özenme yoluna doğru ilerleyebiliyor ve bunun sonucunda da ne yazık ki çocuklarda bir şiddet eğilimi ortaya çıkabiliyor.
5: Bir takım travmatik öykülerin anlatılmış olduğu diziler bazen yaralı kişilere daha çok geçer. Ve bu kişiler bir zaman sonra bu dizilerdeki karakterde kendisini görmeye başlar.
6: Yasaklandı. Hala da bakım evlerde annesi çocuğuna telefonu veriyor. Ufacık çocuğa el arabasında da olsa da evde de olsa devamlı çocuğun elinde telefon.
7: Gençler şu an mesela çok şeye uyuyorlar abi, şarkılara, filmlere, dizilere abi mesela çok özeniyorlar.
5: Tam olarak kimliği veya kişiliğinin oturmadığı ve kendisini aradığı, kendisini toplumda yer edindirmeye çalıştığı bir ergenin izlemesi ve yorumlaması çok daha farklı bir boyuta götürebilir işi.
8: Yaptırımlar yapılmalı tabii ki de. Yani okulda atıyorum makyaj yapan kıza sakal bırakan çocuğa bu kadar tepki gösteriyorlarsa yanında silah çocuğu taşıyan, bıçak taşıyan çocuğa da aynı tepkiyi vermeleri gerekiyor. Hatta daha fazlasını vermeleri gerekiyor.
3: Sosyal medya platformlarındaki ebeveyn denetimleri aktif hale getirilmeli ve çocukların kimlerle iletişim kurduğu takip edilmeli.
2: Çocuklarının sosyal medyada ne yaptıklarını, kimlerle canlı yayın açtıklarını ya da kimlerle iletişim halinde olduklarını, kimlerle mesajlaştıklarını mutlaka kontrol etsinler. Bu sadece sosyal medyayla da sınırlı kalmamalı. Ebeveyn takip programları mutlaka aileler tarafından kullanılmalı. Ebeveyn takip programlarında telefon istenildiği zaman kilitlenebilir, uzaktan erişim sağlanabilir ve bu çocuk hangi uygulamayı, neyi kullanıyorsa, kimlerle iletişim halindeyse bunların hepsinin satır satır kayıtları tutulacağı için ya da online canlı görebilecekleri için herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadan önce aile önlemini çocuğu üzerinde alabilir.
1: Vanlı Karahaydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında Ankara'da yürütülen soruşturma kapsamında operasyon İstanbul'a sıçradı. Tançalan'a ait olduğu tespit edilen iki otomobilde yaklaşık 934 milyon lira değerinde döviz ele geçirildi.
9: Sosyal medya fenomeni Çağla Öz'le yaptıkları düğünle gündeme gelen, Vanlı Karahaydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan, kara para suçlamasıyla tutuklanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama soruşturması kapsamında Vanlı Karahaydar'a yönelik ikinci bir operasyon gerçekleştirildi. Ankara Emniyeti Tançolan'a ait nakit paranın İstanbul'un Sarıyer ilçesi Masak Mahallesi'ndeki bir otoparkta bulunan araçlarda saklandığını belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda çok

0: sayıda döviz banknotu ele geçirildi. Araçlarda yapılan aramalarda 934 milyon lira değerinde 16 milyon 440 bin euro ve 700 bin dolar nakit para bulundu. Operasyonda suçta kullanıldığı değerlendirilen iki otomobile de el konulurken bir şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında ele geçirilen milyonlarca liranın kaynağı ise araştırılıyor.
1: Dünyadan haberlerle devam edelim şimdi sevgili izleyenler. Güney Afrika'da iki eğlence mekanına silahlı saldırı düzenlendi. En az 30 kişi de hayatını kaybetti. Detayları paylaşalım hemen. Suç oranlarının yüksekliğiyle bilinen Johannesburg kentinin batısındaki bir eğlence merkezinde silahlı saldırı düzenlendi. Yaşamını yitirenlerin 13'ünün erkek, 4'ünün ise kadın olduğu belirtildi. Saldırının nedeni henüz belirlenemezken şüphelinin kaçmadan önce iki aracı ateşe verdiği belirtildi. Bir diğer saldırı ise Güney Afrika'nın Batı Kap bölgesinde bir eğlence merkezinde düzenlendi ve oradaki saldırıda da 10 kişi hayatını kaybetti. Ve iki eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırılarda en az 30 kişi toplamda hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri'nde akıllara durgunluk veren bir skandal patlak verdi. Wisconsin Madison Üniversitesi yakınlarında Bodrum kattaki bir öğrenci kulübüne düzenlenen baskında yarı çıplak üzerleri soslarla kaplı ve yaralı halde bulunan yaklaşık 30 genç görenleri dehşete düşürdü. Korsan kulübün yöneticileri de gözaltına alındı.
2: ABD'de öğrenci kulübünde skandal görüntüler ortaya çıktı. Adres Wisconsin Madison Üniversitesi yakınlarında bir bodrum katındaki öğrenci kulübü. İsimsiz bir ihbarı değerlendiren polis kulübe düzenlediği baskında insanlık dışı bir manzarayla karşılaştı. Çoğu 18 yaşında olan yaklaşık 30 yeni üye kirli, sıcak ve nemli bir ortamda kilitli tutuluyordu. Yarı çıplak haldeki gençlerin üzerleri yiyecek, baharat ve soslarla kaplanmış, bazılarının vücudunda darp izleri vardı. Skandalın merkezindeki isim Alpha Epsilon Pi. 1913'te kurulan öğrenci örgütü 2015 yılında üniversiteden ihraç edilmiş ancak illegal olarak faaliyetlerine devam etmişti. Polis şefi müdahalenin sebebini net bir dille özetledi.
3: İşlerin çok ileri gittiği ve insanların hayatlarının ya da fiziksel sağlıklarının tehlikeye girdiği durumlar, işte o zaman kesinlikle müdahale edeceğiz.
2: Baskının ardından 20 yaşındaki kulüp yöneticileri Brandon Klein ve Samuel Wayne zorbalık ve kamu düzenini bozma suçlamalarıyla gözaltına alındı. İkisi de daha sonra kişi başı $400 kefaretle serbest bırakıldı. Wisconsin Madison Üniversitesi de olayla ilgili idari soruşturma başlattı. Polis şefi öğrenci kulüplerine güvenlik çağrısı yaptı.
3: Etkinliklerin her zaman güvenli bir şekilde düzenlenmesini umuyoruz ve onlarla her zaman işbirliği yapmaya hazırız. Eğer herhangi birinin gördüklerimizi ve gözlemlediklerimizi doğrulamaya ya da çürütmeye yardımcı olacak daha fazla bilgisi varsa bu soruşturmalar açısından yararlı olacaktır.
1: Efendim şimdi bir insan düşünün, yıllar boyunca peş peşe gelen ağır hastalıklarla mücadele etmiş ama hiçbirinde hayata sırtını dönmemiş. Her hastalık onun için yeni bir sınav olmuş. Oysa her sınavdan sonra hayata biraz daha sıkı tutunmuş. 67 yaşındaki Halil Şirin'in mücadeleyle geçen yaşam hikayesine bakacağız şimdi.

0: Halil abi sende ne hastalıklar çıktı?
1: Oo, hangisini söyleyeyim ya? Ben göz felci mi, kalp krizi mi, kanser mi, akciğer kanseri mi, lef bezi kanseri mi? Hepsini atlattım Allah aşkına.
2: Hayat bazen insanı ağır sınavlarla karşı karşıya bırakır.

0: Hakim insanlar vardır ki yaşama tutunmaktan vazgeçmez. Halil Şirin onlardan yalnızca biri.
1: Raporda şöyle yazmışlardı. Şaşırılacak şekilde iyileşme var diye yazmışlardı raporda. En son raporda.
0: Şirin uzun yıllar boyunca uzak yol kaptanlığı yaptı. Ancak onun hayatındaki en uzun yolculuk hastalıklarla mücadele ettiği yıllarda başladı.
1: Hakikaten psikolojim bozuktu ilk seferlerde. Çünkü abim vefat etti, kardeşim vefat etti. Akciğer kanseri aynı. İkisi de akciğer kanseri. Önce küçük kardeşim tutuldu, o vefat etti. Ondan sonra abim tutuldu, o vefat etti. Ondan sonra ben de tekrar etti. Zaten moralim bozuktu o ara. En son dedim ki, demek ki bundan başka bir şey yok. Moralini bozarsan gidiyorsun. Onların morali bozuktu çünkü. Ben kendimi moral olaraktan yıkmamaya çalıştım.
2: Halil Şirin Avusturya'da yaşıyor. 67 yaşında uzun yol kaptanı. Geçirmediği hastalık kalmamış. Kalp krizleri, kanserler, göz felçleri, koronalar ama hepsini yenmeyi başarmış.
1: İlk başta 3 tane göz felci geçirdim ben. 4 tane korona geçirdim. 4 tane kalp krizi geçirdim. 4 tane de kanser atlatıyorum şu anda. 4. kanseri. İlk akciğer kanseriyle başladı. 2019'da İstanbul'da bir röntgenle buldular. Akciğerden böyle yüz tarafını aldılar benim. Aşağı yukarı 1/4'ünü. Hemşire vardı. Ben ilk tedavi akciğer kanserinden kemoterapiye girdiğimde benim 3 gün sonra saçlarım döküldü. Saçlarım dökülünce ooo dedi kadın. Olamaz böyle bir şey dedi. Niye dedim? Çok dedi iyi olmuş dedi. Başkası dedi 15 günde 20 günde dökülür ama seninki 3 günde dökülmüş. Kurtuluşun dedi %55 dedi bana. Lef bezi çıktı. Birinciyi atlattım, ikinciyi çıktı. İkinciyi atlattım, şimdi üçüncüyle uğraşıyorum. 4 sefer korona geçirdim. Göz felci Almanya 40 tonluk tırla giderken 3 sefer yolda kaldım göz felciyle. Onu da şeye bağladılar. Neyi söyleyeyim, kolesterola bağladılar. Ama onları da atlattık çok şükür.
2: Hastalıkları nasıl mı yendi? İlk önce buranın yüksek tuttu, sonrasında doğadaki bitkilerden faydalandı.
1: Kekik, adaçayı, sinir otu, ebe kümeci. Ben bunların hepsi her akşam sabah çayını içtim, demledim içtim. Zencefil, zerdeçal, karabiber, ondan sonra limon. Bunun çayını içtim devamlı. Akşam sabah. Her yıl 2 sene anzer balığı yedim ben. Ondan sonra ne sayayım daha? Çiçek mi dersin? Ot mu dersin? Polen mi dersin? Bir doktora göründüm. Raporu verdim. Abi dedi sen bana bir şey getirmemiş ki. Ben ne söyleyeyim sana dedi ya. Tedavin kendin yapmışsın zaten. Benim söyleyecek bir şeyim yok dedi.
2: Halil Şirin şimdi kendi memleketinde Tokat'ın Reşadiye ilçesinde. Ona bir de lakap takmışlar. Herkes kendisine mucizevi adam diyor.
3: Kendisi ne kadar ben uzatmalar oynuyorum dese de mucizevi bir şekilde işte Rabbimin inayetiyle yaşıyor. Yani hayat dolu birisi zaten. Güler yüzlü. Moralini bozmadı.
0: Halil Şirin bugün yaşam azmiyle çevresine umut olmaya devam ediyor.
1: Yani bunları geçirdim Allah'ın inayetiyle, Allah'ın takdiriyle, her şey Allah'tan geldiğine inanaraktan, kendimde kendi tedaviye başlayaraktan bunları atlattım ben. Allah'a çok şükür.
4: Üniversitelerin açılmasıyla Konya'da öğrenci hareketliliği başladı. 130 bin öğrencinin bulunduğu kentte öğrencilerin ekonomiye yıllık 11 ila 15 milyar lira arasında katkı sağladığı belirtiliyor.

0: Üniversitelerin açılmasıyla birlikte Konya'da hareketlilik başladı. Yaklaşık olarak şehre il dışından 60 bin öğrenci geliyor. Şehirde öğrenci sayısı ise 130 bin. Şehre ekonomik katkınız ne oluyor?
1: Yani genelde esnaflar oluyor veyahut da toplu taşımalar da oluyor o şekilde.
0: Yani gününüzün büyük bir bölümünüz okulda geçiriyorsunuz ama boşa kalan vakti mutlaka şehre harcıyorsunuz.

0: yapıyorsunuz değil mi?
1: Evet. Yani boşa kalan vakitte yemek oluyor. Veyahut da arkadaşlarımızla bazen gezmeye çıkıyoruz. O şekilde oluyor.
2: Dışarıdan gelen öğrencilerin buradaki ekonomiye katkısı ne oluyor?
3: Yani kafeler olarak kafe yemek kültürünü bayağı canlandırıyorlar aslında. Ki kıyafetleri de en çok öğrenciler alıyor. Esnafa en çok katkı öğrenci veriyor.
2: Mesela siz tatile girdiğinizde bu bölgede bulunan esnaf zorlu çekiyor değil mi?
3: Evet, bizim bütlerimiz okul bütleri bayağı geç bitiyor. Temmuz'un sonlarına doğru bitiyor. Kimse olmuyor burada. Zaten esnafların çoğu kapatıveriyor yani. Yaz tatiline giriyor onlar da.
2: Öğrenciler gelince?
3: Öğrenciler gelince hareketli oluyor tabii.
2: Uzun süre
3: bayağı uzun süre hareketli oluyor burası.
4: İstanbul'a göre Konya çok daha uygun, öğrenci dostu bir şehir diyebilirim. Ulaşım açısından da çok daha uygun öğrenci için. Burada temel ihtiyaçlarımız haricinde gezmek, dolaşmak, onlara para harcıyoruz. Ayrıca işte temel ihtiyaçtan saymazsak kitaplarımız, işte üniversite gereklerimiz, onlara para harcıyoruz. Öğrenci dediğin canlılık demek, canlılık demek esnafa katkı demek.
2: Öğrencinin bulunduğu şehirde her bir öğrencinin yaklaşık olarak 15 bin lirayla 20 bin lira aylık olarak harcadığını düşünürsek öğrencinin şehre katkısı ise yıllık olarak 11 milyarla 15 milyar TL arasında değişiyor. Öğrencilerin yoğun olarak kaldığı yerlerden birisi Bosna Mahallesi. Bosna Mahallesi'nde her apartmanda 10 daire varsa yaklaşık olarak yarısı öğrenci.
5: Öncelikle Selçuk Üniversitesi Türkiye'nin çok köklü üniversitelerinden birisi. Çok geniş bir alana yayılmış şekilde. Burada hem barınma ihtiyacı, hem yeme içme ihtiyacı, sosyal aktiviteler olsun. Birçok anlamda Konya çok geniş bir yelpazeye hitap ediyor. Bu tabii ki ekonomiyi de canlandırıyor. Yerel arkadaş için de çok güzel bir şey. Öğrenci kardeşlerimiz için de güzel ortamlar var. Belediyenin de bu konuda çok iyi çalışmaları var. Yani Selçuk Üniversitesi'nin öğrencileri, Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin öğrencileri, bunların hepsi Konya için gerçekten büyük değerler. Eminiz ki onlar da memnun olarak ayrılacaklardır buradan. Güzel şekilde Konya'ya sefa ağırlayacaktır.
2: Onların gitmesiyle şehirde bir boşalma yaşıyor. Daha çok öğrencilerin olduğu bölgede ama onların gelmesiyle şehre ekonomiye katkıları var mı?
5: Ya şöyle tabii ki olmaz olur mu? Yani birçok alanda yani en az 810 sektörde ciddi anlamda bir ivmelenme çalışıyor. Belli bölgeler, özellikle Bosna Hersek bölgesi, Selçuk Üniversitesi kampüsünün olduğu bölgeler, Meram bölgesi gibi yerlerde ciddi bir ekonomik hareketlenme başlıyor. Bu tabii ki aşağı yukarı yaz dönemine kadar devam ediyor ama yazın gelmesiyle beraber tabii ki Konya'da bir sakinlik süreci oluşuyor.
6: Selçuk Üniversitesi'nin öğrencileri geldiği zaman özellikle karşıdaki esnaflara çok faydası var. Çarşıdaki esnaflar genelde öğrencilerin gelmesini bekliyor. Yaz tatilinde çarşıdaki esnaflar zorlanıyor. Onun için öğrencilerin gelmesi büyük bir nimet diyoruz.
7: Öğrenci geldiği zaman hareketlilik daha farklı oluyor.
2: Nasıl bir değişiklik oluyor burada?
7: Şimdi öğrenci meraklı, ailesinden uzakta kalmış, yeni bir hayata adım atmış, çevreyi tanıyacak, kendi başına ilk kez alışveriş yapacak. Buradaki esnafın tavrı da çok önemli. Gelen müşteriyi daha olumlu yaklaşması gerekir ki öğrenci burada aile ortamını hissetsin, buraya sıkça gelip bütün ihtiyaçlarını karşılasın. Bütün ihtiyaçlarını karşılayacak şey de var, ortam var, hepsi var.

0: Efendim, Samsun'un tarihi milattan önce 6. yüzyıla uzanan, yeşili ve mavisiyle büyüleyen ilçesi Canik'teyiz. Tersev'den Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'ne uzanan bu renkli rotayı birlikte keşfediyoruz.
1: Halk GEO'nun katkılarıyla

Şirvan ilçesine geldiğinizde ormanlık alandaki meşe testlerinin bulunduğu alanda ters ev karşınıza çıkacak. Ters evde sanki bu işte bir terslik varmış gibi görünse de aslında bu evi gezenlerin ters evdeki gördükleri mutfak masaları, oturma gruplarının

0: ters durması elbette bir hayli ilginç. Bir ev düşünün, oturma odası, mutfak, masa, sandalye, her şey ters. Çünkü burada bulunan ters evin aslında ziyaret edilme amacı da bu. Bölgenin tek ters evi Canik'te ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Böyle bir ev görmüş müydünüz?
1: Orada da görmüştüm.
0: Gördünüz. Hı-hı. Bir ev hanım olarak böyle bir ev olsa...
1: Yok, yaşanmaz böyle
0: yaşanmaz
1: bir ev.
0: Yaşanmaz değil mi? Koltuklar yukarıda.
1: Evet.
0: Nerede olması lazım?
1: Yerde olması lazım.
0: Mutfak?
1: Hep şeyin yerde olması lazım.
0: Her şey havaya çıkmış.
1: Evet. Valla tersi düzeldirsem düzelir. Yaparım desem. Bunu ters yapan düzü de yapar.
0: Gezdiniz ters evi.
1: Evet, gezdik.
0: Nasıl buldunuz?
1: Güzel, bakalım iyi geldik. Çok güzel.
0: Kahveler, fincanlar ters.
1: Olsun.
0: İçilir mi öyle?
1: Çevirince içerim ben.
0: Çeviririz içeriz.
2: Samsun ve Canik ilçesindeki tek ters ev burası. Ziyaretçiler burada bir evde olan her şeyi tam tersini buluyorlar. Gördüğünüz gibi bir araba var kapının önünde ama ters. Burada çok keyifli zaman geçiriyorlar.
0: Canik'in en özel yerlerinden birisi de elbette ki Millet Bahçesi. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millet bahçelerinin şehirlerde yaygınlaştırılmasıyla ilgili yaptığı çağrının ardından Türkiye'de birçok ilde millet bahçeleri kurulmaya ve yaşatılmaya başlandı. Samsun halkının ortak kullanım alanı olarak 2020 yılında hizmete giren Samsun Millet Bahçesi'nde 40 farklı türde 3000 ağaç ve 75 farklı türde 40.000 çalı, yer örtücü bitkiler, gül bahçeleri ve süs havuzları yer alıyor. Millet Bahçesi'nin belki de en önemli noktası Samsunspor Stadyumu'nun olduğu yer burası. Eski stadyumun olduğu yerde bir de Samsunspor'un 20 Ocak 1989'da yaşadığı o elim trafik kazasında hayatını kaybedenler için bir anıtın olmuş olması.
3: Gayet güzel, insanların rahatça yürüyebildiği, spor yapabildiği, pikniklerini yapabildiği, ailecek vakit geçirebildikleri bir yer. Açıkçası çok güzel. Samsun için değerli bir yer.
4: Bunun ülkemize kazandırılması bence çok güzel bir şey. Özellikle yeşil alanların artması amacıyla. Biz de özellikle buraları çok fazla tercih ediyoruz vakit geçirmek için. Hani artık evlere tıkılıp kalmıyoruz. O yüzden bizim için çok kıymetli olduğunu söyleyebilirim.
0: Canik'te bulunan Millet Bahçesi'nin içerisindeki en önemli yapılardan birisi elbette ki sıfır atık. Yenilebilir enerjide en önemli etkenlerden birisi de sıfır atık. Sıfır atık olgusunu gençlere ulaştırabilmek, bu eğitimleri vermek amacıyla Canik Belediyesi tarafından Millet Bahçesi'nin içerisinde Sıfır Atık Köyü kuruldu. Buraya gelen gençler ve öğrenciler atığı dönüştürmesi noktasında neleri yapabileceklerini de işte burada öğreniyor.

0: Burası Türkiye Belediyeler Birliği'nin sıfır atık fikir yarışmasında ödül almış bir proje. 2021 yılında da Canik Belediyesi tarafından hayata geçirildi. Biz burada öğrencilere atık nedir, atık karakterizasyonu nasıl yapılır, enerji kaynaklarını nasıl verimli kullanırız, bunlarla ilgili çalışmaları uygulamalı bir şekilde aktarmaya çalışıyoruz.
1: Neler var?
2: Halk GEO'nun katkılarıyla.
3: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İstanbul'da Türkiye Yüzyılı buluşmaları ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. O noktaya dönelim.
4: Şimdiye kadar bu ay itibariyle Türkiye'nin bütün illerinde bu çalışmaları Genel Başkan Yardımcılarımız, Bakanlarımız, MKYK üyelerimiz, değerli milletvekillerimiz ve kurullarımızdaki birçok arkadaşımızla birlikte kapsamlı bir şekilde gerçekleştirdik. Bu şekildeki çalışmalarla milyonlarca vatandaşımıza ulaşıp milyonlarca hanemize girdik. Ana kadememiz, kadın ve gençlik kollarımız tam bir koordinasyon içerisinde bütün bu çalışmalar başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Şimdi bugün İstanbul'un bütün ilçelerinde yine Genel Başkan Yardımcılarımız, bakanlarımız, milletvekilleri

YKK üyelerimiz, bütün kurul üyelerimiz, bütün şimdiye kadar görev yapmış milletvekili arkadaşlarımız, diğer görevli arkadaşlarımızla birlikte topyekün AK Parti ailesi olarak vatandaşlarımızla buluşmayı bugün İstanbul'da gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanımızın sevgilisi, hepimizin sevdası İstanbul'umuzda bugün ulaşabildiğimiz kadar haneye ulaşıp, ulaşabildiğimiz kadar vatandaşımızla hasbihal ederek büyük Türkiye yüzyılı buluşmasını İstanbul zemininde gerçekleştirmiş olacağız. Şu an itibariyle bütün arkadaşlarımız sahada, İstanbul'un bütün ilçelerinde bu çalışmalar yapılıyor. Her bir ilçede, sadece bir merkezde yapılmıyor. Bahsettiğim arkadaşlarımız, milletvekillerimiz ve diğer görevli arkadaşlarımızın her biri ilçelerin değişik bölümlerine de yayılarak tabiri caizse bir ilçemizi baştan sona bütün hücreleriyle, bütün zerreleriyle, bütün unsurlarıyla ele alarak bu buluşmayı gerçekleştiriyoruz. Bizim her zaman söylediğimiz bir şey vardır. AK Parti'yi millet kurdu, tabelasını biz astık deriz. Dolayısıyla burası milletin partisidir. İl başkanlıklarımız, ilçe başkanlıklarımız milletin evidir. Burası her bir vatandaşımıza, özellikle vurguluyorum, hangi partiden olursa olsun ve hangi partiye oy verirse versin, bizim il başkanlıklarımız, ilçe başkanlıklarımız, belediye başkanlıklarımız onların evidir. Her zaman onları misafir ederiz, her zaman onlarla hasbihal ederiz. Bütün teşkilatımızla gurur duyuyoruz. Ana kademimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız 7 gün 24 saat esasına göre Cumhurbaşkanımızın particiliğin esası teşkilatçılıktır düsturu doğrultusunda son derece dinamik çalışmalar yapıyor. Biraz evvel arkadaşlarımızla sohbet ettik. Bu sohbet neticesinde de yine burada da görüyoruz. Genel merkezimizde de görüyoruz. Bakanlar kurulumuzda da, bütün ilçelerimizde de görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız AK Parti bir Türkiye ve dünya markası olacağı dediği zaman ilk başlarda bu anlaşılmamıştı. Fakat bugün AK Parti bir Türkiye markası oldu. Zaten aşikar tartışma götürmez. Dünya markası oldu da tartışma götürmez. Bu tip teşkilat ziyaretlerimizde özellikle kadın kollarından, gençlik kollarından yetişen genç arkadaşlarımızın bugün ana kademede partinin üst düzey birimlerinde görev alması da AK Parti'nin nasıl bir siyaset okulu olduğunu, hem siyaset adamı yetiştiren hem devlet adamı yetiştiren ne kadar büyük bir misyona sahip olduğunu bir kere daha göstermektedir. Bunu bu ilçemizde de, başka ilçelerimizde de müşahede ediyoruz. Tabii dünya siyasetinin gündemi, Türkiye siyasetinin gündemi, Cumhurbaşkanımızın bütün açıklamalarını merkeze alan, o doğrultuda şekillenen pek çok boyutta ilerliyor. Özellikle Cumhurbaşkanımızın yeni gerçekleştirdiği Birleşmiş Milletler ziyaretinde bir Türkiye rüzgarının estiğini, herkesin Cumhurbaşkanımızla görüşmek, dünya meselelerini istişare etmek için ne kadar yoğun bir çaba içerisinde olduğunu hep beraber gördük. Bir şey söylüyoruz, özellikle İsrail'in Gazze'de soykırımı başlatmasından bu yana. Diyoruz ki insanlık için en büyük kötülük soykırım organizasyonu, bu soykırım şebekesi Netanyahu ekibidir. Bunun karşısında insan haysiyetini koruyan, insan onurunu koruyan insanlık ittifakının en gür sesi de Sayın Cumhurbaşkanımızdır diyoruz. Ve bir kere daha görüldü ki Sayın Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler'de hitap ederken bütün salon dolup taştı. Yüksek bir ilgi ve alakayla hem ikili temaslar hem diğer toplantılar gerçekleştirildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar bir kere daha dünya siyaset sahnesinde ve dünyanın onurlu, haysiyetli insanların yaşadığı bütün başkentlerde, sokaklarda yankılandı. Ama kötülük şebekesinin ve soykırım şebekesinin başında olan Netanyahu konuşurken salon terk edildi. Bu tabii Cumhurbaşkanımızın sadece bugünkü konuşmasıyla, bu zirvedeki konuşmasıyla ele alınacak bir şey değil. Yıllar evden beri katıldığı bütün toplantılarda,

Aradan bunca zaman geçti ve bugün bakın Avrupa'dan dünyanın başka yerlerine, Asya'ya ve Orta Doğu'ya kadar birçok lider dünya beşten büyüktür ifadesine yakın ifadeler kullanıyor. Ben Cumhurbaşkanımızın bütün bir dünyayı dünyadaki kurallı düzeni temsil eden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerin veto insafına kalmamalıdır görüşünün ne kadar adaletli ve hakkaniyetli bir yaklaşım olduğu net bir şekilde görülüyor. O sebeple bugün Birleşmiş Milletler reformu dünya beşten büyüktür ifadesiyle Cumhurbaşkanımızın başlattığı bu çağrı dünyada genel kabul gören bir çağrı haline gelmiştir. Bir diğer hususu hatırlatmak isterim. Bugünlerde bu çok daha önemli. Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanımızın verdiği diğer bir güçlü mesaj vardı. O da konuşurken kürsüde yıllar içerisinde değişen İsrail haritasını göstererek bütün dünyaya soruyorum, İsrail'in sınırları neresidir diyordu Cumhurbaşkanımız. Ve gerçekten bu çok önemli bir konudur. Bugün Lübnan'ı Litani Nehri'ne kadar işgal eden, Suriye'de Hermon Dağı'nın ötesine geçerek Golan Tepelerini zaten işgal etmiştir. İşgal çabalarını sürdüren, oradaki bir ayrılıkçı Dürzi lideri kışkırtarak daha fazla parça koparmak isteyen İsrail'in, Netanyahu'nun 7 Ekim olaylarından hemen sonra yaptığı açıklama olan Orta Doğu'daki haritaları değiştireceğiz, David koridorunu kuracağız, Arz-ı Mevud'u gerçekleştireceğiz gibisinden bir takım işgalci niyetlerini açıkça beyan etmesi gösterdi ki aslında bugün bölge barışının ve insanlık barışının başındaki en büyük bela, en büyük sorun İsrail'dir. Ve İsrail'deki Netanyahu yönetiminin soykırım şebekesidir. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında bugün Netanyahu'nun orada konuşurken yalnızlaşması çok net bir tabloyu göstermektedir. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi Birleşmiş Milletler herkesin konuşabildiği yer olması gerekirken Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın sözünün orada ifade edilmesinin engellenmesi de Birleşmiş Milletler'in meşruiyet kaybı açısından altı çizilmesi gereken bir husustur. Burada şunun net bir şekilde söylenmesi lazım. Netanyahu'nun konuşma yaparken elinde insanları öldürdükleri çağrı cihazıyla oraya çıkması karşısında tabii ki haklı tepkiler oldu. Silah olarak sivil araçları, sivil aletleri silah olarak kullandıkları için bununla çıkması kınandı. Buna karşılık biz de şunu dedik. Orada tabii asıl katliam silahı o çağrı cihazından çok Netanyahu'nun şahsiyetidir. Dünyanın trajedisi de şudur. Esasında orada Netanyahu sanık kürsüsünde yargılanması gereken biriyken onun Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşuyor olması dünyanın ve kurallı düzenin trajedisidir. Netanyahu bugün insanlık mahkemesi önünde sanık kürsüsünde insanlığa karşı işlediği suçlar, soykırım suçları ve insancıl hukuka karşı işlediği suçlar bakımından yargılanması gereken bir katildir ve bir suçludur. Sanık kürsüsünde olması gereken birinin Birleşmiş Milletler kürsüsünde katliam propagandası yapması, Birleşmiş Milletler kürsüsünü katliam ve soykırım propagandasının sahnesi haline getirmesi Birleşmiş Milletler'in de dünyanın da trajedisidir. Esasında Birleşmiş Milletler'e sokulmaması gereken insanlık adına kurulmuş bir mahkemede sanık kürsüsünde katil ve soykırımcı olarak yargılanması gereken birisinin Sayın Cumhurbaşkanımız adına söyledikleri hezeyandan ibarettir ve bir katilin itirafnamesinden başka bir şey değildir. Şimdi sorulması gereken soru şudur arkadaşlar. Pek çok lider İsrail eleştirdi. Neden bir dakika içerisinde hiçbir lidere cevap vermiyorlar da bir dakika içerisinde sadece Cumhurbaşkanımıza cevap veriyorlar? İsrail eleştiren pek çok hükümet ve devlet başkanı olmasına rağmen Netanyahu neden konuşmasının tamamını Cumhurbaşkanımıza ayırıyor? Bunun sebebi şudur. Çünkü Cumhurbaşkanımız İnsanlık İttifakı'nın en güçlü ve en gür sesidir. Ve Cumhurbaşkanımızın söylediği her şey

bunların işlediği suçlar bakımından en temel hukuki ilkeleri barındıran bir iddianamedir. Bunlar Cumhurbaşkanımızın her konuşmasında yüzlerine insanlık haysiyeti, insanlık değeri ve insanlık onuru adına okunmuş bir iddianameyi görüyorlar. Onun için bu kadar telaşla cevap veriyorlar. Onun için bu hezeyanlarla yaptıkları katliamları ve soykırıcılıkları örtbas edebileceklerini düşünüyorlar. Ama insanlık onuru, haysiyet, medeniyetin kazanımları mutlaka bunları yenecektir. Ve bugün geçmişte Srebrenica'da olduğu gibi, dünyanın başka yerlerinde olduğu gibi bu soykırım yapanlar insanlık mahkemesinin önünde bu hesabı vereceklerdir. Değerli arkadaşlar, burada net bir şeyin vurgulanması gerekir. Bütün bu tablo içerisinde Birleşmiş Milletler kurallı düzenin temsilcisi olacaksa, kurallı düzen adına inisiyatif oluşturan bir etkisi olacaksa, bu ancak Cumhurbaşkanımızın bu son konuşmasında da Birleşmiş Milletler'de ifade ettiği ilkelerin hayata geçmesiyle olacaktır. Bunun başka bir yolu yoktur. Aksi takdirde bu sembolizmin ötesine geçmiş olan bu gerçek Birleşmiş Milletler'i yok edecektir. Sanık kürsüsünde olması gereken Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler kürsüsünü katliam ve soykırımın propaganda sahnesine dönüştürmesi herkes için utanç vericidir. Biz bu soykırım şebekesinin Cumhurbaşkanımıza niye saldırdığını biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın bu insanlık düşmanlığıyla mücadele ettiği için karşı karşıya kaldığı bu saldırılar Cumhurbaşkanımızın mücadelesinin haklılığını göstermektedir. Her geçen gün daha fazla göstermektedir. O sebeple Cumhurbaşkanımızın bu ifadeleri, bu duruşu ve bu mücadelesiyle gurur duyuyoruz. Böyle bir lidere sahip olduğumuz için de dünyada tarihin doğru tarafında durmak bakımından, bu büyük imtihanları vermek bakımından kendimizi son derece şanslı, doğru yerde duran, tarihin doğru tarafında duran, böyle bir lidere sahip olmakla gurur duyan bir kadro olarak kabul ediyoruz. Türkiye'yi gerek kuzeyimizdeki Rusya-Ukrayna savaşı konusunda, gerek doğumuzda Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırısı konusunda, gerek güneyimizdeki Gazze'deki soykırım konusunda, gerek Balkanlardaki bir takım kaynamalar konusunda etrafımız bu derece istikrarsızlık ve kaosla karşı karşıyayken Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü bu dirayetli siyasetin dünyada nasıl Türkiye'yi pozitif olarak ayrıştırdığını, herkesin ilgisini çektiğini hep beraber değerlendiriyoruz. Bir diğer konu arkadaşlar, öylesine büyük bir küstahlık ki orada Netanyahu konuşurken İsrail yetkililer tutuyorlar, salonu terk edenleri not ediyorlar. Bu da Birleşmiş Milletler açısından utanç vericidir. Ne yapacaklar? Onları da mı çağrı cihazlarıyla öldürecekler? Onların dolma kalemlerine mi silah yerleştirecekler? Yani tarih boyunca pek çok katliam şebekesi oldu. Bunlar katliamlar yaptıkları halde örtbas etmek için uğraştılar. Ama ilk defa Netanyahu ve soykırım şebekesi her geçen gün kendi katliamlarıyla övünen, kendi katliamlarını daha da ileriye götüren bir yaklaşım içerisine giriyor. Cumhurbaşkanımızın orada ifade ettiği gibi biz ne olursa olsun, bedeli ne olursa olsun bunun karşısında susmayacağız. Ha bir de şöyle bir şey var. Yaklaşan seçimler sebebiyle Netanyahu bunu Türkiye ile İsrail arasında bir meseleye çevirmek istiyor. Mesele açıktır. Bu mesele soykırım şebekesiyle insanlık arasında bir meseledir. Türkiye'de bu insanlık ittifakının en güçlü üyesidir. Cumhurbaşkanımız en güçlü sesidir. Sorun insanlığın bu soykırım şebekesiyle bundan sonra ne yapacağıdır. Dünyanın geleceği, kurallı düzenin geleceği, insancıl hukukun geleceği ve medeniyetin kazanımları bununla şekillenecektir. Bir diğer konuşulur arkadaşlar, marifet hiç kendi haline bakmadan sürekli olarak Cumhurbaşkanımızın aday olup olamayacağını, Cumhurbaşkanımızın aday olmasının şartlarının ne olduğunu, Cumhurbaşkanımızın aday olup olmaması konusunda AK Parti içerisinde bir takım tartışmalar olduğunu ifade ediyor. Tabii muhalefetin sözlerini ciddiye almaya gerek yok. Ama daha önce de ifade ettiğim, AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu konuda

AK Parti en güçlü açıklamaları yapmıştır. İttifak ortağımız Sayın Devlet Bahçeli bu konuda son derece güçlü açıklamalar yapmıştır. Kendisine buradan şükranlarımızı iletiyoruz. Onun dışındaki bütün tartışmalar muhalefetin kendi iç gündemidir, kendi spekülasyonudur. Bugün dünyada kime sorarsanız sorun, bütün bu krizlerin ortasında en başarılı devlet yönetimi sergileyen, en başarılı kriz yönetimi sergileyen, herkes birbirine savaşı daha çok kışkırtırken İstanbul'da barış masası kuralım diye ısrar eden tek lider Cumhurbaşkanımızdır. O sebeple hem AK Parti'nin ilkeleri, hem AK Parti'nin dava şuuru, hem AK Parti teşkilatlarının ve bütün arkadaşlarımızın ortak iradesiyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki seçimlerde de Cumhurbaşkanı adayımızdır. Aynı şekilde Cumhur İttifakı adına Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çarpıcı, kapsamlı, net ve kararlı açıklamalarda bu doğrultudadır. Bir kere daha Sayın Bahçeli'ye şükranlarımızı sunuyoruz. Nitekim Cumhur İttifakımızın diğer ortaklarından da benzer açıklamalar liderler tarafından yapılmıştır. Büyük Birlik Partisi tarafından, Demokratik Sol Parti tarafından ve diğer Hüdapar tarafından ve diğer beraber yürüdüğümüz kadrolar tarafından her birine şükranlarımızı ifade ediyoruz. Değerli arkadaşlarım, bugün sabahleyin açıklama yaptık. Fon krizi konusunda, bu krizin adına kamuoyunda fon krizi denilen gündemle ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ilk günden itibaren partimizin kurulları titizlikle çalışmaktadır. Burada AK Parti'nin ilkeleri nettir. Biz Türkiye'de temiz toplum ve temiz siyasetin öncüsü, adresi ve merkeziyiz. Bu bakımdan AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu net ilkelerle yürüyoruz. Usulsüzlük, yolsuzluk, istismar, herhangi bir şekilde bunlara bulaşıp mağduriyet üretenlerin hepsinin hesap vereceğini ifade ediyoruz. Adalet Bakanlığımızın, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın, bütün kurumlarımızın tam koordinasyonuyla ve Cumhurbaşkanımızın yanlış yapan kim olursa olsun hesap sorulacaktır ilkesi esas alınarak bütün bu meselenin üzerine gidilecektir. Bundan olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın tabii ki durumları titizlikle ele alınacaktır. Bütün bu süreç ayrıca AK Parti'de, partideki yetkili kurullarımız tarafından titizlikle takip edilecektir. Cumhurbaşkanımızın ve Genel Başkanımızın sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacaktır ifadesi bu meseleye yaklaşımımızın yegane pusulasıdır. Burada her türlü yanlışa karşı tavizsiz hareket edeceğimizin bir kere daha altını çiziyorum. Bir diğer konu şudur. Tabii ki yanlış yapanlar hukuk önünde hesap verecek. Hukuki sonuçları hep beraber göreceğiz. Buradan bir takım linç kampanyalarıyla partimizin hedef alınması gibi bir takım yaklaşımlara da en net cevabı vereceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Temiz siyaset ve temiz toplum ve her alanda sistemin temiz tutulması AK Parti'nin varlık sebebi ve kuruluş felsefesidir. Bir diğer konu yine dışarıdan pompalanan, biraz da bizim muhalefetin kes kopyala yapıştır sistemiyle başka bir şey bilmedikleri için yaptıkları bir şey var. Türk ekonomisine ve finansal sistemimize dönük olarak bir takım iftiralar ortaya koyuyorlar. Finansal sistemimiz ve Türkiye ekonomisi açısından sistemik bir risk yoktur arkadaşlar. Bu sermaye piyasasının sınırlı bölümünde belli bir fon merkezli olarak ortaya çıkmış bir krizdir. Bu çerçevede hem bunun üzerine gideceğiz, sorumlular hesap verecek hangi alanda olursa olsun. Aynı zamanda da bir daha bunların tekrar edilmemesi için idari, adli bütün tedbirlerin alınması için çalışmaları biz başlatmış oluyoruz. Tüm denetim kurumları görevlerinin başındadır. Şeffaflık, denetim, hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde milletin emanetine sahip çıkma konusunda taviz yoktur, istisna yoktur, kararsızlık yoktur. Biz milletin emanetine sonuna kadar sahip çıkarız ve bu konuda da gereken neyse yapmaktan

0: çekinmeyiz. Bizim siyasetimizin, AK Parti'mizin, Cumhur İttifakımızın siyasetinin alfabesi her türlü yanlışla sonuna kadar ve tavizsiz mücadele etmektir. Şimdi muhalefetten gelen eleştirilere bakıyorsunuz. Daha bunlar meseleyi kendilerinin içinde bulunduğu duruma bir ayna tutmadan bizimle ilgili durumları değerlendirmeye kalkıyorlar. Onların söylediklerinin hiçbir önemi yoktur. Bugün aziz milletimizle İstanbul'un bütün ilçelerinde buluşacağız. Bu Eylül ayı programımızı bu şekilde tamamlayacağız. Milletin partisi olan AK Parti, milletin evi olan AK Parti, milletin adamı, milletin sevgilisi, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bütün bu çalışmaları bugün de İstanbul'umuzda, göz bebeğimiz olan İstanbul'da kapsamlı bir şekilde gerçekleştirecektir. Sorunuz varsa sorularınızı cevaplayın. Bak, buyurun lütfen.
1: Ağlar'dan Mustafa Kadir'in Arşan. Biraz önce sizlerle belirttiğimiz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmüş olduğu bir fon soruşturması vardı. Bu kapsamda da geçen bir kişi vardı, Fatma Sayan Bakan. Dün sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada görevden altını istedi. Birinci sorum, süreç nasıl ilerleyecek? İkinci sorum da AK Parti'nin kendi içerisinde bu soruşturma kapsamında bir disiplin kurulu veya bir disiplin soruşturması başlatması öngörülüyor.
0: Evet. Fatma Betül Hanım ortaya çıkan gündemle ilgili olarak MYK ve MKYK üyeliklerinden affını talep etmiştir. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Genel Başkanımız tarafından kabul edilmiştir. Fatma Betül Hanım şu anda MYK ve MKYK üyemiz değildir. Bundan sonrasıyla ilgili olarak da şunu söylüyorum arkadaşlar. Biz tabii spekülasyonlarla hareket etmeyiz. Dediğim gibi bir siyasi sorumluluk tarafı var, bir de hukuki sorumluluk tarafı var. Biz siyasi sorumluluk tarafında atılması gereken adımları göstermek bakımından Cumhurbaşkanımızın Amerika Birleşik Devletleri dönüşü gazetecilere ifade ettikleri çerçevesinde, bu ilkeler çerçevesinde pusulamızı oluşturduk, yol haritamızı oluşturduk. Adalet Bakanlığımız ve Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere bütün kurumlarımız tam bir koordinasyon içerisinde çalışıyorlar. Partideki Cumhurbaşkanımızın talimatıyla oluşmuş kurul ve bütün yetkili kurumlarımız da bu süreci titizlikle takip ediyorlar. Dolayısıyla biz temiz toplum ve temiz siyasetin adresiyiz. Bu sadece bahsettiğim gibi belli bir partiye, belli bir şeye dönük değildir. Bizim buradaki yaklaşımımız ilkeseldir, sistemiktir. Partimizin programı açıktır. Partimizin tüzüğü açıktır. Aynı şekilde tabii ki biz masumiyet karinesine inanırız. Soruşturmanın selameti açısından yapılacak şeyler vardır. Onları yapıyoruz. Arkadaşlarımız da bu siyasi sorumluluğu gösteriyorlar. Yarın hukuki durum netleştiğinde de yapacaklarımız şeyler var. O zaman geldiği zaman da karar vereceğiz. Ama şu anda siyasi sorumluluk olarak üzerimize düşenleri yapmak açısından bir tereddüdümüz yoktur. Cumhurbaşkanımızın, genel başkanımızın talimatı nettir. Başka var mı? Buyurun lütfen.
1: Efendim, bu konu üzerinde yeni parti genel başkanı ve üzerinde Cumhurbaşkanı her zaman söylenmeleri oldu.
0: Yani şimdi Yeni Parti Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in hayatta yapacağı en son iş demeyeceğim, hiç yapmayacağı iş Cumhurbaşkanımızı eleştirmek olmalı. Atatürk'ün emaneti dediği Cumhuriyet Halk Partisi'ni yolsuzluk şebekelerine, hırsızlık organizasyonlarına kaptırmış. Ve bunu üstelik kendi yönetimi altında yapmış. Kendisi partiyi yönetirken kendisi ve ekibi hırsızlık şebekeleri, yolsuzluk organizasyonları her gün Atatürk'ün emaneti dedikleri Cumhuriyet Halk Partisi'ni çalmış, Özgür Özel bunlara göz yummuş, bunlar karşısında aciz davranmış, hiçbir şey yapmamış, bununla yüzleşmek yerine gelmiş, Cumhurbaşkanımızı eleştirmeye kalkıyor. Yani Özgür Özel'in bu konuda söyleyeceği tek kelime bir söz olmaması gerekir. Bakın, Uşak Belediye Başkanlığı örneğinde, İstanbul örneğinde, diğer iller örneğinde, doğrudan Cumhuriyet Halk, o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyken bu yeni partiler, onları destekleyenler bile niye bunlarla ilgili işlem yapmıyorsunuz, niye bunlarla ilgili tasarrufta bulunmuyorsunuz dediklerinde haftalarca, aylarca kıllarını kıpırdatmadılar. Hatta Özgür Özel çıktı, kefilim bu arkadaşlar attı. Ama şimdi ortaya çıkan tablo milletimizin tamamının ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş saygıdeğer vatandaşlarımızı inciten bir tablo.

0: Bütün bunlar Özgür Özel ve ekibinin yönetimi altında oldu. Şimdi çıkmış bugün onlara destek verenler, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp da şimdi yeni partide olanlar ya da bazı Cumhuriyet Halk Partisi'nde olanlar AK Parti'ye hesap sormaya çalışıyor. Biz siyasi linç kampanyalarıyla mücadele etme konusunda son derece deneyimliyiz. Bütün bu yaptığımız tasarruflar onların siyasi linç kampanyalarının neticesi değil, tam tersine AK Parti'nin kendi ilke ve prensiplerinin dinamikleri neticesindedir. Biz onların tebliğ ettiği hiçbir şeyi tebelli etmiyoruz. Onlar bize karşı linç kampanyası yürüteceklerine Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyken Cumhuriyet Halk Partisi gibi köklü bir partiyi nasıl hırsızlık organizasyonlarına ve yolsuzluk şebekelerine kendi genel başkanlıkları altında teslim ettiler, imha ettiler, bunun hesabını versinler. Ondan sonra AK Parti'ye dönük söz söylesinler. Yani Türkiye'nin şu anda gerçekten önemli işleri var. Hiç uğraşılmayacak şey yeni partinin ne söylediğidir arkadaşlar. Hele de bu iradeyi bakın, iki günlük şu iradeye bakın. Cumhurbaşkanımızın Amerika Birleşik Devletleri dönüşünde ortaya koyduğu ilkeler ve prensipler. Sonrasında atılan adımlar. Hazine ve Maliye Bakanlığımızla Adalet Bakanlığımızın en güçlü, en kapsamlı şekilde ortaya koyduğu adımlar, denetim kurumları, bütün bunlar devletimizin başı olan Cumhurbaşkanımızın iradesinin tecellisi olan unsurlardır. Şimdi diyorlar ki, işte Cumhurbaşkanımızın talimatıyla oldu diyorsunuz, yoksa harekete geçmeyecek misiniz? Tabii bunlar da devlet adamlığı nedir, devlet nedir? Herhangi bir anlayış olmadığı için bunu da anlayamıyor. Cumhurbaşkanlığı makamı, devleti ve milleti temsil eden yegane makamdır. Cumhurbaşkanımız devletin ve milletin şahsi manevisini temsil eder, ordularımızın başkomutanıdır. O yüksek iradenin bunu ortaya koymasının altını çiziyoruz. Onlar hala Kurultay Partisi olarak kendi dar kavramlar içerisinde meseleyi anlamaya çalışıyorlar. İşimize bakıyoruz, ilkelerimiz nettir, yol haritamız nettir, Cumhurbaşkanımızın bize verdiği talimatlar nettir. Dolayısıyla temiz toplum, temiz siyaset ilkesini kararlılıkla AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak korumaya, güçlendirmeye devam edeceğiz. Şeffaflık, hesap verilebilirlik, denetim ilkelerini koruyacağız ve daha da güçlendireceğiz. Bundan olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın durumlarını da titizlikle değerlendiriyoruz. Mağdur kimdir, mağdur olmayan kimdir? Bütün bu çalışmalar ilgili kurumlar tarafından yapılacak. Ondan sonra onunla da ilgili bir yol haritası kuşkusuz paylaşılacak. Burada arkadaşlar hiç kimse milletin birikimine çökemez, millete yalan söyleyemez, milleti ekonomik bir takım şeylerle manipüle edemez. Herhangi bir şekilde milletin alın teriyle oluşturduğu emeğe karşı suikast düzenleyemez, buna müsaade etmeyiz. Tamam arkadaşlar, çok teşekkür ediyorum. Bütün vatandaşlarımıza buradan bir kere daha saygılarımızı arz ediyoruz. Bugün İstanbul'umuzda bütün vatandaşlarımızla buluşacağız. Sıcak çaylar içip sıcak sohbetler yapacağız. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun.
1: Sağ olun.

sevgili izleyenler, ekranlarınıza taşıdık. Yeni saatimize de girdik. Ajans hafta sonunda artık saatlerimiz 15 olmak üzere. Ve az evvel de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik çok önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünden verdiği mesajlara değindi. Ve İsrail'e, Netanyahu'ya dair yine çok sert eleştirileri vardı. Yanı sıra Türkiye'nin gündemine dair önemli başlıklara da değindi. Onlardan elbette en önemlisi yine fon soruşturmasına dairdi ve yine dedi ki fon kriziyle ilgili çalışmalar devam ediyor, tavizsiz bir şekilde devam edecek dedi. Adalet Bakanlığımızın, yine Maliye Bakanlığımızın, tüm kurumlarımızın koordinasyonunda Cumhurbaşkanımızın yanlış yapan kim olursa olsun hesap sorulacaktır ilkesi esas alınarak bu meselenin üzerine gidilecektir dedi. Ve bu süreç içerisinde de yine AK Parti'nin yetkili kurumlarımız tarafından takip edileceğini de yine dile getirdi. Yolsuzluk yapanlar hesap verecek. Her türlü yanlışa karşı tavizsiz hareket edilecektir. Temiz siyaset, temiz toplum mesajı yine oldukça önemliydi sevgili izleyenler. Yine Türkiye ekonomisinde de sistemik bir risk olmadığını dile getirdi. Bu konunun üzerine gideceğiz dedi. Tekrarı olmaması için de ne gerekiyorsa yapılacaktır dedi. Ve bir kez daha tekrar etti. Taviz ve istisna yoktur. Milletin emanetini sonuna kadar sahip çıkacağız sözleriyle de yine devam etti AK Parti sözcüsü Ömer Çelik. Yanlış yapanlar hukukta hesap verecek dedi. Yine eski bakan Fatma Betül Sayan'la ilgili de açıklamaları vardı. Sevgili izleyenler, şu anda MYK ve MKYK üyemiz değildir dedi. Yine spekülasyonlara hareket etmeyiz diyerek de devam etti. Bu işin bir siyasal sorumluluk tarafı olduğundan, yanı sıra hukuki tarafı olduğundan söz etti ve siyasi sorumluluk tarafında atılması gereken adımları atıyoruz dedi. Başkan Erdoğan Kaya'nın görevden af talebini de kabul ettiğini sözlerine ekledi ve yine manipülasyonlara karşı da önemli uyarıları vardı. Bu belli bir partiye yönelik değildir dedi. Ve soruşturmanın selameti açısından yapılacak şeyler vardır dedi. Biz onları yapıyoruz. Yanı sıra masumiyet karinesi vardır. Hukuki durum netleştiğinde yapılacak şeyler vardır. O zaman da kararı vereceğiz diye ekledi Ömer Çelik. Ve Başkan Erdoğan'ın talimatı nettir diye bir kez daha ekledi. Taviz ve istisna yoktur dedi. Oldukça önemliydi bu mesajı sevgili izleyenler. Milletin emanetini sonuna kadar sahip çıkacağız. Yanlış yapan hukuka hesap verecektir diye de ekledi ve Başkan Erdoğan'ın kesin talimatı olduğunu söyledi bu konuya dair. Kim olursa olsun hesap sorulacaktır ilkesi esas alınarak bu meselenin üzerine gidileceğini bir kez daha tekrar etti sevgili izleyenler. Yine yanı sıra muhalefete dair de sert eleştirileri vardı. Başkan Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili tartışmalar çıkarıyorlar dedi. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'dır diye de bir kez daha ekledi. Muhalefetin sözlerini ciddiye almıyoruz dedi. Dünyada kime sorarsanız sorun, tüm bu krizlerin arasında bu krizi yönetebilen tek lider Başkan Erdoğan'dır diye de ekledi. Ve bu konuyla alakalı da muhalefetin sözlerini ciddiye almıyoruz diye bir kez daha ekledi sevgili izleyenler. Yanı sıra en önemli mesajlarından bir tanesi de kuşkusuz Birleşmiş Milletler kürsüsünde Başkan Erdoğan'ın verdiği mesajlardı sevgili izleyenler. Ve Başkan Erdoğan'ın yıllardır katıldığı tüm toplantılarda iki temel mesaj vardır dedi. Bir tanesi dünya beşten büyüktür. Birleşmiş Milletler'in artık etkisizleşmiş hali, veto yetkisi. Diğeri de elbette her zaman olduğu gibi Gazze, mazlum ve mağdurların yanında olması. Ve Netanyahu onun ne kadar yalnızlaştığını bir kez daha anlattı Ömer Çelik bu konuşmasında. Net bir şekilde gösteriyor Netanyahu'nun yalnızlaştığı dedi. Ve Netanyahu'nun çağrı cihazlı konuşmasının kınandığından yine söz etti. Ve bir kez daha dün de Başkan Erdoğan'ın yine konuşmasındaki manşetti sevgili izleyenler. Netanyahu'nun yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil, Uluslararası Ceza Mahkemesi'dir. Ve bu sözleriyle de yine Başkan Erdoğan'ın o sözüne istinaden devam etti. Ömer Çelik de bu konuya özellikle vurgu yaptı. Türkiye İnsanlık İttifakı'nın en güçlü sesidir diye de ekledi.
Yine şöyle baktığımızda önemli mesajları Başkan Erdoğan'ın özellikle Birleşmiş Milletler konuşmasına dairdi sevgili izleyenler. Ve Başkan Erdoğan'la diğer liderlerin ne kadar çok görüşme talebinde bulunduğunu söyledi. İnsanlık için en büyük kötülük soykırım organizasyonu, soykırım şebekesi Netanyahu'dur dedi onların başında olan. Ve İnsanlık İttifakı'nın en gür sesi de Başkan Erdoğan'dır diye bir kez daha ekledi. Ve Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler kürsüsünde hitap ederken salonun dolup taştığından söz etti. Ancak Netanyahu konuşmasını gerçekleştirdiği sırada biliyorsunuz sevgili izleyenler 77 ülke salonu terk etti ve yalnız başına konuşmasını yapmak zorunda kaldı Netanyahu. Ve sözcü Çelik de özellikle buna vurgu yaptı. Başkan Erdoğan'ın verdiği mesajlar bir kere daha dünya siyaset sahnesinde yankılandı dedi. Kötülük ve soykırım şebekesinin başında olan Netanyahu'nun konuşmasında da 77 ülkenin salonu terk ettiğini dile getirdi. Ve yanı sıra sevgili izleyenler, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın orada sözünün

0: engellenmesi Birleşmiş Milletler'in meşruiyet kaybında altı çizilmesi gereken bir husustur dedi. Bu da oldukça önemliydi ve bir kez daha tekrar etti. Türkiye İnsanlık İttifakı'nın en güçlü sesidir. Ve sevgili izleyenler, yine cümlesine de teşkilatımıza gurur duyuyoruz diye başladı. AK Parti'nin bir dünya markası olduğunu dile getirdi ve bir siyaset okulu olduğunu söyledi. Devlet adamı yetiştiren bir markadır dedi AK Parti için. Muhalefete de yine sert eleştirileri vardı. Efendim, şimdi telefon hattımızda Okan Müderrisoğlu, Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi. Okan Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Teşekkür ediyorum. İyi pazarlar diliyorum. İyi yayınlar.
0: Çok sağ olun. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Hem Başkan Erdoğan'ın sizin de yakından takip ettiğiniz Birleşmiş Milletler kürsüsündeki mesajlarıyla hem iç siyasete hem de şu anda en çok konuşulan başlıklardan bir tanesi de fon krizine dairdi. Özellikle sizin ben şu konuyla başlamak istiyorum açıkçası. Herkesin de merakla beklediği bir konu. Fon krizine dair sorumlular hesap verecek ve Başkan Erdoğan'ın da tavizsiz devam edeceğini söylemesi yanı sıra ve burada yine hiçbir tekrarı olmaması için de gerekenlerin yapılması, hukuk ve siyaset ayrımının da yapılması üzerine sizin mesajınızı ve özellikle altını çizmek istediğiniz noktayı da merak ederiz.
1: Bu konuyu Birleşmiş Milletler'deki temasları sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımızla röportaj yaparken ben bizzat sordum. Sayın Cumhurbaşkanı genel bir çerçeve çizdi ki önce izleyenler ve dinleyenler bakımından bir husus özellikle vurgulayalım. Ekonominin bütününe, finansal sistem özellikle de hisse senedi piyasasına doğrudan sirayet etmiş yapısal bir problemden söz etmiyoruz. Belli sayıda fonda yapılan olağanüstü işlemler ve bu olağanüstü işlemlerden elde edilen haksız kazançlar, sermaye piyasası kanununa muhalefet, suçtan elde edilen gelir ve bunun aklanmasıyla ilgili bir süreçten söz ediyoruz. Birinci tarafı bu. İkincisi, elbette bu hadise ne zaman fark edildi? Kurumlar harekete geçti mi? Ne zaman geçti? Görevini ne kadar yaptı? Yetkisi var mıydı? Nereye kadar vardı? Sistemde boşluklar söz konusu mu? Sistemin hukuki boşluklarından yararlanarak İyi niyetli yatırımcının yatırım düşüncesini ve yatırım iradesini sakata uğratan, bunu istismar edenler nasıl bu kadar büyüdüler? Bir de işin bu tarafı var. Bu da ayrıca incelenmeli ki bir daha benzeri hadiseler yaşanmasın. Bir de tabii güncel olarak yürüyen soruşturma bağlamında gözaltılar var, tutuklamalar var. Ve aynı zamanda da bu fon sistemi içinde olağanüstü kazanç elde ettiği iddia edilen farklı isimlerle ilgili de gündeme getirilen bir takım iddialar ve başlıklar var. Tabii ki sürecin şeffaf, kamuoyu önünde ve hesap verebilir şekilde sürdürülmesi son derece önemli. Peşinen insanları suçlu ilan etmek doğru değil. Ama aynı zamanda soruşturmanın selameti bakımından belli pozisyonda, özellikle de diyelim ki siyasi pozisyonda bulunanların bu görevlerinden affını istemeleri esasen sürecin sağlıklı yürümesi bakımından önemli. Ama onların peşinen suçlu ilan edilmesi anlamına da gelmez. Orada sergilenen tavır siyasetin elini rahatlatmak ve bir bütün olarak siyaset kurumunun özellikle de yani AK Parti'nin töhmet altında kalmasını önlemek adına sergilenmesi gereken bir tavırdır ki bunun örneklerini de görüyoruz. Bir bütün olarak bakıldığında da ilk andan itibaren tabiri caizse kimsenin de gözünün yaşına bakılmadan an itibariyle mal varlıklarına tedbir konulması, yurt dışına kaçırılmakta olan para ve servetlerin bloke edilmesi, yurt dışına çıktığı tespit edilenlerin tek tek belirlenerek bunların iadesinin sağlanması, hatta şimdi bu olağanüstü dediğimiz, aslında benim haksız kazançla ifade ettiğim tutarların da bu sahiplerinden iade edilerek küçük yatırımcının zararının karşılanması gibi bir takım daha radikal tedbirlerin alınması da hem söz konusu olacak hem gerekli olacak. Açıkçası yarın kabine toplantısı var. Sayın Cumhurbaşkanımızın da kabine sonrası geleneksel olarak açıklamaları oluyor. Bu konuya da değineceğini, hem yürüyen soruşturmanın çerçevesi, hem alınacak tedbirler, hem de yatırımcıların zararının karşılanması için sergilenecek tavır ve irade konusunda kamuoyuna net mesajlar vermesini bekliyorum açıkçası.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu konuğumuzdu. Çok sıcak bir gelişmeydi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu. Sevgili izleyenler, gündeme dair önemli açıklamalardan bir tanesi de kuşkusuz fon kriziydi. Biz de yine bunu konuştuk. Bir kez daha teşekkür ediyoruz Okan Müderrisoğlu'na. Evet sevgili izleyenler, devam edelim. Şimdi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan New York'taki diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan El Salvador ve Gine Dışişleri Bakanlarıyla görüştü. Daha sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman ve mevkidaşı Tahsin Ertuğruloğlu'yla bir araya geldi.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için dünyanın gözlerini çevirdiği New York'taki diplomasi trafiğini hız kesmeden sürdürüyor. Fidan, El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hin'le bir araya geldi. Görüşmenin ardından Türkiye ile El Salvador arasında çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşması imzalandı. Fidan'ın bir diğer konuğu Gine-Bissau Cumhuriyeti'nden mevkidaşı Fatma Jua oldu. Fidan New York'ta KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'yla da bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-KKTC ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
0: Değerli izleyenler, İsrail'de seçimler öncesi muhalefet cephesine dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Netanyahu hükümetine karşı bir araya gelen muhalefet liderleri seçim sürecinde ortak hareket etme kararı aldı ve bu süreçte birbirlerini eleştirmeme ve seçim sonrasındaysa ortak hükümet kurmak için birlikte çalışma konusunda da anlaştı.
3: İsrail muhalefeti katil Netanyahu hükümetine karşı aynı masada toplandı. Seçimlere kadar ortak hareket etme kararı aldı. İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesi ana muhalefet partisi lideri Yair Lapid ve eski başbakan Naftali Bennett gibi İsrail siyasetinin öne çıkan isimleri bir araya geldi. İsrailli siyasetçiler hükümet değişikliği için birlikte hareket etme konusunda anlaşmaya vardı. İmzalanan belgeye göre muhalefet partileri seçim sürecinde birbirlerini eleştirmeyecek. Partiler kendi oylarını artırmaya çalışırken seçim sonrasında ortak hükümet kurmak için de birlikte çalışacak. Bunun için seçim kampanyası boyunca 3 ayrı çalışma grubunun oluşturulması kararlaştırıldı. Böylece Netanyahu hükümetine karşı hareket eden muhalefet partileri seçimler öncesinde resmi olarak aynı blok altında buluşmuş oldu. Son kamuoyu yoklamalarına göre muhalefet partilerinin 54 ila 56, Netanyahu liderliğindeki iktidar blokununsa 50 ila 52 sandalye kazanabileceği öngörülüyor. İsrail Meclisi'nde hükümet kurmak için de 120 sandalyenin en az 61'inin desteği gerekiyor. Mevcut tablo her iki tarafında tek başına hükümet kurmak için gerekli çoğunluğa ulaşamadığını gösteriyor. Filistinlileri temsil eden partilerin ise 12 ila 14 sandalye kazanabileceği tahmin ediliyor. Bu partilerin seçimlere katılıp katılamayacağına ilişkin son kararı İsrail Yüksek Mahkemesi verecek.
4: Netanyahu'nun artık bu işi kıvıramadığı gerçeğini kabul etme vaktimiz geldi.
0: Efendim, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın sunduğu 7 günlük teklifi kabul edilemez olarak nitelendirerek reddettiğini açıkladı. Peki son gelişmeler neler? Anadolu Ajansı muhabiri Tolga Akbaba şimdi notlarıyla karşımızda ve bu konuyu biraz daha detaylandıracağız. Tolga Akbaba, hoş geldin yayınımıza. Şimdi Washington masada neyi yetersiz gördü de reddetti?
5: Aslında ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarına baktığımızda İran'ın mecburi olarak Hürmüz Boğazı'nı açma isteğini gördüğünü ve buna bağlı olarak İran'ı biraz daha zorlamak için bu anlaşmayı, bu önerilen 7 şartı kabul etmediğini ifade etti. Nitekim uygulanan deniz ambargosunun, deniz sınırlamasının İran ekonomisini zora soktuğunu açıkladı. Ancak dün gece İran Dışişleri Bakanı Erakçı bir açıklamada bulundu. ABD Başkanı'nın bu anlaşmayı reddettiğini ifade etmesine rağmen ara bulucuların resmi bir cevap henüz vermediğini ifade etti. Yani Katar'ın onunla ilgili resmi bir cevap vermediğini söyledi. Bu da aslında görüşmelerin, müzakerelerin devam ettiğine bir işaret. Nitekim Abbas Erakçı çarşamba gününe kadar ABD'de temaslarını sürdürecek. Bu süre zarfında yine iki ülke arasında dolaylı görüşmelerin devam etmesini bekliyoruz. Zaten kendisi de bu amaçla ABD'de kaldı. İran Cumhurbaşkanı

0: Ezeskiyan dün gece ülkeye döndü. Dediğim gibi hatta şunu da eklemek lazım. Erhard şunu da söyledi. ABD Başkanı'nın açıklamalarını duyduk. Ancak Trump bazen iyi bazen çelişkili konuşuyor dedi. Demek ki perde arkasında farklı şeyler de konuşuluyor iki ülke arasında. Yani Trump'ın söylemine çok da dikkate almamak gerekiyor manasında ifadeler kullandı. Dediğim gibi şu an henüz resmi bir dönüş yok. Yani ABD'nin cevabına dair İran'a gelen bir metin yok. İran zaten bu cevaptan sonra adım atacağını ifade etti. Dediğim gibi dolaylı görüşmeler şu an için Hürmüz Boğazı üzerinde devam ediyor. Ki İran Silahlı Kuvvetleri de Hürmüz Boğazı'ndaki denetimlerini sürdürüyor. Az önce bir açıklama geldi. Devrim Muhafızları Ordusu son iki gecede yaklaşık toplam 19 gemiye müdahale ettiklerini de belirtti.
1: Evet, şimdi bir tarafta da şu önemli, sen de az evvel dile getirdin. Ya Trump bir tarafta anlaşma istiyor ama diğer tarafta da reddediyor. Yani Trump tam olarak ne yapmaya çalışıyor olabilir? Yani perde arkasında nasıl bir algı ya da bir düşünce yapısı vardır?
0: İran'da konuşulan şu, yani buna dair ortaya atılan iddialar şu. Trump özellikle tehdit dilinde kullanarak daha fazla taviz koparmaya çalışıyor. Ayrıca bu deniz ablukasının İran'a verdiği ekonomik zararın da farkında olduğu için bunun üzerinden daha fazla taviz koparma peşinde olduğu ifade ediliyor.
1: Evet, peki Hürmüz Boğazı ile ilgili özellikle 7 gün içinde yeniden açılması var bu yine teklifin içerisinde, İran'ın teklifinin içerisinde. Tahran özellikle Hürmüz kozunu kullanarak mı masaya dönmeye çalışıyor peki?
0: Kesinlikle, aslında bu uzun zamandır böyle. Hürmüz Boğazı'nı İran en büyük, en güçlü kaldıraç olarak kullanıyor. 7 gün içinde açma koşulu da ABD'nin İran'ın sunduğu 7 şartı yerine getirmesinin ardından mümkün olacağı ifade ediliyor. Yani ABD'nin İran'ın şartlarını kabul etmeden Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını da ifade ediyorlar. Yine şunu da hatırlatmak lazım. Az önce yaklaşık 1-1,5 saat önce bir açıklama geldi. İran Ordu Genel Komutanı Emir Hazemi'den bir açıklama geldi. O da şunu ifade etti. Aslında deniz ablukasına da bir atıf yaparak biz ticaret yapamazsak bölgede hiçbir ülke ticaret yapamaz açıklamasında bulundu. Tehdit tonu yüksek bir açıklamaydı. Dolayısıyla buradan da aslında deniz ablukasının İran ekonomisine zararını anlayabiliyoruz. Dediğim gibi İran ABD'ye sunduğu şartların uygulama aşamasına geçilmesinden sonra 7 gün içinde Hürmüz'ü açacağını ifade etti. Aksi bir durumda kesinlikle açılmayacağını da belirttiler.
1: Evet, Anadolu Ajansı muhabiri Tolga Akbaba'ya teşekkür ediyoruz paylaştığı notlar için. Devam edelim şimdi sevgili izleyenler. Tayland'ın başkenti Bangkok şiddetli yağışlara teslim oldu. Caddeler sular altında kaldı. Araçlar da sürüklendi. Binlerce kişi için alarm verilirken yetkililerden tahliyeye hazır olun uyarısı geldi.
2: Tayland'ın başkenti Bangkok şiddetli yağışların ardından suya gömüldü, devasa bir göle dönüştü. Yağış özellikle başkentin orta ve doğu kesimlerinde etkisini gösterdi. Caddelerde yükselen su otomobilleri ve motosikletleri yuttu. Toplu taşıma araçları da su baskınından nasibini aldı. Bangkok'un içinden geçen Chao Phraya nehrinde de su seviyesi kritik seviyeye ulaştı. Büyükşehir valisi Chatchat Sittipunt özellikle doğu bölgelerinde riskin yüksek olduğunu duyurdu. 50 ilçenin tamamı afet bölgesi ilan edildi. Halka yüksek kesimlere kaçın çağrısı yapıldı.
3: Ben de endişeliyim çünkü önceden yiyecek stoklamadım ve daha önce hiç böyle bir durumla yalnız başıma karşılaşmadım. Ailem yanımda değil, bu yüzden endişeliyim.
2: Tehlike sadece Bangkok'la sınırlı değil. Tayland genelinde 21 eyalette 84 binden fazla kişi sel ve su baskınlarından etkilendi. Meteoroloji dairesine göre şiddetli yağışlar devam edecek. Bu sebeple ülke genelinde ani sel, heyelan ve nehir taşkınlarına karşı alarm sürüyor.
4: Dürüst olmak gerekirse çok garip görünüyor. Sanırım arkamızdaki kanal yakında taşacak ve şu ankinden çok daha kötü olacak.
1: Son 24 saatte dünyada yaşananlara bakacağız. Şimdi sırada dünya raporu var.

0: edildi. Yan yatıp sürüklenen tırdan kıvılcım saçıldı. Tırın yanından geçen araç çarpışmaktan kıl payı kurtuldu. Kazanın sebebine ilişkin soruşturma başlatıldı. Bu görüntüler ise Meksika'dan. Havai fişek taşıyan kamyon kutlama sırasında infilak etti. Patlama sonucu yangın çıktı. Çok sayıda kişi yaralandı. Kaza ise ABD'nin Tennessee eyaletinden. Otoyolda ters yönden hıza gelen araç polis aracıyla çarpıştı. Polis aracında bulunan çavuş ve ters yönden gelen sürücü yaralandı. O anlar polis aracının kamerasına yansıdı. Namibya'da safari turuna çıktılar. Bir gergedanın saldırısına maruz kaldılar. Öfkeli gergedan boynuzuyla araca defalarca çarparak hasar verdi. Neyse ki yaralanan olmadı. Çin'in Ay Festivali için binlerce drone gece gökyüzünü aydınlattı. Dronelar havada senkronizasyonla hareket ederek Ay Festivali'nin sembollerini canlandırdı.
1: Uzmanlar meme kanserinde erken teşhis ve doğru tedaviyle umut veren sonuçlar aldığını vurguluyor. Ancak meme kanseriyle ilgili doğru bilinen birçok yanlışa da dikkat çekiyorlar. Detaylar haberimizde.
2: En büyük yanlış bilinen şey bu hastalığın tedavisiz olduğudur aslında.
3: Dünya genelinde her yıl milyonlarca kadına meme kanseri teşhisi konuluyor. Türkiye'de rakam azımsanamayacak düzeyde.
2: Yaklaşık 7 ila 8 kadından bir tanesi hayat boyu sürecinde meme kanserine yakalanabiliyor.
4: 6 yıldır bayağı bir farkındalık oluştu bende. Bir iki tane arkadaşım maalesef kanser oldu.
3: Ancak tıp dünyasındaki yeniliklerle bu hastalıkla mücadele süreci çok daha bilinçli yürütülüyor.
5: Meme kanseriyle mücadelede en büyük güç doğru bilgi ve zamanında atılan adımlar. Çünkü internetteki asılsız hurafeler tedavi sürecini doğrudan etkileyebiliyor. Öyle ki hastalığın en hızlı ilerleyen türünde dahi erken tanı sayesinde tedavi başarısı anlamlı ölçüde artırılabiliyor.
2: Bazı yanlış bilgilendirmeler, halk arasında bazı hurafeler dolaşmakta. Sadece kemoterapi ile tedavi edildiği dönemlerde biraz daha ölümcül bir hastalık olarak önümüze çıkıyordu. Günümüzde akıllı ilaçlar ve bağışıklık sistemine yönelmiş tedavilerle neredeyse kemoterapi ile tedaviye başlanan hastalarda %50 ile 60 arasında tümörde canlı hücre kalmama olasılığını yakalayabiliyoruz.
3: Peki üçlü negatif meme kanseri farklı belirtiler mi gösteriyor?
2: Üçlü negatif meme kanseri, üç ayrı meme kanseri beraber görülüyor anlamına gelmez. Östrojen, progesteron ve her iki reseptörlerinin tamamen negatif olduğu, yani bu reseptörlere yönelik ilaçların kullanılmadığı meme kanseri çeşididir.
5: Erken teşhis için en büyük güvencemiz ise Sağlık Bakanlığı'nın kurmuş olduğu KETEM, yani kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezlerinde kadınlar ücretsiz olarak kanser taramalarını yaptırabiliyor. Unutmayın, erken teşhis hayat kurtarır.
2: Hızlı büyüme bir öngörü olabilir. Memede yeni ele gelmiş bir kitle, meme başında çökme, meme başından kanlı akıntı, koltuk altı lenf bezlerinde bir şişlik, meme başının etrafında kızarıklık, renk değişikliği, açılmış bir yara kişilerin mutlaka dikkatini çekmekte ve hastaneye başvuruyu arttırmaktadır. Ülkemiz sağlık politikaları açısından bakıldığında kanser araştırma merkezleri, KETEM'ler 40 yaş üstü kadınları yıllık olarak mamografik taramaya çağırmakta ve gerekli tüm hastaları da ilgili merkezlere yönlendirmekte. Meme ultrasonlarını yaptırmaktadır.
6: Yaptırıyorum. Bir sene oldu şu anda.
1: Çiftçi üretim seferberliğine devam ediyor. Binbir emekli yetiştirilen ürünler tarım arazilerinden toplanıp sofralara ulaşıyor. İşte o yolculuğa bakacağız şimdi.
7: Çekirdeksiz hem ülkemizin hem de dünyanın en önemli çeşitlerinden bir tanesi. Dünyadaki toplam üretiminin yaklaşık 1/4, %25'ini ülke olarak biz üretiyoruz kuru üzüme yönelik üretimde. İhracatta da açık ara dünya lideri olduğumuz ürünlerden bir tanesi.
3: Özenle toplanan üzümler sofralara ulaşıyor. Manisa'da üretilen coğrafi işaretli dünyaca ünlü sultan üzümü tarım arazilerinden özenle toplandı.
8: Sultani üzümü Manisa'da üzümün başkentinde hasatı tüm hızıyla yapılıyor. İhracat rakamlarına baktığımızda dünyada birinci olduğumuz bir üzüm.
7: Bu yıl iklimsel olarak Herhangi bir dezavantajımız olmadı. Yağışlarımız güzel geçti. Bu sebeple herhangi bir verim düşüklüğü beklentimiz yok. Gayet güzel sezonumuzdan istediğimiz verimi alma yoluna gidiyoruz.
3: Bölgede üretilen ve Sultan 7 ismi verilen üzüm de verimi ve rekoltesiyle dikkat çekiyor.
7: Tarım Orman Bakanlığı'na bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan kurumumuzun geliştirdiği bir çeşit var. Bunun ismi Sultan 7. Üreticilerimiz bunu K7 ismiyle de biliyorlar aslında. Çünkü biz daha öncesinden yaymaya başlamıştık. Bu çeşitin en büyük özelliği normal Sultan Çekirdeksi'ne göre %30 ile %50 oranında bir verim artışı sağlıyor.
9: Feribotla geldiniz değil mi? Baktınız şöyle bir etrafınıza bir bakın. İnsanın mutlu olduğu yerde bitki de mutlu oluyor. Bitki mutlu olunca ne oluyor biliyor musunuz? Ürüne yansıyor. Yani ben mutluyum diyor, ürünüm de mutlu diyor. Böyle olunca ne oluyor? Katma değeri yüksek ürünler ortaya çıkıyor. Bakın emekçilerim sabahın seherinde burada bizle birlikteler. Bismillah dediler, tarlada bu işe başladılar.
3: Çanakkale'de de çiftçiler bağlarda ürünü hasat ediyor.
10: Aromasıyla, görüntüsüyle, nefasetiyle Yarımada'nın bereketli üzümlerinde hasat mesaisi başladı. Üzüm hasatı sabah erken saatlerinde yapılır. Zira aromasının gitmemesi gerekiyor. İşte o erken saatte başlayan mesai gün boyu devam ediyor. Ve bu bereketli bağlarda bağ bozumu 45 gün sürecek.
9: Bir tarafımız Ege. Arada bir bölgedeyiz biz. Esen rüzgarlar, toprağın yapısı, iklime... İklim olmazsa olmaz bir defa. Bu ürün için olmazsa olmaz. Diğer ürünler için de olmazsa olmaz. Siz bunların bu nefasetini ağızda bıraktığı izi, yani ne diyelim onlara, bir imzayı ağızda bıraktığı imza vardır her ürünün.
11: Vallahi biz bu işi severek yapıyoruz. Sevmesek zaten olmaz. Geliyoruz sabahleyin saat 4.30'da kalkıyoruz. 5'te otobüse biniyoruz. 7 gemisine buraya geçiyoruz.
10: Burada üzümleri nasıl?
11: Çok güzel.
3: Türkiye'nin yer fıstığı üretiminde lider olan Adana'da ise sezonun ilk hasadı yapılıyor.
12: Adana'nın Karataş ilçesindeyiz. Karataş ilçesinde yer fıstığı için çiftçinin hasat mesaisi başlamış durumda. Öncelikle şunu belirtelim. Bulunduğumuz yer deniz seviyesine neredeyse sıfır yükseklikte. Rakım olarak birkaç metre yükseklikteyiz. İşte bu fıstıklar kumda yetiştirildi. İşte bu nedenle de ayrı bir özelliği var.
13: Rekortemiz güzel. Ortalama 500 ile 450 kilo arası. Yüzümüz gülüyor. Kumda yetiştirilen fıstıkla normal toprak fıstık diyor biz ona, toprakta diyor. Burası kum, deniz kumu. Deniz kumundaki cinsi ayrı bir cins. O toprakta olmuyor. Olduğu zaman da hastalık yapıyor, çürüyor. Ama burada kumda yapmıyor. Bunu da damak tadı, çerez olarak bütün büyük firmalarda, büyük firmalar bu fıstığı tercih ediyor. Kum fıstığını tercih ediyor.
12: Türkiye'de en fazla yer fıstığının üretildiği il Adana. Adana üretimde ilk sırada yer alıyor ve Türkiye'nin yer fıstığı ihtiyacının yaklaşık %75-%80'ini karşılıyor.
14: Mesela içi olarak şu fıstığa bak. Bunların şeyleri düzgün olur. Toprakta olsa bunlar biraz ezik olur, yamuk olur, şekil bozukluğu olur yani açıkçası. Onun için bu fıstıkların piyasada tutumu daha güzeldir.
1: İrlandalı milli kaleci İsrail maçında forma giymeyeceğini açıkladı ve o bu kararı milli takımda gerginliğe sebep oldu. Oyuncular oylama yaptı. Maçın oynanmasına karar verildi. Teknik direktör ise takım maçı oynayacağı için rahat olmadığını söyledi.
15: İrlandalı milli kaleci Gavin Bazunu İsrail maçını oynamayacak. 24 yaşındaki futbolcu masum insanların öldürülmesine göz yummam diyerek aldığı kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Bazunu'nun bu kararı İrlanda milli takımında da gerginliğe neden oldu. Oyuncular, teknik ekip ve yetkililer arasında görüşmeler yapıldı. Kadro içinde yapılan oylamanın ardından maçın oynanması yönünde karar alındı. Ancak teknik direktör Heimer Hallgrimsson'a göre takımın içi rahat değil.
16: Soru şu, rahat mıyım? Kesinlikle. En baştan beri söyledik. Birçok nedenden dolayı kimse bu oyunu oynamaktan rahat değil.

0: Crimson, Gazze'deki savaşa ilişkin tavırlarının da net olduğunu söyledi.
1: Gazze'de yaşanan hiçbir şeyi desteklemediğimizi açıkça belirtmek istiyoruz. Bu maçı oynuyoruz çünkü içinde bulunduğumuz müsabakanın kuralları bu.
0: Bazonu'nun sahaya çıkmama kararıyla başlayan gerilimin ardından İrlanda ile İsrail tarafsız sahada karşı karşıya gelecek.
2: Efendim, Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın Kurtdere yaylasında yaslanarak fotoğraf çektirdiği kaya taraftarın uğrak noktası haline geldi. Şimdi biz de o noktaya gideceğiz, ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri Selman Kutlu anlatıyor.
3: Evet, tabii ki son günlerin o dünyada izlenme ya da bakılma rekoru, görülme rekoru kılınan Muhammed Salah'ın yaylada, Kurtdere yaylasında poz verdiği o taşın olduğu noktadayız. Gerçekten o taşa ilgi yoğun bir şekilde devam ediyor. Burası da Salah yaylası olarak adlandırılmaya devam ediyor. Türkiye'nin birçok yerinden, Trabzon'un birçok alanından insan bu taşta fotoğraf çekilmek için bu alana geliyorlar. Ama tabii ki şöyle belirteyim, öncelikle buradaki tabela değişti. Gördüğünüz gibi burada aslında ilk olarak bir tabela konmuştu. Salah Yaylası diye. Ve ardından bir bank getirilmişti buraya Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından. Ama ikisi de yok. Geçtiğimiz gece tabii ki konu Salah olunca artık birileri tarafından o tabela ve buradaki oturak alındı ve köylüler de kendi imkanlarıyla buraya yeni bir Muhammed Salah taşı olarak bir tabela astılar. O taş burada. Tabii ki o pozu verelim biz de. Evet, Muhammed Salah'ın o dünyada gerçekten büyük izlenim alan o pozu ve o taşı. Gördüğünüz gibi bu nokta, tabii ki ben o pozu verdim ama çok işgal etmeyeyim. O Trabzonspor taraftarlar bu noktada yoğun bir ilgiyle fotoğraf çekilmeye devam ediyorlar. Onlar bir yandan fotoğraf çekilsin. Biz de onlara bir soralım bakalım tabii. Neler düşünüyorlar, ne yapıyorlar. Evet, formaya giyinmiş gelmişsin.
4: Yani bilmiyorum. Çok garip geldi şu an yani.
3: Niye? Salah oturdu diye mi?
4: Evet.
3: İyi bakalım. Gördüğünüz gibi Trabzonlu çok garip geldi diyor. Şöyle soralım tabii. Sizi de alalım. Ben şeyi soracağım size. Taşla tabela gitti. Şey, taş değil, bankla tabela gitti. Şöyle sizce taş kalır mı burada?
5: Taşı da almaya niyetlenmişler de çok taş vardı ya, herhalde almamışlar onu. Ya şöyle, Büyükşehir Belediyesi yazıyordu ona. Trabzon Büyükşehir Belediyesi. Burası Gümüşhane olduğu için muhtemelen ondan almış diye düşünüyoruz yani.
3: Zaten tabela da gitti.
5: Var, yenisi var orada, sıkıntı yok.
3: Gelir diyorsun yani. Evet, şöyle arkaları da gösterelim. Bakın, sadece erkekleri bayanlar da aynı şekilde formalı. Kıyafetli o Kurtdere yaylasında buraya gelip Muhammed Salah taşıyla fotoğraf çekilmeye devam ediyorlar. Manzarayı da Özgür göstersin size biraz. Gerçekten muhteşem bir doğası var buranın. Gördüğünüz gibi Kurtdere yaylası. Tabii ki burada yaşayan insanlar oldukça da mutlu o Muhammed Salah'ın pozundan sonra. Biz de yayınımıza o pozu vererek yavaş yavaş sonlandıralım. Evet, Trabzonspor taraftarını oynadığı oyun ve sahada verdiği mücadeleyle mutlu eden Muhammed Salah bu taşa geldi, oturdu ve bu taş artık dünyada oldukça ünlü. Herkes bu noktaya bu taşı la fotoğraf çekilmek için geliyor. Hatta Salah taşı diye turizm firmaları artık turlar düzenlemeye bile başladı diyebiliriz ama artık o Salah tabelası ve taburesi yok. Bölgeden bir gece vakti birileri tarafından alındı ama taş henüz yerinde. Bundan sonra neler olur bilemeyiz diyelim ve sözü size bırakalım.
2: Yapay zeka teknolojisinin hızlı gelişimi güvenlik endişelerini de gündeme taşıyor haliyle. Microsoft'un kurucusu Bill Gates, yapay zekanın kötü niyetli kişilerin eline geçmesi halinde en az 1 milyar insan için büyük bir tehdide dönüşebileceği uyarısında bulundu. Gates, şirketlerin kendi kendini denetlemesinin yeterli olmadığını belirterek yasal düzenleme çağrısı yaptı.
6: Yapay zeka gelişiyor. Geliştikçe güvenliğe ilişkin endişeler de büyüyor. Microsoft'un kurucusu Bill Gates uyardı. Yapay zekanın kötü niyetli kişilerin eline geçmesi halinde 1 milyar kişi ölebilir dedi.
7: Yapay zeka 1 milyar kişinin ölümüne neden olacak kadar güçlü.
6: Bill Gates, yapay zeka şirketlerinin kendi kendini denetlemesinin yeterli olmadığını söyledi.

Türk tarihinin denizlerdeki en büyük zaferi Preveze Deniz Savaşı. Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasının zaferiyle sonuçlanan savaş sonrası Akdeniz'de bir Türk gölü haline gelmiş ve tamamıyla Osmanlı Devleti'nin hakimiyeti altına girmişti. 484 yıl önce bugün Osmanlı unutulmayacak bir zafere imza attı ve biz de şimdi analiz haberimizde ekranlarınıza taşıyacağız.

0: Preveze Deniz Savaşı, Türk tarihindeki en büyük deniz zaferi. Tarih 28 Eylül 1538.
1: Hükümdarlara taç giydiren, Allah'ın yeryüzündeki gölgesi, alemin merkezi, saadetli padişahımız. Başta İspanya, Venedik, Ceneviz, Papalık, Floransa ve Malta donanmaları olmak üzere Kral Şalker'in toplayıp Andrea Doria'nın emrine verdiği donanma büyüklüğünde bir donanmayı ben hayatımda görüp işitmediğim gibi tarih kitaplarında da okumadım. Düşmanın tahminen 300 harp teknesi olup 140'ı kalyon denilen büyük gemilerdi. Donanmaya kürek çeken binlerce forsadan başka 55 bin asker bindirilmişti. Benim yakunde 140 kadırgan ve kayetim vardı. Forsalar dışında 20 bin levendim ve topçum vardı. Bu surette iki tarafın insan sayısı forsalarla beraber 120 bin kişiyi buluyordu ki bu kadar insanın derya yüzünde karşı karşıya gelmesi ne görüldü ne işitildi. Hünkârım, reislerimi başlardama çağırdım. Hepsiyle müşavere ettim. Turgut gibi en cüretkarları, Salih gibi en zekileri bile Haçlılar gidinceye kadar körfezden çıkılmaması reyinde bulundular. Bu fikri kabul etmedim. Gerçi düşman bizden sayıca üstündü. Ancak bu üstünlük benim için bir felaket değil, Allah'ın bir lütfuydu.
0: 122 gemiden oluşan Kaptanı Derya Barbaros Hayreddin Paşa komutasındaki Osmanlı donanması, Andrea Doria komutasındaki yaklaşık 600 gemilik Haçlı donanmasına Arta Körfezi'ndeki Preveze önlerinde taarruz etmişti.
2: Leventlerim, şükürler olsun Yüce Rabbim sesimizi duydu. Dualarımızı kabul etti. Asanın kürekleri iklerim. Geçin topların başına. Geçin ki bu kafir Haçlı donanması Yüce İslam ordusunun kahredici kudretinin düşmanı uğrasın.
0: Allah Allah! 1537'de büyük bir Osmanlı donanmasını komuta eden Barbaros Hayreddin Paşa, Venediklilerden Ege ve Yunan denizlerinde bulunan Sire, Eğine, Aniye, Bara, İstendil, Kerpe, Kaşot ve Nakşa adalarını alarak Nakşa dükalığını Osmanlı topraklarına kattı. Daha sonra yine Venediklilerin elinde bulunan Korfu adasını kuşattı.
3: Kanuni Sultan Süleyman döneminde Barbaros Hayreddin Paşa abileri, kardeşlerinin Osmanlı hakimiyetine girmesiyle Akdeniz'de önemli bir Osmanlı devleti avantajı elde etmişti. Bu avantajı Barbaros Hayreddin Paşa'nın Osmanlı kaptanı deryası olmasıyla daha da artmıştı.
0: Bu tehdit üzerine Papa 3. Paulus Şubat 1538'de Barbaros Hayreddin Paşa'yı durdurmak için İspanyol İmparatorluğu, Venedik Cumhuriyeti, Ceneviz Cumhuriyeti, Papalık Devleti ve Malta Şövalyeleri Kuvvetlerinden Kutsal İttifak adını verdiği bir Haçlı donanması oluşturmayı başardı.
4: Preveze'de 28 Eylül 1538'de ilk hareketlenme başlıyor ve bundan sonra Osmanlı Devleti bir deniz hakimi olarak ortaya çıkıyor. Ege adaları diye bildiğimiz adaların çoğu bu Preveze deniz zaferinden sonra Osmanlı Devleti'nin hakimiyetine geçiyor ve Osmanlı Devleti

0: şimdi büyük amiraller kazanıyor. Barbaros, Salih Reis, Turgut Reis bu savaşta kendilerini gösteriyorlar.
1: Kutsal Birlik Donanması Korfu Adası yakınlarında bir araya geldi. Papalık filosu ve Venedik filosu ilk gelenlerdi. 22 Eylül 1538'de de Andrea Doria beraberindeki İspanyol Ceneviz filosuyla onlara katıldı. Doria önce birlikleri Preveze Kalesi yakınlarında karaya çıkarmayı denedi. Ancak Osmanlı kuvvetleriyle peş peşe birkaç defa karşılaşarak kayıp vermesi üzerine Korfu'ya çekildi. O esnada Barbaros Hayrettin Paşa Ege'deki İstanköy adasındaydı. Ancak o da Osmanlı donanmasının geri kalanıyla birlikte demir aldı ve yolu üzerindeki Kefalonya adasını ele geçirdikten sonra Preveze'ye vardı. Sinan Reis, Barbaros Hayreddin Paşa'ya askerleri Narda Körfezi'nin girişinde bulunan ve Preveze'ye yakın bir konuma sahip olan Aktium'a yerleştirme önerisinde bulundu. Barbaros Hayreddin Paşa en başta bu fikre karşı çıksa da daha sonra bu hamlenin Türk zaferini garanti altına alacağını anlamıştı. Aktium'daki kaleyi tutan Türk askerleri Barbaros Hayreddin Paşa'nın filosunu topçu ateşiyle desteklerken Doria'yı da gemilerini sahilden uzakta tutmaya zorlayacaktı. Haçlıların zafer elde edebilmeleri için Aktium'a asker çıkarmaları gerekiyordu. Ancak giriştikleri ilk ucunda geri püskürtülmelerinden sonra Doria karada da bir bozgun yaşamaktan korkuyordu. 25 ve 26 Eylül'de iki kez daha ancak bu sefer Preveze Kalesi'ni hedefleyerek askerlerini karaya çıkarma girişiminde bulunan Haçlılar Murat Reis tarafından geri püskürtülecekti. Ters bir rüzgarın onları Türklerin bulunduğu kıyılara sürüklemesinden korkan Doria'nın gemilerini sahilden uzakta tutması Barbaros Hayrettin Paşa'ya avantaj sağlıyordu. Bu duruma düşmek istemeyen Doria, 27 Eylül'ü 28 Eylül'e bağlayan gece 30 mil güneye hareket etti. Ve rüzgar dindiğinde Lefkada Adası yakınlarındaki Sessola'ya demirledi. O gece Doria ve komutanları ellerindeki en iyi seçeneğin İnebahtı'ya doğru bir saldırı düzenlemek ve Barbaros Hayreddin Paşa'yı savaşmaya zorlamak olduğuna karar verdiler.

0: Şafak sökerken Osmanlı donanmasının üzerlerine doğru geldiğini gören Doria çok şaşırmıştı. Barbaros Hayrettin Paşa da demir alıp güneye ilerlemişti. Turgut Reis 6 büyük galyotla beraberdi ve kıyıya iyice sokulmuştu. Sayıca az Osmanlı kuvvetlerinden böylesine cesur bir saldırı beklemeyen Doria ancak 3 saat sonra demir almak ve savaşa hazır olmak için emir verebildi. İki donanma 28 Eylül 1538'de Narda Körfezi'nde Preveza açıklarında birbirlerine nişan aldı.
1: Haçlı donanması diyebileceğimiz donanmada 140 kalyon, 168 kadırga ve pek çok nakliye gemisi var ve 55 bin askerden oluşuyor. Osmanlı kuvvetleri ise kadırga türü 122 gemisi var ve sadece 20 bin askeri var. Bu kadar bir kuvvetle kendisine çok güvenen Haçlı donanmasını ve Andre Doria'yı saf dışı ediyor ve Andre Doria'nın kaçarak kurtulması ancak onun için bir pozitif haneye yazılıyor.
2: Allah'ım, bugüne kadar göstermiş olduğun lütuf, merhamet ve inayetini bugün de bize nasip eyle ya Rabbim. Kafir bozgunu uğratmayı bize nasip et.

0: nerede?
1: Rüzgarın olmaması Dorian'ın zararınaydı. Muazzam silahlara sahip Venedikli devasa sancak gemisi rüzgarsızlık yüzünden kıyıdan 4, Sessola'dan 10 mil açıkta hareketsiz kalmıştı. Rüzgar esmeye başladığında Haçlı donanması harekete geçecekti. Doria ilk olarak Osmanlı donanmasını denize çekmek üzere tasarlanmış birkaç manevra gerçekleştirdi. Osmanlı donanması ise Y şeklinde bir dizilişe sahipti. Barbaros Hayrettin Paşa, Sinan Reis, Cafer Reis, Şaban Reis ve oğlu Hasan Reis ile beraber merkezdeydi. Seydi Ali Reis sol kanada, Salih Reis sağ kanada komuta ediyordu. Barbaros Hayrettin Paşa'nın uyguladığı taktik sayesinde Osmanlı donanması tek bir gemi kaybı dahi yaşamamış, Haçlılarsa 10 batırılan, 3 yanan ve 36 esir alınan olmak üzere toplamda 49 gemi kaybı yaşamıştı.
2: Büyük bir mağlubiyet Venedik için, Haçlılar için, Vatikan için. Ve yine bundan yaklaşık 30 sene Osmanlı Devleti Akdeniz'de, Ege'de en güçlü donanmaya sahip ve denizler hakimi hüviyetiyle yol alıyor.
3: Top mezillerimiz düşmanınkinden uzundu. Donanmamı öyle bir mesafede tuttum ki düşman gülleleri bizim kadırgaların birkaç arşın ötesinde denize düşüyor. Kafir kaptanları iddetlerinden kuduruyor. Fakat hiçbir şey yapamıyorlardı. Öyle bir an geldi ki Doria gülünç duruma düştüğünü anladı ve kaçmaya başladı. Ancak iş işten geçmişti. Kafir donanmasının çoktan birini kırmıştık. Zira daha hızlı ve yollu seyreden kadırgalarımız kolayca menzile girip çıkabiliyor, kafir teknelerini istediği cihetten dövebiliyordu. Turgut Reis'e son darbeyi vurması için emir verdim. Kafirlerin ardına düşüp çevirdi. Düşman iki ateş arasında kalınca Doria ricat etmeye mecbur kaldı.
4: Muharebe öğlenden akşam vaktine kadar sürdü. Doria bütün gemilerinin fener söndürmesini buyurdu. Bu emir bir donanma için hem şerefsizlik hem uğursuzluktu. Ancak karanlıktan faydalanan Doria donanmasının yarısını elimizden kurtarıp kaçtı. Allah'ın izniyle Preveze'de büyük zafer kazandık hünkârım. Cihan'ın sizin yüce iradeniz karşısında bir kez daha dize geldiğini müjdelemekten şeref duyarım. Hakir kulunuz Hızır Hayrettin.
1: Osmanlı İmparatorluğu unutulmayacak bir zafer kazanmıştı. Bu savaş sonucunda Akdeniz bir Türk gölü haline gelecek, Akdeniz tamamıyla Osmanlı Devleti kontrolüne girecekti. Ayrıca Suriye ve Mısır gibi yerlerin deniz güvenliği sağlanmış, Venedikliler Osmanlı Devleti'ne savaş tazminatı ödemek durumunda kalmıştı. Ve Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanması Akdeniz'deki en güçlü donanma haline gelmişti.
5: Paşalarım, beylerim, Allah'ın izni, sizlerin de gayretleriyle üç cephede sürdürdüğümüz savaşımızı zaferle nihayete erdirdik. Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar Allah'ın adını yayacağız. Gurura ve kibire kapılmadan İslam ordusunun şerefli sancağını daha da yükseklere taşıyacağız inşallah.
6: Halkbank'ın katkılarıyla Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin

0: Mali Aracı Kuruluş istatistiklerini yayımladı. Buna göre mali aracı kuruluşlar sektöründe 2025 yılında 22.113 girişim faaliyette bulundu. Finansal hizmet faaliyetlerinde 273, sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında 74, finansal hizmetlerle sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde ise 21.766 girişim hizmet verdi. Söz konusu kuruluşların faktör maliyetiyle katma değeri 2 trilyon 993 milyar lira, üretim değeri de 4 trilyon 610 milyar lira oldu. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
5: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
6: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
5: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix, İdefix.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: Reklam. Bu ses değişimin habercisi. Eski model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
9: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Sen de katıl derim, katılın evim.
8: Reklam.
1: A Haber Radyo.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
11: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
12: Türkiye'nin tarımsal gıda sektörünün dönüşümü için Dünya Bankası'ndan önemli bir kaynak sağlandı. 750 milyon dolarlık finansman, tarımsal gıda işletmeleri ve üretici örgütlerinin verimlilik, katma değer ve pazara erişim kapasitesinin artırılmasında kullanılacak. Proje, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yürütülecek. Kaynakla tarımsal gıda değer zincirlerinin rekabet gücünün artırılması ve üretimle pazar arasındaki entegrasyonun güçlendirilmesi hedefleniyor. Dünya Bankası'ndan 2026 yılında Türkiye'ye sağlanan uzun vadeli ve uygun koşullu dış finansman 9 milyar dolara aşacak.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
8: Reklam.
2: prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkezi.

0: Merkez. Terapi yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Yeni doğan bebeğin varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir, tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Allianz'dan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Allianz ailemle. Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Efendim yeniden hoş geldiniz. A Haber ekranlarına ajans hafta sonunda son saat dilimindeyiz artık. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla en sıcak gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik İstanbul'da fon soruşturmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu geçtiğimiz saatlerde. Cumhurbaşkanımızın hesap sorulacak ifadesi bizim pusulamızdır. Taviz vermeden hareket edeceğiz dedi. Çelik ayrıca görevlerinden affını isteyen Fatma Betül Sayankaya'nın partideki son durumunu da açıkladı. Kaya'nın talebinin Başkan Erdoğan tarafından kabul edildiğini duyurdu.
6: Fon krizi konusunda bu krizin adına kamuoyunda fon krizi denilen gündemle ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ilk günden itibaren partimizin kurulları titizlikle çalışmaktadır. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu net ilkelerle yürüyoruz. Usulsüzlük, yolsuzluk, istismar herhangi bir şekilde bunlara bulaşıp mağduriyet üretenlerin hepsinin hesap vereceğini ifade ediyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın bütün kurumlarımızın tam koordinasyonuyla ve Cumhurbaşkanımızın yanlış yapan kim olursa olsun hesap sorulacaktır ilkesi esas alınarak bütün bu meselenin üzerine gidilecektir. Bundan olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın tabii ki durumları titizlikle ele alınacaktır. Bütün bu süreç ayrıca AK Parti'de partideki yetkili kurullarımız tarafından titizlikle takip edilecektir. Cumhurbaşkanımızın ve Genel Başkanımızın sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacaktır ifadesi bu meseleye yaklaşımımızın yegane pusulasıdır. Burada her türlü yanlışa karşı tavizsiz hareket edeceğimizin bir kere daha altını çiziyorum. Tabii ki yanlış yapanlar hukuk önünde hesap verecek. Hukuki sonuçları hep beraber göreceğiz. MYK ve MKYK üyeliklerinden affını talep etmiştir. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Genel Başkanımız tarafından kabul edilmiştir. Fatma Betül Hanım şu anda MYK ve MKYK üyemiz değildir. Bundan sonrasıyla ilgili olarak da şunu söylüyorum arkadaşlar. Biz tabii spekülasyonlarla hareket etmeyiz. Dediğim gibi bir siyasi sorumluluk tarafı var. Bir de hukuki sorumluluk tarafı var. Biz siyasi sorumluluk tarafında atılması gereken adımları göstermek bakımından Cumhurbaşkanımızın Amerika Birleşik Devletleri dönüşü gazetecilere ifade ettikleri çerçevesinde, bu ilkeler çerçevesinde pusulamızı oluşturduk, yol haritamızı oluşturduk. Adalet Bakanlığımız ve Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere bütün kurumlarımız tam bir koordinasyon içerisinde çalışıyorlar. Partideki Cumhurbaşkanımızın talimatıyla oluşmuş kurul ve bütün yetkili kurumlarımız da bu süreci titizlikle takip ediyorlar.
5: Efendim ambulansların geçişi birinci önceliktir biliyorsunuz. Seyir halindeki ambulansın geçişine izin vermeyen bir sürücüyü görüyorsunuz ki Sadece bununla da yetinmiyor. Aracından inerek ambulans şoförüyle de tartışıyor. İstanbul Başakşehir'deki olayda ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücünün belgesine 90 gün el konuldu. 466 bin lira da idari para cezası kesildi.
7: Ambulansın önünü kesti, saldırı amacıyla aracından indi. Görüntüler İstanbul Başakşehir'den. Bir otomobil sürücüsü seyir halindeyken arkasındaki ambulansa yol vermedi. Bununla da yetinmedi. Aracından inerek ambulans şoförüyle tartışmaya başladı. Yaşanan olayın ardından ekipler soruşturma başlattı. Kısa sürede yakalanan kişinin daha önce de sürücü belgesine el konulduğu tespit edildi. Sürücüye rekor 466 bin lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetine 90 gün süreyle el konuldu. Otomobili ise 90 gün trafikten men edildi.
5: Efendim bir kaza haberi daha paylaşacağız şimdi. Karaman'da otomobilin arkadan çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü metrelerce havaya savrularak işçi servisinin altında kaldı. Kaza anı servis aracının kamerasına saniye saniye yansıdı. Ayrıntıları paylaşalım hemen. Kaza Şeyh Edebali Mahallesi'nde meydana geldi Karaman'da. Otomobil aynı yönde seyreden elektrikli bisiklete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle elektrikli bisiklet ve sürücüsü metrelerce savruldu. Havada taklalar atan sürücü yolun emniyet şeridinde yolcu almak için bekleyen işçi servisinin altına düştü. Kazada yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise işçi servisinin araç kamerası tarafından saniye saniye işte böyle kaydedildi. İstanbul Eyüp Sultan'da bir ay önce başlayan altyapı çalışması bir türlü bitmek bilmedi. Çalışmalara doğalgaz borusunun patlaması da eklenince bölge halkı isyan etti.

0: yarın öbür gün daha beter olacak burası.
1: Bir türlü bitmeyen altyapı çalışması vatandaşı isyan ettirdi.
2: Bu bir aydır biz burada ızdırap çekiyoruz.
3: Bir Eyüp Sultanlı'la rezalet bir haldeyiz. Ortalama 3-4 aydır çekiyoruz. Yani bir vatandaşa bu çile...
1: İstanbul Eyüp Sultan'da İSKİ ekipleri yaklaşık bir ay önce atık su, yağmur suyu kanalı ve deri ıslahı çalışmaları başlattı. Ancak o çalışmalar bir türlü sonlanmadı.
0: Biri açıyor, biri kapatıyor. Çok güzel bir çalışma sistemi var.
4: Yol çalışması nedeniyle yolun belli kısımlarında çukurlar da oluştu. İşte sürücüler zaman zaman o çukurların içine giriyor, zaman zaman da çukurlardan kaçmaya çalışıyor.
5: Yol yok. Çalışmıyorlar. İki kişi bir kepçeyle bu iş başa gider mi kardeşim?
6: Her gün bu yolla girip geçiyoruz ama gerçekten buranın sorun çözülmesi lazım. Her zaman aynı sorun yaşanıyor.
4: Yapılan çalışmalar sırasında ana arterdeki doğalgaz borusu da patladı ve ardından bölgede İGDAŞ doğalgazı kesti. Polis ise güvenlik önlemi aldı. Eyüp Sultan'da gerçekleştirilen çalışmalar nedeniyle özellikle hafta içi yoğun bir trafik oluşuyor. İşte sürücüler bu trafikten şikayetçi, bu çalışmaların bir an önce bitirilmesini istiyor.
2: Yani ızdırap tek bizim için değil, okullar da açıldı, zaten trafik yoğun. Yani mağdur oluyor insanlar.
7: Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde silah sesleri yankılandı. Dur ihtarına uymayan şüpheli polislerle çatıştı. Kaçış yolu kalmayınca da kendi yaşamına son verdi. Şüphelinin 17 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla da arandığı ortaya çıktı.
8: Firari hükümlü ortalığı savaş alanına çevirdi. Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde asayiş denetimi yapan polisler şüpheli gördükleri otomobilin sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Sürücü durmak yerine gaza bastı. Polisler de peşinden gitti. Nefes kesen kovalamaca kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Otomobilden inen şüpheli

0: polislere tabancayla ateş açarak kaçmaya çalıştı. Polisler de karşılık verdi. Çatışma bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Silah sesleri çevre sakinlerinde paniğe yol açtı. Bölgeye takviye polis ekipleri gönderildi. Etrafının sarıldığını gören, daha fazla kaçamayacağını anlayan şüpheli tabancasıyla başına ateş ederek kendi yaşamına son verdi. Yapılan araştırmada 39 suç kaydı bulunan şüphelinin 17 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Firari hükümlünün cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
1: Ve Mersin'de akıllara durgunluk veren bir kardeş kavgası yaşandı değerli izleyenler. Sokak ortasında başlayan tartışma kısa sürede dehşete dönüştü. Bir genç tartıştığı abisinin üzerine gözünü kırpmadan otomobilini sürdü. Çarpmanın etkisiyle savrulan abi de otomobildeki kardeş de yol kenarındaki inşaat temeline uçtu.
0: Öfkesine yenildi, ortalığı savaş alanına çevirdi. Mersin'in Anamur ilçesinde iki kardeş arasındaki kavga katliam girişimine dönüştü. 22 yaşındaki genç kendisine taş atmaya çalışan 29 yaşındaki ağabeyinin üzerine otomobil sürdü. Hem çarptığı ağabey hem de otomobille birlikte kendisi yol kenarındaki inşaatın temel çukuruna uçtu. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaralanan iki kardeş sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
1: Geçen yıl saatler gece yarısını gösteriyordu. Televizyonlar, ajanslar peş peşe acı haberi geçmeye başladı. Arabesk müziğin güçlü sesi, namı diğer Güllü, Yalova'daki evinin penceresinden düşerek öldüğü haberiydi. Bu, o gece cansız bedeninin başında ağlayan öz kızı Tuğyen Ülkem Gülter'in birkaç gün sonra Güllü'nün katili olduğu iddiaları yayılmaya başladı. Kısa süre sonra da kabusun yaşandığı gece evde olan arkadaşının itirafıyla dehşete düşüren şüpheliler bir doğrulandı bu kez. Şimdi tüm gözler 1 Ekim'e çevrilmiş durumda. Şüpheliler ilk kez hakim karşısına çıkacak. O karanlık gecenin hesabı da mahkemede verilecek. Saçların
2: gül kokulu. Herkes tamam mı?
3: Sultan'la beraber oynuyorduk.
4: Annem yedim ama. Annem yedim ama.
5: Bir yıl önce Güllü'nün ölümüyle başlayan soruşturma aylar içinde bir cinayet davasına dönüştü. Dosyaya giren ses kayıtları, tanık ifadeleri, kamera görüntüleri cinayet iddiasını daha da güçlendirdi. Sanık koltuğunda ise Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter var.
6: Cinayet işiniz mi işlediniz?
7: Hayır.
8: Pişmanlık bile duymadan.
5: Şarkıcı Güllü 26 Eylül 2025'te Yalova Çınarcık'taki evin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. İlk anda ölümü bir kazaya işaret ediyordu ama şüphe de vardı. Soruşturma başlatıldı, derinleştikçe de şüpheler arttı.
2: Herkes tamam mı?
5: Bilirkişi incelemesinde bu görüntünün arkasından bir ses kaydına ulaşıldı. Ve bu sesin Tuğyan Ülkem Gülter'e ait olduğu iddia edildi. Dosyadaki bir başka detaysa Güllü'nün çok sevdiği Malkata isimli roman havasının olaydan önce açılması. İddianameye göre şarkı Güllü'yü kızının bulunduğu odaya getirmek için açıldı. Güllü müziği duyunca odaya geldi, bir süre müziğe eşlik edip roman havası oynadı. Savcılık bu durumu iddianamede tasarlamaya ilişkin delillerden biri olarak değerlendirdi.
2: Herkes tamam mı?
3: Fransa'ya gitmek mi, Gürcistan'a gitmek mi?
9: Fransa'ya nasıl gideceğini anladın değil mi?
3: Fransa'ya bizzat gidebiliriz.
10: İddiaya göre Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu Aralık ayında yurt dışına kaçacaklardı. İşte tam da o sırada ellerinde valizler varken gözaltına alındılar. Ve bu gözaltı süreci yeni bir dönemi başlattı. Çünkü Sultan Nur Ulu gözaltındayken bir itirafta bulundu. Tuğyan Ülkem Gülter annesi şarkıcı Güllü'yü itti dedi. Ve gözaltında o anları ise canlandırdı.
8: Pişmanlık.

0: Tuğyan Ülkem Gülter tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklandı. Sultan Nur Ulu içinse ev hapsi kararı verildi.
1: Annesini camdan atıyor ve sen bunu gözünde görüyorsun. Büyük ihtimalle kafasında kurgulamış, planlamış.
2: İlk duruşma 1 Ekim Perşembe günü saat 13.50'de Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak. Bircan Dülger, Çağrı Kutlu, Kervan Eminoğlu ve Sultan Nur Ulu Sekbis aracılığıyla ifade verecek.
0: Mahkeme Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Tuğyan Ülkem Gülter'in de duruşma günü mahkemede hazır edilmesine karar verdi. Bir yıl önce Güllü'nün ölümüyle başlayan süreçte şimdi gözler mahkemede.
3: Cinayet işiniz mi işlediniz?
4: Hayır.
5: Evet sevgili izleyenler, aydınlatılan faili meçhul cinayetleri konuşmaya devam ediyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek 19, 15, 11 yıllık 3 faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. 15 yıllık dosyada da 10 şüpheli yakalandı. Şimdi bunları biz de detaylandıracağız. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş stüdyomuzda. Mehmet hoş geldin
6: yayına. Hoş bulduk Merve Özkan, iyi yayınlar.
5: Çok teşekkürler. Oldukça önemli. Özellikle Adalet Bakanı Akın Gürlek hiçbir karanlık nokta bırakmayacağız diyerek bu yola baş koydu. Hakikaten seninle de sık sık paylaşıyoruz. Bu haberleri sen de bizlere anlatıyorsun. Yeni aydınlatılan faili meçhul cinayetler var. Onlar hangileri? Detayları dinleyelim.
6: Faili meçhul demek aslında sadece bir cinayeti işleyen kişinin kayıp olması, bulunamaması anlamına gelmiyor. Aynı zamanda kamu vicdanını rahatsız eden ve yıllarca cevap bekleyen sorular ve adalet bekleyen bir aile anlamına geliyor.
5: Tabii.
6: Ve tabii kanayan bir yara anlamında bu. Özellikle Adalet Bakanımız Akın Gürlek göreve gelir gelmez faili meçhul dosyalarla ilgili bir adım attı ve 24 Nisan 2026'da bundan birkaç ay önce kurulan bir müdürlük vardı. Neydi o başkanlık? Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı kuruldu. Hı hı. Ve 24 Nisan'dan bugüne Merve, Sayın Bakan'ın geçtiğimiz saatlerde işte 19, 15 ve 11 yıllık faili meçhul cinayetlerin çözülmesiyle birlikte 24 Nisan'dan bugüne toplamda 49 dosya aydınlanmış oldu. 49 dosyadaki tüm sorular cevap buldu. Ailelerin buradaki o adalet bekleyişi de yerini bulmuş oldu. Şimdi burada dediğim gibi 24 Nisan'da bu daire başkanlığı kuruldu ve Türkiye genelinde 75 ilde 638 faili meçhul var ve burada 693 maktul bulunuyor. Ve bunun aydınlatılması için de hiçbir karanlık nokta bırakmayacağız ve adaletin hafızası var dedi ve toplamda bu sabahta 3 cinayetin daha nasıl aydınlatıldığını ifade etti. Onların adreslerine baktığımızda Aksaray, Gaziantep ve Manisa olarak önümüze çıkıyor. Özellikle tam 19 yıl önce işlenmiş bir cinayet. Aksaray, Ağaçören ilçesinde 2007 yılında kaybolan Fadime Görgülü'nün akıbetinin ne olduğu bilinmiyordu ve hatta kendisi kayıp olarak dosyalara geçmiş ve burada yapılan çalışmalar sonucunda ailenin ifadesi alınıyor. Bir kez daha bu dosya indiriliyor ve ailenin ifadesindeki o çelişkiler orada Aksaray'daki ekipleri harekete geçiriyor ve bunun üzerine yapılan çalışmalarda bir ifade alınıyor ve kayıp şahsın ikametinde
5: Kazvara arama köpeği.
6: Arama köpeği ve yeraltı görüntüleme cihazıyla çalışma yapılıyor ve ne oluyor biliyor musunuz? Burada Fadime Görgülü'ye ait 3 bilezik bulunuyor yer altında. Ve bunun üzerine harekete geçiliyor ve sonrasında da orada Hava G ve İlhan G de tutuklanıyor. Ve bir sonraki Gaziantep'te 15 yıl önce 10 şüpheli yakalandı bununla ilgili. Gaziantep'te 2011'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti Mehmet Kaya ve öldürülmesine ilişkin dosya yeniden açılıyor. Ne yapılıyor? HTS kayıtları inceleniyor ve orada şüpheli görülen, o gün orada olduğu tespit edilen bir isim bulunuyor ve bunun üzerine harekete geçiyor ve bununla beraber toplamda o bir kişinin tespit edilmesiyle Şanlıurfa'da, Gaziantep'te, Antalya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla 10 kişi gözaltına alındı. Onun sonucunu bekleyeceğiz. Mahkeme nasıl bir karar verecek? Ve Manisa'da da 11 yıllık dosya araç parçasıyla aydınlatıldı. Manisa'da 6 Temmuz 2015 tarihinde yol üzerinde ölü bulunan 20 yaşındaki Meral Balsaçan'ın ne olduğuna dair hiçbir şey bilinmiyordu ve sadece ölü olarak bulmuştu. MOBS ve PTS kayıtları zamanında yapılan incelemeler bir kez daha bakıldı ve orada adli emanete muhafaza edilen araç parçası görüldü. Ve o araç parçasından yola çıkılarak da bir yandan da HTS kayıtlarına bakılıyor. Bunun bir markayı söylemeyeyim, bir marka araca ait olduğu görülüyor. O günün görüntülerine, güvenlik kameralarına bakılıyor. O saatlerde kim geçti, kim vardı diye bir araç tespit ediliyor. Sonra Merve bu araç servise götürülüyor. Bir de bakıyorlar ki o emanette bulunan araç

0: parçası bir ayna ve zamanında o aynanın da değiştirildi ve orijinal olmadığı tespit ediliyor ve bunun üzerine de RÇ yakalanıyor ve suç ceza hakimliğinde tutuklandı.
1: Mehmet, şimdi biri 19 yıllık, biri 15 yıllık, biri 11 yıllık, 19 yıllık, işte böyle çok büyük rakamlardan bahsediyoruz. Uzun yıllar geçmiş. O zamanlarda neden çözülememişti? Şu anki farkı ne?
0: Şimdi burada yapılan titiz çalışmalar büyük önem taşıyor. Yani burada kimseyi zan altında bırakmak istemem ama orada yapılan çalışma, yapılan titizlikle yapılan çalışmalar sonucu, bir de yani ne kadar, şimdi bazen diyoruz ya çok geniş kapsamlı operasyon, bazen diyoruz ya çok derinleştirilen soruşturma diye. Burada demek ki zamanında derinleştirilen bu dosya bugün çok daha fazla derinleştirildi ve bir de tabii ki şu var, o günün teknolojisiyle bugünün teknolojisi aynı değil. Yani o günkü yapılan incelemeler, yapılanan DNA'lar bugünkü aynı değil. Yani burada bugün biliyorsun belli bir tarihten sonra fethi kabir bile yapılabiliyor.
1: Evet.
0: Ama onun öncesinde yapılan fethi kabirler sonuç vermezken bugün daha iyi sonuçlar verdiğini görüyoruz. Peki önemli bir yere değindi Merve. Peki bunlar nasıl çözülüyor? Dilersen
1: evet,
0: diğer balkonumuzda onun cevabını verelim. Bakın İstanbul Emniyetinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü kısa bir süre önce, birkaç ay önce bir cinayetin faili meçhul buldu, tamam mı?
1: Evet.
0: O kişi ne dedi biliyor musunuz? 19 mu 21 yıl geçmiş zannedersem, ben bile unuttum siz beni nasıl buldunuz dedi.
1: Evet.
0: Yani bunu bizzat katil zanlısı kendi söylüyor. Bak
1: evet.
0: 24 Nisan'dan bu yana 49 faili meçhul dosya aydınlatıldı. Bu aydınlatılan olaylar nasıl peki çözülüyor? İlk bir kere şunu söyleyeyim. Bütün yapılan operasyonların, soruşturmaların temelinde, hep söylüyorum ya İstanbul operasyonlarında, bir kere istihbarat çok önemli.
1: Tabii.
0: Yani burada yapılan ön bilgi ve saha analizleri, şüpheli çevreci ve bağlantılar, fiziki ve teknik takip. İkincisi kriminal inceleme. DNA ve parmak izi titizlikle çalışılırsa, ki o bahsettiğim az önceki İstanbul'daki de bir parmak izinden çözülmüştü. Balistik ve delil analizi ve dijital veri incelemesi sonucu bunlardan biri. Ve günümüzün belki de olayları en çok engelleyen ve faili meçhullerin olmamasına en çok destek olan da kamera ve dijital izler.
1: Evet.
0: Ne var? MOBESE güvenlik kameraları, telefon sinyal ve baz kayıtları, plaka ve güzergah takibi.
1: Bu biraz daha aslında günümüz teknolojisini gösteriyor.
0: Merve, kısa bir süre önce İstanbul Emniyetinde bu MOBESE ile ilgili, ya siz bunları nasıl çalıştırıyorsunuz, nasıl buluyorsunuz diye biz orada bir çalışma yaptık. Daha doğrusu bir haber çalışması yaptık. Şunu gördüm. Mesela ikiz plaka. Bir plakayı veriyorsunuz. O plaka başka bir yerde olduğu an anında size görüntü veriyor.
1: Evet.
0: Ya da siz bir şüpheli plaka giriyorsunuz. O plaka hangi MOBESE'den geçerse geçsin emniyete bilgi veriyor. Yani sinyal veriyor orada. Bu kadar teknoloji
1: evet,
0: geçen
1: sistemi.
0: Gün gelişiyor.
1: Yapay zeka da elbette burada çok
0: tabii
1: önemli.
0: Tabii ki. Bir de operasyonlar, doğru zamanlama, profesyonel ekip koordinasyonu, nokta operasyon ve yakalamalar. Bir tane daha vardı zannedersem. Tüm
1: hemen
0: bunlar
1: oradadır.
0: Bugün şunu görüyoruz. Bu 49 dosyanın aydınlatılmasında bu saydığımın tamamı kusursuz bir şekilde yapılıyor.
1: Tabii.
0: Bunlar kusursuz olduğu için 19 yıl, 15 yıl ve 11 yıl önce işlenen cinayetin faili bulunabiliyor.
1: Evet,
0: başka
1: bir
0: balkomuz var mı?
1: Evet.
0: Burada özellikle şunu söyleyeyim. Faili meçhul olaylar bugün toplumumuzda müthiş bir karşılık buldu. Bu operasyonlar, bu soruşturma. Neden? Çünkü toplumun içerisinde sadece ailenin değil, tüm toplumun yarası. Düşünün, 19 yaşındaki bir kızı hayattan koparmış bir cani bizim aramızda geziyor.
1: Evet.
0: Yani aramızda gezişindeki tehlikeye mi yanacaksın? Yoksa bir hayatı söndürmüş, bir hayatı yok etmiş bir kişinin elini kolunu sallayarak adalet yokmuş
1: tabii
0: gibi gezmesine mi?
1: Katilin aramızda dolaşması kadar korkunç bir
0: ki,
1: şey olabilir mi?
0: Biliyorsun kısa bir süre önce, yine ismini şu an hatırlayamadım, bir kişi 2022 yılında bir cinayet işlemiş. O dönemde yakalanamamış. Sonrasında 2024'te bir tane daha cinayet işlemiş. Cezaevine girmiş. Emniyet yaptığı çalışmalarda bu kişiyi tespit ediyor. Bir de bakıyorlar ki 2022'deki bu cinayeti işleyen kişi meğerse 2024'te başka bir kadını da öldürüp cezaevine
1: evet,
0: girmiş.
1: Evet.
0: İşte bu açıdan da dediğim gibi bu kişilere yapılan bu operasyon ve bu soruşturma kamuoyunda da müthiş destekleniyor.
1: Evet.
0: Mesela
1: hemen buna da bakalım.
0: Teknolojik ve güvenlik, akıllı kamera sistemleri, az önce dediğim gibi yapay zeka destekli analizler, veri ve sinyal eşleştirmeleri. Yani İstanbul Emniyetinde ben görmüştüm bunu. Bu gördüğüm bütün çalışma, plakayı veriyor, yüz tanıma var ve burada sinyaller, baz, bunların hepsini ne yapıyorlar? Yapay zeka destekli analizlerle o kişileri bulabiliyorlar.
1: Evet.
0: Ve önleyici çalışmalar, riskli evet, bölgelerin takibi, organize suç analizleri ve sürekli saha denetimi. Aslında bu saydığım önleyici çalışmalar açıklamalar şu. Şimdi günümüzde ne diyor Sayın Bakan? Diyor ki faili meçhulleri aydınlatacağız ama bir yandan da yeni faili meçhullerin olmaması için de çalışmaların daha titiz yapılması lazım.
1: Tabii.
0: Bu yüzden örneğin

0: çalışmalar önemli. Hızlı koordinasyon, emniyet istihbaratın ortak çalışması, anlık veri paylaşımı, ilk saatlerde hızlı müdahale. Hani bazen olaylar oluyor, 24 saat içinde aydınlanıyor ya. İşte bu şu ana kadar bu yayın boyunca saydığım tüm bu maddeler, tüm bu etkenler eş zamanlı yapıldığında ilk saatlerde hızlı müdahaleyle yakalanmış oluyor.
1: Evet, çok teşekkür ederiz. Oldukça ayrıntılı bir şekilde anlattın. O kafamızı karıştıran kısımları da aydınlattın. Yani bu kadar zaman geçmiş, eskiden neden çözülemedi, şimdi ne oldu da çözülmeye başlandı kısmını da aslında daha iyi anlamış olduk. Mehmet Karataş, çok teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Devam edelim efendim biz de şimdi. Ticaret Bakanlığı e-ticaret ve sosyal medyadaki sahte beğeni ve yorumlara karşı harekete geçti. Tüketicileri yanıltan sahte yorum ve beğeni satın alan veya satan işletmelere yönelik yakın takip başlatılırken yanıltıcı içeriklere de ağır yaptırımlar uygulanacak.
2: Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Sosyal medyada tüketiciyi yanıltan, sahte beğeni ve yorum satın alan işletmelere geçit verilmeyecek. Ticaret Bakanlığı, e-ticaret platformları ve sosyal medyada tüketicileri yanıltan uygulamalara karşı yeni bir dönem başlattı. İnternetten alışveriş yapan vatandaşların kararlarını etkileyen sahte yorum ve beğeniler mercek altına alındı. Bakanlık, gerçek dışı değerlendirmeler, para karşılığı yaptırılan övgü dolu yorumlar ve sahte beğeni sayılarıyla algı oluşturanları tek tek tespit ediyor. Bu kapsamda tüketiciyi yanıltan ve haksız rekabete yol açan söz konusu yöntemleri kullanan firmalar ve bu sisteme aracılık edenler hakkında idari para cezası uygulanacak. Ayrıca tüketicileri aldatan sahte yorum ve beğenilerin platformlardan derhal kaldırılması sağlanacak. Bakanlık yetkilileri e-ticarette güvenli alışveriş ortamının sağlanması ve tüketici haklarının korunması için denetimlerin tavizsiz süreceğini vurguladı.
1: Sağlıklı bir kalp için ezberler bozuluyor. Yeni araştırmalar sadece günde 5 porsiyon kullanın kuralın yetmediğini, asıl önemli olanın doğru ve taze gıdaları seçmek olduğunu gösteriyor. Peki kalbimizi koruyan o mucizevi besinler hangileri? Gelin izleyelim şimdi.
3: Yeşil çay, erik, kiraz, çilek, yeşil sebzeler, kırmızı meyveler. Bu lezzetli gıdalarda bir mucize gizli.
4: Bu kırmızı mor meyveler antioksidan içerdiği için de bağışıklığımızı ciddi anlamda güçlendiriyor. Ve aynı zamanda bağırsak mikrobiyotamızı da çeşitlendirmiş oluyor.
3: Sağlıklı yaşam için her gün 5 porsiyon meyve sebze yenilmesi yeterli diye biliniyordu. Ama yapılan yeni bir araştırma kalp sağlığının her gün belli oranda taze gıdaları tüketmekten geçtiğini söylüyor.
5: Araştırma 30 bin kişi üzerinde yapıldı ve bu kişilerin beslenme alışkanlıkları mercek altına alındı. Çıkan sonuçlarsa hayli dikkat çekiciydi.
4: Kırmızı mor meyveler inflamasyonu baskıladığı için, yani vücuttaki irtihabı baskıladığı için dolaşım sistemini de desteklemiş oluyor. Kalp sağlığına da bu şekilde fayda sağlayabiliyor. Aynı zamanda iyi huylu kolesterolün yükselmesine destek sağladığı için de kan yağlarının üzerinde olumlu etkileri var.
3: Kalbi koruyan porsiyonların sayısı değil, taze gıdalarda bolca bulunan flavonol adlı mucizevi bir bileşik.
4: Flavonoidler hem bağırsak mikrobiyotasını canlandırıyor hem de inflamasyonu baskıladığı için, yani vücuttaki iltihabı düşürdüğü için de kan dolaşım sistemini desteklemiş oluyor. Vücut ağırlığını azaltmaya yardımcı oluyor.
3: Düzenli olarak günde 5 porsiyon meyve ve sebze yiyen bazı kişilerde bile bu bileşenlerin genellikle yetersiz olduğu görüldü.
6: Sevdiğiniz sebze meyveler hangisi?
7: En çok sevdiğim kışın pırasayı severim. Karnabaharı. Yazında yeşil fasulyeyi severim. Meyveden de her türlü meyveyi tüketiyoruz.
6: En sevdiğiniz sebze hangisi?
8: Sebze mi? Hepsini. Genelde meyve sevmiyorum yavrum. Aklıma gelirse. Ayda yılda bir kere.
9: Ispanağı tüketirim. Pırasayı tüketirim. Enginar yeriz. Karnabaharı çok severim, havuç.
10: Genelde zamanlı olan meyveleri tüketmeye çalışıyorum.
11: Şu an zaman meyvesi şeftali mesela severek tüketiyorum.
3: Peki kalbimizin daha sağlıklı olması için hangi meyveleri tüketmeliyiz?
4: Plan çalışmalarda diyor ki flavonoid tüketirseniz çok daha sağlıklı bir besin grubu tüketmiş olursunuz. Yani evet 5 porsiyon sebze meyve tüketelim. Ama bu 5 porsiyon sebze meyvenin içinde özellikle kırmızı mor meyvelere ağırlık verelim ve aynı zamanda yeşil yapraklı sebzelere ağırlık verelim.

0: Daha çok ben kalp rahatsızlığım olduğu için kırmızı meyvelere daha çok yoğunluk veriyorum. Pancarı seviyorum, pancar vitaminli olarak.
1: Tabii kalbe iyi gelen gıdaların tüketim miktarı da çok önemli. Çünkü fazla tüketildiğinde faydadan çok zarara dönüşebilir.
2: 1 veya 2 su bardağı kadar kırmızı meyve yemek faydalı. Ancak bunun üstünde meyve tüketimi kan şekerini çok hızlı yükselteceği için faydadan ziyade zarara dönüşecektir ve yağlanmayı arttıracaktır. Özellikle de göbek çevresi yağlanmasını arttırıyor olacaktır.
1: Bazı uzmanlar bu duruma daha temkinli yaklaşıyor ve flavonol düzeylerini artırmanın kalp sorunlarını önleyip önleyemeyeceğinin belirsiz olduğunu söylüyor.
3: Havanın soğumasıyla birlikte kahvaltıların adresi de değişmeye başladı. Güne hem sıcak hem de şifalı bir başlangıç yapmak isteyenler çorbacıların yolunu tutuyor.
4: Hava soğudu, kahvaltı menülerinin yerini şifa deposu çorbalar aldı.
5: Çorbalardan ezogelin, mercimek, tavuk suyu, işkembe, ayak paça ve kelle paça var.
4: Güne hem sıcak hem de sağlıklı bir başlangıç yapmak isteyenler tercihlerini çorbadan yana kullanıyor.
6: İşkembeden ezogeline, ezogelinden mercimeğe, paçasına kadar onlarca çeşit çorba sabah vatandaşların vazgeçilmez olmuş durumda. Kahvaltı yerine çorbayı vatandaşlar tercih ediyor.
5: Bu hayvanın ayak kısmından yapıyoruz yani. Bunu yaklaşık 10-15 saat falan kaynıyor kazanda. Kaynadıktan sonra kemiklerini çıkarıyoruz, bunu tek tek ayıtlıyoruz ve böyle servise sunuyoruz.
4: Peki en çok hangi çorba rağbet görüyor?
5: En çok tercih edilen kelle paça ve ayak paça, bir de işkembe.
7: Kolajen dedikleri o malzemeyi bize gösterebilir.
5: Kolajen şu abi, bak şu. Şu yüzündeki var ya abi. Aslında bu ne biliyor musun abi? Sahadatın krallığı. Şöyle bak, yanaştır kameraman abicim. Görüyor musun? Şurup gibi.
6: Metin şefimiz şimdi bize o kendine özgü atom diye tabir edilen çorbayı hazırlayacak. Neler koyuyoruz içine?
5: Atomun, aslında atom demeyelim de buna sahadatın krallığı diyelim. İçerisine şöyle güzel dilli kelle paça yapıyoruz. Sonra geliyoruz buraya, ayak paçamızı koyuyoruz. Of, şunun güzelliğine bakar mısın ya? Bunu içen insan gerçekten samimi söylüyorum, hasta olma şansı yok.
7: İşkembe koydum biraz.
5: Birazcık da işkembe koydum. Sonra geliyorum buraya. Şöyle paçanın suyundan koyuyorum azıcık. Buraya geldim, ayağın suyundan koyuyorum. Şöyle ayrı bir lezzet. Sonra geliyorum. Şöyle işkembenin suyundan koyuyorum. Tekrar geldim buraya. İşte antibiyotiği koydum.
7: Kolajen atıyorsun değil mi?
5: Buna kolajen demeyelim abi, antibiyotik diyelim.
3: İzmir'in Çeşme ilçesinde Orkinos avı yarışları başladı. Yarışmada balıklara zarar vermeyen kancalar kullanıldı ve 140 santimden küçük balıklar denize geri bırakıldı. İşte yarışmanın ilk günü öne çıkanlar.
8: Teknelerle denize açıldılar, en büyük orkinosu yakalamak için kıyasıya yarıştılar.
9: Orkinos yarışması Çeşme açıklarında tüm hızıyla devam ediyor. Görmüş olduğunuz gibi yarışmacılar bir tane balık yakaladılar. Burada slogan yakala, bırak, yaşat sloganıyla devam ediyor. Evet, görmüş olduğunuz bu balık da birazdan denize bırakılacak.
10: Bu organizasyonun asıl amacı sportif balıkçılığa dikkat çekmek. O yüzden yaşat ve bırak sloganıyla yarışmayı düzenliyoruz. Yakalanan balıkları öldürmeyecek şekilde, zaten bunların kullandığımız kancalar da tek tırtıklı kancalar. Dolayısıyla balığa herhangi bir zarar vermeden balığı tekrar denize salıyoruz.
8: 140 santimden küçük balıklar denize geri bırakıldı.
10: Bu seneki sınırlamamız 140 santim. Yani 140 santimden ufak balıkları teknemize almıyoruz. Bu bir spor. Aslında biz gençlere de örnek olmak istiyoruz. Yani gençlere de bu konuda, yani bunun için büyük bir tekneyle başlamana gerek yok. Yani bir sandalla, küçük bir motorla, yeter ki denizde olsunlar, küçük balıklarla başla. Bu bir aslında bir merak yani. Bu iş iyi ama bunda da merakın olup olmadığını anlaman için denemen lazım. Denemeden bilemezsin.
3: İzmir'in Tire ilçesine

0: Bağlı Kahrat Köyü'nde 700 yıllık nohut mayalı ekmek geleneği yaşatılıyor. Anadolu'nun 100 yıllık mirasının detaylarını A Haber muhabiri Tayfun Erve konuğundan dinleyeceğiz.
1: İzmir'in kadim ilçesi Tire'deyiz. Tire'ye mahsus Kahrat Köyü'nde üretilen nohut mayalı ekmeğin detaylarını sizlere anlatacağız. Yanımda da işte bu ekmeğin yapımında büyük emek harcayan bir ablamız var. Yayınımıza hoş geldiniz. Özellikle mayayla başlayalım. Bu en önemlisi.
2: Bunu akşam 5 gibi ben kurdum. İçine nohut, börülce, efendim mercimek koydum.
1: Mercimek de koydum.
2: Tabii. Mercimek fermentesi çabuk olsun diye. Ondan sonra işte sıcak suyla onu bir karıştırıp geceye bıraktık.
1: Tabii bu geceden sabaha kadar mayalanıyor. Ondan sonra işte ekmeğe hayat veren maya ile birlikte bir yoğrulma aşaması var değil
2: tabii
1: mi?
2: Tabii. Bunu biz sabah baktığımda bu kabarmış, kapağıyla biri olmuş. Ondan sonra süzdürdük. Malzemeler içinde kalıyor. Kabaran hamur kısmını alıyoruz. Onunla küçük bir leğenin içine üretme deriz.
1: Leğende bir taraftan mayalıyorsunuz tabii, yani. Tabii. Ne kadar bekliyor?
2: Yaklaşık yarım saat 40 dakika gibi o tekrar mayalanıyor.
1: Şimdi tabii fırından da yeni pişmiş ekmekler çıkıyor. Evet. Bu hale gelene kadar yaklaşık bir 200 derecede 1 saat falan değil
2: tabii,
1: mi pişti?
2: Tabii. Kızardı. 1 saatten fazla pişiyor. Yoksa içi çekmez, hamur kalır.
1: Çok da büyük emek var bunda. Yaklaşık bir buçuk günlük bir emek
2: tabii
1: var.
2: Tabii ki. Tabii bu olmazsa olmaz zaten.
1: Şimdi bu özellikle olmaz. Üzerine bir yağ sürülüyor. O zeytinyağı mı?
2: Zeytinyağı.
1: O neden?
2: Şimdi bu kabuğu sert olmasın diye. Hı-hı. Yumuşak Hı-hı. kalsın diye. Bir de üstünü biz ondan sonra ıslak sofra bezlerinden tabii örteriz.
1: Yaklaşık bir 700 yıllık tarihi var. Osmanlı'dan bugüne önemli bir gelenek.
2: Bu kayıtlara geçmiş 700 yıl. Bir de kayıttan önce var.
1: Eski.
2: Tabii kayıttan öncesi var. Onu bilmiyoruz. Kayıtlarda 700.
1: Sizler de bunu, bu geleneği yaşatıyorsunuz değil mi?
2: Öğrendik, yaşatmaya çalışıyoruz. Yaşatacağız da.
1: Tabii uygun şartlarda ne kadar dayanıyor bu ekmek?
2: Şimdi köy yerlerinde kazan deriz. Bakır kazan olursa bir hafta 10 gün gider.
1: Rahatlıkla gider.
2: Gider.
1: Tabii bizim için ekmekle birlikte başka ürünler de yaptınız. Onu da son olarak kısaca alalım.
2: Şu kabak pidesi deriz. Bu ekmeği yaptığımızda bunları yapmazsak olmaz. Mevsimine olmaz. Göre içinin malzemesi değişiyor. Şimdi bundan sonra ısırganlar olur. Isırgandan yaparız.
1: Tabii asıl benim en çok hoşuma giden buydu. Balığa benziyor. İsmi de
2: patlıcan balığımız bu bizim.
1: Yerken ben onu gerçekten balık yiyor gibi mi?
2: Evet. Bunu bir de karpuzla yiyeceksin yazın.
1: Karpuzla.
2: Karpuzla. Of.
1: İnanılmaz.
2: İnanılmaz.
1: Asıl şu bal kabağı.
2: Bu
1: nedir
2: bal kabağı?
1: Bu?
2: Bunu biz fırın kabağı deriz. Neydi?
1: Sinkonto
2: deniliyor.
1: Mübadeleyle gelenler getirmiş.
2: Ama bizim yöremizde fırın kabağı.
1: Çok da lezzetli bir yemek.
2: Lezzetli.
1: Tabii ekmek çok önemli. Vatandaşın ilgisi nasıl onu sorayım size.
2: O muhteşem. Biz bu kadarını beklemiyorduk.
1: Bir yiyen bir daha mı alıyor?
2: Bir yiyen yani nerelere gönderiyoruz? İstanbul, Çanakkale, efendim Denizli,
1: pek çok
2: yere gönderiyoruz. İsteyenler çok oluyor. Bu kadar beklememiştik.
1: Kadınlar, köyde yaşayan kadınlar son derece becerikli. Yani hayat evet. şartları hem tarlada hem evde
2: evet,
1: değil
2: evet,
1: mi?
2: Evet, evet. Eskilerimiz daha şeymişmiş.
1: Becerikli miymiş?
2: Becerikliymişmiş. Şimdikiler daha tembel.
1: Siz de iyisiniz maşallah. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Evet, Tire Kahrat Köyü'ndeki bu lezzetli nohut mayalı ekmeğin detaylarını aktarmaya çalıştık diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
0: Şimdiki haber durağımız da Denizli olacak. Denizli'de unutulmaya yüz tutan ata mirası kılıç üretimi ekranlardaki tarihi dizi ve filmlerin etkisiyle artmış durumda. Selçuklu ve Osmanlı'dan miras kalan geleneksel yöntemleri yaşatan Denizli'de ustalar Fatih Sultan Mehmet Han'ın kılıcından Peygamber Efendimiz'in kılıcına kadar birçok tarihi eserin birebir aynısını üretiyor.

0: günümüzde de yaşatmaya devam ediyor.
1: Denizli'de kılıç üretimi neredeyse bitme noktasına gelmişti ancak şimdilerde yeniden canlandı. Bunun sebebi ise eski dönemleri anlatan dizi ve filmler.
2: Tarihini, geçmişini hatırlayınca geçmişte üretilen bu kılıçları da hatırlıyorlar ve bizlere gelen talepler doğrultusunda unutulmaya yüz tutmuş bu mesleği günümüzde canlandırıp hediyelik eşya olarak veya işte insanların evlerinde, ofislerinde güzel bir şekilde tarihi yansıtacak şekilde kılıçları üretip insanlara kılıçla sahiplendiriyoruz.
0: Tarihsel değerlere artan ilgiyle birlikte kılıçlar hem süs eşyası hem de özel bir hediye olarak tercih ediliyor.

0: 60 çeşit kılıcın birçoğu Osmanlı ve Türk kılıçlarına ait. Bir kısmı işte Peygamber Efendimizin ve dört büyük halifenin kılıcı olmak üzere Avrupa kılıçlarını da üretiyoruz. Farklı farklı modelleri de üretmekteyiz.
1: Geleneksel yöntemlerle üretilen kılıçlara sadece Türkiye'den değil, dünyanın dört bir yanından yoğun talep var.
2: Kılıç yapmak hiç de kolay değil. Öyle ki bir kılıcın yapımı malzemesine ve içeriğine göre en az 2 gün, en fazla 8 ay sürüyor.
0: Sekiz ay sürdü üretimi. Çünkü saraydaki kılıcın birebir aynısını yapıyoruz. Ve tüm detayları birebir aynısı. Morus dişinden yapılıyor. Kabzası, morus dişi de okyanuslarda olan bir aygırın dişinden yapılıyor. Burada kılıç ustası bir Fatih'e mesaj veriyor. Ulaşılamayacak bir komutansın, büyük bir komutansın. Sana öyle bir işçilik yapacağım ki yapımı da çok zor olacak diye bir mesaj veriyor adeta kılıç ustası. Bunun yazılarının kabartılıp ve üzerinin altın işlemelerinden bunu anlayabiliyoruz.
3: Sporla devam edeceğiz. Uluslar B Ligi 1. grupta Slovenya ve İskoçya maçını izledik sevgili izleyenler. Slovenya'nın İskoçya'yı ağırladığı maçta da gol sesi çıkmadı.
4: Horatio Feštić düdüğünü çalıyor ve mücadele başlıyor. Keyifli seyirler diliyoruz. Pokonyol ekranda değerli futbol severler. Şimdi Slovenya etkili geliyor. Ceza sahasına girme çabası. Gol pozisyonu ve top ağları gidiyor. Šporar. Šporar golü atıyor. Ve gözler bir anda yardımcıya dönüyor. Yardımcının bayrağı havada. Etkili geldi Slovenya. Bir kez daha izliyorsunuz. Topun ayaktan çıktığı an ve Šporar top ağları gönderse de ağları giden bu top gol değeri kazanmıyor. 14. dakika savunmanın arkasında güzel bir pas. Hareketlenen futbolcu Sturm. Karşısına Jack Hendry geldi. Sturm orta pozisyonu yaptı ortayı. Gol durumu inanılmaz bir pozisyon. Šporar. Mutlak fırsat. İşte pozisyon. Bu vuruş istediği gibi değil. Orada ayağını uzatmaya çalıştı. Matko, o da dokunamıyor. Adam paylaşımı konusunda uyarı yaptı. Ceza sahası iç hareketli köşe vuruşu kullanıldı. Kafa vuruşu dışarıya. Vanya Durkušić. Sürpriz bir kafa vuruşu Vanya Durkušić. Ama Yandre'ye isabet ediyor. Solda bir boşluk vardı. McKin ters bir...

0: top atıyor. Brekalo karşıladı. Gol pozisyonu olacak. Yerden vuruş. Direkten dışarıya. Robbie Yur. İlk milli maçı böyle vuruyor direkten dışarıya. İkinci yarı başlayacak. İskoçyalı futbolcular hazırlık yapıyorlar ve ikinci yarı başladı. Keyifli seyirler, bakalım neler olacak ikinci yarıda. Slovenya savunması yine dikkatli. Şimdi Robbie Yur. Baskı var. Ceza sahası. Gol pozisyonu. Kaleciden kurtarıyor ama. McBurney. İnanılmaz bir pozisyon. Oblak. İşte bir kez daha izliyoruz. McBurney ile gole çok yaklaşıyor. İskoçya. Kaleci Oblak. Gilmore. İyi paslaşmalar Gilmore. Gol pozisyonu kaleci. İkinci pozisyon. Oblak. İzin vermiyor. Ben buradayım diyor Oblak. Bir kez daha izliyoruz. Top İskoçya'da. Scott McKenna ve Gilmore. Bir ara pas savunmanın arkasına. Top kaybı. Atak devam edecek. Dönen topları da topluyorlar. Güzel bir pas. Bobby. Gol pozisyonu. Bobby. Müthiş bir fırsat. İskoçya. Golle burun buruna. Bobby istediğini yapamıyor. Bir kez daha izliyoruz. Pozisyon bu. Gilmore. Bobby. Mücadelenin hakemi 90 dakika bitti diyor. İskoçya deplasmanda Slovenya ile karşı karşıya geldi ve maç 0-0 tamamlanıyor.
1: Uluslar Beyligi 1. grupta İsviçre Kuzey Makedonya deplasmanında rahat bir galibiyet aldı.
2: Uluslar Ligi B Ligi 1. grupta Skopje'de Kuzey Makedonya'nın konuğu İsviçre. Murat Yakın görüntüde İsviçre teknik direktörü. İsviçre atakta. Kafayla indirilen top ceza sahasında tehlike, top ağlara gidiyor. Remo Freuler'le 22'de İsviçre perdeyi açıyor. Atak soldan gelişti. Zeki Amdouni indirdi. Golü atıyor Freuler. Rodriguez, Danendoy, Amdouni ve Freuler. İsviçre ikinci golü arıyor. Endoy ceza sahasında. Endoy vurdu. Kaleci başarılı. Sonrasında direkt. Manzambi de sonuç alamıyor. Dimitrievski gole izin vermedi. Endoy'un bu şutu önce Dimitrievski, sonrasında direkt. Bu fırsat kaçıyor. İlk yarıda son bölümler. İsviçre etkili olmaya devam ediyor. Orta yerden vuruş geldi. 2-0. İlk golde asisti yapan Zeki Amdouni bu kez golü atıyor. Atekame çevirdi. Gol vuruşu Zeki Amdouni'den. Makedonya deplasmanında ilk yarıda çok rahat oynuyor İsviçre. 41 dakikada skor 2-0 oldu. Görüntüler ikinci yarıdan. Manzambi yerde, karar faul. Gastarov kırmızı kartı görüyor. Hakem Daniel Schlager kırmızı kartına başvurdu.

0: Pozisyon bu. Kastarov ve Manzambi, Schlager pozisyona yakındı. Kırmızı kartını çıkardı ama VAR odasından Benjamin Brandt'tan uyarı geliyor. Daniel Schlager pozisyonu tekrar izliyor. Kastarov'un kırmızı kartını iptal ediyor. Sarı kart görüyor Kastarov. Kırmızı kart sarı karta dönüyor. İsviçre'de 3. gol arayışı. Ceza sahasına tehlike, nefis bir gol. Önce çalımı attı, sonra gol vuruşunu yaptı Zeki Hamdouni. 2 gol 1 asistle gecenin yıldızlarından Zeki Hamdouni. Pası veren Atekame, ilk milli davetinde Atekame'de 2 asiste imza atıyor. Atekame, Hamdouni işbirliği İsviçre'ye 3. golü getiriyor. Farklı açılardan gol ekranda. Maçta son düdük sesi geliyor. İsviçre 3 puanı Kuzey Makedonya deplasmanında 3 golle alıyor. Maçın sonucu Kuzey Makedonya 0, İsviçre 3.
1: Efendim, artık bültenimizin sonuna geldik. Isparta'da asırlık yayla geleneği yaşatılıyor. Ekibimiz de yaylacıların bir gününü görüntüledi. Şimdi o güzel görüntüleri ekranlarınıza taşıyacağız ve böylelikle bültenimizi de noktalayacağız. Mutlu bir akşam geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.
2: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Hesabı alabilir miyim?
8: Buyurun.
7: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
8: Nasıl yani?
9: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
10: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
11: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
12: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
11: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix, İdefix.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu.
13: Sen de katıl derim, katılın evim.
7: Reklam.
2: A Haber Radyo.
14: Halkbank'ın katkılarıyla.
15: Katılım evim ve bir evimde devir süreci hızlandı. Türkiye Emlak Katılım Bankası'ndan Katılım Evim, Bir Evim ve İktisat Katılım Bankası'nın pay devir sürecine ilişkin yeni açıklama geldi. Banka taraflar arasında yürütülen görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini duyurdu. Devir işlemleri kapsamında gerekli resmi izin ve onaylar için Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu ve BDDK'ya başvurular yapıldı.
14: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo. A.

0: da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu. Bursa 88.8, Balıkesir 106.8, Çanakkale 88.8, Edirne 104.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Az satın az alalım ama aldığımızı bilelim, ne yediğimizi bilelim ya. Neden kandırıyorsunuz?
6: Bunu bununla kırdıkları zaman dolayısıyla vatandaş aldatılmış oluyor.
7: Sahtekarlar şimdi de safranın tadını kaçırdılar. Mısır püskülünü kırmızıya boyadılar, safran etiketiyle piyasaya sürdüler.
8: Kilosu 350 bin liradan başlıyor, 1 milyon liraya kadar çıkıyor. Değeri artınca hile de artıyor. Öyle ki safran yerine içine kimi zaman mısır püskülü, kimi zamansa Hindistan cevizi lifi koyuyorlar.
9: Çok değerli bir baharat, çok faydası var. Bunun satışını nasıl yapacaklar? Mısır püskülü de katacaklar, belki de başka bir şeyler de kattılar, bilgimiz yok.
6: Toz halini satın alıyorsanız zerdeçal arasına karıştırabiliyor. Boyanmış başka bitkilerin parçalarını karıştırabiliyor.
8: Peki şifa deposu olan bu safranı alırken neye dikkat etmemiz gerekiyor?
6: Burada da gerçek bir safran olduğu için ince başlıyor, düz devam ediyor. Tam uca doğru bir huni gibi açılıyor.
5: Hem insan sağlığıyla oynuyorlar, hem insan cebiyle oynuyorlar.
6: Gerçek hile laboratuvarda spektroskopiyle anlaşılır. Lakin şüphe uyandıran durumlar var mı? Evet. Mesela kaynar suya veya oda sıcaklığında bir suya elinizde, örneğin açıkta satılan bir safranı attınız. Burada atalım. Bu şüphe uyandıran bir durum. Burada yavaş yavaş bir suyu boyaması bekleniyor. Zaten bu da beklenen bir durum. Bu aslında orijinal bir safran.
7: Hileli safranın zararı sadece cebe değil, sağlığı da ciddi anlamda tehdit ediyor.
10: Tansiyon ilacı kullananlar, böbrek ilacı kullananlar veya işte adam atıcı takviye kullanan kişilerde özellikle ilaç etkileşimi yapabiliyor ve vücutta çok yüksek bir sodyum potasyum dengesizliğine sebep olabiliyor. Çok ciddi halsizlik veya işte tansiyon düşüklüğü gibi durumlarla karşılaşabiliyorlar.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
11: Güneşli havalarda kendinizi daha mı iyi hissediyorsunuz?
12: Evet, tabii, tabii ki evet.
13: Yani havanın açık olması tabii ki iyi ama bu sıralar da güzel yani.
14: Kimi baharı, yazı seviyor, kimi kışı, yağmuru. Ama bir gerçek var ki...
15: Mevsimlerin ruh sağlığımız üzerinde bir etkisi var.
16: Ben genelde böyle yağışlı havaları daha çok seviyorum. Genelde bulutlu havaları. Çünkü yazın pek sevmiyorum.
17: Bahar geldiğinde, güneş açtığında insanlarda böyle bir yenilenme, tazelenme olduğu gibi tabii ki güneşi görmediğimiz zamanlarda da kapalı havalar etkiliyordur olumsuz olarak.
15: Güneş ışığı azaldığı için kış döneminde melatonin salınımında bir artış oluyor. Melatonin salınımındaki artış da hem daha uykulu hissetmemize hem de daha depresif ve mutsuz hissetmemize neden oluyor.
11: Gri bulutlar, yağmurlu havalar, mevsim geçişleri yalnızca bünyemizi değil psikolojimizi de etkiliyor. Hatta öyle ki depresyona dahi meylimizi artırıyor. Peki depresyona yakalanmamak için nelere dikkat etmeliyiz?
15: Sabah kalktığımızda yarım saat güneş ışığına maruz kalmak. İkincisi gün içinde güneş ışığından daha fazla yararlanacak şekilde bir yaşam tarzı değişikliği yapmak faydalı olabilir. Bunun dışında egzersiz yapmak, özellikle uyku uyanıklık döngüsüne dikkat etmek, aynı saatte yatmak, aynı saatte kalkmak bizim için faydalı olacaktır.
18: Biraz sabah uyanmak zor oluyor tabii ki.
14: Kan değerleri ise mevsim geçişlerinde ruh halimizi en çok etkileyen faktörlerden.
15: D vitamini eksikliği, B12 folat demir eksikliği ve tiroid fonksiyon bozukluklarından bahsedebiliriz. Bu değerlerin herhangi birisinde bir sıkıntı varsa bunları da yerine koymamız gerekir. Çünkü mevsimsel depresyon açısından da koruyucu olacaktır.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
19: Yüzmeye gitmek isterim, robotiğe gitmek isterim, futbola gitmek isterim.
20: Bütçem kurtarmıyorsa gönderemem.
21: Çocukların yeteneği de var, hevesi de var ama birkaç aylık kurslar 60-70 bin lirayı, özel ders paketleri ise 100 binleri buluyor. Ücretler cep yakıyor, yetenek fahiş fiyatlara takılıyor.
22: Onluk dersin birim maliyeti 7500 lira, 90'lığın da birim maliyeti 6000 liraya geliyor. Ödemesi 540 bin lira oluyor.
23: Maddi durumu yeten var, yetmeyen var. Oğlumu o kursa göndermiş olsa gerçekten şu an 60-70'in üzerinde yani.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
24: İyi akşamlar, hoş geldiniz Akşam Ajansı'na. Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Önümüzdeki 4 saat boyunca bugünün sıcak başlıklarını anlatacağız. Önce Mescid-i Aksa'dan görüntülerle başlayacağız. Çünkü İsrail'de seçimler yaklaştıkça Mescid-i Aksa'da provokatif eylemler devam ediyor. Bu kez fanatik Yahudiler, Yahudilerin Sukkot Bayramı'nın ikinci gününde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Üstelik bu baskın İsrail polisinin de denetiminde, hatta gözetiminde yapıldı. İsrailler bir kez daha Mescid-i Aksa'da provokasyon yapmaya kalkıştı. Sukkot Bayramı'nın ikinci gününde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlendi ve İsrail polisi korumasında yüzlerce fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya girdiler. Avluda gruplar halinde dolaştılar. Bazı gruplarsa yüksek sesle dini ayin gerçekleştirdiler. İsrail güçleri Mescid-i Aksa çevresi ve eski şehirde güvenlik önlemlerini artırdı tüm bunlar yaşanırken. Bölgede gerilim yeniden tırmandı. Bir başka yeni görüntü, bu kez Güney Afrika'dan iki eğlence mekanına saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda en az 30 kişi hayatını kaybetti. Suç oranlarının yüksekliğiyle bilinen Johannesburg kentinin batısında bir eğlence merkezinde silahlı saldırı yapıldı. Hayatını kaybedenlerin 13'ünün erkek, 4'ünün ise kadın olduğu bilgisi var. Saldırının nedeni henüz belli değil. Şüphelilerin kaçmadan önce iki aracı da ateşe verdiği paylaşıldı. Bir başka saldırı ise yine Güney Afrika'nın Batı Kap bölgesinde yaşandı. Bir eğlence merkezinde bu saldırı düzenlendi ve yine orada da 10 kişi hayatını kaybetti. Efendim, Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesinde bulunan ve şekli nedeniyle uzun süredir Nuh'un gemisiyle ilişkilendirilen Durupınar oluşumunda uluslararası bir araştırma projesi yürütüldü. Çalışmalarda 5 ülkeden yaklaşık 20 bilim insanı ve öğrenciler yer aldı. Araştırmalarda çok önemli verilere de ulaşılmış durumda. O ekibin başkanı Profesör Doktor Sayın Cenker Atilla yayın konuğumuz. Hoş geldiniz yayına, merhabalar.
25: Merhabalar, hoş bulduk.
24: Hocam çok teşekkür ederim. Öncelikle tabii biraz çalışmalara ilişkin, bu kadar yankı uyandırmasına ilişkin bilgileri paylaşmanızı isterim. Nasıl bir çalışma yürütüldü? Şu an sonuçlar ne durumda?
25: Evet, bütün dünya medyasında çok büyük yankı uyandırdı. Biz de hem heyecanla hem merakla, bazen de biraz da kızarak takip ediyoruz. Ben isterseniz projeyi baştan sona size kısaca anlatayım. Lütfen. Bu proje Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin bir projesi olarak benim tarafımdan yazıldı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 21 Mayıs 2026 tarihinde onaylandı. Çünkü bu Nuh'un gemisi olarak adlandırılan, aslında halk arasında Nuh'un gemisi olarak adlandırılan bir oluşum. Burası 1959 yılında yüzbaşı pilot İlhan Durupınar tarafından fark ediliyor ve Nuh'un gemisi burada olabilir mi diye bütün dünyada yankı uyandırıyor ve Ara Güler buranın havadan fotoğrafını çekip hem Türkiye'de hem dünya medyasında yayınlanıyor. Bundan sonra çok büyük etki yapıyor çünkü İncil'de ve Tevrat'ta Nuh'un gemisinin Ararat dağlarına oturduğunu biz biliyoruz. İncil'de tabii, Kur'an-ı Kerim'de Cudi Dağı'nda diye geçiyor. Daha sonra bütün dünya medyasında popüler oluyor. Bu alanda da birkaç araştırma yapılıyor ama şu anda arkeometri dediğimiz bilimsel yöntemlerle arkeolojik ve jeolojik araştırmalar çok çok gelişti. Bizde bu jeolojik formasyon olarak tescil edilen yerin gerçekten Nuh'un gemisi olabilir mi? Ne zaman oluştu? Yapısı nasıl? Kimyasal yapısı nasıl? Formasyonun şekli, tarihi kapsamlı bir şekilde araştırmak istedik. Aynı zamanda tabii ki ben sürekli söylüyorum, eğer burası Nuh'un gemisi ise gerçekten de bunu nasıl tespit edebiliriz? Hangi veriler bize burasının Nuh'un gemisi olduğunu kanıtlar? Bu açıdan da biz bakıyoruz olaylara. Biz peki, ilk olarak tabii ki burada...
24: Evet, buyurun. Buyurun.
25: Burada şu ana kadar bu kadar kapsamlı araştırma yapılmadığı için ilk başta biz GPS noktalarını belirledik. Grid sistemi dediğimiz sistemlerini oluşturduk ki ileride 100 yıl, 200 yıl sonra bile araştırma yapılmış olsa bizim attığımız bu temeller üzerinde burada araştırma devam edilecek. Daha sonra bu GPS noktaları, grid planları yapıldıktan sonra biz radar çalışması yaptık. Radar çalışması bizim için çok önemliydi çünkü şu anda Amerika'da uzay araştırmalarında da kullanılan, hava kuvvetleri tarafından da kullanılan çok son derece gelişmiş bir radar sistemiyle yerin altında 70 metreye kadar olan boşluk var mı, farklı oluşumlar var mı, anomaliler var mı, biz bunlara bakmaya çalıştık. Ve gerçekten de çok ilginç sonuçlar elde ettik. Ben bunu zaten medyada daha önce de söyledim. Arkadaş çevremizde de belirttik. Çünkü bu oluşumun, şu anda ekranda görünen oluşumun tam ortasında ince uzun koridor benzeri bir yapı tespit edildi. Bu zaten daha önce de yapılmış radar çalışmasında ama belli belirsizdi. Bizim çalışmamızda böyle bir koridor olduğunu fark ettik çok ilginç bir şekilde. Ayrıca da bu koridorun yan taraflarında oda olabilecek birbirini dik açılarla kesen dikdörtgen ve kare benzeri oluşumlar fark ettik. Bu 7 metre ile 30 metre arasında değişen veriler. Biz tabii bu bizi çok heyecanlandırdı. Eğer burası Nuh'un gemisi ise burası koridorlar olabilir mi? Boşluklar insanların ya da hayvanların kaldığı alanlar olabilir mi diye büyük bir heyecan yarattı. Zaten daha biz kesin sonuçlara ulaşmadan bütün dünya medyasında patladı diyelim. Arkasından bizim için en önemli verileri verecek olan araştırma bizim toprak örneği almaktı. Çünkü bu toprak örneğinde erimiş halde bile olsa bir karbon ya da ahşap kalıntısı ya da orada hayvanlar yaşadıysa dışkılarına ulaşmak, iskeletlerine ulaşmak, organik ya da bir insan yapım maddeye ulaşmaktı bizim amacımız. Bunun için toprak numarası alması işlemine başladık. Olay buradan sonra dünya medyasına şöyle bir şekilde yansıdı. Türk bilim insanları Nuh'un gemisini buldular, sondaj yapıyorlar diye tersten algılandı. Biz Nuh'un gemisi ise bunu bulmak için sondaj yapıyoruz olayı baştan sona değişerek tüm dünyada çok popüler olmaya başladı. Tabii ki bunlar reklam, hiç tanımadığımız insanlar, youtuberlar, influencerlar, inanılmaz, ben bakıyorum böyle 30 milyon 40 milyon izlenme, binlerce beğen alan insanlar. Bu popüler oldukça da şu anda herkes paylaşıyor. Herkes yapay zeka ile inanılmaz güzel de görseller yapıyorlar bu arada. Onları da büyük zevkle seyrediyorum ama şu anda bizim çalışmalarımız toprak alma işlemi tamamlandı. Radar çalışmasının incelemesi devam ediyor. %20'si tamamlandı. Hala kesin şeyler söyleyemiyoruz. Bizim için bir organik madde, insan yapımı eser ya da burasının %100 Nuh'un gemisi olduğuna dair veriler 2-3 aylık toprak analizleri sonucunda ortaya çıkacak. Artı daha önceki yapılan araştırmalarda hem geminin içerisinden hem de dışarısından da toprak numunesi alınmış. Bu çalışmalarda bile ki biz son derece daha titiz ve bilimsel çalıştık. Çok ayrıntılı, şu anda vaktinizi almak istemiyorum. Daha önce yapılan araştırmalarda bile geminin içindeki karbon miktarı, yani insan ya da organik madde ya da ahşap ya da hayvan, her tür canlıya ait olabilecek organik madde miktarı geminin dışındaki organik madde miktarından %40 çıkmış. Biz bunu da söyledik. Daha önceki araştırmalar böyle olmuştu ama bizim araştırmalarımız bu kış boyunca devam eden çalışmalar ve incelemeler sonucunda olacak. O yüzden de biz de heyecanla bekliyoruz sonuçları ama bizden daha heyecanlı ve hevesli olan insanlar, özellikle YouTuber diyeyim artık, onlar bizden önce sanki bulunmuş ve bulunduğu için ortaya çıkarmak için araştırma yapılıyormuş gibi medyaya yansıttılar. Ama gerçekten de çok çok ilginç sonuçlara ulaştık biz de. Ekim ayının ortasında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde bir sempozyum olacak. Şu ana kadar 4 bilim insanı, benim de dahil olduğum arkadaş grubumuz, şu ana kadar elde ettiğimiz verileri orada bilimsel olarak açıklayacağız.
24: Siz aslında 3 aylık bir süreden bahsediyorsunuz Sayın Atilla. Yani 3 aylık bir sürede bu Nuh'un gemisi midir değil midir artık herhalde bir şekilde bir sonuca ulaşılmış olacak ama şu anki verilerin en azından elinizde olan %20'lik kısmında biraz daha pozitif anlamda ilerlediğini mi anlamamız gerekiyor? Çünkü biliyorsunuz bu iş aslında bir yerde tabii yakın tarihimizin en önemli buluşlarından biri, bu çalışmalar sonrası bir Göbekli Tepe. Şimdi Karahan Tepe'de çalışmalar devam ediyor ve bu dünyada da aslında tabii çok büyük bir turizm anlamına geliyor. Bunun ayrıca Nuh'un gemisinin, yani tüm bunlardan bağımsız bir bir şekilde Nuh'un gemisinin Ağrı Dağı'nda olması da Türkiye'yi ve Ağrı Dağı'nı çok başka bir noktaya ulaştırdı.

0: yapıştırabilir tabii ki.
1: Tabii ki tabii ki, zaten orada gerek Ağrı Dağı olması nedeniyle, gerek İshak Paşa Sarayı'nın Doğu Beyazıt olması ve gerekse Nuh'un Gemisi olarak adlandırılan Durukpınar Formasyonu'nun orada olması gerekçesiyle bir turizm potansiyeline sahip bölge zaten. Evet, bizim araştırmalarımız çok önemli sonuçlar elde etti. Hatta 1960 yılında daha hiçbir araştırma yapılmadan Ara Güler'in sözünü söylemek istiyorum. Ara Güler diyor ki işte Tevrat'ta ve İncil'de geçiyor. Hikayesi uyuyor, şekli uyuyor, boyutları uyuyor. Burayı Nuh'un Gemisi'ni biz söylüyoruz, hiç kimse kabul etmiyor. İlle de gelip bir Amerikalı'nın söylemesi mi gerekiyor diye de biraz da sistemle bahsediyor. Çünkü gerçekten de Tevrat'ta ve İncil'de geçen boyutları 157 metre uzunluğunda, 26 metre genişliğinde, 13 metre yüksekliğinde. Şu anda bu görmüş olduğunuz formasyonun da boyutları tamamen buna uyuyor. Bu da çok büyük bir tesadüf ya da işte biz bilim insanları bir şeylere kesin ulaşmadan evet bulduk ettik demeyi ben hiç sevmiyorum ve ekipteki bütün arkadaşlarıma bunu sıkı sıkı tembih ettim. Biz bilim insanıyız. Kesin veriler, pozitif veriler, bilimsel veriler ulaşmadan lütfen hiç kimse bulduk ettik şöyleydi böyleydi demeyin diye sıkı sıkı tembih ettim ama yine de en ufak veriler alır almaz hemen bulundu diye biraz da popüler bir yer. Çok çok da önemli. Dediğiniz gibi bir Göbektepe, bir Çatalhöyük olacak bir yer. O yüzden de medya biraz yanlış, biraz abartılarak, biraz bundan popüler olmak istemediğim tam da tabiri de bulamıyorum ama ben de takip ediyorum özellikle Amerikan medyası inanılmaz şekilde hem medya hem de bireysel kişiler popüler hale getirdi ama şu anki her veri bir adım daha ileri götürüyor. Ben her zaman şu cümleyi söyledim. Eğer Türkiye'de Nuh'un gemisi var ise orası burasıdır diyorum. Çünkü bu kadar da tesadüf üst üste olmaz diye. Ama en son organik maddeler bulabilme ihtimalimiz, ahşap bulmamız, bunları değerlendirmemiz, karbon 14'te tarihlendirmemiz bizi çok çok daha kesin verilere ulaştıracaktır.
0: Evet, heyecanlıyız, heyecanla bekliyoruz. Bu süreçte de tekrar görüşlerinize başvurmak isteriz. Size kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. Çok teşekkür ederim. Tamam. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Kamuoyunu doğru bilgilendirdiğiniz için, ayrıca bu çalışmalarınız için size ve ekibinize çok sevgiler. Sağ olun.
1: Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler. Evet, Ağrı Dağı'ndan, Türk topraklarından gelen heyecanlı haber. Dünya basınının da son birkaç gündür gündeminde. Acaba o Doğu Beyazıt'taki kazı Nuh'un gemisinin oturduğu yer mi? Ekibin başındaki ismi Profesör Doktor Cenk Eratilla'yı ağırladık. Devam edelim şimdi. Savunma sanayiden bir önemli gelişme. Havelsan, Gökbey Genel Naksat helikopterinin pilotlarının eğitimlerinde kullanılması için bir Göksim cismi göreve hazır hale getirdi. A Haber ekibinden Oğuzhan Gültekin de Göksim'in özelliklerini görüntüledi. İzleyelim.
2: Evet, bugün Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği Türk mühendislerinin bir başarı destanı yazdı. Gökbey'in Havelsan tarafından yine Türk mühendislerinin büyük başarıya imza attı. Göksim simülatörünün içindeyiz. Tabii ki bu simülatör dediğimiz gibi tamamen Türk mühendisleri tarafından geliştirildi ve aslında burada Gökbey'i uçuracak pilotların eğitimleri icra ediliyor. Yine her türlü zor hava koşullarında, her türlü acil durum bu gördüğünüz kokpitte, bu simülasyonda ediliyor ve buradan alınan eğitimle pilotlar Gökbey helikopterini uçurma kabiliyetini kazanıyorlar. Şimdi yanımızda tabii ki uçuş mühendisimiz var. Yine bu simülasyonda, bu platformda çalışan bir mühendisimiz var. Kendisinden uçuş hakkında ve simülasyon hakkında, simülatör hakkında detaylı bilgiler alacağız. Efendim, kolay gelsin. Simülasyon hakkında bilgi alacak olursak, şu anda neyi simüle ediyoruz, nereden nereye gidiyoruz ve bu aslında sizde geliştirdiği Göksim simülatörün hakkında bizlere bilgi verecek olursanız neler söylersiniz?
3: Öncelikle hoş geldiniz. Şu anda Göksim simülatörünün içerisindeyiz. Gökbey helikopterinin simülatörü bu. Yerli milli imkanlarla geliştirilen bir simülatör. Şu anda da gemi iniş senaryosunu gösteriyoruz size. TCG Anadolu gemisine iniş gerçekleştireceğiz birazdan. Simülatörler uçuş eğitimleri için çok kritik ve çok önemli bir pozisyonda. Pilotlarımız gerçekte denenmeyecek ya da denemek istemiyor. Hani kötü hava koşulları olsun, arıza durumları olsun. Hani gerçekte yaşanabilecek her türlü senaryoyu simülatörde elektrik maliyetine defalarca deneyebiliyorlar. Bu açıdan simülatörler çok büyük önem taşıyor eğitimler için. Biz de şu an TCG Anadolu gemisine iniş gerçekleştiriyoruz.
4: Ve
2: Peki efendim şunu sormak istiyorum. Tabii ki biz şu anda normal bir hava koşulundan, normal bir pistten kalkış yapıp yine TCG Anadolu gemisine normal bir şekilde iniş gerçekleştirdik ama bu simülasyonda kaç farklı senaryodan bahsediyoruz?
3: Yani burada bizim gerçekte pilotlarımızın yaşayabileceği arıza durumları olsun, kötü hava koşulları olsun. Arkada zaten bir eğitmen konsolumuz var. Eğitmen konsolunda eğitmen pilotlarımız öğrenci pilotlarımıza bu koşulları arka taraftan sağlayıp bu koşullarda nasıl hareket etmeleri, nasıl bir aksiyon alması gerektiklerini simülasyonda gayet güvenli bir ortamda sadece çok düşük elektrik maliyetine maliyet etkin bir şekilde eğitim yapabiliyorlar. Bu şekilde bir eğitim senaryosundan bahsedebiliriz burada.
2: Peki efendim, tabii ki aslında GökSim projesi oldukça önemli bir proje. Dediğimiz gibi GökSim projesi aslında yine Türk mühendisleri tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirildi. Bugün bu projeyi geliştirebilen ülkelere baktığımız zaman Türkiye burada ne konumda, neler söylersiniz?
3: Yani Türkiye gayet de yani şu an bu proje olsun, yine Gökbey helikopteri de olsun, zaten yerli ve milli imkanlarla Türk mühendisleri tarafından geliştirildiği için yani çok başarılı bir statüde kabul edilebilir. Biz de zaten yani normalde ben test mühendisiyim. Burada simülatörleri test ediyoruz. Yani aslında biz test ede ede aslında biz de bir hani pilot gibi, gördüğünüz gibi hani bir eğitiliyoruz aslında. Kullanabiliyorum ben de helikopteri. Eğitimler için çok önemli faktörü var simülatörlerin bu noktada da.
2: Sizlere çok teşekkür ediyorum. Tabii ki biz de bu simülatörü sizinle beraber deneyimleme fırsatı bulduk. Bundan sonraki süreç içinde sizlere başarılar diliyorum. Tabii ki daha farklı senaryolar, daha farklı konularda da yine Türk pilotları sizlere emanet diyoruz ve kolaylıklar diliyoruz sizlere.
3: Teşekkür ederiz.
2: Evet, Gökbey helikopterimizin yerli ve milli imkanlarla üretilen çelik kanadımızın aslında yerdeki prototipi diyebiliriz buna, GökSim projesi için. Tabii ki burada simüle eden birden fazla senaryo var. Biz bugün dediğimiz gibi farklı bir sade pistten kalkıp yine TCG Anadolu gemisine inme anını simüle ettik ve tabii ki uçuş test mühendisimizle birlikte bu senaryoyu başarıyla gerçekleştirdik. Türk pilotlarımız tabii ki burada aslında zor hava koşullarına, yine teknik arızalara gibi birçok konuyu da simüle edebiliyorlar. Bunlar da tabii ki burada öğreniliyor ve Gökbey helikopteri bu sayede %100 başarıyla Türk pilotları tarafından kullanılabiliyor diyelim. Sözü bir kez daha sizlere bırakalım.
0: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz. Çünkü bir ateşkes beklentisi vardı orada. İran, Amerika Birleşik Devletleri'ne bir ateşkes teklif etti. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için İran'ın Katar aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne sunduğu bu 7 günlük planı Amerikan Başkanı dün reddettiğini açıklamıştı. Biraz yansımalarını soralım. Trump bu teklifi neden reddetti? Amerika Birleşik Devletleri bundan sonrası için bir saldırıya mı hazırlanıyor? İrfan Sapmaz yayına hazır Washington'da. İrfan Sapmaz, hoş geldiniz yayına.
4: Merhabalar, merhaba, hoş bulduk.
0: Neden reddetti Donald Trump? Dün ekonomik olarak çöktüğünü iddia ediyordu ama İran'ın. Acaba bir saldırı planı mı var yine masada?
4: Şimdi Merve, tabii seçimler, ara seçimler çok yaklaştı. 3 Kasım'a çok fazla bir şey kalmadı. Burada tabii Donald Trump İran'a kesinlikle güvenmiyor ve bu 7 günlük süreyle bir zaman kazanmaya çalıştığını söylüyor. Ama Donald Trump'ın zamanı öylesine kısa ki bir türlü benzin fiyatlarını indiremedi, dizel fiyatlarını indiremedi. O açıdan da Donald Trump işte dün akşam Beyaz Saray'dan ayrılırken Trump bir teklif sundular ve ben de reddettim dedi. Yani İran boğazı açarak anlaşma yapmak istediğini savunan Trump, Tahran'ın savaşı kaybetti. ettiğini öne sürüyor. Ama esas ana neden hiç şüphesiz 3 Kasım ara seçimleri. Malum sen de söylediğin gibi İran'ın planına göre ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasını kaldırması, petrol yaptırımlarını gevşetmesi ve bölgesel ateşkesi yeniden başlatması halinde Hürmüz Boğazı bir hafta içinde açılacak. Ardından nükleer müzakereler başlayacaktı. Ancak Trump yönetimi tabii Tahran'ın nükleer programı konusunda taviz vermesini istiyor. Böylece taraflar arasındaki temel

0: anlaşmazlık sürüyor diyebiliriz. İran önce ablukanın ve yaptırımların kaldırılmasını, Washington'sa nükleer konuda ilerleme sağlanmasını talep ediyor. Hatırlayacaksın Merve, biz de New York'tayken Trump Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda anlaşma sağlanmazsa İran'ı yok edebileceği tehdidinde bulunmuş, savaşın seçimlerden kısa süre sonra bitebileceğini söylemişti ki bu tabiri sık sık kullanıyor artık Amerikan halkında, toplumundaysa maalesef hiç şüphesiz bu bir şekilde güven tesis etmiyor Donald Trump'ın bu açıklaması. Wall Street Journal'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı ve Reuters'ın aktardığı habere göre de Trump danışmanlarına Kasım seçimlerinden sonra İran'a yönelik bombardımanını yeniden başlatmayı beklediğini de söyledi. Tabii bu haber yeni saldırının hemen başlayacağına dair bir karar anlamına gelmiyor. Fakat askeri seçeneğin masada tutulduğuna işaret ediyor. ABD ana akım medyasına da bakınca 3 başlık öne çıkıyor bu konuda Merve. Diplomasi çıkmaza giriyor. Seçim sonrası askeri tırmanma ihtimali gündemde. Savaşın uzaması ise petrol ve akaryakıt fiyatları üzerinden Trump yönetimine çok ciddi bir şekilde siyasi baskı yapıyor. Washington Post yükselen benzin ve dizel fiyatlarının Kasım seçimleri öncesinde cumhuriyetçiler üzerindeki baskıyı arttırdığına dikkat çekiyor ki hatırlayacağım gibi sık sık ben sokaklardan benzin fiyatlarını sürekli kontrol ediyorum ve benzin fiyatlarında en ufak bir düşme yerine aksine yükselme olduğunu görüyorum. Tabii Reuters, bu da anketlere yansıyor. Reuters'ın Ipsos'un anketine göre de katılımcıların yalnızca şu ana kadar %34'ü Trump'ın İran'a yönelik saldırılarına destek veriyor Merve.
1: Evet, çok teşekkürler. Orada bir çıkmaz, bir bilinmezlik var. Washington tarafından son bilgileri İrfan Sapmaz paylaştı. Şimdi son dönemin en önemli gündem maddelerinden biri maalesef bu telefonlara bağlı yaşayan çocuklar, ebeveynler. Sadece aslında bazen gençler, çocuklar suçlanıyor ama artık hem sofralarda sohbetin yerini telefon alıyor ya da dışarıda bir yere gidiyorsunuz, oturuyorsunuz, kalabalık gruplar ama artık kimse sohbet etmiyor. Herkesin elinde bir telefon var. Bu telefon bağımlılığının nasıl önüne geçilecek? Erşan Karaca konuyla konuşacak.
2: İyi günler ve yayınlar diyorum Merve Tepe. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi aslında son zamanlarda konuşulan ve aynı zamanda tartışma konusu olan en önemli başlıklardan bir tanesi ekran bağımlılığı. Özellikle son zamanlarda çocuklarda, aile yanlarında özellikle telefonla veya tabletle oynayan çok çocuk görüyoruz. Peki aileler bu konuda nelere dikkat etmeliler? Yanımızda çok değerli bir yayın konuğumuz var. Klinik psikolog Elif Beyhan'la birlikteyiz. Efendim öncelikle yayınımıza hoş geldiniz.
3: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
2: Efendim çok teşekkür ederiz. Dilerseniz şu önemli sorudan bir başlayalım. Veliler, vatandaşlar, yani bir anne baba çocuğunu ekran bağımlılığından nasıl koruyabilir?
3: Şöyle, aslında ebeveynler en çok şu soruyla geliyor. Hocam, çocuğumu ekranın başından nasıl almalıyım? Ben de genelde şu cevabı veriyorum. Ekranın başından almak istediğiniz bu çocuğu ekranın karşısında sizin onu karşılamanız lazım. Yani ne yaptığınız, birlikte ne gibi vakitler geçirdiğiniz ve çocuğun ekrandan uzaklaştırdığımız zaman yaşam faaliyetleri nasıl devam edeceğini bir şekilde yönetmemiz gerekiyor. İşte burada ebeveyne çok fazla sorumluluk düşüyor. Yapılması gereken temel şey aslında çocukla kriz anında müdahale etmeye çalışmak değil, krizden önce bazı sınırlamalar getirmek olmalı. Bunlar planlamalar, programlamalar, çocuğun ekranla beraber haşır neşir olacağı zamanlamaları gündelik dilimlere yaymak önemli. Ben aslında 0-3 yaşta ilk ekrana maruz kalmayı önermiyorum ne yazık ki, ama diyelim ki çocuk buna maruz kaldı ve sürekli bir şekilde ebeveyninden ekran talep ediyor. İşte burada ebeveynin yapması ilk gereken temel şey çocuğa ekranı belirli zamanlarda yaşına uygun dakikalarla vermek olmalı. İkincisi, siz ebeveyn olarak çocuğa ekran izleme dediğiniz yerde, sizler telefona baktığınız yerde ne yazık ki çocuk için bir sınır ihlali olmuş oluyor. Bu yüzden siz kendi içinize akşamları mutlaka telefonu bıraktığınız, aile saati yaptığınız, yatağa girmeden önce bir saat öncesinde telefonu bıraktığınız bir zaman dilimi yaratılmalı. Eğer çocuk telefondan uzak kaldığı zaman krizler çıkartıyorsa, kendi içerisinde sürekli bir şekilde bağımlılık gibi böyle bütün günü orada geçirmek istiyorsa, hayatında yerine koyabileceği bir şey yok demektir. O zaman bizim de yapmamız gereken şey yerine koyacak aktivite planlamalarını bulunmak olmalı.
2: Evet, oldukça önemli bir başlık. Aktivite yapmak vatandaşlarda, yani veliler, anne baba bakımından oldukça önemli. Bir de çocuklarda bu konu sağlık sorunlarına yol açıyor. Hangi sağlık sorunlarına yol açabilir? Mesela bir çocuk 2 yaşından itibaren tablet veya telefonla ilgilenmeye başladı. Annesinden babasından istiyor ve istediği zaman da buna ağlayarak cevap veriyor. Çocukta nasıl bir sağlık sorunu yaratabilir?
3: Buradaki en önemli şey aslında beyin dediğimiz prefrontal korteks var. Yani beynimizin ön lobu. Şimdi bu bizim karar alma, mantık muhakeme okeme becerisi, düşünme, hafıza ile ilişkili bazı alanları ekrana maruz kaldıkça ne yazık ki küçülme oluyor. Şimdi bu da çocuğun akademik becerisine düşme.

0: karar almada güçlük çekme, sosyal aktivitelerini gerçekleştirmede zorluk yaratıyor ya da dürtü dediğimiz kendi davranışlarını kontrol etmenin önündeki en büyük etkenlerden bir tanesi. Bu yüzden ekran sadece çocuğun davranışsal veya sosyal problemlerine değil, aynı zamanda beyin ve nörolojik problemlere sebep olduğu için her alanda bize ne yazık ki sorun çıkardığını görüyoruz.
1: Efendim çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Değerli yayın konuğumuz klinik psikolog Elif Beyhan'la birlikteydik. Oldukça önemli bir başlık ve Elif Hanım'ın da söylemiş olduğu gibi çocukları ekrandan uzak tutmak en doğru yöntem olacaktır diyelim ve bu noktadan sözü stüdyomuza bırakalım.
2: Çok teşekkürler, Erşan Karaca anlattı ayrıntıları. Kara Keçili bir gelenek haline gelen Ertuğrul Gazi'yi anma ve Uluslararası Kültür Şenliği'ne 32. kez ev sahipliği yaptı. 7'den 70'e katılımın olduğu şenlikte renkli görüntüler yansıdı.
3: Şenlik nasıl geçiyor?
4: Oho, nefes alamıyorum.
5: Peki çocuk şenliği yapmışlar.
3: Her sene oluyor zaten. Bugün bu benim favorim olacak yani bence.
6: Şu anda çok gururluyuz. Çünkü şenlik yapıyoruz.
7: Her şeyi getirmişler. Şarkıcılarımız gelecek. Bence çok güzel bir etkinlik olacak.
8: Görüntüler Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinden.
9: Oyunlar var. Yemekler var.
10: Hepsini oynuyorum.
8: Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi anma ve Uluslararası Kültür Şenliği'nin 32.si düzenlendi. Şenlik Yörük Kültüründen Kara Kucak güreşlerine, gösteri ve konserlere kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yaptı.
3: Halaylar çekiliyor, yemek ikramları yapılıyor. Yörük çadırlarında vatandaşlar keyifli anlar geçiriyor. Kara Keçili'de kurulan şenlik alanında renkli görüntüler çıkıyor.
11: İlk önce atasporumuz olan güreş, Türk gelenek ve görenekleri gösteren, geçmişimizden geleceğe, tarihimizi bize anlatan geleneksel oyunlarımız var. Burada halat çekme oyunumuz var. Halat çekme yarışımız var. Tabii burada halkımızın da yoğun bilgisi var buna. Sonra güreşimiz, arkasından bilek güreşi gibi faaliyetlerimiz var. Gençlerimizi daha çok eğlendirecek faaliyetlerimiz var. Akabinde büyük bir kara kucak güreşlerimiz, güreş faaliyeti yapacağız. Arkasından da gençlerimize yönelik yine konserlerimiz başlayacak.
4: Geçmişi geleceğe bir kültür köprüsüdür. Kültürümüzü yaşıyoruz. Sanatçılarımız var, halk oyunlarımız var. İlçemizin gelenek göreneklerini, kültürlerini, geçmişimizi günümüze taşımaya çalışıyoruz.
12: Ben de bu festival için Ankara'dan geldim. Kendi memleketim zaten. İlk defa katılacağım. Çok heyecanlıyım ondan dolayı.
8: Şenlikte Türk kültürü ve yörük gelenekleri yaşatıldı.
3: Herkes oynadı zaten sabah gelince. Şeyler oluyor, yarışmalar oluyor. Çok eğlenceli geçiyor yani zaman.
13: Şenlikte gerçekleştirilen halk oyunları ise vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
3: Nasıl geçiyor şenlik?
14: Çok güzel. Çok güzel burası. Çok.
3: Bora 12 keskin nişancı tüfeğinden Sar 762 makineli tüfeğe, Ozan mayın dedektöründen T-40 bomba atara kadar Türk savunma sanayinin göz bebeği yerli ve milli silahlar şenlikte sergileniyor.
11: Türk milletinin, Türk savunma sanayisinin göz bebekleri, Türk yapımı silahlarımız var. Jandarmamız, Türk silahlı kuvvetlerimiz bunları kullanıyor.
2: Türkiye'nin dört bir yanında tarım mesaisi aralıksız devam ediyor. Tokat'ta Ahu Dudu ve Böğürtlen bahçelerinde, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ise üzüm bağlarında hasat hareketliliği var.
15: Dalında olgunlaşan meyveler özenle toplanıyor. Tokat'ta Ahu Dudu ve Böğürtlen için hasat zamanı. Kırmızı ve mor tonlarıyla bahçeleri süsleyen ürünler hasadın ardından satış noktalarına ulaştırılıyor.
16: Burası Tokat'ta tam bir şifa bahçesi. Bir tarafımızda Böğürtlen, bir tarafımızda Ahu Dudular var. Orman meyvelerinin bulunduğu bahçede hasat zamanı başladı. Yetiştiricilerimiz Ahu Duduları, Böğürtlenleri itinayla topluyor.
17: Ahu Dudu ve Böğürtlen C vitamini deposu, antioksidan değerleri bayağı bir yüksek. Kalp sağlığı için iyi, cilt için iyi. Bu sene Ahu Dudu biraz yavaş ilerliyor. Günlük işte 1,5-2 kilo kadar bir Ahu Dudu hasadımız oluyor. Böğürtlenimizde bir yarım kilo, 1 kilo falan bir böğürtlenimiz çıkıyor.
16: Günlük değil mi?
17: Günlük, aynen.
16: Bu bahçede her şey organik, hiçbir ilaç kullanılmıyor.

0: Böceklere karşı ise yine doğal ve organik yöntemler kullanılıyor. Bakın burada sirkeli sular var, yapıştırıcı bantlar var. Ağaçların arasında örümceklerin yuvasını bile görmeniz mümkün. İşte bunlar tamamıyla doğal ve organik meyveler.
1: Biz buraya damla ilaç kullanmıyoruz. Kimyanın K'sı yok burada. Zaten dikkat ederseniz tuzaklarımız tamamen doğal ortamı desteklemek açısından. Sinek tuzaklarımız.
2: Gaziantep İslahiye'de üzüm bağlarında hareketlilik gün doğmadan başlıyor. İşçiler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bağların yolunu tutuyor. Kesilen salkımlar tek tek kasalara yerleştiriliyor.
3: Hatun parmağı ve Antep karası olarak adlandırılan üzümler yetiştiriliyor İslahiye'de. Bunun yanı sıra çekirdeksiz üzüm gibi alternatifler de ekilmeye başlandı. Dönüm başına ise 3 ton üzüm alınabiliyor.
4: 3.30'da kalkıyoruz. 5 gibi buralarda oluyoruz.
5: Gece 3.30?
4: Evet.
5: 5'te buradasınız.
4: Evet.
5: Kaçta çıkıyorsunuz?
4: İşte belli. Siz kasalar ne zaman biterse o zaman.
3: Kamyonetlere yüklenen üzümler sofralık için satışa gönderiliyor. Bunun yanı sıra geleneksel yöntemlerle pestil pekmez yapımı içinde kullanılıyor.
4: Vallahi üzümle pekmez yapılır, pestil yapılır, sucuk yapılır.
5: Her şey yapılır.
4: Tabii canım.
5: Sofrada da kullanılır.
4: Tabii ki tahin pekmez de mükemmel olur.

0: Tokat'ta tarlalarda bu kez alışılmış ürünlerden farklı bir hasat var. Kimileri için henüz yeni, üretici içinse giderek büyüyen bir alternatif. Aronya. Salkımlarda olgunlaşan mor meyveler tek tek toplanıyor.
1: Sümeyya ve Murat Akdağ çifti yıllarca Almanya'da kaldılar. Sonrasında vatan hasreti ağır bastı ve yurda döndüler. Tokat'ta bir aronya bahçesi oluşturdular. Bu bahçede şu anda aronyaları hasat ediyorlar.
2: Yaklaşık bir 2 tona yakın bir hasat beklentimiz var. Türkiye'nin her bir iline gönderiyoruz. Rağbet geçen senelere göre gittikçe daha da çoğalıyor.
1: Aronya tam bir mucizevi bitki. Günde 30-40 tane düzenli bir şekilde bu meyveden yerseniz birçok hastalığa iyi geliyor. Şifa deposu. Bu meyveyi dolabınızda da uzun süre saklama imkanınız mevcut.
3: Aronya bitkisi bilinen en güçlü antioksidana sahip bir meyvedir. Bağışıklık güçlendirici, şeker, tansiyon, kilo kontrolü, C vitamini çok yüksek. Yani birçok dondurulabilirler, sonra kurutabilirler, suyunu yapabilirler, marmelat, reçel yapabilirler.
0: Konya Ovası'nda kabak tarlalarında hasat mesaisi başladı. Ama çiftçinin yüzünü güldürecek olan kabak değil, içindeki çekirdeği.
4: Çerezlik için ekilen kabakta kırım başladı. Traktörlerle kırım yapılıyor.
5: Bunu sıralıyoruz önce. 4-5 gün duruyor bu sırada. Ondan sonra yapım makinesi geliyor. Evet. Yapım makinesiyle patosla yapıyoruz. Remoka döküp çadıra seriyoruz. 4-5 gün durduktan sonra çuvallama yapıp satışa hazır oluyor.
4: Konya'da yaklaşık olarak 60 bin dekarda ekim yapıldı ve rekoltenin 8 bin ton olması bekleniyor.
6: Çerez kabuk olarak ekim yapıyoruz. Dekardan en aşağı 200 kilo, 180 kilogram arası alırız yani.
0: Hasat edilen yaş kabak çekirdekleri daha sonra güneşte kurutuluyor.
4: Tarladan getirilen kabak çekirdekleri işte burada bu alana seriliyor ve 3-4 gün boyunca burada kurutuluyor.
7: Bu sene kabaklarımızdaki verim yağışlardan dolayı güzel. Orada tarlada biraz önce gördüğünüz şekilde kırdıktan sonra buraya getiriyoruz. 2-3 gün kabağın durumuna göre, hava şartlarına göre burada sürekli karıştıraraktan kurutuyoruz. Sonra satış için hazırlandıktan sonra çuvalarımıza dolduruyoruz.
8: Denizli, biliyorsunuz Denizli'nin denize kıyısı yok ama Denizli'den tam 10 ülkeye balık ihracatı yapılıyor. Yılda 6 bin ton alabalık özel meşe dumanda tütsüleniyor ve pek çok ülkeye gönderiliyor.
9: Denize kıyısı bile yok.

0: ama 10 ülkenin balık ihtiyacını karşılıyor. Denizli, Ege'nin kalbinden dünya sofralarına uzanan bir başarı öyküsüne ev sahipliği yapıyor.
1: Alabalık sektörümüz bizim Türkiye'de büyüyen bir sektörümüz. İhracata büyük çapta ihracat yapıyoruz. Balıkçılar olarak su ürünleri sektörünün yaklaşık 3 milyon dolar gibi bir ihracatı var.
0: Denizli'de tatlı suda yetiştirilen yıllık 6 bin ton alabalık özel meşe dumanında tütsülenerek 10 ülkeye ihraç ediliyor.
2: Su ürünlerinde ihracatı hızla artıran Türkiye, deniz balıklarından sonra tatlı sularda yetiştirilen alabalıklarla da dünyada iddialı konuma geldi.
0: Alabalıkları kıtalar arası bir lezzet yolculuğuna çıkarmak için yaklaşık 200 kişilik personel hummalı bir çalışma yürütüyor. Çiftliklerden gelen taze alabalıklar önce özenle temizleniyor, ardından 6 saat boyunca özel tuzlu suda salamuraya bırakılıyor.
1: İşletmemize ürünler geliyor, günlük taze olarak geliyor. Burada temizleniyor, salamurası yapılıyor tuzlu sularda. Ondan sonra bunlar şişlere dizilip fırınlarımızda pişiriyoruz. Ve balığı bir gün dinlendiriyoruz piştikten sonra.
0: İşin sırrı ise meşe odununun dumanında. Özel fırınlarda tütsülenen ve dinlendirilen alabalıklar vakumlu paketlerle yola çıkmaya hazır hale getiriliyor.
2: Tesisten Türkiye'de sadece iki tane var. Denizli'deki tesis 1988 yılında kuruldu ve o günden bu yana da üretim kesintisiz, aralıksız devam ediyor.
1: Kayseri'den, Isparta'dan, yurdun birçok yerlerinden de ürünler alıyoruz. Onları da işleyip Avrupa Birliği ülkelerine, Rusya'ya ihracat yapıyoruz.
2: Ege'nin tatlı sularında yıllık 6 bin ton alabalık üretiliyor ve Denizli Türkiye'nin alabalık ihtiyacının %27'sini tek başına karşılıyor.
0: Denizli bu özel tesis sayesinde ülke ekonomisine milyonlarca dolarlık katkı sağlıyor.
3: Uluslar Ligi 3. grupta Hırvatistan, kaptan Luka Modrić'in açılış yaptığı karşılaşmada Çekya'yı mağlup etti.
4: Maçta ilk düdük sesi geliyor. Orta Avrupa'da keyifli bir kapışma başlıyor. Çekya Hırvatistan. Merkezden geliyor Hırvatistan. Kovacic bıraktı. Ivanovic ayak dışıyla arka bölüme doğru savunma gelişine bir vuruş dışarı gitti. Hırvatlar etkili geldi. Savunmanın uzaklaştıramadığı top. Sučić vurdu. Top dışarı çıktı. Çalım geldi ama sonrasında top kaybı. Kovacic ayakta kaldı. Kovacic, Kovacic'ten pas. Hırvatistan etkili geliyor. Luka Sučić çekti topu, gol şansı. Vuruş, kaleci başarılı. Kaleci başarılı Hornicek. Şilama. Yine top kaybı Çekya'da. Luka Modrić. Luka Modrić. 41 yaşında ama atmaya devam ediyor. Luka Modrić. Ceza sahasına girdi. Köşeye nefis bırakıyor Luka Modrić. Harika bir vücut çalımı. Sonrasında gol vuruşu. Kaptan takımını öne taşıyor. Lojek, Lojek ayakta kaldı. Lojek çevirdi, arka bölümde boşluk var. Gol şansı, vuruş, gol! Karabek atıyor, Çekya dengeyi buluyor. Şufal tacı kullandı. Gvardiol ve Lojek. Sonrasında Vuškovic ayakta kaldı. Lojek çevirdi topu. Arka bölümde boştu. Karabek düzgün bir vuruşla ağları buluyor. Maçta

0: Şimdi Schultz'a doğru. Schultz, Radossa kendisini gösterdi ona doğru. Radossa gol kaçtı. Çok net bir şans. İlk milli maçında golü de bulabilirdi ama dışarı atıyor Radossa. Schultz, Radossa bindirmeye yaptı, koşuyu attı. Nefis bir ayaklaşı Schultz'tan, iyi servis ama bu topu içeri atamıyor Radossa. Perisic, Modric'ten sonra Pazupantonta. Perisic yaptı ortayı, kafa, kaleci, gol kararı mı gelecek ve gol! Bu topu çıkartamadı, Hornicek Hırvatistan öne geçiyor. Elinden geleni yaptı ama gol kararı geldi. Perisic kafayı vuran arka bölümde Marko Pašalić, oyuna sonradan dahil olan Marko Pašalić'in golüyle Hırvatistan bir kez daha öne geçiyor. Granat, Çalupek, savunmanın arkasına Hložek. Hložek hareketli, Hložek bıraktı, gol şansı, gol! Radosta az önce dışarı attı ama bu kez affetmedi. Radosta Prag'da, tribünler bir kez daha ayakta. Hırvatistan kaçıyor, Çekya yakalıyor. Golle ilgili tabii ki bir inceleme de var. Bekleyin diyor Simone Sosa. Şinama'dan pas Hložek'e. Hložek offside'da mı değil mi? Buna bakılıyor. Ve offside kararı, gol geçerli kazanmıyor. İşte offside çizgisi. Schubert'e baskı. Mario Pašalić'ten. Hata geldi. Budimir. Budimir. Top dışarı çıktı. Sadilek'ten hata. Budimir'den vuruş. Son anda dokunuyor ve golü çıkartıyor Hornicek. Simone Sosa'dan son düdük geliyor. Maçın skoru Çekya 1, Hırvatistan 2.
1: İzmir'in huzur dolu köşelerinden Hasanlar Köyü'ne gideceğiz şimdi. Zeytinlikleri, yöresel lezzetleri ve doğal güzellikleriyle köy yaşamının sıcaklığı burada hala devam ediyor. Şehre yakın ekibinin izlenimleri gelecek ekrana.

0: Şehre Yakın ekibi olarak bu hafta Meremen'in Hasanlar Köyü'ne konuk olacağız. Hasanlar Köyü'nün güzelliklerini, lezzetlerini ve geçim kaynaklarını sizlere, ekranlarınıza getirmeye çalışacağız. Hadi başlayalım. Hasanlar Köyü'ne geldik. Tabii köylerimizde, Ege köylerinde sabah kahvaltılarında olmazsa olmazların arasında işte pişi var. Görmüş olduğunuz gibi odun ateşinde çok lezzetli bir şekilde piştiğini görüyoruz. Zeytinyağda pişiyor değil mi?
1: Zeytinyağı.
0: Şimdi neler var bunun içinde?
1: Bunun içinde şimdi un, tuz, kızdırma yağı, tatma yağı. Başka bir şey yok. Biraz katarsak şeker katıyoruz, böyle az bir şey.
2: Biraz da susam herhalde.
1: Susamı da hamur yoğurduktan sonra böyle ekiliyor süs olsun diye.
0: Neden odun ateşi?
1: Lezzet.
0: Ocakta da yapabilirdiniz.
1: Ocakta yaparız ama bunun lezzeti hiçbir şeye uymuyor, odun ateşinin.
2: Öyle mi?
1: Tabii canım, kızartma yapıyoruz. Biz odun ateşi.
2: Zeytinyağı.
1: Has zeytinyağımız, kendi yağımız. Yani hani çok...
0: Lezzet odun ateşinden geliyor.
1: Odun ateşi. Yemek yap, odun ateşi, lezzet değişik oluyor.

0: Hasanlar Köyü'nde sabah kahvaltısında olmazsa olmazlardan dediğimiz gibi işte pişi. Peki bu arada masamızda çok güzel ürünler var. Bunlar da hepsi organik, hepsi el yapımı, ev yapımı diyebiliriz. Onları sayalım. Merhaba.
1: Evet, merhaba. İsmim
0: şimdi,
1: Nazlı.
0: Nazlı Hanım, şimdi geldiniz. Çok güzel bir sofra. Aha. Allah bereketini versin. Peynir.
1: Evet, peynirimiz koyun peyniri. Evet. Kendi koyunlarımızdan, evet, sütünden elde ediyoruz. Zeytinimiz yine aynı şekilde. Hem yeşil hem siyah. Kendi. Domatesimiz, salatalığımız da yine aynı bahçemizden. Pekmezimizi de kendimiz yapıyoruz. Her şey kendi ürünümüz.
0: Bir tek çay sizin. Aynen, bir değil, tek o da çay artık bizim. Rize'den değil mi?
1: Aynen, onda Rize'den.
0: Rize'den çay.
1: Evet, tebrik ediyoruz.
0: Rengiden de belli zaten. Evet. O zaman çocuklarımız hepsi şanslı. Burada
1: evet,
0: organik.
1: Çok şanslılar.
0: Organik. Aynen. Görüyoruz, çok da güzeller.
1: Gün ezinde başlamak için, evet, birebir güzel bir kahvaltı.
0: Şimdi markete gitmiyor o zaman.
1: Yok, gitmiyoruz. Evet, tamam. Yumurtamız da kendimize ait. Tavuklarımız var. Afiyet olsun.

0: Çok güzel bir doğanız var. Hasanlar Köyü'nün harika yeşilin çok güzel bir görüntüsü var. Hasanlar Köyü'nde kaç yıldır Hasanlar Köyü'ndesiniz? Hasanlar Köyü'nde yaşamak nasıl?
1: Şimdi Hasanlar Köyü'nde kaç yıldır derken, ben burada doğdum, burada büyüdüm.
0: Evet.
1: Hayatım bu köyde geçti. Bazı zaman çobanlık yaptım, bazı zaman leşmerlik yaptım. Bir 25 yılda bekçilik yaptım bu köyde. Koruma bekçiliği veyahut da köy bekçiliği. Köyün hizmetlerinde bulundum.
0: Şehre gitmeyi düşündünüz mü hiç?
1: Bir daha değil, iki sefer daha dünyaya gelsem Hasanlar Köyü'nde oturmayı tercih ederim.
0: Seviyorsun yani.
1: Temiz hava.
0: Temiz.
1: Ondan insanları temizdir.
0: Siz nasıl geçti Hasanlar Köyü'nde bunca yıl?
2: Çalışmayla geçti ömrümü. Bu yaşa kadar bu sağlığım çalışmaya borçluyum.
0: Artık. Köyün en çok nesini seviyorsunuz? Hasanlar Köyü'nü yani.
2: Köyün çok güzel.
0: Siz Hasanlar Köyü'nde yaşama bir daha gelsem diyorsunuz.
2: Senin dediği gibi bir daha dünyaya gelsem bir daha Hasanlar Köyü'nde yaşamak isterim.
0: Vazgeçmem diyorsunuz köyünden.
2: Şu güzelliğe bak ya.

0: Tahsin abinin başında gördüğümüz tartımak en çok ovada çalışırken kullanılıyor, tarlada çalışırken kullanılıyor. Peki kaç türlü?
1: Normalleri kullanıyorlar.
0: Normalleri kullanıyorlar. Normalleri. Kaç türlü bağlaması var bunun? Sizden bu evet. Birkaç türlü bağlaması var, onu da Tahsin abi bize gösterecek. Şimdi bu birdi.
1: Bu iki.
0: Bu neden kullanılıyor? Bu ne zaman kullanılıyor?
1: Bunu kışın soğuklarda kullanıyoruz biz. Ovanın içinde babu diyorsun. Buz gibi oluyor yüzün. Manisa'nın gündoğusu buraya geliyor.
0: Manisa'nın evet. Memleketimin gündoğusu buraya geliyor değil mi?
1: Böyle bağlıyor.
0: Yani bu soğuktan koruyor.
1: Tabii soğuktan böyle koruyor. Kulaktan falan üşümüyor biliyor musun?
0: Evet. Yazın başka türlü ne? Yaz bağlaması nasıl?
1: Yaz bağlaması böyle işte normal bağlıyor.
0: Bir bağlayın. Böyle yazın. Yazın serin mi tutuyor?
1: Tabii kafanı serin tutar.
0: Evet.
1: Eskiden devam takıyorduk da şimdi şapkı geveriyoruz.

0: Hasanlar Köyü'nün muhtarlığını yapıyorsunuz, 3. dönemdesiniz. Hasanlar Köyü dersek nelerle geçiniyor, neler var, ne güzellikler var?
1: Hasanlar eski bir mahalle. Geçimimiz zeytin, başta üzüm, muz hariç her türlü meyve ve sebzenin olduğu bir yerdeyiz. Coğrafya olarak da gördüğünüz gibi en güzel coğrafya. 65 mahalleyiz. 65'in 5'inin içindeyiz desem yalan olmaz yani. En güzel mahallelerinden birindeyiz yani. Köyüm 80 hane, 300 nüfusa tekabül ediyor. Güzel bir yörük köyüdür. İnsanlarımız güzeldir. Menemen merkezi de 5 kilometre yakındayız.
0: Menemen Hasanlar Köyü'nde yaklaşık 15 bin zeytin ağacı bulunuyor. Köyün 4'ü 3'ü zeytinle geçiniyor. Halil Bey, bu sene rekolte nasıl? Siz Hasanlar Köyü'nde zeytinle geçiniyorsunuz. Nasıl?
2: Şu anda köyümüzdeki zeytin bayağı güzel. Evet. Yani her seneki gibi aşağı yukarı.

0: rekolte yakın.
1: Bu sene yağmurların yağması rekolte yükseltiyor mu?
0: Tabii ki dağlarda bile daha çok zeytin var şu anda.
1: Evet.
0: Yani dağlarda yıllardır olmayan zeytin ağaçlarında bu sene zeytin gözüküyor.
1: Yağışlardan dolayı.
0: Tabii ki. Tabii.
1: Bir cins var zeytin burada.
0: Burada domat ama trilya öncelikli.
1: Evet.
0: Normal bizim sivri burun dediğimiz yerli zeytinlerimiz var, eski zeytinler.
1: Tabii ki her zaman köy yemeklerindeki lezzet farklı. Çünkü odun ateşinde yapılıyor ve el emekleri burada hepsi de doğal bir şekilde yapıldığı için de şu anda bugün de mantı yapılıyor burada. Bu neli mantı?
2: Bu nohutlu mantı.
1: Nohutlu mantı.
2: Nohutlu mantı. Nohut eziyoruz.
1: Evet.
2: Soğanı kavuruyoruz tavada. Sonra nohutunu katıyoruz, dövdüğümüz nohutu. Biraz karabiber, biraz tartı koyuyoruz biz. Köyümüzün tartısından.
1: Tartı yine var mı bunda? Bu köy tartıdan vazgeçemiyor. Bunu da söyleyelim. Tartıdan, yani kaymaktan vazgeçilmiyor. Her yemekte, mantıda bile, mantının neresine koyuyorsunuz?
2: İçine koyuyoruz, biz dışında koyuyoruz. Yani sosluyoruz. Tartıyla sosluyoruz.
1: Tartıyla sosluyoruz.
2: Evet.
1: Ha, sosta tartı var.
2: Sosunda tartı var.
1: Lezzet o zaman değişiyor. İşte biraz önce söylediğim gibi köylerimizde yapılan yemeklerin gerçekten lezzetleri farklı demiştim. İşte buradaki lezzet de tartıyla geldi.
3: Bizim burası olmaz.
2: Üzerinde yoğurt koyuyoruz. Tartadıktan sonra sosunuz üzerine.
1: Yani tartı olmazsa olmaz mı?
2: Evet. Biz bunu tartılı olarak biliyoruz, yapıyoruz yani.
1: Yani mantı deyip geçmemek lazım. Gerçekten çok emek isteyen bir yemek. Görmüş olduğunuz gibi hamur yemeklerimizden bir tanesi ama tek tek burada şu anda yapılıyor, görüyorsunuz. Eski öğütmeler, işte bir tanesi de burada taşla öğütülüyor, bulgur. Görmüş olduğunuz gibi burada bulguru ilk önce kaynattıktan sonra taşın içerisine konuyor ve dönmeye başlıyor. İşte dışarıda öğütülmüş, şu anda görmüş olduğunuz öğütülmüş bulgurlar çıkıyor.
4: İrisini kalburlarız, ayrıştırırız. Ne kadar ince istiyorsak inceltiriz. Yani o şekilde kullanırız ondan sonra.
1: Bunda yapmanızın sebebi ne?
4: Bu daha eski geleneklerimizden bizim. Fabrikalar yokken, makineler yokken eskiler böyle yapıyordu. Ben de yaptım gençliğimde, daha gençliğimde, ama artık şimdi yok.
1: Daha mı lezzetli oluyor?
4: Tabii ki daha lezzetli. Taş yarması, el lezzeti.
1: Taş yarması diyoruz buna.
4: Bulgur taşı zaten bunun adı. Bizim burada bulgur taşı deriz buna.

0: Şimdi başka bir lezzet yapıyoruz. Kaynı yarık yaptık, pişi yaptık, mantı yaptık. Bu nedir?
1: Bu soğanlı pide. Hastanelerimize, köyümüze devamlı yaptığımız, misafir gelince, günlerimizde, özel günlerimizin güzel bir yemeğidir.
0: Şimdi bu baktığımızda burada gözlemeye benziyor ama gözleme gibi değil, değil mi?
1: Mayalı hamur oluyor. Evet. Mayalı hamur oluyor. Soğanı, içini soğanı doğruyoruz böyle küçük küçük, kavuruyoruz zeytinyağını.
0: Ne var içinde?
1: İçini sayarsak soğan var. Lorlu da yapıyoruz, tartılı. Bu değil. Bu soğan, kıyma, domates, maydanoz, karabiber, tuz.
0: Tartıyı takmış durumdayım şu an. Net.
1: Siz tartı taktınız ama tartı ayrı. Bunun tartılısı da oluyor.
0: Bunun tartılısı da. Yani yine de bir tartıyı bir yere koydunuz mu?
1: Koyuyoruz tartısız. Diyoruz biz hani tartı kaymak bizim burada çok oluyor ama.
0: He. Tartısız gün başlamıyor. Tartısız yemek yok Hasanlar köyünde. Hasanlar köyündeki lezzetleri tek tek size tanıtıyoruz. İşte biraz önce yaptığımız soğanlı, şu anda görmüş olduğunuz pideydi. Daha önce de mantımızı yapmıştık ve pişimizi yapmıştık. Şimdi bu lezzetler tek tek de yine mantımız bitmiş hazır bir durumda. Onun üzerinde hep söylediğim gibi yine tartı var, değil mi? Tartısız olmuyor. Yoğurt, yani yoğurt koymayacaklar yerine tartı konuyor. Tartı burada olmazsa olmaz.

0: Hasanlar Köyü'nün meşhur tatlılarından pekmezli kesme. Peki nasıl yapılıyor? Onu da hanımefendi şimdi yapacak, biz de aktaracağız. Nasıl yapıyoruz pekmezli kesmeyi?
1: Önce bir çay bardağı yoğurdumuzu koyalım.
2: Yoğurt.
1: Evet. Bir çay bardağı pekmez içine koyuyoruz. Bir çay bardağı zeytinyağı. Özellikle zeytinyağı kullanıyoruz ki daha güzel olsun. 2 yemek kaşığı irmiğimiz var.
2: Evet.
1: Bir tane yumurtamız var. Onu da içine kıracağız.
0: Yumurtamızı da koyduk.
1: Evet. Şimdi biraz karıştıracağız tabii ki. Bunun içinde bir şeker koymuyoruz, sadece tatlı olarak pekmezin tatlısıyla yapıyoruz.
0: Pekmezin
1: kendi tatlısıyla.
0: Hiç yani. Şeker falan
1: evet,
0: yok.
1: Yapay şeker yok içinde.
2: Evet.
1: Öyle karıştıracağız. İşte 4-5 bardağa yakın un gidiyor içine. Evet. Tabii burada yemek sodamız var. Öyle kabartma tozu falan kullanmıyoruz. Yemek sodasıyla yapıyoruz.
0: Hasanlar Köyü'nün lezzetleri çok meşhur. Yani baktığımızda evet. Birçok lezzet var. İşte bu lezzetlerden bir şimdi tatlıya geldi sırası.
1: Eskiden bunu evet. Tabii şeker olmayınca millet, herkes yani şey yapıyor. Pekmez yapıyordu.
2: Pekmez de. Evet,
1: bir de bunu ekmek yaparken normalde ateş fırında pişiriyordu annelerimiz.
2: Evet. Şimdi
1: yavaş yavaş ununu ilave edeceğiz.

0: Pekmezlik kesmelerimiz pişti. Şimdi üzerine pekmez koyacağız. Evet. Onun da tadı gelecek değil mi?
1: Evet evet, mis gibi pekmez kokuyor böyle.
2: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu. Halkbank'ın katkılarıyla. Ailelerin refah düzeyini yükseltmek ve dar gelirli vatandaşların yanında olmak amacıyla hayata geçirilecek gelir tamamlayıcı aile destek sistemi için devasa adımlar atılıyor. Kamuoyunda vatandaşlık maaşı olarak da bilinen ve sosyal yardım mekanizmasını sil baştan değiştirecek olan tarihi reformda il il, ilçe ilçe etki analizleri başladı. 2027 yılında uygulamaya girecek sistemle geliri belirli bir eşiğin altında kalan her haneye asgari gelir desteği sağlanacak. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam. Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
3: Reklam.
5: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdülhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
3: Reklam.
2: A Haber Radyo. A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: akşam ajansında sıcak gelişmeleri anlatmaya devam ediyoruz. Yeni bir gelişme var. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasına ilişkin gözaltına alınan eski cezaevi doktoru evinde ölü bulundu. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Fural telefon attığımızda son bilgileri paylaşacak.
1: Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında daha öncesinde gözaltına alındığı öğrenilen Tamer Tugay isimli dönemin cezaevi doktoru evinde, Büyükçekmece'deki evinde ölü bulundu. Elbette bu ölümle alakalı da soruşturma devam ediyor ve bu soruşturma kapsamında da şu an için bir şüpheli ölüm vakası olarak da kayıtlara geçtiğinin altını çizmekle başlayalım. Neden şüpheli ölüm olduğuna da bir detay verelim aslında bu noktada. Çünkü Tamer Turgay'ın hali hazırda rahatsızlıklarının oldukça fazla olduğu biliniyor ve aynı zamanda kendisinin çok ciddi bir şekilde tütün mamulleri tükettiği de biliniyor. Yasal olan tütün mamullerini tükettiği de biliniyor. Bu sebeple de bu kişinin ölümünün bununla alakalı olup olmadığı da araştırılacak. Zaten hali hazırda eşinin de bahsetmiş olduğu bir kan dolaşımı rahatsızlığının olduğu da biliniyor. Bu sebeple ölümünün bundan kaynaklı mı yoksa başka bir şekilde mi oluştuğuna dair de şüphelerin olduğuna yönelik araştırmaların da yapıldığına yönelik bilgiler var diyelim. Nasıl olduğundan bahsedelim. Kendisi evde, Büyükçekmece'deki evinde yaklaşık 12 gündür tek başına yaşıyordu. Eşinin kendi memleketi olan Moldova'ya gittiğini ve gittiğinde 12 gün önce gittiğini, geri döndüğünde de evine giremediğini, evinin camından kırıp evine baktığı esnada da eşinin evinin orta holünde yatar halde olduğunu gördüğünü belirtiyor ve bunun üzerine de ardından 112 ekiplerine 112 ekiplerine ihbar gidiyor ve yine ambulans ekipleri o noktaya geldiği sırada ne yazık ki Tamer Turgay'ın hayatını kaybettiği belirtiliyor. Burada şu detaydan bahsedelim. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında evet daha öncesinde gözaltına alındığı bilgisi var, ancak bu kişi şu an için belirtildiği gibi, birçok yerde belirtildiği gibi eski adli tıp doktoru, Kozinoğlu'nun adli tıp doktoru olarak lanse edilmemesi gerekiyor. Çünkü şu an için bu bilginin doğru olmadığı yönünde daha ciddi kanıtlar var. Öyle ki kendisinin dönemin cezaevi doktoru olduğu söyleniyor ve dönemin cezaevi doktoru olmasının bir diğer tarafında da şöyle bir bilgi de var. Kendisine Kozinoğlu'nun ölümü esnasında herhangi bir şekilde bilgi sunulmamış veya bununla alakalı kendisinin bilgisine danışılmamış olduğu bilgisi de söz konusu. Bu da oldukça önemli. Kendisinin halihazırda sağlık sorunlarının olduğunu biliyoruz ve bu sağlık sorunlarından dolayı mı yoksa başka bir sebepten kaynaklı mı hayatını kaybedip kaybetmediği yönündeki bilgilerse, kaybettiği yönündeki bilgilerse netlik kazanacak önümüzdeki süreç içerisinde. Kozinoğlu soruşturması sürüyor. Birçok farklı dala ayrıldı ve elbette adli tıp süreci bu işin en önemli kısımlarından birisi. Bir yandan yakın zamanda Fethi Kabir işlemi yapıldı. Bu Fethi Kabir işleminin şu anki sonuçlarını bekliyoruz ve bu sonuçların belki de en önemli kaynağı neresi olacak veya en önemli noktası neresi olacak diye düşündüğümüzde bir önceki dönemde, yani 2011'de yapılan o adli tıp testinin sonuçlarıyla karşılaştırılmasının da ortaya çıkacak. Öyle ki bu mukayese bize o dönemde bugünün arasındaki en büyük farkı ortaya çıkartmış olacak. Bu sebeple aslında adli tıpta doktor söylemini bu sebepten açıklama ihtiyacı duydum ben de. Bir diğer bilgi daha var. Elbette Kaşif Kozinoğlu soruşturmasının adli tıpta konuşuyoruz. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişileri konuşuyoruz. Bir diğer tarafta da Kurtlar Vadisi ilişkisi var. Kurtlar Vadisi'nde de Kazım Kaşifoğlu karakterinin Kaşif Kozinoğlu'na benzetilmesi ve bunun beraberinde yaşananlarla alakalı oyuncuların gelip ifade tanık olarak ifadede bulunması gibi daha birçok farklı gelişme yaşanmıştı. Yine Kurtlar Vadisi dizisinin yapımcı şirketinin de bir açıklaması vardı. Bu açıklamasında da aslında doğrudan şirketleri Kurtlar Vadisi ile alakalı da bir aslında yapmış olduğu önemli bir açıklamaydı ve bu açıklamanın üzerinden de Panafilm direktörü İhsan Karademir isimli kişi şüpheli ifadesi alınmış olup adli kontrol şartıyla da kendisinin serbest bırakılmış olduğu son savcılık bilgisi. Bunun da altını çizmiş olalım. Bu da bir başka son dakika bilgisi. Tekrar toparlayalım. Büyükçekmece'de Turgay Tamer isimli kişi ne yazık ki şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Evinde, evet. Evinde

0: 12 gündür tek başınaydı. Kendisinin en büyük şu an bileceğimiz önemli özelliği ise Kaşık Kozinoğlu'nun hayatını kaybetmiş olduğu cezaevinde doktor olarak o dönem görev almış olması.
1: Çok teşekkürler. Ahmet Nazif Fural paylaştı. Önemli bir bilgi. Cezaevi doktoru evinde ölü bulundu. Soruşturmaya dair gelişmeleri anlatmaya devam edeceğiz. Antalya'dan bir görüntü şimdi. Antalya'da deniz üzerinde hortum oluştu. Kıyıdan net bir şekilde görüldü hortum ve çevredekilerin cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Hortum Alanya'nın İncekum Mahallesi açıklarında bu sabah saatlerinde oluştu. Deniz üzerinde yükselen hortum halk plajındakilerin dikkatini çekti ve cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bir süre deniz üzerinde görüldü hortum, sonrasında etkisini kaybetti ve gözden kayboldu. Şimdi havanın durumuna bakacağız. İstanbul ve Marmara bölgesinin genelinde Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisi devam ediyor. Yağışların bu hafta boyunca da kuvvetli sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor. Son durumu soralım. Şiddetli rüzgar etkili oluyor mu bu hafta? Nasıl bir hava bekliyor bizi? Erşan Karaca son bilgileri paylaşacak. Erşan.
2: Evet Merve Tepe, aslında şöyle bir durum var ki geride bıraktığımız saatler içerisinde bu kuvvetli sağanak yağış Tuzla Pendik bölgesinden yavaş yavaş İstanbul'a giriş yaptığını belirtelim. Özellikle otoban kısmında, yani üst kısımlarda Kartal ve aynı zamanda Tuzla tarafının üst kısımlarında bu yağışların etkili olduğunu sizlere belirtmek istiyorum. Peki İstanbul'un içerisinde şu anda adalarda hava durumu nasıl ve aynı zamanda hava durumuna bağlı olarak trafik durumu nasıl, sizlere aktarmak üzere haber nöbetimiz devam ediyor. Şimdi görüntülerimizi aktaralım. Sizlere şu anda trafik durumu nasıl hem de hava nasıl, bir yandan da sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaşmış olduğu notları aktaralım. Geride bıraktığımız saatler içerisinde önemli uyarılar geldi. Hem İstanbul Valiliği hem de Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul ve çevresi için ard arda meteorolojik uyarılar yayınlandı. Kent genelinde gök gürültülü sağanak yağışla birlikte kuzeyli yönlerden esen kuvvetli rüzgar yer yer fırtına etkisini artacak önümüzdeki saat diliminde. Meteorolojik verilere göre Marmara bölgesi genelinde ve İstanbul kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu Poyraz yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde, saatte 40 ila 75 kilometre hıza ulaşabilecek fırtına ve kuvvetli rüzgar şeklinde esmesi öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının ise sistemin etkisiyle 20 derecenin altına düşeceğini de bildirmiş olalım. Yetkililerden önemli bir uyarı var. Tedbirli olun çağrısı geldi. Valilik ve AKOM tarafından yapılan açıklamalarda fırtına ve şiddetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kent sakinleri uyarıldı. Özellikle şu risklere karşı dikkat edilmesi gerekiyor Merve Tepe. Ulaşımda aksamalara dikkat etmek gerekiyor. Deniz ulaşımı ve köprü geçişlerinde yaşanabilecek olası gecikmeler ve iptaller. Bir başka önemli başlığımız ise çatı uçması ve ağaç devrilmesi. Biliyoruz ki şiddetli rüzgarlar bu rüzgarların hamlelerine karşı açık alanlarda ve riskli yapıların yakınında bulunulmaması önemli bir detay olarak söyleyelim sizlere. Ani sağanak yağış ve su baskınları tehlikesi de var. Özellikle akşam saatlerinde fırtınayla birlikte yerel olarak etkisini artıracak gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacağını ifade edelim. Önümüzdeki saat diliminde İstanbul için beklenilen. Yetkililer vatandaşların güncel hava durumu raporlarını takip etmelerini ve zorunlu olmadıkça fırtına anında tedbirsiz dışarı çıkmamaları konusunda da aynı zamanda özellikle önemli tavsiye ediliyor. Şu anda kameraman arkadaşım sizlere görüntüyü paylaşıyor. İşte şu anda İstanbul'un adası dediğimiz kısımda, Levent'te. Evet, görmüş olduğunuz gibi yağmur bulutları buraya yavaş yavaş geldi. Söylemiş olduğum gibi bundan 1,5 saat önce Pendik ve Tuzla kesiminde başlayan yağmur ise İstanbul'un adası, yani iç kısımlarına doğru yavaş yavaş gelmeye başladığını belirtelim. Vatandaşlarımızın bu konuda oldukça dikkatli olması gerekiyor. Özellikle valilikten ve AKOM'dan yapılan uyarılarla birlikte şiddetli rüzgarın etkili olacağı da aynı zamanda öngörülüyor. Vatandaşlarımız için çatı uçması veya ağaç devrilmesi konusunda ise oldukça önemli bir şekilde dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyaralım. Ve şu anda için ise İstanbul'da pazar günü olmasına rağmen trafik yoğunluğunda %60 seviyelerine kadar ulaştığını belirtelim ve sözü bu noktadan stüdyomuza bırakalım.
1: Çok teşekkürler. Erşan Karaca paylaştı son bilgileri. Ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu dönemde önemli bir ziyaret gerçekleştirecek. Yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor Dışişleri Bakanı. İkili ilişkilerin yanı sıra elbette Amerika-İran Savaşı'na ilişkin gelişmeler ele alınacak. Görüşmelerin ana gündem maddesi ise bölgesel güvenlik, iki ülke arasındaki yüksek düzeyli stratejik konseyinin ikinci toplantısına yönelik hazırlıklar konuşulacak. Bakan Fidan, Körfez'deki savaştan olumsuz etkilenen Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye'nin tam dayanışma için.

0: olduğunu da teyit edecek. Hürmüz ve Babülmendeb boğazlarında seyri sefer serbestisinin sağlanması bölgesel ve küresel istikrar bakımından da önemli olacak. Bu konuşulacak konular arasında Gazze konusu da masada. İsrail'in saldırıları karşısında ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için uluslararası topluma bir kez daha çağrıda bulunulacak. Bir önemli gelişme, İngiltere'de Amerika Birleşik Devletleri uçaklarının İran'a yönelik hava operasyonları için kullandığı Fairford üssü yakınında büyük bir operasyon başlatıldı. Üssün bitişindeki köyde evler boşaltıldı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Peki İngiltere'de neler yaşanıyor? Açıklamaları soralım. Alparslan Düven Londra'dan son bilgileri paylaşacak.
1: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Bugün özellikle 00:45 sıralarında İngiliz polisi Kraliyet Hava Üssü Fairford yönüne ilerleyen 3 şüpheli araç hakkında ihbar aldığını açıkladı ve silahlı polis ekiplerinin olay yerine sevk edildiği ve patlayıcı maddeler yasası kapsamında suç işledikleri şüphesiyle Belfort bölgesinde 5 erkeğin gözaltına alındığını açıkladı İngiliz polisi. Tabii bu araçlar ordunun patlayıcı madde imha uzmanları tarafından incelendi ve 400 metrelik bir güvenlik kordonu uygulanmaya başlandı bölgede. Önlem amacıyla yaklaşık 85 haneye tahliye uyarısı yapıldı ve polis olayın tüm boyutlarının henüz netleştirilmediğini ve terörle mücadele polis birimleriyle yakın işbirliği içinde çalıştıklarını ifade etti. Yetkililer ayrıca kamuoyundan spekülasyon yapmamalarını ve gelişmeler için resmi kanalları takip etmelerini de istemiş durumda. İddialara göre olan şöyle: Kraliyet Hava Kuvvetleri RAF Fairford'a yönelik bir araç bombalı saldırı planı şüphesiyle 5 kişi gözaltına alındı ve şüphelilerin bomba yüklü araç olarak kullanıldığından şüphelenilen 3 minibüsle birlikte yakalandığı iddia ediliyor. Şüphelilerin kelepçeli ve üstleri de çıplak halde görüntülenmesi de polislerin intihar yeleği ihtimalinden de şüphelenmiş olabileceğine de işaret ediyor. Olay yerine terörle mücadele polisi, ordunun patlayıcı imha ekibi ve SAS özel kuvvetlerinin de sevk edildiği belirtiliyor. Zırhlı ABD askeri araçlarının da üst çevresinde devreye gezerken helikopterler de bölgenin üzerinde uçarken görüntülendiğini de söyleyelim. Tabii üsse ulaşımı sağlayan yollar kapalı tutuluyor ve bomba imha ekipleri de hala bölgede görev yapıyor. Diğer yandan da tabii İngiltere Başbakanı özellikle RAF Fairfold'da, yani Kraliyet Hava Üssü Fairfold'da yaşanan bu önemli olayla ilgili güvenlik yetkilileriyle yapılacak toplantılara katılmak üzere planlanan programlarını iptal etti. Kraliyet Fairfold Hava Üssü yakınlarında 3 beyaz minibüs ve bomba imha ekiplerine ait robotlar da incelemeler için bekliyor. Tabii ABD Başkanı Donald Trump'a da bu konuyla ilgili olarak bugün bir soru soruldu ve ABD Başkanı da İngilizlerle işbirliği yaparak böylesine bir operasyonun gerçekleştirildiğini ve bundan büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirdiğini de hatırlatalım ve sözü tekrar sana bırakalım.
0: Çok teşekkürler. Alparslan Düven Londra'dan son bilgileri paylaştı. Şimdi İsrail'in uluslararası kamuoyunda yalnız kaldığına ilişkin bazı açıklamalar geliyor ama aslında bunun artık somut adımları da çok net şekilde görülüyor. İrlandalı milli kaleci Bazunu İsrail maçında forma giymeyeceğini açıkladı. Bazunu'nun bu kararı milli takımda gerginliğe neden oldu. Oyuncular bir oylama yaptılar. Maçın oynanmasına karar verildi ama teknik direktörden bir açıklama var. Bu maçı oynamaktan rahatsızız diyor teknik direktör de.
2: İrlandalı milli kaleci Gavin Bazunu İsrail maçını oynamayacak. 24 yaşındaki futbolcu masum insanların öldürülmesine göz yummam diyerek aldığı kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Bazunu'nun bu kararı İrlanda milli takımında da gerginliğe neden oldu. Oyuncular, teknik ekip ve yetkililer arasında görüşmeler yapıldı. Kadro içinde yapılan oylamanın ardından maçın oynanması yönünde karar alındı. Ancak teknik direktör Hamer Haltgrimsson'a göre takımın içi rahat değil.
3: Soru şu, rahat mıyım? Kesinlikle. En baştan beri söyledik. Birçok nedenden dolayı kimse bu oyunu oynamaktan rahat değil.
2: Haltgrimsson, Gazze'deki savaşa ilişkin tavırlarının da net olduğunu söyledi.
3: Gazze'de yaşanan hiçbir şeyi desteklemediğimizi açıkça belirtmek istiyoruz. Bu maçı oynuyoruz çünkü içinde bulunduğumuz müsabakanın kuralları bu.
2: Bazunu'nun sahaya çıkmama kararıyla başlayan gerilimin ardından İrlanda ile İsrail tarafsız sahada karşı karşıya gelecek.
0: İsrail'in yeni yerleşim adımları, kapatmalar ve askeri kontrol noktaları bölgedeki baskıyı artırıyor. Batı Şeria'da da durum farklı değil. Hareket alanı giderek daralan Filistinliler topraklarına erişim ve günlük yaşamlarında yeni kısıtlamalarla karşı karşıya.
4: Yeni yerleşimler, yol kapatmaları, askeri kontrol noktaları. Batı Şeria'da Filistinlilerin toprak ve günlük yaşamlarına yönelik kısıtlamalar artarak devam ediyor. İşgalci İsrailliler son olarak El Halil'in güneyinde yeni bir yerleşim birimi kurmaya başladı.
5: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi bugün işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı İsrail yerleşimlerinde faaliyet gösteren işletmeler veri tabanına ilişkin bir güncelleme yayınladı. Veri tabanında 11 ülkeden toplam 214 şirket listeleniyor.
4: Yeni yerleşimin Dahiriye beldesinin girişinde kurulduğu bildirildi. Filistin topraklarındaki bu adımın bölge sakinlerinin arazilerine erişimi daha da kısıtlayabileceği belirtiliyor. Baskı sadece yerleşimlerle sınırlı değil. İsrail, Sukot Bayramı gerekçesiyle Batı Şeria'daki tüm geçiş noktalarını kapattı. Ulaşım durduruldu. Askeri kontroller sıklaştırıldı. Kapsamlı kapatmanın 3 Ekim'e kadar sürmesi bekleniyor. Böylece Filistinlilerin harekat alanı daha da daraltıldı. Kent ve beldeler arasındaki ulaşım askeri kontrol noktalarıyla kısıtlanıyor. Ayrıca Batı Şeria'daki ölümün bilançosu da giderek ağırlaşıyor. Filistin kaynaklarına göre Ekim 2023'ten bu yana saldırılarda 1206'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti. 13.300'den fazla kişi ise yaralandı.
0: İran'da tüm misillemelerin odağında devrim muhafızları var. Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından Tel Aviv'in bombalanmasına ve Amerikan üstlerine vurulmasına kadar pek çok kritik hamleyi yöneten devrim muhafızları ülke yönetiminde büyük bir ağırlığa sahip. Gündemin odağındaki devrim muhafızlarının İran içindeki asıl rolü ve görevi ne? İzleyelim.

0: Sahadan siyasete, İran'ın dört bir yanında onların izi var. Evet demediği hiçbir karar yürürlüğe girmiyor. Birçoklarına göre onlar adeta devlet içinde devlet. Peki yıkıcı saldırılarıyla ABD ve İsrail ittifakına zor anlar yaşatan, bütün dünyanın konuştuğu devrim muhafızlarının ülke içindeki rolü ne?
1: Devrim muhafızları sadece ordu değildir, aynı zamanda siyasette de etkilidirler. İşte pek çok alanda, siyasetin uzandığı pek çok alanda da kolları vardır. Bunu artık petrolün yönetimine kadar da genişletebilirsiniz. Dolayısıyla çok daha güçlü bir yapı vardır.
0: İran'da ordu aslında ikiye ayrılıyor. Biri İran Silahlı Kuvvetleri, diğeri ise rejimi korumakla görevli devrim muhafızları. İran Devrim Muhafızları Ordusu 1979 yılındaki devrimin ardından İran'ın ilk ruhani lideri Ayetullah Hümeyni tarafından kuruldu. Silahlı kuvvetlerin bir darbe girişimi ihtimaline karşı doğrudan dini lidere bağlı olan bu yapı aslında ordu içinde bir denge unsuru. Aynı zamanda nükleer tesislerin korunması ve sınırların güvenliğinin sağlanmasında da onlar yer alıyor. Devrim muhafızları ilk kez Irak-İran savaşında çatışmaya girdi. Ardından yükselişi durdurulamadı. Önce yeniden yapılandırıldı ve güçlendi. Ardından Ali Hamaney döneminde yetkileri genişletildi. Kara, hava ve deniz kuvvetleri başta olmak üzere 5 temel üzerinde şekillenen bu yapı, BESİÇ denilen bir milis gücüne de sahip. 150 binden fazla askere sahip olduğu tahmin edilen devrim muhafızlarının milis yapılanması BESİÇ'in de 100 bin ila 1 milyon arası gönüllüye sahip olduğu düşünülüyor. Aynı zamanda İran dışında faaliyet gösteren Kudüs Gücü Komutanlığı da devrim muhafızlarının bir ayağını oluşturuyor. Direniş ekseni olarak bilinen Kudüs Gücü, Lübnan'da Hizbullah'a, Filistin'de Hamas'a, Irak'ta Haşd-i Şabi'ye ve Yemen'de Husilere destek veriyor. Özellikle ABD, İsrail'in suikastleriyle birçok liderini kaybeden devrim muhafızlarının ayakta durmasının en kritik unsuru şüphesiz halefiyet stratejisi. ABD, İsrail saldırısında öldürülen Genel Komutan Muhammed Pakpur'dan görevi Ahmet Vahidi devraldı. Pakpur ise bu görevi İsrail'in Haziran 2025'te 12 gün savaşı

0: savaşında öldürdüğü Hüseyin Selami'den devralmıştı. Muhafız yapılanmasının en önemli ayaklarından biri olan Kudüs Gücü Komutanlığı'nı ise İsmail Kani yürütüyor. Kani bu göreve Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından 2020 yılında atanmıştı. Peki devrim muhafızları nasıl bu kadar güçlü? Devrim muhafızları sadece askeri alanda değil, iş dünyasından siyasete, ekonomiden spora kadar İran içinde birçok farklı alanda söz sahibi. Mecliste ise eskiden bu yapıya bağlı birçok üst düzey görevli bulunuyor. Bu yüzden İran yönetiminde bir demir yumruk görevi görüyorlar. Devrim muhafızları bazı ülkeler tarafından terör örgütü olarak kabul ediliyor. İlk adım başkanlığının ilk döneminde Donald Trump'tan geldi ve ABD bu yapıyı terör listesine aldı. Ardından 2024'te Kanada, 2026'da ise Avrupa Birliği devrim muhafızlarını terör örgütü olarak tanıdı. Avrupa Birliği dışındaki 20'den fazla ülke de bu kararı takip etti. Uzmanlara göre özellikle ABD-İsrail-İran savaşında büyük bir darbe alsalar da onlar yıllardır bu savaşa hazırlanıyordu. Yer altında hala sayısız füze ve İHA depolarına sahip olan devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nı da bir silah olarak kullanıyor. Bu nedenle yenilgiyi kabul etmeye çok uzaklar.
1: Okul güvenliğinde yeni dönemde yeni tedbirler devreye alındı. Devamsızlıktan evdeki silahlara, siber zorbalığa kadar çocukların karşılaşabileceği riskler artık büyümeden tespit edilecek.
2: Ya bilmiyorum vallahi, tam olarak.
0: Okul güvenliğinde çember genişliyor. 7 bakanlığın ortak protokolüyle çocukların güvenliği artık sadece okulda değil, evde, sokakta ve dijital dünyada da takip edilecek. Riskli haneler mercek altına alınırken devamsızlık, çocuk işçiliği, ruhsatlı silahlar ve siber zorbalık için yeni önlemler devreye girecek.
3: Bu sene tedbirleri arttırmış olduk okul güvenliğiyle ilgili. Bir daha böyle acılar yaşamamak için bu sene son derece dikkatli olmak, her ihbarı titizlikle değerlendirmek ve tehlikeyi büyümeden fark etmek mecburiyetinde olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum.
0: Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 15 yaşındaki bir çocuğun anneannesine ait pompalı tüfekle okul önünde düzenlediği saldırının ardından çocukların ev ortamında erişebildiği riskler yeniden gündeme geldi.
2: Ya bilmiyorum vallahi, tam olarak.
0: 7 bakanlığın imzaladığı okul güvenliği protokolü bu kapsamda genişletildi. Yeni sistemle evde, sokakta ve dijital dünyada çocukların karşılaşabileceği risklerin eğitimden kopmadan veya ciddi bir güvenlik sorununa dönüşmeden önce tespit edilmesi hedefleniyor. Düzenlemeye göre Adalet, Aile ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gençlik ve Spor, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları çocukların karşı karşıya kaldığı risklere göre devreye girecek. Ruhsatlı silah sahibi ebeveynler silahlarını çocukların ulaşamayacağı şekilde muhafaza etmeleri konusunda bilgilendirilecek. En yüksek risk seviyesinde değerlendirilerek kolluğa bildirilen bir çocuğun yaşadığı hanede ruhsatlı silah bulunması halinde aile ayrıca uyarılacak.
4: Ailelerden istirhamımız, evinde silah olabilir. Ruhsatlı silahlar zaten kayıt altında ama lütfen bu çocukların erişemeyeceği yerlerde bu silahların olması gerekiyor.
0: Sık devamsızlık yapan, eğitimden kopma riski bulunan veya sosyal hizmet desteğine ihtiyaç duyduğu belirlenen öğrencilerin aileleri ziyaret edilecek. En az 2 sosyal çalışma görevlisinden oluşan çocuklar güvende ekipleri çocuğun durumunu yerinde inceleyecek. Güvenlik riski bulunan hane ziyaretlerine kolluk da eşlik edebilecek. Okula hiç başlamamış çocuklar da saha taramasıyla belirlenecek.
5: Atmosfer olmazsa dünya.
0: Açık öğretime kayıtlı olduğu halde kaydını yenilemeyen çocuklar da takip edilecek. Kendisi veya başkaları için ciddi tehlike oluşturduğu değerlendirilen çocuk sağlık kuruluşuna sevk edilecek. Uzman hekim tedaviyi gerekli gördüğü halde aile onay vermezse sağlık kuruluşu en geç 24 saatte rapor hazırlayacak. Ardından 24 saat içinde çocuk hakimine başvurulacak. Okulların ismiyle açılan anonim hesaplar ve ifşa gruplarında çocuklara yönelik hakaret, tehdit, şiddet çağrısı veya mahrem görüntü paylaşımına karşı doğrudan bildirim mekanizması kurulacak. Okul yönetimleriyle siber suçlarla mücadele birimleri arasında doğrudan bildirim kanalı oluşturulacak.
1: Denizli son yıllarda Antep fıstığı yetiştiriciliğiyle ön plana çıktı. Mehmet Çeliker yetiştirdiği Antep fıstıklarını Gaziantep'e satıyor. Atagündüz Kurşun Mehmet Çeliker'in yanına gitti ve Denizli'de Antep fıstığı yetiştiriciliğinin hikayesini sordu.

0: Antep fıstığını Denizli'de yetiştirdim.
1: Mehmet amcamız 71 yaşında inşaat işçisiydi ve 1977 yılında içi çakıl taşlarıyla dolu bu tarlayı satın aldı. Aslında buralarda kuş uçmaz, kervan geçmezdi ve işte hikaye tam da bu noktada başladı.
2: Benim aldığımda 50 tane ağaç vardı içinde. Verhasile çok beğendim ama maddi durumdan dolayı yapamıyordum. 83'te banka gittim. Ziraat Bankası'nın desteğiyle onlar yardımcı oldular. Biraz kredi aldım. Ondan sonra başladım bunu üretmeye. 50 ağaçtan şu anda 1500 ağaca çıkarttık.
0: Bir süre daha inşaatlarda çalışan Çeliker, tarlanın içindeki çitlenbik ağaçlarını aşılayarak Antep fıstığı yetiştirmeye başladı.
1: Mehmet Çeliker'e birçok kişi bu araziden hiçbir şey olmaz, buralarda ürün yetişmez dedi. Ama o azmetti. Antep fıstığı ağaçları dikti yüzlerce, büyüttü, yetiştirdi ve ürün almaya başladı.
2: Ya o zaman uğraştığımda herkes alaydı, dalga geçiyor. Evet. Olmaz dediler ya, bu derenin dibinde bu orman işte ne olacak, bu ağaç ne zaman yetişecek, ne zaman gelecek. Hayır dedim, ben Allah izin verirse. Şimdi bu benim bu hikayem 40 sene önce. Ben 40 sene önce bunu hayal ediyordum ama. Şimdi onlar da haklı kendi çapında. Ufak bir fıstık dikmiş de bekleyeceğin de 20 sene 15 sene bekleyeceğin de. Ama ben bekledim, sabrettim. Allah şimdi çoğu çocuk güzel faydalanıyor. Hem memlekette hem millette hem kendimize faydalı bir ürün olduğuna inandım.
1: Antep fıstığı bahçelerinde bugünlerde hummalı bir çalışma ve aynı zamanda da heyecan var. Çünkü hasat devam ediyor. Şu anda toplam kaç ağaç var, kaç dekar?
2: 1500 ağacımız var. Arazimiz 110 dönüm, 100 dekar. Bunun içinde çeşitli meyvelerimiz, bağ var, zeytin var, diğer meyve çeşitlerimiz hemen hepsi mevcut. Ama ağırlık olarak Antep fıstığı üzerine duruyorum. Onu geliştiriyorum. Şu anda bizim aşağı yukarı 700 ağaç fidan var, daha verime yatmadı. Hepsi aşırlandı. Onlar da verime yattığı zaman bunda Allah izin verirse burada 10-15 ton bir fıstık beklentisimiz var.
0: Mehmet Çeliker ürettiği tüm ürünleri Antep fıstığının başkenti Gaziantep'e pazarlıyor.
3: Uluslar Ligi heyecanı turkuaz medya ekranlarında yaşanıyor. Bu akşam Almanya-Yunanistan karşılaşması var. Saat 21.45'te A Haber ekranlarında bir kez daha hatırlatalım. Ve dün akşam o büyük ve görkemli maçın, o çok zevkli maçın özetiyle devam edelim. Uluslar A Ligi 3. grupta dünya şampiyonu İspanya nefes kesen maçta İngiltere'yi 3-2 mağlup etti.
4: Ve ışık gösterisi Wembley'de, ortam daha da ısınmaya başladı değerli izleyiciler. İlk düdük geldi Davide Massa'dan. İspanyollar başladı zorlu mücadeleye. İyi seyirler. O'Reilly tekrar geyi, iki City'li, Manchester City'li top kaybı geldi şimdi Yamal. Gole gidiyor Yamal ve gol! Lamine Yamal! Neler oluyor? Henüz ikinci dakika. İspanya öne geçti Wembley'de. Lamine Yamal. Büyük bir şok yaşanıyor.
5: Çok büyük bir
4: soğuk duş. Hata. Fabian Ruiz. Fabian Ruiz'in ortası tehlikeli geldi. İkinci gol, aman Allah'ım. Topağlarda Ferran Torres ama bayrak havada, offside.
6: Saka'nın da karşısında Kukureya var.
4: Londra derbilerinde ligde defalarca karşılaştılar. Şimdi Ferran Torres nefis aldı önüne. Ferran Torres. İnanılacak gibi değil. İnanılacak gibi değil. Lamine Yamal. Yamal, O'Reilly karşısında. Lamine Yamal harika pas. Dani Olmo direğin yanından dışarı gitti top. Anderson karşısında. Anderson topu kaptı Williams'tan. Hızlı çıkabilecek mi İngiltere? Gordon'dan iyi dokunuş. Bellingham şimdi. İyi yakaladılar savunmayı. Gordon gole gidiyor. Gordon! Anthony Gordon! İngiltere beraberliği yakaladı. Çok iyi çıktılar. Nefis dokunuşuyla Bellingham'a. Sonrasında harika bir koşu. Ve işte ceza sahasına girmeden plaseyi yaptı Anthony Gordon. Şimdi Bukayo Saka.

0: girdi içeriye. Harry Kane oynamadı Gordon'la. Harry Kane dışarı attı. Harry Kane kendi istedi, kendi aradı, bulamadı çerçeveyi. O'Reilly momentumu yakaladı İngiltere. Şimdi Gordon. Gordon'dan O'Reilly'ye bir kez daha. O'Reilly çevirdi ortaya. Harry Kane, Kukure'ye ve gol! Harry Kane! Harry Kane! İngiltere geri dönüyor değerli izleyiciler. İngiltere İspanya karşısında yenik duruma düştüğü maçta 2-1 önde. Evet, İngiltere müthiş bir geri dönüş yaptı ilk yarının son dakikalarında. Kukureya. Bellingham, Kukureya topu kurtardı. Ortası, direkten döndü top. Çok ilginç, çok enteresan bir an. Trafford'u geçti top, direkten döndü. Yine Bellingham, Bellingham sıyrıldı. Jude Bellingham taşıdı, bıraktı Gordon'a. Anthony Gordon sıyrılamadı. Bellingham yerde kaldı. Rodri müdahaleyi yaptı. Devam dedi Davide Massa.
1: Ah, çağırdı.
0: Ve çağırdılar, evet, gidiyor izlemeye. Topa dokunmuş Bellingham, topu kurtarmış. Ve Davide Massa penaltı noktasını gösterdi değerli izleyiciler. Harry Kane usta ayak topun arkasında. Geldi Kane. Harry Kane direkten döndü top. İspanya direği galip ayrıldı. Üst direği nişanladı topu Harry Kane. Lamine Yamal araya girdi. Geyiği tekrar Yamal aldı. Aradan oynadı. Alex Varane nefis pas. Lamine Yamal'la dışarı attı, inanılmaz. Lamine Yamal bunu nasıl kaçırdı? Ta geldi şimdi Dani Olmo. Bir şans anı şimdi İspanya için. Alex Baena! Alex Baena! Az önce Lamine Yamal'ın yapamadığını Alex Baena yaptı. 2-2'ye geldi skor. Kubarsin. Laporte'dan nefis bir görüş orada. Alex Baena hemen oynadı karşı karşıya. Ve mükemmel bir gol Oyarzabal'dan. Çok soğukkanlı. Topun altına girdi. Trafford'un üzerinden topu ağlara yolladı. İşte Laporte Alex Baena'ya. Bir gol bir asist Alex Baena'dan. Oyarzabal nefis bıraktı topu. Çok şık bir dokunuş. İspanya bir kez daha önde İngiltere karşısında. Harika tiplemiş. Ve son düdük geldi Davide Massa'dan. Bu nefis maçtan, 5 gollü karşılaşmadan İspanya galip ayrılıyor 3-2'lik skorla. İngiltere 2, İspanya 3 maçın sonucu değerli izleyiciler.
2: Türkiye'nin en büyük sorunu terördü. Her saldırıdan sonra yıllar yılı hep aynı soruyu sorduk. Ne zaman bitecek bu terör diye. Öyle ki nesiller terör haberleriyle büyüdü. Evlere hep ateş düştü. Türkiye yaklaşık yarım asır boyunca terörle mücadele etti. Şimdi bir zamanlar hayal gibi görünen o günlerin artık eşiğindeyiz. Önce PKK fesih kararı aldı. Sonrasında silah bırakma süreci başladı. Türkiye tam bir yarım asırlık terör defterini kapatmak için tarihi bir sürecin artık son aşamalarına geldi. Ne yaşadık, ne yaşıyoruz ve bundan sonrası için terörsüz Türkiye sürecinde ne bekleniyor? Analist haberimiz gelecek şimdi ekrana.

0: yavrularıdır. Böyle bir katliambozda her sekte görünmemiş, tarih yazılmamış böyle bir şey.
1: Bak oğlum, bak bana ya.
2: Ya yavrum bak. Ya bizim affettim. Ayağımızlar ha. Ayağımızlar delikanlılar. Çok gençtiler, çok gençtiler. Öldürdüler, nasıl kıydılar, kırılsın elleri.

0: Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okan ve polis memuru şehit polis memuru Atilla Durmuş'un cenazeleri şu anda getiriliyor. İçişleri Bakanlığı'nın önünde saat 12.30'dan itibaren bu kalabalık bekliyordu. Ve şu anda Gaffar Okan ve Atilla Durmuş'un cenazeleri geldi.
1: Diyarbakır Silvan'da askeri aracın geçişi sırasında terör örgütü PKK tarafından yola tuzaklanan bomba iplak ettirildi.
2: Menfur saldırıda hayatını kaybeden bir astsubay olmak üzere toplamda 6 asker için bir tören düzenlendi Diyarbakır Asker Hastanesi bahçesinde.
3: Diyarbakır semalarında hareketlilik yaşandı. Olağanüstü hareketlilik hemen fark edildi ve daha sonra da Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Yeni bir harekatın başlattığını duyurdu.
4: Geçmişte silahların gölgesinde yaşayan Hakkari, Çukurca güvenlik güçlerinin kararlılıkla yürüttüğü operasyonlarla terörden arındırıldı. Güven ve huzur ortamının hakim olduğu ilçede foto safari ve doğa sporları festivali düzenlendi.
5: Bu görüntüye iyi bakmak gerekiyor. Çünkü on yıllarca bu manzaranın hayalini kurdu Türkiye. Bir gün televizyonları açtığımızda yeni bir terör saldırısı haberi duymamanın, bir eve daha ateş düşmemesinin, bir annenin daha kapısına acı haber gitmemesinin düşünü kurdu. Ve şimdi, öylesine büyük bir değişimin içindeyiz ki, belki de büyüklüğünü fark etmekte zorlanıyoruz. Çünkü insan iyiye de çok çabuk alışıyor.
6: Hani eskiden beri hep düşünürdük ya, ülkemiz sınırlarının hemen karşısında petrol fışkırırken bizim topraklarımızda niye çıkmıyor diye. Meğer ülkemiz topraklarından petrol çıkmıyor değilmiş. Meğer ülkemiz topraklarından petrol çıkmaması terör örgütüyle, uluslararası petrol şirketleriyle elimiz ayağımız bağlanıyor. Meğer üzerinde oturduğumuz petrol sahalarından yararlanmamamız için bize oynanmadık oyun, kurulmadık tuzak bırakılmıyormuş. Gabar'daki keşiften sonra bu ülkede birilerinin niçin terörün bitmesini istemediğini çok daha iyi anlıyor muyuz?
5: Bugünden geriye baktığımızda bazı şeyleri unutmak kolay. Ama bir zamanlar Türkiye'nin en büyük meselelerinden biriydi terör. Nesiller onunla büyüdü. Başbakanlar değişti, cumhurbaşkanları değişti. Hükümetler kuruldu, hükümetler dağıldı. Ama terör Türkiye'nin gündeminden hiç çıkmadı.
7: Benim oğlum 6. sınıfa gidiyordu, daha 15 yaşında, yani bu Allah'tan reva mıdır?
8: 5 olduk, görmedi, hasretinde yanmışım.
9: Bu analara babalara zarar değil yavrum, hep zarar. Hep bu askerimiz vurulur, polislerimiz vurulur, bunlar hep ana evlatları değil. Biz o dua ederiz ki bizim evlatlarımız askerimize karşı gelmesin, devletimize karşı gelmesin.
5: Bir saldırı olurdu, ardından yasa boğulurdu Türkiye. Bir hafta geçerdi, bu defa başka bir saldırı haberi gelirdi. Bir şehit cenazesi kalkardı, ardından bir başkası. Ve her seferinde aynı soru. Bu terör ne zaman bitecek? Bu soru var ya bu soru, tüm Türkiye'nin ortak sualiydi yıllarca. Ne zaman bitecek? Bir gün gerçekten bitebilir mi? Çocuklarımız da terör haberleriyle mi büyüyecek? Türkiye enerjisinin ne kadarını daha bu mücadeleye harcayacak?
10: 41 senedir süren bu PKK terörüne 3 trilyon dolardan fazla paranın toplamda gittiği söyleniyor. Halbuki onlar yatırıma gitseydi şu anda Türkiye'deki gayri safi milli hasıla kişi başı şu andakinin 2 katına çıkardı. Kaybımız olan o 3 trilyon doları ekonomiye bir enjekte ettiğiniz zaman korkunç bir iktisadi patlama olacak. Özellikle Güneydoğu bölgesinde.
5: Doğuda, Güneydoğu'da yalnızca can almıyordu terör. Yatırımı baltalıyordu, turizmi vuruyordu, gündelik hayatı daraltıyordu. Bu ülkenin çocuklarının geleceğine korkunun gölgesini düşürüyordu hep.
11: Barış istiyorum, silahlar sussun.
10: Her insan güvenli yerlere gitmek ister. Rahat kendini hissettiği yere gitmek, rahat ifade ettiği, rahat yatırım yapmak istediği, rahat eğitim ve rahat yaşadığı yere gitmek ister. Dolayısıyla bu terör bittikten sonra artık büyük şehirlerden tekrar Diyarbakır, Mardin, Hakkari, oradaki nüfus artacak, yatırımlar artacak.

0: Komandolar, MİT operasyonları, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Pençe operasyonları. Tehdidi kaynağında karşılayan bir güvenlik anlayışıyla terör örgütünün hareket alanı giderek daraldı.
1: Suriye'den ülkemize, Gaziantep, Kilis, tüm bu bölgelere yapılan bu tür saldırılar artık işi bir yere kadar getirdi. Artık son dedik ki bu iş burada noktalanması lazım. Ve bu sabah 4 itibariyle süreç başladı. Artık bu işi çözmemiz gerekiyor. Birileri meydan okuyorlar. Suriye Türkiye için şöyle olacak, böyle olacak diye. Onlara ben buradan sesleniyorum. Siz ne olacağınızın hesabını yapın.
0: Ve ardından tarihi dönüşüm. 27 Şubat 2025 çağrısı.
2: Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.
0: PKK'nın fesih kararı, silah bırakma görüntüleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Komisyon, 2026 Çerçeve Kanunu.
3: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzun menziline ulaştırılması bu yönüyle hayati önemlidir. On binlerce canımıza ve ülkemizin 40 yılına mal olan bu meseleyi devlet millet el ele vererek İnşallah kalıcı biçimde çözeceğiz.
4: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
0: Türkiye 10 yıllardır taşıdığı terör yükünü kalıcı biçimde gündeminden çıkarmak için yeni bir aşamaya geçti. Ama farkında mısınız? Çok daha önemli bir hakikat var orta yerde. İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Şırnak, Hakkari vesaire vesaire. Çocuklar parkta oynuyor. İnsanlar işe gidiyor. Kafeler, caddeler, normal hayat. Zaman geçtikçe ne kadar büyük bir şey yaşadığımızı yeterince fark edemiyoruz artık. Çünkü huzura çok çabuk alışıyor insan.
5: Muazzam bir güven bunalımı vardı. Yani özellikle bölgedekilerle işte çünkü büyük baskı var. Çocuklarını alıp kaçırıyorlar. Baskı, onlara haraç veriyorlar, onlara para veriyorlar. İşte onlara propaganda yapıyorlar. İşte size dilinizi konuşturtmuyorlar. Muazzam bir propaganda vardı. Artık onlar devletin bağrına basılacak. Devlet bütün vatandaşlara eşit davrandığını görecekler. Propaganda kalkmış olacak, bertaraf olmuş olacak. Herkesin birinci sınıf vatandaş olduğunu gördükten sonra bütün devlet içinde bu güvensizlik, millet devlet bütünleşmesi gerçekleşmiş olacak.
6: Neticede Türkiye bir hukuk devleti ve hukuk devleti içerisinde anayasanın olduğu, Türk Ceza Kanunu'nun olduğu ve bir şekilde hepimizin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu düşünürsek, toplumsal bir mutabakatla bu kurallara uyduğumuz düşünülürse, artık bu topraklarda bir başka örgütün, bir terör örgütünün ya da silahlı bir terör örgütünün ben yeşerebileceğini, filizlenebileceğini, kök salacağını açıkçası düşünmüyorum.
0: 20 yıl önce birine bir gün gelecek PKK kendini feshetme kararı açıklayacak. Silahlar bırakılacak. Türkiye terörü gündeminden çıkarmayı konuşacak deseydiniz birçok insan için uzak bir hayal gibi gelebilirdi bu. Ama şimdi ise bir haber başlığı kadar yakın.
1: Bugünlere dikensiz bir gül bahçesinde yürüyerek değil, içeride ve dışarıda vuruşarak geldik. Bir dönem ilerici gerici, laik antilaik diyerek milletimizi ayrıştırdılar. Alevi Sünni, Kürt Türk diyerek insanımız arasına nifak sokmak istediler. Bölücü terör örgütünü tam 40 yıldır başımıza musallat ederek güvenlik ve huzurumuza kastettiler. Şimdiye kadar nice zorluğun, nice oyunun nasıl üstesinden geldiysek çok daha fazlasını başaracağımıza yürekten imanım var, inanıyoruz. Bunun için tek yapmamız gereken iç cephemizi sağlam tutmaktır. Bakınız, milletlerin hayatında
3: ekonomik

0: sıkıntılar olur. Siyasette tansiyon zaman zaman yükselebilir. Toplum kesimleri arasında anlaşmazlık yaşanabilir. 85 milyonun her konuda aynı fikirde olmasını beklemek gerçekçi değildir, doğru da değildir. Ne gelip geçici ekonomik zorlukların, ne günlük siyasetteki tartışmaların, ne de bölgemizde çıkan gerilimlerin hiçbiri bize kalıcı zarar veremez. Millet ve devlet olarak bunların hepsine bir şekilde çözüm buluruz. Ama iç kalemizde bir gedik açılırsa, orada bir kan kaybı yaşanırsa, Allah korusun, bunu toparlamak son derece maliyetli ve meşakkatli olacaktır. Böyle bir durumda hepimiz kaybederiz.
1: Bu Türkiye için öyle sıradan bir gelişme değil gerçekten. Bir ülkenin yaklaşık yarım asırlık yükünden kurtulması demek bu. Bir sonraki neslin bizim büyüdüğümüz korkularla büyümemesi ihtimali demek. Bir annenin oğlunu askere gönderirken içine düşen korkunun azalması demek. Bir çocuğun babasını teröre kurban vermemesi demek. Bir öğretmenin, bir doktorun, bir işçinin Türkiye'nin herhangi bir köşesine giderken terörü düşünmemesi demek.
0: Terörün, silahın, şiddetin, illegalitenin devri artık kapanmıştır. Bunun sahibi 86 milyonun tamamıdır. Terörsüz Türkiye gayretimizin bugüne gelmesinde emeğini ve fedakarlığını yakinen bildiğimiz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Bahçeli'ye hasreten şükranlarımızı ifade ediyorum. Pek çok konuda yeni bir dönem bizi bekliyor.
1: Şimdi bir soru daha. Terörün olmadığı bir Türkiye enerjisini nereye harcar? Belirtelim. Ekonomiye, kalkınmaya, teknolojiye, eğitime, refaha, kardeşliğe. Peki ne demek bu? Müreffeh bir Türkiye tabii. Dahası var. Belki yıllar sonra çocuklarımız bize soracak. Türkiye'de gerçekten böyle bir terör sorunu var mıydı? Ve belki onları anlatmakta zorlanacağız. Çünkü onların hiç tanımadığı bir korku bizim hayatımızın yıllarca parçasıydı. İşte belki tam da o gün tamamlanmış olacak. Bir çocuk terör kelimesini tarih kitabından öğrendiğinde.
0: Memleket isterim. Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun. Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim. Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket isterim. Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Memleket isterim. Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şey.

0: Futbolun coşkusu A Haber'de. Almanya Yunanistan Uluslar Ligi'nde gözler bu karşılaşmada. Panzerler Klopp yönetiminde ilk iç saha maçına çıkıyor. A Haber canlı yayınlıyor. Almanya Yunanistan Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam saat 21.45'te A Haber'de.
1: Halkbank'ın katkılarıyla Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin mali aracı kuruluş istatistiklerini yayımladı. Buna göre mali aracı kuruluşlar sektöründe 2025 yılında 22.113 girişim faaliyette bulundu. Finansal hizmet faaliyetlerinde 273, sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında 74, finansal hizmetlerle sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde ise 21.766 girişim hizmet verdi. Söz konusu kuruluşların faktör maliyetiyle katma değeri 2 trilyon 993 milyar lira, üretim değeri de 4 trilyon 610 milyar lira oldu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo. A Haber Radyo.
3: Reklam.

0: okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam. Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam.
1: Reklam. A Haber Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
3: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu. Bursa 88.8, Balıkesir 106.8, Çanakkale 88.8, Edirne 104.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Şeker hastalığının habercisi olabiliyor ama çoğu zaman belirtilerini fark etmek bile mümkün değil. Bu sinsi hastalığın adı gizli şeker.
9: Sürekli acıkıyor, ağız kuruluğu yaşıyor ya da yemek sonrası hemen uykunuz geliyorsa işte bu şikayetlerin altında gizli şeker yatıyor olabilir. Peki bu şikayetler yaşandığında nelere dikkat edilmeli?
10: Gizli şeker kişinin şeker metabolizmasının bozulması demektir aslında. Şeker hastalığının öncülü bir durumdur. Şeker metabolizması vücutta bozulduğunda açlık şekerimiz normalin üzerine çıkar fakat diyabet düzeyine kadar çıkmaz. Böyle durumlarda biz gizli şekerden bahsediyoruz. Gizli şeker olduğunu ağız kuruması, tatlı yeme isteğinin artışı, halsizlik, yorgunluk, yemeklerden sonra uyku hali, çok fazla yemek yeme ihtiyacı hissetme, yani eskiye nazaran artık daha çabuk acıkıyorum, daha çok canım tatlı istiyor diyerek anlayabilirler.
11: Şekerli şeyler yemiyorum, karpuz yemiyorum, kavun yemiyorum.
8: Günlük hayatta tükettiğimiz bazı yiyecek ve içecekler kan şekerimizi etkileyebiliyor. Üstelik gıdalarda ne kadar şeker tükettiğimizi fark etmek her zaman kolay değil.
9: Hep yiyeceklerden korkuyoruz ancak içecekleri hesaba katmıyoruz. Bir bardak kolanın içerisinde toplamda 8 adet küp şeker olduğunu biliyor muydunuz?
12: Şekerli içeceklerin vücudumuza çok zarar verdiğini düşünüyorum.
10: Paketli gıda tüketmeyecekler, hamur işi, tatlı gibi ya da işte çikolata, cips, bisküvi gibi, kola gibi içeceklerden uzak duracaklar, sağlıklı beslenecekler ve egzersiz yapacaklar.
8: Peki bu durumda herkes aynı riski mi taşıyor? Aile faktöründen yaşa, kilodan beslenme alışkanlıklarına kadar pek çok faktörün etkisi bulunuyor.
10: Obezite hastalarımız, yani vücut kitle indeksi 30'un üzerinde olan hastalar, ailesinde diyabeti olan kişiler, polikistik over sendromu, yeni ismi aslında polikistik metabolik over sendromu oldu, PMOS oldu. Bu hastalarımız gizli şeker açısından risk altında. Bir de gebelik şekeri olan kişilerde bu gizli şeker riski var.
13: Sağlıklı beslenebilir. Bol bol su tüketebiliriz. Çocuklarımızı abur cuburdan koruyabiliriz. En büyük etken bu olmalı bence.
8: Her hastalıkta olduğu gibi gizli şekerde de düzenli kontrol şart.
10: Hekime gitmelisiniz, tetkiklerinizi yaptırmalısınız. Ailenizde şeker hastalığı varsa mutlaka her yıl bir kez insülin direnci açısından hem açlık şekerinize hem açlık insülinize baktırmalısınız.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
14: Hareketli bir yaşamımız yok. Önceden yapıyorduk da evlendikten sonra özellikle çok da dikkat edemiyoruz.
15: Kendi vücudumda hissediyorum fazlalıklarımı. Önlem almaya çalışıyorum ama çok da başarılı olamıyorum.
8: Hareketsiz yaşam ve sofradan eksilmeyen karbonhidrat. Sonuçsa tartıda sürekli artan rakamlar.
16: Buradaki temel matematik

0: kural, harcadığınızdan fazlasını alırsanız üstünüze depolanıyor.
1: Çalıştığımız için akşam eve gel, işte ev işleri, yemek vesaire, gün bitmiş oluyor. Ama yediğimize içtiğimize dikkat etmeye çalışıyoruz tabii.
2: Türkiye'de obezite riski günden güne artıyor. İdeal kiloda olanların oranı %30.
0: Beden kitle indeksi diye bir ifade var. Genelde işte bunun 25'in üzerinde olması kilo sorunu olduğunu gösterir. 30'a kadar fazla kilolu diye ifade ediyoruz ki işte toplumumuzun sorunu.
2: Mesele sadece nasıl göründüğünüzde değil.
0: Kalp damar sistemini, dolaşım sistemini, sindirim sistemini, üreme sistemini, sinir sistemini, her şeyini etkiler. Uykuyu, uykusuzluğu, akciğer problemlerini, dışkılamayı, idrar problemlerini, çocuk sahibi olmaya kadar adet problemlerini, her şeyi etkileyebilecek bir sorunu yüklüyor insanlara.
3: Son yıllarda değişen yaşam ve beslenme şekli beraberinde fazla kiloları da getirdi. Peki bu fazla kilolardan kurtulmak ve buna sebebiyet vermemek için nelere dikkat etmeli?
4: Sabah sporu benim için önemli. Yeme içme her şeyden önce geliyor. Ama bana işin sırrı ne diye sorarsanız disiplin.
0: Bu işteki en temel mottom şu oluyor genellikle. Dengeli ve özenli beslenin. Hayatınızdan hareketi eksik etmeyin.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Yeşil çay, erik, kiraz, çilek, yeşil sebzeler, kırmızı meyveler. Bu lezzetli gıdalarda bir mucize gizli.
7: Bu kırmızı mor meyveler antioksidan içerdiği için de bağışıklığımızı ciddi anlamda güçlendiriyor. Ve aynı zamanda bağırsak mikrobiyotamızı da çeşitlendirmiş oluyor.
6: Sağlıklı yaşam için her gün 5 porsiyon meyve sebze yenilmesi yeterli diye biliniyordu. Ama yapılan yeni bir araştırma kalp sağlığının her gün belli oranda taze gıdaları tüketmekten geçtiğini söylüyor.
8: Araştırma 30 bin kişi üzerinde yapıldı ve bu kişilerin beslenme alışkanlıkları mercek altına alındı. Çıkan sonuçlarsa hayli dikkat çekiciydi.
7: Kırmızı mor meyveler inflamasyonu baskıladığı için, yani vücuttaki irtihabı baskıladığı için dolaşım sisteminin de desteklemiş oluyor. Kalp sağlığına da bu şekilde fayda sağlayabiliyor. Aynı zamanda iyi huylu kolesterolün yükselmesine destek sağladığı için de kan yağlarının üzerinde olumlu etkileri var.
6: Kalbi koruyan porsiyonların sayısı değil, taze gıdalarda bolca bulunan flavonol adlı mucizevi bir bileşik.
7: Flavonoidler hem bağırsak mikrobiyotasını canlandırıyor, hem de inflamasyonu baskıladığı için, yani vücuttaki iltihabı düşürdüğü için de kan dolaşım sistemini desteklemiş oluyor. Vücut ağırlığını azaltmaya yardımcı oluyor.
6: Düzenli olarak günde 5 porsiyon meyve ve sebze yiyen bazı kişilerde bile bu bileşenlerin genellikle yetersiz olduğu görüldü.
9: Sevdiğiniz sebze meyveler hangisi?
10: En çok sevdiğim kışın pırasayı severim. Karnabaharı. Yazında yeşil fasulyeyi severim. Meyveden de her türlü meyveyi tüketiyoruz.
9: En sevdiğiniz sebze hangisi?
11: Sebze mi? Hepsini. Genelde meyve sevmiyorum yavrum. Aklıma gelirse. Ayda yılda bir kere.
12: Ispanağı tüketirim, pırasayı tüketirim, enginar yeriz. Karnabaharı çok severim, havuç.
13: Genelde zamanlı olan meyveleri tüketmeye çalışıyorum.
14: Şu an zamanlı meyvesi şeftali mesela, severek tüketiyorum.
6: Peki kalbimizin daha sağlıklı olması için hangi meyveleri tüketmeliyiz?
7: Plan çalışmalarda diyor ki flavonoid tüketirseniz çok daha sağlıklı bir besin grubu tüketmiş olursunuz. Yani evet, 5 porsiyon sebze meyve tüketelim ama bu 5 porsiyon sebze meyvenin içinde özellikle kırmızı mor meyvelere ağırlık verelim ve aynı zamanda yeşil yapraklı sebzelere ağırlık verelim.
10: Daha çok ben kalp rahatsızlığım olduğu için kırmızı meyvelere daha çok yoğunluk veriyorum. Pancarı seviyorum, pancar vitaminli olarak.
6: Tabii kalbe iyi gelen gıdaların tüketim miktarı da çok önemli. Çünkü fazla tüketildiğinde faydadan çok zarara dönüşebilir.
7: 1 veya 2 su bardağı kadar kırmızı meyve yemek faydalı. Ancak bunun üstünde meyve tüketimi kan şekerini çok hızlı yükselteceği için faydadan ziyade zarara dönüşecektir ve yağlanmayı arttıracaktır. Özellikle de göbek çevresi yağlanmasını arttırıyor olacaktır.
6: Bazı uzmanlar bu duruma daha temkinli yaklaşıyor ve flavonol düzeylerini artırmanın kalp sorunlarını önleyip önleyemeyeceğinin belirsiz olduğunu söylüyor.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
15: Zaman akıp giderken bazı anılar silinir. Bazı gerçekler gölgede kalır. Peki ya unutulmaması gerekenler?

gündemin her anını, tarihin her dönüm noktasını, gözden kaçırılmaması gereken her detayı kayda alıyoruz, anlatıyoruz, hatırlatıyoruz. Çünkü bilmek hatırlamaktır. Hatırlamak ders almaktır. Unutmamaksa geleceği doğru şekillendirmektir. Unutmamak için. Hatırlamak için A Haber.

0: akşamlar, hoş geldiniz. A Haber ekranlarında saatlerimiz 19'u gösteriyor. Akşam ajansında gelişmeleri anlatmaya devam ediyoruz. Önce fon soruşturmasına ilişkin bugün yeni gelişmeler var. Önce bugün yaşananlara bir bakalım. Yakalama kararı çıkarılan hakkında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener gözaltına alındılar. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosu tarafından sermaye piyasasında yapılan işlemlere ilişkin soruşturmaya ilişkin bugün önemli gelişmeler yaşandı. Başsavcılık 17 Eylül'de masaya müzakere göndererek Pusula Finans Holding Anonim Şirketi, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Buls Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesini istemişti bu hafta. Soruşturmanın devamında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. İki isim hakkında daha önce yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanmıştı. Yakalama kararı sonrasında Erdin Özel ve Emir Münir Sarp Yener gözaltına alındılar. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de bugün fon soruşturmasına ilişkin bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanımızın hesap sorulacak ifadesi bizim pusulamızdır. Kimseye karşı taviz vermeden hareket edeceğiz dedi. Ayrıca Fatma Betül Sayankaya açıklamasına ilişkin de görevinden affını istedi ve Fatma Betül Sayankaya'nın da partideki görevleri sona ermiştir dedi. Ayrıntılara bakalım.
1: Taviz yoktur, istisna yoktur, kararsızlık yoktur.
2: Taviz yok dedi. Her kim olursa olsun yargı önünde hesabının sorulacağını söyledi.
1: Cumhurbaşkanımızın yanlış yapan kim olursa olsun hesap sorulacaktır ilkesi esas alınarak bütün bu meselenin üzerine gidilecektir. Bundan olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın tabii ki durumları titizlikle ele alınacaktır.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik İstanbul'da geçti kameraların karşısına. Yüz binlerce yatırımcıyı mağdur eden fon krizine ilişkin önemli açıklamaları oldu.
1: Bir siyasi sorumluluk tarafı var, bir de hukuki sorumluluk tarafı var. Biz siyasi sorumluluk tarafında atılması gereken adımları göstermek bakımından Cumhurbaşkanımızın Amerika Birleşik Devletleri dönüşü gazetecilere ifade ettikleri çerçevesinde, bu ilkeler çerçevesinde pusulamızı oluşturduk, yol haritamızı oluşturduk. Adalet Bakanlığımız ve Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere bütün kurumlarımız tam bir koordinasyon içerisinde çalışıyorlar. Partideki Cumhurbaşkanımızın talimatıyla oluşmuş kurum ve bütün yetkili kurumlarımız da bu süreci titizlikle takip ediyorlar.
2: Çelik, Fatma Betül Sayankaya'nın istifasına ilişkin de konuştu.
1: Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Genel Başkanımız tarafından kabul edilmiştir. Fatma Betül Hanım şu anda MYK ve MKYK üyemiz değildir.
2: Muhalefetin Türk ekonomisi üzerinden yürüttüğü spekülasyonlara da tepki gösterdi.
1: Dışarıdan pompalanan, biraz da bizim muhalefetin kes kopyala yapıştır sistemiyle başka bir şey bilmedikleri için yaptıkları bir şey var. Türk ekonomisine ve finansal sistemimize dönük olarak bir takım iftiralar ortaya koyuyorlar. Finansal sistemimiz ve Türkiye ekonomisi açısından sistemik bir risk yoktur arkadaşlar.
2: Fon soruşturmasında yeni bir gelişme de yaşandı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Tera Yönetim Kurulu üyesi Erdin Özel'le daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Portföy CEO'su

0: Emir Münir Sarp Yener gözaltına alındı. Soruşturmanın başladığı günden bu yana haklarında adli işlem uygulanan 76 kişiden 51'i tutuklandı.
1: Türk denizcilik tarihinin en önemli dönüm noktalarından Preveze Deniz Zaferi 488 yaşında. Şanlı tarihin yıl dönümünde 15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda görkemli bir geçit töreni düzenledi. Geçiş anları havadan da görüntülendi.
0: Preveze resmi geçitle anıldı. Savaş gemileri Boğaz'da gövde gösterisi yaptı. Türk denizcilik tarihinin en önemli dönüm noktalarından olan Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümü törenlerle kutlandı. Tören kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı 13 gemi ve 2 denizaltı İstanbul Boğazı'ndan geçti.
2: Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümünde Türk savunma sanayisinin önde gelen gemileri Boğaz'da geçiş töreni düzenliyor.
0: Gemiler Boğaz'ın eşsiz manzarası eşliğinde İstanbul'un iki yakası arasından ilerledi. Nizam'daki ilk gemi Beşiktaş Meydanı'ndaki Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi'ni selamladı. Gemilerin geçişi havadan görüntülendi.
1: Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi tarafından yayınlanan 2025 yıl sonu küresel savunma sanayi ihracat raporunda Türk savunma sanayinin ulaştığı nokta gözler önüne serildi. Türkiye 4 milyar 230 milyon dolarlık ihracat hacmiyle dünya sıralamasında ilk kez 8.liğe yükseldi. Bu aynı zamanda tarihi bir başarı anlamına geliyor.
3: Bugün artık Türkiye insansız hava araçları başta olmak üzere pek çok alanda dünyanın sayılı savunma sanayi üreticisi ve ihracatçısı ülkeleri arasına girmiştir.
0: Türkiye savunma sanayi ihracatında dünyada 8. oldu. Uluslararası savunma pazarlarındaki dengeleri ortaya koyan Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi, 2025 yılı sonu verilerine dayanarak hazırladığı kapsamlı raporunu yayımladı. Küresel askeri ihracat verilerinin detaylandırıldığı raporda ABD 44,6 milyar dolarlık hacmiyle zirvedeki yerini korudu. Türkiye'nin ise son yıllarda yakaladığı ivmeyle listelerdeki hızlı tırmanışı öne çıkarıldı. ABD'yi 15 milyar dolarla Rusya, yaklaşık 9 milyar dolarla Almanya takip ediyor. Raporda yer alan analizlere göre Türkiye 2025 sonu itibarıyla 4 milyar 230 milyon dolarlık savunma ve havacılık ihracatına ulaşarak listenin 8. sırasına yerleşti. Bu derece Türk savunma sanayi sektörü için küresel ölçekte bugüne kadar ulaşılan en yüksek konum olarak kayıtlara geçti. Analizde Almanya, Güney Kore ve Türkiye'nin ihracat grafiklerindeki istikrarlı yükselişine özel vurgu yapıldı. Türkiye'nin insansız hava ve kara araçları, mühimmat teknolojileri ve deniz platformlarındaki pazar payını her geçen gün artırdığı ifade edildi.
4: İHA pazarında önemli oyuncusu biziz. Pazarın %60-65'i bizim elimizde.
0: Listeye göre ilk onun son sırasında ise Çin bulunuyor. Öte yandan bugün Türk savunma sanayi ürünleri 185 ülkeye ihraç edilirken yaklaşık 230 farklı ürün tipi dünya genelinde aktif olarak kullanılıyor.
1: Ve 3 ayrı faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Akın Gürlek, adaletin hafızası var dedi. Manisa'da 11, Aksaray'da 19, Gaziantep'te 15 yıllık dosyalar tek tek çözüldü.
5: Faili meçhul cinayet dosyaları raftan iniyor, bir bir aydınlatılıyor. 11 yıllık dosya otomobilin aynı çerçevesiyle aydınlatıldı. Meral Babacan'ın cansız bedeni 6 Temmuz 2015'te Akhisar Manisa Karayolu'nda bulunmuştu. O dönem fail belirlenemedi. Olay yerinde ise tek bir delil vardı. Kırılmış plastik yan ayna çerçevesi. Yıllarca faili meçhul kalan dosyayı jandarma suç araştırma timleri yeniden açtı. Uzman ekip inceledikleri parçadan aracın marka ve modeline ulaştı. Kamera kayıtları saniye saniye tarandı.

0: zaman ve mesafe ölçümüyle kaza anında bölgeden geçen şüpheli araç belirlendi. Otomobilin 2017'de Şanlıurfa'da satıldığı ve yan aynasının o dönem değiştirildiği ortaya çıktı. Olay tarihinde aracı kullanan şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Katil zanlısı sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aydınlatılan bir diğer cinayet dosyası ise Aksaray'dan. 2007'de kaybolan Fadime Görgülü'nün ölümü yeniden ele alındı. Aile bireylerinin çelişkili ifadeleri ve yeni delillerle soruşturma derinleştirildi. Kayıp kadının evinde kadavra köpekleri ve yeraltı görüntüleme cihazlarıyla arama yapıldı. Şüpheli bir kadının verdiği bilgiler sonucu maktule ait olduğu belirlenen 3 bilezik ele geçirildi. Soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fadime Görgülü'nün akıbetine ilişkin soruşturma ise sürüyor. Bir diğer dosyanın adresi Gaziantep'ti. 3 Ocak 2011'de silahlı saldırı sonucu öldürülen Mehmet Kaya dosyası da 15 yıl sonra yeniden ele alındı. HTS kayıtları, bas sinyalleri, tanık anlatımları ve şüpheli ifadelerindeki çelişkiler tek tek belirlendi. Zanlıların olay günü Mehmet Kaya'yı takip ettikleri ve çevrede gözetleme yaptıkları tespit edildi. Gaziantep merkezi olarak Şanlıurfa ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarla cinayetle bağlantılı 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İlgili dosyalara dair açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, adaletin hafızasını diri tutacak, hiçbir faili meçhul dosyanın peşini bırakmayacağız ifadelerini kullandı.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu kampının son günü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dış politikada bir açıklama yaptı ve dedi ki çoğu zaman Erdoğan'ı eleştirebiliriz ama Libya ile yapılan anlaşma Akdeniz'de hem de Ege'de önemli haklara sahip olmasının yollarını açtı Türkiye'nin dedi. Ayrıca bu övünülecek bir şey ifadesini kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu'na kurultayda aday olup olmayacağı ve Mansur Yavaş'ın istifası da soruldu.
0: Övünülecek bir şey dedi. Hükümetin Libya ile ilgili adımlarına destek verdi. Ezber bozan açıklamaları imza attı.
2: Çoğu zaman Erdoğan'ı eleştiririz ama Libya ile yapılan anlaşma hem Akdeniz'de hem de Ege'de önemli haklara sahip olmasının yollarını açtı bize. Türkiye bu çerçevede önemli bir adım attı. Libya ile Mavi Vatan Sözleşmesi yaptık. Bu övünülecek bir şey. CHP kalkıp da bunu niye yaptınız diyemez. Doğu Akdeniz'de güçlü olmalıyız. Türkiye'nin saygınlık kazanması güzel bir şey. Suriye'de olayların sonlanması, oraya yatırımlar yapılması. PKK terör örgütü konusunda büyük adımlar atıldı. Biz de yasaya destek verdik.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kampın son gününe sabah yürüyüşüyle başladı. Ardından gazetecilerle bir araya geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'na olağan kurultayda aday olup olmayacağı da soruldu.
2: Adaylık konusunu konuşamadık, çok erken. Genel başkanlık konusunda şu ana kadar adayım diye bir cümle kurmadım. Genel başkanı seçecek olan delegeler, genel başkan olmak isteyen arkadaşlar var, saygıyla karşılıyoruz. Bu tür tartışmaları gereksiz buluyorum. Bakılır edilir. Partimizin duayenleri var. Oturur konuşuruz. Benim ömür boyu CHP genel başkanı olacağım diye bir iddiam olmadı.
0: Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'ın istifasını da değerlendirdi. CHP'nin 103. yıl etkinliğine katılmasını isterdim dedi. Kimseyi zorla üye yapmadık, zorla da atmadık. Kendi tercihi saygı duyarız. Yolunu seçmiştir ifadelerini kullandı. Sözü arınmaya getirdi.
2: Siyaset kirlilikten arınmadığı sürece toplum düzlüğe çıkamaz. CHP ile ilgili de pek çok dosya var. Yolsuzluk yapanın sağcısı solcusu olmaz. Bedelini ödemeli. Parti tarihinde olmadığı kadar kirliliğin içine sokuldu. Bunun bedelini Türkiye ödüyor, siyaset ödüyor. İstifalarla büyük ölçüde arınma oldu.
0: Yeni anayasa mesajı da verdi Kılıçdaroğlu. Anayasanın değişmesi gerektiğini düşünüyorum dedi. İstanbul İl Başkanı'nın bir ay önceki MYK'da belirlendiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, bu ismin mahkeme kararı nedeniyle açıklanmadığını dile getirdi. Kulislerde yeni il başkanının eski Kağıthane İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel olduğu ifade edildi.
1: Dünya son günlerde yapay zeka teknolojisinin hızlı gelişimini tartışıyor. Güvenlik meselesi en önemli başlık. Microsoft'un kurucusu Bill Gates yapay zeka şayet kötü niyetli kişilerin eline geçerse en az 1 milyar insan için çok büyük bir tehdide dönüşecek dedi.
2: Yapay zeka gelişiyor. Geliştikçe güvenliğe ilişkin endişeler de büyüyor. Microsoft'un kurucusu Bill Gates uyardı. Yapay zekanın kötü niyetli kişilerin eline geçmesi halinde 1 milyar kişi ölebilir dedi.
4: Yapay zeka 1 milyar kişinin ölümüne neden olacak kadar güçlü.
2: Bill Gates, yapay zeka şirketlerinin kendi kendini denetlemesinin yeterli olmadığını söyledi.
4: Kanun uygulayıcılarının ve siyasetçilerin güvenlik önlemlerinin ve denetimlerin neye benzemesi gerektiği konusundaki tartışmalara dahil olması gerekiyor. Bunun zorunlu bir şey olması lazım.
2: Yapay zeka sektöründe güvenlik tartışması ise giderek büyüyor. OpenAI ve Anthropic gibi şirketlerin yöneticileri gelişim sürecinde daha fazla güvenlik önlemi alınması gerektiğini savunuyor. Ancak sektörde farklı görüşler de bulunuyor. Meta CEO'su Mark Zuckerberg, her laboratuvarın kendi güvenliğini sağlaması gerektiğini belirtiyor.
1: Savunma Sanayi Başkanlığı'nın geliştirdiği Milli Yapay Zeka Platformu Evren, 11 açık kaynaklı büyük dil modelini Türkiye'deki altyapıya işleyerek verilerin yurt dışına çıkmasını engelliyor. Evren aynı zamanda kısa sürede 8 bine yakın aktif kullanıcıya da ulaştı.
2: Yapay zeka verileri artık Türkiye'de kalacak. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nın geliştirdiği Milli Yapay Zeka Platformu Evren, 11 açık kaynak yapay zeka modelinin kullanımına açıldı. Evren, Haziran 2026'dan bu yana veri, yapay zeka modeli ve yüksek performanslı hesaplama gücünü tek platformda buluşturuyordu. Eylül 2026 itibarıyla ise açık kaynaklı büyük dil modelleri kullanımını hizmete açtı.
5: Türkiye'yi yapay zeka çağının öncü ülkeleri arasına inşallah hep birlikte taşıyacağız.
2: Platformdaki veriler Türkiye'de bulunan GPU yani yüksek kapasiteli işlemci altyapısında işleniyor. Böylece hassas verilerin yurt dışındaki bulut servislerine aktarılmasının önüne geçiliyor. 7500 aktif kullanıcıya ulaşan platformun Türkiye'nin yapay zeka ekosisteminde ortak ve Türkiye merkezli bir geliştirme altyapısı oluşturması hedefleniyor.
5: Veriye artık saniyeler içinde ulaşılabiliyor. Türkiye teknolojideki bu dönüşümü en erken fark eden tedbir, politika ve uygulamalarını buna göre şekillendiren nadir ülkelerden biridir.
2: Böylelikle savunma sanayi ve teknoloji firmaları, üniversitelerdeki akademisyenli araştırmacılar, girişimciler, yazılımcılar ve öğrenciler yapay zeka üretim sürecinde Evren'i kullanacak. Evren doğrudan ücretli erişim yerine katkı esaslı kredi modeliyle çalışıyor. Kullanıcılar veri seti yükleyerek, veri etiketleyerek veya eğitilmiş yapay zeka modellerini paylaşarak kredi kazanıyor. Bu krediler platformun yüksek performanslı GPU havuzunda model eğitimi ve büyük dil modeli çıkarım işlemleri için kullanılabiliyor.
5: Elde ettiğimiz kazanımlar buzdağının sadece görünen yüzüdür.
2: Platforma e-devletle giriş yapılıyor. Ayrı bir sözleşme ya da başvuru süreci ise bulunmuyor.
1: Güney Afrika'da aynı gece iki ayrı silahlı saldırı düzenlendi. 27 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi yaralı. Polis saldırganları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.
2: Güney Afrika'da kanlı gece yaşandı. İki ayrı silahlı saldırıda 30'a yakın kişi öldü. Çok sayıda yaralı var. Güney Afrika'da şiddetin boyutu bir kez daha gözler önüne serildi. Johannesburg yakınlarındaki Wedela kasabasında bir eğlence merkezi silahlı saldırının hedefi oldu. 8 şüpheli uzun namlulu silah ve tabancalarla mekanın önündeki müşterilere ateş açtı. Saniyeler sonra eğlence merkezinin içine yönelen saldırganlar burada da kurşun yağdırdı.
4: Şu an işletme sahibinin ifadesine göre yürüttüğümüz adli soruşturma kapsamında ticari rekabet veya kıskançlık yaşanmış olabileceği görülüyor. Ancak soruşturmamız devam ediyor.
2: Bazı müşterilerin cep telefonlarına da el koyan saldırganlar bölgeden iki araçla kaçtı. Kanlı saldırının ardından polis 8 şüphelinin peşine düştü. Johannesburg'taki saldırıdan sadece birkaç saat sonra bu kez Cape Town yakınlarındaki Livendell'dan silah sesleri yükseldi. Bir eğlence

0: Ve mekanına giren silahlı kişiler müşterilerin üzerine ateş açtı. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Saldırının faillerini yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Güney Afrika'da son günlerde yaşanan kanlı saldırılar, ülkedeki silahlı şiddeti yeniden gündemin ilk sırasına taşıdı.
1: İsrail'de seçimler öncesi muhalefette dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Netanyahu hükümetine karşı bir araya gelen muhalefet liderleri seçim sürecinde ortak hareket etme kararı aldılar. Bu süreçte birbirlerini eleştirmeme ve seçim sonrasında da bir ortak hükümet kurulması için birlikte çalışma konusunda anlaştılar.
0: İsrail muhalefeti katil Netanyahu hükümetine karşı aynı masada toplandı. Seçimlere kadar ortak hareket etme kararı aldı. İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesi ana muhalefet partisi lideri Yair Lapid ve eski başbakan Naftali Bennett gibi İsrail siyasetinin öne çıkan isimleri bir araya geldi. İsrailli siyasetçiler hükümet değişikliği için birlikte hareket etme konusunda anlaşmaya vardı. İmzalanan belgeye göre muhalefet partileri seçim sürecinde birbirlerini eleştirmeyecek. Partiler kendi oylarını artırmaya çalışırken seçim sonrasında ortak hükümet kurmak için de birlikte çalışacak. Bunun için seçim kampanyası boyunca 3 ayrı çalışma grubunun oluşturulması kararlaştırıldı. Böylece Netanyahu hükümetine karşı hareket eden muhalefet partileri seçimler öncesinde resmi olarak aynı blok altında buluşmuş oldu. Son kamuoyu yoklamalarına göre muhalefet partilerinin 54 ila 56, Netanyahu liderliğindeki iktidar blokununsa 50 ila 52 sandalye kazanabileceği öngörülüyor. İsrail Meclisi'nde hükümet kurmak için de 120 sandalyenin en az 61'inin desteği gerekiyor. Mevcut tablo her iki tarafında tek başına hükümet kurmak için gerekli çoğunluğa ulaşamadığını gösteriyor. Filistinlileri temsil eden partilerin ise 12 ila 14 sandalye kazanabileceği tahmin ediliyor. Bu partilerin seçimlere katılıp katılamayacağına ilişkin son kararı İsrail Yüksek Mahkemesi verecek.
2: Netanyahu'nun artık bu işi kıvıramadığı gerçeğini kabul etme vaktimiz geldi.
1: Akşam ajansında çok kısa bir reklam için müsaade isteyeceğiz. Aranın ardından yeni gelişmelerle devam edeceğiz.
3: Futbolun coşkusu A Haber'de. Almanya Yunanistan Uluslar Ligi'nde gözler bu karşılaşmada. Panzerler Klopp yönetiminde ilk iç saha maçına çıkıyor. A Haber canlı yayınlıyor. Almanya Yunanistan Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam saat 21.45'te A Haber'de.
4: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
5: Baba ATM taktiği yapmak ne ya?

0: İşte harçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
5: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
6: 26 Eylül 2 Ekim arasında Bin'de Saban pilavlık bulgur 34 lira yerine 29 lira. Saban beyaz nohut 99 lira yerine 89 lira.
7: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
8: Tam macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
9: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
10: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
11: Bankan Hadis'te veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi.
12: Reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber. A Haber Radyo. Haberin radyosu.
13: Trabzon 99.8, Samsun 92, Rize 90.8, Tokat 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
14: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
15: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Türkiye'nin tarımsal gıda sektörünün dönüşümü için Dünya Bankası'ndan önemli bir kaynak sağlandı. 750 milyon dolarlık finansman, tarımsal gıda işletmeleri ve üretici örgütlerinin verimlilik, katma değer ve pazara erişim kapasitesinin artırılmasında kullanılacak. Proje, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yürütülecek. Kaynakla tarımsal gıda değer zincirlerinin rekabet gücünün artırılması ve üretimle pazar arasındaki entegrasyonun güçlendirilmesi hedefleniyor. Dünya Bankası'ndan 2026 yılında Türkiye'ye sağlanan uzun vadeli ve uygun koşullu dış finansman 9 milyar dolara aşacak.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Haber Radyo, haberin radyosu.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Sıfır Atık Projesi'nin ruhunu tüm insanlara ulaştıralım. Çevre sorunları için geliştirilen çözümlerin parçası olmaktan doğrusu iftihar ediyoruz.
5: Meclis sıfır atıkla ilgili örnek bir çalışmaya imza attı. 90.654 kilo atık kağıt geri dönüştürüldü. 1541 ağacın kesilmesi önlendi. 13.667 kilo plastik atıktansa 35.643 litre petrol tasarrufu sağlandı. Bu kapsamda mecliste geri dönüşüm seferberliği hızlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan sıfır atık projesi kapsamında organik, geri dönüşmeyen kağıt, plastik, cam ve metal atıklar ayrıştırılarak geri kazandırıldı. 1 Ekim 2025, 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında meclis yerleşkesinde 90.654 kilo atık kağıt geri dönüştürüldü. Plastik atıklarda da önemli bir kazanım sağlandı. Bu sayede 1541 ağacın kesilmesi önlendi. 13.667 kilo atık plastiğin geri kazanılmasıyla da 35.643 litre petrol tasarrufu sağlandı. Cam ve metal atıklarda ekonomiye yeniden kazandırıldı. 454.177 kWh enerji, 2.538 metreküp su tasarrufu sağlandı. Uygulama sayesinde meclis yerleşkesinde atıklar sadece toplanmadı, yeniden ekonomiye ve doğaya kazandırıldı.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Efendim, çocuğunuz sebze seviyor mu?
1: Sevmiyor.
2: Biraz zorlanıyoruz ama yedirmeyi de başarıyoruz. Tadım aşamasında gidiyoruz ama genelde sebze tattırırken biraz daha böyle öğürmeleri falan daha fazla oluyor.
3: Tadına bakabilirsin. Bir kaşık yer misin? Acaba çok mu güzel? Ay ben de mi yesem acaba falan yaparak o şekilde durumu iyi bir yönde koordine etmeye çalışıyorum.
4: Brokoli, ıspanak, kereviz, kabak. Faydaları saymakla bitmez. Ama çocuklara bunları yedirmek her zaman kolay olmuyor.
1: Evde sebze yemeği olunca çocuğa onu yedirene kadar savaş hali oluyor. İnanın hepimiz hadi bunu ye, hadi şundan son bir kaşık, bir tane daha al diye bizim yemekler soğuyor inanın.
0: İşte bu durum her gün milyonlarca anne babanın yaşadığı o ortak sorun. Peki sizlere çocuğunuza sebze yedirmenin artık bir krizden çıkıp tamamen eğlenceli hale dönüşeceğini söylesem?
2: Nasıl olacak?
5: Sebze sevmeyen çocuklara sebze yedirmenin aslında çok kolay yolları var.
4: Çocuğunuza sebze yedirmenin yolu askeri disiplinden değil, yaratıcı bir festivalden geçiyor. İşte çocukların hayır diyemeyeceği o sihirli taktikler.
5: Yani çocuğa sürekli sadece sebzenin yeşil halini vermektense bir gökkuşağı gibi ona bir tabak hazırlamak, sebzenin her rengini göstermek, her şekilde işte güzel kalıplar var onlarla işte şekillendirip ya da işte ekmekle vesaire şekillendirerek ona sunmak, kedi şeklinde, köpek şeklinde artık çocuk hangi karakteri seviyorsa o şekilde ona sunarak yemeği daha eğlenceli hale getirebilirler.
0: Bade, en sevdiğin yemek, yiyecek, sebze hangisi? Neleri daha çok seviyorsun?
6: Ben sebze olarak salatalık ve havucu çok seviyorum.
0: Brokoli sever misin?
6: Brokoli sevmiyorum aslında.
4: Özellikle 5 yaşından küçük çocuklara farklı türde sebzeleri sık sık sunmak oldukça önemli.
5: Çocuk bir sebzeyi denedi ve sevmediyse bu çocuk bu sebzeyi sevmiyor demememiz gerekiyor. Ona belki 10 belki 12 kez farklı şekillerde o sebzeyi tekrar sunmamız gerekiyor. Çünkü bir çocuk karşısına çıktıkça o yemeğe aşina olur ve sevmeye başlar.
2: Zorlayınca bir daha hiç yemez. O yiyeceğe karşı farklı korkuları ve antipatisi olur diye korkuyor ona.
5: Eğer o yemeği reddediyorsa, yemek istemiyorsa illa da yiyeceksin, o tabak

0: bitecek gibi çocuğu zorlarsak bu sefer çocuk da o yemeği hiç sevmeme davranışı başlayabilir. Ara ara farklı şekillerde sunarak tekrar tekrar deneyebiliriz.
1: Sebze yemeklerinin sağlıklı olduğunu dile getirmek yerine lezzetli olduğunu söylemek de gerekiyor.
0: Çocuklarına bu yemek çok sağlıklı demek yerine çok lezzetli diyerek yönlendirirlerse çocuk daha rahat olacaktır.
2: Çocuk bir şey öğrenirken oyun yöntemiyle öğrenir ve bir şey yerken de aslında oyun yöntemiyle öğrenir ve yer. Aynı sistemi öğrencilerime de uyguluyorum ve inanılmaz derecede katkı sağladığını düşünüyorum.
1: İşte bu durumda en büyük yanlışlardan biri. Sağlıklı yiyeceklerin porsiyonu her zaman daha büyük olmalı.
0: Porsiyon konusunda da çocuğa tabii ki de sevdiği ve sevmeyeceğini düşündüğümüz yemekleri bir arada vermemiz gerekiyor. Ama sevdiği yemekleri biraz daha az verirsek en azından yeni tanıştığı besinle daha çok oyalanarak yeme ihtiyacı olacak ve daha fazla tüketecek. Bu sebeple sebze porsiyonunu bir tık daha fazla tutmamız gerekiyor. Şimdi mevsimi patlıcan, taze fasulye, kabak bunları yaptıklarında daha fazla porsiyonda pilav makarnadan sunabilirler çocuklarına.
3: Sebze yemeği olduğunda yine mi sebze? İşte yanında bir şey yemeyecek miyiz? Köfte yok mu? Bu gibi geri dönüşler alıyoruz çocuktan.
4: Bir diğer önemli olan şey ise sunum. Çünkü çocuklar yemeği önce ağzıyla değil gözleriyle tadar.
0: Yemeği hazırlamaya teşvik ederek birlikte hazırlarsak çocuk hem kendi yaptığı şey olduğu için daha çok benimseyecektir. O yüzden çocuğu sadece yemek masasında dahil etmek yerine mutfakta da dahil etmek gerek.
1: Ebeveynlerin ne yediği de çocukların neyi yemenin normal olduğuna karar vermesinde önemli bir rol oynuyor.
0: Öğretmeninin sevdiğini görür, arkadaşının sevdiğini görür, annesinin babasının o yemeği çok sevdiğini görür. O yüzden çocuğa bir noktada rol model de olmamız gerekir.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Devam ediyoruz akşam ajansına. Bir acı haber, maalesef Gaziantep'ten bir kaza haberi geldi. Bir yolcu otobüsüyle bir otomobilin çarpıştığı bilgisi var. İlk gelen bilgilerde 7 kişi hayatını kaybetti. Hemen olay yerine doğru gitmeye çalışan Mehmet Geçgel'e dönelim. Mehmet Geçgel, nedir elimizdeki bilgiler?
8: Merve Tepe, acı haber. Ne yazık ki Gaziantep'te feci bir kaza meydana geldi. Otomobil ile otobüs çarpıştı. Yolcu otobüsün çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti. 13 kişi yaralandı ilk belirlemelere göre. Kaza Şehit Kamil ilçesine bağlı Acaroba mahallesi yakınlarında eski Adana yolu üzerinde meydana geldi. Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ve sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ardından Gaziantep'teki çeşitli hastanelere şu anda yaralılar götürülüyor. Yolda çok sayıda ambulans hareketliliği olduğunu ifade edelim. Çok sayıda sağlık ekibi ve kurtarma ekibi bölgeye sevk edilmiş durumda. AFAD ekipleri sıkışan yolcuları, özellikle o noktada sıkışan kazazedeleri çıkarmak için bir çaba sarf etti. Geride bıraktığımız saatte meydana geldi bu acı kaza ve ne yazık ki olay yerinde ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti. Yaralılara müdahale devam ediyor. Tabii olay yerinde de inceleme bir taraftan sürüyor. Jandarma ekipleri güvenlik önlemleri almış durumda. Yol tamamen trafiğe kapatıldı şu an itibariyle ve ekiplerin çalışmaları sürüyor. Otomobilde bulunan kişilerin tamamının hayatını kaybettiği ifade ediliyor. Eski Adana yolu üzerinde ve Adana güzergahında meydana geldi bu kaza ve kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler araç içinde sıkışan vatandaşları çıkarmak için zamanla yarıştı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede 7 kişi kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Durumu ağır olan yaralıların da olduğu belirtiliyor ve şu anda 13 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Elbette ki resmi açıklamaları da bekliyoruz. İlerleyen dakikalarda resmi açıklamalar gelecektir. Biz de şu anda olay yerine doğru hareket halindeyiz, ancak yolda çok sayıda ambulans hareketliliği olduğunu belirtelim Merve Tepe. Gelişmeler oldukça önümüzdeki dakikalarda sizlerle paylaşacağız.
7: Evet, kazan nasıl olduğuna ilişkin bir açıklama var mı, bir bilgi var mı?
8: Kazanın nasıl olduğuna dair henüz bir detaylı açıklama yok. Ancak yola baktığımızda bu yol duble bir yol değil. Zaten o bölgede bir yapım çalışmasının olduğu biliniyor Acaroba mevkiinde. Bundan kaynaklı mı oldu yoksa o şerit bir şerit ihlali mi oldu? Bunların üzerinde duruluyor ama net bir açıklaması yok. Elbette ki detaylı açıklama yapılacak çalışma sonrasında belli olacaktır. Kazayla ilgili bir taraftan soruşturma başlatılmış durumda. Öte yandan Cumhuriyet Savcıları da yine kaza bölgesine yönlendirdi. Onlar da o noktada olay yerinde incelemeler gerçekleştirecek.
7: Teşekkür ederiz. Mehmet Geçgel anlattığı ayrıntıları. Kayıplarımız var Gaziantep'teki otobüs kazasında.

0: Şu an son açıklanan rakamda 7 kişi hayatını kaybetti maalesef, ama çok sayıda kişinin de yaralı olduğu, 13 yaralı var. Yaraların arasında durumu ağır olanlar da var. Resmi açıklamaları bekliyoruz. O açıklamalar gelince anlatmayı sürdüreceğiz. Yargıtay'dan yine bir emsal karar var. Onun ayrıntılarına bakalım. Erken tahliye nedeniyle mülk sahibini mağdur eden kiracılar için emsal niteliğinde bir karar geldi. Karara göre sözleşmedeki ihbar süresine uymadan taşınmazı boşaltan kiracı 6 aylık kira bedelinden sorumlu tutulabilecek.
1: Tüm kiracıların bundan endişe etmesine gerek yok.
2: Milyonlarca kiracı ve mülk sahibini yakından ilgilendiren emsal karar Yargıtay'dan geldi. Sözleşme süresi dolmadan ve fesih bildirimi yapmadan ticari taşınmazı boşaltan bir kiracıyla mülk sahibi arasındaki anlaşmazlık yargıya taşındı. Lojistik depo olarak kiralanan iş yerinin kira sözleşmesinde kiracının en az 6 ay önceden ihbar etmek kaydıyla fesih yapabileceği maddesi yer alıyordu. Ancak kiracı mülk sahibine gerekli bildirimi yapmadan iş yerini erken tahliye etti. Mağdur olduğunu belirten mülk sahibi dava açarak uğradığı kira kaybının tazmin edilmesini talep etti. Dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi ise tarafların kendi iradeleriyle sözleşmeye koyduğu 6 aylık ihbar şartına dikkat çekti. Yüksek Mahkeme sözleşmedeki 6 aylık fesih ihbar süresinin makul süre olarak dikkate alınması gerektiğini belirtti. Bu emsal kararla birlikte bildirim şartına uymadan erken tahliye yapılması halinde kiracıların sözleşmedeki ihbar süresi kadar kira tazminatı ödemesinin önü açıldı.
1: Burada detay şu, bu kiracıların hususi şartlarda erken çıkarsa tazminat ödeyecek diye bir maddesi var. Dolayısıyla bu maddenin geçerliliği kiracı tarafından ihlal edildiği vakit bu şekilde Yargıtay'ın kararı çok doğru ve nettir.
2: Peki hangi şartlarda tazminat ödenecek?
1: Kira kontratındaki özel şartlarda eğer erken tahliye edilirse bu şartları uymayan kişilere bir tazminat hükmetti. Dolayısıyla 12 ay oturup sözleşme yapıp kira kontratı tesis edip sonra 7 ay sonra çıkan kişiler burada eğer sözleşme şartlarında da erken tahliyede bu kalan kira bedeli ödenecek diye bir madde yazılırsa bu şekilde tahliye etse bile bu tazminatı ödemek zorunda kalacak.
0: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ardından CHP'den istifa eden 8 ilçe belediye başkanının yeni dönemdeki yol haritasının ne olacağı merak ediliyordu. Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap ve Şerefli Koçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak bundan sonraki süreçte Mansur Yavaş'la birlikte hareket edeceklerini açıkladı.
3: Kimse kimsenin yedeği olmaz.
2: Ankara'da istifa eden 8 ilçe başkanı safını ilan etti. Gözler artık Mansur Yavaş'ta.
4: Ayrılıkta azap vardır, birlikte rahmet vardır.
2: Başkentteki siyasi hareketlilik sürüyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasının ardından 8 ilçe belediye başkanı da partiyle yollarını ayırdı. Peki bu başkanlar yeni dönemde nasıl bir yol izleyecek? Gözler Mansur Yavaş'ın atacağı adıma çevrilmişken Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Yavaş'ın alacağı her karara eksiksiz uyacaklarını söyledi. Kasap, bu yola beraber çıktık, ayrı hareket etmemiz düşünülemez. Mansur abi nasıl bir karar alırsa alsın biz onunla aynı çizgide olmaya devam edeceğiz dedi. Şerefli Koçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak da Mansur Yavaş'tan ayrı bir siyasi çizgi oluşturmayacaklarını açıkladı. Koçak, Ankara genelindeki umudu Türkiye geneline taşıyacağız mesajı verdi.
5: Sizlerin de katkılarıyla.
2: Öte yandan Polatlı, Güdül, Ayaş ve Kalecik belediye başkanları da Yavaş'la birlikte yol yürüyeceklerini açıkladı. Elmadağ ve Nallıhan belediye başkanları da CHP üyeliklerini sonlandırarak görevlerine bağımsız devam etme kararı aldı.
0: İstanbul Emniyet Müdürlüğü bir süredir uyuşturucu imalatı yaptığı fark edilen iki kişiyi takibe aldı. Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sırasında şüphelilerin yakalanmamak için farklı yöntemlere başvurdu ve yaklaşık 20 kilometrelik mesafeyi 8 saatte gittiği belirlendi. Operasyonda ise 30 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
2: Uyuşturucu imalatçılarına nefes kesen operasyon yapıldı. İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu

0: edildi. Kilogram uyuşturucu madde ile geçirilirken gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.
1: Emniyet güçleri toplumun ahlakını, gençleri ve aile yapılarını zehirleyen su çuvalarına Ailem Güvende operasyonu düzenledi. Ankara'daki fuhuş ve çocuk istismarı yapılan 20 eğlence mekanı süresiz mühürlendi.
0: Gençleri zehirleyen, aileleri ve toplum düzenini hedef alan faaliyetlere geçit yok. Emniyet ekipleri Ailem Güvende operasyonuyla 20 eğlence mekanını süresiz mühürledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma tüm hızıyla sürüyor. Ailem Güvende operasyonu kapsamında Ankara'da mühürlenen 20 eğlence mekanının kentin farklı noktalarında faaliyet gösterdiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında işlem yapılan mekanların kapatılmasıyla birlikte söz konusu adreslerdeki faaliyetlere de son verildi.
2: Gençleri zehirleyen aile yapısı ve toplumu hedef alan faaliyetlere karşı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Fuhuş, uyuşturucu madde, çocuk istismarı ve müstehcenlik gibi konularla gündeme gelen 20 eğlence mekanı mühürlenerek kapatıldı.
0: Soruşturma dosyasında çocukların ve reşit olmayan gençlerin yaş ve gelişim düzeyleri gözetilmeksizin çeşitli faaliyetlere yönlendirildiğine ilişkin deliller bulundu. Söz konusu mekanların ücretli sosyal arkadaşlık hizmeti adı altında istismar iddialarının ve eğlence faaliyeti görünümü altında hukuka aykırı eylemlere ortam sağladığı da öğrenildi. Soruşturmada mekanların faaliyetleri ve elde edilen tüm deliller mercek altına alındı. Mühürlenen 20 mekanla ilgili adli ve idari süreç devam ediyor.
1: Seyir halindeki ambulansın geçişine izin vermedi, bununla da yetinmedi. Aracından indi, ambulans şoförüyle tartıştı. İstanbul Başakşehir'deki olayda sürücünün belgesine el konuldu ve 466 bin lirada idari para cezası kesildi.
3: Ambulansın önünü kesti, saldırı amacıyla aracından indi. Görüntüler İstanbul Başakşehir'den. Bir otomobil sürücüsü seyir halindeyken arkasındaki ambulansa yol vermedi. Bununla da yetinmedi, aracından inerek ambulans şoförüyle tartışmaya başladı. Yaşanan olayın ardından ekipler soruşturma başlattı. Kısa sürede yakalanan kişinin daha önce de sürücü belgesine el konulduğu tespit edildi. Sürücüye rekor 466 bin lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetine 90 gün süreyle el konuldu. Otomobili ise 90 gün trafikten men edildi.
1: İstanbul Kağıthane'de öğrenci servisinden inen bir kişi iddiaya göre araca yol vermediği gerekçesiyle yolda yürüyen 75 yaşındaki adama yumrukla saldırdı. Kaldırıma düşen Fahri Bölge'nin kalçası kırıldı ve kaşına da dikiş atıldı. Gözaltına alınan saldırgan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tepkiler var.
0: 75 yaşındaki adama yumruk attı, omzundan iterek kalçasını kırdı.
4: Arkamdan talebe minibüsü geliyormuş, görmedim, duymadım.
0: İstanbul Kağıthane'de öğrenci servisinden inen bir kişi, iddiaya göre araca yol vermediği gerekçesiyle 75 yaşındaki Fahri Bölge'ye yumruk attı.
4: Minibüs durdu, birisi indi orta kapıdan. Kaşıma bir yumruk. Kendimi yerde buldum, yere düşerken kalçamı sağ tarafını kaldırıma çarptım.
0: Yumruğun ardından itilen yaşlı adam kaldırıma düştü. Kalçasının kırıldığı tespit edildi. Apar topar hastaneye kaldırıldı.
4: Mesela ben sağır olabilirim veya duymamış olabilirim, beni ezmesi mi lazım?
0: Polis güvenlik kameralarından kimliğini belirlediği saldırganı gözaltına aldı. Yaşadığı olayı anlatan yaşlı adam, insan hayatı bu kadar ucuz mu diyerek isyan etti.
4: Meğerse kafamı vursam, beyin kanamasından ölsem, bu kadar mı insan hayatı ucuz ya, böyle mi davranması lazım, hangi asırda yaşıyoruz ya?
0: Gözaltına alınan saldırgansa adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Gaziantep Şahinbey'de silah sesleri duyuldu. Dur ihtarına uymayan şüpheli polislerle çatıştı. Kaçış yolu kalmayınca da kendi yaşamına son verdi.

0: Firari hükümlü ortalığı savaş alanına çevirdi. Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde asayiş denetimi yapan polisler şüpheli gördükleri otomobilin sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Sürücü durmak yerine gaza bastı. Polisler de peşinden gitti. Nefes kesen kovalamaca kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Otomobilden inen şüpheli polislere tabancayla ateş açarak kaçmaya çalıştı. Polisler de karşılık verdi. Çatışma bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Silah sesleri çevre sakinlerinde paniğe yol açtı. Bölgeye takviye polis ekipleri gönderildi. Etrafının sarıldığını gören, daha fazla kaçamayacağını anlayan şüpheli tabancasıyla başına ateş ederek kendi yaşamına son verdi. Yapılan araştırmada 39 suç kaydı bulunan şüphelinin 17 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Firari hükümlünün cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
1: Bir kardeş kavgası adres Mersin. Sokak ortasında kardeşler arasında başlayan tartışma çok kısa sürede maalesef dehşete dönüştü. Bir genç ağabeyinin üzerine gözünü bile kırpmadan otomobilini sürdü. Çarpmanın etkisiyle savrulan ağabey de otomobildeki kardeş de yolun kenarındaki inşaat temeline uçtular.
0: Öfkesine yenildi, ortalığı savaş alanına çevirdi. Mersin'in Anamur ilçesinde iki kardeş arasındaki kavga katliam girişimine dönüştü. 22 yaşındaki genç kendisine taş atmaya çalışan 29 yaşındaki ağabeyinin üzerine otomobil sürdü. Hem çarptığı ağabeyi hem de otomobille birlikte kendisi yol kenarındaki inşaatın temel çukuruna uçtu. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaralanan iki kardeş sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Washington'da üst düzey bir görüşme gerçekleştirmişti. Dünya Pekin-Washington hattındaki bu diplomasiyi konuşurken bir ilginç gelişme de yaşanmıştı. Çin panda diplomasisi kapsamında iki büyük pandayı Amerika Birleşik Devletleri'ne göndereceğini söylemişti. Gönderdiler. Pandalar yeni evlerine ulaşmak üzere yola çıktı.
2: Dünyanın gözünü çevirdiği kritik görüşme sona erdi. Yerini panda diplomasisi aldı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ABD'ye üst düzey bir ziyaret gerçekleştirdi. 11 yıl sonra gerçekleşen ziyarette gözler siyasi mesajlara çevrildi. Ancak iki ülke arasında beklenmedik gelişme yaşandı. İki dev panda diplomasi kapsamında Çin'den ABD'ye gönderildi. Pandaların yeni evlerini Çin Devlet Başkanı Xi Jinping duyurmuştu.
3: Dev panda Çinliler ve Amerikalılar arasında dostluğun elçisi olmuştur. İşte size güzel bir haber. Birkaç gün içinde Ping Ping ve Fushuang kaplı iki panda Atlanta Hayvanat Bahçesi'ndeki yeni yuvalarına gelecek ve Amerikan halkıyla buluşacak.
2: Ping Ping ve Fushuang isimli 2020 doğumlu pandalar 10 yıl boyunca Georgia eyaletinin başkenti Atlanta'daki hayvanat bahçesinde yaşayacak. Nadir bulunan pandalar Çin'in kültürel bir sembolü. Çin, 20. yüzyılın ortalarında başlattığı diplomasisiyle müttefik ülkelerine dostluk göstergesi olarak panda hediye ediyor. Panda ödünç verme programı Pekin'le Washington arasındaki gerilimler kapsamında bir dönem askıya alınmıştı.
1: Uluslar Ligi heyecanı turkuaz medya ekranlarında. Bu akşam A Haber ekranlarında Almanya-Yunanistan maçı var saat 21.45'te. Ama yarın akşam A Milli Futbol takımımız İtalya ile karşılaşacak. Şimdi Bursa'ya gidelim. A Spor muhabiri Erdem Akbaş konuyla bekliyor bizi. Hemen sözü Erdem'e bırakalım. Erdem.
4: Merve, iyi yayınlar diliyorum. İtalya maçı öncesi yanımızda Zeki Çelik var. Zeki, Fransa maçında seni üçlü savunmanın sağında gördük. Bireysel olarak iyiydin, takım olarak da iyiydik. Bir puanı kaçırdık. Yarın galibiyet gelir mi?
5: Evet, Fransa maçında takım olarak iyi performans gösterdik. Çünkü

0: Fransa dünyanın en iyi takımlarından biri. Ona rağmen iyi bir mücadele sergiledik. Kesinlikle bir puan alabilirdik ama küçük detaylarda kaybettik. Girdiğimiz fırsatları değerlendirebilirdik ama olmadı. Şimdi o maçın da analizini yaptık. İtalya maçının da İtalya'nın da analizini yaptık. Bizim için gerçekten önemli bir maç. Seyircimizin önünde kesinlikle bu maçı kazanmak istiyoruz.
1: Uzun yıllardır Serie A'da oynuyorsun. İtalya futboluna da hakimsin. Antrenman sonrası Roma'da birlikte çalıştığın İtalya futbol efsanesi Claudio Ranieri ile bir sohbetiniz oldu. Sarıldınız. Çok özel değilse neler konuştunuz?
0: Evet, benim hocalığımı da yaptı. Onunla çok güzel bir yıl geçirdim. Benim adına çok mutlu olduğunu söyledi ve böyle devam etmem gerektiğini söyledi. Onu gördüğüme gerçekten çok mutlu oldum. İtalya maçına gelecek olursak çok sistemli, taktiksel oynayan bir takım. Dikkatli olup kesinlikle bu maçı kazanmamız lazım.
1: Teşekkürler Zeki. Yarın için de başarılar diliyoruz. Zeki Çelik'le beraberdik. Söz tekrar sizde. Görüşmek üzere.
2: Evet, çok teşekkürler. Erdem Akbaş anlattı ayrıntıları. Bir yandan tabii heyecan devam ediyor. Yarınki maç için hazırlıklar devam ederken bu akşam saat 21.45'te A Haber ekranlarında Almanya-Yunanistan maçını bir kez daha hatırlatalım ve devam edelim. İsrail'de seçime artık çok az bir süre kaldı. Netanyahu hükümetinin yaptıklarını anlatıyoruz çünkü üzerlerindeki baskı artıyor. New York Times gazetesi, Amerikan merkezli New York Times bir haber paylaştı. Haberde Amerika Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı 7 Ekim 2023'te Hamas'ın gerçekleştirdiği Aksa Tufanı operasyonu öncesinde Netanyahu'yu uyardı ancak Netanyahu bu uyarıyı güvenlik yetkililerine bile iletmedi dedi. O haberin ayrıntılarına bakalım.
3: Netanyahu 7 Ekim uyarılarını başbakanlık koltuğunu bırakmamak için mi göz ardı etti?
4: Netanyahu'ya kesinlikle katılmıyorum. Bugün yaşadığımız sorunların çoğu Netanyahu'nun hatası. Son birkaç yıldır iktidarda kalabilmek adına ve kendi yolsuzlukları yüzünden hapse girmekten kaçmak için aşırı sağcı İsraillileri destekledi. Filistinlilerin topraklarını gasp eden yerleşimcileri destekledi.
3: Hamas'ın silahlı kuvvetleri İzzettin el-Kassam Tugaylarının 7 Ekim 2023'te gerçekleştirdiği Aksa Tufanı operasyonunun ardından Batı medyası birbiri ardına yeni bilgiler yayınlıyor. The Atlantic dergisinin ardından şimdi de New York Times gazetesi 7 Ekim öncesi yaşananlarla ilgili kritik bir iddiayı yazdı. Buna göre Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El-Nahyan, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Aksa Tufanı operasyonu öncesi uyardı. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu uyarısı hiçbir zaman İsrail güvenlik yetkililerine iletilmedi. El-Nahyan'la yaptığı görüşmeden birkaç gün sonra güvenlik yetkilileriyle görüşen Netanyahu, toplantıda bu uyarıdan hiç bahsetmedi, aksine olası bir saldırı durumunu reddetti. Ancak New York Times'a konuşan İsrailli kaynaklara göre Birleşik Arap Emirlikleri lideri El-Nahyan Netanyahu'yu uyardığını ABD Merkezi İstihbarat Ajansı CIA direktörü William Burns'e de söyledi. 7 Ekim öncesindeki zafiyetin sorumluluğunu üstlenmeyi reddeden Netanyahu suçu orduya ve güvenlik teşkilatlarına yüklüyor. Muhalefet ise siyasi sorumluluğun Netanyahu'ya ait olduğunu savunuyor.
2: Soykırımcı Netanyahu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda boş salona konuşmuştu. Konuşma öncesi de New York'ta gerginlik yaşanmıştı. Yeni görüntüler ortaya çıktı. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi önünde toplanan göstericiler Netanyahu'nun kuklasını ateşe verdiler. Polisin ise yanan kuklayı ayaklarıyla söndürmeye çalıştığı görülüyor o görüntülerde. Bir bakalım.
5: İçeride ayrı, dışarıda ayrı protesto edildi. 74 bin Filistinlinin katili Benjamin Netanyahu'nun New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap ettiği sırada genel merkez önünde protestolar vardı. Yüzlerce gösterici sokaklara çıktı. Netanyahu'nun kuklası ateşe verildi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu protesto eden göstericiler Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ne doğru yürüdü. Sloganlar atıldı. Netanyahu karşıtı pankartlar taşındı.
6: Her şey insanlıkla ilgili. Çocukların öldüğünü, yiyecek hiçbir şeylerin olmadığını görüyoruz. Ailelerin hiçbir şeyi yok ve ben hayattayken, barınağım varken, soframda yemek varken buraya gelmek benim için çok önemli.
5: Çok geçmeden kameraların önüne Netanyahu

0: Netanyahu'nun kuklası getirildi. Üzerinde mahkumlara giydirilen kıyafet bulunan kuklanın boynuna önce ip geçirildi. Ardındansa göstericiler tarafından ateşe verildi. New York polisleri alevler içindeki kuklayı ayaklarıyla söndürmeye çalıştı. O anlar kameralara böyle yansıdı. Gerilim sadece kukla eylemiyle sınırlı kalmadı. En az 30 kişi gözaltına alındı. Aralarında oyuncu ve yerel siyasetçilerin de olduğu öğrenildi.
1: Trabzon'un Maçka ilçesi önemli turizm noktalarından Sümela Manastırı'na ev sahipliği yapıyor. Altındere Vadisi'nin sarp kayalıkları üzerinde yükselen Sümela Manastırı bu sene ziyaretçi rekoruna imza attı.

0: Sümela Manastırı ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.
1: Erzincan'dan geliyoruz.
2: Nasıl buldunuz?
1: Yani doğası, tarihi gerçekten muhteşem. Çok beğendik.
3: Trabzon'un Maçka ilçesinde Altındere Köyü ve Altındere Vadisi'nde bulunan Sümela Manastırı, bir diğer adı halk arasında ise Meryem Ana Manastırı olarak bilinir. Sümela ismini ise siyah anlamına gelen Melas'tan aldığı bilinmektedir.
0: UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesinde yer alan manastır, bölgenin tarih, kültür ve doğa turizmine önemli katkı sağlıyor.
3: Doğu Karadeniz bölgesinin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Trabzon'un Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı'nı 2026 yılının ilk 8,5 ayında 121 ülkeden 523 bin turist ziyaret etti. Bu sayının yıl sonuna kadar 750 bine ulaşması bekleniyor.
4: Ben Almanya'dan geliyorum. Çok hoşuma gitti. Görülmeye değer.
5: Tarih kokan bir yer gerçekten. Yüzyıllar öncesinde nasıl yapılmış, nasıl buraya gelinmiş.
0: Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde 300 metre yükseklikte kayalar oyularak inşa edilen tarihi manastırı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.
6: Kaç bin yıl önce nasıl yapılmış, ne şartlarda yapılmış, böyle insanı hayrete düşüren bir yer.
7: Şimdi tekrar kameralarımızı Bursa'ya çevireceğiz. Birazdan Vincenzo Montella'nın bir basın açıklaması yapması bekleniyor ama Erdem Akbaş tekrar yayınımızda A-Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın yanında Vincenzo Montella var. Hemen sözü Erdem'e bırakalım.
8: İtalya maçı öncesi konuğumuz A milli takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella.
9: Merhaba.
10: Merhaba. Fransa maçında dünyanın en iyi takımlarına karşı iyi bir futbol sergiledik. O maçta bir sistem değişikliğine gittiniz ve planınız iyi işledi. Fransa maçından buraya neler
9: taşıdık?
11: Sicuramente dobbiamo portare la stessa mentalità, lo stesso sacrificio, la stessa voglia di essere concentrati sempre, perché queste sono partite di questo livello. Sicuramente l'Italia ha meno, no, meno talento in determinate posizioni, ma comunque è una squadra altamente competitiva.
9: Yani aynı zihniyeti ve aynı fedakarlığı ve aynı zamanda da aynı konsantrasyonu getirmemiz gerekiyor o maçtan. Özellikle bu seviyedeki maçlarda bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. İtalya takımına baktığınızda belki birkaç bölgesinde çok böyle yetenekli futbolcu yokmuş gibi gözüküyor ama sürekli mücadele eden ve sonuna kadar kovalayan bir takım. O yüzden çok dikkatli olmamız gerekiyor. Kendi oyunumuzu oynamak için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor.
8: 95-96 sezonunda Sampdoria'da
9: 95-96 stagione
8: Roberto Mancini ile birlikte oynamıştınız. Siz 24 gol attınız. Mancini de 15 gol attı. 2015 yılından sonra ilk kez teknik direktör olarak karşı karşıya geleceksiniz. Ve rakip İtalya. Bu maça dair neler hissediyorsunuz? Karmaşık duygular olması lazım.
11: L'avrei evitato sicuramente. Ho già provato l'emozione in amichevole due anni fa. Sicuramente sarà emozionata, ma quando inizia la partita no, c'è spazio solo per pensieri per la Turchia, un popolo che mi ha accolto 5 anni fa, mi ha sostenuto, mi fa sentire uno di loro sempre.

0: E quindi io penso totalmente per la squadra, insomma, per la Turchia.
1: Yani olmasaydı daha iyiydi tabii ki de. İki sene önce hazırlık maçında duygusal bir an yaşamıştım zaten. Ama düdük çaldığı andan itibaren bütün enerjilerimiz, konsantrasyonumuz, kalbimiz, yüreğimiz tabii ki de Türkiye için olacak. O yüzden karşıda kim var kim yok önemli değil bizim için. Ben biliyorsunuz hani yaklaşık 5 senedir buradayım. Yani burası gerçekten benim evim gibi oldu. O yüzden hani ne olursa olsun her zaman Türkiye için buradayım.
2: Karşılaşma öncesi konuğumuz Vincenzo Montella'ydı. Yarın için de yürekten başarılar diliyoruz. Başarılar hocam. İyi akşamlar.
3: Çok teşekkürler Erdem Akbaş. Montella ile röportajın ayrıntılarını paylaştı. Biz de yeni saate başlayalım. Birazdan milli futbol takımımızın bir basın açıklaması da olacak. Onu da ekrana yansıtacağız. Bu akşam saat 21.45'te Almanya Yunanistan maçını da bir kez daha hatırlatalım. A Haber ekranlarında 21.45'te Almanya Yunanistan maçı olacak. Ve saatlerimiz 20'ye yaklaşırken yeni gelişmelerle devam edelim. Gaziantep'e gideceğiz. Yaklaşık bir saat önce yaşanan kazanın ayrıntılarını soracağız. Yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı. Nurdağ yolunda 7 ölü var. Maalesef ilk gelen bilgilerde 13 yaralı ve 13 yaralıyla birlikte bu yaralıların arasında durumu ağır olanlar var. Mehmet Keşkel telefon attığımızda. Mehmet, nedir yeni bilgiler?
4: Merve Tepe, yaralı sayısının 17 olduğu da ifade ediliyor. Elbette ki sıcak sıcağı sıcağına bilgiler şu anda bizlere ulaşıyor. Ne yazık ki 7 kişi hayatını kaybetti bu kazada. Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesine bağlı Acaroba Mahallesi mevkiinde, kırsal Acaroba Mahallesi mevkiinde ki o yolun bulunduğu noktada, yani kazanın meydana geldiği noktada bir yol yapım çalışması vardı. Tam o noktada kaza meydana geldi. Otobüsün Hatay'dan yola çıktığı ifade edildi. Şu an aldığımız sıcak bilgi bu yönde. Ne yazık ki 7 kişi hayatını kaybetti. Kazanın hemen ardından olay yerine AFAD, itfaiye ve UMKE ekipleri, çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslar yaralıları şu anda Gaziantep'teki hastanelere, çeşitli hastanelere taşımaya devam ediyor. Kurtarma ekipleri o noktaya sevk edildi ve sıkışan yaralılar vardı olay yerinde ve sıkışan yaralıları kurtarmak için canla başla ekipler mücadele ettiler ve şu an tamamen trafik durmuş durumda. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldılar ve çevrede tamamen trafiği de kapattılar. O noktaya, o istikamete giden ekipler, jandarma ekipleri tarafından yol kapatılmış durumda. 7 kişi ne yazık ki bu kazada hayatını kaybetti. Feci bir kaza. Ortalık adeta bir anda ne yazık ki savaş alanına dönmüş gibi ve katliam gibi bir kaza olduğunu ifade edelim. Kazanın neden kaynaklandığı henüz bilinmiyor. Ekiplerin incelemesi sonucunda bir açıklama yapılacaktır elbette ki. Yine bölgede Cumhuriyet Savcılığı'nın da görevlendirildiğini ifade edelim o noktaya giden. Ve itfaiye ekipleri şu an çalışmalarını sürdürüyor. Yine AFAD ekipleri de çalışmalarına devam ediyor. Bir kez daha ekranlarını yeni açan izleyiciler için belirtelim. Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesine bağlı kırsal Acaroba Mahallesi mevkiinde otobüsüyle yolcu otobüsüyle bir aracın çarpışması sonucunda 7 kişi hayatını kaybetti. 13 kişi yaralandı. Yaralılar arasında durumu ağır olanlar da var ve çevre hastanelerde tedavi altına alındı. Ambulanslar Gaziantep merkezde bulunan hastanelere yaralıları hızlı bir şekilde ulaştırmak için yoğun bir mücadele sarf etti. Ekipler de olay yerinde sıkışan yaralıları kurtarmak için yoğun bir çaba sarf ettiğini sizlerle paylaşalım. İhbarın hemen ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Çok sayıda itfaiye, arama kurtarma ekibi, AFAD ekipleri ve bunun yanı sıra UMKE ekipleri bölgede görevlendirildi ve sıkışan yaralıları kurtarmak için büyük bir çaba sarf edildi. Şu anda olay yerinde yaralı herhangi bir vatandaşın kalmadığını, tamamının o noktadan çıkarıldığını ve ambulanslarla hastaneye götürüldüğünü ifade edelim. Yaralılar arasında durumu ağır olanlar var, ancak ne yazık ki bu feci kazada 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda Merve Tepe.
3: Çok geçmiş olsun diyelim. Oradan gelecek iyi haberleri bekliyoruz. Maalesef 7 kayıp var. Mehmet Keşkel anlattı ayrıntıları. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella yarın oynanacak Türkiye-İtalya maçı öncesi basın açıklaması yapıyor. Hemen kameralarımızı çevirelim o noktaya.
5: Çok mutluyuz. Bursa çok güzel bir yer. La domanda per Zeki era che tipo di emozioni vivi qui a Bursa, che è la seconda volta che sei venuto a giocare del tuo paese natale. La risposta, ho giocato 8 anni a Bursa, sono cresciuto nel vivaio di Bursa, quindi per me è sempre speciale poter giocare qui. ovviamente il tifo che abbiamo in questa città è sempre speciale, tutti i nostri compagni sanno che tipo di atmosfera possiamo creare.

0: fiziksel özellikleri çok yüksek bir futbolcu. Tonali'yi saymama da gerek yok aslında ama Scamacca da var. Calafiori de var biliyorsunuz, hani çok önemli özelliklere sahip olan futbolcular. Calafiori de Arsenal'de en yüksek seviyede oynuyor. O yüzden hatta o grubun içine Almanya'yı da katmak istiyorum. Hani yetenek bazında bakmamız gerekirse. O yüzden ben şuna inanıyorum. Futbolda anlık aksiyonlar neticesinde gelişen sonuçların değişimi olarak görüyorum her seferinde. Çünkü mesela Uluslar Ligi'ni bu sefer 4 maçlık bir seride oynuyoruz. Çok kısa sürelerde oynuyoruz. Ve baktığınızda her maç her an değişebiliyor ve skor değişebiliyor ki ben son maçlarını da seyrettim Belçika'ya karşı. Yani Belçika kazanmasına rağmen birçok pozisyon üretebildi ve rekabet yüzdesini yüksek tutabildi İtalya. O yüzden farklı bir şekilde de gelişebilirdi o maçın sonucu.
1: Hilmi Bey.
2: Hilmi Serrandol Ajansı. Fransa maçına göre farklı bir kadro görebilir miyiz? Çünkü topa daha fazla sahip olmamız gereken bir maç karşılaşma olacak gibi görülüyor. Hücumda daha yaratıcı belki olmalıyız. Bir de tabii ki Orkun'un durumunu öğrenmek istiyorum. Orkun takımdan dün ayrı çalıştı ama az önceki idmanda takımla beraberdi. Yarın oynamaya hazır mı Orkun?
0: La domanda è questa, mister. Contro l'Italia pensi che avremo bisogno di un possesso un po' più forte di quello che abbiamo fatto contro la Francia, che secondo me avremo bisogno di un possesso con più qualità. E vorrei chiederti anche la situazione riguardo Orkun, come l'hai visto, che ho visto che si è allenato con la squadra.
3: Sì, l'intenzione è quella di cercare di tenere un po' di più la palla, anche se poi con la Francia... Statistico ora non vorrei sbagliare, ma credo sia stato un 60-40 totale. Il primo tempo un po' di più loro e il secondo tempo si è accorciato questo divario. Quindi l'intenzione è quella di riuscire a avere un po' più la palla rispetto all'ultima partita, ma a volte c'è anche il valore dell'avversario. E Orkun, non so cosa è stato detto, Orkun è... Nell'ultima settimana col club ha giocato senza allenarsi con l'infiltrazione, il dolore aumentava e il ragazzo è voluto rimanere per cercare di recuperare per le partite successive. Quindi disponibilità totale, l'ho ringraziato personalmente, lo faccio anche pubblicamente, perché è coinvolto totalmente nella nazionale e vorrebbe fare sempre il meglio per la nazionale. Oggi si è allenato parzialmente per la prima volta, cercando di provarlo, e vediamo come l'ha risposto.
0: Açıkçası evet, niyetimiz tabii ki de topa daha güçlü bir şekilde sahip olmak ama son maça baktığımızda ilk yarı ve ikinci yarıda toplamın genelinde belki 60-40 %60'a %40 gözüküyor ama o değişkenlik gösterdi maç esnasında. Tabii ki de yani son maça nazaran çok daha fazlasını yapmak istiyoruz topla. Daha güçlü sahip olmamız gerekiyor, bunun farkındayız ve ona göre de istediğimiz performansı da sahaya yansıtmak istiyoruz. Orkun'la alakalı da şunu söylemem lazım, hani neler konuşuluyor kendisiyle alakalı çok fazla bilgim yok. Çünkü biliyorsunuz ben hani takip etmeyi sevmiyorum. Ama son dönemlerde kendi kulübünde maçlara anestezi eşliğinde ve antrenman yapmadan çıkıyordu. O yüzden kendisine de bu arada teşekkür etmek istiyorum sizlerin huzurunuzda. Çünkü burada kalmak istedi ve sonuna kadar da mücadele veriyor geri dönebilmek için. Bugün de açıkçası tam antrenmanı yapmadı bizimle ama antrenmanın belirli bir bölümünü bizimle yaptı ve denedik. Onu da tekrardan aramızda en yakın zamanda görmek istiyoruz. Umarım yarından itibaren de olabilir.
1: Murat Bey, verebilir miyiz mikrofonu?
4: Murat Türker, Bein Sports. Öncelikle başarılar. Maç fiksürü oldukça yoğun. Özellikle Avrupa Kupalarının yeni formatıyla birlikte maç sayısı da arttı. Milli maç trafiği 4 maç üst üste ilk kez yaşanacak. Bunu nasıl, bu motivasyonu nasıl görüyor? Oyuncularını bununla ilgili nasıl motive ediyor maç sayısının artışıyla ilgili?
0: Mister, vorrei chiederti la domanda, con il formato nuovo che vediamo in questi tornei a livello internazionale, che tipo di effetto ha sui giocatori emotivamente parlando?
3: Ma io penso, se ragiono da calciatore, sono particolarmente motivato a fare questo tipo di partite. Confrontarsi con i migliori, confrontarsi al massimo livello, e da parte loro veramente c'è una disponibilità totale, e quindi ma le motivazioni vengono da sole, insomma, quindi penso che siano contenti.

0: ormai da anni i calciatori di alto livello, insomma gli allenatori di alto livello sanno benissimo che non c'è tempo per riposarsi ed è una qualità riuscire a ripristinare non tanto la condizione fisica ma quella mentale. È più difficile ritrovare quella forza a distanza di 48 ore, quasi 72, ma 48 ore per poter svolgere un allenamento adeguato, insomma.
1: Aslında ben futbolcu olsam bu tarz maçlarda çok motive olurum. Çünkü en iyilerine karşı mücadele etmek için hani futbolcu olduğunuzda motivasyonlara çok fazla ihtiyacınız olmuyor. Burada dikkat etmemiz gereken sadece bir konu var. Hani modern futbola baktığınızda son yıllarda bu seviyede çok fazla maç alışkanlığı olan futbolcularda fiziksel olarak rejenerasyon değil de zihinsel olarak jenerasyonların daha çok önem kazandığını görebiliyoruz. Çünkü fiziksel olarak bir şekilde kendinizi toparlarsınız 48 saat içerisinde ama o zihinsel enerjileri daha çabuk toparlamak için elinizden gelen her şeyi yapmanız gerekiyor. Çünkü bu seviyede oynadığınızda bu yoğun tempoda maçlar geçtiğinde zihinsel olarak ister istemez yorulma görülebiliyor. Ama tabii ki de elimizden gelen her şeyi yaparak onu da hızlı bir şekilde atlatmaya çalışıyoruz.
2: Buonasera, Patania del Corriere dello Sport.
1: Scusa. Ayrıca şöyle bir not daha var. Yani bu arada bizim futbolculara da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü inanılmaz çalışkanlık gösteriyorlar. Her şeye rağmen ne kadar hani yakın dursa da fikstür çok böyle elverişli bir şekilde söylediğimiz bütün her şeyi uygulamaya çalışıyorlar.
2: Buonasera Montella, Patania del Corriere dello Sport. Le volevo chiedere questo, ecco, l'Italia, la nazione italiana, lo sappiamo, ha sempre una pressione enorme quando gioca, soprattutto adesso, e deve comunque rifondare una squadra, avrebbe bisogno di tempo. Voi venite da un mondiale e quindi ha comunque una base di lavoro su cui sta andando avanti e svilupperà nei prossimi mesi. Volevo capire che tipo di pressione invece vivete qui, da città della Turchia, e molto più banalmente, che partita si aspetta, cioè deve sta rinnovando il gruppo, che tipo di lavoro sta impostando a breve scadenza?
1: İtalya her zaman baskı altında olduğunu biliyoruz. Ne zaman maça çıksa her zaman çok büyük bir baskı vardır. Siz de Dünya Kupası'ndan sonra tekrar milli takımın başındasınız ve uzun süredir milli takımın başındasınız ve yaptığınız bütün çalışmaları her seferinde tekrar edebiliyorsunuz ve futbolunuzu belirli şekillerde yansıtabiliyorsunuz. Size sorum şu, nasıl baskılar oluşuyor sizlerde? Onları merak ediyorum ve özellikle maçla alakalı ne düşünüyorsunuz?
0: Sì, rispondendo alla pressione, insomma, cerco di essere, almeno ci provo, ironico. Diciamo che anche qui quando vinciamo divento alto, biondo e con gli occhi azzurri, e viceversa, sono normale quando non si vince. Le aspettative sono alte, le ambizioni sono alte e la pressione è tanta, un po' dappertutto, in nazionale lo è ancora di più, ma queste sono cose normalissime, perché poi tutto raccolto, ecco, in 10 giorni, in questi 10 giorni determinano la tua bellezza o meno, insomma. E detto questo, noi dopo il mondiale, sì, c'è un gruppo di lavoro, qualcosa, cioè c'è una base di lavoro già fatto, stiamo cercando di inserire prospetti anche per il futuro interessanti, e questo è un banco di prova importantissimo. Io credo molto nella gradualità, a meno che non c'hai dei fuoriclassi, intendo i ragazzi giovani o nuovi, e quindi è una gradualità, perché comunque ci teniamo al risultato della partita, anche se siamo appunto nel massimo livello, in questo girone ancora di più, e cerchiamo di lavorare in questi termini.
1: Evet, baskı konusu, yani burada kazandığımızda şöyle bir şey söyleyebilirim. Kazandığımızda çok uzun boylu, sarışın ve yakışıklı oluyorum. Yani beklentiler her zaman çok yüksek. Kaybettiğimizde de aynı şekilde tersi oluyor. O yüzden baktığınızda çok kısa aralıklarda oynadığımız için mesela 10 gün içerisinde birçok temel atılabiliyor bu konularla, hani güzellik kavramlarıyla alakalı. Milli takımımıza dönmek gerekirse, yani gelecek için de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çünkü kademeli bir şekilde biliyoruz ki her yeni dönemde yeni gelenleri kademeli bir şekilde, dereceli bir şekilde katmamız gerekiyor ki geleceğe daha emin adımlarla ilerleyebiliriz.

0: son 3 senedir benle oldukları zamandan itibaren pozisyon dışında, kendi pozisyonların dışında oynadılar birçok maçı. Çünkü bizde de biliyorsunuz o konuda bir sıkıntımız var ve bu futbolcular ne olursa olsun farklı bir pozisyonda oynasalar dahi elinden gelen her şeyi yapıyorlar milli takım için ve sonuna kadar mücadele etmeye çalışıyorlar. Mesela 2 senedir Deniz Gül'ü yetiştirmeye çalışıyoruz. Onun üzerinde durmaya çalışıyoruz. Yurt dışında oynarken kendi kulübünde oynamadığı dönemde de hani yanımıza alıp onu yetiştirmeye çalıştık ve şu anda farklı bir takımda daha fazla süre almaya başladı. O yüzden bazen zamana ihtiyacınız olabilir belirli sıkıntıları giderebilmek için. Ama bu konuyla alakalı gerçekten hepinizden ricam var. Çünkü birkaç kere böyle eleştiriler okuma fırsatım oldu. Bu bahsettiğim Kerem'le ve Barış'la alakalı. Sadece şunu bilin, kendi pozisyonlarında oynamıyorlar ama her şeyi yapmaya çalışıyorlar milli takımımız için. O yüzden sonuna kadar mücadele veren futbolcularımıza biraz daha fazla sahip çıkmamız gerektiğine inanıyorum.
1: Semra Karagöl, GDH Spor. Öncelikle yarınki maçta başarılar dilerim. Uğurcan'ın kartından sonra kamuoyunda Berke Özer konusu konuşulmaya başlandı. Berke'nin milli takım yolu kapalı mı? Yoksa geri dönme ihtimali var mı? Bu süreçte Berke sizinle iletişime geçti mi?
0: Mister, dopo il rosso che ha preso il nostro portiere Uğurcan, ovviamente abbiamo iniziato a vedere tante persone che parlavano di Berke Özer come potenziale portiere per la nazionale turca. Volevo chiederti se per lei le porte verso Berke sono tutte chiuse o se in questo periodo ha avuto la possibilità di parlare con
2: Berke. Sapete benissimo cosa è successo, non è corretto tornarci sopra. E io non ho ricevuto nessuna telefonata da nessuno.
0: Benden daha iyi biliyorsunuz aslında olanları, süreçleri. Açıkçası herhangi bir telefonda almadım ben kendisinden. O yüzden şu anda bunu konuşmanın da doğru olduğuna inanmıyorum.
3: Başka soru var mı acaba?
0: Altre domande?
3: Son soru olsun.
0: Ultima domanda.
4: Buonasera, Emanuele Gamba, Repubblica. Le volevo chiedere se è mai stato contattato per la panchina dell'Italia, visto che sono stati comunque contattati allenatori sotto contratto con altre federazioni, e se in linea teorica le piacerebbe prima o poi il lavoro di CT azzurro.
2: Scusa, ecco, nell'ultimo periodo no, una decina d'anni fa no, ma diversi anni fa sì, quindi non c'è stato nessun tipo di contatto. Adesso non c'è spazio, non c'è assolutamente spazio nella mia testa per pensare al futuro, e quindi ho altri 2 anni di contratto qui e li voglio onorare fino in fondo, anche perché meritano sia i turchi, sia la federazione, sia il presidente la mia massima dedizione. Quella c'è sempre, ma dedizione anche nei pensieri, e quella c'è ancora.
0: Soru şuydu, İtalya milli takımı için herhangi bir zaman zarfında sizi aradılar mı ve gelecekte kendinizi orada görmek ister misiniz? Hocamızın cevabı da, açıkçası son dönemlerde öyle bir şey olmadı. Geçmişteki yıllarda temaslar olmuştu ama şu an herhangi bir şekilde böyle bir düşüncem yok. Ben burada Türkiye'yi temsil ediyorum, ülkemizi temsil ediyorum ve açıkçası Türk halkını, başkanımızı, federasyonumuzu, futbolcularımız için elimden gelen her şeyi yapmak için buradayım ve sözleşmem hala devam ediyor. O yüzden burada ne gerekiyorsa yapmak istiyorum başarıya ulaşmak için.
3: Peki son sorumuz olsun lütfen.
5: Hasan Bozbey, Bursa var. Sayın Montella'ya şunu sormak istiyorum. Forvet sorunu yaşıyoruz milli takımda özellikle. Enes Ünal sezon başından itibaren kendi oynadığı takımında sürekli forma bulmaya başladı. Goller de atıyor. Belki bu ilk bu 3-4 maçlık periyotta değil ama Kasım ayındaki diğer maçlarda düşünüyor mu kendisini? Forvet sorunu yaşarken böyle bir düşüncesi var mı? Yeniden milli takıma çağırma gibi bir düşüncesi.
0: La domanda è questa, ovviamente sappiamo che noi abbiamo un problema nella posizione d'attaccante. E nessun Al ha iniziato quest'anno nella sua nuova squadra a giocare regolarmente e ha fatto anche qualche gol, ovviamente non per questo periodo ma per il prossimo ritiro che abbiamo a novembre, pensi che può essere uno dei convocabili?

0: non lo stiamo seguendo moltissimo. Nell'ultime sei partite, sei no, forse cinque, del suo club l'abbiamo viste a rotazione sia io che tutto lo staff, che ci piace vedere giocatori anche con persone diverse. E, dopo il secondo infortunio sicuramente gli manca ancora un po' il ritmo, almeno questa è stata la valutazione. È un ragazzo eccezionale, è sempre disponibile, è stato con noi qualche volta e quindi sicuramente continueremo a seguirlo per vedere se rientra poi nei parametri delle nostre valutazioni.
1: Açıkçası yakın takibe aldık kendisini. Son hatta 5-6 lig maçını teknik ekibimle beraber farklı farklı kişiler gitti bizden. Ben de katıldım ve bütün maçlara yakından seyretme fırsatımız oldu. Tabii ki de muazzam bir karakterden bahsediyoruz. Yani milli takımı kendisini ne kadar çok sevdiğini, bizim de onu ne kadar çok sevdiğimizi kendisi de biliyor. O yüzden yakın takipteyiz. Fiziksel olarak gördüğümüz maçlarda yakından takip ettiğimizde bizim parametrelerinin biraz altında kaldığını fark ettik. O yüzden bir dahaki kampta yine gelmeden önce bütün gerekli yakın takipleri yapıp maçları seyretmeye gideceğiz ve ona göre kararlarımızı vereceğiz.
2: Toplantımızı tamamladık. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
1: Grazie a tutti.
3: Evet, A Milli futbol takımımızın yarınki İtalya maçı öncesinde bir basın açıklaması oldu. Vincenzo Montella'nın açıklamalarını getirdik ekrana.
0: Sì, no, lo so.
3: Bir soru daha var galiba.
0: Abbiamo un gruppo che ci iscriviamo in tanti calciatori e quindi le faccio anche pubblicamente. Scherzando gli ho detto benvenuto nel girone di ritorno, insomma dopo i 50, quindi io le auguro di tutto il cuore che possa festeggiare questa età insomma bella, particolare ma bella, nella gioia più profonda.
1: Soru şuydu. Bugün Totti'nin doğum günü ve bugün 50 yaşında. Kutladınız mı? Onu merak ettim hocam dedi. Hocamız da açıkçası biliyorum çünkü eski futbolcularından oluşan eski bir grubumuz var. Oradan sürekli konuşuyoruz. Kutlamıştım. Hatta kendisine şey demiştim. 50'ler kulübüne hoş geldin. Umarım çok güzel, keyifli bir şekilde kendi doğum gününü kutlar. Biz de buradan kutluyoruz sizlerin sayesinde.
2: Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
0: Fare a Francesco la domanda.
3: Evet, Vincenzo Montella basın toplantısını sonlandırdı. Biz de çok kısa bir reklam için müsaade isteyelim. Birazdan Uluslar Ligi özel yayınıyla yaklaşık bir 5-6 dakika sonra karşınızda olacağız. Almanya-Yunanistan maçı öncesinde. Görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: www.haberradyo.com.tr 24 saat haber.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız.
6: Katılım evim ve bir evimde devir süreci hızlandı. Türkiye Emlak Katılım Bankası'ndan Katılım Evim, Bir Evim ve İktisat Katılım Bankası'nın pay devir sürecine ilişkin yeni açıklama geldi. Banka, taraflar arasında yürütülen görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini duyurdu. Devir işlemleri kapsamında gerekli resmi izin ve onaylar için Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu ve BDDK'ya başvurular yapıldı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
8: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: Yapay zeka geliştirilmiş.

0: Yapay zeka sektöründe güvenlik tartışması ise giderek büyüyor. OpenAI ve Anthropic gibi şirketlerin yöneticileri gelişim sürecinde daha fazla güvenlik önlemi alınması gerektiğini savunuyor. Ancak sektörde farklı görüşler de bulunuyor. Meta CEO'su Mark Zuckerberg, her laboratuvarın kendi güvenliğini sağlaması gerektiğini belirtiyor.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Yapay zeka verileri artık Türkiye'de kalacak. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nın geliştirdiği Milli Yapay Zeka Platformu Evren, 11 açık kaynak yapay zeka modelinin kullanımına açıldı. Evren, Haziran 2026'dan bu yana veri, yapay zeka modeli ve yüksek performanslı hesaplama gücünü tek platformda buluşturuyordu. Eylül 2026 itibarıyla ise açık kaynaklı büyük dil modelleri kullanımını hizmete açtı.
2: Türkiye'yi yapay zeka çağının öncü ülkeleri arasına inşallah hep birlikte taşıyacağız.
0: Platformdaki veriler Türkiye'de bulunan GPU yani yüksek kapasiteli işlemci altyapısında işleniyor. Böylece hassas verilerin yurt dışındaki bulut servislerine aktarılmasının önüne geçiliyor. 7500 aktif kullanıcıya ulaşan platformun Türkiye'nin yapay zeka ekosisteminde ortak ve Türkiye merkezli bir geliştirme altyapısı oluşturması hedefleniyor.
2: Veriye artık saniyeler içinde ulaşılabiliyor. Türkiye teknolojideki bu dönüşümü en erken fark eden tedbir, politika ve uygulamalarını buna göre şekillendiren nadir ülkelerden biridir.
0: Böylelikle savunma sanayi ve teknoloji firmaları, üniversitelerdeki akademisyenli araştırmacılar, girişimciler, yazılımcılar ve öğrenciler yapay zeka üretim sürecinde Evren'i kullanacak. Evren doğrudan ücretli erişim yerine katkı esaslı kredi modeliyle çalışıyor. Kullanıcılar veri seti yükleyerek, veri etiketleyerek veya eğitilmiş yapay zeka modellerini paylaşarak kredi kazanıyor. Bu krediler platformun yüksek performanslı GPU havuzunda model eğitimi ve büyük dil modeli çıkarım işlemleri için kullanılabiliyor.
2: Elde ettiğimiz kazanımlar buzdağının sadece görünen yüzüdür.
0: Platforma e-devletle giriş yapılıyor. Ayrı bir sözleşme ya da başvuru süreci ise bulunmuyor.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Sosyal medyada tüketiciyi yanıltan, sahte beğeni ve yorum satın alan işletmelere geçit verilmeyecek. Ticaret Bakanlığı, e-ticaret platformları ve sosyal medyada tüketicileri yanıltan uygulamalara karşı yeni bir dönem başlattı. İnternetten alışveriş yapan vatandaşların kararlarını etkileyen sahte yorum ve beğeniler mercek altına alındı. Bakanlık, gerçek dışı değerlendirmeler, para karşılığı yaptırılan övgü dolu yorumlar ve sahte beğeni sayılarıyla algı oluşturanları tek tek tespit ediyor. Bu kapsamda tüketiciyi yanıltan ve haksız rekabete yol açan söz konusu yöntemleri kullanan firmalar ve bu sisteme aracılık edenler hakkında idari para cezası uygulanacak. Ayrıca tüketicileri aldatan sahte yorum ve beğenilerin platformlardan derhal kaldırılması sağlanacak. Bakanlık yetkilileri e-ticarette güvenli alışveriş ortamının sağlanması ve tüketici haklarının korunması için denetimlerin tavizsiz süreceğini vurguladı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Birçoğumuz güne uykusuz başlıyoruz. Bazen birkaç saatlik uykuyla günü tamamlamaya çalışıyoruz. Oysa uykudan çaldığımız her saat bizi sağlığımızdan edebiliyor.
4: Yetişkin için ideal uyku süresi 7 ile 9 saat arasında diyebiliriz. Ama herkes için uyku sürelerinin de farklı olduğunu söylemek önemli.
5: 8-10 arası değişiyor. Çok fazla olmuyor ama.
6: Peki 8-10 saat sizce az mı çok mu?
5: Bence yeterli.
6: Yeterli
5: tabii.
6: Peki siz uyandığınızda uykunuzu almış olarak uyanıyor musunuz?
5: Uykumu almış olarak uyanmıyorum genelde.
6: Neden olabilir peki?
5: Bir tık da alışkanlık olması gerekiyor diye düşünüyorum ben.
4: Uyku süresinin dışında elbette uykunun içeriği, düzenli olması, aralıksız olması ve kişinin uyandığında yeterli uykuyu almış olarak uyanması da önemli.
7: Uyku yalnızca dinlenmek için değil, vücudun kendini yenilemesi için de kritik.
4: Vücudun hem onarılması, beynin onarılmasıyla ilgili süreçler meydana geliyor. Aynı zamanda beyindeki atıkların temizlenmesiyle ilgili süreçler oluşuyor. Bu dönemde beyin daha az aktif bir halde, dinlenme fazında.
6: Günde kaç saat uyuyorsunuz?
8: Yani

0: düzenli uyumadığım için tam bilemiyorum kaçta uyudum.
1: Peki uyandığınız zaman uykunuzu almış oluyor musunuz?
0: Yani bir yorgunluk hissediyorum ama yani aldığımı düşünmüyorum.
2: Özellikle kısa uyku, kalp yetmezliğinden diyabete kadar pek çok sağlık sorunuyla ilişkilendiriliyor.
3: Eğer bahsettiğimiz şey yetersiz uykuysa bazı etkileri olabilir. Kısa süreli etkileri için dikkat eksikliği, konsantrasyon bozukluğu, hafıza güçlükleri gibi durumlar olabilir. Uzun süreli devamlı bir uykusuzluk ise bazı hastalıklara, hipertansiyon gibi kalp hastalıklarına öncü bir takım rol oynayabilir bu gibi durumlar. Onun dışında yine hafıza problemleri gibi durumlar yaratabilir.
1: Az uyku kadar fazla uyku da dikkat çekiyor. Gerektiğinden fazla uyumaksa depresyonla ilişkilendirilebiliyor.
3: 9 saatin üzerinde uyku bazılarının normal uykusu da olabilir. Direkt depresyona neden olur demek zor. Bazen kişinin sağlık durumu, işte yoğun hastalık dönemlerinde ya da fazlaca yorgunluk, zihinsel yük taşıdığımız dönemlerde de fazla uyunabilir.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Zonguldak 100, Karabük 88, Kastamonu 89, Çankırı 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
7: Uluslar Ligi özel yayınımıza hoş geldiniz. Turkuaz Medya olarak Uluslar Ligi maçlarına ev sahipliği yapıyoruz. Bugün bu akşam birazdan artık yaklaşık bir saat kaldı. A Ligi 2. grupta Almanya-Yunanistan maçı A Haber ekranlarında olacak. Yunanistan ilk maçta Sırbistan'ı 2-1 mağlup etti. Bu akşamki maçı tabii biraz Almanya cephesinden de konuşacağız. Çünkü futbolda acaba Almanya ekolü bitiyor mu diye bu Dünya Kupası'ndan sonra çok tartışılmıştı. Milli takımımızla konuşacağız. Az önce Vincenzo Montella kameraların karşısına geçti. Bursa'da ekibimiz de yoğun bir hazırlık içinde. Yarınki İtalya maçına ilişkin beklentiler aynı şekilde çok tartışmalı. Bugün bültenlerde de verdik. İrlanda-İsrail maçı var. İsrail'e tepkiler var. Onları da konuşacağız ama önce biraz dün akşam A Haber ekranlarında yayınlanan İspanya-İngiltere maçıyla başlamak istiyorum. A Spor yorumcusu Sayın Suat Umurhan bana eşlik edecek bugün. Hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
7: Çok teşekkür ederim. Şimdi dün akşamki maçı konuşalım. Tabii. Belki de böyle son günlerin en güzel maçı diyorduk. Çünkü son dünya şampiyonu İspanya ve dünya üçüncüsü İngiltere. Hakikaten gollü de güzel bir karşılaşma oldu. Yine İspanya tabii favoriydi biraz ama İspanya aldı maçı. Dünkü karşılaşmada ne gördünüz İngiltere açısından, İspanya açısından?
8: Şimdi Dünya Kupası bittikten sonra tabii hedef bitmiyor ama ekibinizi, oyuncularınızı yeni hedefe motive etmeniz lazım. İspanya'nın hocası De La Fuente, ki altyapılardan itibaren İspanya'yı çalıştıran, hani böyle hep teoriktedir ya, altyapıyı bilsin, genç nesilleri yetiştirsin. Tam da öyle bir profil. Öğrencilerine şunu diyor. Dünya Kupası bitti. Şimdi hedefimiz nedir diyorlar. Önce Wembley'de İngiltere'ye gineceğiz diyor. Dün gece de o maçtı. Yani bu tip organizasyonlar, ki Uluslar Ligi bu sene yeni çehresiyle oynanıyor. Yani ilk defa bu kadar bir milli ara var. İlk defa 4 maçlık bir periyot oynanıyor her ülke için. Burada da İspanya bunu kendine hedef koydu ve ne olursa olsun İngiltere'de yenmek, dünya şampiyonu da olsanız zordur. Ki onu da gördük. İngiltere açısından işlerin hiç iyi gitmediği bir süreç ama İspanya açısından da gerçekten durdurulması mümkün olmayan, biraz önce Almanya için söylediniz yani Alman ekolü bitiyor mu? İspanyol ekolü bitmiyor. Her ekol bitiyor. Son 20-25 yıla damgasını vuran bir İspanya var.
7: Bitmeyecek gibi de görünüyor.
8: Bu kadar alttan oyuncu yetiştirmek ve bunu sadece futbol için de söylemeyeyim. Yani basketbolda da İspanyol ekolü hiç bitmiyor. Diğer branşlarda da keza öyle. Bunu sürekli uygulamak, sürekli kupalarda şampiyonluğa gitmek gerçekten inanılmaz bir sportif yapı demek.
7: İngiltere için sorayım. Mesela Harry Kane dün bayağı bir gol kaçırdı.
8: Evet.
7: Tabii Dünya Kupası'ndan sonra da onların da mesela son oynadıkları maçta böyle son yarım saat hakikaten çok talihsiz bir kayıptı İngiltere için. Biraz beklentiler ve revizyonlar yüksekti İngiltere için. Dün akşam nasıl bir İngiltere izledik?
8: Şimdi İngiltere'de evet Dünya Kupası'nda da aslında hani böyle bir favorileriniz vardır. Bir de üstüne bir sürpriz adayı çıkarırsınız ki futbolu sevenler, futbolla ilgilenenler İngiltere'nin o mazide kalan başarılarından hep bir der ki acaba

0: olur mu? İşte Premier Lig etkisiyle bir İngiltere'yi tutayım sürpriz olarak dersiniz ama bir türlü de o gerçekleşmez. Son Dünya Kupası'nda da bu böyleydi. Dün de baktığımızda dediğiniz gibi Kane'in golleri kaçırması var ama şimdi artık şöyle bir durum oldu. Fransa, İspanya, Arjantin bitiyor dünyada. Ama altında kalan takımlar arasında İngiltere var. Hı hı. Mesela buraya İtalya'yı yazmıyoruz artık.
1: Evet.
0: Almanya'yı yazarız tabii ki. Böyle sıraladığınızda Fransa ve İspanya'ya ulaşmak gerçekten çok zor şu anda.
1: Genel olarak sorayım, hı hı. Hala İspanya mı favori diye Uluslar Ligi'nde?
0: Evet. Değil mi? İspanya bu. Yani bir de şöyle bir şey, hani bir maçta tıkanır diyorsunuz, hı hı. Maçın belli bölümünde tıkanır diyorsunuz, yok. Yani belki de bu altyapılardan gelen oyun sisteminin devamlılığı, oyuncu grubunun birbiriyle olan süreci buna dahildir. Ama baktığınız zaman İspanya Fransa'yı da dize getiren, ki Fransa'nın yıldızları çok ciddi, hı hı. Hücum anlamında özellikle bir İspanya var. Bir anda yıldızları, bir anda takım oyunuyla tam bir komplike.
1: Evet, bu sene tabii çok böyle yıldızları konuştuk ama dün, hı hı. Sayın Ömer Üründür'le yayında da ben söylemiştim. Tüm takımlarda yıldızlar haricinde, şimdi bizim de yıldızlarımız vardı, tabii. Baktığınızda Dünya Kupası öncesinde. Ama başka bir şey gördük bu sene. Uluslar Ligi'nde de aynı şeyi görüyoruz. Bir takım oyunu var, hı hı. Ve bir inanılmaz bir matematik var sahada. Çok akıl işi bir oyun oynuyorlar ve, hı hı. Onu yani hiç futboldan anlamasanız bile bir matematik olduğunu ve durdurulması çok zor olduğunu görüyorsunuz. Sanıyorum diğerlerinden farkı da belki. O yüzden mesela Fransa çok favoriydi ama sonrasında İspanya öne geçti. Hı. Belki bunun da etkisi olabilir.
0: Muhakkak artık geldiğimiz noktada oyuncuların sadece maç boyunca koştukları değil, rakip ceza sahasındaki deparları, driplingleri, yüzlerce ölçüt, istatistik hepsinin değerlendirilmesi, oyuncuların rakibe göre, rakip oyunculara göre, onların belli sürelerine göre konumlanması gibi bir sürü matematik iş var. Yani artık futbol öyle eskiden hani 11 kişinin peşinden koştuğu 11-11-22 kişilik bir oyun değil. Futbol artık çok daha fazlası.
1: Değil. Şut çekemiyorsunuz kalelerine, İspanya'da,
0: evet.
1: Öyle bir,
0: evet,
1: durum,
0: evet,
1: var.
0: Aynen öyle.
1: Evet. Evet, İngiltere-İspanya maçı hakikaten belki de son günlerin en güzel maçlarından biriydi. Hmm. Şimdi milli takımı konuşacağız. Milli takıma gelelim biraz. Az önce Montella'nın açıklamaları vardı. Tabii, hmm. Yarınki maçın şöyle bir durumu var. İtalya ile oynayacağız. İtalyan teknik direktörümüz. Ama İtalya'nın da şöyle bir durumu var. Şimdi İtalya Dünya Kupası'na gidemedi.
0: Evet.
1: Çok tepki var İtalya'ya da. Onlar için de kendilerini kanıtlama maçı. İyi de başlamadılar. Belçika'ya 2-0 yenildiler. Şimdi onlar da çok güçlü oynamak zorunda. Biz de aynı şekilde.
0: Doğru.
1: Mesela hem Montella açısından hem takım açısından biz de çok iyi oynamak zorundayız. Ne bekliyorsunuz yarınki maçtan?
0: Şimdi önce İtalyan'dan gideyim. Mancini'de bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran.
1: Evet.
0: O da eski bir İtalyan. Yani Türk futbolunun bildiği bir isim. Diğer tarafta da İtalya'ya Avrupa şampiyonluğunu getirmiş Euro 2020'de bir teknik adam. Şimdi iki tarafta baktığınızda aşağı yukarı Mancini biraz daha eski ama aynı jenerasyonun biraz ucundan geçmiş isimler. Şimdi biz Montella ile mesela Fransa maçımız, normalde Fransa'ya 3-0 4-0 da kaybetsen kimse sana bir şey demez. Çünkü karşında Fransa var. Biraz önce konuştuk. İspanya, Fransa çok üstte takımlar. Ama biz beklenenden iyi bir oynadık. Yani oyuncularımızın sahada gösterdiği mücadele, hırs, rakibin yıldızlarına karşı onları durdurma prensiplerimiz üst seviyedeydi. Yani birkaç tane hatamız var. Belki golü bulsak bir kez daha Fransa'yı mağlup etme imkanımız olacaktı. Öyle bir karşılaşmayı geçirdik. Ama şimdi döndüğümüz zaman burada biraz da favori biziz. Yani yarın akşamki mücadelede Türkiye kazanacak. Yani favori bu. %51 diyeyim. Hı hı. Biz favoriyiz. Çünkü İtalyan futbolu eski halinde değil ama İtalya her zaman İtalya'dır. Müthiş savunma yapar. Fransa'ya göre farkımız şu. Topu biz kullanacağız bu sefer. Yani Fransa'ya biz topu bırakıp savunma önlemlerini arttırdığımız, hızlı hücumlarla çıktığımız, geçiş oyunları yaptığımız, zaman zaman sete döndüğümüz bir maçı geride bıraktık. Şimdi biraz roller değişecek. Yarın akşam Türkiye'nin top kullanacağı, İtalya'nın biraz genlerindeki savunma futbolunu ortaya koyacağı bir maç olacak. O yüzden de evet, yıldızlarımızın bazıları yok. İşte Kenan, hı hı. Hakan, Orkun sakat, ki biraz önce hocamız onunla ilgili de birkaç söz söyledi. Ben oradan da çok oynayacak durumda olmadığını da anladım. Aslında riske etmeyecek gibi, hı hı. Algıladık. Ama sahada bir Arda Güler var.
1: Evet.
0: Şimdi biz topu kullanırsak, biraz da forvet anlamındaki gol bitirici vuruşlarımızı çözersek yarın akşam bence bir galibiyet bizi bekliyor.
1: Bir değişiklik bekler misiniz? Yani Fransa maçından sonra, yarın ya da bugün şimdi Montella'nın açıklamalarını da dinledikten sonra.
0: Şimdi tabii kalede zorunlu bir değişikliğimiz var. Evet, kırmızı kart Uğurcan nedeniyle. Kırmızı kart Uğurcan gördü, oynayacak. Altay oynayacak. Şimdi burada şöyle bir değişiklik olabilir. Bir kere savunmamız tekrar dörtlüye dönecektir. Yani daha önde top oynayacağımız, topu kullanacağımız bir maçta biz beşli savunma değil de biraz dörtlü savunmaya döneceğimiz bir oyun olur. Burada soru işaretim şu. En uçta kimi kullanacağız? Herkesin malumu, hoca da şimdi söyledi, bir forvet sıkıntımız var. Forvette Kerem ve Barış'ı kullanıyoruz.
1: Evet.
0: Onların mevkisi değil orası.
1: Evet.
0: Yani o yüzden de...
1: Nedir bu forvet sıkıntımız?
0: Nedir bu forvet sıkıntısı? Yani ya futbol öyle bir şey ki mesela çok ciddi iyi kalecilerimiz var. İyi stoperlerimiz var, evet. Orta sahamız çok iyi, öndeki oyuncularımız çok iyi ama forvetimiz yok. Yani belli dönemlerde sportif takımlarda böyle kilitlenmeler oluyor. Burada belki Deniz Gül'e biraz daha fazla süre verilebilir.
1: Onu soracağım. Deniz olur mu acaba diye konuşuluyordu ama.
0: Deniz'le rakip yarı sahada baskı kuracaksanız çok zor. Yani pres anlamında söylüyorum ama oyunu oraya yıktık. Sağlı sollu orta yapıp ya da Deniz'i biraz duvar göreviyle kullanacaksanız Deniz tipik bir genç santrfor. Uluslararası deneyimi az. Her ne kadar işte İsveç'ten gelse de Portekiz Ligi'nde de oynasa bu deneyim farklı bir şey. Yani durduğunuz yerden rakibe bakışınız, alan savunmanız kadar her şey önemli. Deniz'le başlarsak bilelim ki biz daha oturaklı, daha set oyunuyla rakip yarı sahaya oyunu yıkacağız. Ama Barış ya da Kerem'i en uçta değerlendirirse Sayın Montella muhtemelen biraz daha pas, biraz daha oyunu geriden kabullenip böyle net santrforsuz bir oyun tercih edeceğiz.
1: Ne bekliyorsunuz peki? Muhtemelen Kerem ve Barış'la başlamak, evet, sonra Deniz'in,
0: evet,
1: girmesi,
0: benim
1: gibi
0: de
1: bir şey mi?
0: Gördüğüm o, çünkü sonuçta karşınızda İtalya var. Yani ve İtalyanlar da ciddi baskı altında. Sizin de söylediğiniz gibi şimdi son Dünya Kupalarının hiçbirinde yoklar. Ülkede bu anlamda büyük bir kriz var. Oyuncu grubu yetiştirmede sıkıntıları var. 10 oyuncuyu getirmiyor Mancini. 11'inde ciddi değişiklikler olacak. Bir de üstüne ilk maçta sahalarında Belçika'ya yenildiler. Ve biraz da zaman zaman kavga çıkan bir maç oldu. O yüzden burada en azından iyi savunmayla o Catenaccio dediğimiz İtalyan futbolunun savunma prensibini biraz uygulayıp bizim açığımızı arayacaklar. Biraz da bizim stoperlerimize, beklerimize de çok iş düşecek bence burada.
1: Peki burada tabii yani oyuncu performansları üzerinden bir de takım üzerinden belki gitmek lazım. Çünkü biliyorsunuz bizde biraz daha ağırlıklı, bir gol atılamayınca o oyuncunun üzerinden de gidiyor tartışmalar.
0: Tabii, evet.
1: Teknik direktör
0: maalesef,
1: üzerinden de
0: maalesef
1: aynı şekilde. O yüzden bir yerde aslında hem oyuncuların hem teknik direktörün de üzerindeki baskıyı da arttırdı bu maç şimdi.
0: Arttırdı. Yani şimdi bir kere şunu bir açıklığa kavuşturmak lazım. Biz artık Uluslar A Ligi'ndeyiz. İzlediğimiz maçlar Dünya Kupası'nda çeyrek finalde, yarı finalde çıkıp da eşleşeceğiniz takımlar. Avrupa Şampiyonası da öyle. Şimdi Belçika son 20 yılda Avrupa'nın en büyük ülke futbollarından biri. İtalya ve Fransa'yı saymaya gerek yok. O yüzden bir kere bu maçların hepsinin Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası üst klasman maçları olduğunu unutmayalım. Bir kere buna göre değerlendirmek lazım. Yeni formatta ilk ikide olmak önemli. En iyi üçüncülerden biri olmak önemli. Burada devam edebilmek adına. Bir kere bizim hedefimiz önce burada kalmak. O yüzden sahamızda İtalya bizim hedef maçımızdır. Biz şu an olarak, şu anda iyi bir ekibe sahibiz. Evet, santrfor konusunda sıkıntımız var. Ama biz zaten bu eksiklerle buraya geldik.
1: Evet.
0: Bu oyuncular bu problemleri çözerek geldi. Ona göre de ister Barış, ister Kerem ya da Deniz Gül önde oynarsa ona göre bir format uygulayacağız. Biraz erken gol sanki hem stadı coşturur hem oyuncularımızdaki o tedirginliği ortadan kaldırır. Biraz daha bizi özgüvenli bir oyuna sevk eder bence.
1: Şöyle sorayım, biraz daha geniş çerçeveden aslında şunu sormak isterim. Çok çünkü isim üzerinden tartışmalara girmek istemiyorum. Çünkü kamuoyunda zaten futbolcular zaman zaman bu isimler tartışılıyor. Takımlara da gidebiliyor bazen.
0: Maalesef o yüzden, en büyük problemimiz.
1: Evet, yani o yüzden isim olarak girmek istemiyorum ama biraz daha geniş çerçeveden şöyle sorayım.

0: Dünya Kupası'nda yıldızlar diye gittik ve maalesef işte o az önce söylediğim şey mesela o akıl oyununu çok da iyi göremedik baktığımızda. Sebepleri tartışılır ama Dünya Kupası'ndan sonra şimdi Uluslar Ligi'ne baktığımızda takımda ve Montella'da bir değişiklik görüyor musunuz? Çünkü şöyle eleştiriler de var. Aslında aynı ekiple aynı şey yapılmaya çalışılıyor diye eleştirenler de var. Hayır, aslında Dünya Kupası'nda çok da beklediğimiz mücadeleyi bulamadık. Şimdi daha iyi bir mücadele var diyenler de var.
1: Şimdi Dünya Kupası'nda tabii ki kötü bir kupa geçirdik. Beklentilerimizin çok gerisinde kaldık. Bunda biraz hep biz başarıları, yani bir tane başarı elde ediyoruz ve sonrasındaki her şeyi buna göre sınıflandırıyoruz. Dünya Kupası'nda da işte üçüncülüğümüz var. Bu sefer de üçüncü olacağız. En kötü üçüncü olacağız. Futbol, spor böyle bir şey değil. İşte her sene bir kere Galatasaray Avrupa Kupası kazandı. Sanki her sezon kazanmaya... Hayır, öyle bir dünya yok. Şimdi burada da milli takımımızda değişimler olmalı. Yeni oyuncular araya katılmalı. Yeni isimlerle biraz daha oyunu farklı formatlara çevirmeliyiz. Ama şimdi çok ciddi bir yıldız skalamız var. Şimdi Kenan, Juventus'un yıldızı. Evet. Hakan, Inter'in kaptanı. Arda, Fransa karşısında öyle bir futbol oynadı ki. Yani yazık oldu. Sırf Arda'nın o paslarına, asistlerine, oyun gücüne puan almamız
0: Arda
1: lazım.
0: Arda tek başına takımı koşturmaya çalışıyor diyenler oldu.
1: Neredeyse öyle. Bunları da arda arda koyunca biraz daha sanki farklı planlama, biraz oyun ritminde değişiklik işimize gelir gibi. Bunun dışında da ben mesela savunma anlamında öndeki oyuncularla ciddi bir iletişim olması gerektiğini düşünüyorum yarınki maç özelinde. Çünkü Dünya Kupası'nda hatırlattınız, buralarda problem yedik. Fransa karşısında yediğimiz gol de öyleydi. Hızlı hücumlarda çok kolay alan bırakıyoruz. Bunları yarın biraz önlememiz gerekiyor bence.
0: Şimdi bu akşam saat 21.45'te oynanacak Almanya Yunanistan maçına geçelim istiyorum. Az önce söylemiştim çünkü Dünya Kupası'ndan sonra da çok tartışıldı. Acaba futbolda Almanya ekolü bitiyor mu diye. Ama herhalde bu bugünden yarına bilmiyorum çok değişebilecek bir şey mi. Biraz hem Yunanistan'ı da değerlendirelim. Az önce söyledim, Sırbistan maçını aldı. Galibiyetle başladı. Ne bekliyorsunuz bu akşam?
1: Şimdi bir kere Almanya'da bir değişim var. Yani Almanya'da Klopp geldi ki Jürgen Klopp Liverpool sonrası görev almayacağını, teknik direktörlüğü uzun bir süre yapmayacağını söylemişti. Ama buna rağmen şimdi Almanya milli takımı gibi üst seviyede bir yerden hem de Almansanız zaten bunu kabul etmek zorunda kaldı. Klopp böyle anlık değişimlere imza atan bir teknik adam değil. Bütün takımlarında bunu gördük. Dortmund'da, Liverpool'da. Şimdi farklı bir yere gidiyorlar. Alttan oyuncu grubu yetiştirmeleri lazım. Almanya'nın o en başarılı dönemleri hepsi Almanya'nın eyaletlerinden toplanan en iyi oyuncularla oluşturulan yeni bir sistemin ürünüydü. Şimdi o ortadan kalktı. Bir değişim var ve biraz da normal futbol takımı gibi, kulüp takımı gibi Klopp biraz yeniden dizayn ediyor. Yunanistan tarihinde bir Avrupa şampiyonluğu var ve her zaman savunmasıyla ön plana çıkmış bir ekip. Almanya'nın Hollanda maçında eleştiriler, biraz Alman basınına da baktığımda şöyle eleştiriler vardı. Sıradan bir takım olduk. Yani oyunu değiştirecek, oyunun ritmini ayarlayacak oyuncu grubumuz yok. Bunlar da Almanya'nın handikapları.
0: Evet. Şimdi bu arada ilk 11'ler belli olmuş. İlk 11'leri yansıtalım ekranı ama bir uyarı yapayım izleyicilerimiz için. Dün akşam da çünkü aynı sıkıntı yaşanmış. Ben de yaşadım bu arada. Dün eve gittim. A Haber'i açtım. Baktım yayın yok. Maçı izlemeye gittim. Avrupa frekansı varmış bizde. TürkSat üzerinden ayarlanması gerekiyor. O yüzden dün resmi bir açıklama da yaptık A Haber adına. Buradan bir kez daha maça 45 dakika varken yaklaşık izleyicilerimiz için söyleyelim. TürkSat üzerinden uydularınızı ayarlarsanız eğer bu akşam inşallah aynı problem yaşanmaz. Saat 21.45 olacak maç. İlk 11'ler belli oldu. Hemen bunları da bir değerlendirmenizi isteyeyim.
1: Şimdi böyle baktığımızda Nübel'den bahsedelim. Beşiktaş'ın kalecisi Nübel. Şimdi Beşiktaşlar uzun bir dönem sonra bir çok şükür oh be diyerek maçlara çıkıyor. Evet. Nübel de milli takıma birinci kaleci olarak dönmesi gerçekten çok takdire şayan. Yani geçen sezonki performansı evet, artı Beşiktaş'ta çok iyi başladı. Nübel'in altını çizelim. Kimmich takımın deneyimli isimlerinden biri. Adeyemi de yıldızı artık takımın. Ama bunun dışındaki oyunculara baktığınızda Klopp bir şeyler deniyor. Klopp yeni bir Alman futbolu, yeniliklere açık bir Almanya ortaya çıkarmaya çalışıyor. Gerçekten biraz mesela bu akşamki maçı niye izlersin? Futboldaki yenilikler ne? Klopp neyi üretmeye çalışıyor? Neyi değiştirmeye çalışıyor? Biraz futbol bilgini olarak bakılır Klopp'a. Tam da öyle bir maç olacak.
0: Yunanistan'ın 11'ini de verelim. Yunanistan'ı da belki biraz değerlendirebilirsiniz izleyicilerimiz için. Şimdi Almanya'nın karşısında Yunanistan sanki bakılınca Almanya favori mi görünüyor?
1: Muhakkak Almanya sahasında favori ama bu maçın çok favorisi yok. Yani ismen Almanya favori tabii ki ama baktığınızda yeni bir Almanya, gelişmeye çalışan, değişmeye çalışan bir Almanya karşısında Yunanistan ilk maçını ki Sırbistan deplasmanı her zaman her ülke için zordur. Orada galibiyet çıkaran bir Yunanistan Almanya'dan da kazanmadan dönmeyebilir. Böyle bir ortam var. Pavlidis gibi bir isim var. Orada gerçekten herkesin böyle hani hayranlıkla bakabileceği ki Süper Lig takımları için de adı zaman zaman geçti dört büyükler için. Böyle bir maç olacak. Biraz sanki satranç tahtasında iki teknik adam özellikle Klopp böyle farklı hamleler yapabilir.
0: O zaman güzel bir futbol izleriz bu akşam.
1: Evet evet. Böyle şey matematik maçı gibi biraz olacak
0: güzel,
1: bu akşam.
0: Güzel severiz.
1: Severiz.
0: Peki bir müsaadenizi isteyeyim. Şimdi birazdan bu İrlanda maçı için az önce söylemiştim açılışta. İsrail'e tepkiler var diye Uluslar Ligi'nde onu da bir konuşmak istiyorum ama bir dün akşamki maçı hakikaten bol gollü ve çok güzel bir maçtı. İspanya-İngiltere maçı. Özetini bir izleyelim ardından Suat Umurhan'la konuşalım. Konuşmaya devam edeceğiz.
2: Ateş ve ışık gösterisi Wembley'de. Ortam daha da ısınmaya başladı değerli izleyiciler. İlk düdük geldi Davide Massa'dan. İspanyollar başladı zorlu mücadeleye. İyi seyirler. O'Reilly tekrar G'yi 2 City'li Manchester City'li top kaybı geldi şimdi Yamal. Gole gidiyor Yamal ve gol! Lamine Yamal! Neler oluyor? Henüz ikinci dakika İspanya öne geçti Wembley'de. Lamine Yamal! Büyük bir şok yaşanıyor.
3: Çok büyük bir
2: soğuk duş.
3: Hata.
2: Fabian Ruiz. Fabian Ruiz'in ortası tehlikeli geldi. İkinci gol aman Allah'ım. Topağlarda Ferran Torres ama bayrak havada offside.
4: Saka'nın da karşısında Kukureya var.
2: Londra derbilerinde ligde defalarca karşılaştılar. Şimdi Ferran Torres nefis aldı önüne. Ferran Torres. İnanılacak gibi değil. İnanılacak gibi değil. Lamine Yamal. Yamal, O'Reilly karşısında Lamine Yamal, harika pas! Dani Olmo, direğin yanından dışarı gitti top! Anderson karşısında, Anderson topu kaptı Williams'tan. Hızlı çıkabilecek mi İngiltere? Gordon'dan iyi dokunuş, Bellingham şimdi, iyi yakaladılar savunmayı. Gordon gole gidiyor, Gordon! Anthony Gordon! İngiltere beraberliği yakaladı, çok iyi çıktılar. Nefis dokunuşuyla Bellingham'a. Sonrasında harika bir koşu. Ve işte ceza sahasına girmeden plaseyi yaptı Anthony Gordon. Şimdi Bukayo Saka girdi içeriye. Harry Kane oynamadı Gordon'la. Harry Kane dışarı attı. Harry Kane kendi istedi. Kendi aradı. Bulamadı çerçeveyi. O'Reilly. Momentumu yakaladı İngiltere. Şimdi Gordon. Gordon'dan O'Reilly'ye bir kez daha. O'Reilly çevirdi ortaya. Harry Kane. Kukureya ve gol! Harry Kane! Harry Kane! İngiltere geri dönüyor değerli izleyiciler. İngiltere İspanya karşısında yenik duruma düştüğü maçta 2-1 önde. Evet İngiltere müthiş bir geri dönüş yaptı ilk yarının son dakikalarında. Kukureya. Bellingham Kukureya topu kurtardı. Ortası direkten döndü top çok ilginç. Çok enteresan bir an. Trafford'u geçti top, direkten döndü. Yine Bellingham. Bellingham sıyrıldı. Jude Bellingham taşıdı, bıraktı Gordon'a. Anthony Gordon sıyrılamadı. Bellingham yerde kaldı. Rodri müdahaleyi yaptı. Devam dedi Davide Massa.
4: Ah, çağırdılar.
2: Ve çağırdılar, evet, gidiyor izlemeye. Topa dokunmuş Bellingham, topu kurtarmış ve Davide Massa penaltı noktasını gösterdi değerli izleyiciler. Harry Kane usta ayak topun arkasında. Geldi Kane, Harry Kane direkten döndü top. İspanya direği galip ayrıldı. Üst direği nişanladı topu Harry Kane. Lamine Yamal. Araya girdi Geyi, tekrar Yamal aldı, aradan oynadı Alex Varane, nefis pas, Lamine Yamal'la dışarı attı, inanılmaz. Lamine Yamal bunu nasıl kaçırdı? Hata geldi şimdi Dani Olmo. Bir şans anı şimdi İspanya için. Alex Baena! Alex Baena! Az önce Lamine Yamal'ın yapamadığını Alex Baena yaptı. 2-2'ye geldi skor. Kubarsi. Laporte'dan nefis bir görüş orada. Alex Baena hemen oynadı karşı karşıya. Ve mükemmel bir gol Oyarzabal'dan. Çok soğukkanlı. Topun altına girdi. Trafford'un üzerinden topu ağlara yolladı. İşte Laporte. Alex Baena'ya. Bir gol bir asist Alex Baena'dan. Oyarzabal nefis bıraktı topu. Çok şık bir dokunuş. İspanya bir kez daha önde İngiltere karşısında. Harika tiplemiş. Bitti. Ve son düdük geldi Davide Massa'dan. Bu nefis maçtan, 5 gollü karşılaşmadan İspanya galip ayrılıyor 3-2'lik skorla. İngiltere 2, İspanya 3 maçın sonucu değerli izleyiciler.
0: Evet, İrlanda İsrail maçına ilişkin de çok kısa bir değerlendirme rica edeyim sizden. İrlanda rahatsızız, çıkmak istemiyoruz diyorlar aslında.
1: Hocası Hallgrimsson soykırıma karşı mücadele ediyoruz dedi. Kalecisi ben oynamak istemiyorum dedi. Oyuncular idmana çıkmadı. Sporu değil, garip şeyleri konuştuğumuz bir ortama getirdiler.
0: Peki. Suat'ım Ulan çok teşekkür ederim. Tekrar çok sağ olun yayına katkı için, geldiğiniz için. Uluslar Ligi özel yayınımız devam ediyor. Şimdi ikinci grupta Hollanda deplasmanda Sırbistan'ı 2-1 mağlup etti. Maç özetini ekrana getireceğiz. Ardından maç yayınıyla tekrar karşınızda olacağız. A Haber ekranlarından lütfen ayrılmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Ve işte Belgrad'da Rajko Mitić Stadında takımlar sahaya çıkıyor. UEFA Uluslar A Ligi 2. grupta Sırbistan ve Hollanda karşı karşıya geliyor. Sırbistan Hollanda maçına konuk takımın vuruşuyla başlandı. Şimdi Sırbistan etkili gelme çabasında. Pas paralele, yerden gol pozisyonu, çaprazdan bir vuruş, top kaleye paralel geçiyor. İlk kez etkili geliyor Sırbistan. Sergey Milinkovic-Savic işte ceza sahasında topla böyle buluştu. Sert vuruş isabetli olmadı. Živković paralele bıraktı şimdi. Nedeljković yerden gol pozisyonu, kaleci Ferbrugge'nin üzerine. Jovic çok uygun pozisyon. Nedeljković'in ortası, tek vuruş Dejan Jovic'ten kaleci Ferbrugge'nin üzerine. Savunma arkasına doğru Reinders indirdi. Merdin sol ayakta vurdu kaleci Milinkovic-Savic. Hollanda'nın ilk şutu 18. dakika. İsabetli bir şut. Max Merdink'ten kaleci Vanya Milinkovic-Savic'i uzandı. Wierman, Gravenberg tek top. Samuel'in arkasında kaldı. Merdink tekrar kazandırdı orada Wierman'a. Reinders döndü. Reinders savunmadan sekiyor. Vanya Milinkovic-Savic. Gudel'de çarpan top kalecinin ellerinde kaldı. Somerville. Duvar pası Gravenberg'le. Somerville son anda dokundu topa ve penaltı. Hakem penaltı noktasını gösteriyor. İşte Terzic. Son anda ayağını soktu. Somerville topa dokundu. Topun başında Max Merdink var. İlk kez ilk 11'de forma giyiyor Hollanda'da. Merdink ve gol. Hollanda milli takım formasıyla kariyerinin ilk golünü imza atıyor Max Merdink. 30. dakika, Hollanda 1-0 önde deplasmanda. Kariyerinin ilk golünü atıyor milli takımda. Faneke, Somerville, Merdink bıraktı şimdi. Dumfries geride kaldı. Gravenberg ve kaleci Milinkovic-Savic. Merdink'ten harika pas. Somerville, Merdink ve Dumfries çok iyi anlaştılar. Çaprazda karşı karşıya kaldı Denzel Dumfries. Kaleci Milinkovic-Savic golü izin vermiyor. Simon Marciniak işaretini verdi. İkinci yarıya Sırbistan'ın vuruşuyla başlandı. Evet, Dušan Tadić ve Luka Jović oyuna giriyorlar Sırbistan'da. Sergej Milinković-Savić ve Şircan Dejan Jović oyundan çıkan isimler oldular. Terzić. Strahinja Pavlović savunmadan sekti. Terzić şimdi içeri bıraktı. Tadić'in pası, gol pozisyonu. Kaleci Ferbrugen. Şimdi Živković, yine Ferbrugen. Tehlike geçmiş değil. Bir şut daha geldi. Kale sahası içi ve gol. Luka Jović. Birinci de olmadı. İkinci de olmadı. Üçüncü de oldu. İkinci yarının ilk dakikasında skora denge getiriyor Sırbistan Jović'le. Belgrad'da sevinme sırası Sırp futbol severlerin. Çok enteresan anlar. Arka arkaya şutlar. Ve Luka Jović. Offside'a bakılıyor, öyle tahmin ediyorum ki bizim görebildiğimiz kadarıyla bir offside yoktu. Evet, şimdi orta noktayı gösterdi Simon Marciniak. Somerville. Dumfries içeride buluştu topla, ortasını yapıyor. Van Bommel gelişine, direkten dışarıya. Çok etkili geldi Hollanda. Sağ kanatta Somerville, Gravenberg ve Dumfries. Arka direğe kesti Dumfries. Van Bommel direkten dışarıya. Viermandan Van Bommel'e. Ruben Van Bommel içeri doğru girdi. Dışarı çıkardı Gravenberg. Kontrolü sol ayakta vurdu. Kaleci Milinkovic-Savic'in üzerine. Şimdi Gustil kontrol etti. Merdink kurtardı. Merdink! Merdink şov var Belgrad'da. Kariyeri...
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Gaziantep 88.8, Şanlıurfa 100.2, Hatay 105, Kahramanmaraş 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
7: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. Ailelerin refah düzeyini yükseltmek ve dar gelirli vatandaşların yanında olmak amacıyla hayata geçirilecek gelir tamamlayıcı aile destek sistemi için devasa adımlar atılıyor. Kamuoyunda vatandaşlık maaşı olarak da bilinen ve sosyal yardım mekanizmasını sil baştan değiştirecek olan tarihi reformda il il, ilçe ilçe etki analizleri başladı.
8: 2027 yılında uygulamaya girecek sistemle geliri belirli bir eşiğin altında kalan her haneye asgari gelir desteği sağlanacak. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: A Haber Radyo, haberin radyo.

0: Radyosu. Konya 92.6, Kayseri 102.9, Eskişehir 91.8, Sivas 90. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
0: Tekrar program.

0: vatan, bayrak, ezan ve hürriyet. Uğrunda hayatını ortaya koyduğu kutsal davasıydı Muhsin Yazıcıoğlu'nun.
1: Bütün ağırlığıyla üzerimizde hissettiğimiz İslam'ı çağ dışı gösterme çabalarına baktığımızda bugünkü sistemlerin, bugünkü anlayışların ve kavrayışların halen İslam'ın 1400 yıl önce getirmiş olduğu çağa insanlığı ulaştıramadığını görmekteyiz. Sömürüye ve köle düzenine son veren İslam mı karanlıkların dünyasıdır? Kız çocuklarının diri diri gömülmesine son veren ve kadını gerçek değerine ulaştıran İslam mı çağın gerisindedir?
0: O, bu ülkenin insanına sevdalıydı. Zorluklar karşısında hiçbir zaman yılmadı. Onun için iman varsa imkan da vardı. Yol arkadaşlarını, Alperen, davasını da İlahili Kelimetullah için nizamı alem ülküsü olarak açıklıyordu.
2: İnanmak, inanmak yolun yarısını kat etmektir. Bu bir inanç hareketidir. Bu bir iman hareketidir. Bu bir millet hareketidir. Bu milletin özgürlük hareketidir. Bu milletin varoluş hareketidir. Bu milletin yeniden diriliş hareketidir. Bu milletin yeniden tarihte olduğu gibi kendine güvenme hareketidir.
3: Türkistan'da Ahmet Yesevi Hazretleri'nin başlatmış olduğu ve ateşini yaktığı iman ocağından çığlar alarak Anadolu'muza akıp gelen alperenler, derviş gazilerin eliyle Anadolu'muzda Şah-ı Nakşibendilerin, Abdülkadir Geylanilerin, Yunusların ellerinden ellerine taşınarak getirilen, ocaklarımızda şekillenen o iman ateşinin son ocağı olan Nizam-ı Alem ocaklarında yeniden o imanı tutuşturacak olan Anadolu'muzun alperenlerine buradan selamlarımı ve sevgilerimi sunuyorum.
0: Bir hayalim var diyor. Türk'ü, Kürd'ü, Laz'ı, Çerkez'i, başı örtülü, başı açık, birlik olalım. Ay yıldızlı bayrak altında şerefimizle yaşayalım.
1: Bir hayalim var. Bütün vatandaşlarımızın ay yıldızlı bayrağın altında şerefle yaşadığı bir Türkiye hayal ediyorum. Bir hayalim var. Başını örtenle açanın aynı üniversitede yasaksız, kavgasız, kardeşçe yaşadığı bir ülke hayal ediyorum. Bir hayalim var. Kürt, Türkmen, Alevi, Sünni ayrımı olmayan.

0: ayrıcalığı görülmeden imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir Türkiye istiyorum. Kısacası Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar kaynaşmış, güçlü bir Türk dünyası hayal ediyorum.
1: Bu yüzden hayal hareketinin ediyorum. Adına Büyük Birlik demişti Yazıcıoğlu. Yol arkadaşı Alperenlere çizdiği rota da belliydi.
0: Ben dava için adamışım kendimi. Bir doğrunun imanı bin eğriyi düzeltir. Zulüm Azrail olsa hep hakkı tutacağım. Mukaddes davalarda ölüm bile güzeldir.
1: Muhsin Yazıcıoğlu 1954 yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Elmalı köyünde çiftçi bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Kendi tabiriyle o hormonsuz bir Anadolu çocuğuydu.
2: Hormonsuz Anadolu insanıyım. Onun için sizden birisi olarak buradayım.
1: İlk ve orta öğrenimini Şarkışla'da yaptı. 1968'de daha 14 yaşındayken Şarkışla Genç Ülkücüler Hareketi'ne katıldı. 1972'de Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde yüksek öğrenimini tamamlamak üzere Ankara'ya geldi.
2: 14 yaşımda bir lise öğrencisiyken başladım bu mücadeleye. Lisenin duvar gazetesini ben çıkarırdım.
1: Muhsin Yazıcıoğlu 1977-78'li yıllarda Türkiye'de sağ-sol çatışmalarının yaşandığı çalkantılı bir dönemde Ülke Ocakları Genel Başkanlığı yaptı. Muhsin Yazıcıoğlu Milliyetçi Hareket içerisinde önemli görevler aldı. Geniş bir kitle üzerinde etkisi vardı. Teşkilat içindeki farklı duruşuyla kısa sürede sivrilen Yazıcıoğlu, MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in de sağ kolu, manevi evladıydı. 1980 yılına kadar da MHP'de genel başkan müşavirliği görevinde bulundu.
3: Üniversiteler öğrenci olaylarına sahne olmaya başladı. Arkasından öğrenci olayları üniversiteyi aştı. Bu defa mahallelere gitti. Mahallelerde kurtarılmış bölgeler ilan edildi. Ve belli düşüncelere sahip insanlar o mahallelere sokulmadı. Sokulmayınca işte bu defa da o mahallelerde karşı görüş aynı tarzda örgütlenme ihtiyacını duydu. Ve netice itibariyle kavga kavgayı çekti, fikirler unutuldu. Bu sefer varlığımızı koruyabilmek için kendimizi savunmak ihtiyacı duyduk. Savunmak ihtiyacı tabii savunmaya göre kendimizi yapılandırma ihtiyacını getirdi.
4: ...12 Eylül... bugün dolarımızla oynayanların, işte dövizle oynayanların, dört cephede terör örgütlerini başımıza müsallat edenlerin kumpası ve tezgahıydı. Bu kesin.
5: O zaman devletin bu işlerde biraz zayıf kalıyordu ve mecburen meşru müdafaa hakkını kullanmak mecburiyetinde kalıyordum. Yani okullar işgal edilmişti, yurtlar işgal edilmişti. Bu kavganın içerisinde ister istemez biz de meşru müdafaa hakkımızı kullanarak o olayların içerisinde olduk. Bu manada sütten çıkmış ak kaşık gibi, işte olaylarla bizim ilgimiz yoktu, biz bunların dışında filan değildik. Bilakis içindeydik. İçinde olmaktan da hiçbir şekilde rahatsızlık duymadık. Çünkü bir ihanet vardı. O ihanete birilerinin dur demesi lazımdı. Denmiyordu, biz dur diyorduk.
1: Takvimler 12 Eylül 1980'i gösterdiğinde ülkede giderek tırmanan gerginlik ve kaos ortamı askeri darbeyi de beraberinde getirmiş. Genelkurmay Başkanı Kenan Evren, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yönetime el koyduğunu açıklamıştı.
6: Silahlı kuvvetler, aziz Türk milletinin hakkı olan refah ve mutluluğu, vatan ve milletin bütünlüğü ve gittikçe etkisi azaltılmaya çalışılan Atatürk ilkelerine yeniden güç ve işlerlik kazandırmak,

0: Kendini kontrol edemeyen demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır.
1: Marksist öğrenci hareketlerinin Türkiye'ye yansıdığı ve Türkiye'de de üniversitelerin ihtilal alanı, prova alanı haline getirildiği bir dönemde adeta içine geldik, girdik. Anadolu'nun çocukları olarak biz okumaya, tahsil yapmaya ve ülkemiz için bir şeyler yapmaya gelmiştik. Ama önümüzde İstiklal Marşı'na şövenizmin simgesi diyen, bayrağa karşı hareket yapan ve Türkiye'nin özellikle milli değerlerine, milletin milli değerlerine karşı hakaret eden ve üniversiteyi anarşi içerisinde çeken bir şeyle karşı karşıya kaldık. İşte orada tabii ki refleks olarak da ülkücü gençlik aynı Kuvayi Milliye Hareketi'nin olduğu gibi kendisini savunma içgüdüsüyle harekete geçmiştir ve bir anda kavga 12 Eylül'lere kadar yayılarak gelmiştir.
2: İhtilali izleyen aylarda darbe ortamının oluşmasından sorumlu tutulan siyasi liderler ve öğrenci liderleri tutuklanıp cezaevine gönderilecekti. Tutuklananlar arasında Muhsin Yazıcıoğlu da vardı.
3: Cebeci'deki Atatürk öğrenci yurdunun önünde gözümü bağlayarak araba değiştirdiler. Oradan Mamak garnizonuna götürdüler. Önce darp yapıldı. Sonra arkasından hemen kollarımdan bağlanarak bir kalas üzerine yatırılarak cereyana verildim.
4: İşkenceler oldu. Bu işkencelerde aynı zihniyet herkesi potansiyel hain ve katil olarak görerek aynı zulmü hepimize yaptılar. O mahkemelerde yargılandık. Hepimiz idamdan yargılandık o zaman. Rahmetli Muhsin Başkan da dahil. O kürsüde bir elime ayı, bir elime güneşi verseler vallahi davamdan vazgeçmem deme yiğitliğini gösteren insandır.
5: Bir zamanlar ilim, irfan yuvası olan, ülkemize yüzlerce, belki binlerce aydın yetiştiren bu yaşlı taş bina, ne acıdır ki bugün başka bir amaç için gençlerin hizmetinde.
6: İki numaralı tutuk evi sabah yoklamasında
7: 178 mevcutta görüş ve emirleriniz hazırdır komutanım.
8: Teşekkür ederim.
7: Sağ olun komutanım.
8: Günaydın arkadaşlar.
2: Cezaevi koşulları ağırdı. Muhsin Yazıcıoğlu 8 Mayıs 1983 Anneler Günü'nde Mamak cezaevindeydi. Savunmasını yazmayı bir kenara bırakıp annesi Fidan Hanım'a Anama Mektup adlı şiirini kaleme alacaktı.
9: Bugün 8 Mayıs Anneler Günü. Hatırlanıp kucaklanıyormuş anne ve sevgi. Kalplerde şefkatle tam koca bir gün. Hatırlanıp kucaklanıyormuş anne ve sevgi. Ben seni bugün hatırlamadım anne. Sana karşı sevgim aynıydı yine. Benim sevgim sığmaz ki öyle bir güne. Bir ömür de olsa boyamam sevgini.
2: Cezaevi günleri Yazıcıoğlu'nun hayatında büyük değişime yol açtı. Devleti kurtarmak için sokağa sürülen ülkücüler Mamak cezaevinde devletle yüzleşiyordu. Sokakları paylaşamadıkları solcularla birlikte 2,5 metrekarelik aynı hücreleri paylaşacaklardı.
3: 3 solcu, 1 ülkücü kalıyorduk. Diyoruz ki bizi 3 solcuyu bırakıyorsunuz, 3 tane tek tek koyacağınıza ülkücülerde. Üçümüzü de bir koyun. Hayır, karıştırıp barıştıracağız sizi diyorlardı.

acılarla, kavgalarla geçti. Bu acıların, bu kavgaların en ciddi mağduriyetini yaşamış olan bizim kuşağımızdır. Elbette sağcısıyla, solcusuyla bu zararı gördük.

0: istemediğimiz halde o çatışmanın içerisinde karşılıklı zararlar gördük.
1: Bir yurttaşımızın öldüğündeki üzüldüğünü soldan ölen bir insan için de duyabiliyordu ve duyuyordu.
2: Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun Mamak'ta çektiği çileleri, gördüğü işkenceleri ve Mamak cezaevinden yazdığı şu dizeleri özellikle onun da ebediyete intikalinde dinledik ve unutmadık değerli arkadaşlar. Huzur dolu içimde ben sonsuzluğu düşünüyorum. Ey sonsuzluğun sahibi, sana ulaşmak istiyorum. Durun, kapanmayın pencerelerim, güneşimi kapatmayın. Beton çok soğuk, üşüyorum.
3: Güne gülümserken papatyalar, dualar gibi yükselir ümitlerim.
4: Yazıcıoğlu kendi sesiyle üşüyorum demişti dizelerinde. Bu şiirini de yine Mamak cezaevinin zindanında dört duvar arasında kaleme almıştı.
3: Huzur dolu içimde ben sonsuzluğu düşünüyorum. Ey sonsuzluğun sahibi, sana ulaşmak istiyorum. Durun, kapanmayın pencerelerim, güneşimi kapatmayın. Beton çok soğuk, üşüyorum.
5: Aslında o şiirin bir de farklı bir boyutu var, manevi boyutu da var. İrdelerseniz şiiri.
6: Buyurun lütfen, paylaşabilirsiniz.
5: Çünkü ne diyor? Sana ulaşmak istiyorum diyor. Kime ulaşmak istiyor? Rabbine. Rabbine kavuşmak istiyor. Rabbiyle hemhal olmak istiyor. Yani ben bir tek bir şey söyleyeyim. Muhsin Başkan mesela çarmıha gerili bir şekilde çırılçıplak işkenceye tabi tutulduğunda ben dedim ki nasıl dayandın dediğimde, hani dedi beyninizi bir şeye odakladığınız zaman dedi o acıyı çok hissetmezsiniz. Ben dedi beynimle dedi sürekli Rabbimi zikrediyordum. Onlar bana onu yaparken vah tüh demiyordum onun için işte dedi. Rabbimi zikrettiğim için onlar bana yaptıkları çok da şey gelmiyordu dedi. Ötesi yok yani.
0: Gözlerimiz bağlı olarak orada soyundurulduk. Tamamen soyundurulup yukarıda çengellere kolumuza konmuş olan kalastan takıldık. Yani T şeklinde takılarak havada cereyana verildik. Ayaklarımızın altına sandalye konuyor. Ondan sonra hangi mevzuyu soracaklarını soruyorlar. Tam onların arzu ettiği gibi ifade vermediğimiz takdirde sandalye altımızdan çekiyor, tekrar cereyana veriyorlardı. Ben 26 gün kaldım orada.
7: Ne hükümetten, ne de konseyden bunlara işkence yapın, eza cefa yapın diye bir direktif vermiş değildir. Bu normal zamanda da oluyor. Yani bugün de işkence yapılmıyor mu?
8: O hücrelerde yatanların içerisinde, cezaevlerinde yatanların içerisinde solcusuyla sağcısıyla yüksek politikacıların çocukları yoktu. Orada üst düzey bir takım zengin takımın çocukları yoktu. Hepsi Türkiye'de ezilen ve ülkenin asıl nimetlerini bir kesimin paylaştığı ama kendilerini sadece askerden askere hatırlandığı kesim tepkisel olarak bir takım eylemlere girmiş ve orada buluşmuşlardı. Biz burada dışarıdan organize olmayan, dışarıda bir takım yerlere bağımlı olmayan solcu bir kısım gençlerin de bu tabii Türkiye'deki sömürüye karşı göstermiş olduğu tepkileri içeride aynı idealist duygularla yaptıklarını görmüş bulunmaktayım. O zaman ihtilali yapmış olanların içinden Bedrettin Demirel, bir sene ihtilal neden geciktirdikleri sorulduğu zaman henüz Türkiye'de ihtilal ortamı oluşmamıştı demişti.
6: Evet.
8: Şimdi burada biz iki şeyi birbirinden ayırmamız lazım. Bir, ülkücü gençlerin haklı, idealistçe, büyük, yüksek, vatansever duygularla yapmış oldukları haklı mücadeleyi. Ama bu arada da ihtilali, Türkiye'yi ihtilal ortamına getirmek isteyen provokasyonları, evet, ikisini birbirinden ayırmak durumunda.

0: arkadaşlar vardı. Onlar yesinler diye yapıyordu. Bu bir şey yaptım gibi değil de tabii bir hal olarak bunu yapıyordu. Birimizin tırnağına çöp batsa mutlaka bir sahiplenme duygusuyla her zaman, her şartta o zulümler altında, o mahkemeler gölgesinde bunu sonraki hayatında da, siyasi hayatında da hep ilkeleri doğrultusunda dik durarak bunu göstermiştir.
1: Çektiği çileye bakınca, siyasetteki duruşuna bakınca, ifade ettiğim gibi yol arkadaşlığına bakınca Muhsin Başkan layıkıyla milletin gönlünün sultanı oldu.
2: Ben de birçok arkadaşım gibi 10 yıla yakın cezaevinde kaldım. 5,5 yılı hücrede geçti. Günlerce gözümüz açılmadan ceryana verilip işkence gördük. Sonuçta dediler ki bize, sizin hiç suçunuz yokmuş, çıkın dediler. Bir gün bile ceza almadım ben. Ne kaderime küstüm, ne devlete küstüm. Çünkü inanmak, iman etmek varsa bir şeye, bedel neyse ona da katlanır. Ya Rabbi, kahrın da hoş, lütfun da hoş dedik.
0: Serbest bırakıldığımızda nerede kalmıştık diye başladık. Çünkü hani o Zeytin Dalı operasyonunda tankın üzerine çıkan yiğidimiz var ya, nereye diyorlar? Kızıl Elma'ya diyor. Ne diyorsun, bir şey diyor musun geridekilere? Bizi beklemesinler diyor. O müthiş bir heyecan. İşte rahmetli Muhsin Başkan da cezaevinden çıktıktan sonra yeniden arkadaşlarıyla bir araya geldi, bizlerle bir araya geldi ve nerede bırakmıştık dedi.
3: Muhsin Yazıcıoğlu cezaevinden çıktıktan sonra darbe mağduru ülkücülere yardım amacıyla kurulan Sosyal Güvenlik ve Eğitim Vakfı'nın başkanlığını yaptı. 1987'de arkadaşlarıyla birlikte Milliyetçi Çalışma Partisi'nden siyasete girdi. MCP'de genel sekreter yardımcılığı görevinde bulundu. O yıllarda Muhsin Yazıcıoğlu yakın arkadaşının kız kardeşi Gülefer Hanım'la hayatını birleştirecekti.
4: Muhsin Başkan'la 1988 yılında Ağustos sonu Eylül başı gibi tanıştık. Bir ay 10 gün nişanlı kaldık. 88 Kasım 7'de düğünümüz oldu. Benim abimle Muhsin Başkan aynı fakülteden mezun. Abimi çok takdir ettiği, çok sevdiği bir insandı. Abim çok böyle mutluydu baktım. Ben de o abimi çok severim. Allah razı olsun kendisinden. Onun söylemleri beni çok etkiledi. Ve görücüsüyle nişanlandık ve evlendik.
3: 80'li yıllar Muhsin Yazıcıoğlu'nun liderlik karakterinin, 90'lı yıllarsa siyasi yaşamının şekillenmesinde büyük rol oynadı. 1991 genel seçimlerinde MCP'den Sivas Milletvekili seçildi.
1: Sivas Milletvekiliydi. Biz de o zaman Mamak ilçede ikinci başkandık. Diğer arkadaşlarımız da işte Milliyetçi Çalışma Partisi'nin çeşitli kademelerinde görevli idiler. Aslında Muhsin Başkan'ın isteği olmadı. Veyahut da Muhsin Başkan'la ayrılanlar, işte kuruculardan birisi de benim. Pek bizim isteğimiz olmadı. Muhsin Başkan'ı ömrünü verdiği, çilesini çektiği bir yapıdan kopartmak isteyenlerin dileği oldu gibime geliyor o günkü şartlarda.
3: Bir yıl sonra görüş ayrılığı nedeniyle partisinden ayrıldı. 29 Ocak 1993 tarihinde Büyük Birlik Partisi'ni kurdu ve partinin genel başkanlığına seçildi.
5: Milletini hiç aldatma.

Türkiye'nin hemen hemen o zaman 80 vilayeti vardı. Her vilayete yayarak 99 arkadaşımızla birlikte kurduk. İsmi ne olsun partinin diye uzun süre

0: meşveret ettik. Yani ben şunu istiyorum deyip de partinin ismini Büyük Birlik Partisi koymadı rahmetli Müslüm Başkan. Hatta partinin kuruluşunu yapınca da kurucular kurulu olarak toplandık. İşte bir arkadaşımız kalktı, evet dedi, şimdi genel başkan kim olsuna geldik dedi. Benim teklifim dedi, işte Sivas milletvekilimiz Muhsin Başkan'ın genel başkan olması dedi. Başka aday var mı diye sorduk. Sonra da buna rağmen, çıkmamasına rağmen de bir oylayalım dedik. O şekilde Muhsin Başkan'ın genel başkanlığı da bu şekilde oldu.
1: Kıymetli arkadaşlar, değerli basın mensupları, Türkiye'nin dört bir yanından kopup gelen gönüldaşlarım, kardeşlerim, bu toprağın insanları, hakiki sahipleri, işte beklenen gün geldi ve milli mutabakat çağrısı ses buldu, akis buldu. Yeni oluşumun çalışmalarını yürüteceğimiz binamızı bugün sizlerin şahitliği önünde hizmete açmaktan kıvanç duyuyoruz.
2: Muhsin Yazıcıoğlu ve ekibinin siyasi hedefi, fikirde milli, Müslüman, demokrat, Türk kimliğini esas alan, sivil ve katılımcı uygulamada ilkeli bir kitle partisi oluşturmaktı.
3: Büyük Birlik Hareketi, mutlak hakikati sadece kendisinin temsil ettiğini zanneden noksanlarını, hatalarını inançlarına yükleyen ve siyasi yapılanmasını putlaştıran hareket hiç değildir. Hareketimiz salt bir parti hareketi değildir. Siyaseti sadece bir araç kabul eden bir inanç ortaklığı, bir gönül beraberliğinin adıdır.
0: Bizim davamız böyle parti kalıplarına sığmayacak bir davaydı. Yani Muhsin Yazıcıoğlu'nun diyelim ki 17-18 yaşında kafasında tahayyül ettiği dava, o zamanki adıyla diyelim ki Kızıl Elma, sonra Turan, sonra Nizam-ı Alem, İlahi Kelimetullah, yeniden Türkistan medeniyetini inşa etmek, bunlar bir partinin kalıbı içerisine sığmayacak kadar büyük davalardır.
3: Bütün dünyada mazlum milletlerin, ezilen toplumların kanatları altında hürriyet bulacağı, İlahi Kerimetullah'ın sıcaklığında Nizam-ı Alem'de buluşalım diyorum.
4: Başkanın dönemindeki Büyük Birlik Partisi, ifade ettiğim gibi, başkanın özgür ağırlığıyla, yani siyasetin adam gibi adamı, siyasetin temiz yüzü, siyasetin delikanlı yüzü, yani Muhsin Yazıcıoğlu'lu Büyük Birlik Partisi'ne bakınca insanlar, muhalefetiyle, iktidarıyla siyasetin delikanlı yüzünü görüyorlardı.
3: Her şeyi her yönüyle sizlerle istişare edeceğiz. Sizlere yeni kurulmuş bir partinin kuvvet kazanmasına değil, yeniden yeşerteceğimiz ve temeli aşk ile yoğrulmuş bir büyük medeniyeti ihya ve inşaya davet ediyorum.

0: Büyük Birlik Partisi ilk kez Mart 1994 yerel seçimlerine katılıyordu. Yazıcıoğlu'nun partisi 1994 seçimlerinde Türkiye genelinde %1.27 oy oranıyla 21 belediye başkanlığına sahip oluyordu.
1: Mükemmel bir hükümet çıkartmak mümkün değildir. Ancak en az zararlı bir hükümet çıkartmak lazım. Bunun için de ister solla, isterse sağın kendi arasında veya Refah Partisi ile hiçbirisini peşin hükümlerle reddetmemek ve hepsiyle önce Türkiye'nin önceliklerini görüşüp tartıştıktan sonra bir hükümet kuruluşuna gitmek lazım.
2: Rahmetli biliyorsunuz, yani devlette herhangi bir görevi yoktu. Ve sayısal karşılığı olan bir siyasi partiye de sahip değildi. Özgür ağırlığı çok muhteşemdi ama sayısal ağırlığı yoktu. Ömrü hayatında iki tane seçime girdi. O da Allah razı olsun Sivas'ın ona hep %10 oy vermesiyle.
0: Büyük Birlik Partisi 24 Aralık 1995 genel seçimleri

0: yerinde ANAP'la ittifak yapıyordu. Seçim sonucunda Büyük Birlik Partisi 7 milletvekiliyle meclise giriyordu. Sadece doğru bildiğini söylüyor ve doğrularından asla taviz vermiyordu. Tek derdi Türkiye'ydi onun. Adım adım ilerledi. Her bulduğu mevkide hep aynı uyarıları yaptı. Meclis kürsüsünde de, dost sohbetlerinde de Türkiye'nin üzerine bir kabus gibi çökmüş olan vesayet sistemini ve onun Avrupalı sömürgeci, işgalci zihniyetini anlattı.
1: Hükümette oturanlar değişmiştir ama Türkiye'de iktidarlar değişmemiştir. Hep aynı iktidarlar olmuştur. Çünkü zihniyet aynı olmuştur, istikamet aynı olmuştur. Avrupa ile birleşme, Avrupa ile bütünleşme, Türk milletinin önüne bir ülke olarak konulmuştur. Milletin önüne biz ne Avrupalı ne Asyalı bir ülke koyuyoruz. Biz milletin önüne kendi ülküsünü koyalım. Kendi milli gerçeğinden, kendi değer yargılarından, kendi coğrafi şartlarından, tarihi şartlarından, kendi imkanlarından, kaynağını alan, hızını alan bir milli siyaset önüne koyalım. Bu milli ülke etrafında milletimizi şartlandıralım.
0: Yazıcıoğlu 28 Şubat 1996'da ANAP'tan istifa ederek kendi partisine geri dönecekti. Muhsin Yazıcıoğlu, Türk siyasal yaşamındaki en önemli duruşlarından birini Refah Partisi DYP koalisyon hükümetine vermiş olduğu destekle göstermişti.
2: Refah Yolu hükümetine güven oyu vermeyin. Veririm. Bunun tercihini yapacak olan benim. Bunun tercihini yapacak meclistir. Ama işte vermeyecekler birilerine. O zaman git o vermeyecek olanlara, seni dolaylı olarak bana göndermiş olanlara söyle. Benim adım Muhsin Yazıcıoğlu. Ben bu güven oyunu vereceğim. Hem de vermeyecek olsam bile bu anlayış içerisinde olduğu sürece meclisin iradesini ispat etmek için vereceğim dedim. Verdik.
0: Yazıcıoğlu halka büyük acılar yaşatan darbelere hep karşı çıktı.
3: Belli sivil toplum unsurları devletin bir kurumuna davet edilmek suretiyle önce orada onlara talimatlar verildi ve bunlar bu talimat doğrultusunda bugüne kadar hareket ettiler.
4: Bugün bir kuvvet çıkıp irtica baş düşmandır ve ben onu tasfiye edeceğim, Türkiye'nin önündeki program irticayı tasfiye etmektir diyorsa en demokratik program budur. Bundan daha demokratik bir program yok.
3: Şimdi orta yerde bir Doğu Perinçek var. Bu genelkurmayın rehberi olmuş. Eğer eşkıyanın başıyla kol kola girerek genelkurmayın içinde istediği her bilgiye birisi ulaşabiliyorsa, o zaman asıl düşünmemiz gereken, sorgulamamız gereken yer genelkurmay olmalıdır.
5: Bugün bizim yapamadığımızı askeri kesimle yargı kesimi ittifak yaparak çözmeye uğraşmaktadır.
6: Rejim tehlikede mi sizce?
7: Siz nasıl görüyorsunuz?
6: Ben size soruyorum efendim.
7: Ben de sana soruyorum, nasıl görüyorsunuz? Hepimiz birlikte yaşıyoruz olayları. Rejimin tehlikede olduğunu görmüyor musunuz?
8: Yani bir takım emperyal güçlerin nefesini kesen sözde, duruşta bir Yazıcıoğlu var. Devletin, milletin faydası varsa yere bassın benim siyasi ikbalim diyor, ayağının altına alıp çiğniyor. Devletin, milletin ve o günkü iktidarın yanında duruyor. Bunun için bunu birileri hazmedemedi mi?
9: Şimdilerde kimilerinin %19, %20, %21 gibi iktidar olma sayısına bakıp, o siyasal geçilseye bakıp lütfen yabancı dostlarımız Türkiye'yi öyle zannetmesinler. Biz bu durumlara layık değiliz. Türkiye o siyasal rakamların gösterdiği çarpıklığın Türkiye'si değildir.
10: Bugün Refah Partisi ve Doğru Yol Partisi ve onların bu vatansever çalışmalarını destekleyen Büyük Birlik Partisi, ki hepsinin mensuplarına huzurlarınızda bütün ülkemiz adına candan teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tartışılmaz çoğunluğu. Bu çoğunluk halkı temsil ediyor.
0: 28 Şubat postmodern darbe sürecinde millete karşı çevrilen Namlu'ya selam durmam diyerek demokrasiden yana tavır aldı.

0: Hatta hükümete güven oyu vermesi halinde öldürülmekle tehdit edildiği ortaya çıktı.
1: Bugün acaba millet iradesi mi yoksa bir kısım medyanın iradesi mi diye bizi bir tercihe zorladınız. İşte bu noktada ben milletin iradesinden yana tavrımı koymak istiyorum.
2: Biz dedi Refah Partisi'ne dışarıdan destek vereceğimizi, bu hükümetin kurulması gerektiğini söylüyoruz. Bizim dedi ülkücü camiadan abilerden birisi bir gün geldi dedi odamda oturuyor. Başladı beni tehdit etmeye. Refah Partisi'ni desteklemeyin. Desteklerseniz şu olur, şunu yaparsanız bu olur falan diye üst perdeden konuşmaya başladı. Tepem attı dedi. Niye müsaade etmeyecekler? Kim müsaade etmeyecek? Milletten başka bir güç var mı? Kimden korkacağız? Niye korkacağız diye anlatıyorum dedi. Ben dedi anlattıkça o da tehdidi artırıyor. Masamın önüne gittim. Kravatından tuttum, çektim, yukarı kaldırdım. Demiş ki ya Muhsin sen bilmiyorsun artık adamı 2 kilometre öteden sırtından vuruyorlar. Tehdit bu. Onlara söyle biz adamı 2 kilometre arkasından sırtından değil 10 santimden alnının ortasından vurduk dedi.
3: Darbecilere karşı her türlü tehdidi göz alarak, her türlü baskıyı göz alarak o Refah Yolu hükümetini de ben kurdurdum 8 milletvekiliyle.
4: Ben Türk Silahlı Kuvvetleri'nin peygamber ocağı diyen bir milletin mensubuyum. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bölgemizin istikrar unsuru, en güçlü ordusu ve baş tacı olarak görüyorum. Ama namlusunu milletine çevirmiş bir tankı asla selamlamam.
5: Herkesin kulaklarında kalan şu güzel cümleleri sarf etti. Namlusunu millete çeviren tanka selam durmam dedi. Bu aynı zamanda bir tehdittir. Sayımız kaç olursa olsun, eğer bir adım daha öte giderseniz, ey ihtilal düşünen, özleyen, gerisinde Amerika olan, Amerika'nın Türkiye'deki kuklaları, bilin ki bunun karşısında biz selam durmayacağız ve direneceğiz.
6: Milletin iradesini işte kendi kafalarına göre balans ayarı yapmak isteyenler, bir kere Muhsin Yazıcıoğlu'nun o sözleriyle neye uğradıklarını şaşırdılar. Açık ve net. Yaptıklarını, yapacaklarını bir kere daha düşünmelerine vesile oldu.
5: Oradaki o yaptırmayacağız, biz varız. Ne gerekiyorsa onun gereğini de yaparız. Şöyle denilebilir, ya bu aklını mı yemiş? Orada bir iktidar var, bir hükümet var. Ama Muhsin Yazıcıoğlu çıkmış bunları söylüyor. Kendi kenarda dursa hiçbir zarar görmeyecek.
7: Ama cesaretle meclisin kapısında, genelkurmayın önünde çıkıp namlusunu milletine döndürmüş tanka selam durmam diyen Muhsin Yazıcıoğlu'ydu.
2: Bunu söylediği zamanda da şimdiki gibi rahat bir ortam yok. Palet çakırtılarının Ankara'nın merkezini dahi işgal ettiği bir ortamda söyledi.
6: Çıkıp en üst perdeden ve direkt ilgililere karşı bu ülke İran olmaz, bu ülke Cezayir olmaz, bu ülke Arabistan olmaz ama biz de size Suriye yaptırmayız.
5: Bizim inandığımız şey haksızlık karşısında susan şeytan olmamaktı. Muhsin Başkan bunun en önemli örneğiydi.
3: Ben 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat bunun moderni, bunun postmoderni hangisi olursa olsun hepsine karşıyım. Türkiye artık darbeler ülkesi olmayacak, cuntalar ülkesi olmayacak.
8: Şu anda Muhsin Başkan ile ilgili bir belgesel yapılıyorsa 28 Şubat'taki dik duruşu, ben buradayım, bu ülkeyi biz sahipleneceğiz, inancımıza sahip çıkacağız. Adalet noktasında, kavram noktasında, hak hukuk noktasında biz gerekirse canımızı, bedenimizi ortaya koyacağız diyen bir düşünceydi.
0: Yazıcıoğlu'nun Büyük Birlik davası Balkanlardan Kafkaslara uzanan gönül coğrafyasını da bağrına basıyordu.
3: Çeçenistan'ın bağımsızlık hakkıdır. Dolayısıyla sadece Çeçenistan'ın mücadelesi değil bu. Kafkaslardaki tüm halkların özgürlük mücadelesinin önderliğini yapmaktadırlar. Ve ben bunun için de diyorum ki yaşasın
9: Çeteniz bağımsız Çeçenya, yaşasın Birleşik Kafkasya.
0: Türk siyasi hayatında ağırlığı olan bir liderdi Muhsin Yazıcıoğlu. Onun liderlik kişiliği üniversitelerde tez konusu bile olmuştu. Yazıcıoğlu'nu yakından tanıyanlar, onu söylediğini yapan ve söylediğinin arkasında duran, mazlumun ve mağdurun yanında olan, en ufak bir meselede arkadaşlarının ve kendisine ulaşanların dertleriyle hemdert olan bir lider olarak tanımlıyordu. İstişareyi seven bir liderdi Yazıcıoğlu. Hatta bazı durumlarda istişare etmekten karar vermeye vakit dahi bulamıyordu. Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir lider olarak tanımlanabilmesi Ülke Ocakları Genel Başkanlığı dönemiyle birlikte mümkün olmuştu. 1980 sonrası SOGEV Başkanlığı, MÇP Genel Sekreter Yardımcılığı ve Genel Sekreterliği, Büyük Birlik Partisi Sivas Milletvekilliği, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanlığı gibi görevlerde bulunması daha geniş bir kitleye hitap etmesini sağlamış ve liderliğini şekillendirmesinde büyük rol oynamıştı. Tevazu sahibi, nezaketli, vefalı ve teşkilatçı bir liderdi Yazıcıoğlu. Büyük Birlik Partisi lideri Yazıcıoğlu, 4'ü ölümcül olmak üzere tam 17 kaza geçirdi. Bu kazalarla ilgili bir dergiye verdiği röportajında, her istihbarat biriminin ustalık gösterdiği bir yöntem varmış. Bizimkiler de güya bu trafik kazalarında maharetliymiş. Kaza yöntemi dünyada çok geçerli bir yöntem. En ucuz, bazen en garantili, hiçbir riski olmayan suikast yöntemi demişti.
10: Çok yoğun trafik kazaları oluyor. Ancak bu kadar yoğun trafik kazası içerisinde görevi gereği çok kritik noktada bulunan kişilerle ilgili olan kazalar trafik kazası mı, trafik cinayeti mi ve bir suikast yöntemi mi tartışmasını çokça gündeme getirdi. Şüphe uyandırmasının sebebi bulundukları konumları ve kazanın da şekli tabii artı olarak çok geçerli bir yöntemdir tabii. En ucuz, bazen en garanti, hiçbir riski olmayan, en az riskli suikast yöntemi kaza. Bizim geçirdiğimiz kazalarla ilgili tabii benim geçirdiğim kazaların üzerinde tartışılmasının bir sebebi peş peşe olması. İkincisi kazaların da biraz normal olmayan bu şekilde gerçekleşmiş olması bu tür şüpheleri getirdi. Öylesi anlarda her zaman içeride bizi zayıflatmak, kendi başı derdimize düşmemizi sağlamak ve çevresel sorunlara müdahale edemeyecek hale gelmemizi sağlamak için her türlü komplolara açık bir dönemdeyiz. Her zaman Türkiye komplolara, provokasyonlara açık bir ülke olmuştur. Bunun için hep beraber dikkatli olmalıyız. Yani ben de dikkatli olmalıyım, başkaları da olmalı. Devleti yönetenler dikkatli olmalı.
11: Bir Uğur Mumcu olayı, bir Hablemit olayı, bir diğer olaylar, bunlara da baktığınız zaman bir sorgulanması gereken şeylerdir bunlar. Niye? Yani düşünce farklılıkla olsa bu ülke için bir şey söyleyenler, bu ülke için gerçek anlamda bir değer ortaya koyanlara karşı ciddi bir yapılanma vardı. Bunların başında da Muhsin Yazıcıoğlu gelirdi.
0: Eski çatışmalarından büyük dersler çıkaran Yazıcıoğlu, teşkilatına bağlı gençleri de sokaktan çekmişti. Türkiye'yi karıştırmaya çalışan güç odaklarının ve onların figüranlarının kimler olduğunu çok iyi biliyordu.
9: Devletin kurumlar içerisine çete girdiyse anasını okurum. Ne gerekiyorsa onu yaparım. Var mı öyle bir yağma ya? Devletin yetkisini kullanacak, devletin milletin verdiği kalemi kullanacak, devletin milletin verdiği masayı kullanacak, o milletin devletin kendisine vermiş olduğu imkanları kullanacak ve ondan sonra bana kabadayılık yapacak. Yani millete kabadayılık yapacak. Var mı böyle bir şey?
0: Muhsin Yazıcıoğlu 2000'li yılların başlarında yeniden sahnelenen büyük bir oyuna, yeni bir tezgaha düşmemişti. Trabzon'da işlenen rahip Santoro cinayetine ve gazeteci Hrant Dink suikastine en sert tepkiyi o göstermişti. Türkiye'yi karıştıran her iki cinayetin zanlıları her ne

0: Nedense özellikle Alperen Ocakları'nı ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun adını zikrediyordu.
1: Bir taraftan çok basit bir eylem, çok sıradan yapılmış, bir taraftan bir profesyonellik kokuyor. İstanbul'un her tarafında kameralar kurşunu sıkıyor, sonra da 32 saat beresini yere atmıyor, silahını atmıyor ve kendi istediği adrese doğru yolculuk yapıyor ve yakalanıyor. Hemen arkasından Alperen Ocakları diyorlar. Biz merceğin odağını kurmak isteniliyoruz. Koysunlar. Felek bütün zulmünü toplasın gelsin. Dönersem bir lahza millet yolundan azimetten çıkar.
0: Anlaşılan birileri bu cinayetlerle Türkiye'yi yeni bir sürecin içine çekmeye çalışıyordu. Ve bu süreçte bir kez daha milliyetçilik duyguları güçlü gençler kullanılmak isteniyordu. Ama Muhsin Yazıcıoğlu yılların deneyimiyle oyunu erken fark etti. Partisine, teşkilatına tuzak kurulduğunu, birilerinin gençlik teşkilatlarını zehirlemeye çalıştığını açıkça dile getirdi.
1: Papa'yı da vuracaklardı, Ahmet'i de vuracaklardı, Mehmet'i de yapacaklardı. Şimdi bununla ne yapılmak isteniyor? Bununla bizim etrafımız kuşatılıp güya beni tehdit etmek istiyorlar. Ben bunu söylüyorum. Güya bizi tehdit etmek istiyorlar. Bak, senin önünü keseriz. Senin ayağına çelme takarız. Seni götürmeyiz. Büyük Birlik'in yükselişini önleyecekler. Büyük Birlik Partisi'nin önünü kesecekler. Kesemezsiniz. Kesemeyeceksiniz. Hiçbirinizin de gücü yetmeyecek buna.
0: Ancak ne yazık ki Yazıcıoğlu'nun ne demek istediği yıllar sonra anlaşılacaktı. Kaset kumpaslarıyla siyaseti dizayn eden FETÖ, Yazıcıoğlu ve BBP hareketine de kumpas kurmuştu.
1: Besteciye suikast yapılıyor. Derhal İstanbul'da olan bir olay ama öbür tarafta hemen göz önündeki iki tane iki emniyet görevlisini görevden almak suretiyle bedeli birisine ödetiyor. Ve ondan sonra bedeli derin devlet diye bir meçhulün sırtına atıp oradan da ortalığı karma karışık edip kurtulup çıkacağını düşünüyor.
0: Türkiye'nin çok kritik bir süreçten geçtiğini ifade eden Yazıcıoğlu net bir duruş sergiledi. Hrant Dink'e sıkılmış olan kurşun aslında Türkiye'nin birliğine, dış itibarına, ülkemizin huzur ve güvenliğine, demokrasiye sıkılmış bir kurşundur. Bu cinayetle aslında Türkiye hedef alınmıştır demişti. Şair ruhlu Yazıcıoğlu Hrant Dink'in ardından da şu dizeleri kaleme almıştı.
2: Kan sızıyor Fırat'ın delinmiş tabanından toprağına. Bağrındaki bütün Mehmetler ağlıyor. Oğlunun adını Fatih koyan bütün Ermenilerle birlikte. Yine bir korku ve telaş arasında kala kaldık. Yine ne derler diye endişelendik maktulün başında. Timsah gözyaşlarından daha masum değil gözyaşlarınız. Caniyi besleyen korku ve telaşlarınız, hep korku ve telaşlarınızla süslediğiniz çatışma kültürünüz, insan hakları söylemleriniz, medya maydanozu liberalleriniz.
0: Devlete sızan FETÖ'nün o tarihlerde suikastler ve kumpas davalarıyla Türkiye'ye operasyon çektiği ancak yıllar sonra anlaşılacaktı. Muhsin Yazıcıoğlu özel hayatında da ailesine bağlı örnek bir babaydı. Kızı Firuze Yazıcıoğlu katıldığı bir televizyon programında babasını bakın nasıl anlatıyordu.
3: İnsanlar baba olarak, eş olarak, evlat olarak hep farklı farklı benim gördüğüm. Babam bunların hepsini mükemmel yapan bir insan. Biz ailecek o kadar şanslıyız ki hani sahura kalkamadığımızda etrafımıza tepsiyle yemek getiren, halen uyanamamışsak ağzımıza lokmalarımızı koyan, böyle narları eliyle tek tek ayıklayıp tabaklarımıza koyan, böyle 2-3 saatlik uykusunu bırakıp servislerini kaçıran çocukların okula yetiştirmeye çalışan bir babamız var. Çok güzel yemek hazırlayan babamız var ki en güzel yaptığı menemendir. Eline sağlık babacığım. Çok teşekkür ediyorum.
4: gecenin.

0: yarısında yoldan gelmiş, belki de 15-16 saatlik uykusuz, çocuklarına süt ısıtıp ağzına verecek kadar. Aynı zamanda iyi bir aile babası, eşine olan sevgisi saygısı, ona şiirler yazması yolda belli.
1: Eve geldiğinde kapıyı zilini çalışından anlardık. Çaldığında kapıyı ziline bir kere basar, sonra kapıya parmaklarıyla tıklardı. Tabii kapıyı açtığımda ilk karşımda liderimi, genel başkanımı görürdüm. Tabii ayakkabısını ve ceketini çıkarttıktan sonra o artık ailenin reisi, babasıydı.
0: Bütün bunlara rağmen Yaradan'ın karşısında iki büklüm kul. En dar anda, en dar dönemde kulluk görevlerini asla imhal etmeyen. Mesela yorulursun, ne dersin falan. O imkansız o. O görevini yapar ondan sonra. Bunlara hep şahit olmuş insanlarız. Evet, onun için sadece siyasetin, dediğim gibi, temiz yüzü, siyasetin ak yüzü değil. Aile reisi, arkadaş, başkan, her yönüyle model bir şahsiyetti Nursin Başkan.
2: Ben şu anda helikopterdeyim. Kahramanmaraş Çağlayan Cerit'te mitinge gidiyorum. Ben buradan evet, buradan Gemerek'teki kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
3: Ve tarih 25 Mart 2009. BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, yerel seçimlere birkaç gün kala partisinin Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde düzenlediği mitinge katılıyordu.
2: Devletin hiçbir kaynağını kullanmıyoruz. Onun için bütün imkanları kendimiz kullanıyoruz. Bayrakların parası da bizden. Seçim kampanyalarını her ay dayımız kendi yapıyor. İşte ben de bugün çok sıkıştık. İlla ki Çağlayancerit'e gelecektim. O zaman dedik ki acı zulüm, helikopter tutalım. Tutalım dediler.
3: Muhsin Yazıcıoğlu mitingin ardından Yozgat'a gitmek üzere helikoptere binmeden dakikalar önce eşi Gülefer Hanım'ı arayıp helallik istiyordu.
4: 15-20 dakika sonra havalanına doğru gidip helikoptere bineceğine, çocuklarla ilgili bazı şeyler söyledi bana. Ailemizle ilgili bazı şeyler söyledi. Dua edin dedi. Hakkınızı helal edin dedi. Ölümlü dünya ne olur ne olmaz dedi. Böyle.
0: İşte o Çağlayancerit mitinginde adayımı sizi Allah'a emanet ediyorum deyince arayayım dedim. Aradım. Çok kalabalıktı dedi. Gördün mü başkanım dedim. Ben seyrediyorum dedi. O öyle mi dedi falan. Sivas'ı merak etmeyin dedim. İşte şey halledeceğiz dedim. Cepinde biraz kalsın dedi. Sen genel sekretersin dedi. Karizma çizilmesin falan dedi. Kalktım. O da helikoptere doğru yürüdü.
3: Bu konuşmadan dakikalar sonra Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberinde 5 kişiyi taşıyan helikopter Keş Dağı'na çapılıyordu.
5: Yeni evli çocuğuma ev arıyorduk bir yerde. Telefon geldi. Helikopterin düştüğünü söylediler. Ben o an bir kurtuluşun olacağına inanmadım.
3: Helikopter kazası öncesi ve sonrasında yaşanan gelişmeler ister istemez kafaları karıştırıyor, kuşku uyandırıyordu.
6: Helikopterin çok alçak uçuşunu gördüm. Burada biz kendi aramızda çocuklarla sohbet ettik. Ya bu helikopter niye bu kadar alçaktan uçuyor? Köyümüz ormanlık olduğundan ağaçlara değeceğini hissederekten de bu konuyu açtık. Kendi aramızda konuştuk. Ve helikopter içindeki insanlar gözüküyordu. Biz dedik ya bu helikopterde bir şey vardır. Yoksa bu kadar alçak uçmaz. Daha önceki geçen helikopterleri görüyorduk. Yüksekten uçuyordu. Ama bu da alçaktan uçuyordu. Buradan takip ettik. Çocuklar, öğrenciler takip etmişler. Çizmeyi açmış öbür tarafa. Orada işte artık bir patlama sesi duyulmuş çocuklara ve bizlere. Ve bu arada yetkili kişilere haber ettik. Bana şunu söyledi. benim telefonumu lütfen meşgul etmeyin dediler. Biz ondan sonra başka kurumları aradık, başka yerleri aradık.
4: Biz kaçta haberdar olduk? Kamuoyunu da 3.30-3.20'ye falan değil mi? Hı hı. Adamcağız hemen aramış. Aramış ve bir tek bu değil, bu beyefendi değil. Birçok kişi aradığında telefonlar hep suratlarına kapatılmış. Bizi meşgul etmeyin, bizi uğraştırmayın bilmem ne diye. Halbuki köylüler noktayla yerini tespit etmiş ve söylemiş.
6: Alo. İsmail Güneş'ten İstivaç İzlaşan'dan geldi.
7: Alo. İzlaç'ı beyefendi. Siz gelmiyor. Sadece bir tek nefes konuşabilir misiniz?
6: Beyefendi. Bu siz yazıcı olduğundan birlikte biz helikopterle düştük.
7: Neredesiniz beyefendi şu anda?
6: Bilmiyorum nerede olmuştu.
7: Peki etrafınıza bakın. Ne görüyorsunuz? Köylüler resimleri falan görebiliyor musunuz? Yerleşim yeri.
6: Biz her tarafımız daha... Çalayan Cerit, çalayan Cerit.
7: Evet, çalayan Cerit.
6: Orta düştü işte bir yerde ya.
5: Olay yerinde vardığımızda iki tane dışarıda, bir kişi dışarıdaydı. Herhalde Erhan Üstün daha olacaktı. Allah rahmet eylesin. Onu gördük. Yan tarafında birinin eli dışarıdaydı. Arkadaşlara sordum ben, iki kişi de dedi helikopterin altında var. Muhsin Başkan'ı herkes tanır bizim köyden. Muhsin Başkan var mı dedim, yok dediler.
8: Şöyle düşündük. Dedik ki bu helikopterin altındadır. Biz bu helikopteri ters çevirirsek arkadaşlar dedim, bunda bir suikast olsa bu dedim bize mal olur, kayıp ederiz. Biz hiç uğraşmayak, bunun hepsi burada ölmüştür dedim. Ben helikoptere bizzat baktım. Kamerası, gazetecinin o şeyleri hepsi hiçbir şeye el dokunulmamış. Yani perdüsü olsun şeysi hepsi orada duruyor. Jandarmayı aradık, biz dedik bulduk. Tekir Karakol'unu aradık. Biz şu an enkazı bulduk. Sisne köyüne gidiyoruz dedi. Ben pazartesi günü tekrardan gittim. İsmail Güneş'i aramak için. Oraya vardığımda helikoptere baktım. Enkazı yuvarlamışlar. İçindeki bütün aletleri sökmüşler. Yani bizim ilk bulduğumuz günkü gibi değil.
9: Orayla oynanmış.
8: Orayla oynamışlar. Helikopteri aşağı yuvarlamışlar. Muhsin Yazıcıoğlu 5 metre aşağı inmiş. Ve kapıyla beraber inmiş. Üzerinde kar kaplamış yani. Biz ondan dolayı görmedik Muhsin Yazıcıoğlu.
3: Muhsin Yazıcıoğlu'nun hastaneye sevk edildiği yönündeki açıklamaların asılsız çıkması ve enkaza ancak 48 saat sonra ulaşılması çeşitli soruları da beraberinde getiriyordu. Tüm bu süreçte belki de en kritik gelişme Kahramanmaraş Emniyetinden Kayseri Valiliğine gönderilen bilgi notuyla yaşandı. Bu notta helikopterin enkazına ulaşıldığı, Yazıcıoğlu'nun yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı iletilmişti.
4: Bunu duyduğum zaman öncelikle dedim ki Muhsin Başkan bu kadar sağlığı yerinde olsa, şuuru açık olsa ilk arayacağı insanlar bizleriz. Çünkü bir kaza geçirdiği zaman bile hemen ilk önce bizi arayıp benim sağlığım saatim yerimde, meraklanmayın, telaşlanmayın diyen bir insan, haber veren bir insan. Nasıl oluyor dedim. Sonradan şöyle bakınca diyorum ki şimdi tersten okumaya başladım artık olayları. Acaba bu açıklamayı kasıtlı mı yaptılar, arama kurtarmayı farklı farklı yerlerde yaptırmak için, oraya ulaşılmasını engellemek için diye tersten okumaya başladım artık olayları.
0: Ya ben diyorum ki şimdi bu eğer denildiği gibiyse oradan birisine der ki ver şu telefonu bakayım bir arayalım, haber verelim. Eşini arar, beni arar. Biz arıyoruz, ulaşamıyoruz falan.
3: Tüm çalışmaları bir anda sekteye uğratan bu hatalı bilgi notunun sır perdesini dönemin Kayseri valisi Mevlüt Bilici yıllar sonra aralayacaktı.
10: O zamanki il emniyet müdürümüz Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düştüğünü söyledi. Biz tabii çok üzüldük. Bir müddet sonra il emniyet müdürü tekrar telefon ederek Sayın Muhsin Yazıcıoğlu ya ulaşıldı. Hastaneye intikal ettiriliyor. Bu kesin bilgi mi dedim? Kesin bilgi dendi. Emniyet müdürünün bana verdiği bilgi ki emniyet müdürü size bir bilgi verdiği zaman valiye onu doğru kabul edersiniz. Çünkü sizin başka haber kaynağınız yok.
3: Dönemin valisi Mevlüt Bilici'nin açıklamalarını bir yere not edelim. Tüm Türkiye o gün ekranları başında bölgeden gelecek en ufak bir umut ışığına dikkat kesilmişti. Kaza sonrası devletin zirvesi de bölgeye akın etmişti. Başkan Erdoğan bizzat helikopterin düştüğü tahmin edilen bölgede yürütülen arama çalışmalarına ilişkin briefing almak için Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi

0: Mersin'e gitmişti. Muhsin Yazıcıoğlu'nun fırtınalarla geçen hayatı yine fırtınalı bir kış günü arkasında birçok soru işareti bırakarak son buldu.
1: Bir hayalim var. Bütün vatandaşlarımızın ay yıldızlı bayrağın altında şerefle yaşadığı bir Türkiye hayal ediyorum.
2: Bir o çok arzu var. Ettiği, işte bir hayalim var diye söylediği Kürdü, Türkmeni, Alevisi, Sünnisi, başı açığı başı kapalısı, doyduğu yerde doğsun, karnı tok başı dik olsun, tam bağımsız güçlü bir Türkiye olsun, yeter mi yetmez, kaynaşmış ve birleşmiş Türkistan Birliği olsun dediği hadise o vuslatında gerçekleşti. 1 milyona yakın iyi insan onu gözyaşlarıyla uğurladı.
3: Genel Başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu rahmeti rahmana kavuşmuştur.

0: İstanbul'dan geldik. Başkanım için canımı vereceğim. Canımı vereceğim.
1: Bir şey söylemeye gerek var mı? Şuradaki insan seline bakar mısınız? Bu insan seli, ona karşı sevgimizi, saygımızı gösteren bir ifade.
2: Canımızın can paremizi kaybettik. Bu kadar nazik, bu kadar kibar, bu kadar hassas bir baş buydu.
3: Ağlarım tabii. Bir kelime söylememden daha iyidir.
4: Mazlumlar üzülmesin, yalnız kaldık diye. Zalimler sevinmesin, meydan boş kaldı diye. Biz varız. Hepimiz bir Muhsin yazıyoruz, Allah'a şükürler olsun.

Onun büyük birlik hayali cenazesinde ete kemiğe bürünüyordu. Tüm siyasi partilerin temsilcileri cenazesinde saf tuttu. Yazıcıoğlu'nu sonsuzluğun sahibine milyon

0: Cenazesi ölümünden 6 gün sonra 31 Mart 2009'da toprağa verilecekti. Vasiyeti son uykusunu Taceddin dergahında uyumaktı. Özel bir yasayla vasiyeti yerine getirildi.
1: Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadetinde Kosova, Balkanların bir tamamı, Kosova, Bosna, Makedonya, Gosti var, ağıt yaktı. Kuzey Irak'tan tutun, Türkmeneli dahil, Suriye Türkmenleri dahil, geçelim Kafkaslar, Çeçenya, geçelim Asya Türk Cumhuriyetleri, Azerbaycan başta olmak üzere herkes ağıt yaktı. Türkiye'de Kürdüyle, Türkmeniyle ifade ettiğim gibi 1 milyon iyi insan onu uğurladı gözyaşlarıyla.
0: Türkiye, geçmişte ülkenin kaderine yön verecek değerli kanaat önderlerini, bilim adamlarını benzer bir şekilde bir bir kaybetti. Birçoğunun ölümü kayıtlara basit kazalar olarak geçti. Ancak kamu vicdanı bir türlü rahatlatılamadı. Ta ki 15 Temmuz 2016'da hain FETÖ'nün darbe girişimine kadar. Olayı soruşturan özel yetkili savcıların 15 Temmuz hain darbe girişiminden bir ay önce takipsizlik kararı vermesi dikkat çekiciydi. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Başkan Erdoğan'a suikast düzenlemek için Marmaris'e giden FETÖ'cü timin içinde Yazıcıoğlu'nun helikopterinin enkazı üzerindeki parçaları söken hainler vardı.
2: Helikopter düşüyor. Bir müddet sonra helikopterden gidiyorlar parçaları söken insanlar Cumhurbaşkanımızın suikastine katılıyor 15 Temmuz gecesi. Bunlar bana göre yeterlidir. Çok fazla ayrıntıya da girmeye gerek yok. Bunlar en güzel belgelerdir.
0: Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberinde 5 kişinin hayatını kaybettiği şüpheli kaza ile ilgili tüm parçalar birleştirildiğinde adres FETÖ'yü gösteriyordu. Teröristbaşı Gülen'in Yazıcıoğlu'nun vefatı ile ilgili bu sözleri de

0: itiraf niteliğindeydi.
1: Bu arkadaşın da başına 4-5 defa böyle sürpriz trafik kazası gelmiş. Onları işte atlatmaya çalışmış. Fakat bu defa farklı şekilde gitmiş. Her şeyi kurcalamak lazım. Bakmak lazım. Bu helikopter nasıldır filan. Neden yani ben böyle bir şey itildim? Neden ille de bununla götürmek istendim? Yani temizdir bizim insanımız. Böyle normal şeylerin arkasında bir kısım hileler, hudalar aramaz yani.
2: Devletin yetkisini kullanacak, devletin milletin verdiği kalemi kullanacak, devletin milletin verdiği masayı kullanacak, o milletin devletin kendisine vermiş olduğu imkanları kullanacak. Ondan sonra bana kabadayılık yapacak. Yani millete kabadayılık yapacak. Var mı böyle bir şey?
1: Çok defa aldanabilirsiniz. Aldansanız bile ama kimseyi aldatmayın. Çünkü aldatma bir günahtır. Aldanırsanız böyle kurban gidersiniz. Bir perşembe akşamı vefat edersiniz. Bir cuma günü cenazenize ulaşırlar.
0: Görevi kötüye kullanma suçundan yargılanan dönemin Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Dursun Özmen 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aynı zamanda FETÖ'den hükümlü olan Özmen'e verilen bu karar Yazıcıoğlu davalarında verilen ilk hapis cezası kararı oldu. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma kapsamında 29 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 25'i de yakalandı. Sıcak gelişmeye ait son bilgileri A Haber İstihbarat Şefimiz Ramazan Almaçayır aktaracak.
3: Şimdi aslında bu görüntüler yıllar sonra da tartışılmaya neden olan görüntüler. Çünkü rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun normal bir helikopter kazasında ölmediğiyle bir sabotaj, bir suikaste mi kurban gittiği sorusu çok gündemde kalmıştı. 29 Mart'ta bir ekip gittiği belirtiliyor oraya ve o ekibin bu helikopterde bir kara kutu yok, ancak kara kutu vazifesini gören oradaki helikopterin rotasını, uçuş bilgilerini, coğrafi koşulları, hangi havalimanına ne kadar uzaklıkta bunları gösteren bir nevi navigasyon görevi üstlenen SkyMap cihazının ve Argus 5000C yanlış tabirde kullanmayayım, bu iki cihazın söküldüğü tespit ediliyor. Bu nasıl tespit ediliyor? 31 Mart'ta giden bir heyet tarafından bu cihazların yerinde olmadığı tespiti yapılıyor ve o cihazların akıbeti şu an için bilinmiyor. Şimdi bu cihazlar neden söküldü? Kimler tarafından söküldü? Eğer o cihazlarla ilgili olarak günümüzde artık kanatlı hava araçları ile ilgili belli bir merkezden müdahale iddiaları gündemde, o dönem helikopterle ilgili bir müdahale var mıydı o dönemin teknolojisinde? Bununla ilgili olarak bütün soru işaretlerini belki de ortadan kaldıracak bir süreç başladı diyebiliriz. Gözaltındakilerin ifadesi, geçtiğimiz günlerde Ankara'ya gönderilen o koli koli dosyalarda hangi deliller var? O deliller tekrar ortaya çıkarılacak, tekrar konuşulmaya başlanacak. Şunu da belirtelim, 12 Haziran 2026 itibariyle Kahramanmaraş'taki dosyada Ankara'daki mahkemeye sevk edilmiş durumda.
4: Soruşturmanın en çarpıcı delillerinden biri ise Baylok yazışmaları oldu. Helikopter düştükten hemen sonra FETÖ üyelerinin arasında yapmış olduğu konuşmada tereyağından kıl çeker gibi işi halledildi ifadesi dosyaya eklendi. Savcılık şimdi bu mesajın kimler arasında, hangi amaçla ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle herhangi bir bağlantısı olup olmadığını araştırıyor.
0: Uzun süren davalar Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının şüpheli ölümlerini aydınlatacak mı, zaman gösterecek. Ancak davası vatan olan, davasına kendisini adayan adamdı Muhsin Yazıcıoğlu.
2: Ben dava için adamışım kendimi. Bir doğrunun imanı bin eğriyi düzeltir. Zulüm Azrail olsa hep hakkı tutacağım. Mukaddes davalarda ölüm bile güzeldir.
5: Necip Fazıl'ın bir Sakarya şiirindeki iki mısra var. Sakarya diye başlayıp Sakarya'yı tarif ediyor ya. Diyor ya işte, Sakarya, saf çocuğu masum Anadolu'nun, divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun. Muhsin Başkan oradaki Sakarya'nın ete kemiğe bürünmüş haliydi. Bu sadece liderlikle alakalı bir sıta değil yani. Liderliği de Sakarya'nın ete kemiğe bürünmüş haliydi. Aile reisliği de, arkadaşlığı, abiliği, yol arkadaşlığı, hepsini ben Üstadın oradaki o mısralar.

0: aralarındaki Sakarya'da bütünleştirir.
1: Cenab-ı Allah böyle itibarı hepimize nasip eylesin. Cenab-ı Allah o şehitlik mertebesi noktasında da böyle şehitliği de hepimize nasip eylesin. Allah Müslüm Başkanımızı öbür dünyada Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin.
2: Yine bir 25 Mart günü Tokat'ta mitingimizi yaparken vefat haberini aldığımız Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi rahmetle yad ediyorum. Muhsin kardeşimin dava ve siyaset yolculuğunun her adımı kendisinin düz yaşayacağız, dik duracağız, doğru gideceğiz sözüne uygun şekilde geçmiştir. Ülkemiz siyasetinin son dönemlerinde kimlerin nereye savrulduğunu gördükçe hep rahmetli Muhsin kardeşimin onurlu ve sağlam duruşunu hatırlıyorum. Bir kez daha kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum.
3: Hiçbirimizin garantisi yok. Şurada ayakta duranın da oturanın da garantisi yok. Bir saniyenize bile hakim değilsiniz. Bir saniyesine bile hakim olamadınız, hükmedemediniz. Bir hayat için, bir dünya için bu kadar fırıldak olmanın anlamı yok. Düz yaşayacağız.
4: Biz ölümün bir son olmadığına inananlardanız. Bizim üzüntümüz sadece hasretliğimizdir. Onun güzel yerlerde olduğuna inanıyoruz. Ruhu şad, makamı cennet olsun. O baki olan alemde tertemiz bir maziyle oraya göçtü. Bizim, tekraren söylüyorum, üzüntümüz sadece hasretliğimizdir. Çünkü o yok olmadı.
5: Canlar bir oldukça canan uğrunda canlar verilmesi bir değer olur. Sevgi pınarından damlayan sular akar gönüllerde bir hayat olur. Uzansın yeter ki sevgiyle kollar, çökmüş her bedende bir derman olur. Bir değer uğruna ölmeyen beden gömülür toprağa bir ceset olur. Hakikat yolunda ölürse beden yücelir ruhuyla bir şehit olur.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin mali aracı kuruluş istatistiklerini yayımladı. Buna göre mali aracı kuruluşlar sektöründe 2025 yılında 22.113 girişim faaliyette bulundu. Finansal hizmet faaliyetlerinde 273, sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında 74, finansal hizmetlerle sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde ise 21.766 girişim hizmet verdi. Söz konusu kuruluşların faktör maliyetiyle katma değeri 2 trilyon 993 milyar lira, üretim değeri de 4 trilyon 610 milyar lira oldu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Tekrar program.

Yıl 1968. Dünyanın unutmadığı. Vietnam Savaşı,

0: Martin Luther King ve Robert Kennedy suikastları. Aya Seyahat ve Prag'da Sovyet tankı.
1: This is Radio Prague, Czechoslovakia. Occupation troops fired at cars, motorcycles, every moving object without warning.
0: Hepsi adeta inadına tek bir yıl hazırdı. O yıl dünyanın dört bir yanında milyonlarca genç setlerini yıkan nehirler gibi meydanlara hep birlikte attılar. Bu 20. yüzyılın en kalabalık ve en coşkulu ayaklanmasıydı. Avrupa sokakları şiddetle tanıştı. Üniversiteler işgal ve boykotu gördü. Devrim ateşinin işçilere sıçramasıyla hayat felç oldu ve 1968 insanlık tarihine kayıp yıl olarak geçti. Herkes özgürlük istiyordu. Ancak kural tanımıyordu. Kuralsız özgürlük anarşi getirdi. Sokaklar karıştı, devletler çözüm aradı.

O dönemlerde esen rüzgarlar Türkiye'yi de etkiledi. Ancak Türkiye'de başrolde ne öğrenciler ne de siyasetçiler vardı. ...1960'larda başlayan ve 1980 12 Eylül'üne kadar 10 yıllık periyotlarla yinelenen askeri müdahaleler, darbeler sahnedeydi. Peki neden? Temel nedeni, bedeli yeterince ödenmeden sahneye çıkarılan demokrasi oyunudur.

0: Türkiye bu noktaya kolay gelmedi. Türkiye bunalımlı yılları kolay kolay atlatmadı.
1: Hatırlar imama, erç niyetine. Allahu Ekber.
0: Yeni yetişen kuşaklar, büyük ve demokratik Türkiye'nin umudu gençler, soludukları bu özgür demokratik havanın hangi zorluklardan geldiğini bilmelidirler. Bilmelidirler ki geleceğin tarihini yazarken ödenen bedelin çok kana, çok gözyaşına ve çok ızdıraba mal olduğunu akıllarından çıkarmasınlar.
2: Bazı toplumlar bu hakları büyük bedeller ödemeden bugün bir dünya konjonktürü icabı kazanmışlardır. Bedel ödeyerek kazananlar bunu hiç bırakmazlar. Ama bedel ödemeyen toplumlar, ne yapalım? Canımız sağ ya, filan şu hak bu hak olmasa da olur diye verirler. Ki biz bunun numunelerini gördük, geliyoruz. Onun içindir ki bu haklara sahip çıkmanız, hakları kazandık, bu haklara sahip çıkmanızın bir takım yaptırımları var. Demokratik refleksi olmayan bir toplum bu hakları muhafaza edemez. Hem niye kaygı duyuyorsunuz? Sokaklar yürümekle aşınmaz. Bırakın yürüsün adamlar dedim. Demokratik refleks kırmadan dökmeden gösteri ve yürüyüş hakkından geçer. Bu gösteri ve yürüyüş hakkı kadar bir aziz ve mübarek hak tanımıyorum.
3: Demirel bunu gösteri hakkının en haklı, en güçlü ve en yerinde bir hak olduğuna inancının ürünüdür bu söz. Yani bir demonstrasyon hakkı, bir gösteri hakkını kullanabilmesi Türk vatandaşının o zamana kadar yani demokratik hak ve özgürlüklere teşne olmayan ve onları kullanma özgürlüğü verilmeyen halkımıza yepyeni bir haktı bu.

0: anlamında söylenmiş olduğuna inanmıyorum. Yani daha çok deyim bağışlayın o tarihteki algılamamı söylüyorum. Yani it ürür kervan yürür yaklaşımında olarak algıladık. Ha bu algılamamız doğru muydu, yanlış mıydı? Sayın Demirel onu mu amaçlamıştı? Onu şu anda tam kestiremiyorum.
1: Belki bir ölçüde kendi demokrasi anlayışını yansıtıyordu. Bir ölçüde de asayiş sağlamada, huzur sağlamada hükümetinin etkisizliğini kamufle etmek, mazur göstermek için ileri sürdüğü bir sözdü zannediyorum.
2: Silahsız, kavgasız ve savunması olan sivil toplum. Sizin elinizde bir tek silahınız var. O silah gerektiği zaman haklarınıza sahip olduğunuzu göstermek için bu meydanları ve bu sokakları kullanmanızdır. Kırmadan, dökmeden kullanmanızdır. Bu demonstrasyon hakkıdır, gösteri yürüyüş hakkıdır. Savunma hakkını ve demonstrasyon hakkını fevkalade aziz buluyorum. Yani buna itiraz etmeyiniz. Kavgasız olduğu sürece, kırılmadıkça, dökülmedikçe sürece ve hatta itiraz etmeyiniz değil, biz iktidarız, bizi rahatsız ediyor bu demeyiniz. Hep iktidar kalacak değilsiniz. Bugün bir gün bu şahsen size de lazım olur. Hem niye kaygı duyuyorsunuz? Sokaklar yürümekle aşılmaz. Bırakın yürüsün adamlar dedim. Şimdi bakınız işin enteresan tarafına, bu hak sonradan bize lazım oldu.
3: Değişim rüzgarlarında imparatorluklar çöktü, ideolojiler yerle bir oldu. Dünyayı saran demokrasi rüzgarları özgür halkların üzerinden esti.

Ama önce 1960'ların başına gidelim. O yıllarda hippie kavramı ortaya çıktı. Peki kimdi bu hippiler? Aslında hepimizin bildiği 68 kuşağının çiçek çocuklarıydı onlar. Amerika'da doğmuştu. Bir kısım bu ismin Scott McKenzie'nin San Francisco adlı şarkısında geçen "San Francisco'ya gidiyorsan saçına biraz çiçek takmayı unutma" dizesinden geldiğini, bir başka rivayete göre ise kendilerine doğrultulan silahların namlularına çiçek sokmalarından dolayı aldığını söylüyor.

kişiler bu akımı kendilerine asla sınır koymayan, var olan tüm otoriteyi reddeden bir hareket olarak tanımladılar. Onların tek isteği, insanın doğasını yerine getirerek o anda var olmak, yani anı yaşamaktı. İşte bu düşünceleri daha sonra, yani 68 yılında feminizm ve çevrecilik kavramlarının temellerini de attı. 60'lı yıllarda ekonomik sorunlarla birlikte siyasal sorunlar da baş gösteriyor. Fransa, İngiltere, Belçika, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkeler işgal ve katliamlar gerçekleştiriyor. Fransa Cezayir'de, İngiltere ve Belçika Kongo'da, Amerika Birleşik Devletleri Küba ve Vietnam'da. İşte o yıllarda insanlık tarihinin en vahşi uygulamalarının altında Amerika Birleşik Devletleri'nin imzası vardı. Dünyanın her bölgesinde sayısız işgal ve askeri müdahale gerçekleştirdi. Bunlardan birine de Vietnam'da imza attılar. 1,5 milyon Vietnamlı hayatını kaybetti. İşte Çiçek Çocuklar 1964'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Vietnam'a asker göndermesiyle ortaya çıktı. Hatta o dönem Muhammed Ali Vietnam Savaşı'nı kınadığını ve askere gitmeyeceğini

söylediği için unvanından oldu ve 3 yıl bokstan uzak bırakıldı. İşte o tarihlerde Amerika'nın Türkiye üzerindeki projesi canlanmaya başladı. O projenin adı FETÖ ve PKK'ydı. Hatta o dernekte bir diğer terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan, CIA ajanı Ruzi Nazar ve Enver Altaylı da görev yaptı. O tarihlerden itibaren kurulan Fethullahçı terör örgütü, Türkiye ve diğer ülkelerde faaliyet gösteren uluslararası bir çeteye dönüştü. Amerika Birleşik Devletleri'nin Vietnam'ı işgaline, dökülen kan ve gözyaşına gençliğin tepkisi iyice yükselmeye başlıyor. Dünyanın her yerinden öğrenciler yürüyüşler, gösteriler düzenliyor. Gözaltılara, tutuklanmalara, ölümlere rağmen yüz binlerce öğrenci birçok ülkede polisle çatışıyor. 1960'lı yıllardan itibaren Avrupa'nın neredeyse tamamında ve Amerika'nın belirli kesimlerinde gençliğin başkaldırısı kendini güçlü ve etkili bir şekilde artık hissettiriyor. Dünya 68'de artık unutamayacağı bir yıla giriyor. Ve 1968 yılına geldiğimizde Avrupa, Amerika kaynıyor. Özellikle Fransa'da üniversite gençliği yeni bir düzen arayışı içerisinde. Geleneksel eğitimi eleştiriyor, iş alanlarını yetersiz buluyor. Birçok konudaki kuşkularını dışa vuruyor. İlk hareket Mart 1968'de Fransa'daki Sorbonne Üniversitesi'nde patlak verdi. Ardından öğrenci isyanı Fransa'dan tüm Avrupa'ya, hatta Amerika'ya kadar yayıldı. Öyle ki ırkçılığa karşı verdiği mücadeleyle bilinen siyahi lider Martin Luther King'in 4 Nisan 1968'de katledilmesinin ardından siyahilerin de ayaklanması başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Columbia Üniversitesi siyah ve beyaz öğrenciler tarafından birlikte işgal edildi. Tarih 2 Mayıs 1968. Bu kez Fransa'da öğrenciler sokağa döküldü, eylemler büyüdü. Önce Nantes Fakültesi kapatıldı. Ardından 3 Mayıs'ta Sorbonne'da öğretime ara verildi. Gösteri şiddete, şiddet ayaklanmaya dönüştü. İşçiler grevlerle gösterilere katılıyor, fabrikalar kapatılıyor, sendikalar genel grevler ilan ediyorlardı. Sendikaların Paris'e ayağa kaldıran büyük bir gösterisi ve ardından gelen grevler. Fakülte ve fabrika işgalleri almış başını gidiyor. Akıl almaz bir kargaşa, bir büyük kapışma batıyı sarmış, yaklaşık 10 milyon insan artık sokağa inmişti. O demokrasinin beşiği sayılan Avrupa artık sarsılıyordu. Gençler ve onun yan destekçileri tüketim toplumuna son verilmesini istiyor. 1968'in Mayıs ayı başında başlayan gösteriler ay sonuna doğru hükümeti devirmeye yöneldi. Oysa gençler sokağa bu nedenle inmemişlerdi. Gençler eğitim özgürlüğü, daha iyi yaşama, daha iyi okuma arzusundaydı. Ama işler kontrolden çıkmıştı. Fransa iç savaşın eşiğindeydi. Ve Fransa'da iktidardaki Charles de Gaulle sonunda karar verdi ve meclisi feshetti. Gösteriler şiddetini yitirmeye başladı. Yaşasın tam bağımsız Türkiye. Türkiye'nin 1968'ine damga vuran işte bu slogan oldu. Bir de emperyalizm. Kahrolsun emperyalizm.

3M hadisesi var. Bu Marx, Mao Margus. Yani Margus diye bir adam çıkıyor. Üçüncü M bu. Amerika'da diyor ki yıkın. Yerine ne koyacağınızı sonra düşünürsünüz. Yani

0: devrim isteniyor. Yeni düzen isteniyor. Yeni düzenin ne olduğu bilmeden yeni düzen isteniyor. Böyle cereyanlar var dünyada. Ki bunların çoğunun anlamsız olduğu görülmüştür. Ama çok ağır da mal olmuştur. İşte bu kargaşa içerisinde bizim üniversitelerimize de olaylar gelmiş. Sokaklarımıza bu olaylar sirayet etmiştir.
1: Türkiye'deki gençlik hareketlerini iki yönlü olarak değerlendiriyorum. Gerçekten 68 kuşağı olarak anılan ve bu kuşağa mal edilen bu hareketler bir taraftan evrensel bir boyut taşırken öbür taraftan da iç boyutları da var. Yani neden 68 kuşağı siyasete fazla meraklı oldu? Neden aktif siyasetin içinde bir anda kendini buldu?
2: Bu arada bir başka ilginç gelişme şuydu. Bazı gençler tüm bunların dışında iktidarı askerle ortak yürütmek gibi demokrasi dışı bir amacı da sahneliyordu. Başlangıçta konuşulan, tartışılan bu konular gün geldi sokağa indi. Ama sokağa inen gençler başsız değildi. Gençlerin arasından liderler çıkıyor, o liderler ellerinde megafon, slogan atarak gençliği sokakta yönlendiriyordu.
3: İki taraf diye adlandıracaksak o dönemin öğrenci hareketlerini, bunlardan bir tarafı Marksist-Leninist bir dünya görüşüyle, materyalist bir anlayışla, antidemokratik bir Türkiye oluşturmanın gayreti içerisinde hareket eden kesim. Diğer tarafsa aynen bir vücudun refleks noktaları gibi bir milletin de refleks noktaları vardır. İşte bu milletin refleks noktaları olarak gördüğümüz milliyetçilik hareketleri tabii milletin refleks noktasına dokunulunca, yani milli değerlerine dokunulunca, İstiklal Marşı'na dokunulunca, bayrağına dokunulunca, vatanın bağımsızlığına ve milletin bütünlüğüne, birliğine dokunulunca bir tabii refleks halinde milliyetçilik hareketleri de gelişti ve Türkiye satında organize hale dönüştü.
4: Bir gençlik lideri olarak çok yoğun bir öğrencilik faaliyeti gösterdi. Mesela ilk Amerika'yı Teli mitingini hatırlıyorum. Sosyalistler, Marksistler tarafından hazırlanmıştı. Biz de mukabele olarak Kıbrıs'la ilgili bir milli miting hazırlamaya çalışmıştık ve son derece etkili olmuştu. O sırada hocalarımız da bizi teşvik ederdi. Çok sık arayla seçimler yapılırdı ve o seçimlere adeta siyasi partiler gibi iştirak ederdik. Mesela çok iyi hatırlıyorum, ilk defa Milliyetçi Cephe ismini biz kullanmıştık bir seçimde, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde. Ve anti-Marksist bütün grupları bir araya toplamaya çalışmıştık ama çok da etkili olmamıştı.
1: 68'den sonraki gelişmeler fakültede ve bütün Türkiye genelinde de öğrenci hareketlerinde sosyalist harekete dönüşmüştür. Hem öğrencilerin aktivitesi hem de sosyalist blokun daha etkili olma yolundaki propagandalarının da etkisiyle hareketler sosyalist yön almaya başladı.
2: ...1968'de iki tür gençle karşılaştı Türkiye. Birinciler, yasal bir biçimde düzen değişikliğini gerçekleştirmek isteyenlerdi. Bunlar, kendini ortanın solunda tanımlayan Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve Muhafazakar Adalet Partisi'nde kümelenmişlerdi. İkinciler, var olan siyasal rejimi de, partileri de çağ dışı ilkel bulanlardı. Onlar solun en ucunda güvenle kapışmak için hazırlık yapıyordu. Henüz silahlı çatışma ortamı yoktu. Gençler vuruşmuyordu. Ama bir gerçektir. Bu hazırlık iki yanlı yapılıyordu. Soldakiler Devrimci Gençlik Federasyonu diye bilinen Dev Genç'te toplandılar. Sağdakilerin ise yuvası Ülke Ocakları'ydı. Bu iki grubun dışında zaman zaman başka gruplar da çıkıyordu. Artık kamplar belli olmuştu. Ve o sıralarda masum gösteriler birden boyut değiştirdi. Artık sokaklarda tıpkı batıdaki örneği gibi ortalığı yakıp yıkmak, işgal etmek için yürüyorlardı.

0: 1968. Dünyanın unutmadığı. Kıbrıs sorununda Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumu, Vietnam Savaşı, Orta Doğu'da Amerika'nın İsrail yanlısı tavrı ve İsrail-Arap Savaşı 1960'lı yılların gençliğinin Amerika'ya bakışını değiştiriyordu. 1968 yılında küçük bir kıvılcım adeta büyük bir yangına dönüştü. Binlerce gencin öldüğü, ülkenin korkunç bir kaosa sürüklendiği döneme girdi Türkiye.
1: Artık gençler aynı iklimin, aynı gök kubbenin altında yaşayan insanlar olmasına rağmen birbiriyle selamlaşan insanlar değil, düğüne koşar gibi birbirlerinin ölümüne koşan insanlar durumunda idi. Bana sorarsanız bu adeta bir cinnet. Aynı kuşak, aynı yaştan insanlar, yaşamın en güzel anında yaşamı uzatmanın yollarını ararken kısa yoldan ölüme ulaşmanın çareleriyle meşguldüler.

0: köklü değişiklikti istenen. Devgenç'e bakarsanız tek yol silahlı devrimdi. İşte bu düşünce sokakları ciddi biçimde karıştırdı. Artık üniversite işgalleri başlamıştı. Boykotların ardı arkası kesilmiyordu. Aşırı sol militanlar Filistin kamplarına gittiler, eğitim gördüler. Ellerine silah almamış gençler silah kullanma ustalığı elde ettiler. Bu sırada devlet işin ciddiyetini idrak etti. Gençlik hareketleri artık toplumsal bir boyut kazandı.
1: Baktık ki biz mesele sarpa sarıyor. Biz gençleri organize etmeye başladık. Gençleri hiçbir zaman gayrimeşru yollara itmedik. Böyle bir görev de vermedik onlara. Onlardan böyle bir görev istemedik. Fakat Marksist teşekküller çok saldırgandılar. Kendilerine katılmayan, kendilerine karşı olanlara karşı acımasız şekilde saldırıyorlardı. Bu saldırı karşısında saldırıya maruz kalan ülkücü kesim de savunma mecburiyeti karşısında kaldı.
0: Takvimler 15 Temmuz 1968'i gösterdiğinde 6. filoya bağlı bir uçak gemisi 5 destroyer Dolmabahçe'ye demirledi. Ancak Amerikalı askerler beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı. Ve Türk topraklarına ayak bastıklarına adeta pişman oldu. Gençler Amerikan askerlerini denize döküyor, gördüğü yerde darbe ediyordu. Ülke adım adım istikrarsızlığa doğru gidiyordu. Sokak hareketleri işçilere de sıçradı. Kanunsuz yürüyüşler, hak aramalar, protestolar yayıldı. Ekonomi sarsılıyor, üretim duruyor.
2: Türkiye nüfusu içinde küçük bir azınlıktı işçiler. 1,5 milyon kadardı sigortalı işçi o tarihlerde. Ama nüfusumuzun yine o tarihlerde yarıdan çoğu köylüydü. Ve köylünün sorunu çözülmeden, köylüden başlayacak bir kalkınma, gelişme hareketine girişilmeden Türkiye'nin sorunlarının çözülemeyeceğine, sanayileşme hareketinin de tıkanacağına, büyük kentlere akının süreceğine ve büyük kentlerin sorunlarının taşınamaz hale geleceğine inanıyordum. Onun için kalkınma köylüden başlamalıdır sloganını ortaya attık. Köyden değil, köylüden. Çünkü köylüyü sanayileştirmeyi, sanayi toplumuna geçirmeyi ve kentleştirmeyi de amaçlıyorduk.
0: O dönem tam anlamıyla kayıp bir yıldı.
3: Ben artık dışarıya da mal, sanayi, mamul satacağım dedin mi gündemine bir laf geldi, oturdu. Ekonomik boyut

dışarıda fabrikalar kurma yapma yanında know-how almakla tanış. Know-how almakla tanış. İşte ben 1966'da ilk defa ICI'dan know-how aldığım zaman $1,000,000 verip nasıl yapılabilir? İnsan yapısı, pamuk nasıl yapılır? Bana anlatacak bir kitaba ben kendi kendime şaştım faraza. 1966'larda know-how'la tanıştık. 68'ler, 70'ler, dünyanın ve bizim koşullarımızdan üniversiteler, bilmem neler. Onlar da bizi durduruyordu. Ama bu da var, o da var. Müteşebbisler yürümeli ve sanayinin icabı da uzun vadeli bakma bizi götürdü. Frenlediğimiz, beklediğimiz dönemler oldu. Daha büyük işler yapabilecektik.

0: They kept telling us all along they didn't want to harm us.
1: All right, Houston, we've had a problem.
2: Bring the shaman into the sea.
3: ...1970'ler. Türkiye ve dünya için bir hayli zorlu yıllar. Hep barıştan bahsedilen ama milyonlarca kişinin savaşlarda ve katliamlarda yaşamını yitirdiği, işsizlik ve enflasyonun çoğu ülkede dert olduğu yıllardı. Peki 1970'in hemen öncesinde ne yaşanmıştı? 1969 yılında Kanlı Pazar akla ilk gelen olay. Bu olayın başlangıcı Amerika Birleşik Devletleri'ne ait 6. filo gemilerinin İstanbul'a demir atması olmuştu. Üniversite öğrencilerinin Amerikan filosunu protesto gösterilerinde iki öğrenci hayatını kaybetti, yüzden fazla kişi de yaralandı. Türkiye'de 1969 yılında Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'dı. Dönemin başbakanı ise Türkiye Cumhuriyeti'nin 30. hükümetini kuran Süleyman Demirel'di. Zorlu zamanlardan geçen darbe teşebbüslerinin yaşandığı 1969 yılı Türkiye için birçok siyasi akımın başlangıç yılı olarak da tarihte yerini aldı.

0: O dönem bir de Cumhuriyetçi Halk Partisi'nde ortanın solu hareketi düşünce akımı ortaya çıktı.
1: İsmet İnönü o ortanın solu terimini Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili olarak ilk kez kullanınca partinin o zamanki genç veya orta yaş kuşak denen ve dünyanın nereye gittiğini bilen bazı önde gelen yöneticileri bu kavramı derhal benimsediler. Tabii ben ve arkadaşlarım da benimsedik. Cumhuriyet Halk Partisi 1965 seçimlerine o solun her türlüsünün çok yadırgandığı ortamda birdenbire yepyeni bir sloganla, CHP ortanın solundadır sloganıyla girince ve bunu anlatamayınca büyük tepkiler oluştu.
0: CHP'deki ortanın solu ve düzen değişikliği hareketi aslında geniş boyutta sola sahip çıkma eylemiydi. Hatta bu durum Bülent Ecevit'i sonradan umut adam haline getirdi.
1: Bir yandan karşımızdakiler ortanın solu Moskova'nın yolu diyorlardı. İşte ortanın solu İslam'a aykırıdır, sol İslam'a aykırıdır filan diyorlardı. Buna karşı bu hareketi başlangıçta olsun benimseyen bazı kimseler ortanın solunu böyle hiç de tatmin edici olmayan hatta biraz garipsenecek şekillerde izah ediyorlardı. Mesela diyorlardı ki efendim sol hiç günah olur mu? Kalbimiz soldadır diyorlardı. Veya askerden gelme birisi bir süvari ata binerken üzengiye evvela sol

0: basar, bunun yadırganacak ne tarafı vardır diye. Böyle sosyal siyasal anlamda solun anlamıyla, içeriğiyle hiç ilgisi olmayan tanımlamalar getiriyorlardı. O kısa seçim çalışmaları sürecinde Cumhuriyet Halk Partisi bu yeni kavramı kamuoyuna anlatamadı ve oylarımız büyük ölçüde düştü, %20'ye düştü.
1: İsmet Paşa'nın ortaya attığı ama Ecevit'in benimsediği ortanın solu fikrine karşı kuşkusuz parti içinde bazı çevreler yönetimi elden kaybetme, kaçırma endişeleriyle, kuşkularıyla bu hareketin karşısına çıktılar. Özellikle Feyzoğlu ve arkadaşlar bu hareketin karşısına çıktılar. Bu hareketin Atatürkçülükle bağdaşmadığı, geleneksel CHP'nin dünya görüşüne bağdaşmadığı iddiasını ortaya attılar. Ve sonra bilindiği gibi 8 kişiydi bu arkadaşlar, ilk ayrılanlar.
2: Bu İsmet Paşa'nın hareketi değildir CHP içerisinde. Bu Ecevit'in hareketidir. Peki Ecevit ne düşünüyor? Turan Feyzoğlu çok doğru ve çok haklı olarak Ecevit'e komünist diyenin ağzını yırtarım demişti. Biz hiçbir zaman Ecevit'in hiçbir devirde komünist olduğuna inanmadık. Ecevit komünist değil. Ama Ecevit halkın büyük ekseriyetinin temayüllerine yanlış teşhis koyuyordu ve temeli olmayan bir süre çalkantı yarattıktan sonra söneceği düşünülmesi gereken bir hareketi temessül etmenin o tarafa doğru bir takım tavizler veyahut taviz demeyelim bir takım yaklaşımlarda bulunmakla olacağına inanıyordu.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu ilginç gelişmeler tıpkı Adalet Partisi gibi Cumhuriyetçi Halk Partisi'nin karnındaki yeni parti Güven Partisi'ni doğururken Türkiye'deki siyasal dengesi de bozulmaya başladı. Üniversiteler sancılıydı. 20 Mart 1970'te Ankara'da öğrenciler polisle çatıştı. O olayda bir öğrenci öldü. Hemen ertesi gün olaylar Erzurum'a sıçradı. Öğrenciler polisle çatıştı. Ve yine Ankara'da 23 Mart'ta bir öğrenci daha yaşanan olayda hayatını kaybetti. Olaylar dinmiyordu. Sağ-sol çatışması büyüdükçe büyüdü. Ve 6 Nisan 1970 günü tüm bu çatışmalar sonucu İstanbul Üniversitesi süresiz kapatıldı. ...11 Nisan'da Ankara'da bir öğrenci daha çıkan olaylarda öldü. Birkaç gün sonra 17 Nisan'da tarihi Tepebaşı Tiyatrosu yakıldı. Ankara'daysa 24 Mayıs'ta üniversitedeki sanki İstanbul Üniversitesi'nin kapanışına misilleme olarak süresiz boykot başlatıldı. Olaylar 6 Haziran'da memurlara sıçradı. Protesto yürüyüşü düzenlendi. Asıl vahimi 25 Ağustos günüydü. Çünkü şeker sanayinde çalışan 20 bin işçi greve gitti.
4: Devalüasyonun Türkiye'ye bana göre çok şey kazandırdığı kesin kes bir gerçektir. Ne var ki bu kazandırdıklarını
5: öyle kaybetmeye başladık ki döviz bulamaz haller doğmaya başladı. 69 yılların sonunda yavaş yavaş dengeler bozuldu. 1970'i hatırlıyorum. Mevcut olan akreditif açma problemlerine girdik. Ve yavaş yavaş sanayide bir rahatsızlık, politikanın verdiği bir rahatsızlık baş göstermişti.
3: Peki ekonomi neden bu hale geliyordu? Neden kan akıyordu? Bu korkunç bilanço Türkiye'yi nereye sürüklüyordu? İşte Türkiye'nin her köşesinde

0: sitesinde bu sorular sorulur. Bu arada siyasi hakları ellerinden alınan Demokrat Partilerin haklarının iadesi gündeme geldi. Ancak aynı günlerde Ankara'daki Genelkurmay Karargahı'nda çok farklı hazırlıklar yapılıyor. Ordu, Celal Bayar ve arkadaşlarına siyasi hakların iade edilmemesi için darbe hazırlığındaydı.
1: Dün akşam dedi, ordunun yüksek kademesindeki bütün subaylar bir araya gelmişti. Genelkurmay Başkanı'nın başkanlığında dedi. Ve ordu yardımlaşmak ve bunlar dedi bu Afganlı karşılar dedi. Bu Afganlı çıkmayacak dedi.
0: Ve birkaç gün sonra anayasa değişikliği teklifi komisyona geri çekildi.

0: ardından genel seçime gidildi. 1969'da Adalet Partisi tek başına iktidar oldu.
1: Duruşma salonunda açık olarak duruşmaya başlandı. Sanıklar getirdiler. Bağlı olmayarak yerlerine alındılar. Müdafiler hazır. Şimdi sanıkların isim ve soyadları okunarak yoklama yapılacak. İsim ve soyadı okunan sanık burada mevcut olduğunu göstermek için ayağa kalkacak.
0: Bayar ve arkadaşlarının 27 Mayıs 1960 darbesinde kaybettiği siyasi hakları iade edilmedi. En önemli sorunuydu. Peki neden? Öyle iddia ediliyordu ki basında kuyudan adam çıkarma operasyonu diye adlandırılan bu olay, CHP'liler yani İsmet Paşa ve Ecevit taraftarıydı da demir el yan çiziyordu. Peki gerçek öyle miydi?
2: Anayasada bir madde eski demokrat partilerin seçilme haklarını yasaklamıştı. Bunların siyasi hakları yoktu adeta. Onun için bu siyasi hakların iadesini istiyorduk. Demir El bir gün sevinçle geldi, gayet iyi hatırlıyorum. Dedi ki büyük ittifakı temin ettik. Yani Sunay, İnönü ve kuvvet komutanları, Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları. Mahsur yoktur, sırası gelmiştir. Tabii onun bazı şeyleri de olmuştur. Ve siyasi hakların iadesi pat diye gelivermiştir meclise. Mecliste bu kabul edilmiştir.
3: Av çıktı meclisten. Av çıktıktan sonra Sayın Demirel, bizim 5 tane bakan 10 tane arkadaşımız vardı bir de. Ayrıca çağırdı bizi, bana telefon etti Sayın Başvekilim. Dedi ki arkadaşlar bir müşkülümüz var. Demokrat Parti'nin affını çıkardık. Çok da gönülden istiyordu Süleyman Bey affı. Ben şahsi kanaatim. Dedim müşkülünüz ne dedim. Ben dedim Demokrat Parti'nin başkanlığını yapmış insanım Sayın Başvekilim. Eğer onları savunmak gerekirse ben de savunurum. O zaman mevzu tamacın mektubunu çıkardı. Memduh Genelkurmay Başkanı diyor ki Memduh Tamaç, bu affı çıkarırsanız benim istifamı kabul ediniz diyor. Ben aşağıma söz geçiremiyorum diyor. Bunun manası ordu huzursuz demek istiyor yani.
0: Siyasi hakların tartışması devam eder ve ordu için için kaynarken bir de bakıldı ki CHP genel başkanı değil de genel sekreterinin dilinde yeni yeni sloganlar türetildi. Ecevit ortanın solunu bir yana itti ve artık doğa kanunlarından söz etmeye başladı. Toprak işleyenin, su kullananın dedi.
4: Bizim düzen değişikliği kavramı kapsamında öne sürdüğümüz başka düşünceler ve o düşünceleri tanımlamak için oluşturduğumuz sloganlar da çok yadırgandı ve eleştirildi. Örneğin ben...

0: doğa yasalarından söz ettim bir vesileyle. Bu adı neredeyse bir ihtilal çığırtkanlığı gibi yorumlandı sadece çevrelerde.
1: Toprak isteyenin su kullananın sözü. Ondan sonra doğa kanunu var sözü. Sonra Yugoslavya'yı ziyarete gidiyor, öz yönetimi incelemeye gidiyorum diyor. Yani Türkiye'de bir öz yönetim, Yugoslavya biçimi öz yönetim söz konusu olacağını ihsas ediyor.
2: Gençlik hareketleri artı bizim ortaya koyduğumuz toprak reformu, toprak işçilerinin, su kullananın sloganı mesela pek çok çevreyi rahatsız etti. Oysa bu Amerika Birleşik Devletleri tarafından Çankayşek İdaresi'ne, Formosa'da empoze edilen toprak reformunun ismi.
0: Ben hukukçu değilim ama belki yanılıyor olabilirim. Benim izleyebildiğim ve gözlemleyebildiğim kadar Türk hukuk sisteminde bu doğal hukuk kavramı ele alınmamıştır.
3: Ecevit'in bu sloganı çok tartışıldı. Her kafadan bir ses çıktı ama Ecevit'in yıldızı da o dönem parladı. Ecevit'in parlayan yıldızı atılan sloganlar para etmedi. Sokak anarşiyi seçti ve terör patladı. Artık gazetelerin köşe yazarları da bazı parlamenterler de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ne duruyorsunuz? Haydi müdahale etsenize diye çağrıda bulundu. İşte o günlerden bir gün Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay terör olaylarını görüşmek üzere siyasi parti liderlerini Çankaya Köşkü'ne davet etti. Tarih 5 Ocak 1971. ...20 Ocak'ta olaymamış bir olay cereyan etti. 4 Amerikalı çavuş Deniz Gezmiş ve arkadaşları tarafından kaçırıldı. 12 Mart muhtırasına 5 gün kala Deniz Gezmiş yeniden sahnedeydi. Banka soygunları, siyasi cinayetler ve nihayet 4 Amerikalı çavuşun kaçırıldıktan 4 gün sonra serbest bırakılması tansiyonu daha da arttırdı.
4: Did they tell you why they kidnapped you?
5: Yes, they claimed they wanted to liberate Turkey.
4: And were they friendly? Were they intelligent people? Why do you think they let you go?
5: Well, they kept telling us all along they didn't want to harm us. And I suppose that's the reason they let us go.
4: Were you ever really in fear of your life?
5: Yes, sir, I was.
4: Well, now, you were in fear of your life. Tell me about it.
5: When you're looking down a barrel machine gun, it's makes anybody scared.
3: Tarih 9 Mart'tı ve kulaktan kulağa bir söylenti yayıldı. Darbe geliyor. Bu ne darbesi? Darbe değil ama 12 Mart 1971 saat 13'te haber bültenlerinin başında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin meclise ve Cumhurbaşkanlığına vermiş olduğu bildiri okunuyordu.
6: Türk Silahlı Kuvvetleri kanunların kendisine vermiş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve kollamak görevini yerine getirerek idareyi doğrudan doğruya üzerine almaya kararlıdır.

28 Mart 1970 günüydü. Ege bölgesi tarihinin en büyük deprem felaketlerinden birini yaşadı. Kütahya'nın Gediz ilçesinde yaşayanlar uykuya hazırlanıyordu. Ancak saatler 23.05'i gösterdiğinde adeta yer yerinden oynadı. Elektrikler kesildi, zifiri karanlık içinden kopup gelen çığlıklarla, yardım dileyen iniltilerle acı dolu bağırış sardı etrafı.

0: 7,6 büyüklüğünde deprem olmuştu. O deprem sadece 6 saniye sürmüştü ama 1086 kişi hayatını kaybetti. Ve ne yazık ki ölenlerin çoğu evlerinde sobaların devrilmesi sonucu çıkan yangında can vermişti.
1: Başbakan Süleyman Demirel.

0: çalışmaları yerinde görmek, yapılması gerekli olanları ve halkın çeşitli ihtiyaçlarını tespit etmek için Kütahya'ya geldi.
1: Okay, final has it up. Looks good here. Flight good agreement.
2: 11 Nisan 1970 günü gelen saat 13.13'ü gösteriyor. Florida'daki Kennedy uzay üssünden Apollo 13 havalandı. Bu Amerika'nın 7. insanlı uzay yolculuğuydu. Görevin amacı ay üzerindeki Fromaro oluşumunu incelemekti. İlk saatlerde her şey planlandığı gibiydi. Ancak yolculuğun 55. saatinde bir sorun ortaya çıktı. Dünyadan 321.860 kilometre uzaklıktaki Apollo 13'ün oksijen tankı patladı. 3 astronot için ölüm kalım anları başladı.
3: These men have demonstrated that the American character is sound, strong and capable of taking a very difficult situation and turning it into really a very successful venture.
4: Odyssey Houston, we show you on the mains. It really looks great.
2: Hemen uzay aracının rotası değiştirildi. Kalkıştan 2 gün sonra araç Güney Pasifik Okyanusu'na çakıldı. Fakat bir kurtarma gemisi konuşlanmıştı. Ekibin tamamı hayattaydı. Hatta kazayı burunları bile kanamadan atlattılar. Dünya özellikle Orta Doğu hareketliydi. Orta Doğu'nun en büyük kanayan yarası Suriye'de tarihinin dönüm noktalarından biri yaşandı 1970'te. Ülkeyi adeta cehenneme çeviren Beşar Esad'ın babası Hafız Esad, dava arkadaşı Salah Cedid'i devirerek darbe yaptı. Tarih 13 Kasım 1970'ti. Şam'da 30 yıl hüküm süren baba Esad döneminde devlet güçleriyle Sünni militanlar arasında çatışmalar yaşandı, katliamlar oldu. Hafız Esad, Suriye'yi adeta özel mülküymüş gibi yönetti. Ülkenin kaynakları, aile mensupları tarafından dışarı taşınırken çıkan ayaklanmalar acımasızca bastırıldı. Suriye'yi asıl idare edenler, bizzat aile mensupları tarafından yönetiliyor. Ordu ve istihbarat yalnızca Hafız Esad'a bağlıydı ve bir tek ona hesap veriyordu. Hafız Esad, sağlığı bozulunca da ülkeyi bir mirasmışçasına oğlu Beşar Esad'a bıraktı.

septiembre.

kameraların önünde linç edildiğinde bu artık onun son görüntüleriydi. ...1942'de Sirte'de dünyaya gelen Muammer Kahtafi... ...kraliyeti devirme planları yapmaya askeri lisedeyken başladı. İngiltere'de askeri eğitimini geliştirdikten sonra Bingazi'ye döndü... ...ve 1 Eylül 1969'da Libya'da darbe yaptı. 1970'te de başbakanlık görevini üstlendi. Amerika'nın ve İngiltere'nin ülkedeki askeri üslerini kapattı. Ciddi insan hakları ihlalleriyle suçlanan Kaddafi'nin rejimi yüzlerce kişiyi hapse attı. Bazılarını ise yoktan sebeplerle idam cezası.

Libya'da 42 yıllık diktatörlüğü 2011'de son bulan Muammer Kaddafi, sığındığı son kalesi Sirte'de ağır yaralı olarak yakalandı. 20 Ekim 2011'de ise Kaddafi'nin öldüğü dünya basınına duyuruldu.

1970 yılında Mısır'da da değişim yaşanıyordu. Enver Sedat, 5 Kasım 1970'te Cemal Abdülnasır'ın ölümünün ardından Cumhurbaşkanı oldu. 1981'de 63 yaşındayken Mısır'ın bağımsızlığının kutlandığı tören sırasında silahlı saldırıda öldürüldü.

yüzden kent gecekondulaşma gerçeğiyle yüzleşiyordu. En çarpıcı örnekse Samalcılar, şimdiki adıyla Bayrampaşa'daydı. Ancak 1970'te şehrin altyapı eksikliğinden kaynaklanan ölümcül bir hata yaşandı. Semtteki Mimar Sinan'dan kalma temiz su kanallarına binaların atık su giderleri yanlışlıkla bağlandı. Suyun çeşmelerden akmasıyla İstanbul tarihinin ikinci büyük kolera salgınına sahne oldu. Mega kent alarmdaydı. Sağlık Bakanlığı her ne kadar bu kolera değil, koleranın hafifi yani para kolera açıklamasını yapsa da salgında 30'un üzerinde kişi yaşamını yitirdi.

Takvim yaprakları 12 Kasım 1970'i gösterdiğinde ise 20. yüzyılın en büyük doğa felaketi yaşandı. Saatteki hızı 150 mili bulan Bohola kasırgası Doğu Pakistan'ı vurdu. Birçok ada sular altında kaldı. Bir gecede yarım milyon insan öldü. Pakistan'da yönetim afet sonuçlarının giderilmesi yönünde yeterli önlemi almadığı gerekçesiyle eleştirildi. Bu durum Bangladeş'in Pakistan'dan ayrılmasının en önemli nedenlerinden biri oldu.

Efsanevi müzik grubu Beatles'ın eski üyesi George Harrison ise Bangladeş için kolları sıvamıştı bile. Bir konser organize etti. 40 bin Beatles hayranının izlediği dev konserin tüm geliri felaket zedeleri için harcandı.

0: 85 yıllık ömrünün yarısından fazlasını siyasetin merkezinde geçirdi. Hayatı güçlüklerle, yargılamalarla, haksız ithamlarla geçti. Ama davasından bir an için vazgeçmedi. Necmettin Erbakan, 26 Ocak 1970 yılına gelindiğinde 17 arkadaşıyla Milli Nizam Partisi'ni kuruyor. Milli Görüş'ün lideri Erbakan Hoca, aynı zamanda Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli mühendislerden. İlk yerli motor üretimini gerçekleştiren Erbakan. Ancak siyasal hayattaki girişimleri hep sekteye uğrayacak.
1: Şimdi de Beyaz

sen gidince esmerim, küskünüm ben hayata. 1960'lı yılların ortasında kurulan Beyaz Kelebekler grubu çıkardığı 45'liklerle müzik dünyasında fırtına gibi esiyordu.

yurt içinde kayda değer bir hayran kitlesi yakaladı. Avrupa'ya birçok turne düzenledi. Ancak Beyaz Kelebekler'in bu yükselişi 8 Mart 1970'te trajik bir kazayla sonlandı. Pazar gününü pazartesiye bağlayan geceydi. Grup üyeleri Maxim'deki programlarının ardından Ada Pazarı'nda verecekleri konsere gidiyorlardı. Varacakları noktaya yaklaşıyorlardı ki önlerine aniden bir kamyon çıktı. Otomobil kaza sonrası Çarampole üyesi can verdi.

27 Kasım 1970 akşamıydı. Dönemin İstanbul Kültür Sarayı Atatürk Kültür Merkezi'nde Arthur Miller'ın Cadı Kazanı oyunu sergileniyordu. Yüzlerce İstanbullu salonu doldurmuştu. Üçüncü perdeye kadar her şey normaldi. Küçük bir aradan sonra oyuna devam ediliyordu. Çiftçi rolündeki Kerim Afşar, meşhur "Alev alev yanıyor dünya, yanacağız hep birlikte, yanacağız" cümleleriyle başlayan tiradını söylemeye hazırlanırken sahneye aniden bir dekorcu fırladı. Seyirciler doğaçlama gelişen bu olay karşısında gülerken durumun ciddiyeti alev alan panoların sahneye düşmesiyle anlaşıldı. Seyirciler hemen tahliye edildi ama Cüneyt Gökçel'in başrolünü oynayacağı 4. Murat galası için Topkapı Sarayı'ndan getirilerek sergilenen eşyaların bir kısmı, yani 4. Murat'ın kaftanı, kıyafeti, zırhı, onu resmeden tablo ve tarihi bir Kur'an-ı Kerim yangında küle döndü. Tarihimizin önemli emanetleri, çoğu uzmanca teknik altyapısı açılmaya hazır değildi denilen, sabotaj ihtimali de değerlendirilen Atatürk Kültür Merkezi'nde çıkan yangında yok oldu.

hayal et bütün insanların hayatı barış içinde yaşadığını. Hırsa ve açgözlülüğe gerek yok. Hayal et bütün insanların tüm dünyayı paylaştığını.

0: Imagine. Efsane Beatles grubunun üyesi John Lennon'ın seslendirdiği bu kült şarkı 16 yıldır devam eden Vietnam Savaşı için barış çağrısı. Yıl 1971. Batı'da gençler savaş yanlısı hükümet politikalarına karşı isyankar tavrını yürüyüşlerle dile getiriyordu. Halklar yaşanan katliamlar ve keskin politik duruşa karşı adalet arayışı içindeydi. Türkiye'de ise bilindik senaryolar devreye sokulmaya çalışılıyordu. Muhtıranın ayak sesleri duyulmaya başlamıştı. 1965'te Adalet Partisi tek başına iktidar oldu. Partinin başında Süleyman Demirel vardı. 27 Mayıs ihtilali sonrasında ilk koalisyonsuz hükümet Demirel'le kurulmuştu. Dönemin Cumhurbaşkanı ise asker kökenli Cevdet Sunay'dı. Ancak birileri siyasi ve toplumsal kaos çıkarma peşindeydi. 1968'de başlayan öğrenci eylemleri ülke geneline yayılıyordu. Eylemciler 1969'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni ziyaret eden Amerika'nın Ankara Büyükelçisi'nin aracını yaktı. ODTÜ olaylar üzerine kapatıldı. Tansiyon gittikçe yükseliyordu. Sokaklarda anarşi, terör olayları arttı. ...12 Mart muhtırasından birkaç gün öncesiydi. Dönemin Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç'ın 7 Mart'ta tüm kuvvet komutanlarını toplantıya çağırması cuntacıları telaşlandırdı. İbre artık tersine dönmeye başladı. Asker dönemin hükümetine muhtıra verdi. 9 Mart girişiminin başarısızlığı ise kendilerinin sonu oldu.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de bu zafiyet

0: enfekte olabileceği tarzındaki anlayış. Hatta bir adım daha ileri giderek söyleyeyim, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin enfekte olduğunun tespit edilmesi hali karşısında çıkmıştır o tarihte. Türkiye'nin önemli meseleleri var. Neydi o önemli meseleler? Su yüzüne çıkmış gibi görünen anarşi hareketleri. Ama
1: yer almaya başladı.
2: Çıkarın kafanızdan böyle şeyleri. Hür bir memleketin vatandaşları olarak, hür bir memleketin çocukları olarak hep beraber savunmasını yapacağımız cumhuriyetin ve hürriyetin tehlikede olabileceğini farz etmeyi aklım almaz.
1: Darbe toplantılarından Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve Başbakan Süleyman Demirel'in de haberi vardı. Cevdet Sunay, meclisteki partilere ülke genelinde olayların tansiyonunun düşmesi için çağrıda bulundu. Ancak takvimler 12 Mart 1971'i gösterdiğinde muhtıra için hazırlanan bildiri tamamdı. Muhtıra, Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç, Kara Kuvvetleri Komutanı Faruk Gürler, Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Celal Eyicioğlu'nun imzasını taşıyordu. Bildirinin bir nüshası meclise, diğeri ise okunmak için TRT'ye gönderildi. Bu emir komuta zinciri içinde verilen ilk muhtıra oldu.
3: Türk Silahlı Kuvvetleri, kanunların kendisine vermiş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve kollamak görevini yerine getirerek idareyi doğrudan doğruya üzerine almaya kararlıdır.
4: ...12 Mart günü... ...sabahleyin rahmetli Adnan Öztürk... ...genel müdürümüzdü... ...beni odasına çağırdı... ...sabah 9... ...9-9.30 arası... ...genel günlük şeyi konuştuktan sonra... ...büyük bir rahatlıkla ne var ne yok... ...ne oluyor o gün ne bitiyor... ...dedi ki bugün dedi size... ...bir bildiri gelecek... ...aman dedi geldiği zaman mutlaka haberin olsun... ...kendisine ben biraz üsteledim... Çünkü Adnan Bey ne bildirisi geldi? Canım dedi sizi arayacak da bir bildiri gelecek. Haberiniz olsun. Ama geldiği zaman mutlaka beni arattı. Saat yarıma doğru Musa Önpaşa yanında bir denizci albay ve bir havacı albayla birlikte, yarbaydı zannederim o zaman, geldiler. İndi aşağıya, bu muhtarı okudu.
5: Benim hiç beklemediğim bir hadiseydi. Son derece ters karşıladım. Yani hiç parlamentoya zaten parlamentonun üstünde bir güç düşünemiyorum. O şekilde bir müdahaleyi de kabul etmem mümkün değildi. Çok iyi hatırlıyorum. 1971 12 Mart'ının öğle haberlerini dinledik. Böyle bir müdahalenin olduğunu şey yaptık. Sonra öğleden sonra meclis toplandı. Ve heyecanla bekliyorduk acaba.

0: Uğur nihayet muhtara geldi dedi. Ve Bakanlar Kurulu'nun toplanacağını, zaten muhtaranın içeriği hükümetin istifa etmesine mütedayirdi.
1: Geçerli ve gerçekçi bir istifadır.
2: Bakanlar Kurulu toplantısına çağrıldım. Bakanlar Kurulu'nda 12 Mart muhtırası uzun uzun tartışıldı. İstifa edelim etmeyelim beyanları oldu. Başbakan demiyor, başka çareler alıyor. Fakat Demirer istifa mektubunu önce çok sert bir şekilde yazdırdı. Hasan Dincer onu kaleme alıyordu. O Adalet Bakanı'ydı. Hasan Dincer sonra redakte ederken biraz daha onu yumuşattı ve istifada Sunay'a gönderildi.
3: 12 Mart muhtırasından hemen sonra Demirel istifa mektubunu Cevdet Sunay'a verdi. Hükümet düştü ve milli irade posalların gölgesinde kaldı. Tüm bunlar olurken Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın sessiz kalması ise yıllarca tartışılacaktı. Ve Türkiye tarihinde yeni bir dönem başladı. Peki Demirel istifayı verdi ama bunu yaparken ne düşünüyordu?
4: 12 Mart muhtırası ne diyor? Parlamento ve hükümet süre gelen tutum ve davranışları ile ülkeyi uçurumun kenarına getirdiler ve Atatürk devrimlerini, inkılaplarını, Atatürkçü bir gözle reformları yapmadılar. Ben söylüyorum. 1965'te seçim yapılmış, 69'da seçim yapılmış, hür seçim, bu hür seçimlere 6-7 parti girmiş. O gün ülkeyi idare eden hükümete demokratiktir dememek mümkün değil. Zorla gelmiş buraya oturmuştur demek mümkün değil. Ve halkın iradesinden gelmiyor demek mümkün değil. Peki bunun o günkü hükümetin ve o günkü parlamentonun Atatürk'e ters düşen yeri neresi? Peki ne yapmış bu? Türkiye'de ülkenin her köşesinde böyle papatya gibi çıkan tesisler meydana getirmiş. Peki bunun neresi uçurum? Türkiye gayet sükunet içerisinde 5 sene içerisinde sadece 2 aylık bir sükunetim ilan edilmiş. O da bir işçi ayaklanması dolayısıyla Kocaeli'nde bir yerde. Reform. Ne istiyorsunuz reform? Efendim toprak reformu. Toprak reformu 1950-60 arasında 10 sene tartışıldı. 61'den 65'e kadar da 4 sene tartışıldı. 4 tane hükümet geldi. Toprak reformu denen bir olayı bir yere getiremediler. Nitekim 1971 muhtırasının gerekçe olarak gösterdiği toprak reformu o günden sonra da yapılamamıştır.
3: Ülke iyice karışmıştı. Muhtıra oldu. Peki ama hükümeti kim kuracak? Hükümet nasıl kurulacaktı?
5: Böyle bir hareketin sonunda yapılan 5 yıllık plandan tutun da hükümetin ekonomi tatbikatına kadar hep devletçi yönde ve liberalizmin aleyhinde olmuştur. Tabii bunun sanayinin gerilemesine, ekonominin gerilemesine çok büyük zararı olmuştur.
6: Adana'da bir toplantımız olacaktı, köylü kurultayı olacaktı. Bazı arkadaşlarımla birlikte o kurultaya giderken, yanlış anımsamıyorsam Şerefli Koçhisar civarında otomobilin radyosundan öğrendik. Arabayı durdurduk. Ben şoke olmuştum, yani gözlerim yaşarmıştı.
7: 12 Mart'tan sanıyorum bir hafta önce Amerikan Büyükelçisi evinde, rezidansta bir yemek verdi. Ve bu yemeğe parti üst kademesinden insanlar çağrılmış. Ve beni de çağırmışlardı. Gittiğim zaman ilginç bir olay oldu. Washington'dan Türkiye masasına bakan çok yetkili biri gelmiş. Sonradan bu adamın 1964 yılında da

0: Demirel'in AP Genel Başkanlığı'na seçilmesini izleyen ay içinde, yani 64 sonunda Türkiye geldiğini hatırladım ben. Çünkü o zaman da yine beni bir yemeğe çağırıp Süleyman Bey'le karşılıklı masaya oturtup, ben o zaman İktisadi Planlama Dairesi Başkanı'ydım. Ev sahibi olan müsteşar Amerikalı, bir de üst düzey yöneticisi gelmişlerdi. Süleyman Bey'le karşılıklı oturtarak belli bir konuyu bize tartıştırdılar. Fakat orada konuşulan olay önemli. Henüz yemeğe oturmamıştık. Bana şu soruyu sordular. Dediler ki Amerikalılar, farz edelim ki Cumhuriyet Halk Partisi bir hafta sonra iktidara geldi. Afyon ekimini yasaklayacak mısınız? Ben dedim ki yani şu anda seçim yok. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara gelmesi söz konusu değil. Bu yani böyle varsayımlar üzerine konuşalım. Adamlar hayır dediler. Adam beni sözümü kesti. Dedi ki profesör, yan çizmek yok. Bana doğrudan doğruya cevap vereceksiniz. Evet, hayır. Onun üzerine ben dedim ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin programında böyle bir şey yok. Amerika'nın gündeminde bu olabilir. Fakat Türk politikasının gündeminde haşhaş çekimini yasaklamak diye bir olay yoktur. Onun üzerine Washington'dan gelen adam döndü büyükelçiye. Nasıl olur dedi. Birkaç gün önce dedi burada dedi Genel Başkan Yardımcısı CHP'nin bize kesin olarak haşhaş çekiminin yasaklanacağını söyledi dedi. CHP iktidara gelirse. Ben dedim ki bir yanlışlık olacak. Çünkü bizim partide genel başkan yardımcılığı diye bir statü yok. Makam yok. Neydi dedi adı dedi. Yine bir profesör gibi dedi. Sizin gibi dedi. Nihayet o Halk Partili'nin grup başkan vekili Profesör Nihat Erim olduğu anlaşıldı. İsmen de söylediler.
1: Bugün başbakan olarak Sayın Nihat Erim Bey'e vazife teklif etmiş bulunuyorum. Kendileri lütfen kabul buyurmuşlardır. Önünüzde yeni başbakanımızı tebrik ederim. Tebrik ederim. Hayırlı ve başarılı olsun. Teşekkür ederim.
2: O dönem Nihat Erim'in kabine kurması zor olmadı. Erim, hükümetini Hariciye Köşkü'nün Bahçeye Bakan bir odasında Sadi Kocaş'la birlikte kurdu. O güne kadar ne kadar muhalif, ne kadar Adalet Partisi karşıtı varsa bir listeye yazıldı ve kabine oluşmaya başladı.
3: Hükümetin teşkili Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştükten sonra üzerinde durulacak bir konudur.
4: Nihat Erim'i talebeliğimden tanıyordum. Bana kabinede yer almam gerektiğini söyledi. Adalet Partisi'ne mensuptum. Verdiğim cevap, ben partimle görüşmeden herhangi bir görev alamam dedim. Ben dedi Sayın Demirel'le görüştüm.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Gece Ajansı'na hoş geldiniz. Canlı yayındayız. Saatler 23.50. Türkiye'nin ve dünyanın gündemindeki önemli gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. İlerleyen dakikalarda da dünya gündemini değerli konuklarımızla konuşacağız. Ama önce gündemde öne çıkan başlıkları paylaşalım. Gaziantep'te yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Keşkel aktaracak.
7: Gaziantep'te katliam gibi bir kaza meydana geldi. Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesine bağlı kırsal Acaroba mevkiinde kaza meydana geldi. Yolcu minibüsüyle bir otomobil çarpıştı. Araçta bulunan 7 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden biri ne yazık ki bir bebekti. Biri bebek, 7 kişi hayatını

0: hayatını kaybetti. Otomobilde 8 kişi vardı. Biri de yaralandı. Ağır yaralı olarak da hastanede tedavi altına alındı. Kazanın hemen ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlık ekipleri, UMKE, AFAD ekipleri, jandarma ekipleri ve itfaiye ekipleri bölgeye gelerek bu noktada çalışma gerçekleştirdi. Kazada olay yerinde sıkışan yaralılar ambulanslarla hastanede tedavi altına alınırken olay yerine Cumhuriyet Savcısı geldi ve bu noktada inceleme gerçekleştirdi. Özellikle hayatını kaybeden vatandaşlar için bir inceleme çalışmasının yapıldığını ifade edelim. Bir yolcu minibüsüyle bir otomobil çarpıştı ve kazada ne yazık ki 7 kişi hayatını kaybetti. Elbette kazanın meydana geldiği ilk anda karayolu tamamen ulaşıma kapanmıştı. Ekiplerin çalışması neticesinde şu anda kontrollü bir şekilde ulaşım sağlanıyor. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları da devam ediyor. İtfaiye ekipleri bu noktada ve şu anda hala cansız bedenlerinde olay yerinde olduğunu ve inceleme tamamlandıktan sonra otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılacağını da sizlerle paylaşalım. Şu anda jandarma ekiplerinin kontrollü bir şekilde yolda ulaşımı sağladığını görüyorum ve bir taraftan da otobüs içerisinde inceleme gerçekleştiriliyor. Katliam gibi bir kazanın olduğunu belirtelim. Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesine bağlı Acaroba, Kırsal Acaroba mahallesi mevkiinde bu kaza meydana geldi. Olay yerine çok hızlı bir şekilde, evet, şu an bir kaza daha oluyordu olay yerinde ve o noktada bir fren sesi duyduk. Umarım kaza olmamıştır. Şu anda ekiplerin çalışmaları bu noktada devam ediyor. Bir taraftan da cenaze araçlarını görüyorsunuz. Biri bebek, 7 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Ekiplerin çalışmaları tamamlandı. Şu dakika itibariyle de cenazeler adli tıp kurumu morguna kaldırılacak. Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri de bir taraftan devam ediyor ve yaralılar da hastanelerde tedavi altında olduğunu belirtelim. Gaziantep Valiliği de konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve hayatını kaybeden vatandaşlara taziye mesajlarını iletirken yaralı vatandaşların da hastanede tedavi altına alındığını Gaziantep Valiliği ifade etti. Toparlayacak olursak, Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesine bağlı Kırsal Acaroba mahallesi mevkiinde meydana geldi bu katliam gibi bir kaza. Yolcu minibüsüyle bir otomobil çarpıştı. Otomobilde bulunan biri bebek, 7 kişi hayatını kaybetti. Yaralı 13 kişinin hastanede tedavisi devam ediyor. Biz de gelişmeleri takip ediyoruz.
1: Mehmet Keçkel son durumu paylaştı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik İstanbul'da fon soruşturmasına ilişkin konuştu. Cumhurbaşkanımızın hesap sorulacak ifadesi bizim pusulamızdır. Taviz vermeden hareket edeceğiz dedi. Çelik ayrıca görevlerinden affını isteyen Fatma Betül Sayan Kaya'nın partideki son durumunu açıkladı. Kaya'nın talebinin Başkan Erdoğan tarafından kabul edildiğini duyurdu. Muhalefetin ekonomiyle ilgili söylemlerine de yanıt verdi.
2: Taviz yoktur, istisna yoktur, kararsızlık yoktur.
3: Taviz yok dedi. Her kim olursa olsun yargı önünde hesabının sorulacağını söyledi.
2: Cumhurbaşkanımızın yanlış yapan kim olursa olsun hesap sorulacaktır ilkesi esas alınarak bütün bu meselenin üzerine gidilecektir. Bundan olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın tabii ki durumları titizlikle ele alınacaktır.
3: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik İstanbul'da geçti kameraların karşısına. Yüz binlerce yatırımcıyı mağdur eden fon krizine ilişkin önemli açıklamaları oldu.
2: Bir siyasi sorumluluk tarafı var, bir de hukuki sorumluluk tarafı var. Biz siyasi sorumluluk tarafında atılması gereken adımları göstermek bakımından Cumhurbaşkanımızın Amerika Birleşik Devletleri dönüşü gazetecilere ifade ettikleri çerçevesinde, bu ilkeler çerçevesinde pusulamızı oluşturduk, yol haritamızı oluşturduk. Adalet Bakanlığımız ve Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere bütün kurumlarımız tam bir koordinasyon içerisinde çalışıyorlar. Partideki Cumhurbaşkanımızın talimatıyla oluşmuş kurul ve bütün yetkili kurumlarımız da bu süreci titizlikle takip ediyorlar.
3: Çelik, Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifasına ilişkin de konuştu.
2: Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Genel Başkanımız tarafından kabul edilmiştir. Fatma Betül Hanım şu anda MYK ve MKYK üyemiz değildir.
4: Muhalefetin Türk ekonomisi üzerinden yürüttüğü spekülasyonlara da tepki gösterdi.
2: Dışarıdan pompalanan, biraz da bizim muhalefetin kes kopyala yapıştır sistemiyle başka bir şey bilmedikleri için yaptıkları bir şey var. Türk ekonomisine ve finansal sistemimize dönük olarak bir takım iftiralar ortaya koyuyorlar. Finansal

0: Sistemimiz ve Türkiye ekonomisi açısından sistemik bir risk yoktur arkadaşlar.
1: Muhalefetin Türk ekonomisi üzerinden yürüttüğü spekülasyonlara da tepki gösterdi. Fon soruşturmasında yeni bir gelişme de yaşandı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan TERA Yönetim Kurulu üyesi Erdin Özel'le daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan TERA Portföy CEO'su Emir Münir Sarp Yener gözaltına alındı. Soruşturmanın başladığı günden bu yana haklarında adli işlem uygulanan 76 kişiden 51'i tutuklandı. Soruşturma kapsamında 106 kişi ve kuruluş hakkında mal varlığı tedbiri uygulanması talep edilmişti. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan yeni değerlendirme ve bildirimler doğrultusunda söz konusu 45 firma 19 fon için alınan tedbir kaldırıldı.
2: Turgay Tamer, Kaşif Kozinoğlu soruşturmasının ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınmış, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Eski cezaevi doktoru Turgay Tamer evinde ölü bulundu. Detayları konuşacağız. A Haber muhabiri Erşan Karaca karşımızda.
3: İyi geceler ve yayınlar diliyorum Sinan Tatlı. Geride bıraktığımız saatler içerisindeki en önemli gelişmelerden bir tanesiydi. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, ikinci dalga soruşturma kapsamında ise gözaltına alınan bir doktor vardı, Turgay Tamer. Ve geride bıraktığımız saatler içerisindeki önemli gelişme şuydu ki o doktor evinde, Büyükçekmece'deki evinde ölü bulundu. Peki neden ölü bulundu, nasıl bulundu ve aynı zamanda sebebi neydi, açıklamak üzere sizlere haber nöbetimiz devam ediyor. Bilindiği üzere bu soruşturma aslında başlatılan günler öncesinde başlatılan bir soruşturmaydı ve ikinci dalgada yine şüpheli ölüm, Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Turgay Tamer isimli doktor, o dönemdeki Silivri cezaevindeki görevi yapan doktor, biliyoruz ki soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı ve sonrasında ise serbest bırakılmıştı. Peki elimize gelen yeni detaylar neler, onları sizlere aktarmak istiyorum. Aslında önemli bir detayımız var ki resmi bir açıklama var. O ismi açıklamada ise Turgay Tamer'in nasıl bulunduğuna dair, onları şimdi sizlere aktaralım. Eşini evde ölü bulmuş komşum ihbarına istinaden aslında bir düğmeye basıldı ve polis ekipleri hızlı bir şekilde oraya geçiş yaptılar. Bahse konu adreste yapılan incelemelerde şahsın ikametin orta kısmında bulunan odada yerde yatar vaziyette görüldüğü, 112 unsurları tarafından yapılan kontrollerde şahsın ex olduğu bilgisi edinilmiş. Şahsın eşi Marina Tamer ise isimli bayan Şalis ile yapılan görüşmede kendisinin 12 gün önce Moldova'ya gittiğini, eşinin evde bu süreçte tek başına yaşadığını ve aynı zamanda bugün ülkesinden döndükten sonra ise evde bu durumla karşılaştığını eşi tarafından belirtildi ve soruşturmanın aynı zamanda önemli detayı buydu ki geride bıraktığımız günlerde ikinci dalga operasyonunda Turgay Tamer gözaltına alınmıştı ve bugün ise evinde ölü bulundu. Yapılacak olan tetkiklerle birlikte ölüm sebebi ise netlik kazanacak diyelim ve sözü bu noktadan stüdyomuza bırakalım.
2: Erşan Karaca'ya teşekkür ederim aktardığı bilgiler için. Devam edelim. Emniyet ekipleri toplumun ahlakını, gençleri ve aile yapılarını zehirleyen suç yuvalarına Ailem Güvende darbesi indirdi. Ankara'daki fuhuş ve çocuk istismarı yapılan 20 eğlence mekanı süresiz mühürlendi. Ayrıntılar geliyor.
4: Gençleri zehirleyen, aileleri ve toplum düzenini hedef alan faaliyetlere geçit yok. Emniyet ekipleri Ailem Güvende operasyonuyla 20 eğlence mekanını süresiz mühürledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma tüm hızıyla sürüyor. Ailem Güvende operasyonu kapsamında Ankara'da mühürlenen 20 eğlence mekanının kentin farklı noktalarında faaliyet gösterdiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında işlem yapılan mekanların kapatılmasıyla birlikte söz konusu adreslerdeki faaliyetlere de son verildi.
5: Gençleri zehirleyen, aile yapısı ve toplumu hedef alan faaliyetlere karşı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Fuhuş, uyuşturucu madde, çocuk istismarı ve müstehcenlik gibi konularla gündeme gelen 20 eğlence mekanı mühürlenerek kapatıldı.
4: Soruşturma dosyasında çocukların ve reşit olmayan gençlerin yaş ve gelişim düzeyleri gözetilmeksizin çeşitli faaliyetlere yönlendirildiğine ilişkin deliller bulundu. Söz konusu mekanların ücretli sosyal arkadaşlık hizmeti adı altında istismar iddialarının ve eğlence faaliyeti görünümü altında hukuka aykırı eylemlere ortam sağladığı da öğrenildi. Soruşturmada mekanların faaliyetleri ve elde edilen tüm deliller mercek altına alındı. Mühürlenen 20 mekanla ilgili adli ve idari süreç devam ediyor.

0: İstanbul'da önemli bir operasyon vardı. Narkotik ekipleri uyuşturucu imalatı yapan iki kişiyi kıskıvrak yakaladı. İki zanlının şeytanın dahi aklına gelmeyecek yöntemlerle gizlenmeye çalıştıkları ortaya çıktı.
1: Ne telefon kullanıyorlardı ne de ulaşım aracı. Uyuşturucu imalatçısı iki şüpheli 30 kilo uyuşturucu ham maddesiyle adım adım izlenerek yakalandı. İstanbul Narkotik Polisi bir süredir uyuşturucu imalatı yapan iki şüpheliyi izliyordu. Teknik ve fiziki takip sırasında şüphelilerin kendilerini gizlemek için şeytanın dahi aklına gelmeyecek yöntemlere başvurdukları ortaya çıktı. Polis ekipleri iki şüphelinin cep telefonu kullanmadığı, iş dışında görüşmedikleri ve dışarı çıkarken de farklı saatler tercih ettikleri belirlendi. Takip edilmemek için de dijital cihazlarını evde bıraktıkları görüldü. Öyle ki şüphelilerin yakalanmamak için Arnavutköy'den Bağcılar'a yaklaşık 20 kilometrelik yolu 8 saatte vardığı tespit edildi. Bağcılar'da dışarıdan yüzük ve çikolata kutusu imalathanesi olarak görünen bir iş yerini uyuşturucu üretiminde kullandıkları ortaya çıktı. Polisin titiz çalışması sonrası yakalanan iki şüpheli tutuklandı.
2: Kullanmış olduğu saatin alt tarafında kutu içerisi açılıp incelendiğinde 4 adet uyuşturucu madde.
1: Beşiktaş'ta da devreye gezen motosikletli polisler şüphelendikleri bir motosikletliyi durdurdu. 20 yaşındaki gencin kol saatinin arka kısmında ve kulaklık kutusunun içinde parçalar halinde uyuşturucu sakladığı tespit edildi. Şüpheli gözaltına alındı.
0: Meral Babacan'ın cansız bedeni 2015'te Akhisar Manisa Karayolu'nda bulunmuştu. Aradan 11 yıl geçti. Olay bir türlü aydınlatılamamıştı. Ama yeniden açılan dosya olay yerindeki plastik ayna parçasından yola çıkılarak çözüme kavuştu. Babacan'ı öldüren katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: ...11 yıl boyunca saklanan tek delil cinayeti yıllar sonra aydınlattı. Bir failin meçhul dosya daha filmlere konu olacak araştırmayla çözüldü. Tarihler 6 Temmuz 2015'i gösterirken Akhisar Manisa Karayolu üzerinde bir kadının cansız bedeni bulundu. O ceset 20 yaşındaki Meral Babacan'a aitti. Olay yeri ekipleri tarafından deliller toplanmış ancak katili bulunamamıştı. Dönem olay yerinde bulunan plastik parçanın sıradan bir parça olmadığı, belirli bir marka ve model otomobilin yan ayna çerçevesine ait olduğu tespit edildi. Bunun üzerine 11 yıl önceki kamera kayıtları yeniden masaya yatırıldı. Babacan'ın otobüsten indikten sonra iş yerine doğru yürüdüğü güzergah görüntüler üzerinden doğrulandı. Ekipler yalnızca görüntülere bakmadı, zaman ve mesafe hesabı yaparak olay saatinde bölgeden geçen araçları inceledi. Plastik parçayla uyumlu otomobilin tam o zaman diliminde bölgede bulunduğu belirlendi. Ancak otomobil o dönemki sahibinde değildi. Araştırma sonrası aracın cinayetten 2 yıl sonra 2017'de Şanlıurfa'da bir başka kişiye satıldığı ortaya çıktı. Jandarma suç araştırma timi aracın sahibine ulaştığında otomobilin yan aynasının değiştirildiğini öğrendi. Olay yerindeki plastik parça, 11 yıl önceki kamera görüntüleri, aracın güzergahı ve sonradan değiştirilen ayna aynı noktada birleşti. Ve bütün oklar tek bir ismi, olay tarihinde aracı kullanan Ruhan Çelik'i gösteriyordu. Gözaltına alınan Çelik tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adaletin hafızası var diyerek Meral Babacan cinayetiyle birlikte Gaziantep'te 15 yıllık Mehmet Kaya ve Aksaray'da Fadime Görgül'ün 19 yıllık cinayet dosyasının çözüldüğünü duyurdu.
0: Geçti.

0: Biz Ocak ayıydı. Kocaeli'de yaşayan Songül Baş, yaya geçidinde araba çarpması sonucunda hayatını kaybetti. O aracı kullanan sürücü yaklaşık 2 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest kaldı. Acılı aile bu kararla bir kez daha yıkılmıştı. Adli tıptan gelen son raporda ise hatalı sollama yapan sürücünün fren bile yapmadığı belirlendi. Baş ailesinin tek bir isteği var. O da sürücünün en ağır cezayı alması.
1: Ekmek almaya çıktı, bir daha eve dönemedi. Yaya geçidinden geçerken bir aracın çarpmasıyla canından oldu. Acılı ailesinin beklediği rapor çıktı. Sürücü asli kusurlu bulundu. Ancak hala tutuklanmadı.
2: Kardeşim canından oldu. Biz ise her gün onun yokluğuyla yaşamaya çalışıyoruz. Acımız ilk günkü gibi taze.
1: Kocaeli Gebze'de meydana geldi kaza. Takvim 12 Ocağı gösteriyordu. 41 yaşındaydı Songül Baş. 75 yaşındaki annesine bakıyor, onunla yaşıyordu.
3: Sürücü önce önündeki aracı solladı ve yola doğru hızla devam etti. O sırada Songül Baş ekmek almış, evine doğru gidiyordu. Ancak yola adım atmasıyla arabanın ona çarpması bir oldu.
2: Dörtlerini yakmış aşırı hızla, araçları sollayarak, makas atarak ilerleyen bir sürücü frene bile basmadan kardeşime çarptı.
3: Vücudunda çok sayıda kırık oluşan genç kadın 13 gün boyunca yoğun bakımda kaldı, ancak yaşam mücadelesini ne yazık ki kaybetti. Sürücü ise ilk duruşmada tutuklansa da ikinci duruşmada serbest bırakıldı.
2: Çarpmanın etkisiyle kafatası kırıldı, beynine kemik saplandı, kalça kemiği kırıldı, koluk kırıldı, parmağı koptu.
1: Adli tıptan gelen rapor baş ailesini biraz olsun rahatlattı. Çünkü sürücü asli kusurlu bulundu. İncelenen kamera kayıtlarında sürücünün hatalı sollama yaptığı, talihsiz kadına çarpmadan önce fren yapmadığı belirtildi. Ancak buna rağmen 24 Eylül'de görülen duruşmadan tutuklama kararı çıkmadı.
2: Olay anında ait kamera görüntüleri bulunuyor. Buna rağmen sanık hala tutuksuz yargılanıyor. Üstelik savunmasında 63 gün boyunca suçsuz yere yattım diyerek yaşananları basit bir trafik kazası gibi göstermeye çalışıyor.
1: Gelecek duruşmada sanık bilinçli taksirle ölüme neden olma suçuyla yargılanacak.
2: Yaya geçitinde aşırı hızla araçları sollayarak, makas atarak, frene bile basmadan yapılan bu sürücünün sonucunda bir insan hayatını kaybetti. Bu şekilde araç kullanan bir kişinin ölüm sonucunu öngörebileceği açıktır.
0: Hem yurttan hem dış dünyadan hızlı bir haber turu var sırada.
4: Mersin'de tatlıcıda çalışan 40 yaşındaki Arife Civan iddiaya göre husumetlilerinin saldırısına uğradı.
5: Benim ayağıma, bacağıma, koluma vurdular ve kırıklarım var.
4: Üstelik 3 çocuk annesi kadının oğlu Burak da yaşananlardan önce aynı grup tarafından sıkıştırılmıştı.
6: Olaydan önce torunum Burak Civan'ı da kovaladıklarını ve karakola sığındığını daha sonra ben öğrendim.
4: Yakalanan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Manisa'da kendilerinden bir süredir haber alınamayan karı koca evlerinde silahla vurulmuş halde bulundu. İsa ve Mümine Acar'ın cansız bedenleri otopsi incelemesine alınırken çiftin geçen yıl evlendikleri öğrenildi. İki kardeşin arasında geçen tartışma büyüyünce küçük kardeş aracını abinin üstüne sürdü. Çarpma anı kameraya yansırken 22 ve 29 yaşındaki iki kardeş de yaralandı. Adana'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü alt geçidin duvarına ve yön tabelasının direğine çarptı. 11 kişinin yaralandığı kazanın ardından bölgeye gelen ekipler araç içinde sıkışan şoförü yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda kurtardı. Bu kazanın adresi de Karaman'dı. Otomobilin arkadan çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü metrelerce savruldu. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bitlis Tatvan'da bir anda bastıran

0: sağanak yerini dolu yağışına bıraktı. Yollar göle döndü, bazı bölgelere yağan doluysa ceviz büyüklüğündeydi. Bingöl'de yaklaşık 10 metrelik çukura düşen köpek orada mahsur kaldı. AFAD ekiplerinin halatla kurduğu sistem sayesinde sağ salim kurtarıldı.
1: Aldığımıza geldi, daha yanımıza lan.
0: Hatay Erzin'deki Burna sahilinden botla açılan gençler yunus sürüsüne denk geldi.
1: Kanka bize saldırır abi bunlar.
0: Yer yer su yüzeyine de çıkan yunuslar bir süre sonra gözden kayboldu.
1: Oyun yapıyor lan bize.
0: Güney Afrika'da çifte silahlı saldırı dehşetle bitti. Kalaşnikovlu saldırı sebebiyle iki mekanda 27 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Kurşun isabet etmeyenler çok şanslıydı. Daha 20 yaşındaki genç hız yapmak istedi, direksiyonu biraz titretmesi sonu oldu. Ağaca çarptı, alev topuna dönen araçtan cesedi çıktı. Muhabir canlı yayındaydı, otomobil hızla geldi ve 14 yaşındaki kıza çarptı. Kamera bir süre aracı takip etti, skuter kazası neyse ki kız zarar görmeden atlatıldı. Tır tünele girdi, aniden dengesini yitirdi. Yan yatan dev araçtan kıvılcımlar çıktı, hemen yanındaki sürücüler ölümden döndü. Uyarılar doğru çıktı. Yağış sürdü. Tayland'da taksiler ve toplu taşıma araçları da su altında kaldı. Amerikan polisi bisikletli genci gözaltına almak istedi ama beklemediği bir direnişle karşılaştı. Boğuşmanın ardından zekasını kullanan genç polisi önce uzağa çekti. Ardından koşup bisikletine atladı ve olay yerinden kaçtı.

0: Devam edelim değerli izleyenler. Başkan Erdoğan ABD ziyareti sonrası yoğun programlarına kaldığı yerden devam ediyor. Kabine toplantısına başkanlık etmesi bekleniyor Erdoğan'ın. Ana gündem dünyanın yakından takip ettiği Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun perde arkası ve terörsüz Türkiye'de son durum. Masadaki diğer sıcak başlıksa devam eden fon soruşturması. İşte detaylar.
1: Erdoğan çok çetindir. Onunla uğraşamazsınız. Kendisi harikadır.
2: Baş döndüren diplomasi trafiği, terörsüz Türkiye, 455 bin yatırımcıyı yakından ilgilendiren fon krizi. Kabine bu kritik başlıklarla toplanacak.
3: Kimse kusura bakmasın. Kimse gücenmesin. Alınmasın. Bu Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi değildir.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ziyareti dönüşü programlarına kaldığı yerden devam edecek. Yeni haftaya kabineyi toplayarak başlayacak. New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sıcak başlıklardan biri olacak. Erdoğan kritik ziyaretin ayrıntılarını kabine üyeleriyle paylaşacak. Yaptığı ikili görüşmelerin perde arkasını da anlatacak.
3: İşbirliğini ve açık diplomasiyi devletler arası münasebetlerin merkezine koyan bir anlayışı mutlaka yeniden tesis etmeliyiz.
2: O görüşmelerde gündeme gelen terörsüz Türkiye sürecinde son durumda kabinede masaya yatırılacak. Türkiye-Irak arasında mutabık kalınan işbirliği kapsamında atılacak adımlar konuşulacak. Örgütün silah bırakma ve tasfiye sürecinin sonuçları için sahadan gelen raporlar da masada olacak.
3: Çok önemli mesafe kat ettik. İnşallah tempomuzu biraz daha artıracağız. Bizim tek bir derdimiz vardır. O da 86 milyonun huzuru ve güvenliğidir.
2: Fon krizi de kabinenin önemli başlıkları arasında yer alacak. Cumhurbaşkanı mağduriyetin en kısa sürede giderilmesi için ekonomi yönetimine talimat verdi. İlk değerlendirmesinde de sorumluluğu olan kim varsa bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu

0: konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır. Ne uğruna olursa olsun kimsenin selden kütük yapma yarışına girmeye, insanımızı tedirgin etmeye hakkı yoktur ifadelerini kullanmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise fonlardaki varlıkların transferi ve yatırımcılara ödemelerle ilgili toplantı yaptı. Toplantıda 7 portföy yönetim şirketinin tasfiye ve ödeme süreçlerine yönelik teknik çalışmalar ele alındı. Bakan Şimşek'in bu kapsamda gelinen son nokta hakkında kabineye sunum yapması bekleniyor. Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın final müsabakasını da tribünden takip etti. Yağlı Güreşlerin fenomen ismi haline gelen 11 yaşındaki Tanzanyalı pehlivan Osman Ali Davutoğlu'yla da yakından ilgilendi.
1: Cumhurbaşkanımız da bir beyefendiyi gösteriyordu. Sen bunu yenebilir misin dedi. Ben de dedim ki efendim siz isterseniz yenebilirim dedim.
0: Arap Osman olarak tanınan küçük fenomenin Tanzanya'da anne babasını kaybettikten sonra dönemin büyük evcisi Ali Davutoğlu tarafından evlatlık edinildiği öğrenildi.
2: Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet iddiaları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kadar uzandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında rüşvet suçundan resen soruşturma başlattı. Çünkü Erdem'e ait 5 milyon dolarlık rüşvet içeren yazışmalar ortaya çıktı. Milyonlarca doların Böcek'in adli tıpta talep ettiği bir işin takibi için verildiği de iddialar arasında.
3: Ben Muhittin. Bildiğiniz, tanıdığınız Muhittin. Dün nasılsam bugün de öyleyim.
4: Çok özür diliyorum.
0: Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet iddiaları Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem'e kadar uzandı. Erdem hakkında rüşvet suçundan resen soruşturma başlatıldı.
4: Olmasaydı yine olurdu ama ne olurdu onu söylemeye dilim gerçekten varmıyor.
0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının 4. dalgasında Arda Birinci gözaltına alındı. Birinci'nin dijital materyalleri siber laboratuvarda incelendi ve o materyallerde Muhittin Böcek lehine adli tıp sürecinde iş takibi yapılması amacıyla 5 milyon dolarlık ödeme ve iade tartışmasına Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem'in de dahil olduğu tespit edildi.
3: Şehrimden ve taşıdığım değerlerden hiç vazgeçmeden herkesin başkanı olmaya devam edeceğim.
0: Yazışmalarda Muhittin Böcek'in devlet hastanesinden aldığı bir raporun adli tıpta onaylanması için milletvekili Erdem'in 5 milyon dolarlık ödeme aldığı, vaat edilen işin olmaması sonucunda paranın geri istendiği ve o süreçte tartışma yaşandığı görülüyor. Öyle ki yazışmalarda karşı taraf "Sayın vekil beni dolandırdın" ifadelerini bile kullanıyor ve Erdem'i "Sen iyice kaşındın" diyerek Özgür Özel'e şikayet etmekle tehdit ediyor.
4: Hayatınıza bir cümle girecek keşke, o keşkeyi günlerce kullanacaksınız.
0: Tüm bu gelişmeler ışığında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında rüşvet suçundan resen soruşturma başlattı. Operasyon kapsamında yazışmalarda adı geçen Murat Etöz de gözaltında. Yeni Parti Konya İl Başkanı Nejat Türktaş da örgütlü uyuşturucu ticareti soruşturmasında gözaltına alınan bir başka isim oldu.
2: Okul güvenliğinde yeni dönem devreye giriyor. 7 bakanlığın ortak protokolü ile çocukların güvenliği için çember genişletiliyor. Devamsızlıktan evdeki silaha, siber zorbalığa kadar çocukların karşılaşabileceği riskler büyümeden tespit edilecek.
5: Okul güvenliğinde çember genişliyor. 7 bakanlığın ortak protokolüyle çocukların güvenliği artık sadece okulda değil, evde, sokakta ve dijital dünyada da takip edilecek. Riskli haneler mercek altına alınırken devamsızlık, çocuk işçiliği, ruhsatlı silahlar ve siber zorbalık için yeni önlemler devreye girecek.
6: Bu sene tedbirleri arttırmış olduk okul güvenliğiyle ilgili. Bir daha böyle acılar yaşamamak için bu sene son derece dikkatli olmak, her ihbarı titizlikle değerlendirmek ve tehlikeyi büyümeden fark etmek mecburiyetinde olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum.
5: Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 15 yaşındaki bir çocuğun anneannesine ait pompalı tüfekle

0: okul önünde düzenlediği saldırının ardından çocukların ev ortamında erişebildiği riskler yeniden gündeme geldi.
1: Ya bilmiyorum abla, tam olarak şimdi.
0: 7 Bakanlığın imzaladığı okul güvenliği protokolü bu kapsamda genişletildi. Yeni sistemle evde, sokakta ve dijital dünyada çocukların karşılaşabileceği risklerin eğitimden kopmadan veya ciddi bir güvenlik sorununa dönüşmeden önce tespit edilmesi hedefleniyor. Düzenlemeye göre Adalet, Aile ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gençlik ve Spor, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları çocukların karşı karşıya kaldığı risklere göre devreye girecek. Ruhsatlı silah sahibi ebeveynler silahlarını çocukların ulaşamayacağı şekilde muhafaza etmeleri konusunda bilgilendirilecek. En yüksek risk seviyesinde değerlendirilerek kolluğa bildirilen bir çocuğun yaşadığı hanede ruhsatlı silah bulunması halinde aile ayrıca uyarılacak.
2: Ailelerden istirhamımız, evinde silah olabilir. Ruhsatlı silahlar zaten kayıt altında ama lütfen bu çocukların erişemeyeceği yerlerde bu silahların olması gerekiyor.
0: Sık devamsızlık yapan, eğitimden kopma riski bulunan veya sosyal hizmet desteğine ihtiyaç duyduğu belirlenen öğrencilerin aileleri ziyaret edilecek. En az 2 sosyal çalışma görevlisinden oluşan çocuklar güvende ekipleri çocuğun durumunu yerinde inceleyecek. Güvenlik riski bulunan hane ziyaretlerine kolluk da eşlik edebilecek. Okula hiç başlamamış çocuklar da saha taramasıyla belirlenecek.
3: Atmosfer olmazsa dünya.
0: Açık öğretime kayıtlı olduğu halde kaydını yenilemeyen çocuklar da takip edilecek. Kendisi veya başkaları için ciddi tehlike oluşturduğu değerlendirilen çocuk sağlık kuruluşuna sevk edilecek. Uzman hekim tedaviyi gerekli gördüğü halde aile onay vermezse sağlık kuruluşu en geç 24 saatte rapor hazırlayacak. Ardından 24 saat içinde çocuk hakimine başvurulacak. Okulların ismiyle açılan anonim hesaplar ve ifşa gruplarında çocuklara yönelik hakaret, tehdit, şiddet çağrısı veya mahrem görüntü paylaşımına karşı doğrudan bildirim mekanizması kurulacak. Okul yönetimleriyle siber suçlarla mücadele birimleri arasında doğrudan bildirim kanalı oluşturulacak.
4: Hayatımızın hemen her alanına girmeye başlayan yapay zeka, öğrenciler için de bulunmaz bir nimet. Ama bazı uyanık öğrenciler ödevlerinin hepsini yapay zekaya yaptırmaya başladı. Uzmanların uyarısı çok açık. Yapay zeka eğitimin öznesi olmamalı. Aksi takdirde çocuğun araştırma, sorgulama ve problem çözme becerileri gelişmez. Peki veliler bu süreçte ne yapmalı? Yanıtı haberimizde.
5: Yapay zekaya yaptırır mısın?
6: Evet, yaptırırım.
5: Direkt cevabı mı istiyorsun yapay zekanın?
6: Evet.
5: Kolaylık sağlıyor mu?
6: Bence sağlıyor.
7: Öğrenci fotoğrafı çekip yapay zekaya soruyor, ardından da cevabı alıp kağıdına geçiriyor. Çocukların yeni ödev arkadaşı artık yapay zeka.
6: Hadi Allah, kap taktırıyorum o derece. Mesela bana Mavi diye sesleniyor, bana Elo diye sesleniyor.
5: Ödevlerinde nasıl yardımcı oluyor?
6: Fotoğrafımı attığım gibi direkt al Elo, işte bu senin cevabın diyor. Ben de yazıp direkt kapatıyorum yani. Kolaylık oluyor hayatıma da.
5: Anne babalar çocuklarının odalarında ödev yaptığını sanıyor ama bazı çocuklar işin kolayını çok çözmüş durumda. Ödevlerinin fotoğrafını çekiyor. Yapay zekadan saniyeler içinde cevabı buluyor. Yani cevap için ne çabalıyor, ne zahmete giriyor, ne de öğreniyor. Olansa geleceklerini oluyor. Çünkü çocuklar düşünmeyi unutuyor.
8: Derinlemesine öğrenme ve eleştirel düşünme becerileri zayıflar. Özgün kelime dağarcığı ve kendi üslubu gelişmez.
9: Matematik sorusunu falan bile oradan yani direkt yapıyorlar.
10: Çocuk öğrenemez. Çünkü kendisi önce araştırmalı, kendisi bulmalı bazı şeyleri, hazıra konmuş oluyor.
8: Yapay zekanın ürettiği yanlış veya uydurma bilgileri doğrudan doğru kabul etme eğilimi artar.
11: Hocası onun kendisi yaptığını düşünüyor. O yüzden ona puan veriyor ama hakkıyla puan kazanmıyor.
12: Elinden alırdım. Yapay zeka ile yapmamasını isterdim tabii ki.
7: Yapay zeka artık hayatın bir parçası, yani yasaklamak bir çözüm değil. Yapay zeka eğitimin öznesi olmadan kullanılmalı.
13: Velilere burada önerim, çocuğu yapay zekadan tamamen soğutmak değil. Mesela çocuğunuza şöyle bir sınırlama getirebilirsiniz. Ödevinle ilgili sana ipucu vermesi için eğitebilirsin yapay zekayı.
8: Bana bu konuyu 10 yaşındaki birinin anlayacağı şekilde anlat ve anlamamı ölçmek için 3 soru sor promptunu girdiğinde yapay zekayı bir öğrenme partneri olarak kullanmış olur.

0: Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi tarafından yayımlanan 2025 yıl sonu küresel savunma sanayi ihracat raporu, Türk savunma sanayinin ulaştığı zirveyi gözler önüne serdi. Türkiye 4 milyar 230 milyon dolarlık ihracat hacmiyle dünya sıralamasında ilk kez 8.liğe yükselerek tarihi bir rekora imza attı.
1: Bugün artık Türkiye insansız hava araçları başta olmak üzere pek çok alanda dünyanın sayılı savunma sanayi üreticisi ve ihracatçısı ülkeleri arasına girmiştir.
2: Türkiye savunma sanayi ihracatında dünyada 8. oldu. Uluslararası savunma pazarlarındaki dengeleri ortaya koyan Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi, 2025 yılı sonu verilerine dayanarak hazırladığı kapsamlı raporunu yayımladı. Küresel askeri ihracat verilerinin detaylandırıldığı raporda ABD 44,6 milyar dolarlık hacmiyle zirvedeki yerini korudu. Türkiye'nin ise son yıllarda yakaladığı ivmeyle listelerdeki hızlı tırmanışı öne çıkarıldı. ABD'yi 15 milyar dolarla Rusya, yaklaşık 9 milyar dolarla Almanya takip ediyor. Raporda yer alan analizlere göre Türkiye 2025 sonu itibarıyla 4 milyar 230 milyon dolarlık savunma ve havacılık ihracatına ulaşarak listenin 8. sırasına yerleşti. Bu derece Türk savunma sanayi sektörü için küresel ölçekte bugüne kadar ulaşılan en yüksek konum olarak kayıtlara geçti. Analizde Almanya, Güney Kore ve Türkiye'nin ihracat grafiklerindeki istikrarlı yükselişine özel vurgu yapıldı. Türkiye'nin insansız hava ve kara araçları, mühimmat teknolojileri ve deniz platformlarındaki pazar payını her geçen gün artırdığı ifade edildi.
3: İHA pazarında dünyanın en büyük oyuncusu biziz. Pazarın %60'ı 65'i bizim elimizde.
2: Listeye göre ilk onun son sırasında ise Çin bulunuyor. Öte yandan bugün Türk savunma sanayi ürünleri 185 ülkeye ihraç edilirken yaklaşık 230 farklı ürün tipi dünya genelinde aktif olarak kullanılıyor.
0: İnternet sitesi alışverişlerinde hepimizin dikkat ettiği noktalardan biri de yapılan yorum ve beğeniler. Bunu bilen bazı işletmeler de ürünlerini olduğundan daha popüler göstermek için ücret karşılığında sahte 5 yıldızlı yorum, beğeni ve görüntülenme takipçi satın alabiliyor. Ticaret Bakanlığı da tüketiciye kurulan bu tuzağa karşı devreye girdi. İşte alınacak önlemler.
4: Eğer yorumlarda beğenme oranı fazlaysa diyorum ki buraya tercih edebilirim falan diyorum. Genelde beni etkiliyor yorumlar.
5: İşte aldatmaca da bu noktada başlıyor. Binlerce sahte beğeni, yorum ve takipçiyle tüketicinin gözü boyanıyor.
6: Burada artık sahte etkileşim satan bir sektör var. İşletmeler maalesef belirli paketler satın alabiliyor.
7: Online alışveriş platformlarında bazı işletmelerin tüketiciyi yanıltmak için kullandığı sahte popülerlik yöntemleri Ticaret Bakanlığı'nın radarına takıldı. Bu kapsamda tüketicinin satın alma kararını manipüle eden uygulamalara erişim engeli yolda.
8: Ürünle alakalı diğer insanların fikirlerini öğrenmek için genelde yorumlara bakıyorum, puanlarına bakıyorum. Benim fikrimi değiştiriyor.
5: Fırsatçılar da bunu bildikleri için bot hesaplar aracılığıyla sahte beğeniler, ücret karşılığı sahte 5 yıldız değerlendirmeleri, takipçiler ya da yüz binlerce görüntülenmeyle tüketicileri tuzağa düşürüyor. Tüketici de işletmeden hiçbir mal veya hizmet satın almadığı halde yapılan değerlendirmelere inanarak alışveriş yapıyor.
6: Bot dediğimiz otomatik yazılımlar veya ücret karşılığı çalışan kişiler çok sayıda hesap üzerinden ürünleri beğeniyor, favoriye alıyor, sepete ekliyor ve sahte 5 yıldızlı yorumlar oluşturabiliyor.
8: Online alışveriş yapıyorum. Olabildiğince genelde yorumlarına bakmaya çalışıyorum. Yıldız puanına bakmaya çalışıyorum.
5: Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu da tam bu noktada düğmeye bastı. Örneğin 5000 sahte takipçi, 5 yıldızlı yorum ya da ücret karşılığı ürünü 1000 kez sepete ekleme tespit edilirse ilanın yer aldığı internet adresine erişim engeli getirilecek.
7: Bir ürünü sepete eklemek, satın alma gerçekleşmese bile sistem için bir ilgi sinyali olarak algılanıyor ve bu yöntemle ürünün popülerliği yapay bir şekilde artırılarak daha fazla kullanıcının karşısına çıkması sağlanıyor.
8: İşte yorumları inceliyordum. Yani genelde etkili oluyor.
7: Ya sahteyse o yorumlar?
8: Yani hiç düşünmemiştim sahte olabileceğini. Yani o kadar

0: kadar kötü olmamıştır diye düşündüm.
1: 5 yıldızı alırız. Yani yorumlara öyle bakıp alıyoruz. Fazla takipçisi olunca alıyoruz.
2: Peki tüketici sahte etkileşimleri nasıl anlayacak?
3: Kısa sürede gelen yüzlerce değerlendirme, birbirini tekrar eden ifadeler ve somut kullanım deneyimi içermeyen yorumlar bir şekilde sizde şüphe uyandırmalı.
2: Tüketiciyi yanıltıp haksız rekabete yol açmanın cezası ise 99 bin liradan başlıyor, 40 milyon liraya kadar çıkıyor.
0: Güvenmiyorum çünkü sahte yorum çok fazla oluyor.
4: Peki anlamanız mümkün mü sizce o sahte yorumları vesaire?
0: Yani çok belli olmayabilir. Yani çok profesyonel bir şekilde yazıyor olabilirler, anlayamayabilirim.
5: Yeni kıyafetler almak, sonrasında da hemen giymek insanları oldukça mutlu eden faktörlerden biri. İşin trend ve psikolojik yanı bir yana bir de sağlık boyutu var. Uzmanlara göre yeni alınan kıyafetler mutlaka önce yıkanmalı. Aksi takdirde üretim sürecinde kıyafetin üzerinde kalan bakteri ve tozlar ciddi hastalıklara neden olabilir.
6: Yeni aldığınız kıyafeti yıkamadan giyer misin?
7: Hayır, giymem. Bir yere gidecekken giyiyorum bazen.
2: Kimi asla diyor, kimi içinse bir sakıncası yok. Ancak yıkamadan giyilen, hatta kabinde onlarca kişinin denediği kıyafetleri denemek bile cilt hastalıklarına kapı aralayabiliyor.
6: Denemek istediğiniz kıyafetleri seçtiniz, kabine yöneldiniz. Ama sizden önce bu kıyafetleri belki 10, belki 20 kişi denedi. Onlarca kişinin tenine temas etti. İşte risk bu noktada başlıyor.
7: Herkes onları giyiyor, bakteri topluyor. Ben eve gelip önce yıkarım, sonra giyerim.
8: Denemeden almıyor. Üstünde nasıl duracak diye deniyorlar ister istemez. Terli deniyor, kötü bir koku yayılıyor ama bizim de elimizden gelen bir şey yok.
9: Bu durumda çeşitli bakteriyel, mantar ya da parazite hastalıkları kapabiliriz.
10: Herkes giyiyor, çıkarıyor. Bir sürü insanın bedenine değiyor yani sonuçta.
6: Sırf etiketi üzerinde yepyeni görünüyor diye yıkamadan giyiyorsanız aman dikkat diyelim. Kıyafetler üretimden reyona gelinceye kadar birçok aşamadan, hatta kimyasal evrelerden geçiyor. Yani bir kıyafetin yeni olması temiz olduğu anlamına gelmiyor.
11: Ben zaten tekstil çalışırım. Bu kumaşlar dikilmeden önce de her yere değiyor. Mikrop kapmalısınız daha yüksek.
9: Kıyafetin üretim aşamasından üzerinde kalmış olan çeşitli boyalar, kimyasallar, reçineler ve apre kalıntıları. Bunlar cildimize temas ettiğinde egzama, kaşıntı ya da ürtükere sebep olabilir.
2: Uzmanların uyarısı net. Yeni kıyafetler yıkamadan giyilmemeli, ancak kıyafetleri denemeden almak da mümkün olmuyor. Peki ne yapmalı?
7: Çok denenmemiş olanları böyle denemeye çalışıyorum.
9: Uyuz paraziti kıyafetlerin özellikle dikiş bölgelerini sever. Yani kalın dikişli kıyafetler denerken ya içimizde ince bir tayt bulunduralım ya da çok hızlı giyip çıkaralım.
5: Mevsimsel olarak sonbahara girmemizle birlikte hava sıcaklıkları da düşmeye başladı. Önümüzdeki hafta birçok bölgede de aralıksız yağış bekleniyor. Özellikle İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi ve Batı Karadeniz'de sağanak ve sel uyarısı yapıldı. İşte sarı kodla uyarı verilen 14 kent ve yapılan tahminler.
12: Yaz günleri geride kaldı, hava sıcaklıkları iyice düştü. Şimdi de aralıksız yağmur geliyor. Meteorolojinin son tahminlerine göre Marmara, Ege ve Akdeniz başta olmak üzere birçok bölgede sıcaklıklar 3 ila 5 derece düşecek.
13: Ege'nin güneyinde kuvvetli yağışlar var. İstanbul'daki bu yağışları oluşturan yapı, kuzeyde bulunan bir İskandinavya yüksek basıncı diye adlandırdığımız bir yapı var. Onun doğusundan, kuzeyden serin hava üzerimize geliyor ve orada bir blokaj oluştu. O oluşan blokaj da önümüzdeki haftada, günlerde devam edecek ve ülke genelinde yağışlı bir haftayla başlamış olacağız ve devam edecek.
12: Mega kent İstanbul'da ise sonbahar hızlı başladı. Termometreler hafta boyunca 20 derecenin altında ve aralıklı yağmurlu olacak.
13: Yarın İstanbullular şemsiyeyle çıkabilir ama sele falan kapılmazlar. Bunu söyleyelim yani. Deniz kıyılarına yakın olan bölgelerde saatteki hızlı fırtına değerlerini, yani 60 kilometrenin üzerine çıkmaya başlamış durumda. akşam ve gece saatlerinde. Yarın İstanbul'da yağmur var. Yine salı günü de İstanbul yağmurlu olacak ama esas yağmur İstanbul için çarşamba günü gözüküyor. Yani salıyı çarşambaya bağlayan gece kuvvetli yağış olasılığı var İstanbul için.
12: Ankara'da da sağanak geçişleri beklenirken sıcaklık 19 derece olacak. İzmir ise parçalı bulutlu 23 derece. Yağışlar Bursa'da da görülecek. Sıcaklık 20 dereceye ulaşacak. Antalya'da ise yerel yağışlar görülecek. Sıcaklık 30 derece olacak. Bu hafta beklenen hava durumuna göre Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinde çok kuvvetli yağış bekleniyor. Sağanak beklenen diğer kentler ise Muğla, Antalya, Aydın, Denizli, Uşak, Burdur ve Manisa.
13: İzmir, Manisa, Aydın, Muğla o civarlar kuvvetli yağışlar var ve gece saatlerinde İç Anadolu ile birlikte Batı Karadeniz'e iç kesimlerde kuvvetli yağışlar bulunur. Sel ve su baskını riskleri beraberinde gelecek gözüküyor.
5: Dünya İranlı yetkililerin Birleşmiş Milletler'deki dik duruşuna hayret etti. Kolay lokma olmadığını haykıran Tahran yönetimi Washington'ı kızdırmış olacak ki 7 günlük ateşkes teklifi Trump'a takıldı. Amerikan başkanı kendini övdü ve barış teklifini reddettiğini duyurdu. Çünkü yeniliyorlar dedi. Bize yansıması ne oldu derseniz Brent petrol ucuzlamayınca dünya genelinde akaryakıt yine düşmedi.
14: İran'ın yaptığı barış teklifini reddettim.
15: İran'ın 7 günlük ateşkes ve Hürmüz'ü açalım teklifi yine Trump'a takıldı.
16: Amerikan başkanının ilk tepkisini gördük. Ancak bize arabulucular üzerinden bir yanıt iletilmedi. Trump daha önce de çelişkili açıklamalar yapmıştı.
15: 25 Eylül'de kalıcı barış için tekliflerini Washington'a ileten Tahran yönetimi henüz umudunu tamamen yitirmiş değil. Trump ise her açıklamada gövde gösterisi peşinde.
14: İran Hürmüz'ü niye hemen açmak istiyor biliyor musunuz? Çünkü parasızlıktan ölmek üzereler.
15: Trump'ın yanıtı sonrası Brent petrol 104 dolar seviyesinde, yani piyasa savaşa dönüşe daha ikna olmadı.
14: Kendi kendilerini alt ettiler. Burayı kapatıp dünyaya sorun yaratmak istediler. Biz de çelikten bir duvar örüp ablukaya başladık ve siz hariç Hürmüz herkese açık dedik.
15: İran'la barış anlaşmasının ara seçimler sonrasında olacağını savunuyor Amerikan başkanı. Kış sertleşmeden Zelenski ve Putin'in anlaşmasını ümit ediyor. Yapay zekayı durdurmak Trump için bir seçenek değil. Küba'yı da savaşmadan devralmanın peşinde. Groenland'da askeri varlık bulundurabilmesi gibi bir ara çözüme yanaşır mı, bunu zaman gösterecek.
5: Gece Ajansı'nda dünyanın gündemini konuşma vakti. Stüdyomuzda değerli konuklar var. Hemen takdim edeceğim. Emekli Albay Profesör Doktor Eylem Şimşek. Eylem Hocam, merhaba. Hoş geldiniz. Hocam mı diyeyim, komutanım mı diyeyim?
17: Nasıl tercih edersiniz?
5: Teşekkür ederim, hoş geldiniz tekrar. Askeri stratejist doçent Doktor Kemal Olçer. Kemal Hocam hoş geldiniz.
18: Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar.
5: Çok teşekkür ediyorum. Uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Necmettin Mutlu. Necmettin Hocam hoş geldiniz.
19: Hoş bulduk Sinan Bey, iyi yayınlar, sağ olun.
5: Çok teşekkür ederim. Uzaktan bağlantıyla aramıza katılıyor terör ve güvenlik uzmanı Bülent Atasever. Bülent Hocam hoş geldiniz, iyi geceler.
20: Hoş bulduk Sinan Bey, iyi geceler, iyi yayınlar diliyorum.
5: Çok teşekkür ederim. Eylem Hocam sizinle başlayalım dilerseniz. Tabii arkadaşlarımdan rica edeceğim. Yunanistan'ın savaş planı. Yunanistan'ın savaş planı aslında bugün konuşacağımız en önemli konuların başında geliyor. Elbette diğer konuları da ekrana getireceğiz, gündeme getireceğiz ama Yunanistan'ın savaş planı deşifre oldu. Arkadaşlarımdan rica edeceğim, buraya bir line açacağız. Yunan basınının bazı açıklamaları var. Yunan basını 12 mil kararı sonrası Türkiye ile olası bir krizde Atina'nın askeri planını yayımladı. Buna göre ilk aşamasında Yunanistan istihbaratı müttefik ülkelerin uydu verileriyle Türk kuvvetlerinde hareketliliği tespit edecek. Türk birliklerinin operasyon emirlerini aldığı tespit edilince Yunanistan Ulusal Güvenlik Hükümet Konseyi acil toplanacak. İkinci aşamada ise Yunanistan'ın elektronik harp sistemleriyle Türk radar ve haberleşme sistemlerini etkisiz hale getirecek. Tabii devamı da var. Konuşacağız.

0: bir gazetede yayınlanması mümkün değildir. Burada Yunanistan'ın savaş planı diye açıkladı. Aslında kendi iç kamuoyuna bir ikna stratejisi olarak değerlendiriyorum. Çünkü açıkladığı durumlar işte radarların kör edilmesi, işte deniz çıkartmasına karşı işte bazı egzojet gibi silahların kullanılması, bunlar genel geçer varsayımsal ifadeler. Gerçek bir harekat planı çok daha ayrıntılı olur ve dediğim gibi bu ayrıntılar hiçbir zaman basında yer almaz. Ben bu açıklamayı şu şekilde değerlendiriyorum. Şimdi sosyal medyada da aslında bir algı savaşı var. Ve benim gördüğüm kadarıyla Yunanistan'ın bir çıkarma görüntüsü vardı. Ve hiç de profesyonel bir görüntü değildi. Hatta onunla Türk çıkartma unsurlarının profesyonelliğini yan yana koyduklarında, bunu da müzikli olarak verdiklerinde gerçekten bir adeta dalga konusu haline geldi. Ve burada da dikkat ederseniz hani çıkartma birliklerinin imhasına yönelik bir açıklama var. Aslında Yunanistan'ın bir algı yönetimiyle bunu telafi çabası olduğunu değerlendiriyorum. İkinci husus, Türkiye yakın zamanda Tayfun füzesini devraldı. Yine hava savunma sistemlerindeki bu üstünlüğü 500 kilometreye kadar vurabilen bir füze, balistik füze. Yine bu da endişe yarattı Yunan
1: Hocam,
0: halkında.
1: Hocam çok özür dilerim, bölmek istemiyorum ama bu iddiaları hafife mi almalıyız?
0: Yani bir harekat planı bu şekilde açıklanmaz. Ben bunun çok ciddi, yani bu hani iç kamuoyuna yönelik bir açıklama olduğunu değerlendiriyorum. Yani bizim açımızdan ve kendi gücümüzü düşününce ve hani zaten bunlar gerçek bir harekatın öncü küçük parçaları, yani sistemler kör edilir mümkünse, ellerinde imkan varsa. Ve benim burada gördüğüm, yani bu açıklamada dahi aslında eksiklikler var. Bu eksiklik nedir? Ben kendi sistemlerimle değil, müttefiklerden alacağım istihbaratla bu süreci başlatacağım
1: müttefik
0: diyor.
1: Müttefik dediğiniz İsrail'e.
0: Amerika olur, Amerika işte olur. İsrail olur. Artık burada hani kimden o bilgiyi alacağını ifade ediyorsa, ben burada bile, yani bu açıklamada bile aslında güçlü olduğunu ifade ederken bir miktar bu kısımdan farklı bir okuma yapıyorum.
1: Teşekkür ediyorum hocam. Bir Yunanistan'a gidelim. Nasıl yankılanıyor? Nedir bunun ayrıntıları? İlhan Tahsin bizi bekliyor, haber muhabiri. İlhan Tahsin, nedir bu işin ayrıntısı? Tanea bunu yayınladı. Yunan basına 12 mil kararı sonrası Türkiye ile olası bir krizde Atina'nın askeri planını yayımladı. Değerli hocam da böyle şeyler gazetede yayınlanmaz, basında çıkmaz. Nedir bunun ayrıntısı?
2: Teşekkür ederim. İyi geceler Sinan. Stüdyodaki konuklarınıza da, değerli konuklarınıza da Gümüşhane'den iyi geceler diliyorum. Tabii ki şimdi ben hocamın söylediğine bir bölümüne katılmayacağım. Yunanistan'da şöyle bir şey. Ben gazeteci olarak daha önce davet ediliyorduk biz bazı tatbikatlara. Ancak 2018 yılından sonra artık Türk basını davet edilmez oldu bu tatbikatlara. Çünkü o tatbikatlarda gerçek projeler, gerçek senaryolar kullanılıyor. Ve o dönemden hatırlarım Parmenyon tatbikatı, stüdyodaki hocam da bilecek zaten, askeri uzman kendisi. Parmenyon tatbikatının bir hedefi vardı ve orada hoparlörlerle şu söyleniyordu: düşman güçlerini Meliç Nehri'ni geçmezden önce kendi topraklarında hapsetmek, orada onları durdurmak, ülkemizin içerisine ayak basmamak üzere. Yani 2018 yılında bu tatbikatlar yapılıyordu, projesi, amacı buydu, plan buydu ve dolayısıyla da bunu daha sonra orada zaten basına gösteriliyordu. Tatbikat alanında da tanklar, helikopterler o senaryoyu canlandırıyordu. Ancak son döneme biz davet edilmiyoruz artık, Türk basını davet edilmiyor bu tatbikatlara. Dolayısıyla şu anda Tanea gazetesinin bugün öğleden sonra yazmış olduğu çok ciddi bir iddia atıldı ortaya. Şimdi Yunanistan'da hiçbir şey boş değildir. Yani baktığımız zaman muhakkak ki Tanea gazetesi bunu kesinlikle ve kesinlikle Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, Yunanistan Savunma Bakanlığı ille bir yerlere dayandırır. Oradan aldığı bilgilerle Tanea gazetesi de üstelik böyle şeyleri çok sever. Yani bunları yayınlar zaman zaman ve bunların

0: korunu payı yüksektir. Onu da belirtmekte fayda var. Baktığımız zaman tabii ki 12 mil açıklanırsa, açıklandıktan sonra bunu Türkiye savaş sebebi sayıyor ve dolayısıyla da parlamentodan da onay var zaten. Sonrasında ilk aşama olarak değerlendiriyor Tanya gazetesi. Yunan istihbaratı müttefik ülkeler diyor uydu verileriyle. Baktığımız zaman son döneme zaten bundan yaklaşık bir ay önce bir bağlantımızda yine söylemiştik. Biz İsrail'le işbirliği yapıyoruz. Elektronik savaş, elektronik harp konusunda şu anda Mossad'la işbirliği içerisinde ülkemizin Genelkurmay Başkanlığı ve dolayısıyla da ilgili birimlerimiz, onlardan aldığımız uydu birimleri. Bu ikinci kez yayınlanıyor. Değişik versiyonu bu defasında tam proje olarak, tam savaş planı olarak yayınlanıyor baktığımız zaman. Burada da İsrail kastediliyor. Senin de biraz önce belirttiğin gibi. Amerika Birleşik Devletleri pek o kadar geçmiyor. Ama son döneme İsrail kesinlikle İsrail'in Mossad ve uyduları kullanılarak onlara bilgi, Yunanistan'a bilgi verileceği. Dolayısıyla da bu bilgilerin içerisinde derhal, yani Türkiye'de bir hareketlilik var 12 mil açıklamasından sonra ve derhal Yunanistan Ulusal Güvenlik Konseyi, Hükümet Konseyi acil toplanıyor ve orduya müdahale edin, savaş emri veriyor. Yunanistan'da bu böyle gidiyor. Dolayısıyla da hemen akabinde Yunanistan'ın İsrail'den almış olduğu, değişik ülkelerden, müttefik ülkelerden almış olduğu elektronik harp sistemleri, Türk radar ve haberleşme sistemlerini etkisiz hale getiriyor. Baktığımız zaman Tanya gazetesinin, evet, bu savaş projesinde, savaş planında bu var. Tanya gazetesi de bunu yazıyor sırasıyla. Devamında Rafael uçakları havalanıyor. Yunanistan'dan F-16 Viper'lar, Viper seviyesine yükseltilen uçaklar var. 52 adet falan devamında geliyor zaten. Bunlarla Türkiye'deki uçaklar havalanmadan hava üsleri, pistleri bombalanıyor. Böylelikle Türkiye uçakları kaldıramıyor. Devamında bu geliyor aşaması, savaş planının aşamasında. Daha sonra da Türkiye uçakları kaldıramayınca aynı zamanda da adalara çıkarma yapıyor Türkiye. Dolayısıyla neyle yapıyor bunu? Komandolarla. Neyle yapıyor? Çıkarma gemileriyle. İşte orada da devreye İsrail'den almış olduğu Spike and Loss, bunlar 35-40-45 kilometre mesafeli Exocet sistemleriyle bunlar devreye giriyor ve dolayısıyla ağır bir bombardıman altına alınıyor Türk komandolar ve Türkiye'den gelecek olan çıkarmayı yapan askerler. Devamında Türkiye'nin füze ve İHA'lara karşı Yunanistan'ın Patriot sistemleri devreye giriyor. Aynı zamanda da Fransa'dan son olarak almış oldukları Kimon fırkateyni, bu Kimon fırkateyinde bir Sea Fire sistemi var. Dolayısıyla da bu da devreye giriyor ve bunlar o hava araçlarını, insansız hava araçlarını imha ediyorlar, düşürüyorlar. Son olarak da bu çatışma, bu iki ülke arasında şiddetli çatışmanın birileri çıkıp da stop, durun, ateşkes. Bunu da kimden bekliyor Yunanistan? Uluslararası toplumun araya girerek iki ülkenin, iki müttefik ülkenin savaşını durduruyor. Yani itidal çağrısı, tamam durdurun NATO, Amerika Birleşik Devletleri, diğer ülkeler. Dolayısıyla Tanya bugün bunu duyurdu. Bu bir, evet, doğrudur, bir savaş planıdır çünkü önceki deneyimlerimize baktığımız zaman, önceki Yunanistan ordusunun bugüne yapmış olduğu tatbikatlara baktığımız zaman ortaya tam da bu Tanya gazetesinin çıkarmış olduğu, atmış olduğu, okuyucularına sunmuş olduğu savaş planı ortaya çıkıyor. Şimdilik aktaracaklarım benim bu kadar. Eğer stüdyodaki konuklarımızın sorusu varsa tabii ki cevaplamaya hazırım.
1: Hemen döneyim sorayım değerli hocalarımdan. Soru var mı İran Tahsin'e?
2: Yani Türkiye'den verilen mesajların biraz kullanıyorlar mı İlhan Bey acaba? Yani Türkiye'deki özellikle askeri uzmanların verdikleri mesajları da orada çok yakından takip ediyorlar. Çünkü önleyici meşru müdafaayı vesaire tartıştırmışlar. Yani acaba buradaki hani buradan bir takım askeri uzmanlar adalar sapan menzilinde gibi ifadeler kullanmış. Onlar da o ifadeleri alıp işte Türkiye ilk saldıran olmamalı, biz ilk saldıran olmalıyız gibi görüşler beyan etmişler. Ya belli ki buradaki söylemleri de çok yakından takip ediyorlar değil mi?
0: Şimdi çok doğru söylemler takip ediliyor. Türk basınından tutun da, ki A Haber zaten en fazla takip edilen bir kanal. Çünkü çok değerli uzmanlar, sizin gibi değerli uzmanlar sürekli olarak konuşuyorlar. Masaya yatırılıyor bu konular. Dolayısıyla da A Haber zirvede şu anda.
1: Çok da bilgi vermesek
0: onun
1: olur.
0: Yanı sıra onun bir şeyi yok yani, bilgi anlamında zaten basın yazıyor, bir de basının yazmadıkları
2: var. Ya şöyle bir yani size şöyle bir desteğim olsun. Geçen hafta İlhan Bey, size şöyle bir desteğim olsun. Geçen hafta bu adalar turizmi ile ilgili biraz akşam gece tartıştık. Hemen ertesi gün Miçotakis'ten açıklama geldi. Ya ibrettikti, çok enteresandı. Hemen sabahına açıklama yaptılar. Gerçekten sıkı takipteler.
0: Şimdi takip ediyorlar, bir de aktardıklarımızı bu yapay zekalı da çarpıtıyorlar yani baktığımız zaman. O da oluyor, ona şahitlik ediyorum bugünlere. Yunanistan'da aşırı derece bazı çevreler benim de üzerime geliyorlar. Dolayısıyla işte bir Yunanistan vatandaşı Yunanistan'ın adalarını işte sürekli olarak bugünlerde gündem biziz. A Haber ve sizler de aynı her haber bülteni. Ancak sorunuza gelince, evet, Yunanistan'da çok konuşuluyor. Neden çok konuşuluyor? Çünkü Türkiye'nin her hareketi, bu bir defa hatalı bir olay. Türkiye'nin yapmış olduğu her hareket, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sayın Hakan Fidan'ın, Genelkurmay Başkanı'nın, efendime söyleyeyim Savunma Bakanı'nın, Türkiye'nin yapmış olduğu tüm açıklamalar, Yunanistan bunları bir tehdit unsuru, bir tehdit açıklaması olarak algılıyor. Zaten sorun da burada başlıyor. Baktığımız zaman yani şu anda Türkiye'nin savunma sanayi, İnanın Yunanistan'da bunu herkes böyle inanıyor. Sanki Yunanistan'a karşı silahlanırmış. Yunanistan'a karşı efendime söyleyeyim bir silahlanma yarışı içerisine girmiş. Türkiye her şeyi üretiyor. Yunanistan'da biz, Türkiye bizi tehdit ediyor. Bunu Birleşmiş Milletler'in kürsüsünde söylüyorlar. Bunu efendime söyleyeyim Avrupa Birliği toplantılarında dile getiriyorlar. NATO toplantılarında dile getiriyorlar. Sanki silahlanma, silah üretimi, yerli ve milli sanayi Türkiye'nin Yunanistan'a yönelik yapılan bir hamle olarak görülüyor. Böyle algılanıyor bu tarafta. Yani Ege'nin karşı tarafında. Oysa daha dün henüz daha ses kimsenin kulağından çekilmedi. Duruyor daha halen. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne dedi? Uçakta dönüşte o değerli gazetecilere, basın mensuplarına şunu söyledi. Yunanistan'la düşman değiliz. Yunanistan'a karşı düşmanlığımız yok. Biz dostuz, müttefikiz. Tabii Türkiye bu zeytin dalını her zaman uzatıyor. Ancak baktığımız zaman Türkiye'nin yükselişini istemeyen bir Yunan ve Yunanistan zihniyeti var. Yani bunu göz ardı alamayız. Bunu açıkça söyleyelim. Buyurun A Haber olarak bir öncülük yapalım. Alalım Yunanlı gazetecileri, getirelim stüdyomuza. Onlarla birlikte değerli uzmanlarımızla çok daha geniş bir şekilde tartışalım, konuşalım. Bakın ortaya ne çıkacak yani. Bu benim söylediklerim çıkacak. İlk soracakları şu. Neden bu kadar silah? Neden bu kadar İHA? İşte tahrik ediyorsunuz. İşte efendime söyleyeyim adalarda bizim egemenlik sınırlarımızı aşarak uçuş yapıyorsunuz. Deniz kurdu tatbikatı bize yönelik. Neden Ege'de tatbikatlar? Neden Ege'de parklar? Yani baktığımız zaman bazı konuklar stüdyoda zaman zaman şunu söylüyorlar. Ya Yunanistan'ın yani bizim Yunanistan'ın bize karşı düşmanlığı yok. Yunanistan'ın bize karşı işte bütün açıklamalar, bütün şu anda Yunanistan Savunma Bakanı'nın, Yunanistan Başbakanı'nın gitmiş olduğu, yapmış olduğu, yani ziyaret ettiği bölgelerde yapılan konuşma şu. Şu anda biz Türkiye'ye karşı Ege'de, Doğu Akdeniz'de bir egemenlik haklarımızı ne pahasına olursa olsun korumaya hazırız. Bize yardım edecek müttefikler de var. Bakın açıkça, bunu evet. Açıktan söyleniyor artık her tarafta. Bunu ben söylemiyorum baktığımız zaman. Yani burada Yunanistan Türkiye üzerine, Yunanistan'da Türkiye üzerine, Türkiye korkusu, Türkiye Silahlı Kuvvetleri, Türkiye üzerine kurulu bir politika var, bir dış politika var. Bütün gün Yunanistan Dışişleri Bakanlığı desin, bizim dış politikamız Yunanistan, Türkiye'nin dış politikasını izlemek üzere kurulmadı. Bu katiyetle böyle değil çünkü baktığımız zaman. Hemen Türkiye'den yapılan bir hamle Yunanistan'dan karşılık buluyor. Bu her alanda, her evet. Hatta, her safhada bu böyle gidiyor yani.
1: İlhan Tahsin, teşekkür ediyorum. Önemli bilgiler paylaştı. Değerli hocam, döneceğim. Bey, bir cevap hakkı doğdu.
3: Evet, bir şey söyleyebilir miyim? Bir hani cevap olarak değil de bir soru olarak. Bir harekat planını yayınlamak ciddi bir suçtur. Yani ülkeler çünkü bunu baskın prensibine göre hareket eder ve planını gizler. Karşı tarafın bilmesini istemez. Çünkü planı açıkladığınızda buna göre karşı taraf tedbir alır. Acaba İlhan Bey bu konuda ne düşünüyor? Yani buna ilişkin yaptırım, eğer bunun gerçek bir harekat planı olduğunu düşünüyorsanız neden...

0: acaba bunu yayınladı diye
1: hocam,
0: ben
1: şu da olabilir
0: merak
1: mi?
0: Ediyorum.
1: Yunan tarafları sahte bir harekat planını sızdırıp
0: aynen.
1: Belki başka bir şey yapacak.
0: Aynen, ben de işte onu düşünüyorum. Hani ifade ettiğim şey oydu aslında. Evet. Şimdi, bu gerçek bir plan olamaz
2: ikinizin,
0: kısmı.
1: Kısaca ilan tahsil.
2: İkinizin çok kısa. İkinizin de sorusuna cevabım şu. Tanea gazetesi yayınlamışsa muhakkak ki bunu Türkiye'nin bilmesi gerektiğine inanıyorum ben. Onun için yayınlanmıştır. Bu savaş planı da geçmişten takip ettiğim ve Yunanistan'ı takip ettiğim tüm bu haberlerle ilgili baktığım zaman benim hiç de bir sahte plan gibi gelmiyor bana. Çünkü alınan bir önlem bu sırasıyla kademeli olarak.
1: İran Tahsin, teşekkür ediyorum. Sahte değilse daha da iyi.
0: Varsayımsal
1: değilim. Planı öğrenmiş evet. oluyoruz en azından. Arkadaşlarımdan evet. rica edeceğim. Bunun için bir barko hazırlamıştık. Yunanistan'ın savaş planı deşifre oldu. Hem onu verelim hem de Kemal Hocam siz böyle alayım lütfen konuşalım. Yunan basını 12 mil kararı sonrası Türkiye ile olası bir krizde Atina'nın askeri planını yayımladı. Hocam altını çizmek gereken nokta bu. 12 evet. mil kararı sonrası. Yani bununla ilgili bir hazırlık mı var?
3: Şimdi şöyle söyleyelim.
1: Ya çünkü bütün kurgu onun üzerine kurulmuş.
3: Evet, evet doğru. Şimdi bu bir savaş planı değil. Savaş planı daha kapsamlı olur.
1: Tabii. Ayrıntılar
3: yani Bakanlar olur. Kurulu kararı, Cumhurbaşkanlığı kararı, orada Başbakanlık kararı. Yani Milli Güvenlik Kurulu'na benzer yapılar var orada. Onların kararları gerekir. Savaş planı seferberlik halinde gerektirir. Bu savaş planı içerisinde sadece meselenin askeri boyutunu ilgilendiren bir sanki harekat planından daha düşük seviyede bir harekat emrinin parçası gibi gözüküyor. Çünkü saçma sapan aşamalar var.
1: Bir madde bakalım mı hocam?
3: Birbirini bütünlemeyen bir takım parçalar var. Tabii bakalım ona da. Ama burada faraziyeler önemli. Ben onu bitireyim. Bakalım tek tek. Faraziye, varsayımlar. Yunanistan bu harekat emrinin küçük parçalarını deklare ederek ya da kamuoyuna aktararak bir takım faraziyeleri kabul etmiş demektir. Faraziye bir, yani varsayım bir. Türkiye derin bir uykuda. İki, Türk Silahlı Kuvvetleri teyakkuzda değil, bütün uçakları hangarda, bütün gemileri limanda. Türk Kara Kuvvetleri, Nizamiye'de iki tane asker hariç herkes derin uykuda. Ve bütün silahlar depolarda, envanterde olan bütün silah sistemleri kapalı bir takım depoların içerisinde. Kilitler, başka yer... Yani,
1: Yunanistan vursun diye biz de bekliyoruz.
3: Biz hazır bekliyoruz. Faraziyesi bunun üzerine yapılmış o. Ne diyor çünkü orada? Bir tane siyasi koşul koymuş o harekat temelinin içerisindeki parçalardan. Ya özel durum aktarmış. O da şu. Diyor ki Türk ordusu bir yerden bir yere bir birlik kaydırdığında efendime söyleyeyim işte gemilerine ya da askeri araçlarına, hava araçlarına yakıt ikmali yapmaya başladığında ya da bir birliği alıp bir yerden Trakya sınırına kaydırdığında
1: Tunceli'den gelen ve komando birliği
3: gibi yani Tunceli'den Söke'ye aktarılan komando birliği. Bu tür askeri hareketleri kim görecekmiş? Yunanistan istihbarat birimi. Hadi canım. Hadi canım deriz yani buna. Şimdi bir de diyor ki biz yetmezsek müttefik ülkelerin uydu vasıtasıyla Space Intelligence dediğimiz uzay istihbaratı kaynaklı bir veri akışıyla biz bunu aldık. Şimdi hareketlere bakın. Birlik kaydırma, yakıt ikmali, bir takım askeri faaliyetler, eylemler sonucunda Ulusal Güvenlik Konseyi acil toplanacak. Hemen taarruz emri verecek. Kime? Genelkurmay Başkanlığı.
1: Hocam şunu tamamlayayım. Harita evet. üzerinde konuşsak daha detaylı.
3: Ya bu faraziyeler bile çok yerinde değil. Onu söylüyorum.
1: Buna göre ilk aşamada Yunanistan istihbaratı müttefik ülkelerin uydu verileriyle bahsettiğiniz gibi Türk kuvvetlerindeki hareketliliği tespit edecek. Sonra Türk birliklerinin operasyon emirlerini aldığı tespit edilince Yunanistan Ulusal Güvenlik Hükümet Konseyi acil toplanacak. Sonrasında ikinci aşamada Yunanistan'ın elektronik harp sistemleriyle Türk radar ve haberleşme sistemlerini etkisiz hale getirecek.
3: Tamam.
1: Diğer
3: tamam.
1: sayfaya geldik.
3: Evet, devam
1: Rafale ve F-16 Viper savaş uçaklarıyla Türkiye'de bulunan bazı hava üslerindeki pistler hedef alınacak. Spike and Loss'la Exocet sistemleriyle Türk çıkarma unsurlarını limanlarda vurulmaya çalışılacak. Türkiye'nin füze ve yalara karşı Yunanistan'ın Patriot sistemleriyle yeni Kimon sınıfı fırkateynlerin Seafire radarları devreye girecek. Son aşamada ilk 24 saatin ardından uluslararası toplumun ateşkes için devreye gireceği belirtildi. Yani 24 saatlik plan bu anladığım kadarıyla. Gerisi de yok gibi.
3: Yok gibi. 25. saat belli değil. Teslim olmuş olacak Türkiye çünkü o sırada. faraziyeye bakın. Yani bu son faraziye. Şimdi burada bakın bu plandaki hatalar, yani gerçekten bir planlı parçası, harekatın parçası sayar. Bir kere silahlı kuvvetlerimizin neredeyse 2/3 teyakkuzdadır sürekli. Yani gemilerimiz şu anda Akdeniz'de, Karadeniz'de, Adalar Denizi'nde sürekli karakol görevi icra ediyor.
1: Hocam şu hamle bile Yunanistan'ı karıştırmaya yetti.
3: Yetti, yetti yani evet. Çok önemli bir hamle çünkü gerçekten.
1: Tunceli'deki komando birliği tabii Söke'ye gitti.
3: Hava kuvvetlerimiz yani dakikalar içerisinde yani birkaç filo aynı anda havaya kaldıracak teyakkuz içerisinde. Kara kuvvetleri birlikleri, sınır birliklerini söylemiyorum. Sınır birlikleri zaten 24 saat teyakkuzda. Onları takviye edecek olan gerideki birlikler de çok kısa süre içerisinde, o süreyi söylemeyeceğim, süratle sınır bölgesinde hareket edecek vaziyette ve harekat planları, bizim harekat planları bunların üzerinden aşarak saatler içerisinde hedef ülke üzerinde çok şiddetli hem havadan hem karadan hem denizden hava indirme, ne bileyim işte hava hücum harekatı, amfibi çıkartma harekatı gibi harekat çeşitlerini çok kısa süre içerisinde uygulayacak kapasitesi var. İki, elektronik harp taarruzu öngörmüşler. Bizim elektronik harp taarruzunu savuşturacak karşı elektronik harp taarruz birliklerimiz var. Yani Koral var mesela, Hava Soj var, Milkarlar var, Ilgarlar var, Puhlar, yani bir sürü elektronik harp sistemimiz var zaten o bölgede konuşlandırılmış durumda. Bunların hepsini karşı elektronik tedbirlerle bertaraf edecek. Hem de dakikalar içerisinde bertaraf edecek. Bu bir kere çöker. İki, Viper tipi F-16'ları kaldırıyorsunuz, Rafael tipini kaldırıyorsunuz. Hindistan-Pakistan savaşını hatırlatırız. Pakistan'ın elinde bulunan bir takım elektronik harp sistemleri vasıtasıyla Rafael uçaklarından
1: Koral
3: 4 tane 5 tane düşürdüler. Şimdi aynı Rafael'lerle tekrar bu sefer ana ülkeye, yani Pakistan'a bile değil, bunu tedarikçisi olan ülkeye saldırı planlıyorsun. Nerede, ne için? Pist bombalayacaksın ve hangarda uçakları ortadan kaldıracaksın. Senin Milli İstihbarat Teşkilatımız tarafından Yunanistan'ın uçak pilotları evinden çıkar çıkmaz o pist başına yapıncaya kadar geçen sürede zaten tedbiri almış olur. Yani haberdar olmuş olur. Onun için Yunanistan böyle, tabii bunun arkasında İsrail, kısmen Amerika, kısmen Fransa gibi ülkeler olduğu için böyle bir deklarasyonu yapma ihtiyacı hissettiler.
1: Türkiye mesaj mı veriyor hocam?
3: Mesajı ben Yunanistan'ın tek başına verebileceğini düşünmüyorum. Öyle bir gücü yok. Fakat dediğim gibi son dönemlerde İsrail-Yunanistan yakınlaşması, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin de ittifaka katılmasıyla beraber muazzam bir özgüven patlaması yaşıyor. Yani bir kere ellerinde, hatta devamında şöyle şeyler de söylüyorlar. İsrail'den temin ettikleri Aşil Kalkanı sistemiyle de bizim atacağımız Tayfun 1, 2, 3 hatta 4 serisi füzeleri durduracağı, seyir füzeleri kemenkeş gibi ya da Bayraktar serisi hava araçlarını durduracağı farz ediliyor.
1: Hocam biz İsrail'in savunma sistemlerini izlemedik mi İran Savaşı'nda?
3: Tabii.
1: Ya aynı sistemler yani değil mi bunlar?
3: Onu şeye dayandırmış, işte bizim yapacağımız taarruzları Patriot'lara dayandırmış. İşte bir taraftan da işte Exocet, Spike, Enolos ona dayandırmış. Birisi Fransız yapımı, birisi İsrail yapımı zaten. Bir de Aşil Kalkanı'na dayandırmış. Bunların hepsinin tedarik süreçleri şu anda 36 aylık falan bir süreyi kapsıyor. Ya dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendi güvenlik mimarisi içerisinde Yunanistan tarafından ilk vuruş daha yapılmadan, eğer böyle bir niyet varsa çok önceden haberdar olur. Bir de şunu söyleyeyim. Bizim Silahlı Kuvvetler Planlama Teşkilatı içerisinde hocam da çok iyi bileceklerdir değil mi? Düşmanın imkan kabiliyetlerini çok iyi test edersiniz. Düşmanın imkan kabiliyetlerine göre siz kendi harekat planlarınızı geliştirirsiniz. Hatta bunun kabul ihtimal derecesini de bulursunuz. Dersiniz ki çok büyük ihtimalle düşmanın yapacağı hareket tarzı şu. Siz de ona göre karşı harekat değiştirirsiniz. Yapmazsa da esneklik gereği değiştirirsiniz planlarınızı. Yani Türkiye ile mücadele etmesi Yunanistan'ın bu planın maddelerine baksanız da bakmasanız da mümkün değil. İsrail katın yanına yine mümkün değil. Amerika'yı katın. Amerika bence politik olarak zaten bu böyle bir şey çıkarsa, ki çok zor, Yunanistan'ın ve İsrail'in yanında durma ihtimali de çok düşük bir ihtimal. Onun için İsrail'in desteğiyle bu harekat planlanıyorsa eğer, hem Suriye cephesi açık olacak o sırada, hem Kıbrıs cephesi, hem de Batı cephesi açık olacak. Türkiye açısından söylüyorum. Bu iki buçuk cephede de çok rahat bir şekilde Türkiye birliklerini tahsis etmiş durumda zaten. Gereğini yapar.
1: Hocam bir virgül koyarım. Birazdan bir simülasyon yaparız sizinle birlikte. Evet, sizi uğurlayayım. Şimdilik evet. Necmettin Hocam'la devam edeceğim. Necmettin Hocam, lütfen buyurun.
4: Tabii.
1: Tabii bir yandan şu soruyu yönelteyim. Yunanistan bizim askeri birliklerimizin hareketliliğini saldırı olarak yorumlayıp ilk vuruşu yapmayı düşünüyor bu plana göre. Yani... burada

0: asıl tehlike yanlış istihbarat değil mi? Şimdi az önceki muhabir arkadaşımız da söyledi. İstihbaratı sağlayacak birim, uydu istihbaratını sağlayacak birim İsrail burada.
1: Evet, Barak Emikster.
0: O zaman İsrail yanlış alarm da verebilir.
1: Barak Emikster.
0: Sahte bayrak da yapabilir.
1: Şimdi burada
0: yani bir an önce Yunanistan'la savaş çıksın diye yapamaz mı bunu?
1: Yapabilirler ama yani çalıştıkları senaryo şu. Burada önleyici meşru müdafaa kapsamında ilk vuruşu yapan Yunanistan olur. Şöyle yani hocamın söylediği faraziyeler, varsayımlar içinde Türkiye'nin yanında kimse yer almaz. Bizim yanımızda işte Fransa yer alır. Şu an zaten bu kablo projelerinde vesaire de onu çok çalışıyorlar. Ondan sonra 24 saat içinde biz elde edebileceğimiz maksimum verimi elde eder. Bütün dünyadan tepkiler gelir. NATO'dan vesaire otururuz.
0: Biz de NATO'dayız hocam.
1: Otururuz. Yok yok, çalıştıkları senaryo. Yani ilk 24 saat içinde yapabildiğimizin en iyisini yapar. Pazarlık masasında otururuz. O yüzden yani tez şu. İlk 24 saat içinde ilk saldıran biz olursak daha karlı oluruz. Şimdi bu önleyici meşru müdafaa meselesi, bunlar derin teorik tartışmalar. Ama hani birisi tetiğe bastı, çekecek. O tetiği çekmeden senin vurman. Kabaca anlatalım yani, teorik olarak kabaca anlatalım.
0: İşte onu sormaya çalıştım az önce. Yani İsrail bunu yapma ihtimali var.
1: Yani çok doğru
0: diye.
1: Çok doğru bir soru sordunuz. Çünkü İsrail şu an Yunanistan'ı manipüle ediyor. Kablo projesiyle manipüle ediyor. Her sahada manipüle ediyor.
0: Birleşmiş Milletler'de gördük katil Netanyahu'nun
1: yani sözleri. Sayın Cumhurbaşkanı özellikle söylemlerini biraz daha şu an dengede tutuyor. Yani Başkan Erdoğan'ın söylemlerine dikkat ederseniz Yunanistan'da bizim doğrudan, çünkü arkadaki ittiren, tahrik eden gücü şu an devlet, tabii sahada şu an kapasite hazırlıkları devam ediyor. İşte 27 Ekim'e kadar yayınlanmış bir notam var. Çok enteresan.
0: En son Miçotakis'le görüştüler.
1: Görüştüler ama şimdi
0: orada mı acaba söyledi 12 mile çıkarın hadi diye.
1: Ama şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri şu an sahada zaten hazırlığını yapıyor. 27 Ekim'e kadar yayınlanmış notam var. Neden 27 Ekim? Bakın 27 Ekim ne? Soru. 27 Ekim ne? İsrail'deki seçimin tarihi. Yani baktığınız zaman yine deniz kurdu tatbikatı yapıldı. Yine aynı şekilde askeri eğitim faaliyetleri, eğitim uçuşları, yukarıda Sema Direği'nin tepesinde uçan İHA'lar. Yani şu an Ege'de kuş uçsa zaten devletin haberi var.
0: Hocam,
1: devlet bilgi sahibi.
0: Bu senaryoyu hafife almalı mıyız?
1: Şimdi bu senaryoyu...
0: Burada arkadaşlarımız hazırladı.
1: Burada
0: silahlandırılan Yunan adaları.
1: Evet,
0: bunlar.
1: Burada belki daha da geniş konuşuruz. Bütün bu konuştuğumuz senaryolar şurada Kerpe ile Çoban Adası arasındaki hatta karşımıza çıkacak. Dananın kuyruğu burada kopacak. Nereden biliyorsun? Şimdi burada biliyorsunuz bir elektrik kablosu projesi var. Ve Meridiem isminde bir Fransız şirketini buraya getirip burada araştırma yaptırtmaya çalışıyorlar. Çoban'la Kerpe arasında bu daha önce de oldu. 2024 yılında bir İtalyan gemisini geldiler buraya soktular. Daha sonra o Türk hücum botları tarafından kovalandı. Şimdi şunu da test ediyorlar. Bu Fransız gemisini getirir buraya sokarsak bunun bilgilendirmesini kim yapacak Türklere? Yani Yunanistan şu an, hatta biliyorsunuz Macron'la görüştüm birçok. Orada şunu konuştu. Gemi gelmeden önce Türklere siz söyleyin. Yani Türklere deyin ki bak, evet şaka değil. Yani bunun bilgilendirme metnini çalışıyorlar şu an. Doğu Akdeniz'deki kıyıdaş ülkelere geminin gelip burada araştırma yapacağına dair
0: ne diyorlar yani bilgim... Ne tepki gelecek ona mı bakalım?
1: Evet yani şu an Türklere deyin ki biz işte geminin adı da NG Worker. Gemiyi göndereceğiz. Çobanla Kerpe arasında sismik faaliyet araştırması yapacağız. İşte o döşenecek kablo için. Onun bilgisini Türklere siz verin. Yahu
0: hocam,
1: sizin verecek cesaret, sizin bilgi verecek cesaretiniz yok mu? Ya madem araştırma yapacaksınız gelin o zaman verin. Şimdi Yunanistan'da bence, bana sorarsanız, gerilimi kademeli olarak azaltmaya Türk dış politikasının bence ihtiyacı var. Neden? Neden böyle söylüyorsun? Çünkü İsrail manipüle ediyor. Ve bunu da Avrupa'ya sanki bir enerji projesi satacakmış gibi paketliyorlar. Hmm. Yani İsrail'den Avrupa'ya şu an biliyorsunuz Avrupa'nın inanılmaz bir enerji paniği var. Suudiler, Husiler, Suudiler rafinerileri kesiyor. Ruslarla gaz alışverişlerini bitirdiler. Depoların %70'i dolu. Kışın ne yapacağız filan derken Avrupa'da bir yoğun tartışma var. İsrail bunu, buradaki bu bütün bu paketi alın Avrupa, size elektrik getireceğiz diye paketliyor. Bir de bakın dolandırıcılığa bakın, 2 milyar euro bu projenin maliyeti, Şu an Güney Kıbrıs'ta muhalefet partileri şunu tartışıyor. Ya bu 2 milyar

0: euroya bitecek bir proje değil. Bu eğer artarsa bunu kim karşılayacak? 700 milyon euroyu Avrupa Birliği'ne yıktılar. Avrupa Birliği AB komisyonuna yıktılar. Eğer 5 milyar euroya bitti diyelim, kim karşılayacak? Bunu tartışıyorlar. Şu an Yunan muhalefeti de bunu tartışıyor. Yani dolayısıyla bu İsrail'in manipüle ettiği bu paketi ifşa etmeye ihtiyaç var. Bence söylem düzeyinde bu gerilimin kademeli olarak düşürülmesi önemli. İsrail manipülasyonunu engelleme bakımından. Ama bütün bunlara rağmen tabii sahada Adalar Denizi'nde kuş uçsa TSK'nın haberi var. Bununla birlikte tabii yeni yasama yılıyla birlikte Mavi Vatan Yasası da muhtemelen çalışılacak. Yani 1 Ekim itibariyle Mavi Vatan Yasası da ortaya konacak. Çünkü burada işte o gri bölgeler denilen bölge, ya Türkiye şunu söylüyor. Bakın burada 3000 tane ada var. Dünyada eşi benzeri az rastlanır bir burada durum var. Gelin oturalım konuşalım. Yani burada hemen Kaş'ın 1,5 kilometre karşısındaki Meis kara kadar kıta sahanlığı üretmiyor. Burada gri bölgeler var. Gelin oturalım konuşalım. Sürekli tez bu. Fakat biz Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin tarafı izleyip işin içinden çıkıyorlar. Bu gerçekçi değil. Şimdi Yunanistan'da yine aynı şekilde çalışılmış bir anket var. Türklerle bu gerilimin destekliyor musunuz diye soruyorlar. %51, çok ilginç. Bence ciddi bir oran. Nereden ciddi? Yani normalde bu şartlarda %80, %90'larda gerilimi destekliyor olması lazım. Demek ki Yunan kamuoyunda da bunun karşılığı yok. İçeride de karşılığı yok. Dolayısıyla buradaki İsrail manipülasyonunun ifşa edilmesine şiddetle ihtiyaç var.
1: Hocam teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Uğurlayayım sizi, Bülent Hocam'a döneyim. Bülent Hocam, tabii bu gerginlik Atina iç politikayı bir yandan besliyor bu gerginlikle, ama siz ne düşünüyorsunuz bu Taneya'nın yaptığı senaryo hakkında?
2: Şimdi Sinan Bey, vallahi neresinden tutalım, ben şaşırdım şimdi, dinliyorum da biraz da yüzünüzde gülümsemeyle aslında değerlendiriyoruz meseleyi. Öncelikli olarak bu tarz askeri harekat planlarını gazetede yayınlıyorlarsa teşekkür ederiz. Yani her gün yayınlayabilirler, onda hiçbir problem yok. Bu bir. Yani ikinci olarak iş politika meselesine yönelik olarak zaten başka bir şansı yok Sinan Bey. Yani giderek ligden düşen, bir zamanlar belki bir eşitlik az da olsa konuşulabilirdi bir zamanlar. Artık böyle bir, yani Türkiye'nin karşısında Yunanistan'ın aynı bir denklemde bulunması, aynı bir dengede bulunması vesaire gibi bir durum söz konusu değil.
1: Ne de oldu hocam birdenbire? İsrail'le bir protokol yapınca mı bunlar ortaya çıkmaya başladı?
2: Ya tabii ki, yani bunu gözden kaçırmamak lazım. Hocam da vurguladılar. Hani bu arada eski bir Birleşmiş Milletler çalışanı olarak şu preemptive strike meselesini de biraz açmak lazım. Önleyici saldırı ve 51. madde kapsamında biraz açmak lazım. Bu da şöyle bir tehlike de var Sinan Bey. Yani az önce dediler ya, işte 24 saate kadar savaşı bitirip hemen arkaya Amerika'nın vesaire desteğini alırız. Burada Birleşmiş Milletler bu tarz vakalarda bazen yasa dışı önleyici saldırı ilan edebilir. Yani az önce konuşulan o yanlış istihbarat vesaire Yunanistan'a çok ağır patlayabilir. Bunların unutulmaması gerekiyor. Yani orada çatışmaya engel olmama gibi bir takım durumlar da var Birleşmiş Milletler'de. Özellikle bir yanıt verme hakkı gibi enteresan maddeleri bulunuyor bu 51. maddenin ve altındakilerin. Yine ben bir şey daha hatırlatacağım. Burada bu arada Amerikan üstlerinde olduğunu unutulmaması lazım. Girit'te, Dede Ağaç'ta. Bakalım Amerika Birleşik Devletleri bu işe ne diyecek? Yani kendi arkalarından Türkiye'ye böyle bir saldırıya izin verecek mi, vermeyecek mi? Hele şöyle bir Rusya-Ukrayna-Karadeniz denkleminde buna izin verecek mi? Yani bu anlamda işte yine maalesef arkadan çok basit bir biçimde görünen İsrail'in kaçması meselesi var. Yoksa Yunanistan'a bunu bu şekilde ucuz kurtuluruz diye düşünüyorsa gerçekten bence çok büyük bir hata içerisinde. Az önce hocalarım faraziyede meselesinden bahsetti Kemal Hocam. Yani bir de burada Avrupa'nın durumuna bakmak lazım. Eskisi gibi bu, tırnak içinde söyleyeceğim, şımarık çocuğu doyuracak, besleyecek bir Almanya, bir Fransa var mıdır? Hatırlayalım, Yunanistan ekonomisi batarken, hatta o ara Sinan Bey ne konuşmuştuk? Yunan adalarının kiraya verilmesi, satılması gibi bir takım senaryolar vardı Yunanistan'da batmanın önüne geçmek için ekonomik anlamda. Almanya kurtarmıştı, hatırlayalım. Ha, bugün o eski Avrupa var mıdır? Almanya, Fransa acaba şu anda başka bir problemle mi uğraşmaktalar? Rusya gibi veyahut da silahlanma gibi, yeni bir ordu yarışına girmek gibi. Burada Fransa'nın Doğu Akdeniz'de ve az önce hocamın da belirttiği üzere Ege'nin bazı bölgelerinde bir takım girişimleri var. Fakat Fransa'da buraya gücü yetecek bir ülke ya da devlet değil. Bunu da söylemek lazım. Zaten az önce yine kıymetli hocam örneğini verdiler. Bir önce İtalyan gemisi geldi. Nasıl geri gittiğini bilemediler. İşte yine hocalarım belirtiyorlar. Yani Fransa'ya siz önden haber verin. Ben aklıma şey geldi, lisede kavgalar olurdu, Sinan Bey hatırlıyorsunuz, biraz şey bir örnek olacak ama bir sürü arkadaş toparlanıp kavgaya gidilmesi gibi meseleler olurdu. Orada genellikle tek başına bir çocuk dayak yerdi, kavgayı başlatan çocuk. Yani burada da benzer biçimde Yunanistan boyundan çok ama çok büyük bir işe kalkışıyor. Ben çok zannetmiyorum, arkada zaten bir kamuoyu desteğinin olmadığı, yalnız iç politika yönelik olarak biz Türkiye'den geri kalmadık. En az Türkiye kadar güçlüyüz. En az o kadar savunma sanayimiz yerimizde. Arkamızda İsrail, Fransa. Ben şöyle söyleyeyim, o kadar güvendikleri İsrail bile orada herhangi bir şekilde çatışmaya girmeye cesaret edemez Türkiye'ye. Kendi başlarına böyle giriştikleri bir maceranın sonucunda bazen de işten içe keşke deneseler de diyoruz aslında Sinan Bey. Yani böyle bir denemeyi de görmek isteriz. Bunun arkasından da neler gelişir? Yunanistan'ın gerçekten şaka bir yana aklını başına toplaması gereken bir dönem. Çünkü dünya giderek hem enerji krizi meselesinde hem Rusya-Avrupa çekişmesi meselesinde Babil Mendebin kapanmasıyla beraber Hürmüz Boğazı'ndaki meselenin devam etmesiyle beraber çok daha büyük bir hesaplaşmanın içine doğru giderken Yunanistan'ın hala derdinin maalesef Türkiye olduğunu, ki buna da ihtiyacı var biraz Sinan Bey. Yani bunu da anlamak lazım. Küçük bir devlet olmadığını ispata, kendisine bir düşman yaratma. Bunu kimden öğrendiğini de unutmamak lazım. İsrail'de sürekli dikkat edin. Hem Sayın Cumhurbaşkanı sabahtan akşama kadar hem de Türkiye'yi konuşmaktan başka bir şey yapamıyor. Büyük bir düşmana, bir rakibe ihtiyacı var ki iç politikaya bunu yedirebilsin. Buradaki meselenin tamamen bu şekilde okunması gerekir. Yoksa Yunanistan'da da seçim çalışmalarını, İsrail'de zaten yaklaşan seçim çalışmalarını sizler de vurguladınız. Yoksa burada bu kadar bu senaryonun gazetelerde yayınlanıyor olması da yani bambaşka bir oradaki aslında zafiyeti gösteren bir durum. Eğer yayınlandıysa ben Yunanlıların yerine olsam bir oturur düşünürüm. Benim bu kadar önemli gizli harekat planlarım bu gazetede boy boy nasıl yayınlandı diye bir şapkamı önüne koyup düşünürüm Sinan Bey.
1: Teşekkür ediyorum Bülent Hocam. Eylem Hocam size döneceğim. Zira bizim açımızdan da kritik sorulardan biri şu: Yunanistan İlk saldırıyı gerçekleştirirse çatışmanın sadece Ege'de kalacağının garantisi var mı? Tabii iki NATO ülkesi. Nasıl olacak hocam?
3: Şimdi ilk saldırı hani asıl ana madde, aslında dikkat çektiğiniz güzel bir unsur. Türkiye hareket eder etmez ben bunu tespit edeceğim ve vuracağım diyor Yunanistan bu açıklamada. Ama savaşların aslında bir öncesi var. Yani bir gerginlik durumu, bir kriz durumu ve sonra savaşa geçilir. Yani gerginlik durumunda da intikaller olur. Yunanistan'ın bu açıklamasına göre yani Türkiye intikal eder etmez, harekete geçer geçmez ben bu emareyi alır almaz ben bunu vuracağım diyor ki bu mutlaka yani hani hocamın da yine belirttiği gibi gerçekçi bir durum değil. Böyle bir şey söz konusu olamaz.
1: Hem hocam siz emekli albaysınız. Evet. Bu savaş pozisyonları defalarca simüle edilmiyor mu?
3: Edilir. Defalarca edilir.
1: Güncellenmiyor mu?
3: Ve uzun süreli izlenir ama gerçek bir harekat planı. Ben uzun yıllarda harekat merkezinde çalıştım ve hani Yunanistan konusuna da gerçekten hakimim. Çok geçmişine de hakimim. Hani gerektiği kadar burada bilgi ifade edebilirim.
1: Lütfen biraz verin hocam.
3: Evet, yani harekat senaryoları çalışılır ama harekat planları harekat başlar başlamaz o ana kadardır. Yani ilk bir saat, iki saattir. Ondan sonra artık güncel gelişmelere göre hareket edilir.
1: Gidişat belli
3: olur. Yani yeni gelen girdilere, dediğim gibi o anki gelişmelere göre artık o plan sürekli güncellenmeye başlar. Yani uzun yıllar bu harekat planları çalışılır. Ama uygulamaya geçtiğiniz andan itibaren gelişmeler, işte intikaller ve benzeri beklenmeyen durumlar olursa buna göre harekete geçilir. Şimdi buradaki açıklamadan çok aslında bir önceki gösterdiğiniz görüntüde adaların silahsızlandırılması konusundaki aslında husus daha problemli. Yani aslında bu bir söylem ama ortada gerçek olan ve aslında uluslararası hukuka göre de suç olan Yunanistan'ın faaliyetleri var. Ve dediğimiz gibi adalarda asker bulundurma gibi ve bizzat buraları ziyaret ederek aslında kışkırtıcı davranışlarda bulunma durumu Yunanistan'da söz konusu. Yani buna Türkiye her zaman bu tansiyonu daha büyük, olgun bir devlet olarak indirmeye gayret ediyor ya da dengelemeye gayret ediyor. Ama bu Türkiye'nin bunu görmediği, önemsemediği anlamına ya da bir kenara gelmesin, not etmediği anlamına gelmiyor.
1: Teşekkür ediyorum hocam.
3: Sağ olun.
1: Kemal Hocam, ben sizi böyle davet edeyim, bir simülasyon yapalım mı birlikte? Ne olur ne biter Yunanistan'la böyle bir kriz olduğunda, değerli arkadaşım da kameraman arkadaşım da bu yöne dönecek. Şimdi hocam bu tarafa alayım sizi böyle. Şimdi buraya bir Türkiye ve Yunanistan Ege haritası ortaya çıkardık. Hocam onların planıyla başlayalım dilersen.
4: Evet, yani söylenen şu: Atina, yani başkent olduğu için özellikle şurayı işaret
1: nereye
4: ediyoruz.
1: Nereye alalım hocam?
4: Yeşil alalım.
1: Tamam.
4: Hatta kırmızı alalım. Yani Atina merkezde önce bir güvenlik konseyi kararı alınacak. Diyecekler ki Türkiye bize saldıracak. Paraziye bu, dediğim gibi az önce. Türkiye'nin Yunanistan'a saldırma ihtimalinin en yüksek dereceye çıktığı andan itibaren, ha bunu kim söyleyecek? Bunu istihbaratçılar söyleyecek. Atina'ya ait istihbarat teşkilatları söyleyecek. Dost müttefik ülke uzay istihbaratçıları söyleyecek. Yani İsrail diyecek ki Yunanistan'a.
1: Mossad.
4: Mossad tabii ki Mossad. Bir de CIA ya da Fransız istihbarat örgütü diyecek ki Türkiye size saldıracak. Nereden saldıracak? Foça'dan saldıracak. Şuradan saldıracak diyor. Ya da işte şimdi yerlerini söylemeyelim. Hava kuvvetlerimizin konuşlandığı bölgeler var bu hatta. Ya da işte biraz daha doğuda, güneyde.
1: Hocam üstlerin olduğu haritayı verdiniz mi? Hemen tamam.
4: Şundan bir devam edeyim ben isterseniz.
1: Hocam.
4: Ha böyle mi gidelim?
1: Evet. Burada üstler var ya.
4: Tamam peki. Yani dediğim gibi buradan bir karar çıkacak. Ve karar sonrasında diyorlar ki ilk etapta şey yapalım. Elektronik harp taarruzu yapalım. Yani ilk etapta elektronik harp taarruzu. Yani burada bizim radarlarımız var diyelim. Yerlerini söylemeyeceğim ama öylesine işaretliyorum. Hı-hı. İşte Foça'da diyelim, Çeşme'de, Didim'de ya da Datça'da.
1: Misal
4: diyorum. Yerlerini biliyorum ben tek tek ama misal diyorum. Buradaki radarları kilitleyin diyor. Elektronik harp taarruzu yapacaklar buradan. Direkt. Elektronik harp taarruzu yaptıktan sonra bizim radarlar körelmiş olacak. Bakın kimin taktiği bu? İsrail katil devletinin İran'a uyguladığı tam taktik bu. Amerika ile müşterek. Radarları körlettik diyorlar. Radarlar körelince ne olacak? Hemen şu bölgeden Viper F-16 cinsi, yani bizim almaya çalıştığımız var ya, hani 40 tane blok 70 dedikleri. Hı hı. Onlarla buradan hava taarruzları yapacaklar. Çeşitli yerlerden. Nereleri vuracaklar? Bizim X noktasındaki hava kuvvetlerimize ait olan pisti, askeri pistleri vuracaklar. Ve hangardaki F-16 serisi uçaklarımızı, F-4'leri vuracaklar.
1: Ne diyorlar? Çiğli falan herhalde.
4: Ya şey, evet işte Çiğli hocam daha hakim o konuya. Yani yerini söyle. Ya, Çiğli,
1: hocam onlar bilmiyorlar.
4: Şey.
1: Tabii, yerini söylemeyin diyoruz da herkes
4: biliyor. Çiğli'deki işte bizim hava kuvvetlerimize ait olan bir üssümüzdeki hangardaki, dikkat buyurunuz, yani kapalı bir yerdeki hava kuvvetlerinin uçaklarını vuracaklar. Bitti mi? Bitmedi. Bakın radarları körelttiler. Uçaklarımızı da vurdular. Sonra füze saldırısı yapacaklar. Exocet dediğimiz işte şeylerle, ne bileyim neydi onun adı, Spike Enolos'ta.
1: Onlar da 50 kilometre menzili varmış hocam. Silah.
4: 50 kilometre tabii. Yani şimdi çocuk oyunu gibi oynuyorlar şimdi. Onlarla atacaklar. En sonunda diyorlar ki bu Türk Silahlı Kuvvetleri'ni felç edecek. Bu arada tabii şunu da söylüyor. Yani hakkımızı da vermiş. Demiş ki Türkiye atsa yapsa buradan işte bizim Bayraktar serisi, TB2, TB3'ler, Anka-3'ler, buna benzer sivrisinekler, K2'ler gibi ya da süper şimtekler gibi.
1: Saymakla bitmiyor hocam, farkındasın.
4: Söyleyemedim zaten sonra. Yani o kadar çok kamikaze drone'la ve artı bir takım işte sistemlerle, hava, insansız hava araçlarıyla saldırabilir diyor bize. Biz bunları yaparken, biz sadece o kadar yapabileceğiz çünkü onlara göre. Biz de bunları diyor Patriot'larla ve işte elimizdeki diğer hava savunma silahlarıyla vururuz diyor.
1: Kaç tane Patriot'lu hocam o sivrisini?
4: Ya düşünün, saçma sapan. Patriot'te insan savar aracı düştüğünü gördünüz mü? Patriot'in bir kere
1: maliyeti ne kadar insan?
4: Boşverin maliyeti. Onların o kadar çok alçak irtifa uçuş yeteneği var ki bizim SİHA'ların filan. hangi birini vuracaksınız bir de? Yani yüzlerce. Bakın önde sivrisinek ordusu geliyor. 500-600 tane. Bunu Selçuk Bayraktar Efendi de söylediler, beyefendi de söylediler. Yani sivrisinekler arkadan, süper şimşekler. Onun arkasında K2'ler var. K2'ler sadece kamikaze değil. Atop vurup geri de dönebiliyorlar. Yukarıda şeyler var. Envanterdeki şeyleri söylüyorum şu anda. Arkasından işte Bayraktar serisi şeyler, insan savaş araçları var. Anka 3'ler var. Bunlar yüklenici, yani üzerinde silah şeyleri, füze sistemleri olan, bomba sistemleri olan insan savaş araçları. Bunlar taarruza başlayabilir diyorlar. Ondan sonra biz de bunları Patriot'lerle ve diğer sistemlerle ortadan kaldırırız diyorlar.
1: Dediler.
4: Şimdi
1: geri döndük hocam.
4: 24 saat bitti bu arada. Hemen diyorlar ki biz zaten bunları Patriot hallettik. Bitti, felç oldu Türkiye masaya. Ne yapacağız? NATO'ya çağrı, AB'ye çağrı.
1: Evet. Onlar da devreye
4: girdi. BM'ye çağrı. Bütün uluslararası örgüt, askeri ya da sivil örgütlere
1: onlar
4: çağrı.
1: Onlar ne söylediler hocam?
4: Onlar diyorlar, diyecekler ki aman Yunanistan, daha ileri gitme. Biz Yunanistan'ı masaya çağıracağız. Yani ola ki Ankara'ya gidersin filan. Ne olur ne olmaz. Yapma, gözünü seveyim. Türkiye'yi ben ikna ederim, masaya oturtururum. Orada sen ne istiyorsan, ne istiyorsun mesela? 12 mil. Hay hay. Türkiye zaten felç. Ne istiyorsun? Efendime söyleyeyim, adaları silahlandırmak. Hepsini silahlandır. Başka? Kıta sahanını istiyorum adalara. Hay hay. Hepsini. İşte 153 tane ada, adacık, kayacık var ya, Ege Aydak dediğimiz. Tamamı senin olsun. Bitti. Ya bu arada tabii Türkiye'de bu arada bütün bunlar olurken İsrail Suriye'den taarruz ediyor. Unutmayın. Tabii öbür cepheden. Bu arada ne oluyor biliyor musunuz? Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Muhafız Birlikleri, bizim oradaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görevli Barış Kuvvetleri Komutanlığımızı süpüre süpüre kuzeye geliyor. Kuzeyden de yeniden denize döküp Anadolu'ya gönderiyor.
1: Plan değişti hocam.
4: İşte bu plan. Asıl plan, büyük plan bu. Savaş planı bu. Bu plan bunların değil. Bu plan şu aşağıda haritada gözükmüyor ama İsrail denen katil devletin planı. Bunu da yazanlar işte Nagel dediğimiz raporun içinde, işte İsrail'e Türkiye'ye karşı hazırlama raporudur o. Onların çıkarttığı planlardan
1: şimdi
4: bir tanesi.
1: İşin rengi değişti hocam.
4: Tabii.
1: Peki savunma şeyi hazır mı?
4: Bizim mi?
1: Evet.
4: Hem onu da anlatayım. Onu da hocam anlasın olmazsa ya. O da beraber anlatırım hocam.
3: Siz buyurun hocam, siz anlatıyorsunuz.
4: Ya tabii şimdi bu plan, elbette ki ben nereden bu planı söylüyorum, bu varsayımları? Yayınladıkları 4 maddelik, yani basına sızan o maddelere bakarak söylüyorum. O maddelerin içerisindeki hususlara göre aktarıyoruz. Bu maddeler zaten olası maddeler değil, onu söyleyelim.
1: Tamam.
4: Ama Türkiye keşke böyle bir saldırıyla karşı karşıya kalsa. Bakın keşke Türkiye böyle saçma sapan bir saldırı, çünkü öyle güzel bir
1: bertaraf etmek kolay.
4: Tabii. O öyle bir söyleyeyim. Tabii canım. Ya öyle bir gerekçe ortaya sunuyor ki Yunanistan'ın bu saldırıları karşısında Türkiye'nin artık meşru müdafaa hakkı doğuyor. Birleşmiş Milletler madde 51 gereği. NATO'nun 5. maddesinin ilanı hakkı doğuyor.
1: O oluyor da onlar da NATO üyesi.
4: Fark etmez. Saldırgan taraf bitmiştir. İster NATO üyesi olsun, ister dışarıdan olsun. Saldırgan devlet. Bakın saldıran devlet kimse eğer, onu hesaba katmışlar gerçi ama risk var diyorlar ilk saldıran olmanın, ama o riski göze alırız çünkü kazanımlarımız çok fazla olacak diyor. İsrail orada da kandırmış bunları. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyet Devleti kendi topraklarına, karasularına, hava sahasına yapılmış olan bir saldırı karşısında 3 tane hukuki gerekçe kullanır. Biri, Birleşmiş Milletler madde 51 gereği meşru müdafaa hakkını kullanır. İkinci hakkı, NATO üyesi olmasından kaynaklı ve mağdur ülke olmasından kaynaklı 5. maddenin çalıştırılmasını derhal talep eder. Üçüncüsü, işte 12 mile çıkarttılar ya bunlar, biliyorsunuz o esnada. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1995'teki aldığı karar, kasus belli kararı savaş sebebidir biliyorsunuz. 3 tane hukuka dayalı askeri bir eylem başlatır burada. Ne olacak bu eylem? Şimdi böyle bir eylem, askeri faaliyet ne olacak? Onu söyleyeyim isterseniz.
1: Lütfen hocam.
4: Ha, tamam o zaman bakın. Burada, şurada bizim bu işin artık söyle, herkes bildiği için söylüyoruz. Bu cephede İzmir merkezi bir Ege Ordu Komutanlığımız var. Bir tane de burada. Bu kamuoyu içerisinde paylaşılan biriler olduğu için söylüyorum. Birinci ordumuz var. Bakın cepheye görüyor musunuz? Şurada. Bütün şu bölge kendiliğinden aktı gitti zaten, evet. Sistem. Evet. Bakın bu cephede.
1: Alışmış sistem.
4: Evet. Hemen. Şu bakın, bu iki tane ordu komutanlığımız tarafından yapılacak bazı harekatlar var. Bilinen harekatlar dışında bir şey söylemeye gerek yok ama burada müşterek bir harekat yapılacak. Bir, yani hava kuvvetimiz, kara gücümüz ve deniz kuvvetleri komutanlığımız. Ağırlıklı olarak da daha çok hava ve deniz kuvvetleri komutanlığımızın bir harekatı söz konusu.
1: Bu da bizim 24 saatimiz herhalde.
4: Değil, bizim bu 2,5 saatlik plan. 24 saat çok uzun. Yani 24 saatte biz seferber olabiliyoruz. Bizim Türkiye'nin seferber olma süresi 24 saattir. Benim mesela seferberlik görev emrim var. Gidiş katılış şeyim 24 saattir. Dolayısıyla o bütün milletin seferber olma süresidir. Bizim buradaki harekatımız toplam süresi 2,5 saatlik maksimum bir süreyi kapsar.
1: Hocam bir virgül koyalım mı? Evet. Necmettin Hocam'a bir soru sormam lazım. Hocam 7 düvel karşımıza dikilir mi bu pozisyonda?
0: Yani
1: daha
0: şöyle,
1: önceki gibi.
0: Şöyle Fransızları özellikle denkleme çektiler artık. Fransızlar zaten denklemde ama ben Avrupa'nın birçok ülkesinin böyle bir 24 saatlik senaryoda aktif olacağını ben çok düşünmüyorum. Ama Amerikalıları ısrarla denkleme çekmek istediler. İşte Washington'da, Chicago'da biliyorsunuz üniversitelerde deklarasyonları imzalandı. Amerikalılar da şu anki yönetim bu projelerin içinde çok fazla yer almadı. Ama şimdi biz şöyle bir durum var. Yani TSK projeksiyonunu konuşursak 24 saat içinde bilmiyorum ya, iki tane değerli komutanım var ama adalar diye bir şey kalır mı Yunanistan'ın elinde? Bence ben bunu özellikle sormak istiyorum. Yani 24 saatlik projeksiyonda adalar Yunanistan'ın elinde kalır mı? Yani hocam, bunu özellikle sormak 3000 istiyorum.
4: 3000 adanın tabii Türkiye o kadar insafsız değil. Sadece
1: bir tanesini bırakır diyorsun.
4: Yok. Şöyle söyleyelim teknik olarak. Şunları silebiliyor muyuz bilmiyorum ama.
1: Siliyoruz hocam. Ha,
4: şurada bakın Doğu Ege Adaları diye tabir ettiğimiz adalar bloğu var. Şu blok. Burada 3 tane grup var. Boğazönü Adaları var şurada. Hı-hı. Çizemedik ama bilmiyorum. Şu orta kısımda Saruhan Adaları var. Şurada da Menteşe Adaları dediğimiz eski adıyla 12 Adalar grubu var. Bunlar silahsızlandırılmış adalar. Silahlanmışsa Türkiye bunları kuşatır. Ablukayı alır, silahsızlandırır kendisi cebren. Çıkartır oradaki tutuklar Yunanlı askerleri. Çünkü orada yasa dışı bulunuyorlar. Dolayısıyla bu bölgeyi komple Doğu Ege Adalarını olduğu gibi ablukaya alır. Yani oraya artık Yunanistan'ın herhangi bir tasarrufu kalmaz. Bu tabii anlaşmadan sonra ne olur bilemem. Uşi anlaşmasında İtalyanlara geçici verildi. Birkaç sene sonra savaştan sonra teslim edilecekti Osmanlı'ya. 1914'te Birinci Dünya Savaşı çıktığı için teslim edemediler, etmediler. Sonra 23'te Yunanistan'a geçti. 47'de de adaların tek tek isimleri belirlenmek suretiyle silahsız statüsü ortaya kondu.
1: Sonra da bize geçmiş oldu.
4: Şimdi de bize geldi. Şu anda da 2026'da eğer bu senaryo gerçekleşirse bakın Uşi, Lozan, Paris, İstanbul. Sıra bu. İstanbul'da ne olur belli olmaz. Çünkü burada gerçekten hakkaniyet esasına göre ve açı ortay esasına göre bir deniz yetki alanları paylaşımı tezi var Türkiye'nin. Yunanistan bunu kabul etmiyor. Yani şu hattı ortadan çizeceksiniz. Doğu kısmındaki adalar Türkiye'nin en yakın adaları olduğu için, Türkiye'ye en yakın adalar olduğu için ve uluslararası anlaşmalardan doğan hakkı gereği silahsız olması gerekirken, silahlıysa İstanbul'da yapılacak olan gelecekte bir anlaşmada bunları kontrol altına alabilir. Onu söylerim. Tabii bu bitmez. Bir de Trakya kısmı var biliyorsunuz. Yani adalar kısmında deniz kuvvetleri ve hava kuvvetleri destekli, hava savunma kuvvetleri destekli adalar kısmı blokaja alındıktan sonra bir de 1. Ordu Komutanlığımızın bu bölgeden bir tasarrufu olacaktır. Hı hı. O da Selanik ve Atina'ya kadar olacaktır muhtemelen. Yani bunu dinliyorsa şu an Yunan yetkililer, ki dinliyorlar muhtemelen. Geçen yazmışlar biliyorsunuz, buradaki planı anlatmıştık ya. Dolayısıyla bu Atina'ya kadar uzanan ya da Selanik'e kadar uzanan bir yapı. Şurada dikkat etmeleri gereken kara taarruzu.
1: Onlar da bizim sınıra komando birliği koydular.
4: Fark etmez, onların koyacağı komando birliklerinin bizimkilerin yanında esamesi okunmaz. Çünkü biz buraya böyle kol düzenine girmeyeceğiz. Biz buraya hava indirme harekatı yapıp düşman gerisine özel kuvvetler, komando birlikleri, buna benzer nitelikli kuvvetler indireceğiz. Dolayısıyla o birlik iki mekanize birliklerle komando birlikleri arasında tampon olarak kalır. Şimdi bu bölgede bir şey unuttu Yunanistan. Bir şeye güveniyordu, hatırlıyor musunuz? İşte SEDES hava üssü, ne bileyim işte burada bir takım Amerika Birleşik Devletleri'ne ait üsler vardı, hatırlıyor musunuz?
1: Evet.
4: Şurada Actio, Araksos, ne bileyim Dede Ağaç filan değil mi? Şu bölgelerde.
1: Tanklar vardı bir ara.
4: Gitti onlar. Gitti onlar. Çünkü artık ABD dedi ki biraz da Türkiye'nin baskısı ve gelişen

0: durumlar gereği buradaki Amerika Birleşik Devletleri'ne ait olan bütün nitelikli birlikler, tank ve mekanize birlikler Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya kaydırdılar. Orada taburlar vardı biner kişilik. Onları 5000 kişilik tugaylara büyüttü. İşte buradan aldığı birlikleri gönderdi. Yunanistan burada kaldı. İşte bu boşluğu diyor ki İsrail ben doldurayım. Hı hı. Ben vereyim size. İşte Abrams tankları gitti ama onun yerine Merkava tankları vereyim. Ya da hava savunma silahı Patriot gitti ama onun yerine Aşil kalkanı vereyim diyor.
1: Hocam boşu boşuna yaptılar değil mi bu açıklamayı da Tanya'ya yani, da.
0: Uzun uzun anlattırdınız. Gereksiz de ama.
1: Hocam teşekkür ediyorum ama evet. Bir gizli hazırlık olduğunu söyleyelim. Çünkü silahlanmaya devam ediyor adalar. Hemen buraya line'ımızı verelim. Tarihçi ne söylüyor? Hocam sizi uğurlayayım. Evet. Güney Kıbrıs'ta 2. İsrail kuruluyor. Bu da bir başka başlık. Güney Kıbrıs'la bizim topraklarımızda yaşamaya çalışacaklar. Kıbrıs'ta ikinci bir İsrail kurulacak. İsrailliler Filistinlilere uyguladıkları yöntemin benzerini Rumlara karşı da kullanıyor. Filistin'de yaptıkları gibi bizim topraklarımızı da satıp almaya başaracaklar. Bu yüzden topraklarımızı satmamalıyız. İsrail'de yaşamaları tehlikeye girse de şu anda bu tehlikeyi görüp kaçıyorlar. Her gün bir çıkış yolu arıyorlar. Ünlü Rum tarihçi bu sözleri söylüyor. Güney Kıbrıs'ta 2. İsrail kuruluyor diye. Bülent Hocam'a döneyim bu konuyla ilgili. Bülent Hocam siz ne söylersiniz? Bir taraftan da Güney Kıbrıs Rum kesimini de konuşmuş olalım.
2: Sinan Bey, yani az önce konuştuk, bu askeri planlar yapıncaya kadar bu tırnak içinde özür dilerim söyleyeceğim, aklı evveller bu paçalarından İsrail'i bir an önce atmaları gerekir. Burada aklı selim insanlar meselenin nereye gideceğini son derece görüyor. Bu arada ilk defa bir açıklama değil. Daha önce, şimdi adını hatırlamadım, Rum milletvekillerinden de benzer çıkışların olduğunu biliyoruz. Tehlikenin farkındalar aslında. Yani Arjantin'de de benzer biçimde konuştuk, hatırlayacaksınız. Kendilerine böyle sığınacak limanlar, özellikle İsrail saldırı altındayken İran tarafından, oradan kaçanların Güney Kıbrıs'a geldiklerini biliyoruz. Buralarda bu arada ciddi toprak satın aldıkları yönünde de gerçekten hem farklı dünyada haber sitelerinde çıktı, hem de Güney Kıbrıs basında takip ediyoruz. Burada da tartışmalar devam ediyor. Yani burada Türkiye düşman ilan edeceğine, buna göre bir takım hayali, fantazi, askeri operasyonlar gerçekleştireceğine, bir önce İsrail sıkıp atmaları onlar için son derece önemli. Bu arada şunu da unutmayalım. Yunanistan çok güçlü bir devlet değil Sinan Bey. Yani siyasi anlamda söyleyeceğim. Bu anlamda İsrail'in karıştırmasına son derece açık.
1: Durduk hocam yere bir, şunu söyleyebilir miyiz? Bu buyurun. Bir Türkiye'yi çevreleme hareketidir diyebilir miyiz?
2: Ya tabii Sinan Bey, İsrail'de aklınca bize karşı bir takım işte bir projeler geliştirmeye çabalıyor. Yani burada yalnızca meselenin askeri olmadığını az önce kıymetli hocam da belirtti. Bir enerji ve ticaret koridoru meselesinin de olduğunu unutulmaması gerekir. Yani burada Türkiye'nin giderek artan bir ağırlığı var. Bakın şimdi ne Amerika Birleşik Devletleri ne Avrupa Birliği, Türkiye'siz artık herhangi bir hareket yapamaz hale gelmiş durumda. Hele ki Rusya-Ukrayna cephesinde işler bu kadar kızışmışken, hele ki bu hem Hürmüz'de hem Babülmendep'te, yarın bir gün Malakka'da, çok başka yerlerde çıkacak olan bir takım krizlere karşı Türkiye'yi mutlaka yanlarında görmek isteyecekler. Suriye'deki gelişmeler, Irak'taki gelişmeler, terörsüz Türkiye meselesi, terörsüz bölge konusu giderek, bu arada Afrika'yı da unutmamak lazım, yani oraları da konuşmak gerekiyor. Somali'de ve Somaliland meselesinde bile İsrail'le aslında bir çekişme içerisinde olduğunu unutmamak gerekir. Yani yalnızca bu coğrafyada değil, Afrika'da da bu deniz yetki alanları meselesi, işte Mısır, Libya vesaire başka alanlar, Libya'nın nasıl şu anda nereden ne hale geldiğini de görmek lazım Sinan Bey. İsrail'in bu hiç istemediği işler bunlar. Ve bu anlamda da yanına devletçik diyelim, tam olarak işte bir nüfusu nedir? Ya bir de az önce o çatışma meselesini konuşurken Sinan Bey, şeyde hiç konuşmadık. Yani bunların asker sayısı nedir? Mesela bir Karadeniz'in kapanması nasıl sonuçlanır? Bunlar da var. Yani ama benim endişem şu, İsrail'in giderek bunların içine enjekte oluyor olması ve bir şekilde oradaki siyaseti zehirleyecek olması ve hatta orduyu zehirleyecek olması. İşte bunlar gerçekten tehdit. Az önce konuştuğumuz senaryo Yunanistan'ın intiharıdır. Yani tartışmaya gerek var mı bilmiyorum. Bildiğiniz Yunanistan ülkesinin intiharı olur böyle bir askeri harekat. Ama bu çılgınlığı gerçekleştirebilecek, onlara bunu yaptırabilecek bir nasıl söyleyeyim, vekil aktör haline getirebilecek bir İsrail meselesinin unutulmaması gerekiyor. Yaparlar bunu. Daha önce de yaptılar Sinan Bey, unutmayalım. Yani hem o Arap savaşlarında 67 çatışmasında vesaire bunları yaptılar. Ve bununla beraber de işte

0: sormak isterdim. Yunanistan'daki ekonomik durum nedir? Alman yardımı kesildi, Fransız yardımı kesildi. Şimdi bir İsrail'den medet umarak nereye kadar ilerleyecekler? İsrail yarın bir gün bir tekrar İran'la bir sıcak çatışma sırasında hem Patriot meselesini göz önüne alalım, hem ekonomik yardım meselesini göz önüne alalım. Ne kadar Yunanistan'ın arkasında duracak? Benim endişem klik olarak içeri etki etmeleri meselesi sadece Sinan Bey. Yani durduk yere Yunanistan'ı hiç aklında bile olmayan askeri planlanılmayan bir çatışmaya sürükleme çabasını görebiliriz biz. Bu yüzdendir ki zaten Türkiye'de olayların son derece farkında. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli barış mesajları gönderiyor. Dikkat edin, yani yalnızca Sayın Erdoğan değil. Burada Sayın Fidan da öyle. Benzer biçimde konuşan hemen hemen bütün Türk devlet yetkileri Yunanistan'la bizim bir problemimiz olmadığını zaten vurguluyor. Bu biraz da Yunan kamuoyuna yönelik olarak da çınladığını unutmamak lazım. Gerçekten bizim öyle bir sorunumuz yok. Başından bu yana Adalar Denizi'nde de olsun, başka alanlarda olsun hep ortaklığa çağıran, kazan kazan çerçevesinde ilerlemeye çalışan bir Türkiye var. Yani bu Ege'de bir düşmanlık yapmanın bir alemi yok aslında. Ancak maalesef işte Yunanistan bir bakıyorsunuz Alman etkisinde, bir bakıyorsunuz Amerikan etkisinde, bugün şimdi İsrail etkisinde, yarın bir gün ne olacak? Yani umarım işlerine bu zerk edilmeye çalışan zehirden uzak dururlar. Hem Güney Kıbrıs hem de Yunanistan. Siz de söylediniz az önce, son olarak şunu söyleyip kıymetli hocama bırakayım. Aklı selim insanlar zaten asıl tehdidin ne olduğunun farkındalar. Açıklamalar bu yönde. Oradaki asıl tehdit Türkiye değil, İsrail'dir. Bu kendi ağızlarında da söylüyorlar zaten.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Eylem hocam, tabii bir taraftan da Mekke İttifakı var. Son 2 dakikam artık. Mekke İttifakı bu konuda bir caydırıcılık öne çıkartır mı?
2: Yunanistan'la ilgili olarak
1: Tabii.
2: mı? Bölge
1: Yunanistan
2: aslında
1: ve İsrail'le ilgili olarak.
2: evet, Mekke İttifakı açıklamalarda kimseyi hedef alan bir ittifak değil ama
1: Sonuçta
2: savunma odaklı.
1: siz hedefteyseniz
2: Evet.
1: ittifak toplanır.
2: Evet, yani savunma odaklı Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin bir imzaladığı bir birliktelik. Önce Suudi Arabistan'la Pakistan bunu imzalıyor. Türkiye de buna daha sonra yakın zamanda dahil oluyor. Asli amacı kimseyi hedeflemeden işbirliği olduğunu özellikle hem Cumhurbaşkanımız söyledi hem Dışişleri Bakanımız söyledi. Yani bu ittifakta bölgesel güvenlik, bölgede huzur, barış, istikrar hedefi var.
1: Hocam teşekkür ediyorum. Necmettin Hocam, bu konuda da yorumunuzu merak ediyorum. Son dakika artık.
3: Mekke İttifakı'nın aslında şu anki daha büyük meydan okuma Mekke İttifakı'na biliyorsunuz şu an Husi meselesi, ama ben bu konuyla ilgili de madem son sözü ilk söyleyelim vaktimiz darsa, yani Mekke İttifakı şu an umarız şu an kadük kalmak yerine belki İran'la da anlaşmayı genişletecek şekilde tekrardan dikkatleri İsrail'e odaklayacak adımlar atar diye düşünüyorum. Çünkü şu an Mekke İttifakı ile Kızıldeniz'in her iki yakasını da şu an Husilerle adeta yakmaya çalışan hamleler görüyoruz. Özellikle İran'ın devrim muhafızları kanadı şu an sahayı karıştırıyor. Yani Husileri yönetiyorlar sahada. Bütün IRGC uzmanları sahada Husileri Suudilere saldırtıyorlar. Şimdi Mekke İttifakı'nın önünde iki tane seçenek var. Ya operasyonlara dahil olacaklar ve burada İsrail'in gözden kaçtığı bölgeyi yepyeni bir ateş saracak, ya da İran'da Mekke İttifakı'nın tarafı olacak ve dikkatler tekrar İsrail'e odaklanacak. Umarız ikincisi olur.
1: Necmettin Hocam teşekkür
3: Biz
1: ediyorum.
3: Teşekkür
1: Ağzınıza
3: ederim.
1: Sağlık. Eylem Hocam çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık,
2: ben
1: ayağınıza sağlık.
2: Tamam.
1: Kemal Hocam çok teşekkürler. Bülent Hocam çok teşekkür ediyorum. Değer kattınız yayınımıza. İyi geceler dileyelim
0: İyi
1: efendim. Yavaş yavaş
0: sen.
1: Artık bu bölümü noktalayacağız. Elbette Uluslar Ligi mücadeleleri Turkuaz Medya kanallarında yayınlanıyor ve o karşılaşmaların da özet görüntüleri kıymetli. Bakalım oynanan karşılaşmalarda kaç gol oldu, kim kazandı? Ekranlara getirelim Uluslar Ligi mücadelelerinin özetleriyle Gece Ajansı'nın noktalarında.
4: Tribünler hakikaten çok güzel. Maçı bugün İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Yardımcıları Daniel Cook ve Alex James olacak bu mücadelede. Almanya mücadeleye başlıyor ikinci hafta mücadelesine.

0: Adeyemi. Adeyemi'nin pası dışarı doğru. Yerden bir vuruş yandan dışarıya gidiyor. Conte şansını denedi. Top Yunan oyuncularda kaldı. Şimdi pas sağ kanada. Sağ kanattan geldi Yunanistan. Almanya savunması yerine ama gayretinde vuruş dışarıya. Karetsans şansını denedi. Konstantinos Karetsans. Münih'in birçok büyük yıldızın oynadığı Alman milli takımında kendini santrafor pozisyonunda buldu. Adeyemi rakibinden kurtuldu. Adeyemi ceza sahasında. Adeyemi dışarıya, maçtaki en net fırsat bu. Çok önemli bir pozisyon. Karim Adeyemi. 27. dakika. Almanlar gole ilk kez bu kadar yaklaştı. Köşe vuruşu şimdi kullanıldı. Kale alanına doğru savunmanın müdahalesi. Dönen top Adeyemi. Bir çalım attı. Vurdu. Kaleci uzandı. Zorakis ve korner. Nefis bir çalım attı. Kurtuldu rakibinden Konstantinos Zorakis. Meça ceza sahasına. Bisek'te hücuma destek verdi. Top oynanın dışında. Korneri kullanacak Almanlar. Ebnu Talip onu döndürmedi savunmada. Jan Bisek, Meça, Adeyemi. Şimdi top kaybı, tehlike var, vuruş yerden, kaleci uzandı Zorakis. Jonathan Tah. Şimdi top kaybı geldi, Yunanistan için bir şans. Pas yerden, büyük tehlike, şut ve dışarıya. İnanılmaz bir pozisyonu kaçırdı Yunanistan. Yannidis, maçtaki net fırsatı Yunanistan'ın, çok çok önemli bir fırsat. Sol kanat, atak yönü Yunanistan adına, ceza sahasına Almanlar dönme çabasında. Meça takip etti, rakibinden kurtardı, vurdu ve gol attı. Yunanistan 1-0 önde. Korbelis. 74. dakika. Kapandı. Savunma yaptı Yunanistan. Sonunda golü de buldu. Almanya deplasmanında 1-0 önde Yunanistan. Müthiş bir sevinç var. Korbelis. Dakika 74. Almanya 0 Yunanistan 1. Savunmaya da çarpıyor top. Ağlarla buluşuyor. Christos Zonis'in getirdiği top. Korbelis. Kimin müdahalesi ve top filelerde. Kimi. Meça. Ebru Talip bıraktı. Gnabry kaleci kurtardı. Gnabry bir kez daha doldurmak istedi. Savunmanın kapandığı an yine. Gnabry. Serbest vuruş kullanıldı. Kimi. Hata devam ediyor Yunanistan'ın pas ceza sahasına. Tehlike büyük ve vuruş dışarıya. Yine bir fırsat yani liste. Yunanistan adına. Son düdüğünü çaldı karşılaşmanın hakemi Chris Kavala. Almanya'yı deplasmanda yeniyor Yunanistan. Almanya 0 Yunanistan 1.
1: İlk düdükle birlikte Norveç başladı karşılaşmaya. Ødegaard Schelderup'la oynadı. Schelderup'tan bir çalım. Ceza alanına girdi. Çekti soluna. Ødegaard. Ødegaard'dan pas. Haaland, kaleci Costa. Erling Haaland'la gole çok yaklaştı Norveç. Veiga. Costa. Mendes baskı altında. Güzel döndü Nuno Mendes. Berge takıldı. Sonrasında top tekrar onun önünde. Pedro Neto. Neto'dan pas. Felix kontrol. Vuruş ve gol. João Felix. Portekiz öne geçiyor. Dakika 17.

0: Portekiz tribünleri ayakta. Norveç'in baskısına tanıklık etmiştik geride kalan dakikalarda ama João Félix yakaladığı fırsatı çok iyi değerlendiriyor. Durumu 1-0'a getiriyor. İkinci yarı başlamak üzere, Portekiz başladı ikinci devreye. Ødegaard, Martin Ødegaard, Costa, Berg vurdu, Haaland dokundu ve gol! Norveç beraberliği yakalıyor. Erling Haaland 51. dakikada mücadeleye denge geliyor. Nyland. Nyland'dan ata. Gonzalo Ramos. Nefis bir gol. Akıl dolu bir gol. Gonzalo Ramos'tan. Büyük hatayı affetmiyor Portekiz. Yeniden önde konuk takım. Örjan Nyland için çok ama çok tatsız bir an. Ayer'in büyük çabası var müdahale yapmak için ama yeterli değil. Portekiz yeniden önde. Vitinha ve Rafael Leao, João Neves ve Francisco Conceição'nun yerini oyunda. Top kaybı Norveç'ten. Etkili geldi Portekiz yine. Rafael Leao vuruyor, top direkten döndü. İkinci pozisyon, top dışarıda. Oyuna girer girmez pozisyonun içinde Felix'in pasında topla buluştu Leao. Vuruşunu yaptı. Orsnes ayak koydu. Top direkten geri geldi. Şans anı Norveç için. Geriye döndü Diaz. Haaland'dan baskı. Gonzalo Ramos'tan koşu var. Nyland'dan ıska. Gonzalo Ramos top ağlarda. Nyland'dan bir büyük hatada. Oslo'da Nyland'ın kabus gecesi. Gonzalo Ramos içinse muhteşem bir ikinci yarı başlangıcı. Üst üste Nyland'ın hataları, üst üste fırsatları değerlendiriyor Gonzalo Ramos. Bir anda 3-1 oldu durum. Ve offside kararı var. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Maçta son düdük geliyor. Portekiz Norveç'i 2-1 mağlup ediyor.
1: Ve işte Belgrad'da Rajko Mitić stadında takımlar sahaya çıkıyor. UEFA Uluslar A Ligi 2. grupta Sırbistan ve Hollanda karşı karşıya geliyor. Sırbistan Hollanda maçına konuk takımın vuruşuyla başlandı. Živković paraleli bıraktı şimdi. Nedeljković yerden gol pozisyonu, kaleci Ferbrugge'nin üzerine. Jovic. Çok uygun pozisyon. Nedeljković'in ortası, tek vuruş kaleci Ferbrugge'nin üzerine. Savunma arkasına doğru Reinders indirdi. Mertens sol ayakta vurdu. Kaleci Milinkovic-Savic. Hollanda'nın ilk şutu 18. dakika. İsabetli bir şut. Max Mertens'ten. Somerville. Duvar pası Gravenberg'le. Somerville son anda dokundu topa ve penaltı. Hakem penaltı noktasını gösteriyor. İşte Terzic. Son anda ayağını soktu. Somerville topa dokundu. Topun başında Max Merdink var. İlk kez ilk 11'de forma giyiyor Hollanda'da. Merdink ve gol. Hollanda milli takım formasıyla kariyerinin ilk golünü imza atıyor Max Merdink. Merdink bıraktı şimdi. Dumfries geride kaldı. Gravenberg ve kaleci. Çaprazda karşı karşıya kaldı Denzel Dumfries.

Dumfries, kaleci Milinkovic Savic golü izin vermiyor. Simon Marciniak işaretini verdi. İkinci yarıya Sırbistan'ın vuruşuyla başlandı. Evet, Dušan Tadić ve Luka Jović oyuna giriyorlar Sırbistan'da. Strahinja Pavlović savunmadan sekti. Terzi şimdi içeri bıraktı. Tadić'in pası, gol pozisyonu. Kaleci Verbruggen. Şimdi Živković, yine Verbruggen. Tehlike geçmiş değil. Bir şut daha geldi. Kale sahası içi ve gol. Luka Jović. Birinci de olmadı. İkinci de olmadı. Üçüncü de oldu. İkinci yarının ilk dakikasında skora denge getiriyor Sırbistan Jović'le. Belgrad'da sevinme sırası Sırp futbol severlerin. Bizim görebildiğimiz kadarıyla bir offside yoktu. Evet, şimdi orta noktayı gösterdi Simon Marciniak. Somerville. Dumfries içeride buluştu, topla ortasını yapıyor. Van Bommel gelişine, direkten dışarıya. Sağ kanatta Somerville, Gravenberg ve Dumfries. Arka direğe kesti Dumfries. Van Bommel direkten dışarıya. Şimdi Gustil kontrol etti. Merdink kurtardı. Merdink! Merdink şov var Belgrad'da. Kariyerin ilk milli golünü bu maçta atmıştı ama doymuyor Merdink. Duble yapıyor 69. dakika. Somerville gidiyor. Somerville, Gustil koşu yaptı. Gustil iki oyuncu arasından çıktı karşı karşıya. Sol tarafa bıraktı. Van Bommel kaçırıyor. İnanılmaz bir pozisyondan yararlanamıyor Ruben Van Bommel. Son bir atak şansı arıyor Sırbistan. Ama Simon Marciniak maçı bitiriyor. Hollanda Sırbistan'ı 2-1 mağlup ediyor.

0: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında A Haber Gece'ye hoş geldiniz. Gelişmelerle karşınızdayız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un günlerdir yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da beklenen sağanak akşam saatlerinde bastırdı. Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'da sağanak hayatı felç etti. Zincirlikuyu alt geçidini su bastı. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken bölgeye gelen polis ekipleri alt geçidi trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri ise suyu tahliye etmek için çalışma başlattı. Taksim ve çevresinde yağmuru hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazıları otobüs duraklarına sığınırken bazı vatandaşlar başını poşetle korumaya çalıştı. Küçükçekmece Kanarya mahallesinde ise rögarlar taştı, yollar adeta göle döndü. Sultan Gazi ve Gazi Osman Paşa'da sağanak nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlanırken TEM otoyolunda trafik durma noktasına geldi. Meteoroloji verilerine göre yağışlı havanın 6 gün daha devam etmesi bekleniyor. Gaziantep'te hatalı sollama yapan bir otomobil sürücüsü yolcu minibüsüyle çarpıştı. Kazada biri bebek, 7 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.
1: Hatalı sollama yaptı, karşı şeride geçip minibüsle çarpıştı. 7 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Feci kaza Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil sürücüsü yaptığı hatalı sollama sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç karşı şeritten gelen yolcu minibüsüyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüs devrildi, otomobil ise yol kenarına savruldu.
2: Katliam gibi kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Sıkışan yaralılar olay yerinde ekipler tarafından

0: Dan çıkarıldı.
1: Kazada otomobil içerisinde bulunan biri bebek 7 kişi hayatını kaybetti. Ekipler minibüsteki yaralıları sıkıştıkları yerden kurtardı. Ardından biri ağır 16 yaralı ilk müdahaleleri sonrası hastaneye kaldırıldı.
0: Cumhuriyet Savcısı olay yerinde inceleme yaptı. Jandarma ekipleri trafiği kontrollü olarak sağladı.
1: Gaziantep Vali Yardımcısı İlker Eker olay yerinde incelemelerde bulundu.
2: Otomobil sürücüsünün yanlış sollama yapması neticesinde ilk önce otobüsle çarpışması ve akabinde de takla atmacılığıyla sonuçlanan bir şekilde meydana geliyor.
1: Olayın ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun ifadelerini kullandı.
3: Turgay Tamer, Kozinoğlu soruşturmasının ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınmış, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Eski cezaevi doktoru Turgay Tamer evinde ölü bulundu. Şüpheli olarak değerlendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
4: Kaşif, bir şey söyleyecek misiniz?
1: Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınmış, adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Dönemin cezaevi doktoru Turgay Tamer, Büyükçekmece'deki evinde ölü bulundu. Tamer'in cansız bedenini 12 gün önce Moldova'ya giden ve eve dönen eşi buldu. Kapıyı açamayınca camdan eve giren Marina Tamer, eşini yerde hareketsiz halde gördü. İhbarın ardından Turgay Tamer'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi. Turgay Tamer'in adı Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yeniden açılan soruşturmada gündeme gelmişti. Soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan Tamer, örgüte üye olma ve kasten öldürme suçlamalarıyla işlem görmüştü. Yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. Tamer, Kaşif Kozinoğlu'nun tutuklu bulunduğu dönemde cezaevinde kampüs doktoru olarak görev yapıyordu. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre Kozinoğlu'nun sağlık durumunun kötüleştiği kendisine bildirilmedi ve Kozinoğlu'na herhangi bir tıbbi müdahalede bulunmadı. Turgay Tamer'in bazı sağlık sorunları bulunduğu, bu nedenle bir süredir doktorluk yapamadığı da öğrenildi. Tamer'in ölümünün şüpheli olup olmadığına ilişkin inceleme yapılacak. Binanın güvenlik kamera kayıtları da incelenecek. Ayrıca ekiplerin olay yerinde elde ettiği bulgular için el koyma ve inceleme kararı alındı.
3: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik İstanbul'da fon soruşturmasına ilişkin konuştu. Cumhurbaşkanımızın hesap sorulacak ifadesi bizim pusulamızdır. Taviz vermeden hareket edeceğiz dedi. Çelik ayrıca görevlerinden affını isteyen Fatma Betül Sayan Kaya'nın partideki son durumunu açıkladı. Kaya'nın talebinin Başkan Erdoğan tarafından kabul edildiğini duyurdu. Muhalefetin ekonomiyle ilgili söylemlerine de yanıt verdi.
5: Taviz yoktur, istisna yoktur, kararsızlık yoktur.
1: Taviz yok dedi. Her kim olursa olsun yargı önünde hesabının sorulacağını söyledi.
5: Cumhurbaşkanımızın yanlış yapan kim olursa olsun hesap sorulacaktır ilkesi esas alınarak bütün bu meselenin üzerine gidilecektir. Bundan olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın tabii ki durumları titizlikle ele alınacaktır.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik İstanbul'da geçti kameraların karşısına. Yüz binlerce yatırımcıyı mağdur eden fon krizine ilişkin önemli açıklamaları oldu.
5: Bir siyasi sorumluluk tarafı var, bir de hukuki sorumluluk tarafı var. Biz siyasi sorumluluk tarafında atılması gereken adımları göstermek bakımından Cumhurbaşkanımızın Amerika Birleşik Devletleri dönüşü gazetecilere ifade ettikleri çerçevesinde, bu ilkeler çerçevesinde pusulamızı oluşturduk, yol haritamızı oluşturduk. Adalet Bakanlığımız ve Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere bütün kurumlarımız tam bir koordinasyon içerisinde çalışıyorlar. Partideki Cumhurbaşkanımızın talimatıyla oluşmuş kurul ve bütün yetkili kurumlarımız da bu süreci titizlikle takip ediyorlar.
1: Çelik, Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifasına ilişkin de konuştu.
5: Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul

0: edilmiştir. Genel Başkanımız tarafından kabul edilmiştir. Fatma Betül Hanım şu anda MYK ve MKYK üyemiz değildir.
1: Muhalefetin Türk ekonomisi üzerinden yürüttüğü spekülasyonlara da tepki gösterdi.
0: Dışarıdan pompalanan, biraz da bizim muhalefetin kes kopyala yapıştır sistemiyle, başka bir şey bilmedikleri için yaptıkları bir şey var. Türk ekonomisine ve finansal sistemimize dönük olarak bir takım iftiralar ortaya koyuyorlar. Finansal sistemimiz ve Türkiye ekonomisi açısından sistemik bir risk yoktur arkadaşlar.
2: Muhalefetin Türk ekonomisi üzerinden yürüttüğü spekülasyonlara da tepki gösterdi. Fon soruşturmasında yeni bir gelişme de yaşandı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan TERA Yönetim Kurulu üyesi Erdin Özel'le daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan TERA Portföy CEO'su Emir Münir Sarp Yener gözaltına alındı. Soruşturmanın başladığı günden bu yana haklarında adli işlem uygulanan 76 kişiden 51'i tutuklandı. Soruşturma kapsamında 106 kişi ve kuruluş hakkında mal varlığı tedbiri uygulanması talep edilmişti. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan yeni değerlendirme ve bildirimler doğrultusunda söz konusu 45 firma 19 fon için alınan tedbir kaldırıldı.
3: Fanatik Yahudiler Sukkot Bayramı'nın ikinci gününde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Üstelik bu baskın İsrail polisinin gözetiminde yapıldı. İsrailliler bir kez daha Mescid-i Aksa'da provokasyona kalkıştı. Sukkot Bayramı'nın ikinci gününde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlendi. İsrail polisi korumasında yüzlerce fanatik Yahudi Aksa'ya girdi, avluda gruplar halinde dolaştılar. Bazı gruplarsa yüksek sesle dini ayinler gerçekleştirdi. İsrail güçleri de Mescid-i Aksa çevresi ve eski şehirde güvenlik önlemlerini arttırdı, gerilim yeniden tırmandı. İsrail'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği saldırılara karşı Dışişleri Bakanlığı, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan peş peşe tepki geldi. Bakanlık, uluslararası toplumu acilen caydırıcı tedbirler almaya çağırırken, Çelik ve Duran provokasyonu lanetleyerek Kudüs'ün statüsünün korunması gerektiğini vurguladı.
2: İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarına tepki peş peşe geldi. Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları en güçlü şekilde kınadı. İsrail'li aşırılık yanlısı grupların İsrail işgal güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınıyoruz ifadeleri kullanıldı. Ayrıca Netanyahu hükümetinin Müslümanlara ait kutsal mekanları hedef alan ihlal ve provokasyonlarının bölgede gerilimi daha da körüklemeyi ve barışla istikrar çabalarını baltalamayı amaçladığına dikkat çekildi. Dışişleri Bakanlığı toplumun caydırıcı tedbirler alması yönündeki çağrısını da bir kez daha yineledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medyadan yaptığı paylaşımla İsrail'e tepki gösterdi. Çelik yaptığı paylaşımda Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskını lanetliyoruz dedi. Harem-i Şerif'in kutsiyetini ve tarihi statüsünü hedef alan bu provokasyonlar kabul edilemez. İsrail makamlarının gözetiminde yürütülen bu çirkin eylemler bölgesel gerilimi tırmandıran son derece tehlikeli adımlardır. Çelik, işgalci İsrail'in saldırılara derhal son vermesi çağrısında bulundu. Uluslararası toplumuysa hukuku ve kutsal mekanların statüsünü korumak adına net bir duruş sergilemeye davet etti. Bir diğer açıklamaysa İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. Duran, gerçekleştirilen bu baskınları en güçlü şekilde kınıyorum dedi. Kudüs'te gerilimi tırmandıran, kutsal mekanların mahremiyetini hiçe sayan ve bölgedeki hassas dengeleri daha da kırılgan hale getiren bu girişimler, barış ve istikrar arayışına ağır zarar vermektedir. Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın hukukunu savunmak yalnızca bugünün değil, gelecek nesillere karşı da taşıdığımız tarihi bir sorumluluktur.
3: Orta Doğu'da dört bir yana saldırmaya devam eden İsrail, Suriye'nin güneyinde iki noktaya baskın düzenledi. Çok sayıda evde yasa dışı arama yapan işgal güçleri bazı tarım arazilerine de ateş açtı. Gelişmeyi Suriye Devlet Televizyonu El İhbariye duyurdu. İsrail ordusunun Suriye

0: Güneyindeki Kuneitra ve Dera illerinin kırsalına askeri araçlarla girerek bazı evlerde arama yaptığı bildirildi. Bazı köylerde de boş araziye ateş açtığı bilgisi paylaşıldı. Ülkenin güneyinde 15'ten fazla askeri araçla sınırı ihlal eden İsrail güçleri Kuneitra kırsalındaki Kevdene beldesinde evlere baskın düzenleyerek arama yaptı. Dera vilayetinin batı kırsalında da İsrail'e ait iki askeri araç Ebul Gaysar kapısından Edrakkat Vadisi'ne doğru ilerledi. İsrail ordusu Dera'nın batı kırsalındaki Edrakkat Vadisi'nde de tarım arazilerine doğru ateş açtı. Amerikan Başkanı Trump'ın 7 günlük ateşkes planını reddettiği İran, Beyaz Saray'a bir kez daha meydan okudu. Amerikan medyasına konuşan İran Dışişleri Bakanı Erakçı, savaşmaya da müzakereye de hazırız mesajı verdi. Hürmüz'ün açılması ancak ve ancak diplomasiyle mümkün dedi.
1: Savaşın yeniden başlamasına tamamen hazırlıklıyız. Bu kıyamet savaşı olsa bile.
2: Amerikan medyasına konuştu. Beyaz Saray'a meydan okudu. Savaşa da diplomasiye de hazırız dedi.
1: Yeni bir savaşa hazırız. Ancak aynı zamanda diplomasiye de hazırız. Karar vermek Başkan Trump'a kalmış.
2: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD merkezli NBC'ye açıklamalarda bulundu. Geri adım atmayacağız mesajı veren Arakçı, uzun bir savaşın İran'dan çok ABD'yi yıpratacağını savundu.
1: Önceki savaşta 2 gün içinde kayıtsız şartsız teslimiyet istiyordu. Şimdi ise 8 aydır savaşıyorlar ve ortada bir sonuç yok.
2: Arakçı ardından da sözü Hürmüz krizine getirdi.
1: Şartlarımız açık. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ancak bu şartların yerine getirilmesiyle mümkün. Bu çıkmazdan yalnızca müzakere edilmiş bir çözümle çıkılabilir.
2: ABD'ye sundukları 7 günlük ateşkes planına ilişkinde konuşan Arakçı, Trump'ın reddettim demesine rağmen arabuluculardan hala buna dair resmi bilgi almadık iddiasında bulundu.
1: Bu 7 günlük planı sunduk. Onlardan 4 veya 5 gün içinde yapabilecekleri bazı şeyleri gerçekleştirmelerini istiyoruz. Böylece 6. günde boğaz açılmış olacak ve 7. günde nihai anlaşmaya yönelik görüşmelere yeniden başlayacağız.
2: Uranyum zenginleştirme meselesine de değinen İran Dışişleri Bakanı, sivil nükleer çalışmalarımızdan vazgeçmeyeceğiz vurgusu yaptı.
1: ABD ara seçimleri umrumuzda değil. Biz ulusal çıkarlarımızı önemsiyoruz. Her türlü zorluğa göğüs germeye hazır olduğumuz kadar müzakere etmeye de hazırız.
0: Yeni Parti İstanbul Esenyurt'ta ilçe başkanını seçmek için toplandı. Ancak kongrede usulsüzlük yapıldığı iddiası üzerine arbede çıktı ve seçim yarıda kesildi, iptal edildi.
3: Sandık kuruldu ancak seçim tamamlanamadı. Usulsüz oy kullanıldığı iddiasıyla başlayan tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü.
4: Arkadaşlar 10 numaralı sandık görevlilerimiz burada. Burada paravan yokken masanın üstünde oy kullanıldı.
3: Yeni Parti'nin Esenyurt ilçe başkanlığı için Cafer Çakmak'la Ali Kocakaya karşı karşıya geldi. Oylama sürerken usulsüz oy kullanıldığı iddiası ortaya atıldı. Tartışma alevlendi, partililer arasında arbede yaşandı.
4: Yalan söyleme ya, burada kullandı ya, ben görüyorum ya, ayıp ya, ayıp, kullanmadığımı kardeşim, tamam.
3: Parti içindeki ilk yarışlardan biri sandık sonucuyla değil, arbede ve iptal kararıyla sonuçlandı.
0: Ankara'da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan Arda Birinci'nin dijital materyallerinde önemli bulgulara ulaşıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında rüşvet suçundan resen soruşturma başlattı. Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem'e rüşvet soruşturması, 5 milyon dolarlık para trafiği.
5: Ankara'da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının 4. dalgasında gözaltına alınan Arda Birinci'nin dijital materyallerinden dikkat çekici yazışmalar çıktı. Soruşturmanın 4. dalgasında gözaltına alınan Arda Birinci'nin telefonu ve diğer dijital materyalleri incelemeye alındı. Kayıt Arda Birinci'nin Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem'le yaptığı görüşmeler yer aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında rüşvet suçundan resmen soruşturma

0: başlattı. Birincinin telefonundaki bazı mesajlarda Erdem'e doğrudan hitap edildiği, Muhit'in Böcek lehine yürütülmesi planlanan süreçte 5 milyon dolarlık ödeme meselesinin birlikte konuşulduğu görülüyor. İncelenen mesajların içeriğine göre 5 milyon doların Muhit'in Böcek lehine adli tıp sürecinden sonuç alınmasına yönelik iş takibi amacıyla birincinin telefonundaki bazı mesajlarda Erdem'e doğrudan hitap edildiği, Muhit'in Böcek lehine yürütülmesi planlanan süreçte 5 milyon dolarlık ödeme meselesinin birlikte konuşulduğu görülüyor. Çandığına ilişkin ifadeler de mesajlarda yer alıyor. Mesajlardan birinde Mustafa Erdem'e hitaben "Sayın Vekilim beni dolandırdın, 5 milyon dolar için" ifadesinin kullanıldığı görülüyor. Aynı mesaj trafiğinde Murat Etöz'ün de adı geçiyor. Yazışmalarda 5 milyon dolarlık paranın akıbeti ve iadesi tartışılırken konunun parti yönetimine ve medyaya taşınacağı yönünde ifadeler bulunuyor.
1: Çekiyorum efendim. Tamam, arkadaşlar da çekiyor. Tamam.
0: Dijital materyallerde Arda Birinci'nin Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında tutuklu yargılanan Ayhan Bora Kaplan ve hakkında yakalama kararı bulunan firari sanık avukat Cengiz Haliç'le çekilmiş fotoğrafları da bulundu. Birinci'nin Kaplan ve Haliç'le yakın pozlar verdiği görüntülerin hangi tarihte ve nerede çekildiği araştırılacak. Soruşturmanın ilerleyen aşamasında Mustafa Erdem'le yapılan yazışmaların dijital ve mali boyutları birlikte incelenecek.
2: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ardından CHP'den istifa eden 8 ilçe belediye başkanının yeni dönemdeki yol haritası netleşti. Beypazar Belediye Başkanı Özyer Kasap ve Şerefli Koçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak bundan sonraki süreçte Mansur Yavaş'la birlikte hareket edeceklerini söyledi.
3: Kimse kimsenin yedeği olmaz.
4: Ankara'da istifa eden 8 ilçe başkanı safını ilan etti. Gözler artık Mansur Yavaş'ta.
5: Ayrılıkta azap vardır, birlikte rahmet vardır.
4: Başkentteki siyasi hareketlilik sürüyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasının ardından 8 ilçe belediye başkanı da partiyle yollarını ayırdı. Peki bu başkanlar yeni dönemde nasıl bir yol izleyecek? Gözler Mansur Yavaş'ın atacağı adıma çevrilmişken Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Yavaş'ın alacağı her karara eksiksiz uyacaklarını söyledi. Kasap, bu yola beraber çıktık, ayrı hareket etmemiz düşünülemez. Mansur abi nasıl bir karar alırsa alsın, biz onunla aynı çizgide olmaya devam edeceğiz, dedi. Şerefli Koçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak da, Mansur Yavaş'tan ayrı bir siyasi çizgi oluşturmayacaklarını açıkladı. Koçak, Ankara genelindeki umudu Türkiye geneline taşıyacağız mesajı verdi.
6: Sizlerin de katkılarıyla...
4: Öte yandan Polatlı, Güdül, Ayaş ve Kalecik belediye başkanları da Yavaş'la birlikte yol yürüyeceklerini açıkladı. Elmadağ ve Nallıhan belediye başkanları da CHP üyeliklerini sonlandırarak görevlerine bağımsız devam etme kararı aldı.
2: Emniyet ekipleri toplumun ahlakını, gençleri ve aile yapılarını zehirleyen suç yuvalarına Ailem Güven'de darbesi indirdi. Ankara'daki fuhuş ve çocuk istismarı yapılan 20 eğlence mekanı süresiz mühürlendi. İşte detaylar geliyor.
4: Gençleri zehirleyen, aileleri ve toplum düzenini hedef alan faaliyetlere geçit yok. Emniyet ekipleri Ailem Güven'de operasyonuyla 20 eğlence mekanını süresiz mühürledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma tüm hızıyla sürüyor. Ailem Güven'de operasyonu kapsamında Ankara'da mühürlenen 20 eğlence mekanının kentin farklı noktalarında faaliyet gösterdiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında işlem yapılan mekanların kapatılmasıyla birlikte söz konusu adreslerdeki faaliyetlere de son verildi.
7: Gençleri zehirleyen aile yapısı ve toplumu hedef alan faaliyetlere karşı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Fuhuş, uyuşturucu madde, çocuk istismarı ve müstehcenlik gibi konularla gündeme gelen 20 eğlence mekanı mühürlenerek kapatıldı.
4: Soruşturma dosyasında çocukların ve reşit olmayan gençlerin yaş ve gelişim düzeyleri gözetilmeksizin çeşitli faaliyetlere yönlendirildiğine ilişkin deliller bulundu. Söz konusu mekanların ücretli sosyal arkadaşlık hizmeti adı altında istismar iddialarının ve eğlence faaliyeti görünümü altında hukuka aykırı eylemlere ortam sağladığı da öğrenildi. Soruşturmada mekanların faaliyetleri ve elde edilen tüm deliller mercek altına alındı. Mühürlenen 20 mekanla ilgili adli ve idari süreç devam

0: ediyor.
1: Bazı devletler, uluslararası kuruluşlar ve çok uluslu şirketler eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık politikaları kapsamında cinsiyetsizlik kavramını daha görünür hale getiriyor. Tartışmanın odağında ise çocuklar var. Birleşmiş Milletler'de konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bu konuya değindi. Aile yapısını bozan sapkın düşünceler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunarak önemli mesajlar verdi.
2: Küresel cinsiyetsizleştirme bu politikaların aile kurumuyla birlikte masum çocukları da hedef alan bir kuşatmaya dönüştüğünü bilmemiz lazım.
3: Cinsiyetsizleştirme konusuna değindi. Aile yapısını bozan sapkın düşünceler için net mesajlar verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu açıklamayı Birleşmiş Milletler kürsüsünden yaptı.
2: Bu kuşatmayı ancak kadın ve erkekten oluşan aileyi koruyarak kırabiliriz.
3: Erdoğan'ın dikkat çektiği cinsiyet kimliği tartışması dünyanın da gündemi haline geliyor.
4: Yalnızca devletler ve kurumlar değil, uluslararası şirketler de tam bu tartışmanın ortasında yer alıyor. Reklam kampanyalarından kurumsal politikalara kadar cinsiyetsizleştirme konusu yakından ele alınıyor.
3: Öyle ki artık bu konu yalnız yetişkinler üzerinden değil, çocuklar ve gençler üzerinden de ele alınmaya başlandı.
5: Etiksel bir boyutta olduğunu ben düşünmüyorum. Tamamen ticari.
6: Kız farklı bir cinsiyet, erkek farklı bir cinsiyet.
7: İnsanlar farklı yönlere çekiyorlar.
8: Bir çocuğun ruhsal gelişiminde cinsiyet farkı çok kritik bir belirleyici. Bunu elinden aldığınızda bir çocuğun cinsiyet farkını büyümesi için gereken en temel etkini ortadan kaldırmış oluyorsunuz.
4: Şirketler bu konuyu özgürlük ve ayrımcılıkla mücadele olarak yorumluyor. Ancak uzmanlar ileriye dönük bu durumun tehlikeli boyutlara gelebileceğini öne sürüyor.
8: Bizim için aslında gelişimsel bir yolculukta kat etmemiz gereken bir evre. Bu olmadığı zaman bedensel bir büyüme gerçekleşebilir ama ruhsal bir büyüme gerçekleşemez. Bu yetişkinleri ekranla, sosyal medyayla bir yerde muhafaza etmek, kontrol etmek çok daha kolaydır.
6: Şu an için belki küçük bir sorun olarak görünse de ileride çok daha büyük sorunlara yol açabilir.
1: Üç ayrı faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Adaletin hafızası var diyen Gürlek, Manisa'da 11, Aksaray'da 19 ve Gaziantep'te 15 yıllık dosyaların tek tek çözüldüğünü açıkladı.
9: Faili meçhul cinayet dosyaları raftan iniyor, bir bir aydınlatılıyor. 11 yıllık dosya otomobilin aynı çerçevesiyle aydınlatıldı. Meral Babacan'ın cansız bedeni 6 Temmuz 2015'te Akhisar Manisa Karayolu'nda bulunmuştu. O dönem fail belirlenemedi. Olay yerinde ise tek bir delil vardı. Kırılmış plastik yan ayna çerçevesi. Yıllarca faili meçhul kalan dosyayı jandarma suç araştırma timleri yeniden açtı. Uzman ekip inceledikleri parçadan aracın marka ve modeline ulaştı. Kamera kayıtları saniye saniye tarandı. Zaman ve mesafe ölçümüyle kaza anında bölgeden geçen şüpheli araç belirlendi. Otomobilin 2017'de Şanlıurfa'da satıldığı ve yan aynasının o dönem değiştirildiği ortaya çıktı. Olay tarihinde aracı kullanan şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Katil zanlısı sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aydınlatılan bir diğer cinayet dosyası ise Aksaray'dan. 2007'de kaybolan Fadime Görgülü'nün ölümü yeniden ele alındı. Aile bireylerinin çelişkili ifadeleri ve yeni delillerle soruşturma derinleştirildi. Kayıp kadının evinde kadavra köpekleri ve yeraltı görüntüleme cihazlarıyla arama yapıldı. Şüpheli bir kadının verdiği bilgiler sonucu maktule ait olduğu belirlenen 3 bilezik ele geçirildi. Soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fadime Görgülü'nün akıbetine ilişkin soruşturma ise sürüyor. Bir diğer dosyanın adresi Gaziantep'ti. 3 Ocak 2011'de silahlı saldırı sonucu öldürülen Mehmet Kaya dosyası da 15 yıl sonra yeniden ele alındı. HTS kayıtları, bas sinyalleri, tanık anlatımları ve şüpheli ifadelerindeki çelişkiler tek tek belirtildi.

0: belirlendi. Sanlıların olay günü Mehmet Kaya'yı takip ettikleri ve çevrede gözetleme yaptıkları tespit edildi. Gaziantep merkezi olarak Şanlıurfa ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarla cinayetle bağlantılı 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İlgili dosyalara dair açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, adaletin hafızasını diri tutacak, hiçbir faili meçhul dosyanın peşini bırakmayacağız ifadelerini kullandı.
1: Geçtiğimiz Ocak ayıydı. Kocaeli'de yaşayan Songül Baş, yaya geçidinde araba çarpması sonucunda hayatını kaybetti. O aracı kullanan sürücü yaklaşık 2 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest kaldı. Acılı aile bu kararla birlikte bir kez daha yıkılmıştı. Adli tıptan gelen son raporda ise hatalı sollama yapan sürücünün fren bile yapmadığı belirlendi. Baş ailesinin tek bir isteği var, o da sürücünün en ağır cezayı alması.
2: Ekmek almaya çıktı, bir daha eve dönemedi. Yaya geçidinden geçerken bir aracın çarpmasıyla canından oldu. Acılı ailesinin beklediği rapor çıktı. Sürücü asli kusurlu bulundu. Ancak hala tutuklanmadı.
3: Kardeşim canından oldu. Biz ise her gün onun yokluğuyla yaşamaya çalışıyoruz. Acımız ilk günkü gibi taze.
2: Kocaeli Gebze'de meydana geldi kaza. Takvim 12 Ocağı gösteriyordu. 41 yaşındaydı Songül Baş. 75 yaşındaki annesine bakıyor, onunla yaşıyordu.
4: Sürücü önce önündeki aracı solladı ve yola doğru hızla devam etti. O sırada Songül Baş ekmek almış, evine doğru gidiyordu. Ancak yola adım atmasıyla arabanın ona çarpması bir oldu.
3: Dörtlerini yakmış aşırı hızla, araçları sollayarak, makas atarak ilerleyen bir sürücü frene bile basmadan kardeşime çarptı.
4: Vücudunda çok sayıda kırık oluşan genç kadın 13 gün boyunca yoğun bakımda kaldı ancak yaşam mücadelesini ne yazık ki kaybetti. Sürücü ise ilk duruşmada tutuklansa da ikinci duruşmada serbest bırakıldı.
3: Çarpmanın etkisiyle kafatası kırıldı, beynine kemik saplandı, kalça kemiği kırıldı, koluk kırıldı, parmağı koptu.
2: Adli tıptan gelen rapor baş ailesini biraz olsun rahatlattı. Çünkü sürücü asli kusurlu bulundu. İncelenen kamera kayıtlarında sürücünün hatalı sollama yaptığı, talihsiz kadına çarpmadan önce fren yapmadığı belirtildi. Ancak buna rağmen 24 Eylül'de görülen duruşmadan tutuklama kararı çıkmadı.
3: Olay anında ait kamera görüntüleri bulunuyor. Buna rağmen sanık hala tutuksuz yargılanıyor. Üstelik savunmasında 63 gün boyunca suçsuz yere yattım diyerek yaşananları basit bir trafik kazası gibi göstermeye çalışıyor.
2: Gelecek duruşmada sanık bilinçli taksirle ölüme neden olma suçuyla yargılanacak.
3: Yaya geçitinde aşırı hızla araçları sollayarak, makas atarak, frene bile basmadan yapılan bu sürücünün sonucunda bir insan hayatını kaybetti. Bu şekilde araç kullanan bir kişinin ölüm sonucunu öngörebileceği açıktır.
1: Yemen'de Husilere yönelik hava saldırılarına hız veren hükümet güçleri ülkenin güneyindeki 5 kenti bombaladı. Taiz'de bir pazar yerinin de hedef alındığı saldırılarda 5'i çocuk, 7 kişi öldü, 40 kişi de yaralandı. Son 3 günde Husi mevzilerine 756 operasyon düzenlendiğini duyuran Suudi Arabistan destekli hükümet güçleri bu saldırılarda 2316 Husi gücünün öldürüldüğünü duyurdu.
5: Husilerin kontrolündeki 5 kent bombalandı. Yemen'in güneyinde bir kez daha dumanlar yükseldi. Bir pazar yerinin de vurulduğu hava saldırısında çok sayıda can kaybı ve yaralanma yaşandı. Yemen'de Suudi Arabistan destekli hükümet güçleriyle İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar sürüyor. Son günlerde Husilere yönelik hava saldırılarına hız veren hükümet güçleri bir günde 5 kenti bombaladı. Saldırıların merkezinde ise Yemen'in güneybatısındaki Taiz kenti vardı. Gün boyu süren hava saldırılarında bir pazar yeri de F-15'lerden ateşlenen füzelerin hedefi oldu. Yaşanan yıkım kameralara işte böyle yansıdı. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri saldırılarda çok sayıda can kaybı ve yaralanma yaşandığını duyurdu. Ölenlerin arasında çocukların da bulunduğu iddia edildi. Suudi Arabistan destekli hükümet güçleri ise saldırılarda pazar yerinin hedef alındığı iddiasını yalanladı. Husilere ait askeri mevzilerin vurulduğu öne sürüldü. Yemen ordusu da son 3 gün içerisinde Husilere yönelik 756 operasyon düzenlediği bilgisini paylaştı. Bu saldırılarda 2300'den fazla Husi gücünün öldürüldüğü iddia edildi.
1: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında New York'ta gazetecilerle bir araya geldi. Avrupa ülkeleriyle savaşa girme niyetimiz yok diyen Lavrov, Avrupa'yı suçladı. Onlar bizimle savaşa hazırlanıyor ifadesini kullandı.
6: Rusya barış için anlaşmalara geri dönmeye hazır dedi. Avrupa'yı savaş çığırtkanlığı yapmakla suçladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında gazetecilerle New York'ta bir araya geldi. Gündeminde Ukrayna'da devam eden savaş vardı.
7: İkili kanalların yanı sıra bir dizi AB ülkesi ve NATO ile de iletişim kanallarımız mevcut. Görüş alışverişine bulunabileceğimiz gizli imkanlar da var. Ayrıca ilgili Batı kurumlarından da belirli pozisyonlara dair bilgiler alıyoruz. Bunları kamuoyuna açıklamıyoruz.
6: Rusya Avrupa ile savaşa mı hazırlanıyor sorusuna ise bizimle savaşa hazırlanan taraf Avrupa'dır dedi.
7: Avrupa ile savaşa girme niyetimiz yok. Bu saçmalık ve ezeyandan ibaret. Ancak bizimle savaşa hazırlanan taraf Avrupa'dır. Her gün Avrupalıların en geç 2030 yılına kadar savaşa hazır olmaları gerektiğini tekrarlayıp duruyorlar. Şu anda silah üretimine muazzam miktarda para akıtıyorlar.
6: Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Alaska'daki görüşmede uzlaşıya vardığına inanıyoruz diyen Lavrov, anlaşmaya dönmeye hazırız dedi. New York'ta bir ilk de yaşandı. Rus ve Alman Dışişleri Bakanları savaşın başladığı 2022 yılından bu yana ilk kez bir araya geldi. Ukrayna'daki savaşı görüşen bakanlar Rusya-Almanya ilişkisini de ele aldı.
1: Güney Afrika'da aynı gece iki ayrı silahlı saldırı düzenlendi. 27 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Polis saldırganları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.
6: Güney Afrika'da kanlı gece yaşandı. İki ayrı silahlı saldırıda 30'a yakın kişi öldü, çok sayıda yaralı var. Güney Afrika'da şiddetin boyutu bir kez daha gözler önüne serildi. Johannesburg yakınlarındaki Wedela kasabasında bir eğlence merkezi silahlı saldırının hedefi oldu. 8 şüpheli uzun namlulu silah ve tabancalarla mekanın önündeki müşterilere ateş açtı. Saniyeler sonra eğlence merkezinin içine yönelen saldırganlar burada da kurşun yağdırdı.
7: Şu an işletme sahibinin ifadesine göre yürüttüğümüz adli soruşturma kapsamında ticari rekabet veya kıskançlık yaşanmış olabileceği görülüyor. Ancak soruşturmamız devam ediyor.
6: Bazı müşterilerin cep telefonlarına da el koyan saldırganlar bölgeden iki araçla kaçtı. Kanlı saldırının ardından polis 8 şüphelinin peşine düştü. Johannesburg'taki saldırıdan sadece birkaç saat sonra bu kez Cape Town yakınlarındaki Livendell'dan silah sesleri yükseldi. Bir eğlence mekanına giren silahlı kişiler müşterilerin üzerine ateş açtı. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Saldırının faillerini yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Güney Afrika'da son günlerde yaşanan kanlı saldırılar, ülkedeki silahlı şiddeti yeniden gündemin ilk sırasına taşıdı.
1: İstanbul Emniyet Müdürlüğü bir süredir uyuşturucu imalatı yapıldığı değerlendirilen iki kişiyi takibe aldı. Ekiplerin teknik ve fiziki takip sırasında şüphelilerin yakalanmamak için çeşitli yöntemlere başvurduğu ve yaklaşık 20 kilometrelik mesafeyi 8 saatte gittiği belirlendi. Yapılan operasyonda ise 30 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
6: Uyuşturucu imalatçılarına nefes kesen operasyon yapıldı. İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu imalatı yaptığı belirlenen iki şüpheliyi adım adım takip etti. şüphelilerin yakalanmamak için cep telefonu kullanmıştı.

0: Kullanmadığı, birbirleriyle iletişimden kaçındığı ve birçok yöntemle izlerini kaybettirmeye çalıştıkları ortaya çıktı. İçlerinden birinin 20 kilometrelik mesafeyi 8 saatte gittiği belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı operasyonda dışarıdan yüzük ve çikolata kutusu imalathanesi gibi gösterilen iş yerinin üst katında uyuşturucu madde üretildiği tespit edildi. Kilogram uyuşturucu madde ile geçirilirken gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.
1: Adana'nın Seyhan ilçesinde uzun zamandır süren çöp sorununa çözüm bulunamıyor. Yollara taşıyan çöpler ve bölgeyi saran sinek istilası nedeniyle halk sağlığı da büyük bir risk altında. Vatandaşsa belediyeye tepkili.
2: Kimse görevini yapmıyor. Çöpler her yer çöp, bakın. Her yer çöp. Bakın, bakın, buyurun. İleri gidin, o sokak da aynı. Buradan arka tarafı da aynı. Şu okulun köşesini görün, orası da aynı.
0: Çöpler yol ve kaldırımlara taştı. Kötü koku vatandaşı canından bezdirdi.
3: O isterken çok güzel istiyordu. Şöyle yapacağım. Hani? Hani? Hiçbir şey yok.
4: Temizlik leş gibi. Her yerde moloz var. Her yerde çöp var. Hiçbir şekilde çöp toplanmıyor. Her yerde atık eşyalar var.
0: Görüntüler Adana'dan.
5: Seyhan ilçesinde hemen hemen her mahallede görmüş olduğunuz gibi çöp öbekleri var. İşte bu çöp öbekleri normal bir insan boyunu da aşmış durumda. Şu an biz hizmet alamıyoruz.
6: İnsan bunun içinde yaşar mı?
5: Burası bir eğitim yuvası. Eğitim yuvasının hemen yan tarafında adeta mikrop yuvasına dönüşmüş bir alan var. İşte burada hem çevre kirliliği hem de pis bir koku bulunuyor.
3: İşte gördüğünüz gibi kara sinek gerçekten o kadar çok ki kara sinek istilasına uğradık. Bunun tek nedeni çöplüktür, pisliktir. Halk sağlığı tehdit altındadır. Çevre sağlığı tehdit altındadır.
7: Çöpçüye soruyorum, diyorum ki temizlik işte çalışanlara, niye gelmiyorsunuz diyorum, buraya almıyorsunuz. Abi eleman yok diyor. Elemanı ben mi alacağım? Belediye başkanı ben miyim?
6: Böyle pislik içinde niye yani? Yazık değil mi?
5: Apartman binalarının arasında çöp öbekleri yükselmeye devam ediyor. Artık çöplerden dolayı insanlar araçlarını dahi park edecek yer bulamıyorlar.
8: Bunlar alınsın, sinek çoğalmasın, her şey yapılsın diyoruz. Biz mücadelemizi verirken Seyhan Belediyesi maalesef sınıfta kalıyor.
3: Berbat, tek kelimeyle berbat. Hiçbir şey dememe gerek yok.
1: Seyir halindeki ambulansın geçişine izin vermedi, bununla da yetinmedi. Aracından inerek ambulans şoförüyle tartıştı. İstanbul Başakşehir'deki olayda sürücünün belgesine 90 güne el konulurken 466 bin lira idari para cezası kesildi.
9: Ambulansın önünü kesti, saldırı amacıyla aracından indi. Görüntüler İstanbul Başakşehir'den. Bir otomobil sürücüsü seyir halindeyken arkasındaki ambulansa yol vermedi. Bununla da yetinmedi. Aracından inerek ambulans şoförüyle tartışmaya başladı. Yaşanan olayın ardından ekipler soruşturma başlattı. Kısa sürede yakalanan kişinin daha önce de sürücü belgesine el konulduğu tespit edildi. Sürücüye rekor 466 bin lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetine 90 gün süreyle el konuldu. Otomobili ise 90 gün trafikten men edildi.
1: İstanbul Kağıthane'de öğrenci servisinden inen bir kişi iddiaya göre araca yol vermediği gerekçesiyle yolda yürüyen 75 yaşındaki adama yumrukla saldırdı. Kaldırıma düşen Fahri Bölge'nin kalçası kırıldı. Kaşına dikiş atıldı. Gözaltına alınan saldırgansı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: 75 yaşındaki adama yumruk attı, omzundan iterek kalçasını kırdı.
10: Arkamdan talebe minibüs servis, minibüsü geliyormuş, görmedim, duymadım.
0: İstanbul Kağıthane'de öğrenci servisinde

0: Hikayeyi anlatan yaşlı adam, insan hayatı bu kadar ucuz mu diyerek isyan etti.
1: Meğerse kafamı vursam, beyin kanamasından ölsem, bu kadar mı insan hayatı ucuz ya, böyle mi davranması lazım, hangi asırda yaşıyoruz ya.
0: Gözaltına alınan saldırgansa adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2: Hatay'da 4. kattaki evinin balkonunda gördüğü böcekten korkan kadının yardımına itfaiye ekipleri koştu. Paniğe kapılması sonrası çıktığı balkon duvarında dakikalarca bekleyen kadını ekipler kurtardı.
0: Böcek korkusu az daha sonu oluyordu. 4. kattaki balkonda adeta ölümün kıyısında bekleyen kadın işte böyle kurtarıldı. Görüntüler Hatay'ın İskenderun ilçesinden. Evinde ilaçlama yapan kadın balkonunda böcek görünce paniğe kapıldı. 5 katlı apartmanın 4. katındaki balkonun duvarına çıkan kadın böcek korkusu nedeniyle hareket etmeden dakikalarca kurtarılmayı bekledi. Kadını görenler hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri metrelerce yüksekte düşme tehlikesi geçiren kadını merdiven yardımıyla kurtardı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
2: Ticaret Bakanlığı, e-ticaret ve sosyal medyadaki sahte beğeni ve yorumlara karşı harekete geçti. Tüketicileri yanıltan, sahte yorum ve beğeni satın alan veya satan işletmelere yönelik yakın takip başlatılırken, yanıltıcı içeriklere ağır yaptırımlar uygulanacak.
0: Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Sosyal medyada tüketiciyi yanıltan, sahte beğeni ve yorum satın alan işletmelere geçit verilmeyecek. Ticaret Bakanlığı, e-ticaret platformları ve sosyal medyada tüketicileri yanıltan uygulamalara karşı yeni bir dönem başlattı. İnternetten alışveriş yapan vatandaşların kararlarını etkileyen sahte yorum ve beğeniler mercek altına alındı. Bakanlık, gerçek dışı değerlendirmeler, para karşılığı yaptırılan övgü dolu yorumlar ve sahte beğeni sayılarıyla algı oluşturanları tek tek tespit ediyor. Bu kapsamda tüketiciyi yanıltan ve haksız rekabete yol açan söz konusu yöntemleri kullanan firmalar ve bu sisteme aracılık edenler hakkında idari para cezası uygulanacak. Ayrıca tüketicileri aldatan sahte yorum ve beğenilerin platformlardan derhal kaldırılması sağlanacak. Bakanlık yetkilileri e-ticarette güvenli alışveriş ortamının sağlanması ve tüketici haklarının korunması için denetimlerin tavizsiz süreceğini vurguladı.
2: Çocukların gözü ekranda, ailelerin aklında ise aynı soru var. Çocuğumu ekrandan nasıl uzaklaştırabilirim? Uzmanlara göre çözüm sadece ekranı kısıtlamak değil. Gelin ebeveynlerin yapması gerekenleri haberimizde bakalım.
0: Tablet, telefon, televizyon. Ekran başında saatler geçiyor, çocuklar bir türlü kopamıyor.
3: Ebeveynler en çok şu soruyla geliyor. Hocam, çocuğumu ekranın başından nasıl almalıyım?
0: Ekran bağımlılığı çocuğun beyinsel gelişimini de etkiliyor.
3: Beyin dediğimiz prefrontal korteks var, yani beynimizin ön lobu. Şimdi bu bizim karar alma, mantık muhakeme becerisi, düşünme, hafıza ile ilişkili bazı alanları ekrana maruz kaldıkça ne yazık ki küçülme oluyor. Şimdi bu da çocuğun akademik becerisine düşme, karar almada güçlük çekme, sosyal aktivitelerin gerçekleşmede zorluk yaratıyor ya da dürtü dediğimiz kendi davranışlarını kontrol etmenin öndeki en büyük etkenlerden bir tanesi.
0: Küçüklerin büyükleri rol model aldığı gerçeği de aslında sorunun odağında yer alıyor.
3: Diyelim ki çocuk buna maruz kaldı ve sürekli bir şekilde ebeveynden ekran talep ediyor. İşte burada ebeveynin yapması ilk gereken temel şey çocuğa ekranı belirli zamanlarda yaşına uygun dakikalarla vermek olmalı. İkincisi, siz ebeveyn olarak çocuğa ekran izleme dediğiniz yerde, sizler telefona baktığınız yerde ne yazık ki çocuk için bir sınır ihlali olmuş oluyor.
0: Uzmanlar çocukları telefondan uzak tutmak için yerine başka bir aktivite konulması gerektiğini söylüyor.
3: Yapılması gereken temel şey aslında çocukla kriz anında müdahale etmeye çalışmak değil, krizden önce bazı sınırlamalar getirmek olmalı. Bunlar planlamalar, programlamalar, çocuğun ekranla beraber haşır neşir olacağı zamanlamaları gündelik dilimlere yaymak önemli. Ben aslında 0-3 yaşta ilk ekrana maruz kalmayı önermiyorum ne yazık ki, ama diyelim ki çocuk buna maruz kaldı ve sürekli bir şekilde ebeveynden ekran talep ediyor. İşte burada ebeveynin yapması ilk gereken temel şey çocuğa ekranı belirli zamanlarda yaşına uygun dakikalarla vermek olmalı.

0: Doğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Erzurum-Rize güzergahında iki dev tünel projesinde sona yaklaşıldı. Dallıkavak tüneli açılış için gün sayarken Kırık tünelinde ise çalışmalar %95 seviyesine ulaştı. Tünellerin tamamlanmasıyla Erzurum-Rize arasının 1,5 saate düşmesi hedefleniyor.
1: Doğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Dallıkavak ve Kırık tünellerinde sona gelindi.
2: Doğu Anadolu bölgesini Karadeniz'e bağlayan en önemli güzergahlardan birisi olan Erzurum-Rize arasında Dallıkavak tünelinde artık sona gelindi. Tünelin açılmasıyla birlikte ulaşım daha konforlu ve daha güvenli hale gelirken sürücüler ise yakıttan ve zamandan tasarruf sağlayacak.
1: Çift tüp olarak inşa edilen Dallıkavak projesi yolu 4,4 kilometre kısaltacak. Güzergahta en büyük kazanımsa dondurucu soğuklarda ulaşımı felç eden Zorlu Dağ Geçidi'nin devre dışı bırakılması olacak.
2: 3105 metre uzunluğundaki Dallıkavak Tüneli'nin hizmete sunulmasıyla birlikte artık sürücüler 2350 rakımda bulunan Dallıkavak Geçidi'nden geçmek zorunda kalmayacak. Özellikle de kış aylarında bölgede ulaşım kesintisiz hale gelecek.
3: Özellikle don yapıyordu. Kaydığımız durumlar da oldu kışı giderken. Hani tehlike arz ettiği durumlar da olmuştu. İnşallah Allah yapandan sevabından razı olsun. Bizim işimizi daha da kolay kılacak. Yol güvenliği babından, zaman babından.
1: Sürücüler için sadece zaman değil, yakıt ve yol güvenliği açısından da önemli bir kazanım olacak.
4: Bizim için, bu bölge için çok iyi oldu. En azından zamandan, mazottan çok iyi oldu. Malum kış şartları burada çok uzun olduğu için, çok da kar yağdığı için bu tünelin tabii ki bizim için, bu bölge için. Bu artı sadece bu bölge için değil, Karadeniz için. Yani biliyorsunuz bu tünelin devamında bir de İspir Kırık Tüneli var. O tünelin de tabii ki bu bölgeye kattığı çok şeyler var.
1: Güzergahtaki ikinci büyük proje ise Kırık Tüneli. Çift tüplü tünelin çalışmalarında %90 seviyesine ulaşıldı.
2: Dallıkavak Tüneli'ne ek olarak Kırık Tüneli'nde de yapım çalışmaları son sürat devam ediyor. İki tünelin de tamamlanmasıyla birlikte Erzurum-Rize arası 1,5 saate düşecek.
1: İki proje tamamlandığında yüksek rakımlı ve virajlı kesimlerin önemli bölümü bypass edilecek. Yolu 37,4 kilometre kısaltacak projeyle Karadeniz limanlarıyla Doğu Anadolu arasındaki sevkiyat 4 mevsim güvenle sağlanacak.
0: Sıfır kilometre otomobildeki boya kabarması Yargıtay kararıyla gizli ayıp sayıldı. Üretim kaynaklı kusur nedeniyle tüketicinin aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesi talebi kabul edildi.
1: Sıfır otomobilin tavanındaki üretim kaynaklı boya kusuru gizli ayıp sayıldı. İzmir'de bir tüketici Ocak 2020'de sıfır kilometre otomobil satın aldı.
5: Bir süre sonra aracın tavanı kabardı. Tüketici sorunun garanti kapsamında çözülmesini talep etti. Şirket ise bunun dış etkenlerden kaynaklandığını öne sürerek bu talebi reddetti. Araç sahibi ise otomobilinin ayıpsız misliyle değiştirilmesi için dava açtı.
1: Dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda aracın tavanındaki boya kusurlarının boya sürecinden kaynaklandığı ve imalat hatası olduğu tespit edildi. İzmir 8. Tüketici Mahkemesi tüketicinin ayıplı aracı mevcut haliyle kullanmaya mecbur bırakılamayacağına hükmederek otomobilin ayıpsız misliyle değiştirilmesine karar verdi. Davalıların karara itiraz etmesi üzerine dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi de tüketicinin araçtaki ayıbın oluşumunda kusurunun bulunmadığına karar verdi. Kararın davalılar tarafından temiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne taşındı. Dosyayı inceleyen Yargıtay, araçtaki boya kusurunun gizli ayıp niteliğinde olduğunu değerlendirdi. Otomobilin ayıpsız misliyle değiştirilmesine dair İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi'nin kararını oy birliğiyle onadı.
0: İstanbul'un tarihi meydanlarında ve asırlık yapılarda yüzyıllardır yaşayan güvercinler, kentin silüeti arasında yerini aldı. Geçmişte haberleşmeden askeri iletişime kadar kullanılan güvercinlerin hikayesi mega kentte de asırlar önce başladı. Şimdi İstanbul'un güvercinleriyle ilgili hazırladığımız dosya haberimizle birlikte bülteni noktalayacağız.

İstanbul'un kalabalığı hiç bitmiyor ama bu şehrin kalabalığı yalnızca insanlardan oluşmuyor. Birçok canlı da bizlere eşlik ediyor. İşte o canlılardan bir tanesi de güvercinler. Bazıları meydanlarda, bazıları ağaçlarda, bazıları da çatılarda vakit geçiriyor. Gelin bu eşsiz canlıların bilinmeyen dünyasını birlikte keşfedelim.

0: Merhaba, seni tanıyabilir miyiz?
1: Benim adım Kayra.
0: Güvercinleri beslemeye mi geldin?
1: Evet.
0: Çok mu seviyorsun güvercinleri?
1: Evet, ben de uçmak istiyorum.
0: Onlarla birlikte sen de mi uçmak istiyorsun?
1: Evet, ben de onlarla beraber uçmak istiyorum.
0: Efendim, güvercinleri çekiyorsunuz. Size neler hissettiriyor?
2: Ya güvercin daha çok zaten bizim miniğimiz orada. Onu çekmek daha güzel oluyor. Bir de İstanbul'un keyfine varıyoruz diyelim yani.
3: Burası dünyanın merkezi. Hani İstanbul'un merkezi ama dünyanın da merkezi. Hangi taraftan, hangi ülkeden gelen olsa Eminönü'ne uğramadan gitmez.
0: Birçok hayvanla iç içe yaşıyoruz. Evet. Bunlardan bir tanesi de güvercinler. Siz buralara gelip güvercinleri besliyor musunuz?
2: Ya biz bir ara sıra bir vuruyoruz aslında İstanbul Metropol. Güvercinlere bazen zaman ayıramıyoruz. Çocukluğumuzda severdik. Ahırlarımızda falan besledik köyde. Ben köyde yetişmeyim. Burada gördüğümüz zaman bize normal geliyor.
0: Çünkü geçmişi mi hatırlatıyor evet, biraz da?
2: Geçmişi hatırlatıyor.
3: Kuşlarımız olmasa biz aç kalırız. Bunlar güzel bir hayvanlar yani.
4: Çocukluğumdan beri kuşçuluk yapıyorum. Güvercin besliyorum. Güvercinde çeşit çok. Mardin var, baska var, kelebek var, bango var. Yani çeşit çok.
0: Geçmişte internet, telefon, tablet yoktu. Posta güvercinleri vardı. Özellikle askeri konularda bu güvercinler iletişim aracı olarak kullanılıyordu.
2: Tatlı, uysal hayvanlar. Zaten burada hepimiz beslemek için zaten buradayız. Tabii ki de eski amacı gibi kullanılmıyor. Burada daha çok görsel şölen olarak güzel oluyor ama dediğim gibi biz de bu anın keyfini çıkartıyoruz diyeyim yani.
3: Kuşlarla şey olduk biz. Aile dostu olduk. Avucuma yem koyduğum zaman gelirdi yiyordu. O benim bir stresimi atıyordu yani.
5: Geçmişte de posta güvercin olarak da kullanılıyordu. Günümüzde de insanlarla iç içe. İstanbul'un simgesi. Çocuklar burada eğleniyor bunlara. İnsanlar yem veriyor. Ya ne bileyim bir huzur veriyor insana.
0: Peki bu güvercinler gideceği yeri nasıl biliyorlardı?
4: Gideceği yeri bilemez. Nasıl oluyor biliyor musun? Mesela ben burada besliyorsam güvercini. Buradan sen götürüp Ankara'ya ayağına bir şey bağlayıp salıyorsun buraya geliyor. Herhangi bir yere gitmez. Şuraya git götür öyle bir şey yok.
0: Bir güvercini Kars'a bıraksak Edirne'ye yuvasına gelir mi?
4: Gelir. Posta güvercini gelir ama diğer güvercinler gelmez.
0: Mesafe hiç önemli değil.
4: Yok değil.
0: Peki posta güvercinleri nasıl oluyor?
4: Posta güvercinleri bunlara benziyor. Ama onlar biraz daha yapılıdır. Uçuş şekilleri daha farklıdır. Daha hızlı uçarlar. Yani saldığın gibi direkt hedefine gider. Başka hiçbir yere gitmez.
3: Geliyor annesine diyor, babasına diyor. Yem diyor. Hani doyurmak güzel bir şey yani. Hayvan sevgisi olmayan insan da insan sevgisi olmaz. Hayvan sevgisi olan insana hiç korkma.

0: Güvercinlerin hikayesi yalnızca haber taşımayla sınırlı değil. Onlar aynı zamanda umut ve barışı temsil ediyor.
1: Güvercinler öyle zararsız ki bildiğin gibi değil. Sadece yem atarsan yiyor işte bak. Vatandaş poşetle atıyor. Allah razı olsun hani atanlarımız oluyor.
0: Geçmiş tarihlerde anlatılanlara göre Nuh tufanı sonrası Hazreti Nuh yeryüzünde suların çekilip çekilmediğini anlamak için gökyüzüne bir güvercin bırakır. Güvercin belli bir süre sonra gagasında bir zeytin dalıyla gemiye tekrar döner. Gagasındaki zeytin dalını gören Hazreti Nuh da yeryüzünde yaşamın tekrar canlandığını anlamış olur.
2: Böyle yavru gelmişti camıma, masanın üstünde ben onu baktım. Geldi, ben onu evin içinde yani banyoya alıştırdım. İnanır mısın, dışarıda uçardı, gelirdi. Kendi evin içine gezer, doğru gittiği yeri bulurdu. Giderdi banyoda dururdu, biliyor musunuz? Ben ona 5-6 ay baktım. Gelirdi, uçardı, burama konardı.

0: O kadar ki yani.
1: Suyunu dolduruyoruz işte. Kuşlara da vatandaşlar yem atıyor. Öyle doyuyorlar yani.
2: Sadece buğday mı yiyorlar?
1: Yani. Ya buğday, darı, bulgur ama bulgur gagalarını kırıyor. Alamıyorlar yerden. Çoğuna diyoruz atmayın diyoruz bulgur. Çünkü yere gagasını vurdu mu kırılıyor hayvanların gagası.
3: Çok ekmek veriliyor, simit veriliyor. Aslında verilmemesi lazım. Çünkü rahatsız eder onları. Yani hayvan buğday yer sadece.
4: Yani direkt buraya koşuyor zaten hayvanları görünce. Direkt geliyor zaten. Şimdi birazdan da yem alıp yem vereceğiz güvercinlere.
2: Çok sık geliyor musunuz peki?
4: Ya müsait oldukça geliyorum.

zaman önemli bir mesaj taşıdılar, kimi zaman barışı temsil ettiler. Yüzyıllar boyunca insanlarla bir arada yaşayan güzel hayvanlar bugünlerde İstanbul'un gökyüzünde süzülmeye devam ediyorlar.

0: Vatan, bayrak, ezan ve hürriyet. Uğrunda hayatını ortaya koyduğu kutsal davasıydı Muhsin Yazıcıoğlu'nun.
1: Bütün ağırlığıyla üzerimizde hissettiğimiz İslam'ı çağ dışı gösterme çabalarına baktığımızda bugünkü sistemlerin, bugünkü anlayışların ve kavrayışların halen İslam'ın 1400 yıl önce getirmiş olduğu çağa insanlığı ulaştıramadığını görmekteyiz. Sömürüye ve köle düzenine son veren İslam mı karanlıkların dünyasıdır? Kız çocuklarının diri diri gömülmesine son veren ve kadını gerçek değerine ulaştıran İslam mı çağın gerisindedir?
0: O, bu ülkenin insanına sevdalıydı. Zorluklar karşısında hiçbir zaman yılmadı. Onun için iman varsa imkan da vardı. Yol arkadaşlarını, Alperen, davasını da İlahili Kelimetullah için nizam-ı alem ülküsü olarak açıklıyordu.
2: İnanmak, inanmak yolun yarısını kat etmektir. Bu bir inanç hareketidir. Bu bir iman hareketidir. Bu bir millet hareketidir. Bu milletin özgürlük hareketidir. Bu milletin varoluş hareketidir. Bu milletin yeniden diriliş hareketidir. Bu milletin yeniden tarihte olduğu gibi kendine güvenme hareketidir.
3: Türkistan'da Ahmet Yesevi Hazretleri'nin başlatmış olduğu ve ateşini yaktığı iman ocağından çıralar alarak Anadolu'muza akıp gelen alperenler, derviş gayet